0: O söyledin.
1: Üçgeninden.
0: Kante geldikten sonra bunlar hep defansif
1: yükselme var. Hava topu kazanma rakamları Galatasaray'ın iyi. Beşiktaş'ın iyi. Ben sanki Trabzonspor'un biraz daha yüksektir diye düşünüyordum. Onacho ve Augusto varlığıyla.
2: Vivo da var.
1: Top kaybı rakamları orada Trabzonspor'un 114 bence gayet iyi bir rakam. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yüksek olmuş. O da bence ileri uçta yapılan top kayıpları.
2: Tabii üçüncü bölgede ne, yapılan Mustafa ile oynarsan öyle olur.
0: Bir de Trabzonspor hava topunda yani çok size bir takım değil. Yani Falcao ile Olay'ı oynuyor. Savic doğru bu Şahri oynuyor. Pina çok size değil. Mustafa çok size değil. Bir de böyle değerlendirmek gerek. Yani Zubkov hava topu almaz. Muçi almaz.
1: Geniş kadrosunu verirsek. Şimdi Fenerbahçe'de başkan adaylarının ismi geçen böyle piyasada şu anda sizler de değerli izleyenler duyuyorsunuz. İşte Barış Bey'in bugün de yanılmıyorsam toplantısı vardı. Çok kuvvetle muhtemel Hakan Bey aday Hakan Safi. Eğer duyumlarımda yanılmıyorsam çarşamba günü Mehmet Ali Bey açıklayabilirmiş. Mehmet Ali Aydınlar. Aziz Bey ile ilgili bir takım şeyler geliyor ama daha net bir resim yok orada. Belki oradan da bir açıklama gelebilir. Şimdi bu kadro var Fenerbahçe'de. Bu kadro gidenler olacak. Gelenler olacak. Dün Alvarez konusu bir şey oldu. Galiba seyirci biraz ıslıklamış.
2: Doğru.
1: Sonra Alvarez bir paylaşım yapmış. Ve galiba bir şeyler de seyirciye duyamıyorum gibi bir işaret yapmış. Ya pes ama.
2: O çok İkinci duyamıyorum ama benzemiyor ama.
1: Ya kusura bakmasın. İkinci yarı başlarken bir gün kalmış. Tabii, ameliyat kararı olursa. Aldı. Ya ayıptır.
2: Ya hata onu Dünya Kupası onu için aldı.
1: Ya, onda hata tabii,
0: ya hata bir de oyunu dün oyunu almak ya. Kadroya alma bu adam ya. Yani var ya böyle mi bir kulüp yönetir Allah aşkına Murat yani hocam
1: ya
0: bir
1: seni de hocam savaşta ya bırakmış adam,
0: ne kadroya
1: terk etmiş adam
0: ya git diyeceksin var ya konuşursun çağırsın gitsin git kardeşim.

0: Orada genç bir oyuncuyu soktular. Gerçi şey değil ama orada Fenerbahçe'nin bu seneki kötü gidişatının bir sebeplerinden bir tanesi, kritik yerlerde çok kritik oyuncuları sakatlandı. Skriniar bunlardan biri. O zaman Alvarez'e ihtiyaç vardı. Oynar mıydı? Stoper oynardı.
1: Zaten o düşünülmüştü.
0: Tabii hoca sen olmadığın için, sen ameliyat olduğun için Levent Mercan'ı oynattı.
2: Ben Abdullah Hoca devam etsin. Güzel bir yerden açtı. Şunu söyleyeyim. Ben mesela farklı düşünüyorum hocam. Ne gibi? Dün kim oynamadı? Gündüz'ü oynamadı. Ederson oynamadı. Skriniar oynamadı. Asensio oynamadı. Değil mi? En formda takımı 3 attı. Fenerbahçe bir dominant, ciddi bir oyun oynadı özellikle ilk yarı. Allah aşkına bu takım Kasımpaşa'yı 10 kişiyle, Antalya'yı, Karagümrük'ü, hocam Rize Spor'u, ya bunları ve de bunların ikisi içeride, ikisi dışarıda. Biri Olimpiyat Stadı'nda, biri Antalya'da.
1: Hocam baskı kalktıktan sonra ben de oynuyorum.
2: Bir şey söyleyeceğim. Baskıyla ben diyorum ki yani bu 4 tane oyuncu oynamadı en önemli.
0: Sakatla bağlamak. Bak şimdi anlamında
2: sakatla bunları hocam bak.
0: Ben Samsun, onun için söylemedim ben hocam. Için,
2: bak formda Samsun'a gidersin. Göztepe'ye de kaybettin. Göztepe'yle hadi bir daha oynarsın şimdi. Hani bununla oynarsın. Hadi Galatasaray'ı anlarım. O bu falan vesaire anlarım. Beşiktaş'ta anlarım. Hani tamam dersin. Hani bu takımları vesaire etiketli oyuncu anlarım. Ya bu takımların zaten Kasımpaşa düşme potasında. Antalya yani düştü. Karagümrük öyle. Rize son anda kurtardı. Ya bu takımlara karşı bu oyuncular aranmaz.
0: Ben onu şunun için söyledim hocam.
2: Yenmesi gereken Fenerbahçe'nin onu demek istiyorum. Bunlara puan kaybetmez Fenerbahçe
0: takımı. Güç dengesi olarak %100 haklısınız ama ben şuradan bakıyorum. Alvarez devre arası hocam normal idare edilebilecek bir durumdaydı. O Meksika milli takımını düşündüğü için dedi ki ben işi garanti altına alayım, ameliyat olayım. Oldu mu? Oldu. 5 ay geçti. Ben şuradan bakıyorum. Skriniar olmadığı zaman Alvarez kullanılabilirdi. O taraftan stopper, bakıyorum. Yoksa kalite
1: yani
0: olarak...
1: O krizi doğru yönetselerdi. Yani
0: kardeşim gel olma. Biz mesela orada Levent Mercan'ı oynattı hoca. Hocam ben zaman zaman üçlüye dönüyor. Ben şunu anladım. Sizin dediğinizi anladım. Siz diyorsunuz ki
2: devam edin, bir şey
0: o oynasa hocam, bile kaliteyle yenerdi.
2: Aynen. Mert Müldür'ü oynat. Bu adam amirli takımda oynamış. Sassuolo'da oynamış. 26 maç Jose Mourinho stoper oynatmış hocam. Osterwolde ile Mert Müldür yap. Mert Müldür hocam süperdir falan demiyorum. Elinde orada oynayabilecek. Doğru mu? İtalya'dan beri bir stoperim var. Ya bu Tedesco bu seçimleri bile yanlış yaptı. Sonra puan kaybetti.
0: Sen dedin
2: denildi
0: ya hocam %100 katılıyorum. Fenerbahçe'de birey ön planda, Galatasaray'da takım ön planda. Ondan şampiyon oldu. Real Hoca onu çok dile getiriyor da. Ben de oradan diyorum ki Alvarez'in aldığı karar da bir birey karar.
1: Doğru doğru.
0: Takım düşünülerek alınmamış. Yoksa takımı düşünse...
1: Kendini düşünen oyuncular var. Yani diyor.
2: Hocam bak güzel. YTF'ye hocam macera yapar. YTF'yi kazanmaya çalışma Tedesco olarak. Oynat Mert Müldür'ü, yine mağlup olabilirsin. Futbolun doğrusunu yap. Sen Başakşehir'le oynuyorsun. 1-0 önde burada. Gidiyorsun Oğuz'u sağ bek yapıyorsun. Mert Müldür amirli takım oyuncusu gayet de iyi oynadı. Doğru mu?
0: Evet.
2: En son maçta ondan
1: onun
2: sonra
1: üzerinden gayet iyi oynadı. Vurdu işte.
2: Bravo çok güzel. Oğuz'un üzerinden uzatmalarda Bertu. Bak yine Mert'in üzerinden de vurabilir. Benim demek istediğim Tedesco doğru oyuncu seçimlerini yapmadı hocam. Oyuncu değişiklerini çok geç yaptı. Yani iyi hoş insan, çok düzgün, beyefendi bir insan ama bunlar Fenerbahçe'nin yarışta kalmasını daha çok etkiledi sakatlıklardan. Çünkü oynadığı rakipleri, yenebileceği rakipler eksik bile olsa hocam. Çoğu peki, para almıyor. Prime endeksli takımlarla oynar. Kaç aydır para almıyor futbolcular.
1: Peki bu kadrodan, geniş kadrodan kimler kalır, kimler gider diye bir matematik yapalım. Ederson'u hem El Hilal hem El Nasr istiyor diye haberler var. Bilemiyorum Ederson burada 11 milyon euro garanti parası var diye biliyoruz.
0: Evet.
1: Biraz bonusları falan da varmış ama o bonuslar herhalde çok zor bonuslarda değildir. O 12'ye falan çıkıyor yani o para ama gider mi kalır mı? Eşinin mutlu olmadığı bilgisi var. Semedo Mert Müldür herhalde burada Mert'in durumuna bakacağız. Mert'in son sezonuydu. Uzatır mı uzatmaz
0: Dünya
1: mı?
0: Dünya kupası var.
1: Biraz şu anda bekliyormuş karar aşamasında. Çünkü o da tatsız bir olay yaşadı.
0: Evet.
1: Skriniar Yiğit Efe, yani Skriniar'ın sözleşmesi devam ediyor. Yiğit Efe, Osterwold'e Çağlar, Açıbran, Levent. Mesela bu savunmada nereye takviye lazım dersek herhalde stoper ve bilmiyorum, belki

0: O bekede Levent'in dışında başka bir opsiyon olabilir mi?
1: Vallahi ben mutlaka Fenerbahçe'nin iyi bir stoper alması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir kaleci almalı bence. Hatta iki bekede daha iyi bek bulabiliyorsa almalı. Ya Semedo tamam çok önemli bir oyuncu ama performans özelinde değerlendirirsek bence beklentinin altında. Mert Müldür kalırsa iyi bir rotasyon bek alternatif olabilir. Aynı zamanda stopere alternatif olarak da düşünülebiliyor. Bu tarafta ya mesela Archie Brown hem genç hem potansiyelli
2: 22
1: ama
2: yaşında.
1: Ama hocam üretkenlik evet, evet. Yani Fener'e kattığını düşünüyorum. Ben hiç iyi bir maçını hatırlamıyorum.
0: Devamlılıkta sorun var. Yoksa yani bireysel bir rakamları 3 gol 3 asist miydi?
2: 4 asist bana
0: öyle olabilir ama maç, devamlılık sorunu oldu.
1: Ya ben bir de
0: galiba Brown, hocayla da sıkıntı yaşadı.
1: Ya Brown ben bir de şeyi yani olaya bakış açısını çok iyi görmüyorum.
2: Large
1: yani
2: biraz,
1: sahiplenme
2: large,
1: evet. Large sahiplenme biraz. Ya buranın tek hakimi benim deseydi hoca çoğu maçta Levent Mercan'ı kullanmazdı ki oyuncu bir 8 numaradan bahsediyoruz yani. Ya fena.
0: Orta sahada Kante, Gendouzi, İsmail herhalde kalır gibi gözüküyor üçü de. Fred'in devam edip etmemesi soru işareti ki sanki. Dün fena oynamadı. Evet. Edson Alvarez ayrılacak.
2: Aman onlara aman Fred iyi oynadı kalsın falan aman o hataya düşmesin.
0: Tabii. Fenerbahçe 23 yaş altı oyuncuya da ihtiyaç var yabancıda. Evet.
2: Tabii, evet. Fenerbahçe'nin 20 yabancı 14 yerli.
0: 19 yabancısı var şu anda.
2: Ben 20 diye not aldım. 34 tane oyuncu şimdi bu 34 oyuncuyu temizlemesi gerek bana. Ya ben mesela en önemli paralı evet geçen program hatta dile getirdim. Zengin belli iş insanları ülkemizdeki onlar bir başkan olacak. En önemli doğru yönetmesi gerekir. Fenerbahçelilerin hep sorduğu soru bu. Nasıl şampiyon olacak? Ya yok stat projesi yok forma satacağız şu bu. Bunlar önemli olabilir. Fenerbahçe artık kaç senelerden sonra tek hedef şampiyonluksa Fenerbahçe'de taraftar bunu soruyor. Nasıl şampiyon yapacaksın? Ya şunu alacağım bunu alacağım değil. Geldiğin zaman başkan olarak o imzaları hemen oyuncuları bir şekilde buraya İstanbul'a indirmek gerekir. Bu kadrodan ben 8-9 oyuncu anca tutarım. Bak şampiyonluk kadro iyi bir kadroysa. Gelecek başkanın çok ciddi maliye çıkması gerekir. Şimdi Semedo'yu sağlık departmanıyla konuştuktan sonra tutarım. Siz bir rapor verin. Bu adam devamlı sakatlanıyor. İyi futbolcu mu? İyi futbolcu. Biz de söyleyeyim. Mesela Mert Müldür sıkıntı her zaman yaşamaya müsait. 3 tane stoperde Şikrinyar, Osterwolde tam tut. Brown'u yine bir tutmaya çalışırım.
3: Osterwolde'nin yeri orası mı hocam?
2: Osterwolde sol bek. 2 tane stoper alırım bir kere. Şikrinyar 2, biri sol ayaklı. 2 tane stoper daha. 3 stoper yapalım. Sıkışırsam Osterwolde'yi de orada kullanırım. Bir sol bek veya Archie Brown istiyorsa mesela Newcastle istiyor değil mi? Nottingham Forest istiyor. Ferrer istiyor. Yolla. Oraya o zaman bir sol bek al. 3 yani Şikrinyar, Osterwolde kalecileri saymıyorum ben. Kante, İsmail, Gendouzi 5 kişi. Kerem'i bulabiliyorsan hemen yolla. Takım oyunculuğuyla alakası yok. Takımı bozan, kendini oynayan, kendinden başka hiç sahada kimsenin önemsiz olduğu tribünlere oynamaya çalışan, 6 golün birini penaltı atmış, lig bitti. Ya böyle bir şey var. 50 milyon euroluk yatırım. Musab Bey'e de derim, teşekkür ederim. Bir yere bulun, gönderin. Asensio kalacak. Talişka tabii büyük olasılıkla kalacak. Oğuz da bir şekilde kiralık gitmesi gerek. Nene'yi de yollarım ben. Fenerbahçe oyuncusu birebir adam eksiltir. Bir verilerine baksaydım. Bu sene birebir çizgi oyuncuları içinde Anadolu takımları dahil birebir adam eksiltmede, dripling becerisinde en diplerde olan bir oyuncu. Evet 11'e yakın gol attı. Koşucu bir oyuncu ama Fenerbahçe sete yerleştiğinde evet, siz de oynuyorsunuz hocam. Mühim olan seti oynayacak. Evet. Sette oynayamaz bu adam.
1: Çünkü
2: ya en önemli bak başkanlar anlatıyor.
0: Adam eksiltemeyen ya, kanat oyuncusu
2: bak,
0: mu olur?
2: Bak,
0: ya?
2: Başkanlar proje açıklıyor. En önemli bir kere Fenerbahçe'de futbol aklı kim? Şimdi bazı mesela eski futbolculardan bir bölümü işte gelmek istiyor vesaire olabilir. İşlerini hepsini sapla samanı karıştırmamak gerekir. İçinden bazıları ben de dünya futbolunu takip eden yok. Fenerbahçe kimliğiyle geldiler. Mesela Saadettin Saran ben ya başarısı olacağını dedim ki ya ben şaka bu herhalde. Tuncay Şanlı'yı altyapı koordinatörü getirdi. Ya orası Tuncay daha önce nerede çalıştı? Sakarya'da, Ümraniye'de yarışmacı takım değil mi çalıştı? Doğru. Yetiştirici değil. O kadar futbol uzaklar ki Tuncay eski Şanlı geldi. Sen Fenerbahçe Tuncay'sın. Ben de sevdiğim düzgün bir karakterdi Tunca. Gel altyapı koordinatörü. Yani işe göre adam bakmıyorlar Fenerbahçe'de. Gel sen Fenerbahçe'sin ver. Bak abi futbol aklı öyle kolay bir şey değil. Fenerbahçe'de forma giymiş etmiş. Tabii ki hakkıdır onlar. Ama onların içinde seçin. Yine bir tekrar

0: bir hüsrana uğramayın. Gelecek başkan adayları buna dikkat etsin.
1: Talişka'yı
0: burada çok ciddi bir analiz lazım. Şerif'i de tutma.
1: Kiralık yollar
0: kiralık,
1: mısınız
0: kiralık,
1: yoksa
0: kiralık.
1: Yok, yani yok. Oynasın da gelişsin yok, diye.
2: Bir de ihtiyacı var.
3: Bir de Fenerbahçe'nin yok, zamanı yok.
0: Yok yok.
3: Zamanı yok. 6-7 Haziran hadi kaydı diyelim
1: bir
3: 14.
1: Tarihleri verir miyiz?
3: 22'sinde Avrupa'ya. İlk Avrupa ikinci olursa 22'sinde başlıyor hocam.
0: Ya hocam.
3: Temmuz 22'de
0: bak,
3: başlıyor.
0: Ender en önemli sen Galatasaray'la yarışıyorsun. En önemli bir şey söyleyeceğim. Adam da Osimhen santrofor, bir yerde Sané,
3: diğerde Barış.
0: Diğerde Barış ya Allah aşkına sen ne Kerem kendini oynayan santrofor Şerif'le bu yarışın abi. İçindesin. İşte Galatasaray'a diyorum ya ben doğaçlama oynayayım.
1: O yüzden
0: bu kadar puan anladın mı? Şerif, Nene, Kerem'le oynadılar ya Allah aşkına. Sen orada diğer yedeklere bak. Napoli'den aldığın Lang top ayağına yakışıyor. Evet. Yetenekli. Okan Hoca ile geriye gitti. Ben
1: Yunus.
0: Yunus oynat öbür tarafta. Öyle böyle Saray, beğenmedin. Yıkay. Bak Icardi bir şey olsa bile 14-15 gol atmış. Ya bak yedek kadrosu bile hücum hattında Galatasaray'ın. Icardi, Lang, Yunus, Nene, Şerif ve Kerem'den daha etkili ya.
3: Hocam,
0: ya zaten bırak ilk 11'i.
3: Real
0: yani
3: hoca,
0: insanlar diyor
3: fark
0: Galatasaray...
3: burada ortaya çıkıyor zaten. Oradaki üretkenlik.
0: Niye hoca? Niye
3: Barış, Sané şeyden Osimhen'den
0: hocam,
3: çıkıyor.
0: Hocam niye
3: işte.
0: Futbolda futbol 100 105'e 68 senene boyuna sen 80 metreyi ne yapıyorsun? O 20 metrede problemi çözmek abi. İçin oraya topu getirmiyor musun kaleden? Siz de çok iyi bir sol bektiniz milli takımda oynadınız. Düşün oraya getirip orada işi çözüyordunuz değil mi? Doğru. Farkı öyle yarattınız. Öyle doğru. Geldiniz milli takım oynadınız Fener'e değil mi? Şimdi burada Galatasaray'ın birinci ilk 11'deki oyuncuları bak. İkincilerle düşün Fenerbahçe'ye yeterler. Ve hala şampiyon olamış. Sonra da işte Galatasaray kötü. Ne kötü? Ortada bir şeyi baz almak gerek. Beşiktaş, Raşit Salar'la falan oynuyor. Geç onları. Ve Trabzon çizgi oyuncusu yok.
3: Oyuncusu.
0: Bakayemeyle oynuyor. Sen Galatasaray bu ligde son iki haftaya giriyor. Hala şampiyonluğunu ilan etmemiş. Başarılı. Ya kimine göre başarılı? Bu benim kendi düşüncem özgürce.
1: Anlıyorum.
3: Bu işte kadro planlamasının bence Galatasaray lehine ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Tabii, yani
1: yöneticiler orada çok doğru iş yaptılar. Evet. Galatasaray'ı yönetenler bravo. Çok hocam, doğru bir mühendislik yaptılar.
0: Olayın özü bu. Çok güzel. Aynen.
2: Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş gibi takımlar sonuç takımlarıdır. Oyuncu tecrübelendirsin diye acemi oyuncunun yeri değildir o. Yetişmiş oyunculara sonuca gideceğim bir takımdır.
3: Hocam arada oyuncu çok Fenerbahçe'de. Aradaki oyuncularla maalesef şampiyon olunmuyor. Musaba arada nedir? Ne yapar Musaba? Adam geçmesini bekliyoruz. Keza Nene öyle. Yeah. Ya biz Şerif'ten gol atsın diye dua ediyoruz. 25'i karşılasın diye. Fenerbahçe'nin gol
0: ya sıra. Bırak hocam destekleyip derbi.
1: Profesyonel maç sayısı buraya gelir. 18.
0: Hocam derbide yani. Genelde en son oynanan 3-0 Galatasaray'ın yendiği derbide kimden o gün performans beklersin? Birinci Talişka, Kerem, Nene de mi bunlar oynadı? En iyi bunlara göre Şerif oynadı ya. Daha mücadele etti penaltı. Ya bak şimdi gelinen Fenerbahçe'deki duruma bak. Onun için söylüyorum. Ya bu yönetimin çok ciddi anlamda yani ya bizim işte getirelim Fenerbahçeli o bu. Yani tabii ki gelsin ya oraya hak eden foruma gelen insanlar var. Ama bunu doğru bir şekilde Fenerbahçe'nin yönetmesi gerekir. En büyük eksikliği bu.
2: Hocam Fenerbahçe'de pardon Ender Bey. Fenerbahçe'de bir gün takımın kötü gününde olduğu günde o gün iyi olup da oyunu koparan oyuncu var mıydı?
1: İşte Asensio ve Talişka yaptılar onu. O yüzden zaten lige tutundu Fenerbahçe.
2: Galatasaray'da bunu daha fazla sayabiliriz değil mi?
0: Sayısal daha fazla oyuncu
1: i̇şte
0: var tabii.
1: O yüzden bireysel ön plana tabii. Çıkan daha fazla
2: şimdi
1: isim
2: bir de büyük takımları yönetmek büyük yöneticilikle olur. Karagümrük maçında mesela Süleyman Hurma diyor ki Karagümrük'ün başkanı. %30'a çıkarabiliyorlar seyirci kapasitesini.
3: Gelin diyor gelmiyor kimse.
2: Gelin diyor gelmemiz 750 kişiyle geleceğiz diyor. Karagümrük maçında 2-0 mağlup oldunuz. Halbuki 23 bin, 33 bin seyirciyle gidip o tribünleri hareketlendirsen o soğuk iklimde
0: olimpiyat hocam tadını, Allah aşkına ya her ya sene her sene o seyirci üzerinden çok ya artık şey seyircinin o bütün hocam, hayallerini çaldılar.
3: Seyirci
0: Kasımpaşa'ya abi seyirci
1: en son burada
0: taraf Fenerbahçe'de ya çok kısa şunu söyleyeyim. Niye gitmediler Ender? 10 kişiyle Kasımpaşa kaleye gelmiyor. Gol yediler uzatmada Antalya gibi takıma küme düşecek belki takıma 2 gol yediler. Oradan gelip galip gelemeder ya insanlar dedi ki yeter artık yani dedi ya.
3: Hocam bir de o haftalarda de Galatasaray kaybetmişti.
1: Kendisi ilk yarı bir devrenin tamamında kenarda olmuş ameliyat olmuş bir adam seyirciye hala laf yapıyor. Öyle bir taraftardan bahsediyor.
2: Tamam, o zaman
1: onları idame edememiş bir yönetimden bahsediyoruz. Yani teknik ekip ve maç yönetimi.
2: 2-0 Şampiyonlar

0: Takvim bu. Dolayısıyla ligin ikincisinin hocamın da dediği gibi 21-22 evet. Temmuz'da resmi maç oynayacağı bir takvim var önümüzde. Örneğin ligin üçüncüsü şu anda Trabzonspor 23 Temmuz'da açacak gibi gözüküyor. Beşiktaş eğer bu sırada kalır kupayı alamazsa 23 Temmuz, kupayı alırsa 20 Ağustos.
1: Evet.
0: Aynı şey Trabzonspor için de geçerli. Kupayı alırsa 20 Ağustos. Bir anda
1: kupayı almak çok önemli.
0: Şey değişiyor.
2: Bir ay oynuyor. Çok ciddi süreç.
0: Açtıktan sonra resmi tabii. maç oynuyorsunuz. Yani tabii. ligi de açıyorsunuz. Orada da iki maç oynuyorsunuz. Ondan sonra daha biraz daha hazır çıkıyorsunuz. Ama bakalım orada nasıl şekillenecek. Bir de Salı'ya değinmek istiyorum. Var mı muhtemeller? Beşiktaş, Konya kupa maçı ile ilgili.
2: Fenerbahçe çok kısa bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe mesela direkt şampiyonla oynayacaksa 6. 7. olsun bir sezon. Avrupa'ya gitmesin. Direkt lige odaklansın. Bak şaka değil mi? Şaka söyleme. Direkt zamanı olsun. Tamam. Haftada bir maç oynsun. Şimdi Trabzonspor onun farkını bu sene çok ciddi bir şekilde sağladı. Ha, seneye Trabzonspor işte onun için daha evet. kadroyu derinleştirmesi gerekir. Beşiktaş'ın da. Şimdi Galatasaray bu sene diyoruz ya Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi konferansı gibi değil. Daha fazla 3 katı fiziksel daha ağır panarsın. Yani bu ne oldu biliyor musun? Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bu sene bütün rakipler de aynı. 60'ta 65'te Galatasaray bitiyor fiziksel.
1: Evet.
2: Şimdi konferansı gibi UEFA Ligi'nde bu kadar yıpranmazsın.
0: 8 maç en az 8 maç kolay değil. Gelsin hemen bir Salı'ya ilişkin. Hocam sizinle başlayalım.
1: Evet.
0: Beşiktaş Konya maçı. Her iki takım içinde mutlaka işte az önce söylediğimiz takvime göre Avrupa'nın en kısa yolunda yer alabilmek, kupa kazanmak, belli bir tabii ki para ödülü var ama onu artık bu kadar önemli hedeflerin yanında üçüncü plana itiyorum ben. Ne düşünüyorsunuz her iki takım açısından? Muhtemelleri de arkadaşlarım ekrana yansıttı.
1: Vallahi olmazsa olmazı Beşiktaş'ın bu sene hem kupayı kazanıp arkadan süper kupa maçı oynamak. Beşiktaş eğer bu sene başarılı sayılacaksa bu kupayı almak zorunda. Konyaspor da hiç öyle kolay bir lokma değil. Özellikle Trabzon son oynanan lig maçında bir iki yarı oynadılar. Son zamanlarda izlediğim en iyi Konyaspor. Zaten hoca geldikten sonra hani derler ya antrenör eli değmiş. Öyle bir takım ki Rize'de de ciddi rotasyon yaptı. 7 tane oyuncuyu kullanmadı. Ben diğer eşleşmeye göre bu eşleşmenin daha zor olduğunu düşünüyorum. İç sahada oynamasına rağmen Beşiktaş'ın. Neden? Çünkü Beşiktaş sete karşı çok iyi hücum edebilen bir takım değil. Son Antep maçında ikinci yarıda da ciddi pozisyonlar verdi. Tamam Beşiktaş iç sahada oynayacak, salı günü oynayacak maçın favorisi ama ben kolay bir maç olacağını düşünmüyorum.
0: Mustafa Hocam.
3: Her iki takım da son maçlarına baktığımız zaman sahaya sürdükleri 11'leri görünce hepsi buraya odaklanmış.
0: Evet.
3: Burayı istiyorlar yani. Ligi bıraktık bizim işimiz burası diyorlar. Ben çok keyifli bir maç olacağını, çok çekişmeli olacağını ama Beşiktaş'ın seyircisiyle bütünleşip bu işin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. İbre Beşiktaş'tan yana çünkü içeride oynuyor. O seyirci coşturur o Beşiktaş'ı, oynatır diye düşünüyorum. Ama Konyaspor da öyle yabana atılacak bir takım değil. Hocama katılıyorum. Son maçta oynadıkları Rize'deki değil içeride oynadıkları müsabakaya baktığımız zaman özellikle ilk yarıda tam bir teknik direktör takımı olduğunu gösterdi. Modern futboldan hem savunmada hem hücumda örnekler verdi. Muazzam oynadı. O maç da çok keyifliydi. Trabzon maçı da çok keyifliydi. İkinci yarıda da 3 oyuncuyla Trabzon'da hemen havasını değiştirdi. Muazzam bir maç oldu. O maçın seviyesinin en az 1-2 tık üstünde bir maç olacağını düşünüyorum o maçın.
1: Hocam orada İlhan Hoca ile ilgili bir şey söyleyeyim. İkinci devre Trabzon'un oyuncu değişikliklerine %100 katılıyorum. Ama İlhan Hoca da baskı yediği zaman oyuna çözüm üretemedi. Ne önde topu tutabildi, ne geçişi doğru yapabildi. Evet. Bir sürü pas hatası var. Bir de sette ikinci topları alamadı Konya. O kadar mahkum bir oyun oynadı ki Trabzon ikinci devre en kötü beraberliği yakalayıp galip gelebilirdi ki direkten dönem var.
3: Evet.
1: Mutlaka bence İlhan Hoca bunu mutlaka analiz etmiştir.
3: Yani halk tabiriyle yemece bir maç olacak. Ben izlerken keyif alacağımızı düşünüyorum.
0: Evet ya hocam.
2: Ya ben mesela Trabzon maçını baz almamamız gerekir. Çünkü Trabzon...
3: Eksik çıktı.
2: Hayır eksikle ilgisi yok hocam. Beşiktaş'la ikisi farklı oyun anlayışı var. Şimdi Trabzonspor 10 pas ve üstü dizisi onu yapan, pas trafiğini oluşturup sete yerleşip öyle oynayan bir takım. Direkt ucup yapan bir takım değil. Trabzonspor pas pas pas yerleşip set oynamak isteyen bir takım. Beşiktaş öyle değil. Beşiktaş 10 pas dizisi daha az. Ama Beşiktaş'ın yaptığı iki şey var en önemli. Trabzon'un mesela çok yüksek pres anlayışı da yok.
1: Evet.
2: Bak şimdi. Öyle ve pas dizisiyle gibi. Pas dizisiyle gidiyor. Beşiktaş'ın apayrı iki şeyi var. Pres ve direkt geç, direkt oyun. Şimdi sen zaten baktığında böyle Orkun'larla, Olaytan'la, Elbilal'le, Oğla, yani Çernebil'e direkt hücum yapabilecek oyuncular bunlar. Direkt kazandığında. Şimdi ikinci topları preste kazandığı zaman Konyaspor, yani Trabzonspor gibi mutlaka İlhan Hoca gibi geldi, elindeydi. Çok farklı bir Konyaspor, tebrik ederiz. Hem ligden kupa devri falan oynaması muazzam bir şey. Düşme potasından nereye aldı Konyaspor'u, getirdi. Yani buraları tartışmıyoruz ama Trabzonspor'dan çok farklı bir oyun anlayışı olan, oyunun iki parametresi Trabzon'un farklı, Beşiktaş'ın farklı. Ona, buna dikkat etmesi gerekir. O yönden Beşiktaş'a ters gelebilir. Yani bu oyun Konyaspor'a ters gelebilir, Beşiktaş'ın oyunu. Dediğim gibi agresif seyirciyle 40 bin kişiyle basacaklar, kazanıp direkt çıkacak, direkt çıkacak. Yani direkt oynayan, öne oynayan, evelip gevevlemeyen, pas trafiğini çok sevmeyen, zaten baksan Olaytan, Elbilal'le falan Oğla bu pas trafiğini yapamazsın. Böyle oyuncular değil. Direkt golü düşünen, öne giden oyuncular. Yani Konyaspor'un buna dikkat etmesi gerekir.
3: Trabzon'da
2: yani Konyaspor'un da bu oyuncularla mesela santrofor arkası Muleka'da kısa alanda çabuk, geniş alanda atletik değil, Bardi değil, Deniz değil. Eğer rakip yer alana bu oyunu yıkamazsa kazandığı topla da açık alana çıkamaz. Ha, bir de Beşiktaş'la ilgili en son şunu söyleyeyim. Jala gibi bir atletik stoperi ben olsam değerlendiririm. Çünkü eğer kontra atağı büyük olasılıkla düşünecek Konyaspor çıktığında,
1: evet,
2: o dörtlü savunmanın en atletik oyuncusu olur. Jalo profilinde stoper yok. Atletik bir oyuncu. Eğer öne çıkacak Beşiktaş seyircisiyle beraber baskı yapacak Enler, değil mi? Öyle bir oyun, değil mi hocam?
1: Evet.
2: Bu oyunda arkaya atılan koşucu, yani toplara koşucu oyuncu bir tane, atletizm olan
0: sakatlık
2: Jalo var. Sakatlık
0: göre herhalde Emirhan'ı o şekilde.
2: Ya bilmiyorum yani, Jalo geçen maçta da biliyorsun çok iyi oynadı. Sahanın en iyisiydi. Gol de attı. Bir de hocam yani gol tabii ki siz de biliyorsunuz farklı ama oyuncu profili olarak Beşiktaş savunmasında farklı bir profil.
1: Şu an bence
2: en atletik oyuncu. En diri, en sıkı stoperi.
0: Evet, Beşiktaş Konyaspor maçı değerli futbol severler salı akşamı 20.30'dan itibaren ATV ekranlarında olacak ama gün boyu saat 13'ten itibaren Alspor'da özel yayınlar olacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline ilişkin ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar yayınlarımız devam edecek diyelim. Evet, ben bu akşam da 90 artı 1'in sonuna geldik. Yeni hafta sağlık, mutluluk, başarı getirdim. Hoşçakalın.

0: Afon vuruşu, toplarda gol.
1: Zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Beşiktaş mı? Tümosan Konyaspor mu?
0: Gol!
1: Yarı final mücadelesi nefes kesecek. Heyecan gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın coşkusu.
0: Gol pozisyonu ve gol!
1: Salı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı gün boyu A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası. Türkiye Kupası'nın tarihi neredeyse profesyonel birincilik tarihiyle başa baş gider ve kökü 1960'lı yıllara dayanır. Avrupa'da 1961 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımı belirlemek amacıyla 1962-63 sezonunda bütün liglerde yer alan takımların katılımıyla Türkiye Kupası adı altında bir kupa organizasyonu düzenlenmeye başlar. 1980-81 sezonunda adı Federasyon Kupası olarak değiştirilmiş, 1992-93 sezonundan sonra

0: tekrar eski ismi Türkiye Kupası'na dönülmüştür. 1962-63 sezonunun ilk kupasını Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek alan Galatasaray, bu kupayı 19 kez kucaklayarak en fazla kazanan takım unvanına erişmiştir. Sarı kırmızılı takım ilk kupayı kazanmasının ardından adeta kupa koleksiyonculuğuna soyunur. Sırasıyla önce Altay'ı, ardından Beşiktaş'ı ve tıpkı ilk sezonda olduğu gibi bir kez daha Fenerbahçe'yi finalde mağlup ederek arka arkaya 4 kez kupanın sahibi olur. İlk 4 kupayı alan Galatasaray'a 1966-67 sezonunda Altay dur der. O sezon finali 2 İzmir ekibi oynar. Altay'la Göztepe'nin karşı karşıya geldiği finalde müthiş bir çekişme yaşanır ve müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlanır. O günlerin statüsünde penaltı atışları olmadığı için kura atışına gidilir. Kurada şanslı taraf olan Altay'dır. İzmir'in siyah beyazlı takımı Galatasaray'ın kupadaki 4 yıllık hegemonyasını bitirir. Bu final aynı zamanda Türkiye Kupası'nın ilk kez İstanbul dışına çıkmasıdır.
1: Müsabakanın 11. dakikasına göre sol taraftan bir orta. Yavuz vuramadı, Aytekin vurdu ve gol. Aytekin orada adeta bitiverdi ve sert bir voleyle Altay'ı 1-0 galip duruma yükseltti.
0: Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanan Altay ertesi sezonda finale çıkar ve daha önce 2 defa finalde kaybeden Fenerbahçe'nin rakibi olur. Fenerbahçe ilk maçta 2-0 yendiği Altay'a ikinci maçta 1-0 yenilse de 1967-68 sezonunda kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başarır. ...1967-68 sezonunun ardından İstanbul takımlarının 4 sezonluk kupa hasreti başlar. Öyle ki bu 4 finalde sadece bir İstanbul takımı vardır.
1: Sağdan bir hareket daha, top Ergün'de. Ergün gönderdi, Çelovic vurdu ve gol! 23. dakikada Çelovic sağ taraftan Ergün'ün gönderdiği topla Galatasaray'ı 1-0 galibiyete yükseltti.
0: 1968-69'da Göztepe Galatasaray'ı 1-0 ve rövanşta uzatmada 1-1'lik skorlarla ardında bırakıp kupayı İzmir'e götüren ikinci takım olur.
1: Ve maç bitiyor. Evet, böylece Göztepe Galatasaray'la 1-1 beraber kalarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanıyor.
0: İzmir'in sarı kırmızılı ekibi ertesi sezonda dönemin Anadolu Beyi Eskişehirspor'la finalde rakip olur. İzmir ekibi SS'e ilk maçta 2-1 yenilse de rövanşı 3-1 kazanarak ikinci kez kupayı kaldırmayı başarır.
1: 1969-70 Türkiye Kupası finalinde Göztepe 3-1 galip. Göztepe Eskişehir'de 2-1 mağlup oldu. Kendi sahasında 3-1 galip geldi. Türkiye Kupası Nevzat'ın elinde, kupa Göztepe'nin.
0: 1970-71 sezonunda kupa bu kez İstanbul ve İzmir dışında bir başka şehre taşınır. Bir sezon önce finalde kaybeden Eskişehirspor bu kez Bursaspor'la karşı karşıya gelir. Anadolu derbisi olarak tanımlanan finalde ilk maçı 1-0 kaybeden Eskişehirspor, rövanşta yeşil beyazlıları 2-0 mağlup eder. Bursaspor'u saf dışı bırakan SS Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. 1971-72 sezonunda kupayı yeni bir ekip kazanır. Kupa finaline ilk kez çıkan Ankara Gücü, dördüncü kez finale çıkan Altay'ı 0-0'lık ilk maçın rövanşında 3-0'la mağlup edip Türkiye Kupası'nı Ankara'ya götürür. İlk 4 kupayı kazandıktan sonra sessizliğe bürünen Galatasaray, 1972-73 yılında yeniden ortaya çıkar. Son kupa şampiyonu Ankara Gücü ile karşılaşan sarı kırmızılılar ilk maçı 3-1 kazanırken rövanş ise 1-1'lik beraberlikle tamamlanır. Bu sonuçla Galatasaray 5. defa Türkiye Kupası'nı kazanır. Ertesi sezon bir başka İstanbul takımı Fenerbahçe kupayı müzesine götürür. Sarı lacivertliler ikinci kez finale yükselen Bursaspor'u 1-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında 3-0 mağlup ederek kupayı ikinci kez kazanmayı başarır. Ardından 13. kez düzenlenen kupada ikinci kez finale yükselen Beşiktaş, finalde lige o sezon yükselen Trabzonspor'la karşı karşıya gelir. Karadeniz ekibi ilk maçı 1-0 kazanır ama rövanş 2-0'la Beşiktaş'ın olur ve kupa İstanbul'da kalma geleneğini 3. sezonunda da sürdürür. Trabzonspor ertesi sezon yine finale yükselir fakat bu kez Galatasaray'a 1-0 biten iki maçın sonunda penaltı atışlarıyla boyun eğer. Daha önce eşitlik olması halinde kura ile tayin edilen şampiyon, ilk kez 1975-76 yılında uygulanan penaltı atışlarıyla belirlenir. Penaltı atışlarıyla kupayı kazanan ilk takım Galatasaray olur. Üst üste oynadığı iki finali kaybeden Trabzonspor, ertesi sezonda kupada son maça yükselmeyi başarır. Arda arda 3. finaline çıkan Bordo Mavi

0: Fenerliler bu defa 2 yıl önce kaybettiği Beşiktaş'tan rövanş alır. 1-0 ve 0-0 sona eren maçların ardından kupa Trabzonsporlu futbolcuların ellerinde gökyüzüne doğru yükselir. Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor fırtınası arka arkaya 4. sezonunda da devam eder. 1977-78 sezonunda Bordo Mavililer yine finalde yer alır. Trabzonspor'un bu defa rakibi bir Akdeniz takımıdır. İlk kez bir Güney takımının kupa finalinde yer aldığı Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 mağlup eden Trabzonspor, golsüz sona eren rövanş maçının ardından kupayı ikinci kez kazanır. 1978-79'da kupa 2 sezonluk aradan sonra bir kez daha İstanbul'a döner. Fenerbahçe 11 yıl önce finalde mağlup ettiği Altay'a bu defa da 2-1 yenildiği ilk maçın ardından 2-0'lık üstünlük kurar ve Türkiye Kupası'na 3. kez sahip olur. Finali Fenerbahçe'ye kaybeden Altay bir sezon sonra yeniden aynı başarıyı tekrarlar fakat bu kez daha kararlıdır. 1979-80'deki finalde Altay ilk maçı 1-0 kazanırken ikinci maç 1-1 sona erer ve İzmir ekibi ikinci ve son kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. Daha önce Türkiye Kupası'nı bir kez kazanan Ankara Gücü, bu kez finale ilk defa yükselme başarısı gösteren Boluspor'la karşı karşıya gelir. Ankara ekibi ilk maçı 2-1 kazanır, ikinci müsabaka ise 0-0 sona erer. Ankara Gücü bu sonuçlarla 1980-81 sezonunda mutlu sona ulaşan takım olur. 1982-83 sezonundaysa Fenerbahçe'nin aldığı kupa Kadıköy'e çok uzun süre uğramaz. O sezon Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 ve 2-0'lık skorlarla yenerek 4. kez kupa kaldıran Fenerbahçe, 2012 yılına kadar 7 defa finale çıkmasına rağmen hep kaybeden taraf olacaktır. 1983-84'te kupa finali tek maç üzerinden oynanır. Trabzonspor normal süresi golsüz biten maçı uzatma bölümünde attığı 2 golle kazanır ve Beşiktaş'ı eli boş gönderir. Ertesi sezon Trabzonspor bir kez daha finaldedir ama gülen taraf 2-1 ve 0-0'lık skorlarla Galatasaray olur. Sonraki 3 sezondaki kupa finalleri Anadolu takımlarının birbiriyle kozlarını paylaşması şeklinde geçer. 1986'da final yine tek maç üzerindendir ve Bursaspor 3. kez çıktığı finalde Altay'ı 2-0 yenerek ilk kupasını kazanır. Ankara Gücü'yle 2 kupa kaldırmıştır o güne kadar. Üçüncüsü Gençler Birliği'ne kısmet olur. Kırmızı siyahlı takım 1986-87 sezonunda finalde karşılaştığı Eskişehir Spor'u ilk maçta 5-0 yener. Formaliteye dönen rövanşı 2-1 kaybetse de kupayı başkente 3. kez götürür. Ertesi sezon yine bir Anadolu finali yaşanır ve Sakaryaspor Samsun Spor'la karşılaştığı finali kazanarak ilk defa kupayla buluşur. Arkasından kupanın yolu art arda 3 kez yeniden İstanbul'a düşer. İlk iki finalde Beşiktaş, önce Fenerbahçe'yi 1-0, ardından Trabzonspor'u 2-0 yenerek kupayı arka arkaya 2 kez kazanır. Ertesi sezon 1990-91 sezonundaysa Galatasaray, Ankara Gücü'nü uzatmalarda 3-1 yenerek kupanın sahibi olur. Kupanın belki de en renkli ve heyecanlı finali 1991-92 sezonunda oynanır. Finaldeki takımlar Trabzonspor'la Bursaspor'dur. Bursaspor evindeki ilk maçı 3-0 kazanır ve herkesin kupanın yeşil beyazlılara gideceğini düşünmesine neden olur. Ancak Karadeniz ekibi içinse mücadele henüz bitmemiştir. Trabzonspor rövanşta müthiş oyununu skora da yansıtır ve rakibini 5-1 yenerek kupayı 4. kez kazanır. ...1992-93 sezonundaysa Galatasaray ikinci kez finalde karşılaştığı Beşiktaş'a karşı ikinci zaferini kazanır. 1-0'lık ilk maçın rövanşı 2-2 berabere biter ve Galatasaray kupayı bir kez daha müzesine götürür.
1: Derinlemesine bir pas Feyyaz, çok güzel bir pas Madida'nın önüne doğru. Hayrettin Dersteken topu alarak gidiyor ve Beşiktaş galibiyeti yakalıyor. Gol Madida karşılaşmada 22. dakika. İşte Güney Afrikalı futbolcunun büyük sevinci.
0: Ertesi yılsa Beşiktaş sarı kırmızılılardan rövanşı alır. Golsüz biten ilk maçın rövanşında siyah beyazlılar 3-2 galip gelir ve 1993-94 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonu olur.
1: Ve Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Büyük sevinç var Beşiktaş'ta oyuncularda.
0: 1994-95'te ise Trabzonspor bu kez Galatasaray'ı yenerek kupanın sahibi olur.
1: Ve kupa Kaptan Yunal'ın ellerinde. Trabzonspor Türkiye

0: sahibi.
1: Ertesi sezonsa 2 sene üst üste finalde kaybeden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelir. 1-0 ve 1-1'lik skorların ardından Sarı Kırmızılılar 1995-96 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarır.
2: Evet, biz daha iyi oynadık ama şans Galatasaray'a güldü. Galatasaray'a tebrik ediyorum.
3: Karşılaşmanın ilk yarısında görüşmüştük, 1-0 önleydi.
4: Söylemiştim size biz kazanacağız diye.
1: 1996-97'de ise bir başka Anadolu takımı sahne alır. Finale çıkmayı başaran Kocaelispor, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eder ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. 1997-98 sezonunda final ikinci kez penaltılarla sonuçlanır. Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki iki final maçı da 1-1 bitmiş, penaltılarda gülen takım Beşiktaş olmuştur. ...1998-99'da ise Galatasaray bir sezon önce finalde kaybettiği Beşiktaş'a 0-0 ve 2-0'lık sonuçlarla üstünlük sağlar.
5: Galatasaraylı futbolcular podyumda, büyük bir coşku içindeler sevgili seyirciler. 1998-1999 Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'a buradan tebriklerimizi yolluyoruz.
6: İyi bir stratejiyle oynadık ve onu da hepsini de uyguladık. Müthiş de mücadele ettik.
1: İlk 4 Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, 2000 yılının ilk kupasını da müzesine götürmeyi başarır. Sarı Kırmızılılar ilk kez Diyarbakır'da oynanan bol gollü finalde Antalya Spor'u uzatmada 5-3 yenmeyi başarır. Ertesi sezon Fenerbahçe 18 yıldır hasret kaldığı kupada bir kez daha finale çıkar. Rakibi ise Gençler Birliği'dir. 2-2 biten maçın ardından penaltılarda 4-1 üstünlük kuran başkent ekibi tarihinde ikinci kez kupayı kaldırmayı başarır.
7: 39. bir kez maçı Gençler Birliği'nin sevgili futbolcularla. Gençler Birliği'nin kendisi hayırlı olsun. Gitmiyor muydunuz efendim? Tabii ki inanıyorduk. Biz her şeyin iyi olacağına inanıyorduk.
8: Türkiye Kupası Gençler Birliği'nin. Tebrikler Gençler Birliği.
1: Dönemin flash takımı Kocaelispor 2001-2002 sezonunda bir kez daha finale çıkma başarısı gösterir. Beşiktaş'a karşı Bursa'da çıktığı finalde muhteşem bir oyun oynayan yeşil siyahlılar maçı 4-0 kazanır ve Türkiye Kupası'nı ikinci defa müzesine götürür. 2002-2003 ve 2003-2004 sezonları ise aynı finalistlerin mücadelesine sahne olur. Trabzonspor her iki sezonda da Gençler Birliği ile karşı karşıya gelir. 2002-2003 sezonunda başkent ekibini 3-1 mağlup eden Bordo Mavililer, sonraki sezonda finalde sahadan 4-0 galip ayrılarak üst üste 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanır. ...2004-2005 sezonundaysa tarihi finallerden birisi yaşanır. İki ezeli rakibin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek 5 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı kazanan taraf olur. Fenerbahçe'nin kupa hasreti ve finallerde kaybetme alışkanlığı ertesi sezonda devam eder. Sarı lacivertliler İzmir'de oynanan 2005-2006 sezonu Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a uzatmalarda 3-2'lik skorla mağlup olur. Beşiktaş bu sonuçla kupayı 6. kez müzesine götürmeyi başarır. Siyah beyazlı takım aynı hızla ertesi sezonda kupa şampiyonudur. Beşiktaş 2006-2007'de o sezon ligden düşen Kayseri Erciyesspor'u uzatmada 1-0 yenerek kupayı üst üste 2 kez kazanır. 2007-2008 sezonundaysa kupa finali bir Anadolu derbisine sahne olur. Bursa'daki finalde Kayserispor'la Gençler Birliği karşı karşıya gelir. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçın penaltı atışlarında rakibine 11-10'luk üstünlük kuran Kayserispor, tarihinde ilk kez yükseldiği finalde ilk kupasını kazanır.

2008-2009'da Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kupa hasretini biraz daha uzatır. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği İzmir'deki finalde sarı lacivertli takımı 4-2 mağlup eden siyah beyazlılar Türkiye Kupası'na

0: bir kez daha müzesine götüren taraf olur.
1: Luisa topu kontrol etti. Şimdi Alex'e doğru. Alex gözünü aldı. Alex'e vurucu aldı.
0: Alex! 2009-2010 sezonunda finalin adresi Şanlıurfa'dır.
1: Barajın ilk işi topun gerisinde Selçuk. Selçuk da uçuruyor.
0: Yeni inşa edilen GAP Arena'da oynanan zorlu mücadelede Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelir. Karadeniz ekibi Sarı Lacivertli takımı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 8. kez kazanmayı başarır.
1: Hareket eden Umut. Umut ceza sahasına sokuluyor. Onu çıkarttı top Golman. Sırı rakiplerinden 3. gol.
0: ...2010-2011 sezonu finali Beşiktaş'la İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanır. Beşiktaş, Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren finalde rakibini penaltı atışlarında 6-5 mağlup ederek 9. kez kupanın sahibi olur. Türkiye Kupası'nın 50. yaşını kutladığı sezondaysa bir hasret sona erer. Tam 29 yıl kupadan uzak kalan Fenerbahçe, Bursa Spor'la Ankara 19 Mayıs stadında karşı karşıya geldiği finali 4-0 kazanır.
2: Semih, uzak direkte Alex var, ona doğru. Alex ve gol! Gerçekten mükemmel bir organizasyon.
3: Ve kupa Fenerbahçe'nin.
0: 29 yıllık hasretini Bursaspor karşısında sonlandıran Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda da finale yükseldi. Bu kez Trabzonspor'la karşılaşan Sarı Lacivertliler 1-0 galip gelerek Türkiye Kupası'nı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.
2: Musa sol gole gidiyor! Musa sol ve gol! Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun zira Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin.
0: 2013-2014 sezonundaysa Galatasaray 8 yıl aradan sonra finale yükselmeyi başardı. Sarı Kırmızılılar Konya'daki maçta Eskişehirspor'u tek golle devirip kupayı kazandı.
2: Selçuk vuramadı ikinci hamle. Gol pozisyonu ve gol!

0: Ertesi sezonda kupa yine Galatasaray'ın oldu. Sarı Kırmızılılar Bursa'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen finalde Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-2 yenerek 16. kez kupayı müzesine götürdü.
1: 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın.
0: ...2015-2016 sezonundaysa kupa finali Antalya'da iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynandı. Lukas Podolski'nin tek golüyle Sarı Lacivertlileri 1-0 yenen Galatasaray üst üste 3. zaferine ulaştı ve müzesindeki Türkiye Kupası sayısını 17'ye çıkarttı.

0: 55. kez düzenlenen Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'le Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Eskişehir yeni stadyumundaki strateji savaşında normal süre ve uzatma bölümü golsüz sonuçlandı. Penaltı atışlarında 4-1'lik üstünlük sağlayan Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez çıktığı finalde Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
1: Sukubic ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.

Sevinç var. 55. sıra Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'u.

0: ikili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top aralarda gol. Miguel Lopez.
1: 2017-2018 sezonundaysa Türkiye Kupası Konyaspor'un ardından ilk kez bir başka kulübün müzesine gitti. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Ege temsilcisi Akhisarspor güçlü rakibini 3-2 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve top aralarda gol. Telisit Bubu'yla Akhisarspor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisarsporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Zira Türkiye Kupası Telesat Mobil'i Akhisarspor'un.
1: Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, 2018-2019 sezonunda da büyük bir başarıya imza atarak adını üst üste 2 yıl finale yazdırdı. Sivas 4 Eylül Stadyumunda Galatasaray'la karşılaşan Ege ekibi 1-0 öne geçmesine rağmen bu kez istediğini yapamadı. Galatasaray Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürdü.
0: Kale sahasına doğru bir kafa Fatih, ikinci hamle ve gol! Top ağlarda gol! Sofyan Feghouli! Feghouli'nin golü 88. dakika! 90+4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Jacke. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'na hoş geldiniz. Değerli futbol severler, ses ve ışık gösterileri arasında drone kameralarımızdan şu anda Olimpiyat Stadı'nı çok güzel bir şekilde gördük.
1: 2019-2020 sezonundaysa tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu. Pandemi nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz bir şekilde oynanmak zorunda kaldı. Tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren Alanyaspor'la 8 yıl sonra kupanın son aşamasına gelen Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor 10 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
0: Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sørloth. Sørloth üzerine gidiyor rakibinin. Sørloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Ceza sahasında Junior Fernandes, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sørloth aldı. Sørloth gidiyor. Sørloth ceza sahasına yaklaştı. Sørloth ceza sahasında. Sørloth! Sørloth! Alexander Sørloth! 58. kupa Trabzonspor'un.
1: Koronavirüs pandemisinin etkilerinin devam ettiği 2020-21 sezonundaysa Beşiktaş'la Antalyaspor finalde karşı karşıya geldi. 10 yıl aradan sonra finale yükselen Beşiktaş'la tarihinde ikinci kez bu heyecanı yaşayan Akdeniz ekibinin mücadelesine İzmir'in Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yaptı. Beşiktaş 3. dakikada Josef'le bulduğu golün ardından 31. dakikada Rozier ile farkı 2'ye çıkardı.
0: Atiba sol tarafa doğru, orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol! Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal.

0: geliyor. Gezel sıyrıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier! 2-0 oldu skor.
1: Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş finali 2-0'lık skorla kazandı. 16 kez finale yükselme başarısı gösteren siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.
0: Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler.

0: 2021-22 sezonundaysa Ziraat Türkiye Kupası'na Anadolu takımları damga vurdu. Yarı finale İstanbul'un hiçbir dev takımı kalamazken final maçında Kayserispor'la Sivasspor karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanarak maç uzatmalara gitti.
1: Kademede Uğur, şut ve gol! Ramazan Civelek, Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. Kafayla indirdi, gol pozisyonu ve gol! 60. dakika, Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Apinangoye.
0: Uzatma dakikalarında da heyecan giderek arttı. Kırmızı beyazlılar 3-2'lik skorla kupayı kazanan takım oldu.
1: Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel! Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. İlhan Parlak, yılların golcüsü. 113. dakika. Değerli futbol severler. Zumbita çatışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top.
0: Sivasspor tarihinde ilk kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyon olma başarısı gösterdi.
1: Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un, değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor.

0: 2022-2023 sezonunda sporseverler Fenerbahçe-Başakşehir finaline şahitlik etti.
1: Karşılaşma makellerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için, zorlu mücadele için, zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada.
0: 4 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Sarı Lacivertliler ilk yarıda Batu Şahin'in ayağından bulduğu 2 golle finali 2-0 kazandı.
1: Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye, Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda, pası Batu Şahin. Batu Şahin! Final golle başladı. Michy Batu Şahin 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batu Şahin kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Bilen Arao sağında, Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye, Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batu Şahin! Michy Batu Şahin.
2: İpi çekti bence.
1: Bilen Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük

0: Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre ve işte sol düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin.
1: Fenerbahçe böylece 9 yıllık Ziraat Türkiye Kupası hasretini sonlandırmış oldu.

0: maçın oyuncusu seçildi. Arkadaşlarının, abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.
1: 2023-24 finalinde iki dev takım karşı karşıya geldi. Beşiktaş'la Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumunda mücadele etti. Son dakikaları nefes kesen mücadelede Bordo Mavililerden Pepe 89'da skoru 2-2'ye getirdi.
0: Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası, kafa ve gol! Top ağlara gidiyor, gol! Gol Pepe! Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika! Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü.
1: Herkes maç uzatmalara gidecek diye beklerken Beşiktaş'ta sahneye çıkan El Musrati kupayı siyah beyazlılara getirdi.
0: Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. Musrati Olimpiyat Stadında son bölümde neler oluyor öyle? Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın.
1: Futbol severler bir yıl sonra da yine dev bir finale tanıklık etti. Galatasaray'la Trabzonspor Konya'da karşı karşıya geldi.
0: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
1: Henüz 5. dakikada Barış Alper'le öne geçen Sarı Kırmızılılar, ikinci yarıda Osimhen'in attığı 2 golle mücadeleyi 3-0 kazandı.
0: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: 2019'dan sonra kupa sevinci yaşayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde de ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.
0: 63. Türkiye Kupası. 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.
1: Türkiye Kupası'nın en önemli karşılaşmaları sadece finallerden ve şampiyonlardan ibaret olmadı. Futbol tutkusunun, heyecanının her aşamada hissedildiği Türkiye Kupası'nda Türk futbol tarihine geçen sonuçlar ve unutulmaz anlar da yaşandı. Özellikle dört büyüklerin beklenmedik şekilde bazı Anadolu takımlarına yenilerek elenmeleri kupa faciaları olarak futbol tarihimizde yer aldı. Bunlardan biri olan, en uzun süre konuşulan ve akılda kalan

0: Bendik Spor beraberliği yakalıyor. Maçta 50. dakika. Penaltı vuruşundan seçkin kaydediyor golünü Bendik Spor'un.
1: 60 milyon dolarlık kadrosuyla yaklaşık 200 milyar lira değerindeki rakibine elenen Sarı Lacivertliler bu mağlubiyetin ardından çok zor bir sürecin içine düştü. Bir grup fanatik taraftar Fenerbahçe tesislerini basarken takım kaptanı kaleci Rüştü Reçber'e saldırdı. Fenerbahçe taraftarı ayrıca teknik direktör Zeman'ın da istifasını istedi.
0: Seçkin, Murat Çıplak sokuluyor şut şansı, ara pası, gol pozisyonu, ceza alanında gol pozisyonu, vuruş toparlarda. Mustafa Ateş'in attığı gol durum 2-1 oluyor. Sağ kanatta Erkan, son anlar ve başın hakemi Levent Yardımcı 90 dakikayı bitiriyor. Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan eleniyor sevgili seyirciler.
1: Fenerbahçe'nin Pendik Spor'a elendiği gün Beşiktaş'ta 2. lig ekibi Çanakkale Dardanel Spor'a elendi. Ancak Fenerbahçe'nin elenmesi o kadar ses getirdi ki Kartal'ın bu hezimeti hemen unutuldu. Lucescu ile Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura çıkmış Galatasaray'da o sezon Erzurumspor'a tek golle boyun eğip taraftarını şoka uğrattı.
2: Zemin çok kötüydü, buzluydu. Golü bulamadı.
1: ...1964-65 sezonu Türk futbolunda bir ilke sahne olmuş, amatör bir takım İstanbul'un büyüklerinden birini elemişti. Amatör kulüpler şampiyonu olarak Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde eden Trabzon İdman Ocağı Beşiktaş'la eşleşti. Trabzon'daki ilk maç 0-0 sona ermiş, ancak Trabzon'un bu amatör kulübü rövanşta Mithat Paşa'daki maçı 1-0 kazanarak tarihi bir başarıya ulaşmıştı. O Trabzon İdman Ocağı ilerleyen yıllarda Trabzon İdman Gücü, Karadeniz Gücü ve Martı Spor'la birleşip Trabzonspor'u oluşturacaktı. Türkiye Kupası'nda en çok ilerleyen alt lig takımı kim derseniz cevap Erzincanspor. 3. lig ekibi Erzincanspor 1979-80 sezonunda çeyrek finale kadar yükseldi. Hiçbir 3. lig takımı kupada kırmızı siyahlılar kadar ilerleyemedi. 1988 yılında Sakaryaspor kupayı kazanırken aldığı flaş sonuçlar dikkat çekti. Bunlardan birinde Sakaryaspor Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup etti. Türkiye Kupası'nın tur mücadelesinde Kadıköy'de maça gelenler tarihi bir sonuca tanıklık etti. Sakaryaspor güçlü rakibini Serdar Şenkaya'nın 2, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Özcan Kızıltan'ın golleriyle 5-1 mağlup etti. Yeşil siyahlılar daha sonraki turlarda Beşiktaş'a 4, Zonguldakspor'a 5 gol attı. Finalde de Samsunspor'u eleyerek unutulmaz bir kupa başarısı gösterdi.
3: Kemal Yıldırım ortalıyor. Oğuz ve top ağlara gidiyor. Karşılaşmanın 87. dakikası. Durum şimdi 4-0 gol Oğuz.
4: Ben ve arkadaşlarım bu maça hazırız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyoruz ki kazanacağız da.
5: Kupayı almamız için şu tura da geçmemiz gerekiyor. Ve inanıyorum ki şu form grafiğimizde Galatasaray'ı yenip tur atlayacağız.
6: Tanju, Şumayer, Tanju vuruyor ve gol. Tanju vuruyor ve gol. Galatasaray 1, Fenerbahçe 0.
1: Tarihler 4 Mayıs 1989'u gösteriyordu. Bu tarih yine bir derbinin unutulmaz maç olacağı yıldı. Bu karşılaşma aynı zamanda inanılmaz bir geri dönüş olarak da tarihe geçecekti. Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Tanju Çolak'ın 3 golüyle öne geçmiş, ilk yarıyı güle oynaya tamamlamıştı. İkinci yarıya Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın attığı golle başladı. Önce farkı 2'ye indiren Sarı Lacivertliler, ardından Rıdvan Dilmen'in 3 asisti ve Hasan Vezir'in 3 golüyle 3 farklı yenilgiden galibiyete yükseldi. Hem de sadece 45 dakikada. Ligde 103 gol attıkları sezonu bir de bu maçla tescillendirdiler.
6: Hasan vuruşunu yapıyor ve gol. Ve gol Hasan. Hasan'ın attığı golle Fenerbahçe 3-0 mağlubiyetten 4-3'lük galibiyete yükseliyor.
7: Hami topun gerisinde vuruş ve gol. Trabzonspor 1, Bursaspor 0. Hami'nin golü tekrar görüntüde. Dakika 2.
1: Bir başka dönmez denilen rövanş maçında Trabzonspor'un aldığı mucizevi galibiyet en unutulmayan kupa finallerinden birisi olacaktı. 1992 yılının kupa finalinde ilk maçı Bursaspor kendi sahasında 3-0 kazanmıştı.

Avniaker'deki rövanş maçı öncesinde tüm otoriteler yeşil beyazlıları kupaya yakın görüyorlardı. Bursa Spor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın cezası nedeniyle tribünden telsizle taktik verdiği maçta skor 1-1'e gelince bile Trabzonsporlular oyunu bırakmadı. Nefesleri kesen 90 dakikanın sonunda sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan Bordo Mavililer olmaz denileni başardı ve kupaya uzandı. Galatasaray'ın 17 yıldır kazanamadığı Fenerbahçe deplasmanından 1996 yılında Türkiye Kupası zaferiyle çıkması tarihi bir olayı da beraberinde getirdi. Ayrıca bu maç uzun yıllar unutulmayan, tişörtlere malzeme olan bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe stadına Galatasaray bayrağı dikerek hafızalara Ulubatlı lakabıyla kazınan Galatasaray eski teknik direktörü Graham Souness, unutulmaz bir Türkiye Kupası finalini tarihin tozlu sayfalarına yazdırdı. 1996 Türkiye Kupası finalinin ilk ayağı Ali Samiyen'de Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Rövanş maçı ise 24 Nisan'da Fenerbahçe stadında oynanıyordu. Normal sürenin 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ermesiyle uzatmalara gidildi. Ve Galatasaray 17 yıldır deplasmanda yenemediği rakibi Fenerbahçe'ye karşı Dean Saunders'la skoru 1-1'e getirerek Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Son düdüğün duyulmasıyla birlikte binlerce Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmeye başlarken İskoç teknik adam Souness sarı kırmızılı bayrağı sahanın ortasına dikti ve böylece kupa tarihinin en unutulmaz maçlarından biri yaşandı.

0: 28 Kasım 1996 yılında Gençler Birliği ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası eleme maçında çeyrek finale çıkan takımı atılan 34 penaltı atışı belirlemişti. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada her iki takım da ilk 16 penaltıyı gole çevirirken Galatasaray'ın 17. penaltısını kaçıran İlyas takımının elenmesine neden oldu.
1: Osman geldi, vurdu ve gol oldu.
0: Karşılaşma 18-17 biterken taraftarlar tam 35 gol izlemişti. Tarihi günde Gençler Birliği'nin kalesini Kubilay Aydın korurken Galatasaray'ın kalesini koruyan Hayrettin Demirbaş 17 penaltının hiçbirini kurtaramayarak gündeme oturdu. Bu maç aynı zamanda Türkiye'de en çok penaltı atışı kullanılan karşılaşma olarak rekorlar kitabındaki yerini aldı. Şubat 1998'de ise Türk futbol tarihinin en yüksek gerilimli maçlarından biri yaşandı. Trabzon'da oynanan kupa maçında Trabzonspor Vugrinec'in attığı golle öne geçti. İlk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe gol için saldırmaya başladı. Mücadelenin 65. dakikasında Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Uche son adam olarak faul yapması sonucu kırmızı kart gördü. Tam da o sırada yedek kulübesinde takımına direktif vermeye çalışan Fenerbahçe teknik direktörü Otto Baric tribünlerden gelen bir madde sonrası yere yığıldı. Bu olayın ardından o dönem Fenerbahçe başkanlığı görevini yürüten Ali Şen takımı sahadan çekme kararı aldı.
2: Yönetim kurulu üyeleri de oradayken futbolcularımızın hiçbiri sahaya çıkar durumda olmadıklarını gördük. Kaptan Rüştü de geldi. Hiçbirimizin sahaya çıkacak durumumuz yok dendi. O zaman buraya gel.
0: Maçı oynatmak isteyen hakem Murat Ilgaz ise sarı lacivertli takıma 3 kez sahaya çıkma davetinde bulundu. Ancak Fenerbahçe takımı sahaya çıkmayınca karşılaşma hakem tarafından tatil edildi. Yarıda kalan maç sonrası toplanan Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor'u 3-0 hükmen galip saydı. Fenerbahçe'ye de 2 yıl Türkiye Kupası'ndan men cezası verdi. Ancak ceza daha sonra 1 seneye düşürüldü.
3: Teknik direktörümüzün yediği taşın herhalde ileride literatüre geçecek durum olduğu için onu da müzemize koymak için getirdik.
0: Gelelim Türkiye Kupası tarihinde en farklı skorun alındığı maça. Süper Lig'de en farklı galibiyet rekorunu elinde bulunduran Beşiktaş, 1 Aralık 1998 tarihinde İnönü Stadı'nda oynadığı Türkiye Kupası 6. kademe rövanş maçında Çorlu Spor'u 10-0 yenerek hem bir üst tura yükselmiş hem de Türkiye Kupası tarihindeki en farklı galibiyetinde sahibi olmuştur. Tarihler 28 Ocak 2004'ü gösteriyordu. Galatasaray'ın hem kupadan elendiği hem de tarihi bir fark yediği unutulmaz bir karşılaşmaya futbol severler şahit oldu. Sarı kırmızılıların İstanbul'da Rize'den 5 gol yediği

0: maç kupanın çarpıcı sonuçlarından biriydi. 2003-2004 sezonunda Türkiye Kupası tur mücadelesinde iki ekip Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Kaleci Mondragon'un maçın hemen başında kırmızı kart görmesi ve arka arkaya gelen Çaykur Rizespor golleri Galatasaray'a tarihinin en kötü gecelerinin arasına gitti. Bunun üzerine Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına hareket etti. Diğer yandan soyunma odası koridorlarında da büyük bir kargaşa yaşandı. Yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Güneş hastaneye kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın 3 Mayıs'ta kaldığı 57. dakikadan itibaren aynı şartlar altında seyircisiz olarak devam etmesi yönünde karar aldı. TFF'nin bu kararı sonrasında divan kurulunu olağanüstü olarak toplayan Beşiktaş Kulübü derbi maçına çıkmayacağını duyurdu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 115 yıldır hep sahada olduk, sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 günü sahada olmayacağız denildi. Tarihler 3 Mayıs 2018'i gösterdiğinde Fenerbahçeli futbolcular sahada yerlerini aldı. Ancak siyah beyazlı futbolcular stada gelmeyince hakem olaylı derbiyi iptal etti. Beşiktaş verdiği bu kararla 2018-2019 sezonunda da kupada yer alamadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki en ilginç müsabakalardan birisi de 2021-2022 sezonunda 4. turda Hatayspor'la Eyüpspor arasında oynandı. Karşılaşmanın normal süresinin uzatma anlarında 90+4'te kaleci Abdullah Yiğiter'in kırmızı kart görmesiyle 90+6'da oyuncu değişiklik haklarını kullanan Hatay'da golcü futbolcu Mamed Diouf zorunlu olarak kaleye geçti.
1: Mamed Biram Diouf da elini kaldırdı. Orada yaşanan diyaloglar sonrası zorlu göreve o talip. Mamed Biram Diouf Abdullah Yiğiter'in formasını giyiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol sahalarında her zaman görmediğimiz durumlardan biri. Bakalım Hatayspor bu ilginç durumla başa çıkabilecek mi?
0: Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma devrelerinde takımlar bir oyuncu değişiklik hakkı daha kazanınca Diouf kaleci formasını çıkararak normal görev alanına döndü ve kaleyi ise Yavuz Buğra'ya Boyar'a teslim etti. Ancak aynı talihsizlik Hatay'ın başına 120. dakikada bir daha geldi. Bu sefer de Yavuz Buğra Boyar, rakibine ceza sahası dışında yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
1: Şimdi pas yine defansın arkasına, kaleci çıktı. Eren Can'a çarptı top, sonrasında kaleciden müdahale var. Mücadelenin hakemi kırmızı kartını çıkartıyor.
0: Yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar'ın da oyundan atılmasıyla görev yine Senegalli golcü Diouf'a kaldı.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en ilginç maçlarından biri demiştim. Organizasyon tarihinin en ilginç maçlarından biri diyebiliriz rahatlıkla. Mamed Diouf yine kaleye geçiyor.
0: Kaleye geçen golcü oyuncu karşılaşmayı gol yemeden tamamladı ve mücadele penaltılara gitti. Diouf penaltılar sırasında hem kalecilik yaptı hem de topun başına geçti.
1: Diouf geliyor. Diouf ve Emrullah karşı karşıya. Diouf ve gol! İlk penaltıyı gole çevirdi Diouf.
0: Senegalli oyuncu penaltıyı gole çevirirken rakiplerin vuruşlarındaysa köşeleri doğru tahmin etmesine rağmen kurtarış sağlayamadı. Mücadele 6-5'lik Hatayspor lehine tamamlandı ve Diouf Türkiye futbol tarihinde taraftarlara bir ilk yaşattı.
1: Enes geliyor. Enes vuruyor, top direkten dönüyor. Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst turda. İnanılmaz maçta gülen taraf ev sahibi takım oluyor.
0: Büyük hezimetler, farklı skorlar, olaylı maçlar, tarihe geçen anlar ve en sonunda büyük mücadelenin ardından gelen şampiyonluklar. Futbola dair her şey bu Türkiye Kupası'nda hayat buldu. Bugüne kadar oynanan 63 finalde Galatasaray 19 kupayla zirvede yer aldı. Sarı Kırmızılıları 11 kupayla Beşiktaş, 9 kupayla Trabzonspor, 7 kupayla da Fenerbahçe takip etti.

Anadolu takımları ikişer kez Ankara Gücü, Gençler Birliği, Göztepe, Altay ve Kocaeli Spor'la, birer kez de Bursa Spor, Eskişehir Spor, Sakarya Spor, Kayseri Spor, Konya Spor, Akhisar Spor ve Sivas Spor'la kupaya sarıldı. 1959 yılından bugüne kadar oynanan Süper Lig'de sadece 6 takım şampiyonluk sevinci yaşayabilirken, Türkiye Kupası ise adı gibi tüm Türkiye'nin kupası oldu. Ve 12 farklı şehirden İstanbul, Trabzon, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kayseri, Konya, Manisa ve Sivas'tan tam 16 ayrı şampiyon çıkardı. Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası, bir kupadan daha fazlası.

0: Buffon vuruşu, top havada, gol.
1: Zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Beşiktaş mı? TÜMOSAN Konyaspor mu?
0: Gol!
1: Yarı final mücadelesi nefes kesecek. Heyecan gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın coşkusu.
0: Gol pozisyonu ve gol!
1: Salı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı gün boyu A-Spor'da.
2: Konya'da müthiş görüntüler. İki takım sahada. 23 Nisan'ı kutlayan pankartla geliyor iki takım. Biz de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Sarı lacivertlerin vuruşuyla başlayacak zorlu mücadele. İlk düdük karşılaşma başlıyor. Fenerbahçe kullanıyor serbest vuruşu. Levent ceza alanına gönderdi. Kafa vuruşu kalecide kaldı. Şikriniar. Çok adamla geldi Konyaspor. Ceza alanında tehlike. Baskısı devam ediyor Konyaspor'un. Kafayla Şikriniar uzaklaştırdı. Top yine Konyaspor'da kaldı. Uzaktan bir vuruş, top dışarıya gidiyor. Gendouzi, Kerem yerden gönderdi. İsmail ceza alanında gol pozisyonu. Top son anda Adil'in müdahalesiyle kornere gidiyor. Levent. Levent gidiyor sol tarafta. Kerem var. Onu düşündü. Ceza alanı. Kerem ceza alanında. Kerem yerde kaldı. Gözler Ozan Ergün'de, oyun devam ediyor. İşte az önceki pozisyon. Kerem Aktürkoğlu böyle girdi ceza alanına. Uğurcan'la mücadelesinde yerde kalmıştı. Sonrasında da Magola uzaklaştırdı tehlikeli bölgeden. Farklı açılardan pozisyon ekranlarınızda. Şerif sekti, top Uğurcan'da kaldı. Şimdi TÜMOSAN Konyaspor hata başlayacak. Cezalarına doğru göndermek istedi. N'Golo Kante pas bağlantısını kesti. Musaba baskı geldi. Top Musaba'nın önünde kaldı. Musaba sol tarafa gönderdi. Etkili geldi Fenerbahçe. Şerif cezalarında şut pozisyonu arıyor. Açtı önünü. Vurdu da pastan döndü.

Kusaba. Rakibin üstüne üstüne gitti. Cezalı'nı girdi. Son çizgi çevirdi içeriye. Kimse dokunamadı Fenerbahçe'den. Şimdi kendisi topu sahibi. Onun pası. Levent Cezalı'nda kayarak müdahale. Top dışarıya gidiyor. Korner. Deniz Türüç kritik bir müdahale yaptı. Topu kornere gönderdi. İşte az önce yaşananlar. Top Konyaspor'da kaldı. Muleka topun sahibi. Yardan gönderdi. Melih geriye bıraktı. Enis Bardi. Şut. Ederson.

0: İkinci bir şut şansı farklı biçimde out'a gidiyor top. Uğurcan Muleka'nın olduğu bölgeye Skriniar'dan sekti. Muleka takip ediyor. Semedo, şimdi Skriniar. Osterwolde Deniz'in müdahalesiyle yerde kalıyor. Ozan Ergün faulü belirledi. Deniz Türüç'ün sert faulü. Pozisyon farklı açılardan ekranlarda. Ozan Ergün de Deniz Türüç'ü uyarıyor. Maçın hakemi kronometresini kontrol etti. Ozan Ergün'ün düdüğü ikinci yarı başlıyor. Şerif geldi, rahatsız etti. Top da Genduzi'ye geldi. Genduzi'nin pası. Sidiki Şerif sol tarafa. Musama ceza alanında. Nagalo bu topun geçmesine izin vermiyor. Korner. Baskı geldi İsmail'den. Top Fenerbahçe'de kaldı. İsmail topla birlikte dripling halinde. İsmail gidiyor. İsmail cezalarının yönelik kapısını vardı. Kerem çevirmek istedi. Müdahale geldi topuna. Genduzi. Levent. Levent. Anderson Tonişka dışarıya. Oyuna girdi. Pozisyonu buldu Anderson Tonişka ama top dışarıya gidiyor. Genduzi. Levent. Levent. Freddy topla buluşturdu. Onun pası. Kante. Tonişka açtı önünü. Tonişka vurdu. Kalecide kaldı Bahadır. Tüm hatlarıyla rakip yarı alanda Fenerbahçe. Semedo topla buluştu. Semedo yaptı ortasını. Cezalandı tehlike. Kerem vurdu. Top dışarıya gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. Pozisyon hemen geliyor ekranlarınıza. Kerem Aktürkoğlu böyle vurdu. Top out'a gidiyor. Net bir pozisyondu. Gol aradı. Sallacı verdiler. Fenerbahçe'de tüm oyuncular cezalarında korner kullanıldı. Atak devam ediyor. Yükseklik kazandı top. Adil şut pozisyonu, top dışarıya gitti. Öncesinde de Ozan Ergün oyunu durdurmuştu. Musa Başip topla buluştu. Cezalarında Kerem Aktürkoğlu, Adil kendisini kontrol ediyor. Kerem'in pası. Kante. Fenerbahçe'nin baskısı var. Kerem vurdu. Top out'a gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. Topla birlikte rakip yarı alanına geçti. Çok hızlı Ola İkbe gidiyor. Ola İkbe bütün rakiplerden sıyrıldı ama sonrasında kaptırıyor. Şimdi Fenerbahçe kontratak şansı buldu. Fred topla birlikte gidiyor bu defa. Fred ayakta kaldı. Fred yine ayakta kaldı. Fred vurdu, kalecide kaldı. İlk uzatma devresi saniyeler önce başladı. Ozan oyunda Uğurcan'ın yerine bir değişiklik var. Tümasan Konyaspor'da. Osterwolde gidiyor. Osterwolde. Fred uzaktan vurdu dışarıya. Genduzi. Top Fenerbahçe'de kaldı. Genduzi ceza sahasında. Anderson Tonişka dışarıya. Net bir fırsattı Fenerbahçe adına. İşte Tonişka böyle vurdu. Top out'a gidiyor. Osterwolde. Yine çok adamlı rakip yarı alanı Fenerbahçe. Musaba. Yerden Genduzi'ye. Genduzi geçti rakibini, ceza alanına pasını verdi. Archie Brown açtı önünü, vurdu. Kaleci Bahadır. İki güzel hareket. Korner. Şimdi işaret geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza alanına gönderilen top herkese açtı. Baskısı devam ediyor. Tüm Ozan Konyaspor'un. Ceza alanına gönderilen top. Kafa vuruşu Ederson. İki güzel hareket. Sonrasında Konyasporlu futbolcuların itirazı var. İtirazlar devam ediyor Konya'da. Salihcert futbolcularda o bölgede hemen pozisyonu izliyoruz. Ederson böyle kurtardı. Sonrasında Kramer yerde kaldı. Farklı açılardan pozisyon ekranlarınızda. Semedo'nun müdahalesi var orada. Uzatma bölümünde son anlar. İzleme tavsiyesi geldi. Ozan Ergün inceleme için VAR monitörünü hareketlendi. VAR merkezinden gelen görüntüyü izliyor. Karşılaşmanın hakemi. Ev sahibi takım penaltı bekledi bu pozisyonda. Ozan Ergün şimdi incelemeyi tamamladı. Kararını açıklayacak. Ozan Ergün penaltı noktasını gösteriyor. Bir de sarı kart çıktı. Yevtoviç topu beyaz noktaya koydu. İkinci uzatma devresinde son anlar, son saniyeler. Yevtoviç, Ederson kalesinde. Yevtoviç topu alarda gol. Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da. Bütün oyuncular tribüne koştu. Fenerbahçeli oyuncular büyük üzüntü yaşıyor. Konyasporlu oyuncular büyük bir sevinç yaşıyor. Son dakika gelen penaltı golü. 1-0 öne geçti Konyaspor. Zira Türkiye Kupası'nda Fred Guendouzi. Fenerbahçe yükleniyor. Guendouzi cezalarına girdi. Guendouzi vurdu, top dışarıya gitti. Fenerbahçe gol aradı. İşte Guendouzi. Böyle baktı. Böyle vurdu. Top out'a gitti. Anderson Talisca kullanacak. Talisca. İşaret geldi. Talisca, top dışarıya gidiyor. Ederson dönmedi kalesine. O da cezalarının içinde. İşte ekranlarınıza geldi. Fred topun başında. Tüm oyuncular cezalarının içinde. Korner kullanıldı. Kafalardan sekti top. Sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor. Top taca gitti. Ederson yine cezalarında. Atış kullanıldı. Uzaklaştırıldı o top tehlikeli bölgeden. Fenerbahçe kalesi boş. Oley İkbe elle oynamayı belirledi. Ozan Ergün. Ederson cezalarına gönderdi. Talisca vurdu kafayı dışarıya. Ozan Ergün kronometresini kontrol ediyor. Son düdük geldi. Tüm Hasan Konyaspor yarı finalde. Fenerbahçe zira Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ediyor. Yevtoviç'in penaltı vuruşundan attığı golle tüm Hasan Konyaspor Fenerbahçe'yi zira Türkiye Kupası'na saf dışı bırakıyor. Adını yarı finale yazdırıyor.
1: Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'a, zira Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesine, Galatasaray Gençler Birliği karşılaşmasına hepiniz hoş geldiniz değerli futbol severler. İki takım oyuncuları, maçın hakemi Oğuzhan Aksu, yardımcıları, Galatasaray ve Gençler Birliği takım oyuncuları Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta oyun alanına geliyor. 23 Nisan değerli futbol severler, ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız. Her şey çocuğu sevmekle başlar. Çocuğu sevmek en iyi eğitim tarzıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi tüm çocuklarımızın, tüm ülkemizin ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Maç başladı. Keyifli seyirler. Volkan Demirel ve Okan Buruk, iki teknik direktör. Şimdi aldı Lang. Lang taşıdı süratli. Lang verdi Eren'e. Eren ceza sahasında. Eren son anda Erhan çıktı ve topu içeri çevirmesine izin vermedi. Sané yaptı ortayı. Arka direğe doğru

savunma arka direkte yine karşılıyor. Gençler Birliği savunması. Singo, Leroy Sané. Sané üstüne gitti, rakibinin sağ ayağıyla çevirdi, içeriye Icardi. İkinci pozisyonda denedi şansını ama çerçeveyi bulamadı. Mauro Icardi sol ayağıyla denedi şansını. Arjantinli süper yıldızı Galatasaray'ın çerçeveyi bulamıyor. Leroy Sané. Sané güzel bir çalım attı. Ardından pası arkaya geçmiyor. Ahmet Kutucu denedi şansını sol ayağıyla dışarıya. İkinci yarı başlıyor. Keyifli seyirler. Kaan, solda Ahmet. Pas istedi, aldı Ahmet. Önünde geniş bir alan var Ahmet Kutucu. Ahmet girdi ceza sahasına. Topu kapıyor Fıratcan. Oğulcan şimdi. Tehlikeli geliyor Gençler Birliği. Arkada derin bir boşluk var, bayrak kalkmadı. Traore taşıdı. Traore verdi pasını. Ceza sahası. Gol pozisyonu Günay. Ardından ikinci, üçüncü pozisyon ve gol. Gençler Birliği öne geçiyor. Direkten dönen top. Fıratcan topu alana gönderiyor. Ve Gençler Birliği 1-0 önde İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta. Baskın atakta golü buldu. Natura Dünyası Gençler Birliği. Burada Traore aldı. Ardından pasını verdi Metehan. Çekti Metehan. Vuruşu Günay direkt. Son anda Singo uzaklaştırma çabası Fıratcan. Kaleyi bulan ilk şut maçta Gençler Birliği'nin golü oluyor. VAR'dan gelen offside çizgisi, yarı otomatik offside sisteminde ekranlarınıza bir kez daha getiriyoruz. Günay, Eren. Eren kurtaramadı topu orada. Fıratcan, Cihan yanında, şimdi aldı Cihan Çanak. Cihan baktı içeriye. Sol ayağıyla tehlikeli noktaya Günay. Günay'dan çok kritik bir kurtarış. İkinci gole yaklaştı Gençler Birliği. Leroy Sané. Sané kurtardı topu. Tek top Lang'tan Sané. Sané geniş alan buldu. Verdi pasını. Şimdi Icardi. Icardi çevirdi Sané. Arkada Ahmet. Ahmet vuruyor üstten dışarıya. Korner. Ahmet Kutucu'yla beraberlik golüne yaklaştı Galatasaray. Lang baktı içeriye. Yaptı ortayı. Kafa Erhan. Singo çizgiyi oynadı. Şimdi Boye'den koşu var. Samet kapatmaya çalışıyor. Boye çevirdi. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Ceza sahası içinde. Lang yerde kaldı. Karar devam. Pas Niyaga'ya. Renato Niyaga. Pası geçmedi çizgiye. Eren Özyemişlioğlu maçın VAR hakemi ve şu anda onunla iletişim halinde. Oğuzhan Aksu. Pozisyon bu. Goutas uzaklaştırma çabası içinde. Oğulcan ve Lang. İnceleme tamamlandı, karar devam. Renato Niyaga, Barış ısrarla pas istiyor, aldı. Barış Alper, Barış üstüne gitti. Yaptı ortayı, arka direğe doğru dışarı gidiyor. Önce Eren, ardından Noah Lang. Fıratcan çevirdi yerden, Singo karşıladı. Ceza sahası içi, Traore çevirdi arkaya doğru, Sacha Boey. Traore terse, yine 4 kişiyle geliyor Gençler Birliği. Cihan Çanak kaleyi düşündü, Cihan dışarıya. İşaret geldi. Leroy Sané. Sané üst ağlar. Tribünlerin bir bölümü gol diye ayağa kalktı Ramspark'ta. Üst ağlar. İlkay'dan çizgiye Şalai. Niyaga'dan koşu var. Niyaga ceza sahasında. Niyaga yerde, gözler hakemde, maçın hakemi korner diyor. Bu pozisyonda yerde kalmıştı.

Samet'in müdahalesi, korner kararı maçın hakeminden. Samet Onur kritik müdahale. Lang yaptı ortayı. Ceza sahası. Kafa vuruşu. Niyaga gelişine vuruyor. İkinci pozisyon. Top ağlarda ama yardımcının bayrağı havada. Singo top ağlara gönderen isim. Offside bayrağını kaldırdı maçın yardımcı hakemi. Niyaga gelişine etkili bir vuruş yaptı. Erhan'ın kurtarışı. Singo burada offside'da. Renato Niyaga. Çizgiye oynadı Niyaga. Yunus orada. Yunus Akgün üzerine gitti Metehan'ın. Yunus yaptı ortayı en arkaya. Barış Alper istediği gibi vuramıyor. Bomboş. Arka direkte Barış Alper. Ayağını istediği gibi kapatamadı. Yerden sekiyor top. Barış Alper vuramıyor. Yunus verdi şimdi dışarıya. Orta ceza sahasına. Yine karşıladı Gençler Birliği savunması. Barış Alper aldı. Yerde kaldı Barış Alper. Hakeme bakıyor Barış Alper. Karar devam. Oğulcan ve Barış Alper arasındaki bu mücadele. Faul bekledi Galatasaray taraftarı. Yunus sağ kanada döndü. Şalay orada. Barış da gitti sağ çizgiye. Roland Şalay döndü Yunus'a. Yunus ortası. Ceza sahası Icardi Erhan. Icardi. Arka direğe doğru. Günay sektirdi ikinci pozisyon ve gol. Farkı ikiye çıkartıyor Gençler Birliği. Günay sektirdi bu topu ve bu fırsatı değerlendiriyor Gençler Birliği. Traore son dokunan isim. İşte burada seken top ve topun ağlara gittiği an. Çok büyük bir avantaj Gençler Birliği'nde. Şimdi Osimhen, Osimhen dışarıya. Victor Osimhen. Çok iyi bir pas geldi savunma arkasına Osimhen'e. Kontrol ve ardından vuruş dışarıya gidiyor Osimhen'den. Fıratcan riskli bir geri pas verdi. Şimdi aldı Osimhen. Döndü Barış Alper. Barış çekti. Sol ayak Barış Alper. Erhan. Lang taşındı. Topu rakip yarı alana Barış Alper'den muazzam bir defer var. Şimdi aldı Barış Alper. Icardi içeride, Osimhen içeride. Barış Alper baktı kaleye. Barış Alper vurdu. Kaleci Erhan. Barış Alper'in şutunda uzandı köşeye, gole izin vermedi Erhan. Ve maçın hakeminden son düdük geliyor. Gençler Birliği çok büyük bir sürprize imza atıyor. Ve Galatasaray'ı İstanbul'da 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırıyor. Osimhen'e bu arada bir sarı kart çıktı. Maçın hakemi maç sonunda Victor Osimhen'in, burada faul beklentisi vardı Osimhen'in. Maç bittikten sonra itirazlarını sürdürdü. Sarı kartı gördü Victor Osimhen. Maçın sonucu Galatasaray 0, Gençler Birliği 2 değerli futbol severler.

Samsun'dan, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndan merhabalar, mutlu akşamlar değerli futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Az sonra Samsunspor'la Trabzonspor yarı finalist olmak için karşı karşıya gelecekler. İki takımın da çok önemli hedefleri var. Hem ligde hem kupada çok keyifli bir maç bizleri bekliyor ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrağımız Kutlu Olsun pankartıyla iki oyuncu grubu da yan yana bu güzel görüntülerle Samsun'da sahaya çıkıyor. Gözler Atilla Karaoğlan'da.

olacak. Karadeniz'de düdük sesi geldi. Samsunspor, Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Van Drongelen topla gitti. Van Drongelen pasını verdi. Encham ceza sahasına. Holse ceza sahasında. Holse çevirdi. Kale alanında dokunuş ama top dışarı gitti. Yalçın'a aldı at pası adeta. Holse'den Yalçın kale alanında bu topu dışarı yolladı. Maçtaki ilk önemli pozisyon Holse hazırladı ama Yalçın bitiremedi. Serbest vuruşu kullanacak Samsunspor. Topun gerisinde Zeki Yavru var. Zeki orta geldi. Kafa savunmada Onuachu'dan. Olivier Encham atak devam edecek. Holse çevirdi. Vivu. Vivu topu da çıkarmayı başardı. Folcarelli iki oyuncuyla mücadelesi. Van Drongelen dokundu. Folcarelli 3 oyuncunun arasında. Folcarelli yerde, kararda faul. Van Drongelen'in itirazları var Atilla Karaoğlan'a. Pozisyon bu. Az önce Van Drongelen bu pozisyonda yerde kalmıştı ve az önce itirazlarda bulundu Van Drongelen. Zeki Yavru, Zeki'den pas, Koulibaly ceza sahasına yaklaştı. Koulibaly baktı kaleye, pasa gitti, top sekti, Pina. Pina'ya baskı, son anda topu ayağından çıkardı, yerde kaldı Pina ve karar faul, kartla çıkıyor. Şerif Endiaye sarı kartı gördü. Şerif Endiaye, Endiaye atağın yönünü değiştirdi. Koulibaly, Koulibaly arka direğe orta, Thomasson, Onana. Müthiş bir pozisyon daha. Thomasson arka direkte bomboş kaldı. Çok kritik bir dokunuş. Müthiş bir refleks. Sandre Onana. Koulibaly arka direkte Thomasson'u çok iyi buldu ama gole izin vermiyor Onana. Korner kullanıldı. Ceza sahasında seken top. Atak devam edecek. Encham, Zubkov yerde kaldı. Encham yaptı ortayı. Ceza sahasında tehlike. Şut şansı Van Drongelen dışarı çıkardı. Zeki baktı kaleye. Zeki vurdu. Top dışarı gitti. Oyun durar. Durmazsa Atilla Karaoğlan hemen Zubkov'un yanına geldi. Zubkov bir anda kendisini yerde buldu. İşte burada dirsek Zubkov'un yüzünde patlamış. Çok talihsiz bir an, şanssız bir an. Devamında Zeki kaleyi düşündü ama top dışarı gitti. Zeki Yavru da eski bir Trabzonsporlu. İşte az önce Samsunspor'un gole yaklaştığı an. Ozan Tufan. Ozan Zubkov'u düşündü. Zubkov hareketli. Zubkov topla buluştu. Ceza sahasında Zubkov. Soluna çekti. Zubkov Pina'ya. Pina çevirdi. Kafa vuruşu Okan'da kaldı. Zubkov bıraktı. Pina ortaladı. Augusto kafayı vurdu ama bu top Okan Kocuk'un üstüne gitti. Andre Onana'nın formasının ön bölümünde Mateo Ahmet Minguzzi ile Eren Bülbül. İki büyük acı ama sizleri unutmayacağız çocuklar. Samsun'da ikinci yarı başlıyor. Mustafa. Savic, Mustafa Eskellaç, Mustafa çalımı attı,
Agus

Augusto'ya. Augusto çevirdi. Onu açu yerde kaldı. Gözler maçın akabinde. Oyun devam ediyor. Vivo Ndiaye ile mücadelesi. Top dışarıda. Tacı kullanacak Samsunspor. Bekle diyor Atilla Karaoğlan. Şimdi kullan dedi. Az önce Trabzonspor'un penaltı beklentisinin oluştuğu pozisyon. Zubkov'dan Onoachu'ya. Paul Onoachu. Mustafa bindirmeye yapmıştı, topla buluştu. Ceza sahasında Mustafa, ortası kale alanında. İyi bir şans ama top doğrudan dışarı gitti. Ozan Tufan. Ozan dokunuşu yapamadı. Trabzonspor'un gole yaklaştığı an. Mustafa böyle çevirdi. Ozan bu ıska. Trabzonspor gole çok yaklaştı. Samsun'da 55. dakika şovu. Kameraların ışıkları yanıyor. Ceza sahasına 6 oyuncuyla geldi Samsunspor. Zeki orta geldi. Kaleye yöneldi. Top dışarı gitti. Onana'nın da son anda bir hamlesi var. Bu kez diğer noktadan korneri kullanacak Samsunspor. İşte Onana son anda dokunabildi. Van Drongelen. Holse önünde boş bir alan. Koulibaly hareketli, ona doğru. Koulibaly kontrolü sağladı. Ceza sahasında çekti, sola bıraktı. Şut şansı ama Ndiaye bir vuruş daha. Onana önce ıska geçti, istediği vuruşu yapamadı. Sonra zor bir şut. Ndiaye iyi yer tuttu. Andre Onana. İşte Trabzonsporlu taraftarlar. Encham topu arkadaşına kazandırdı. Holse. Ndiaye hareketli, ona doğru. Savic hızla geliyor. Ndiaye, Savic. Savic müdahale yaptı. Stefan Savic. Büyük tecrübe. Topa diyor Atilla Karaoğlan. İşte Savic ve Ndiaye. Çok kritik hamle burada Savic'ten. Koulibaly. Van Drongelen. Pas trafiği Samsunspor'da. Holse'den savunmanın arkasına. Thomasson çevirdi. Gol şansı Onana. Top boşta Savic. İki oyuncu da yerde. Onana ve Şerif Ndiaye. Onana'nın sakatlığı var. Atilla Karaoğlan oyunu durdurdu. İşte bu pas savunmanın arkasına. Thomasson çevirdi. Onana çıktı kalesinden. Hamleyi yaptı orada Şerif Ndiaye ve Onana. Bir çarpışma. Ayağa kalkamadı Onana ve sağlık görevlileri de şu anda Onana'nın yanına gitti. Oo, burada sert bir darbe Onana'ya. Sarı kart Şerif Ndiaye'ye. Ve kırmızı kart. Kırmızı kart Şerif Ndiaye. 20. dakikada sarı kartı vardı. Samsunspor son kişi kalıyor. Bu ilk sarı kart. Ndiaye ve Pina 20. dakikada sarı kartı görmüştü ve az önceki pozisyonda ikinci sarı kartı gördü Şerif Ndiaye. Samsunspor 10 kişi. Polcarelli. Pina. Pina'dan orta. Augusto bıraktı. Onoachu. Onoachu vurdu son anda Okan. Son anda Okan. Paul Onoachu. Çok yakındı gole. Yerden seken top. Son anda dokunuyor. Hayır diyor Okan Kocuk. Tüm atlarıyla yükleniyor Trabzonspor. Folcarelli'den pas. Mustafa sağına çekti. Mustafa vurdu. Savunmadan sekti. Gelişine vuruş Okan. Atak devam edecek. Onoachu karambol.

0: Drongelen. Son temas Trabzonsporlu oyunculardan. Okan kurtarışı yaptı ve taraftarından da alkış alıyor. İşte burada Augusto vurdu. Okan sekti top. Devamında onu aç ve Van Drongelen. Samsun'da kritik bir an. Ernest Muçi topun gerisinde. 4 kişilik bir baraj. Okan arkadaşlarını uyarıyor. 90+2. Ernest Muçi top dışarı gitti. Herkesin bakışları arasında Ernest Muçi vurdu. Top dışarı çıktı. İşte Muçi. Bu vuruş az farkla top dışarı gitti. Ernest Muçi baktı içeriye. Muçi orta geldi. Kafalardan seken top dışarı gitti. Trabzonsporlu oyuncular çerçeveyi bulamadı. Ve Atilla Karaoğlan normal sürede son düdüğünü çaldı. Samsun'da kazanan yok. Samsun'da uzatmaları izleyeceğiz. İlk uzatma devresi başlıyor. Holse attı pası Muandilmalcı yerde. Savic'in müdahalesi ve kart gelecek Savic'e. Sarı kart. Savic sarı kartı gördü. Savic'in itirazları var. Topa diyor müdahale Savic. Samsunsporlu oyuncular da kartın renginin farklı olmasını bekliyor. Van Drongelen ve Savic gerilim bir anda arttı. Sarı kart gördü Savic. Oyna kararı geldi. Bivu, Bouchouari, orta Bouchouari'den Onuachu kontrol, Onuachu çaprazda, Onuachu top direğe çarptı dışarı çıktı. Paul Onuachu direği salladı Samsun'da. Önüne böyle aldı, dar açı, bu vuruş, direğe çarpan top dışarı gidiyor. Carlo Holse. Olse kafa vuruşunda top dışarı çıktı Yunus Emre. Mustafa bindirmeye yaptı. Bak Emre bıraktı onu. Mustafa'dan ceza sahasına. Muçi çevirdi. Top boşta. Onuachu kaleyi bulamadı. Döndü geriye. Lovik de bıraktı. Bak Emre vurdu. Savunma kapandı. Mustafa sola bıraktı. Bak Emre. Mendes karşısında Anthony Vakeme destek bekledi. Şimdi Holse karşıladı onu attı çalımı. Pasa gitti Mustafa içeride. Mustafa çevirdi. Kale alanında dokunuş. Top dışarı gitti Umut. Umut Nayır. Bir iyi fırsat daha. Bu pozisyondan da sonuç çıkmıyor. Samsun'da 120 dakikada gol yok. Yarı finalisti penaltılar belirleyecek. Karadeniz'de tam bir adrenalin fırtınası var değerli izleyenler. İlk penaltı için Onuachu topun gerisinde. Onuachu ve gol. Penaltıda hata yapmıyor. Şatka vurdu Onana. Andre Onana. Penaltıyı çıkarıyor Onana. Umut Nayır Okan. Okan Kocuk. Muandilmalcı vurdu Onana. Bir kurtarış daha. Andre Onana'dan geçit yok. İşaret geldi. Bouchouari Okan. Okan neler oluyor? Beş penaltı dördü kaçtı. Yunus Emre çift kullanacak. Yunus Emre Onana. Neler oluyor neler? Andre Onana, Anthony Wakeme. Wakeme gol. Wakeme attı golü. Büyük avantaj Trabzonspor'da. Adeta topun ağırlaştığı anlar. Thomasson ve Onana karşı karşıya. Thomasson topu ağlara gitti, gol. Samsunspor'da Onana'yı ilk defa geçen isim oldu penaltılarda. Thomasson. Muçi golü bulursa Trabzonspor yarı finale gidecek. İşaret geldi. Enes Muçi. Muçi Trabzonspor yarı finalde. Trabzonspor yarı finalde. Trabzonspor penaltılar sonucunda Samsunspor'u 3-1 ile geçiyor. Adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırıyor. Trabzonsporlu oyuncular tur sevincini, yarı final sevincini taraftarlarıyla paylaşıyor. Taraftarına gidiyor Trabzonsporlu oyuncular.
1: Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Çok güzel bir futbol akşamı, çok güzel bir özel bir güne denk geldi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde son yarı finalist bu maçın ardından belli olacak. İlk vuruş, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden yarı finalist olsun. Altıncı dakikanın içindeyiz. Elbilen Ture'nin bulunduğu bölgeye doğru. Elbilen indirdi. Yanguo gidiyor. O vurdu yandan dışarıya. Yanguo'la şansını aradı Beşiktaş. Ümit sol tarafa doğru, İbrahim'in olduğu noktaya. İbrahim'in yerden bir pas, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale var orada Emirhan'dan. Çok kritik hamle Emirhan. Güney Koreli oyuncusu, Kore Endonezya Spor'un çok hareketli bir oyuncu Wang Yuo. Böyle girmişti pozisyona. Orkun karşıladı Maestro'yu. Şimdi Lima. Bıraktı Janvi'ye. Güven kaçmıştı, ona göndermedi. Sağ tarafta Hader Conay var. Karşılayan Rıdvan. Hader Conay yerden bıraktı. Kale sahasına doğru yatarak müdahale.

da Mourinho hata destek verdi. Mourinho yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Toure. Ertuğrul'un müdahalesi yeterli olmadı. El Bilal Toure ile golü buldu Beşiktaş. Tribünler golü kutluyor. Siyah beyazlı futbolcular golü kutluyor. Seri paslaşmalarla geldi Beşiktaş. Çerni bıraktı. Mourinho ortaladı. El Bilal Toure vurdu. Ertuğrul'un müdahalesi yetersiz kaldı. Bu golle 1-0 öne geçiyor. Kore'nin Alanya Spor karşısında Beşiktaş. Savunmaya da çarpan top Ertuğrul'u böyle yanıltıyor ve filelerle buluşuyor. Olaytan yine topun olduğu bölgede. Agbadu. Agbadu savunmanın arkasına. El Bilal Toure gitti. Kontrolü de iyi ama biraz açtı ayağından ikinci pozisyon. Ersin'de Ertuğrul'da kaldı top. Yan Hyo topu boş alana taşıdı. Destek bekliyor arkadaşlarından. O yerden Orkun'a doğru çıkarttı. Olaytan. Şimdi Rıdvan. Rıdvan vuracak üstten dışarıya. Out. 26. dakikanın içindeyiz. Rıdvan'ın şutu bir kez daha geliyor görüntüye. İbrahim sağ tarafa doğru. Karşılayan El Bilal Toure Adelcona'ya gelmeden. Olaytan kendisini göstermişti, ona vermedi. Orkun yanında. Orkun ara pası yankıyor. Kaleci Ertuğrul. Bu arada bayrak havada, offside. O için kalktı. Offside bayrağı. Pozisyon bu. Çerni Endidi. O aldı. Orkun. Atak yönünü sol kanada çevirdi. O bölgede Olaytan var. Rıdvan bindirme yaptı. Son çizgi. Rıdvan'ın ortası. Şimdi Çerni. Geride Orkun ısrarla top istiyor. Olaytan. Ortası, kafa vuruşu yandan dışarıda. Yang Yuo alkış alıyor siyah beyazlı tribünlerden bu atak.

Şimdi İbrahim aldı. Soldan Ruan atak katılıyor. Ruan karşılayan Çerni. Beşiktaş savunması yerleşti. Ümit. Ruan. Yeniden Ümit. Gambiye. Fatih de ileri çıktı. Çizgide Adel Jonay var, ona göndermedi. Fatih pası iyi değil Ersin. Adel Jonay neden bana gelmedin diyor. Joao Pereira kızdı oyuncusuna. Emirhan. Agbadu. Murillo. Çerni bıraktı. Olaytan onun pası. Yankio ters taraftan Elbilen Ture geliyor. O vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gidiyor. Fatih orada ters kademeye gelen isimdi. Maestro yerden. Şimdi İbrahim aldı. İbrahim yaptı, ortasına Ersin yattı ve topu bloke etti. Eliyle Agbadu'ya. Az önceki pozisyon İbrahim. Ersin tehlikenin büyümesine izin vermedi. Ümit. Pasında isabet yok. Murillo. Endidi. Orkun. Orkun'un pası yandı. Sağ kanatta boşluk. Oh gidiyor.

Yang Hyo ortası limadan döndü. Oh, yeniden ceza sahasında Yang Hyo iki oyuncunun arasında tehlikeyi uzaklaştırıyor Ruan. Rıdvan. Orkun aldı şimdi. Maestro ile mücadelesi. Endidi. Solda Olaytan boş. Olaytan. Olaytan gidiyor. Elbilal. Olaytan dışarıya vurdu. Etkili geldi bir kez daha Beşiktaş. Olaytan görüntüde. Siyah beyazlar bu pozisyondan, bu ataktan keyif aldı. Alkışlarla destek verdi takımlarına. Geliyor Alanya Spor. Van bıraktı. Hader. Jonay vurdu Ersin. Hader Jonay. Yayının başında da söylemiştim, bu sezon kariyer sezonu yaşıyor. İleri çıktı. Vuruşunu yaptı. Direğin dibinde Ersin topu kornere çelmeyi başardı. İkinci yarıya Beşiktaş başlıyor. Orkun. Korendon Alanya Spor bir kez daha yüklenecek. Hader Jonay. Savunmanın arkasına Wang'ın bulunduğu bölgeye. Ceza sahası var. Vurdu yandan dışarıya. Joao Pereira'yı heyecanlandıran bir pozisyon oldu bu. Orkun. Orkun birinci hamlede sıyrıldı rakibinden. Top hala Orkun'da. Bekledi. Rıdvan sol taraftan kendisini gösterdi. Şimdi onun bulunduğu bölgeye. Rıdvan yerden orta. Elbilal vurdu. Savunmadan dışarı gidiyor. Rıdvan ve Elbilal Ture. Ümit Akta rakip alana geçti. Savunmanın gerisine. Steve Mounié. Mounié gidiyor. Kaleci Ersin. Bu arada bayrak da kalktı. Offside bayrağı havada. Steve Mounié burada hareketlendi. Kritik bir pozisyon. Mounié vurdu. Ersin karşılamıştı. Ruan bıraktı. Mounié geriye doğru döndü. Ümit Akta. Lima. Fatih. Hader Jonay. Janvier. Pasında isabet yok. Endidi. Olaytan kafayla indirdi. Elbilal Ture. Elbilal Ture gidiyor. Elbilal Ture pasını verdi. Şimdi Černý. Ondan gelmedi Orkun'a. Tekrar Černý. Vaxav Černý. Arka direğe doğru. Elbilal Ture dışarıya. Savunmanın müdahalesi var. Korner diyor. Cihan Aydın. Fatih o bölgede. Elbilal Ture'yi rahatsız eden isimdi. İşte Elbilal ve Fatih. Sol taraftan köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş 60. dakika. Orkun topun gerisinde. Ertuğrul kalede dikkatli. Orkun geliyor. Orkun vurdu Ertuğrul. Orkun Kökçü biraz da kendisine kızdı. İzzet bıraktı Janvier. Ondan Fatih'e. Sağ çizgide Hader Jonay. O Mounié ile oynadı. Steve Mounié. Pası. Fatih vurdu dışarıya. Savunmanın müdahalesi var mı? Yardımcısıyla göz göze geldi. Ve köşe vuruşunu işaret etti. Cihan Aydın. İşte Fatih böyle çıktı ileriye. Akbadu. Orkun Kökçü. Raşitsa'nın koşu yoluna doğru. Raşitsa gidiyor. Ceza sahasında Raşitsa son anda müdahale. Çok kritik müdahale Lima'dan. Hemen kullandı Korendon Alanya Spor. Baskı var ön alanda Beşiktaşlı oyunculardan. Endidi kazandı topu. Yang Hyo gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul. İkinci hamle şimdi Orkun aldı. Orkun'un pası. Bu arada offside bayrağı havada, oyunu durdurdu. Cihan Aydın. Hemen kullandı endirek vuruşu, bir hata daha. Gol pozisyonu.

pozisyonu ve gol! Çok büyük bir hata. Corendon Alanya Spor'dan affetmeyen o, Beşiktaş 2-0 yapıyor. Yang Yo yine atıyor golünü. Corendon Alanya Spor savunmasında çok büyük bir hata. Beşiktaş 2-0 önde işte. Al da at diyor ve Yang Yo farkı 2'ye yükseltiyor. Ertuğrul'un büyük hatası. Gerçekten büyük bir hata ama futbolda bunlar da var. Olaytan bugün çok çalıştı. Onun meyvesini de işte bu pozisyonda aldı. Olaytan ve Yang Yo golü böyle kaydetti. Sergen Hoca da böyle sevindi. İkinci gole. Golde aslan payı Olaytan'ın şüphesiz. Baskı karşılığını aldı. İzzet'in baskısı vardı sağda. Murillo. Rashica savunma arkasına hareketlendi. Mirot Rashica yaptı ortasını. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü! Beşiktaş 3-0 önde. Son derece organize bir atakla geldi Beşiktaş. Rashica'nın ortasında Orkun topu ağlara gönderdi. Beşiktaş farkı 3'e yükseltti bu golle. İşte golün oluşumu. Mirot Rashica ve Orkun Kökçü. Farklı açılardan tekrar tekrar görüntüye geliyor Beşiktaş'ın 3. golü. Asist Rashica'dan, gol Orkun Kökçü'den. Goller arka arkaya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş yarı finale koşuyor. Sol kanat Enes yaptı ortasını. Savunmadan seken top. Köşe vuruşu diyor Cihan Aydın. Köşe vuruşuna izin vermedi. Karşılaşmanın hakemi son düdüğünü çalıyor. Zira Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Beşiktaş oluyor. Yarı finalde Gençler Birliği Trabzonspor ve Beşiktaş Konyaspor maçları oynanacak.

0: Rafa vuruşu, top havada, gol.
1: Zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Beşiktaş mı? Tümosan Konyaspor mu?
0: Gol!
1: Yarı final mücadelesi nefes kesecek. Heyecan gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın coşkusu.
0: Gol pozisyonu ve gol!
1: Salı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı gün boyu A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Takım oyununa hoş geldiniz. Zafer Tüzün, Mehmet Özcan ve Burçin Keskin'le birlikte sizlerde hoş geldiniz programa. Ligde son haftalara giriliyor. Son iki hafta ama ligin hani üstü de altı da ateş çemberi diyebiliriz. Aradaki fark şampiyonluk yarışına 4 puana indi. Hangi takımlar düşecek? Bu da hala soru işareti. Her şeyi konuşacağız. Gözler bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası heyecanına çevrildi. Salı günü ilk finalist belli olacak. Her şeyi konuşacağız. Takım oyununda her zaman olduğu gibi futbolun sınırları içerisinde. Galatasaray, Mehmet Hocam, hafta sonunda Samsun'dan şampiyonluk da dönüp

0: kupa töreninde Antalya maçından sonra yapmayı planlıyordu ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Aradaki fark 4'e düştü. Hala Galatasaray'ın çok büyük şansı var. En büyük favori tabii ama bu yaşananları Galatasaray taraftarlar çok da içine sindiremedi. Dün akşam sahte gerçek açılan tekler vardı sosyal medyada da. Okan Hoca'ya yönelik klasik, yönetime yönelik eleştiriler vardı. Aslında Galatasaray son 3 yılın şampiyonu ve 4. yılda da %90 ihtimalle şampiyon olacak. Hadi bir %10'luk pay verelim, futbol bir içinde her şey var diye ama hani gerçekçi bir pay dediği bu. Nasıl değerlendirmek lazım süreci?
1: 5-0'lık Beşiktaş'a kaybettiği bir süper kupa vardı Galatasaray'ın. 3. sezona başlarken Okan Hoca aslında o yenilgi şöyle hayırlı oldu Galatasaray'a. Osimhen, Jakobs, Sara hamleleri geldi hemen. Biraz daha atlet oyuncular eldeki mevcut diğer oyunculara kıyasla ve Galatasaray'ın geçen sezon çeyresi değişmişti o transferlerin ardından. Sezon başında zaten lider olup hiç bırakmayıp Mourinho'nun önünde bayağı da puan farkıyla. Bu sezonki Galatasaray bence hani Samsun Spor yenilgisini de şöyle yorumlayabiliriz. Bence şampiyonluğa rağmen artık Galatasaray taraftarı da bunun farkında. Bir değişim olmalı Galatasaray'da. Yani ben eldeki mevcut kadronun misyonu tamamladığını düşünüyorum ki bunun geçmişte Ferreira'nın ki şu aşamada ben zaten 8 numara oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Bence 6 Torreira şu an onun için en ideal bölge. Ya bazı oyuncularla artık bu Torreira, Sanchez artı tabii işin kadro planlamasında belki daha iyi bir stoper Sanchez'de Abdülkerim'den. Çünkü Singo'nun o isim olmadığını gördük dörtlü oynanan maçlarda Singo'nun merkezde. Nihayetinde evet Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Ben Antalya Spor maçında sürpriz beklemiyorum. Hatta yani şunu biliyoruz Galatasaray...
0: Gerçi bugünkü sonuçlara göre Antalya Spor'un biraz daha bu maça daha istekli çıkacağını da herhalde değerlendirebiliriz.
1: Çok ama Antalya Spor açısından
0: puana ihtiyaç var.
1: Antalya Spor açısından teselli şu. Bugün Karagümrük'ün Gençler Birliği'ni mağlup etmesi tüm hesapları değiştirdi yani. Son hafta Gençler Birliği Trabzon deplasmanına gidiyor. Eyüp Fenerbahçe'ye. Bence Antalya Spor'un Galatasaray'a kaybetse de iç sahada Kocaeli'yi yendi senaryoda muhtemelen tabii ben ligde kalacağını düşünüyorum. Biraz da ben Antalya, Alanya, Kayseri maçlarının dönüşümünü izlemeye çalıştım. Bir de, yani taraflar biraz beraberler az oldu.
0: Yapısıyla Antalya'nınki aynı değil.
1: Tabii yani Samsun çok iyi hazırlanmıştı. Muadil Maci
0: hem
1: bence...
0: Hem iyi hazırlanmış hem iyi bir kadrosu var. Avrupa'da da neler yaptın sezon başında hatırlayalım.
1: Muadil Maci müthiş bir forvet performansı.
0: Antalya'nın yapacak bir kadrosu yok.
1: Yok katılıyorum. Ben Galatasaray'ın yani net... Yani Galatasaray şunu gösterdi aslında Cüneyt abi bu sezon. Konsantre olduğunda bunu en son derbide gösterdi. Fiş çekebilen bir takım. Yani Osimhen'i, Uğurcan'ı, oyuncu gücü, oyun gücü olan bir takım. Bir de Antalya Spor maçı tabii ki iç sahada kuşkusuz şampiyonluk maçının heyecanıyla iyi bir atmosfer olacaktır. Ama tekrar söylüyorum yani çok puan kaybetti Galatasaray bu sezon. Çok yıprandı. Resmi maç sayısını hatırlatalım izleyicilere. 51. resmi maçı Galatasaray'ın. Tamam. Ben zaten 40'tan sonra düşüşler bekliyordum. Orada Galatasaray işin planlama kısmında bazı oyuncuları 35-40 maç düşüneceksiniz. Yani 50 maçı geçtiğinde işte sezon 53 maçla bitecek ki Galatasaray mevcut kadrosundaki oyuncuların çoğu A milli takımda hep oynuyor. Barış Alper'i, Abdülkerim'i yine yabancı oyuncuların da milli takıma düzenli gidenler var. Bu yıpranma yeni sezon için hem gençlik hem dinamizm anlamında bence transferde Galatasaray'ın biraz değişime gitmesine vesile olacaktır diye düşünüyorum. Bu kadronun şampiyon olması normal ama bir gerçek var. Zafer Hocam da zaten sezon boyu dile getirdi. Fenerbahçe çok sürpriz puan kayıpları yaptı. Yani biraz da Fenerbahçe'nin o ekstrem bir sezon içinde bir tane son dek golü yersin. Fenerbahçe bu sezon başkan Ali Koç değişti. Alanya'dan bir sezon başı İrfan Can'ın yediği gol var. Dönelim son kritik aşamada Kasımpaşa Rize maçları. Çok şahit olunan durumlar değil. Biraz Fenerbahçe'nin puan kayıpları da Galatasaray'ın zirvede kalmasını sağladı.
0: Fenerbahçe'nin kayıpları ve tırnak içerisinde fırsatları değerlendirememesini de eklemek lazım ona. Vay. Yani Galatasaray'ın Osimhen'siz dönemlerini de iyi değerlendirmedi.
1: 11 maç kaçırdı.
0: Dönemde. Evet.
2: Şimdi futbol oyun sahnesinde oyuncular oynar. Teknik direktörler de tutarlılığı teyit eder. Şimdi baktığımız zaman sadece tek fikri olan oyuncuları geliştirme adına ki her yaşta oyuncu gelişmeye müsaittir. Adına ön bölgedeki hücum zafiyetlerini giderme adına sadece doğaçlama hareket eden Fenerbahçe'yi düşündüğümüzde yabancı oyuncu ağırlığı fazla olduktan olduğundan dolayı da

0: Onlara baktığım zaman ne fiziksel güçleri ne de düşünce güçlerinin yerinde olduğunu görüyoruz Fenerbahçe'de. Yani baştan sona kadar tek tek ele aldığımızda yabancı oyunculara baktığımızda hepsi kaliteli. Hepsi Avrupa liglerinde boy göstermiş insanlar. Ama bir araya gelip takım olmaları adına ki burada teknik direktörün de devreye girmesi gerekiyor.
1: Bir de Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyuncular. Oyuncu
0: değil.
1: Çok kaliteli olabilir. Mesela N'Golo Kanté.
0: Bravo.
1: Geçmişine baktığımızda inanılmaz bir kariyer. Bugün de hala ben çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyuncu.
0: Son zamanlardaki takımında en formda adamı.
2: Evet. En iyisi Gündüz ile.
0: Ya vallahi Gündüz'ü de yukarıya yanında şey gibi.
1: Ama birinci önceliği gibi. Miydi işte Fenerbahçe?
0: Değil yani.
1: Sadece iyi oyuncuları toplamak takım oluşturmuyor, onu anlatmak için.
0: Şimdi söyleyeyim. Belki de zincirlerini kıran bir Fenerbahçe. Dün itibariyle ben öyle giriş yapayım. Hı hı. Çok iyi bir başlangıç planı vardı Fenerbahçe'nin. Maça o kadar iyi başladı ki arzulu, inançlı, özverili, her alanda baskı yapan Fenerbahçe, ön bölgede oynamaya çalışan Fenerbahçe ama bilhassa rakibiyle oynadığı maçlar başta olmak üzere bir önceki teknik direktörde de böyleydi. Bu teknik direktörde de kazanma adına oynamayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Bu Fenerbahçe'nin genlerine aykırı. Şimdi sen rakibin bu kadar Avrupa'da üzülmüşken 12-13 tane maç oynadı galiba değil mi Galatasaray?
2: 12 maç.
0: 12 maç demek oradaki bir maçın fizikselliğini düşündüğümüzde buradaki 2 maça bedel.
1: Kesinlikle.
0: Türkiye Ligi'nde.
2: Öncesi sonrası tabii.
0: Tabii şimdi böyle bir fiziksellikte senin rakibin geri düşmüşken ki 3 senedir aynı kurguyla oynamaya çalışan bir Galatasaray'ın üretemediği anlar olduğunda beklenilmeyen puanlar kaybettiğinde sen bunu değerlendirip ondan sonra öne geçip de ondan sonra mental olarak da rakibini yoracağını sen hiçbir şey yapamayınca Galatasaray en kötü haliyle bile sana 7 puan attı. İşte 4'e düştü. Yani 35 maçta yapamadığını son 2 maçta mucize bekliyorsun şimdi. Bu böyle olmamalı. Fenerbahçe'de çok şey değişmeli. Yani Fenerbahçe'nin dün itibariyle ben teknik direktörsüz maça çıktığında ben çok beğendim Fenerbahçe'yi. Yani top kaybı reaksiyonu mükemmeldi futbolcuların. Ki Fenerbahçe büyük takımların böyle olması lazım. İleride sonlandıramadığı zaman topu top kaybındaki şeyleri reaksiyonları mükemmel olmalı ki tekrar hata devam etsin. Veyahut rakibin toplu oynamasına müsaade edip geçiş savunmasını iyi yapamadığı için Fenerbahçe hep ben şunu söylüyorum şimdi. Fenerbahçe'de iyi bir stoper olmadığı için Skriniar övülüp duruyor. Ama geçiş savunmalarında en kötü adamlardan birisi. İnanılmaz çabuk ekarte oluyor. Sen ceza sahasına hapsolduğun zaman evet, oyun bilgisi, alan bilgisi olduğu için biraz bir nebze lider oyuncu sıfatı yapıştırılıyor ama Galatasaray maçında da Barış Alper'den 3 kafa topuna çıktı. 3'ünü de Barış aldı.
2: İlk golde de Osimhen'in diziyle attığı golde de Skriniar
0: evet,
2: uzaklaştırmadı
0: hocam. Onun için fizik güç üstünlüğüyle, temposuyla rakibin dün itibariyle kaleye hızlı inmesiyle ben Fenerbahçe'yi beğendim. Ama ligin sonu gelmiş, 7 puan fark var. Ben bu Fenerbahçe'yi beğendim. Onun için Fenerbahçe'nin hakikaten Fenerbahçe Talisca denen kardeşimiz dün 3 gol attı. Galiba kariyerinin de en fazla golüne ulaştı. Ama Talisca ile oynayacak bir Fenerbahçe'nin onun yanına sağına soluna fizikselliği üstün onu taşıyabilecek oyuncularla oynaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Tüm kulvarlarda 27 golü var.
0: Ya 27 gol.
1: Dün işte taraftarlar şu espriyi de yaptı ama hocam. Keşke 26 golü silinseydi de geçtiğimiz hafta penaltıyı atıp tek gol olsaydı ama o gol olsaydı diye esprilerde.
2: 3 tane penaltı, 3 tane penaltı kaçırdı. Göztepe'deki penaltısı son dakikaydı -2 puan. Alanya maçı 2-2 bitti. O maçta penaltı kaçırdı. Galatasaray maçı yani 3 tane penaltı kaçırdığı maçta Fenerbahçe adına puan kayıplarının kırılma anı oldu Talisca adına.
3: Skora etki etti.
0: Doğru. Zaten şimdi ben
1: Beşiktaş derbisinde Kerem attığı son dakikada çok daha kritik bir penaltıyı. Evet. Dolayısıyla karşılaştırıldı da neden Kerem atmadı.
0: Ben onun için diyorum işte Talisca'nın oynadığı oyunu taşıyabilmesi için Fenerbahçe'nin önüne, yanına, sağına, soluna, arkasına fizikselliği üstün oyuncu koymak zorunda. Çünkü onun takımla alakası yok. Evet skora etki ediyorsun ama sen zaten olmayan doğaçlama oyunu biz diyoruz ki bir çalışılmış bir şey görelim Fenerbahçe'de. Talisca ile birlikte görme şansın yok. Geçiş oyunu oynayacak oyunculara sahip Fenerbahçe. Kerem'i var, Nenesi var, Musabası var. Geçiş oyununu yapmıyor. Sete döndüğün zaman

0: çalışılmış bir şey göremiyoruz. Buna rağmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda buraya kadar gelmesi bana göre mucizedir.
1: Hocam sen anlattın, şimdi düşündüm. Kerem Aktürkoğlu'nun bir tane aklında Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'dan, milli takımdan, Benfica'dan bildiğimiz o ezber hücumu yok mesela. Hocamın aslında yorumu o.
0: Tabii.
1: Kerem yoksa geçiş hücumunda müthiş Galatasaray'da, evet. Benfica'da, milli takımda ama hep vardı. Yok. Fenerbahçe'de yok mesela. Aklıma hiç pozisyon da gelmiyor. Hep Asensio'nun uzaktan şutu geliyor. Talişka'nın o merkezden şutları.
2: Bir tane Avrupa Ligi'ndeki golü var galiba. Öyle.
1: Doğru. Nice maçı olabilir. Kuzey, evet. Anladım. 4-0'lık maç.
0: Yapar. Bir o yani. Arada bir yapar. Bak şimdi.
1: Lig özelinde düşünüyorum.
0: Biz hep ne diyoruz? Kötü oynadığın zaman bir maç, iki maç kazanabilirsin. Büyük takım refleksidir diyoruz. İyi oynayarak da birkaç maç kaybedersin diyoruz. Ama Fenerbahçe'nin 10-11 tane bir ara beraberliği var. Sadece mağlubiyete bakmayalım yani. 10 tane beraberliği var.
1: Hocam bence maçların ilk yarısında çok fazla geri düştü Fenerbahçe. Bir yerde Samsun maçını çevirdin. Sezonun ilk yarısı Beşiktaş'la Rize'ye karşı 2-0'dan döndün ama hep olmaz. Benim Fenerbahçe ile ilgili en çözemediğim şey biraz o tabii forvet eksisine de yazar. Maçları ilk yarıda bitiremiyor Fenerbahçe.
0: Ya şöyle Mehmetciğim, dünkü maç haricinde Fenerbahçe'nin önde agresif baskılı başladığı maç gördün mü? Dün bunu yaptı ve ne oldu gördün mü? Çabuk skor elde etti. Ha şöyle düşünülebilir. Rakip hata yaptı ama rakibi hataya zorluyorsun o zaman. Ya ben Fenerbahçe'nin kendini yeniden tanımlaması için ben çok zaman alacağını düşünüyorum. Bu yani yönetimin değişmesiyle, yeni bir teknik direktörün gelmesiyle hemen çarçabuk olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum yani.
3: Galatasaray'daki bir değişim şart diyorsun.
0: Bence şart yani.
3: Kadroyu için getirdik bugün, geniş kadrosunu. Yani şimdi Fenerbahçe'nin birçok isimde herhalde yollar ayrılacak gibi duruyor ama
0: tabii
3: o yolları ayırmak da burada söylendiği kadar kolay değil. Bizi izleyen yöneticiler şu anda öyle diyordur herhalde ekran başında.
0: Kiralık gelecekler de var değil mi? Bu
3: kimse kadar gitmek istemiyor hocam.
0: Ya. Niye gitsin?
3: İstanbul
0: adam
3: güzel.
0: Silah soruyla imzalamadılar mukaveleyi. Adam mukavelemi ver gideyim diyecek sana. Yani baştan planlaman yanlış yani. Sen şimdi gerçeklerle yüzleştikten sonra gerçeklerin farkına varmadan ondan sonra geleceği inşa edemezsin. Planlamayı iyi yapmalısın. Şimdi şu kadroda Fenerbahçe
3: kötü de isimler değil ama doğru isimler mi?
1: Ben amasında varım. Onu söyleyeyim. Şöyle hocama pas atayım. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray yarışı oluyor hocam çok 4 sezondur. Hep Galatasaray Fenerbahçe kadrolu kıyaslanıyor. Ben Fenerbahçe'nin kadrosunu son şampiyonluk kadrosuyla da kıyasladığımda bence mevcut kadro Fenerbahçe'nin en iyi kadrosu değil yani. Evet, Kante, Gündüz, Asensio, oraya bir de İsmail. Müthiş bir üçlü merkez ama işte son şampiyonluk takımı hatırlıyorum.
0: Ama üretemeyen merkez.
1: Caner Gökhan, beklerin de hücuma müthiş çıkıyorlardı. Stoperlerin Egemen Bruno Alves'ti, kalecin Volkan'dı. Ön taraf Kayt, Vebo, Sof, Emenike'ydi. Yani sadece şu orta sahadaki o 3 oyuncu Asensio'ya, Kante, Gündüz'e de onu bir de rotasyonda İsmail ekleyeyim. Onun dışı bence diğer bölgelerde Fenerbahçe'nin geçmişi. Tadiş'te Cekos'u yok Fenerbahçe'nin. Çok uzağa gitmeyelim.
3: Yok ama yani. Levent, Oğuz, Semedo yani birçok isim flash transfer olarak geldi bu kadroya. Onu da unutmayayım. O zaman seçimler yanlış.
0: Ya Fenerbahçe'nin yeni
3: Kerem,
0: bir yeni
3: bir devre arasında Musaba.
0: Ya şu an itibariyle bu kadroyla bile kalsa Fenerbahçe diyelim takviye yapmadı. Yeni bir teknik direktörle, yeni bir sistemle tanışması, bunun karşılığını alması süreç alır. Öyle kolay değildir ki. Ya bu takımın santraforu kim belli değil ya.
3: Onu
0: şimdi bundan önceki teknik direktör
3: verecek soru orada zaten.
0: İşte bundan önceki
3: Tedesco mu istemedi, yönetim mi?
0: Ya Tedesco istemez olurum ya. İkisi de suçlu. Sonuçta bu takım santiforsuz kaldı. Hem bundan önceki teknik direktör hem Tedesco koskoca Fenerbahçe'yi laboratuvara benzettiler. Fenerbahçe'nin
3: valla bir sorduk, Mehmet de vardı o yayında, Erol Bulut'a. Ben başlamazdım dedi. Santraforsuz kabul etmezdim dedi. Tedesco demek ki kabul etti hocam.
0: Yani bence başarılı olmak isteyen teknik direktör
2: Fenerbahçe'nin şunu çözmesi lazım. Trabzonspor deplasmanında müthiş bir futbol.
3: Evet.
2: O
3: aynı
2: yani tabii. Baklava değişik bir sistem. Yani İsmail,
0: hocam,
2: Kante,
0: o baklava Genduzi. Maklava değil, hepsi doğaçlama. Çalışılmış bir şey yok.
2: Doğal vallahi baklava.
0: Tabii tabii.
3: Şimdi, Antep baklavası değil.
0: Tabii tabii.
2: Buradaki en önemli nokta şu. O müthiş performanstan sonra

0: Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük. Ne oldu? Evet. Bir şeyler oldu orada. Yani Kasımpaşa'ya 90+5'te gol atıyorsun. 90+8'de gol yiyorsun. Antalya Spor yani son yılların bence en problemli kadrosu. Ve 2-0'da yani anormal goller yiyorsun. Beraberliği yakalıyorsun. Geri dönemiyorsun. Karagümrük'e ligin sonuncusuna namağlup ünvanını kaybediyorsun. Bu bence sadece futbolla açıklanabilecek bir şey değil. Bence kadroyla da açıklanabilecek bir şey değil. Yani burada bir şeyler var. Bunu evet, çözmesi lazım.
1: Kupayı da dahil et çeyrek finali. Evet. Hani şampiyonluğun gittiği evet. demek içerisinde belli. Tek hedefin kupa kalmış. Favorisin ve kazanamıyorsun, eleniyorsun. Yani Ederson son dakikada ceza sahasına girip pozisyon arıyor. Kalecin. Yani Fenerbahçe'nin bu duruma... Konyaspor'u tebrik ediyorum, onları iyi oynadılar, hak ettiler, o başka bir kısmı.
2: Bir tane Kerem'in pozisyonu var maçta.
1: Evet, evet. Şimdi yani böyle bir Fenerbahçe olmamalı yani, sahada.
0: Mehmet Ağa hocama katılıyorum.
1: Konya'da iyi oynadı. Doğru futbolu oynadı ama.
0: İlk yarıları anormal çöpe atan bir Fenerbahçe.
1: Dediğim maçlarda ve kupada ne oldu yani?
0: İlk yarılara çok kötü.
3: Kim yapar bunu sıradan takımlar? Ya büyük takım refleksinde böyle bir şey yoktur hocam. Büyük takım kazanmak için oynar. Oyunu kontrollü falan başlamaz büyük takım. Onun için bak bu takımın sorunlarla baş edebilen güçlü bir başkan profiline ihtiyacı var başta. Birinci olarak. Ondan sonra da takımı ayağa kaldırabilecek işinin ehli bir usta teknik direktöre ihtiyacı var. Ya ligin sonu geldi. Şimdi tepkisellik yapıyorlar. Diyorlar ki ya Mourinho geldi, daha ne yapsın? Geldi de. Sen Fenerbahçe'nin DNA'sından gelmişinden, geçmişinden, tarihinden haberin yok. İç sahada nasıl oynaması gerektiğinden de haberin yok. Ve 11'in belli değil. Şimdi Tedesco geliyor.
1: Hocam Real Madrid istiyor Mourinho'yu da biz burada küçültelim.
3: Aklım Allah hayırlı uğurlu olsun.
1: Mehmet de çok sever Mourinho'yu.
3: Hakikaten hayırlı uğurlu olsun yani.
0: İlk yarıyı tamamlayamazsın.
3: Geldi burada sadece bizim futbolumuz değil, bizim insanımızı, futbolumuzu, ülkemizi hepsini aşağılayıp kaybolup gitti.
1: Her gittiği yerde yapıyor. Yani bize özel yapmadı.
3: Ya, onun için koskoca Fenerbahçe'yi ya, onun için laboratuvara benzeten.
0: Ben Cüneyt abi. Ama şöyle bir sıkıntı var yani. Mourinho çok umutluydu herkes. Yani ben de yani özellikle basın toplantılarını çok merak ediyordum. Ya, büyük hayal kırıklığı.
3: Hocam,
0: onun ve için çok ben... saha dışında kaldı. Bence orada yönetimde de büyük bir problem vardı. Yani siz Mourinho'yu saha içinde tutmanız hocam. Lazım. Oraya itmeniz lazım. Siz zaten saha dışına çıkmayı diğer teknik direktörlerden hocam, daha çok seven
3: bir yönetim kendini bir ittirse Mourinho'yu şeyi de ittirecek teknik direktörü.
1: Tam tersi bir profille devam etti Fenerbahçe. Yine bir şey değişmedi ama bu sezon. Tedesco'da tam saha içinde kaldı. Hakemleri bile konuşması gereken belki de maçlarda bile konuşmadı. Taktisyen dedik. Bu işin hani bir mühendis kafasıyla bakıyor futbola.
3: Ama...
1: eğitimli dedi.
3: Sevgili müdür.
1: Yine olmadı.
3: Bir teknik direktör ne yapar?
1: Ne yapar?
3: Futbolculara kendi başlarına geliştiremeyecekleri şeyleri öğretir değil mi? Futbolcu her yaşta gelişmeye açıktır çünkü. İstediğin kadar Asensio ol, istediğin kadar Talisco ol. Şimdi sen böyle bir teknik direktörle ondan sonra ne yapıyorsun? Ön bölgede Musaba'yı aldırdı değil mi bize? İlk maçta müthiş bir performans yaptı. Dedik ki rakibin üstüne gidiyor.
1: Samsun Spor evet, maçında
3: rakibin üstüne giden delici oyuncu. Lazım Fenerbahçe'ye.
1: Eski takımına karşı müthiş oynadı.
2: Galatasaray maçında değildi Süper Kupa finalinde.
3: Ama ne dedi Mehmetciğim? Evet. İlk maçında, ilk maçtaki bir performans olur. Zaten 60. dakikada falan bitti farkındaysan. Olan olmayan her şeyini verdi. Ama dedik ki bu şampiyonluk baskısı... 12. seneye girilmiş şampiyonluk baskısı genç oyuncularda sıkıntı olur, sıkıntı yaratır. Bunlar o baskıyı kaldıramayabilir. Gerçek performansını sahaya yansıtamayabilir bunlar. Orada birkaç tane oyun aklı olmalı ki onlar takıma bir kimlik kazandırır. Onların yanında o genç oyuncular coşku içerisinde yardımcı olurlar onlara. Şimdi baktığın zaman Asensio'nun olmadığı zaman Fenerbahçe'nin oyun aklı yok.
0: Zaten iki tane... Var yok. Bir Talisca bir Asensio.
3: Talisca'nın performansı o genç oyunculara teşvik etmez hocam. Onlar onunla beraber coşku kazanmaz. Asensio öyle kazanır. O ne yapar? Onları alır, verir, oynatır. Ondan sonra ön bölgede değişik
1: hocam,
3: aksiyonlar yaratır.
1: Da kime ne kazandıracak? Hepsi tecrübeli oyuncu Fenerbahçe.
3: Ne öyle? Şerif öyle. Ondan sonra Musaba öyle. Zaten orta sahada gereksiz bir kalabalığı var Fenerbahçe'nin. Geçiş savunmalarında inanılmaz defans bozuk bir defans dengesi var. Şimdi Semedo bildiğimiz Semedo değil. Bu adam Barcelona'da senelerce oynamış ama hiçbir katkısı yok.
2: Çok şimdi, sakatlandı. Bütün ismini kaybetti hocam.
3: Bir de ne yapmalı? Semedo o koridoru var ya. Nene ya da orada oynayan işte Musaba veya tesadüfen hoca Oğuz'u da bitirdi de. Onlar koridoru açtığı zaman Semedo gider dedik. Semedo tövbe aşağı bir orta sahaya geçmiyor adam.
0: Büyük hayal kırıklığı. Sakatlıktan sonra büyük evet, hayal kırıklığı.
3: Osterwolde, Archie Brown ve Skriniar Arma'nın verdiği güce dayanaraktan her hareketleri foul, her hareketleri kartlık. Abi böyle olmaz. Fenerbahçe takımının bir oyun anlayışı olur. İleride agresif baskılı olur. Fenerbahçe takımının en büyük eksikliği agresiflik bir kere. Şimdi Gendüzü'yü neden sevdik? Gelen rakibi karşılayıp topa agresif girdiği için, birebirlerde ayakta kaldığı için.
0: Ya son gelen oyuncu en aidiyet duygusu en yüksek oyuncu evet. gibi davranıyor sahada yani. Bu çok tabii. çok ilginç bir şey.
1: Tepki koyuyor. Evet. Yani.
0: Yani kaptan olsun filan diyorlar yani. Daha en son gelmiş oyuncuya.
1: Ya arkadaşlarınla bile tartışıyor.
3: Ya kolay değildi. Şimdi bir önceki teknik direktörün bıraktığı enkazı temizleyip de ondan sonra takım camianın beklentilerini karşılayan bir yolculuğa çıkarmak çok kolay değildi.
1: Gelmeyecek o zaman hocam. Ben evet. bunu anlamıyorum ya.
3: Laboratuvar değil işte ben diyorum hocam. Akademisyen hoca bak. Tedesco bildiğiniz akademisyen hocadır. Oyun bilgisi, saha bilgisi olmayan bir hoca. Hiçbir zaman oyuna sonradan müdahalelerde göremedik onu. Şimdi bazen deniyor ki oyuncu değişiklikleri iyi. Ya zaten 3 tane adam var oyuna girebilecek şeyde. Sahada,
0: Zafer hocam
3: kenarda.
0: Hatta size söyleyeyim. Yani değişikliklerle A planını, B planını çok bozuyor. Mesela bir Başakşehir deplasmanında hatırlarsınız. Semedo sakatlandıktan sonra Oğuz'u çıkarıp Kerem'i aldı. Böyle karman çorman bir şey oldu.
1: Tabii tabii herkesin yani yeriyle oynadı.
0: Yani inanılmaz yani
3: İsmail'le Oğuz'u bitirdi.
0: Hocam onlar da Oğuz'u... Mesela Oğuz da verilen şansları çok da kullanamadı. Yani daha...
3: Hocam şimdi bak bir şey söyleyeyim mi? Oğuz gibi İsmail, amil takımımızın hakikaten özel anlam yüklenen bir oyuncusu. Oğuz da amil takıma yani. Gidiyordu, geliyordu. Şimdi bunları oynatmıyor. Oyuna sokuyor. Son 5 dakika falan. Vakit geçirmek adına oyuna sokmak falan. Abi maneviyatını, ondan sonra bütün zihinselliğini bozar futbolcunun. Futbolcu kabul gördüğü yerde performans verir. Sen İsmail gibi adamdan performans alamıyorsan yönetim olarak Tedesco'ya diyeceksin ki gel bakalım. Bu adam amil takım oyuncusu. Bundan niye performans alamıyoruz? O sana anlatacak. Seni ikna edebilecek mi bakalım? İkna edebileceğini zannetmiyorum ben. İsmail varken Kante'nin, Gendüzi'nin, Edson Alvarez'in alınmasına da karşıydım ben. Senin Fred'in, bak Fred elimizde Fred yalnız kalsaydı, Fred oyunun iki bölümünü de oynayabilen bir oyuncu. Savunma özelliği de var. Hücumda geçiş oyununu oynayabilen, hücuma destek verebilen bir yapıda bir oyuncu. Fred de şey olarak bitti, beyin olarak. Belli ki ayrılmak istiyor o da. Sen eğer bu yabancı oyunculara baktığımız zaman bunların kusurlarını sahiplendikçe, bunların kendilerinden vazgeçmedikçe bunlar memur zihniyetinde devam ederler böyle. Al sana kaleci Ederson. Kimsin sen abi ya? Ben 2 Eylül...
1: Kimsin derken hocam geçmişi tartışılmaz da.
3: Vallahi tartışılmaz.
1: Bugününü herhalde sorgulamak lazım.
3: Galiba bizim Melike'nin ta 2025 yılında dedim ki ben bu Ederson'u beğenmiyorum. Dediler ki ayakları çok iyi. Ne yapacak dedim ya sağcıktan gidip orta mı yapacak El Nesri? El Nesri vardı o zaman. Santifor'umuz da vardı o zaman. Şimdi o da yok.
1: Hocam Dünya Kupası da oynayacak adam önüne tıkamayın şimdi.
3: Ederson mu?
2: Alisson oynar.
3: Tabii.
1: Kadroda olacak bu olacak.
3: Ha bizde olmadı öyle diyeyim o zaman. Heh. Yumuşak bizde olmadı.
0: Yok ama katılıyorum ben de. Yani Ederson... Kalecilik meziyetlerinden daha farklı meziyetleri olduğu için bence bu kadar üst düzey oldu. Biraz önce hocam size bir şey söyleyeceğim. Hani dediniz ya çok kuvvetli bir başkana ve kuvvetli bir teknik direktöre ihtiyacı var diye.
3: Evet.
0: Ben hatta onu arttırıyorum. Kuvvetli başkandan daha çok kuvvetli futbol aklına ihtiyacı var Fenerbahçe.
3: Ha.
0: Bence o kadar odaklanıyorlar ki Fenerbahçe camiası çok kuvvetli başkan, çok kuvvetli başkan. Asıl

0: önemli olan nokta, mesela ben Saadettin Saran'ın artılarının eksilerinden daha fazla olduğuna inanıyorum. Ama bu kadar işte Saran Medya...
1: Hocam matematiğin içinde olan... kaçtı, senin okulda matematiğin kaçtı.
0: Bayağı iyiydi hocam. Boğaziçi mezunu. Şimdi yani bu yapı içerisinde çok daha böyle bir danışma kurulu, futbol aklının daha iyi olmasını beklerdim. Yani ben yani Tedesco'nun daha farklı beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Tedesco'dan da daha umutluydum. Ve yani aslında sahada kalaraktan iyi de yaptılar. Yani Galatasaray'ın aslında kağıt üstünde müthiş bir kadrosu var. Ve neredeyse liderliği alma şansları da oldu. Yani hep böyle yani denizi geçip derede boğuldu Fenerbahçe bu sezon bence. Ama yani hakikaten bu futbol aklının eksikliği çok acilen çözülmeli. Yani başkan ve teknik direktörden daha önemli olan nokta ben futbol aklının olduğunu düşünüyorum.
1: Kabul etmezler hocam. Bak yönetimler, Türk futbolunun en büyük sorunu yöneticiler. Yöneticiler eğer bir sportif direktör diyelim onun adına diyebiliriz değil mi? Yani, ünvan olarak. Bir sportif direktör geldiği zaman yani, ya da bir oyun evet, aklı diyelim. Yani, tamam, futbol aklı diyelim. Öyle birisi geldiği zaman kendilerinden bir şeyler çalındığını hissediyorlar. Ya bırak abi, sen futboldan gelmiş bir insan değilsin. Ondan sonra sportif direktörün sana futbolla ilgili bilgiler vermesinden doğal bir şey yok. Bunu polemik haline getirmeye gerek yok. Bunu yani kendinden bir şey çalınmış gibi feragat duygusunu hissetmene gerek yok. Çünkü nedir futbol aklının görevi? Yöneticilere onları temsil etmek, futbol hakkında bilgi vermek, öğretmek. Teknik direktörü de asist etmek. Kabul eder mi bunu bizim yöneticilerimiz? Mümkün değil ya. Ya futbolun içinden gelen insanları istemiyorlar. Niye? Bilen insan olsun istemiyor. Çünkü o özgür hareket etmek istiyor. Çünkü transferlerde de öyle. Sen halbuki gel bakalım. Git oyuncuyu yerinde bir seyret. Ondan sonra git oyuncuyla yerinde bir konuş. Menajeri olmadan da bir konuşabilirsin. Bak yabancı oyuncularla. Ben de sportif direktörlük yaptım. Adamın direkt evine gittim. Eşiyle, karısıyla konuştum. Menajeri olmadan adamlarla. Ya dede gibi adam Dortmund'un efsanesini 250 bin euroya getirdim ya. Gelebiliyor demek ki yani. Ama gelmez işlerine. Onlar çift rakamlı eurolar olduğu zaman daha rahat hareket ediliyor. Kasaları boşaltmanın en kolay yolu.
2: Kaliteli yabancı... Başkan hocam, biz daha somut gidelim şimdi peki.
1: Nasıl?
2: Doğru başkanın adayı kim?
1: Doğru başkan bugüne kadar aday olacak? Bir gerçekçi olmak gerekirse bugüne kadar Fenerbahçe adına sorunlarla en fazla baş edebilen başkan Aziz Başkan'dı. Sevgili Aziz Başkan'dı. Fenerbahçe'de şu anki ambiyansa baktığımız zaman şu anki
2: Aziz ortama, Başkan aday olacak mı? Henüz.
1: Valla bana göre olur. Bana göre önümüzdeki hafta Aziz Başkan açıklar. Camianın beklentisi de artık bu yönde. Güçlü bir duruş istiyorlar. Kendisini her alanda savunabilecek. Her türlü sorunla birebir kavga edecek, savaşacak bir başkan profiline ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Şu an itibariyle de o gözüküyor. Olsun. Camia çünkü geçenlerde aynı şeyi ben de söyledim. Bir yozlaşma var Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'de dere ağzına veya Fenerbahçe'de tesise, dere ağzı tesisine veya Samandıra'ya kırmızı kravatla giremezdin ya. Şimdi abi o gelenek görenekler bitmiş, her şey mahvolmuş yerle. Bak olmaz. Sen bu takımın genleri neyi gerektiriyor ona göre, bu arma neyi emrediyor ona göre davranmak zorundasın. Fenerbahçe'de bu kayboldu. Zaten yerli oyuncu azlığından dolayı bağlılık, sadakat, aidiyet duygusu yok oluyor. Sen şimdi bunları anlatabilmek için yerli oyuncu sayın fazla olmalı ama senin elindeki A milli oyuncusu iki tane İsmail'le Oğuz'u bugün teknik direktör Tedesco'nun yok etme planını ben yönetim engellemeli diye kaç sefer söyledim. Sen ne olacak şimdi Ederson'un yaptığı davranış biçimi? Bile isteye at beni diye hakeme adres yazdı, mektup yazdı. Telgraf çekti.
0: İyi dayandı Yasin.
1: Evet. Abi olmaz. Onun için burası ithal teknik direktörler. tecrübe kazansın diye Fenerbahçe'nin kaybetmesine müsaade eden yönetimlerden hesap

0: sorulmalı. Ya Fenerbahçe'nin yeniden dirilmesi adına ya keyif vermiyor Fenerbahçe ya. Ben bu maçta keyif aldım bir tek. O da niye biliyor musunuz? Ön alanda baskılı oynadı Fenerbahçe. Kendi genlerine uyan bir oyun anlayışı vardı. Neden? Demek ki yapabiliyor bu oyuncular bunu. Bunu Zeki şimdi bir algı yaratılmaya çalışıyor. İşte Zeki hep takımın başında. Ondan sonra onun için bir uğursuzluk. Öyle diyeyim. Çocuk bile yazık. Ya ben mi, benim yüzümden mi falan filan dedi filan. Bak al Zeki ile ne yaptı? Ya Fenerbahçe takımına gelen sınıf atlatan oyuncudur. Sınıf atlatan oyuncuları tercih eder Fenerbahçe. Sınıf atlatan oyuncuyla sen her şeyi 6 ayda becerebileceğini 2 ayda becerirsin, 3 ayda becerirsin. Ama sistematik olarak ona sahada yapamadıklarını onlara öğrettikçe, çalıştırdıkça onlara onların kendi başlarına geliştiremedikleri, geliştiremeyecekleri çözümleri ısrarla onlara öğrettikçe o kaliteli takımla teknik direktörün adı ne olursa olsun zaten ya şampiyon olacak ya ikinci olacak Fenerbahçe.
1: Dört büyük takım bu şekilde.
0: Yani olacak. Onların hedefi zaten şampiyonluk yani. Ya bir dokunuş ya bir dokunuş. Baştan dokunamadın sonradan oyunu okudun gene yok. Ya Fenerbahçe sıradanlaşmıştır. Onun için Fenerbahçe'nin hakikaten sorunlarla baş edebilecek çok güçlü bir başkana ve takım duruşuna sahip takımını takım duruşuna sahip edebilecek bir güçlü usta bir teknik direktöre ihtiyacı.
1: Yerli mi yabancı mı hocam?
0: Ya şu an itibariyle neden yerli biliyor musunuz? Yerli tercih. Yani bunu yanlış anlamasın kimse. Şimdi ismi dolaşıyor bizim Sayın İsmail Kartal'la sevgili Aykut Kocaman ismi. Bak inan ki ben şöyle söylüyorum. Başka aday da olabilir. Fenerbahçe'de forma giymiş bir sürü çalışan arkadaşlarımız da var. Sadece iki kişi üzerinden söylemiyorum bunu ama Fenerbahçe'nin genlerini bilen birisi oraya geldiği zaman bir kere takım olgusu, takım duruşu oluşacak. Çok önemli bir şey. Havaya girmek o kadar zordur
1: ki. Benim futbolda çok kaldığını düşünmüyorum. Yani Trabzonspor bu sezon birçok maça 11 yabancı ile çıktı. Yani ne değişti? Şampiyonluk yarışındaydı Trabzonspor.
0: Haklısın.
1: Kısıtlı ama bütçesiyle.
0: Fatih Hoca'nın
2: hocası Fatih
0: davranışı.
1: Onun hoca yerli, takım yabancı.
2: Camiayı bilmek önemli. Beşiktaş Sergen Yalçın, Galatasaray Okan Buruk biraz özde dönüşü bence Fenerbahçe benimseyecek.
0: İki türlü ikna eder futbolcu teknik direktör.
1: Orada da aday sayısı hocam çok var diyor da bence iki aday var. Üçüncü aday.
0: Bizde mi?
2: Aykut Kocaman, İsmail Kartal.
1: Yerli diyorsunuz iki aday.
0: Yerli evet. Önce. Şimdi Emre çalışıyor, Volkan çalışıyor.
2: Çok da başarılı efendim, olduğunu mesela söyleyemeyiz. Yani ikisinin de şu an hala alt sıralarda.
0: Yeterlilik duygusunu öne çıkardığın zaman evet haklısın.
2: Yani şeyi hatırlatmak gerek hocam. Okan Buruk Galatasaray efsanesi olduğu için değil, Akhisar'la Türkiye Kupası kazanıp Başakşehir şampiyon evet yaptığı için Galatasaray hoca
0: belli
2: oldu.
0: Belli bir olgunluğa ulaştı.
2: 2013'te sonra başladı. 2022, 9 sene sonra Elazığ'la kümeye düştü. Göztepe ile birincilikte playoff potasına bıraktı. Yılmaz Hoca sonrasında çıkardı. Benim en biraz belki de başka bir detay, hocamın da ben fark ettiğini, izleyicinin de fark ettiğini söylüyorum. Galatasaray maçlarını tribünde izliyorum. Fenerbahçe maçlarını televizyonda. Benim en şaşırdığım detayı söylüyorum. Şimdi hepimiz maçlara da gittik. Hocam en pahalı bilet orta yuvarla işte kapalı numaralı diyelim. O orta tam merkezdir.
0: Kulübelerin ortası.
2: Televizyonun görüş açısından bahsediyorum. Fenerbahçe'nin maçının oraları boş mesela. O bile bence bir detaydır. Galatasaray maçlarında tıka basa dolulur orası. Yani o tribün ambiyansının sahi etkisi. Bir de ben şunu da yaptım Cüneyt abi. Hadi dedim ben Galatasaraylıyım. Belki de duygusal yaklaşıyorum. İsim vermeyeyim tabii ki. Geçen haftaki Galatasaray-Fenerbahçe maçının devre arasında bütün, hatta çoğu da Fenerbahçe taraftarıydı, Fenerbahçe'yi takip eden meslektaşlarıma atmosfer farkını sordum. Kadıköy, Aslantepe. Yani hepsinin söylediği Aslantepe atmosferi. Yani biraz iç sahadaki o hep Kadıköy'den çıkış yok diyorduk ya Zafer hocam, o belli bir Aziz Yıldırım dönemi özellikle. Evet. Fenerbahçe önce zaten Kadıköy'ü kaybetti Ali Koç döneminde. Ve bu sezonda hatırlatalım Kasımpaşa, Rize bütün kırılma anlarında iç sahada puan kayıpları oldu. Onlar da otomatikman
0: eşittir hava
2: tabelaya yansıdı.
0: Eşittir hava.
1: Bu havanın içine olarak taraftar da dahil olmalı.
0: Evet.
1: Güzel bir şey.
2: Ya televizyondan Cüneyt abi muhakkak sen de fark etmişsin yani. Tıka basa değil o.

0: Kadıköy'deki Fenerbahçe maçlarında bir bakın yani o tarafa. O bölümün
1: biletleri galiba biraz da pahalı.
0: Ama o dolması gerek mantıken yani. Tabii, Galatasaray'da en kalabalık yer orası oluyor. Böyle sahanın içinde sürekli arada oyunu oyuncuları gaza getiriyorlar vesaire. Yani bunlar olacak o heyecan.
1: Bir de Galatasaray, hani birazdan konuşuruz sana da soracağım zaten. Belki futbolcuları maç seçiyor ama taraftar maç seçmiyor, her maça gidiyor.
0: Tabii. Evet.
1: Buna idmanda
2: dün
1: da aynı.
2: Dün Fenerbahçe olmuş. Taraftarı seçti. Yoktu, boşluklar doluydu.
1: Galatasaray, hep bu örneği veriyorum yakın zamanda olduğu için, mutlak favori oldu. Gençler Birliği Kupa maçında 30 bin kişi geliyor.
0: 30 bin.
2: Onun için izlediğimiz...
1: Şimdi bu da fark oluşturuyor hocam.
2: Tabii ki müdürüm. Onun için izlediğimiz Fenerbahçe ile özlenen, beklenen Fenerbahçe arasındaki farkı kapatacak bir teknik direktöre ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe öyle futbol fikirlerle oynanır. İyi fikirlerle iyi futbol oynanır, kötü fikirlerle kötü futbol oynanır.
1: O zaman çare...
2: Onu kim sağlayacak?
1: Kocaman veya Kartal diyorsunuz. İkisi de arkadaşınız. Siz seçim de yapamazsınız ama görünen o. Değil mi Burçin? Sana da öyle gelmiyor mu? Bak, ya, başka alternatif düşünüyorum.
3: Şu an hakikaten Fenerbahçe'nin...
2: Hocam senin söylediğine de %100 katılıyorum. Oyun aklı illaki bir kişi değildir.
3: Çünkü ben
2: bugüne kadar Fenerbahçe'nin
3: çok yabancılarla çalıştım. Yabancıların başarılı olması için hakikaten çok iyi bir köprüye ihtiyaçları var burada.
1: O kesin.
3: Yani artık çok fazla işte YouTube yayını, televizyon yayını, ya yani buradaki bazı yayınları bile sentezleyip doğru bilgi akışını sağlaması lazım teknik direktöre. Ve ben mesela oyun aklının Fenerbahçe'de çok düşük olduğunu düşünüyorum. Şimdi sosyal medyada görüyorum. Fenerbahçeli oyuncular çok fazla sarı kart görüyor. Galatasaraylı oyuncular çok az sarı kart gösteriyor. Şimdi bakıyorum, o kadar amatörce faul yapıyor ki Fenerbahçeli oyuncular. Yani hakem oyuncu iletişiminde de çok kötüler. Ya Osterwold de bana sarı kart göster diye bağırıyor.
1: Şikinyar. Gelişi sarı kart.
3: Aynen.
1: Yani.
3: İsmail Yüksek.
1: Zaten hissetti.
3: İsmail Yüksek öyle.
1: O da öyle.
3: Talisca kolay kendini yere bırakıyor ama çok abartıyor bunu. Yani Galatasaraylı oyuncular çok daha akıllı. Torreira'nın, Salahi'nin, Barış Alper Yılmaz'ın, onlar
1: Demiran'ın
3: daha akıllılar. Hem temasları daha akıllı gösteriyorlar, daha profesyoneller, hem de biliyorlar yani ne zaman, nerede, nasıl faul yapacaklarını, ne zaman hakemin üzerine yükleneceklerini. Yani bunlar bile işte detay. Bunlara çalışmaları. Ya hani Çehov'un bir sözü var. Bizi çalışmak kurtarır diye. Fenerbahçe çalışmak
1: ne
3: kurtarır.
1: Ne güzel bir sözdür.
3: Evet. Fenerbahçe çalışmak kurtarır. Fenerbahçe çalışmak kurtarır dediği için aslında bu söz. Ben Tedesco'dan daha umutluydum. Çünkü teorisi hocamın dediği
0: çalışkan.
3: Çok üst düzey bir hoca.
1: Taktiklerin üzerine kafayı yoran bir hoca.
3: Aynen. Ekibi de iyiydi.
2: Bilgisayar ama, hocası he.
3: Orada da işte dediğim gibi
1: tam
3: bu
1: bilgisayar demeyelim hocam, adam zaten analizler, mühendislik eğitimi almış.
2: Herkes kullanıyor.
1: Futbolda iyi bir leştirmiş bence.
3: Yani, sevgili Fener, bilirim, Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük. Ya burada ne oldu? Samandıra'da mı problem vardı? Teknik ekipte mi problem vardı? Oyuncular arasında mı sıkıntı çıktı? Bu çözüldü. Hani bir ara Galatasaray'da da öyle Samsun, Antep, Antalya vardı, hatırlarsın
1: yani, sen. Marş oldu.
0: Üç nene tribündeydim.
3: Üç nene tribünde. Yani o zaman ne olmuştu? Hatırlıyor musun? Niye öyle
0: Galatasaray'ın o zamanlar teknik direktörlerin görevine son verilmezdi. Zaftink'ti Alman hoca, görevine son verilmişti. O facia sonuçlar daha sonra. Bu sezonda da bir şey oldu. Samsun, Antep, Antalya. Olur da bir Antalya kazası olursa hatırlanır. Ben çok sürpriz olacağını düşünmüyorum hani cumartesi özelinde.
3: O zamanki bence Samsun, Antep, Antalya daha iyi kadrolardı.
1: Yani Galatasaray hemen reaksiyon gösteriyor camia olarak. Yani unutmayalım ki 4. şampiyonluğuna giden Galatasaray 4 sene önce 13. sıradaydı. Sezon 13.
0: Yine benzer senaryolar var. Mesela 2011'de 8. takım. Evet. Ünal Aysal Fatih Hoca ile şampiyonlar gitmişti. O başkan değişiyor, hoca değişiyor, oyuncu grubu
1: hemen bir reaksiyon
0: değişiyor.
1: Gösteriyor canım.
0: Fenerbahçe üzerinde bu sezon zaten kırılması, Galatasaray Konya'dan 2-0'lık mağlubiyet döndüğünde iç sahada Kasımpaşa'ya 95'te öne geçip 98'e yediğin golle o lider olamama. En son bir de Rize'de haftalar sonra yine bir maç fazlasıyla da olsa liderlik şansı geldi. İlk yarıyı çöpe attı Zafer Hocam. Tamam, son dakika golü, şans golü vesaire de.
2: Maç hariç ilk yarıda hiç yok Fenerbahçe.
3: Hiç yok.
2: Biz bu teknik direktörü nasıl peki övebiliyoruz?
0: Ben kadrosunu çok beğenmiyorum hocam. Ben sizin kadar pozitif düşünemiyorum mevcut Fenerbahçe kadrosuna. Yani en son geçen hafta derbide de gördüğümde o özgüven, yani o iki takım

0: Ama kıyaslamasını yaptığımızda örnek vereyim şimdi en iyi Fenerbahçelilerin son dönem hatırladığı takım 99 puanlı Fenerbahçe değil mi? İkinci
1: evet.
0: bitiren.
1: Evet.
0: Bana sorun Ferdi'yi isterim sol beke. Orta sahaya Fred'i isterim.
2: O tren kaçtı.
0: Şimdiki ama mevcut Fenerbahçe kadrosunu bana sorun Zafer Hocam. Gendozi diyeyim hani orta saha Galatasaray'ın düşmeye başladı. Onun dışı benim aklıma Asensio diyeyim.
1: Asensio her zaman.
0: Abi üçüncü isim sayamam ama. O geçmişteki Fenerbahçe kadrosunda Cekolar, Tadişler birçok oyuncu tabii. vardı.
2: Şimdi Fenerbahçe'nin orta sahada takımına hayat verecek oyun zekasına bir ihtiyacı var mı? Var. Şimdi Asensio'nun sakatlığında hiçbir şey üretemeyen bir orta saha var. Tamam, fiziksellikte iyi. Rakiple düelloda ayakta kalıyor.
1: Olsaydı orada Talişka'yı kullanacaktı.
2: Santifor zaten öyle bir santifor ki senin taraftarının güven duygusunu kazanamayan bir oyundan şey oyuncudan santifor yaratmaya çalıştın. Hayır, Fenerbahçe yıllardır rakip defansı zorlayan, onun dengesini bozan güçlü bir santifor duruşuna alışmış bir takım. Sen böyle bir takıma çaylak bir oyuncu getiriyorsun. Olmaz, böyle şampiyonluk kovalanmaz. Mucizedir. Galatasaray'ın ikramlarından dolayı hala bu sıralama böyledir yani. Yoksa daha açık ara alıp gitmişti Galatasaray.
1: İlan edebilirdi
3: Galatasaray. Onu da geçen söyledi zaten. Onun da nedeni Galatasaraylı oyuncuların maç seçmesi. Evet. Bence en büyük problem o bu.
0: Artı 12 Şampiyonlar Ligi maçı bence Cüneyt abi.
2: Kolay değil ya. Yani.
1: Onu şu anda Şampiyonlar Ligi'nde ve liginde mücadelesi devam eden takımlarda görüyoruz. Son dörde evet. kalanlarda da.
2: Müdürüm Avrupa. Evet. Avrupa arenasında.
1: Çok takım yaşıyor bunu. Galatasaray bence onlardan daha az yaşadı Galatasaray.
2: Mehmet'im çok üzülüyorsun Avrupa'da ya. Yani Avrupalı
1: bak, daha fazla efor sarf ediyorsun.
2: Çok aşırı. Yani. Sen hakikaten üzülüyorsun yani. Yani
1: ama Galatasaray'ı hani Samsun maçı ya Osimhen'in iki hata yaptığı maçı hatırlıyor musunuz?
0: Sanchez dün felaketti.
1: Sanchez evet. çok kötü.
3: Defans çok
2: müdürüm
3: çok
2: size kötü. Bir şey söyleyeyim mi? O hataları ben de çok yaptım. Biz santrafor olarak topla
1: hocam orta sahadan kaleciye pas verdiniz sizde. Bizim özelliğimiz
2: verdim.
3: Ki o topları bak, da Osimhen yakalıyor normalde Galatasaray'da. Kendisinin yaptığı şeyi.
2: Seyrederken söyledim. Şimdi biz eğer topa sırtımız rakip kaleye dönük top aldığımız zaman kendi kalemize doğru gitmek zorundayız ya.
1: Tabii savunma bilginiz de zayıf.
2: Zayıf. Sağ o anda ben de o kenardan o kadar çok pas verdim ki öyle tehlikeli rakip aldı. Hayati tehlike atlattık filan. Şimdi Osimhen yaptığında ben de o an o konsantreyle falan da alakalı değil. Belki de biz dediğin gibi o bilgimiz olmadığı için tabii. oradan veriyorsun adamı, adam araya gireceğini düşünemiyorsun.
1: Stoperde sizin gibi şu çekilmiyor hocam. Onu böyle küçümseme yani olarak doğru. tabii ki söylemiyoruz. Ya
2: orta sahada bizim yani fiziksellik ve enerjik olmak yetmiyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe orta sahasında yaratıcılık, üretkenlik gerekiyor.
1: Doğru.
2: İşte o eksik olduğu için de.
1: O orta sahanın düşmesi. Özellikle Samsun maçını kendini hissettirdi.
0: Torreira kötüydü, Lemina evet. kötüydü. Ama Fenerbahçe biraz 6 numara orijinli oyuncularla orta sahayı kuruyor. Artık günümüz

0: rağmen inanılmaz bir oyun bilgisi var. İnanılmaz hissediyor. Rakipten önce düşünüyor.
1: Tabii.
0: Düşünüyor.
2: Özelliği o oyuncunun.
0: Topu alıyor, alan kat ediyor. Bak önemlidir. Tabii. Kat ediyor ama adam kaleye doğru değil. Boş bulduğu alandan gidiyor, veriyor ön bölgeye. Ondan sonra duruyor gene. Sadece Musaba deniyor. Rakibin üstüne gidip de bir aksiyon alabilir miyim, sıfıra mı ineyim falan filan. O da gidiyor Allah'a emanet. Sor kendine nereye gidiyorsun diye, o da cevap veremez. Gidiyor öylesine gidiyor. Ya bilinçli bir şey yok ya yani.
3: Ama devamlılığı da şey sağlayamadılar zaten. Yani bence ya. Musaba
1: kim biraz çalım atıyor hocam Fenerbahçe'de?
0: Evet, mesela atamıyor kimse.
1: Yunus çalım atar Galatasaray'da. Sane atar. Barış atıyor hızıyla. Sıfır bravo. İnebiliyor. Mesela Fenerbahçe'nin kadrosunu düşündüm de bunun da cevabı çıkmıyor.
3: Yok. Biraz Musaba biraz Nene.
0: En büyük bak orta saha oyuncularının en büyük kabiliyeti orta sahada topla dönüş kabiliyetidir. Hı-hı. Bir tek Talisca'da var, o zaten kendini oynuyor. Talisca topu alıp da döndüğünde sağdan Nene mi gidiyor, Musaba mı, solda Kerem mi var veya yanımda Asensio mu var, bakmıyor.
1: Hocam dünyanız iki kere döndü, ikisi de çok temiz gol oldu.
0: O dönüşte kabiliyetli adam zaten, senin elinde Talisca varsa bak mecbursun onu tabelaya yazacaksın, sonra takımı yazacaksın. Ama ben olayım Talisca'yı istemem.
2: Demek ki ona uygun oyuncu yok hocam. Beşiktaş'tayken Babel'le Cenk Tosun'la yapıyordu bu o dediğiniz alverleri Talisca.
0: Bravo.
1: Ama o zaman bir 7 sene hatta neydi 9 sene önceydi ve futbol bu kadar fiziğe evrilmemişti. Hocama katılıyorum. Ben de çok Talisca'yla oynamak istemem. Yoksa istatistik olarak müthiş.
0: Müthiş de abi.
1: Her sezon artı 20 gol. Evet. Ama takım oyununu çok bozuyor.
0: Ya bir stoperin görevi nedir Mehmet'im? Gol attırmamak değil mi? Ben ona da şaşırıyorum abi. Lan sen stopersin. Talisca santfor oynuyor. Senden kopup geriye kendi merkeze doğru gelip topla dönüp şut atmaya çalışıyor. Ya takip etsene kardeşim. Ben anlamıyorum ya, ne yapsın yani? Talisca gelsin senin kucağına mı otursun? Ya böyle bir şey yok abi. Alan bilgisi, oyun bilgisi olan stoperler olacak abi. Osimhen'e adım attırdı mı? Van der Ongelen mi o?
1: Çok iyiydi hocam.
0: Niye?
2: Referans adam onun bir oyununu oynadı.
0: Yakın, götü temaslı oynuyor.
2: Abi, iyi oyuncu.
3: Abi, tatlı sert oyuna da izin verdi. Evet. Reşat Oğuz Coşkun Ses'te.
2: Evet. Beğendin mi sen hakemi?
3: Ya, genel anlamda beğendim. Çok riskli bir atamaydı.
2: Çünkü, o yüzden söylüyorum.
3: Çünkü hatta burada notlarım da var. Yani 5. maçıydı bu. 5. maçında Samsunspor Galatasaray maçı alıyorsunuz. Bu,
2: kolay maç diye mi verdiler acaba?
3: Ya bence Merkez Hakem Kurulu kafasında ligi bitirmiş. Bunun başka bir açıklaması
2: Galatasaray
3: olamaz.
2: Galatasaray kazanır, şampiyon olur.
3: Evet. Yani normalde hakikaten üst hakemlik düzey
2: bir olay olmaz diye
3: üst düzey futbol liglerinde böyle bir atama göremezsin. Yani bir hakemin, genç hakemin 5. maçı bu kadar önemli bir maç olmaz. O yüzden benim umduğumdan daha fazla açıkçası tatlı sert oyuna izin verdi. O yüzden genel anlamda olumlu bir intiba bıraktı ama mesela ilk yarıda ya Salahi'nin çok net yaptığı bir faul var ceza sahasının önünde, onu vermedi. Barış Alper Yılmaz'a çok net
2: onu
3: sarı kart
2: süzemedi sanki.
3: Süzemedi. Sarı kartlık bir faul var. O Van Drongelen'in galiba. Orada mesela sarı kartı vermedi. Bazı büyük hataları oldu ama en azından bu tatlı sert oyuna bu ilk maçında, bu büyük maçında bile izin vermesi çok olumlu. Yani büyük resme bakarsam Reşat Onur Coşkun Ses başarılı bir maç çıkarttı. Kırmızı kart doğruydu. Yani Samsunspor'un golüyle ilgili onu çok ayrı tartışma. Teorik bir gol. Samsunspor'un attığı gol ve o atak başlangıç fazının içinde mi değil mi offside pozisyonu. Onu
2: çizgisi niye gelmedi
3: çizgisi
2: diye
3: gelmedi.
2: Soruluyor. Dediğin sebepten yani geldi şimdi aslında.
1: Bir dayanamayacağım söyleyeceğim. Galatasaray atsaydı hocam bir şekilde o vardan bir offside çıkardı. Bu sezon Kocaeli Konya bir şekilde anlattılar bize işte.
2: Ama atak başlangıcında olmadığı için şimdi, çizgi gelmiyor ya.
3: Şimdi Cüneyt'ciğim en son gittiğim eğitimde FIFA'nın VAR eğitimcisi de vardı. Özellikle bu offside konularında APP yani atak başlangıç pası diyoruz. Çok radikal düşünceleri vardı. Yani bak FIFA Dünya Kupası'nda Galatasaray maçındaki gibi uygulamalar olacak. Ama bizim ligimizde böyle uygulamalar olmadı. Yani daha önce offside'dan goller iptal oldu. Şimdi orada diyor ki FIFA'daki eğitimci top diyor Davinson Sanchez'e geldiğinde diyor Davinson Sanchez diyor onu da uzaklaştırsın. Taça atsın, vursun. O kadar baskı olur oyunda diyor. O ikinci faz artık diyor.

0: Şimdi onların öyle bir bakış açısı var. Buradaki en önemli nokta, Merkez Hakem Kurulu'nun eğitimcileri ne istiyor hakemlerden? Bunu çok acilen açıklamaları lazım. Bu çünkü kolay bir pozisyon değil. Çünkü aslında VAR protokolüne göre içine inersek, orada ne diyor VAR protokolü? Diyor bir atak başlangıç fazının bitmesi için diyor, defans oyuncusunun baskı olmadan topu uzaklaştırması lazım.
1: Evet.
0: Şimdi normalde eğer atağın bütününe bakarsak baskı var orada. Yani önce kaleci kurtarıyor, sonra da Davinson Sanchez'e bir baskı var, orada topu kapıyorlar. Ama FIFA da diyor ki ya bu atak başlangıç fazı ve offside konusunda ben birazcık daha radikalleşeceğim. Çünkü bana bir klip gösterdiler. Offside'deki oyuncu alıyor topu, orta yapıyor. Kaleci kurtarıyor. Tekrardan aynı oyuncuya geliyor. Orta yapıyor, gol oluyor. Mesela diyor buna gol vereceksin. Kaleci diyor korner atsaydı. Veya başka bir yere gitseydi.
1: FIFA'da aklımız da oynuyor. Ben iyice karıştırdım artık pozisyonları.
0: Zaten Dünya Kupası bize çok ilginç uygulamalarla geliyor. Dünya Kupası'ndan sonra bence hakemlik bayağı değişecek.
2: Bugün Kayseri Eyüpspor maçında bir pozisyon vardı hocam, maçın ilk yarısı. Bilmiyorum gördünüz mü? Hatta VAR yönlendirdi. Hakem ekrana bakıp offside verdi.
0: Gol iptal. Doğru uygulamaydı. Öncelikle bir de şunu söyleyeyim. Orada free kick yanlış.
1: İzlenen
0: Umut Bozoğ'un eline gelmiyordu top, görmüşsündür. Hatalı bir free kick. Sonra o pozisyonda foul mu var? Foul de olabilir. Hafif itme de vardı.
2: Doğru.
0: Ama offside olduğu zaman hemen offside'a yönlenir hakemler. Çünkü offside'da yorum yapmana gerek yok. Çünkü offside'da oyuncu ve fiziksel temas da var. O zaman zaten aktif oyunun içinde olursun. O nedenle Kayseri Spor'un attığı gol iptali doğru karardı.
1: Top çizgiyi geçti mi?
0: Yani ben tam anlayamadım.
1: Eyüp maçı. gençler bir
0: tam anlayamadım. Yani gol çizgisi teknolojisi lazım onun için.
3: Ya Gençler Birliği takımı da kendi kendine intihar etti.
2: Penaltı da kaçırdı.
3: Ya olacak şey mi abi?
1: İnanılmaz da. O konuşacağız düşmanın hakemleri. Ya bir de dünkü kırmızı kart. İşin içinden çıkamadı hiç kimse yine. Günay mı faul, elle oynama mı?
3: Hocam burada
1: hakem doğruyu mu yaptı? Hani ben, kuralı da algılayalım, öğrenelim diye.
0: Şimdi bir kere çok merak ediyorum. Birazcık sana daha basite indirgeyelim. Şimdi kaleci ceza sahası dışına çıktı.
1: Evet.
0: Topla oynayabilir ama ayaklarıyla oynayabilir.
3: Evet.
0: Eliyle oynarsa genelde kırmızı karta yönlenir hakemler. Eğer çok kalabalık değilse arkası.
1: Onun da adını koyalım. Orada
0: bariz gol şansı.
1: Bariz yani. Gol şansından kırmızı çıkıyor.
0: Son adam diye bir şey yok.
1: Ben de biraz sana sordum. Çünkü her oynamayı kırmızı kart zannediyor futbol izleyenler. Hayır, her oynama değil. Bariz gol şansı olarak değerlendirirse sarı da verebilirdi yani.
0: Tabii. Ama şöyle
1: dolayısıyla
0: bir şey var.
1: Burada hadi diz çarpıyor. O yüzden el gidiyor. Acaba sarı verilebilir miydi?
0: Şimdi kaleci çıktığı zaman dediğim gibi eğer son adam bariz gol şansı varsa... Bariz gol şansında kaleci dışarıya çıkıp elle oynarsa veya faul yaparsa genelde kırmızıya doğru yönlenir hakemler.
1: Evet.
0: Şimdi burada da...
1: Teamül öyle.
0: Teamül öyle. Şimdi Günay kolunu fazla kaldırıyor. Şimdi genişliyor. Hı hı. Şimdi o genişlemeyle de...
1: İyi niyetli gelmiyor yani.
0: Futbol içi temas da olabilir. O zaman o faul de verebilir orada. El orada atlamaya... Şimdi çarpıyor. Hı hı. O nedenle buradaki genel beklenti... Bence futbol burada kırmızı kart bekliyor. Çünkü dediğim gibi dağınık çıkıyor topa. Ondan sonra da o el topla buluşuyor.
1: Zaten bence Günay dediklerinin farkında olduğu için de itiraz etti.
0: Tabii.
2: Tam onu söyledim Cüneyt abi. Ben genelde bu tip pozisyonlarda hep kulübelere bakarım. Galatasaray kulübesinden çok reaksiyon çıkmadı.
1: Çıkmaz. Kaptan olarak Firtek Abdülkerim gitti. O da kaptan olduğu
0: çünkü
1: için.
0: Çünkü dediğim gibi bak futbol bu pozisyonda kırmızı kart bekliyor. Kaleci çıkmış, çok dağınık çıkmış, genişlemiş ve kol topla temas
3: şöyle etmiş. Yumuşatmaya çalıştılar. Oyuncunun ayağı elini oraya ittirdi topa gibi. Ama çıkmayacaksın abi oraya.
0: Aynen öyle bir de...
1: Çıkar hocam kaleci oraya çıkar yeter. Elle oynamaz.
0: Daha dikkatli olacaksın. Yani o temas ona foul de diyebilirsin o zaman. Kalecinin eli oyuncuyu düşürüyor. O zaman da kırmızı kart.
2: Osimhen gibi özür diledi bu arada. Kameralara yansıdım bilmiyorum Günay'dan. Benim hatamdı tarzında tam... Günay sahaya terk ederken.
0: Yani orada
1: ben de o kadar kadık kredisi o kadar atar.
3: Da derler ki da geçti borun pazarı süreçliğini iyi de ederler ona da.
0: Mehmet Özcan'ın söylediği çok önemli. Galatasaraylı oyunculara kırmızı kartı versen onlar da gösterir.
2: Yani. Çok reaksiyon çıkmadı.
1: Evet. Çıkmadı. Da işte o maç sonrası izlediğinde dolayısıyla doğru. Taraftarların bir tepkisi oldu. Ki sosyal
0: onlar da çok mikro cerrahi oluyor.
3: Hocam Mehmet

0: geçtim. Yani Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray takımının göbekteki iki stoperi
1: çok kötülerdi.
0: Aa, böyle bir şey yok yani. Bir tanesi adamın önüne çıkmıyor. İkisi de geri kaçtılar ve koridor bomboş. Önünü de kapamıyor adamın yani.
2: Galatasaray'da yani
0: bu kadar olmaz.
1: Zaten
0: yani.
1: Maç başlar başlamaz. Tabii. Muadil maç iki tane pozisyona girdi tabii, zaten. Bir tanesinde tabii. Günay'la böyle çarptı. Bir tanesi offside'tı. Üçüncü de golü attı. Abi. Bilmiyorum tabii Cüneyt abi. İlk golde de benim aklıma Ribery'nin zamanında Rüştüreçber attığı gol geldi. Doğru. Merkezden bir plase. Orada Günay'ın da açıyı kapatamaması yani. Uğurcan farkını pozisyonlarda da çok gördük.
3: Evet. Uğurcan tartışmasız sezonun en iyi kalecisi.
0: Karşı karşıya bile
1: çok açıları, açıyı kapatması, doğru konumlanması.
2: Hele hele Muslera sonrası.
3: Hiç adını son almadık. Muslera'yı ayıp ettik hepimiz ya.
1: 14 sene.
3: Bir kaleciden fazlası dedik hani. Taraflı tarafsız hepimiz övdük Muslera'yı.
2: Bir de camia olarak, takım olarak da çok
3: öyle
2: iyi.
3: Öyle bir Uğurcan performansı ki.
2: Yani bir de vallahi
3: ben özür
2: yani.
3: Diliyorum Muslera'dan. İyi kaleciydi Muslera.
0: Bence o ilk baştaki maçın başlangıcındaki iki pozisyondan sonra Okan Hoca oyuna müdahale etmeliydi. Niye? Çünkü senin yanlış oyun şablonun bu maç itibarıyla orada zaaflarını belli etti. Ve adam da iyi çalışmış seni. O zaafların üzerinden seni vurmaya çalıştı ve vurdu. Sen bunun önlemini alacaksın.
1: Bir de fiziksel olarak Şerif Endiay da forvet oynayabiliyor. Kolibali de hep ters oyunculardı Abdülkerim ve Sanchez'e.
0: Kusura bakmasın şimdi. Sanchez de Abdülkerim de çabuk adam değiller. Geniş alanda yakalandığın zaman böyle çabuk oyuncu işte gider koridordan atar golünü. E bunun için ne yapacaksın? Onun önlemini alacaksın hoca olarak.
3: Ama ya daha, orada daha iyileri bulunmadığı sürece kolay vazgeçilecek stoperlerde değil.
0: Değil. Tabii mental yorgunluk var, fiziksel yorgunluk var. Hepsi var. Belki şampiyonluğu nasıl kazandık duygusu var. Bunun rahatlığı da olabilir ama ne olursa olsun sen şimdi böyle Avrupa arasında boy gösteren kaliteli bir takımsın diyoruz. Bu kadar çabuk teslim olmayacaksın. Çünkü hepsi çok tecrübeli oyuncular. Hı hı. Ha, rotasyon yapar, birkaç genç oyuncu olur. Dersin ki o genç oyuncuları kazanma adına bu maçı kaybettim. Ama onu da söyleyemezsin bu maçta.
3: İddialı 11 ile çıktın.
0: Evet.
1: Derbi 11'i. Tabii bir tek yani. Uğurcan Günay.
3: Evet. Bu da mecburi değişiklik.
1: Mecburi.
0: Yani. Ya şey yıkmak
3: bu hafta
0: çok
3: farklı
0: kolay.
3: Bir 11 olur mu?
1: Ben Saray'ı bekliyorum bu hafta. Lemine ya da Torreira'dan birinin yerine.
0: Kimi?
1: Gabriel Saray'ı. Çünkü Brezilya milli takımından sakat dönmüştü. Ki oynattılar da gençler birce. Sonrasında Fenerbahçe'nin puan kaybı biraz Galatasaray'ı Saray konusunda rahatlattı ama bence final maçı artık Antalya Spor maçı Galatasaray'ın da son haftayı bırakmak istemeyecek oyuncular da. Bu işin izinde var Cüneyt abi, onu düşünmek tabii. Gerek. Çünkü çoğu milli takıma gidecek. Hı-hı. Olası bir Antalya Spor galibiyeti şampiyonluk Kasımpaşa maçına kadar bir hafta izin yapacak sonuçta.
3: Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.

0: Buffon vuruşu, top havada, gol.
1: Zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Beşiktaş mı? Tümosan Konyaspor mu?
0: Gol!
1: Yarı final mücadelesi nefes kesecek. Heyecan gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın coşkusu.
0: Gol pozisyonu ve gol!
1: Salı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı gün boyu A-Spor'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: 1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız bir yıl. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux kulübü olmuştu. Tigana, Jires, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux ikinci yarıya daha diri bir başlangıç yaparak 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçla biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe, Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Türk Spor'un aynı yıldaki bir başka başarısı da İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız, takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taçlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızla ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan Up bir de bronz madalya kazandı. 1985 yılında Balkanlarda elde ettiğimiz bir başka başarı ise atasporumuz olan okçulukta kaldırdığımız şampiyonluk kupasıydı. Temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Aynı yıl gazeteler Balkan şampiyonlukları ve az takımlardaki başarılar dışında bambaşka bir kulvarda elde edilen bir başarıyı da manşetlerine taşıdı. Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyayı uzattı. Yeşil sahalarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken sarı-lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
1: Ve Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Dolakoğlu Galatasaray kaptanı Turgay'a şampiyonluk kupasını seyretmeniz gibi veriyor.
0: Elde edilen bu başarıların yanında 1985 Türkiye Basketbol Ligi'nin sayı kralı olan Amerikalı Paul Dawkins de Galatasaray formasıyla ilk kez bu sevinci yaşıyordu. Ancak sporda Türkiye adına başarılı bir yıl olarak tarihe geçen 1985 yılının Mayıs ayında dünya spor tarihinde unutulmayacak 3 acı olayla sarsılıyordu. 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Karşılaşma oynandığı sırada tribünde maçı anlatan spikerin de fark edip uyarıda bulunduğu küçük bir yangın görülmüş. O bölümdeki taraftarlar yangını fark edince tribünün alt kısmına yönelmişti. Bu sırada stadın güvenlik görevlileri de diğer seyircileri yangından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın, stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paniğe kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken, bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede isterek hayatlarını kaybetti. Olaylar toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade Stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı. Bradford yangınıyla aynı gün meydana gelen bir başka üzücü olaysa yine İngiltere'de Birmingham City ve Leeds United takımları arasında oynanan maçta meydana geliyor. Tribünde taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle çıkan izdihamda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyordu. İngiltere'den peş peşe gelen üzücü haberlerin üzerinden henüz 18 gün geçmişti ki 29 Mayıs günü yine sadece futbol tarihinde değil dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar Brüksel'deki Heysel Stadı'nı doldurmuş, heyecanla takımlarının galibiyetini bekliyordu. Taraftarlar henüz stadyuma alınmadan da Brüksel sokaklarında birçok olay çıkmış, İngiliz holiganlarının başını çektiği olaylarda hafif yaralanmalar meydana gelmişti. Ancak sanki bu olaylar daha büyük ve daha acı bir olayın habercisiymiş gibi stadyumdaki taraftarların yerleşiminde yaşanan sıkıntılar da kimsenin tahmin edemeyeceği boyutta bir drama sahne olmak üzereydi. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Levinson, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de, devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus, Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü.

tarihe Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen, o geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybettiği Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu. Spor kamuoyu, üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyordu. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kurul'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarının da sahip oldu. ...1985 yılında teniste olduğu gibi boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costamoto'nun himayesi altına geçerek boks camiasına yükselmeye başlıyordu. Tyson, 1985'te D'Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Geçmişten bugüne futbol sohbetimiz devam ediyor Kemal Belgin'le birlikte. Kemal abi hoş geldin. Sağlık saat iyi mi?
1: Allah'a şükür ayaktayız.
0: Ne güzel işte. En güzeli o demek ki. Aynı dileği sizin için de taşıyoruz. Sağlık olsun her şeyden önce diyelim. Hepinizin malumu bu programda geçmişten bugüne bilenlerin keyifle hatırlayacağı, bilmeyenlerin öğrenmekten keyif alacağı konuları gündeme getiriyoruz. Bugün de yaklaşık 45-50 dakika boyunca eminiz çok keyif alacağınız çok güzel futbol hikayeleri dinleyeceksiniz. Sizin için yine güzel bir program hazırladık. Şimdi değerli izleyenler 1980'li yıllara götüreceğiz sizleri. İki sezon var. 1984-85 ve 85-86. Neden bu sezonlara bakacağız? Çünkü bu sezonlar şampiyonun averajda belli olduğu sezonlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet, unutulmaz anlar başlığı altında şampiyonun averajla belli olduğu iki sezona, 84-85 ve 85-86 sezonlarına gideceğiz. İkisinin de bir ortak kahraman. İlk yılda Fenerbahçe Beşiktaş, ikinci yılda Beşiktaş Galatasaray çekişmesi yaşanıyor. Değerli izleyenler, yıl sezon 1984-85 sezonu, Todor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe var ve Branko Stankovic yönetimindeki Beşiktaş var. Galatasaray ligin ilk bölümünde şampiyonluk yarışından kopuyor. Bu iki takım kafa kafaya şampiyonluk yarışındalar ve ikinci yarıya Malatya galibiyetiyle başlıyor Fenerbahçe. Sonra Sakarya yenilgisi, Galatasaray beraberliği. Fenerbahçe 23. haftada Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşüyor. Ama sonraki haftalarda yine denge sağlanıyor. Sezonun finali 20 Mayıs 1985 İnönü'de Beşiktaş Fenerbahçe maçı efendim. Ben pası Kemal abiye atayım.
1: 2-2 değil mi?
0: Evet.
1: 2-2. O maçın bana göre...
0: Kadrolarda bu arada ekrana geliyor. Vay vay vay vay. Evet,
1: Ulvi Sami. Oy gitti hemen. Aynı maçın kadroları.
0: O maç mı arkadaşlar bu?
1: Evet, Yusuf Hakem.
0: Evet.
1: Selçuk
0: Kaptan. Hakem de Yusuf Namoğlu.
1: Evet tabii. O maçın kaptanı Fikret de var. Vay vay.
0: Samet, Şeker, Kadir, Metin.
1: Kovaçeviç, Rıza.
0: Evet.
1: Efendim.
0: İyi kadro.
1: Necdet,
0: değil mi?
1: Tabii Necdet kaptan. Zafer, kaleci. Metin, Kadir. Ondan sonra Ulvi. İşte.
0: Yani, güzel kadroymuş.
1: İyi bir Beşiktaş.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu var mı o sezonun? O maçta evet işte bu da Fenerbahçe.
1: Bu ama şey total kadro.
0: Total kadro evet.
1: Veselli, rahmetli Hüsnü Çil.
0: Ya.
1: Osman.
0: Vay vay vay vay.
1: Büyük Fikret değil mi o? Evet, Büyük Fikret tabii. Rahmetli Altan Ayanoğlu. Yöneticiler. Futbolcuları saymıyorum. Onları zaten çok kişi bilir.
0: Biliyor.
1: Yusuf evet. Duru. Bizim Duru Turizmi sahibi.
0: Yani şimdi hoca
1: Ahmet
0: olan,
1: abi Erol sonra birazdan.
0: O sezon İlyas Tüfekçi bakın en önde evet. Sağdan 3. ilk futbolcu. O sezonun gol kralı. 14 golle değerli izleyenler. Evet. Selçuk Yula da rahmetli.
1: Erol rahmetli.
0: En üstte.
1: Çok Eşref abi galiba.
0: Soldan 4. Yaşar'dan sayarsak Hasan Selçuk. Abdülkerim Selçuk.
1: Evet Şenol.
0: Selçuk Yula da 10 gol atmıştı. Onun da yanında da büyük Şenol var. O görüntü maçın görüntüsü de gelsin. O 2-2'lik maça gidelim Kemal evet. Abi. İşte o karşılaşmadan görüntüler. Hatırlıyor musun maçı?
1: Hatırlamaz mı? Stattayız ya.
0: Değil mi?
1: Şimdi bu maçın bence iki tane önemli noktası var. Maç 2-2 bitti. Sonra Fenerbahçe averajla şampiyon oldu. Sanıyorum evet. Ordu'da 2-0 mı ne kazanmış. Hı-hı. Ben o maça da gittim. Ordu'dayım yani o maçta. Büyük Fikret'in başkanlığında oluyor bu. Sevgili Ender. Fenerbahçe'nin efsane eski futbolcularından Fikret Arıcan. Rahmetli Fikret abinin başkanlığında Fenerbahçe şampiyon oluyor. Nasıl şampiyon oluyor biliyor musun? Bak. Şu maçı boş ver. Bak. şu biraz evvelki Fenerbahçe fotoğrafını, bu şeyin, Müjdat'ın attığı gol, Adem'in hatalı yediği gol.
0: Evet.
1: Şu toplu Fener fotoğrafını getirir misiniz?
0: Evet.
1: Bakın. Hüsnü Çil şurada gözlüklü, renkli gözlüklü, yedek kalecinin evet. altında. Rahmetli oldu. Hemen yanında eski santraf Osman halasa. Onun yanında da sakallı Yusuf Duru, Duru Turizmi sahibi. Şimdi hani paradan puldan bahsediyorlar ya.
0: Evet.
1: Sıkıntılardan mıkıntılardan. Evet. Yusuf Duru, Duru Turizm Fenerbahçe seyahatlerini para almadan ileride alırsın abiden gitti. Hüsnü Çil o zaman çok önemli bir hala var olan bir yabancı firmanın genel müdürüydü. Rahmetli olduğu için rahat rahat söylüyorum. Kasadan para alıp oyuncuların maaşlarını, transfer paralarını veriyor.

0: sonradan kulüpten ne zaman alırsa parayı taksit taksit kasasına koyardı. Başkan Büyük Fikret, bakın. Hüsnüçi'nin solunda Eşref Aydın, onun yanında Büyük Fikret, eski ünlü futbolcu. Moda Ağabey sokakta oturur. Bak, o apartmanın çok önemli bir özelliği var. Onu fotoğrafını çektirteceğim sana sonra. Burada
1: tamam,
0: konu yapacağız.
1: Tamam, anlatalım.
0: Rahmetli Büyük Fikret oradan yürüyerek Bahariye Caddesi'nden Kuşdili otobüs durağına iner. Piyade, yaya.
1: Evet.
0: Oradan Fenerbahçe otobüsüne biner. Son durakta iner. Oradan yürüyerek kulübe gelirdi. Başkan. Aynen yine devam. Oradan otobüse biner. Altı yolda iner. Yürüyerek Bahariye Caddesi. Evet. Yani. Bahariye Caddesi'nden Ağabey Sokak'taki evine gelirdi. Bugün böyle atıp tutuyorsunuz. Bu şartlarda Fenerbahçe şampiyon oldu. Şu kadro Veysel işte. Veselinoviç. Onun için yani öyle kulüp falan filan yönetecek iftiharla böyle dolaşıyorsunuz ya, göğsünüz kabararak yollarda, hiç öyle tıraşa gerek yok, ben yemem. Şimdi bu maçın en önemli iki yeri bana göre, evet, bizzat seyrettiğim için evet söylüyorum. Bir tanesi Şeker Begoviç'in, biraz evvel Beşiktaş forvetinde en sağ başta oturandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam eğer. O maç 2-2 iken, 2-1 iken galiba, Beşiktaş mı galip? Hatırlamıyorum. Gassane Kalesi'ne, Beşiktaş'ın eski yani tabirle bugünkü İnönü Stadı işte, neyse arena mıdır nedir neyin nesidir.
1: Yani Deniz 55. dakikada Necdet'in golüyle 2-1 öne geçmiş Beşiktaş.
0: Evet.
1: 75'te İlyas Tüfekçi ile beraberliği 2-2 sağlamış Fenerbahçe.
0: Bu Şeker Begoviç Gassane tarafındaki kaleye bir ara top attılar. Kim attı şimdi hatırlamıyorum. Aldı drip, çok iyi de oyuncuydu ha. Driplikle girdi, altı pasın köşesinden topu dışarı attı. Golü yapsa, ki çok gol attı. Çok iyi bir oyuncuydu.
1: Evet, evet.
0: Beşiktaş şampiyon olmuştu. Bitmişti her şey. O golü kaçırdıktan sonra İlyas işte zaten gol kralı.
1: Gol kralı o sezon.
0: İlyas attı golü. 2-2 bitti. Sonra Fener orada da 2-0 kazandı. Ben o maçta da varım.
1: Son söz son 90 dakika diye bir gazete vardı. Onu da verirseniz. O da son haftanın. Evet. Orada yazıyor onlar.
0: Şimdi bana göre bu maçın en önemli yerlerinin...
1: Burada da Yaşar ne hata yapıyor ya.
0: Hata yaptı, evet. Yeri, bak bütün foto muhabirleri sahada gördük.
1: Tabii. Herkes koşuyor bakın. Foto muhabirleri futbolcunun arkasından koşuyor sağ içine.
0: Neyse. Bu da Necdet'in golü galiba.
1: Bu da son söz son 90 dakika işte...
0: evet, artık
1: son maçına İstanbul'da Antalya'da Fenerbahçe rakibini yendiği takdirde şampiyon olacak. 48 puanda. Beşiktaş son maçında Ankara'da Ankara Gücü'yle oynuyor. O da 48 puanda. Ama Fenerbahçe'nin averajı artı 38, Beşiktaş'ın 28.
0: Tabii. Şimdi bu
1: tarihte 26 Mayıs 1985. Söyle Acayip Ordu Sporu onu niye öyle yazmış? Ordu Sporu Şenol ve İlyas'ın golleriyle yenerek sondan bir hafta önce Ordu Sporu yenmiş.
0: Evet.
1: 2-0 yenmiş. Şenol ve İlyas'la ve iş son haftaya kalmış 48'er puanla.
0: Şimdi bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı pozisyon bana göre bu maçın en çarpıcı bölümüydü. 2. Bak burayı iyi dinleyin. Bu maçta maçın hakemi kural hatası yaptı.
1: Deminki maçta mı?
0: Evet.
1: Allah Allah. Yusuf Namoğlu.
0: Öyle mi?
1: Ne hakem başkanı ya?
0: Deniz Kalesi'ne Beşiktaş korner atıyor. Deniz Kalesi var ya şimdi İnönü'de.
1: Evet.
0: Numaralının önünden atıyor. Necdet korneri attı.
1: 3 yıldız vermiş bak o zaman.
0: Verirler. Bak, Necdet korneri attı. Top Necdet'e yakın direkten.
1: Bu gelmesin şimdi, bunun
0: bu
1: sonra
0: değil,
1: vereceğiz.
0: Değil, sonra. Necdet'in attığı korner o yakın direkten geri döndü. Tekrar Necdet aldı, topu ortaladı. Maç oynanıyor. Dua etsin ki maçın hakemi, Beşiktaş'tan biri o ikinci topu kafayla ayakla mayakla Fener Kalesi'ne atıp golü tabelaya yazdırmadı. Çünkü korner attığınız zaman top kimseye temas etmeden direğe vurup geri geldiği zaman oynayamazsınız. Tıpkı penaltıda olduğu gibi. Ve maçın hakemi hiç, iki kişi fark etti bunu. koca

0: basın tribünü ve şeref tribününde. Bir tanesi nacizane bendeniz, öbürü de Başkan Büyük Fikret. Önde şeref tribününde ayağı fırladı. Kural hatası olur mu öyle şey diye.
1: Hakem hatası denir ona.
0: Ama gol
1: i̇şte ona çeviriyorlar.
0: Ha, ama gol olsa gol veriliyor çünkü maç oynandığına göre.
1: Necdet attı. Direkten döndü. Tekrar Necdet'e geldi.
0: Tekrar korner atan adam. Ve maç oynanıyor. Gol olsa gol verilecek. Soran olacak. Fenerbahçe itiraz edecek. Mesela yenildi, şampiyonluğu kaybetti diyelim. Diyecek ki burada kural hatasından gol yedik. Takdir hatası falan değil mi? Bu maçın en çarpıcı iki yeridir. Bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı gol, evet. Bir de bu Necdet'in attığı gol.
1: Burada Stankovic'in hakem hata, oyuncu değişikliklerinde hata yaptığı yönünde çok eleştiriler gelmiş o zaman. Bilemiyorum artık ne derece doğrudur ama şimdi burada, bir önceki gazete küpürünü verirsek oyuncu değişikliklerini de görelim.
0: Şimdi yok, ne yapmış?
1: Bir önceki gazete küpürü gelsin. 2-2'lik Fenerbahçe sevindi, Beşiktaş üzüldü gazete küpürü. Şu. Bakın orada oyuncu değişiklikleri Beşiktaş.
0: Hüsamettin'i çıkarmış,
1: Zafer,
0: Ali'yi
1: Gökhan
0: almış.
1: Gökhan ve Bora girmiş abi.
0: Şimdi bak, Hüsamettin'i çıkarmış, yerine Ali'yi almış. Bizim Ali Gültiken'i.
1: Yok.
0: Burada öyle yazıyor.
1: O şey nerede bakayım?
0: Burada abi işte.
1: Ama şurada Beşiktaş'ın Adem Kale'de.
0: Tamam.
1: Rıza.
0: Tamam işte, Hüsamettin'i çıkartıyor, Ali'yi alıyor yerine. Bak, sağ bek çıkartıp santrfor Ali'yi alıyor. Ama
1: evet.
0: Ali o zamanlar Beşiktaş'ta sağ bek de oynadı. Bunu bilmez çok kişi. Santrfor golcü Ali.
1: Adem de yalnız bayağı hata yapmış.
0: Adem çok hatalı. Ondan sonra ne yapmış? Samet'i, yok tövbe. Ziya'yı çıkarmış. Haluk'u almış. Orta sahaya. Öyle değil mi? Başka da bir şey yapmamış galiba. Metin oynuyor, Necdet oynuyor. Kovačević zaten forvet, Necdet, Kovačević, Şeker Begoviç.
1: Ziya'nın yerine Haluk, evet. Başka, Hüsamettin'in yerine Ali.
0: İşte o,
1: başka da yok.
0: Ha, o eleştirildi. Ziya ile Hüsamettin'i çıkartışı oyundan, evet, eleştirilmişti ama
1: özellikle Ziya'yı çıkarması çok eleştirilmişti.
0: Evet, şimdi burada önemli bir şey daha.
1: Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Bir sene sonra, çünkü demişler ki bütün Beşiktaş yöneticilerinin önemli bir kısmı o dönemin. Bir sene sonra 85-86 sezonu, ya bu adam gelmeyelim bunu arkadaşlar. Ya bu adam Stankovic bize şampiyonluğu kaybettiren bir hata yaptı. Dolayısıyla biz devam etmesek mi? Bir iki kişi ve Süleyman Seba demiş ki ya çok disiplinli bir hoca ve tam bize göre bir hoca, disiplinli bir adam, isteyerek şampiyonluk kaybedilmez, bir şansı daha hak ediyor diyor ve Stankovic Beşiktaş'ın başında kalıyor. Tabii. 85-86'da Galatasaray'ın başına
0: oraya
1: Yük
0: gelme.
1: Derval geliyor.
0: Oraya gelme.
1: Tamam.
0: Burada bir önemli anı var.
1: Tamam.
0: Stankovic'in ilk senesi Beşiktaş'ta.
1: Tamam.
0: Güneş gazetesi piyasaya çıkmıştı. Ben de tercümandan bir 3-3,5 aylığına Güneş'e geçmiştim. Rahmetli Necim abinin çağrısı üzerine. Ama yani sorumluluğum yok. Köşe yazısı yazıyorum. Serbest çalışıyorum. Bir gün dedim ki Necim abi, ben dedim şu gideyim Stankovic'te bir röportaj yapayım. Yan Şeref Stadı'nda o zaman. Beşiktaş idman yapayım.
1: Tamam.
0: Oh dedi, harika olur. Giden tabii, niye gitmeyeyim dedim. Kalktım gittim. Hatta bizim Gürcan Bilgiç var ya.
1: Evet.
0: Daha yeni başlamış. Onlar da
1: daha haptı diyorsun.
0: He, Beşiktaş'ın antrenmanını takip ediyorlar. Stankovic de onlara bir takım açıklamalar yaptı falan. Sonra dedi ki müsaade ederseniz dedi, Kemal Bey'le dedi bir görüşmem olacak benim dedi. Ve soyunma odasına girdik. Yardımcısı kim?
1: Stankovic'in.
0: Evet. Ercan Taner'in babası Ziya Taner.
1: He, rahmetli. Allah rahmet eylesin. He,
0: o tercümanlık yapıyor zaten. Şuradan buradan derken bana dedi ki, Fenerbahçe'den tanıyorum ben tabii daha Stankovic'i. Ya dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bunu dedi yazar mısın dedi. Dedim ki ben buraya her şeyi yazmak için geldim ama yani çok gizli kalması gereken bir şey varsa söylersen yazmam. Yok yok dedi. Bunu dedi yaz dedi. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular dedi.
1: Evet.
0: Güneş gazetesini bulsanız arşivden bilsem getirirdim. Manşettir 9 sütun. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular diye.
1: Sanki biz onu bir yerde verdik bir kere o gazeteyi diye hatırlıyorum yani. Geçmiş programlarda.
0: Ve detaylarını anlattı tabii. Yani bizi dedi dışarıda rakipler zorluyor, onlarla mücadele ediyoruz filan falan. Ama içeriden bizi dedi yıkmaya çalışan

0: bazı kişiler var. Ben onun Anladım. İçin bu Truva atını sana dedi, özellikle dedi, söyledim. Vay. Yazasın diye dedi ve ben de yazdım Güneş Gazetesi'nde. Beştaş'ın içine Truva atı soktular.
1: Yönetime falan
0: yani artık kimlere dediyse. Içinde. Çok isim vermedi şimdi. Hmm. Yukarıda Allah var, yalan söylemeyelim. Ama dedim ki hoca ne diyorsun sen ya? Dedim evet dedi, maalesef böyle böyle. Ben dedi dışarıdaki rakiplerle mücadele ediyorum. Doğal dedi, edecekler tabii, teslim evet. olacak. Ama içerideki mücadele dışarıdakinden çok zor dedi.
1: Anladım.
0: Ve bu çok önemli bir anıdır.
1: Belki biraz da o yüzden Stankovic'in gitmesi yönünde görüş bildiren yöneticiler fazlaydı.
0: Olabilir.
1: Ama Süleyman Seba diyor ki hayır, Stankovic disiplinli hocadır. Biz geçen sene averajla kaybettik. Bu sene şampiyon oluruz. Rahmetli Süleyman Seba böyle diyor. Süleyman Seba deyince de akan sular duruyor. Tabii ve Stankovic'le devam ediliyor. İşte geldik şimdi 85-86 sezonu.
0: Bir sene sonrası.
1: Bir sene sonra. Yani şampiyon 84-85'te averajla Fenerbahçe oluyor.
0: O averaja da değinelim, unutturma ne olur.
1: Tamam. 85-86'da bu kez Galatasaray ile Beşiktaş çekişiyor değerli izleyenler. Galatasaray'ın başında Yup Derval var. Kafa kafaya giderken Derval bir gün diyor ki ya diyor bu Beşiktaş ile ilgili teşvik söylentileri var. Çok fazla teşvik söylentileri geliyor kulağımıza. Aman ha dikkat. Hemen üzerine böyle deyince Beşiktaş'ın yöneticilerden Metin Keçeli diyor ki Derval şike konusunda ünlüdür. Var o gazete küpürü ve Metin Keçeli'nin o günkü ifadesi. Derval'in başında bulunduğu Federal Almanya'nın İspanya'daki Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynadığı maçı kimse unutmadı diyor. İşte bakın.
0: Harika.
1: Ve karşılıklı söz düellosu. O zaman da diyoruz ya biz çok değişmiyoruz yani. Aynıyız. 3 aşağı 5 yukarı aradan 30 yıl geçmiş ama. Derval tabi şunu da teslim edelim. Türk futbolu için çok önemli bir teknik adamdır. Ve Galatasaray'ın o sonraki yıllardaki şampiyonluklarında olduğu kadar Türk futbolunun gelişiminde de gerçekten bence nacizane benim düşüncem çok önemli payı olduğudur. Ama böyle bir tartışma yaşıyorlar. Şimdi Derval'in de ilk yılı.
0: Tabii ve o maç, ben o maçı seyrettim. Almanya-Avusturya maçını. İspanya'daydım. Dünya
1: sözünü edilen şu hani.
0: Evet. Şimdi o öyle bir maç ki Ender. Şike yapmaya, karşılıklı para teklif etmeye, karşılıklı teşvik primi vermeye, başkaları tarafından o maça müdahale etme imkanı hiç yok. He. Neden? Bir tek sonuç var. İkisinin de gruptan çıkması için. Avusturya 1, Almanya 0. Veyahut dur. Almanya 1, Avusturya 0. Pardon. Almanya 1, Avusturya 0. Bunun dışında hiçbir sonuç ikisini de çıkarmıyor gruptan. Birinden biri gidecek. 17, 18, 19 o dakikalarda yanlış hatırlamıyorsam 82 kaç sene geçmiş abi? 35 çok. Sene geçmiş. Hurubeş bir gol attı. Alman Hurubeş.
1: Ne kafayla gol atardı o?
0: Evet. Almanya 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan tarafı Santra yuvarlanda geçti. Bu taraf gitse ikinciyi yese elenecek. Bu taraf iddialı ikiyi atmaya kalksa, burası bir tane atarsa o gidecek. Bir tek sonuç sevgili
1: Al gülüm ver gülüm
0: Almanya diyorsun. 1, Avusturya 0 biterse ikisi birden gruptan çıkıyor. Maç öyle bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Cezayir'in Futbol Federasyonu Başkanı milli kıyafetiyle sahaya daldı. İşte FIFA...
1: Şimdi, Cezayir o sene Almanya'ya kök söktürmüştü tabii, değil mi?
0: Yani işte FIFA, Dünya Futbol Otoriteleri görün bakın nasıl anlaşmalı bir maç oynandı. Bizim hakkımızı yediler diye adam feryat figan milli kıyafetiyle sahaya daldı bir Dünya Kupası'nda. Onu anlatayım dedi.
1: Peki. Şimdi dedik ya Galatasaray ve Beşiktaş çekişiyor diye. Geliyorlar yine böyle sezonun sonunda yine final maçı iki takımın sezonun son bölümünde. 5 Mayıs 1986'da değerli izleyenler ve şampiyonu büyük ölçüde ortaya çıkaracak bir maçtan bahsediyoruz. Yine bir sene önce olduğu gibi Beşiktaş'ın bir kader maçı oynayacak ve ama bir önceki sezonun tersine beraberlik bu kez Beşiktaş'a yarıyor. Hani oradaki 2-2'lik beraberlik Fenerbahçe'ye yaramıştı. Bu kez beraberlik Beşiktaş'a yarıyor. İnönü Stadı tıklım tıklım dolu tribünler. İşte Branko Stankovic görüntüde Kaptanlar Cüneyt'le Samet.
0: Samet değil.

0: karşılaşmadan da görüntülerle beraber ve bu kez Stanković, ama bir yıl önce o eleştirilen değişikliklerden dolayı Stanković Fikret'in yerine Ziya'yı, Feyyaz'ın yerine de Sinan'ı alıyor ve o oyunu aldığı adamlarla da maçı getiriyor kendisine. Daha doğrusu maçı demeyelim de o 1-1 değil mi Kemal abi? Evet. Neler söyleyeceksin?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Stanković çok iyi bir hocaydı. Bir kere bunun altını bir çizelim. Fenerbahçe'de şampiyon yaptı geldiğinde. Yani hakikaten otoritesi yerinde.
0: Eintracht Frankfurt'tan mı geldi? Orada bir başarısı mı vardı? Sanki böyle bir...
1: Eintracht Frankfurt'tan Rauch geldi Fenerbahçe.
0: Rauch geldi.
1: Frieder Rauch gelmişti.
0: Almanya'da...
1: Şey yaptı. UEFA Kupası şampiyon. Yani Fuar Şehirleri Kupası'nı kazanmıştı. Oradan Fenerbahçe'ye getirdi Ali Şenon'u.
0: Evet.
1: Çok otoriter. Hiç kimseye taviz vermeyen. Dümdüz bir adamdı Stanković.
0: Yani.
1: Ve işte bir sezon evvel.
0: Veselinovic'den farklı mesela. Veselinovic'den futbolcuyla böyle.
1: Veselinovic şey, Türkiye'nin en fazla altılı ganyan oynayan hocasıydı. Yani. Sen ne diyorsun? Bizim Dalyan'da, Veysel. Bizim Dalyan'da özel masası vardı. Şeyde, jockey, ne diyorlar, at yarışı oynanan yerde.
0: Evet.
1: Özel masası vardı, her gün gelirdi. Ama bu çok otoriter, çok ciddi, çok katı. Kimseye taviz vermeyen, babasının oğlu olsa bir yanlışı varsa oynatmayan bir tipti. Eğer Şeker Bogovic o golü atsa, Beşiktaş o sene de şampiyon olmuştu. Atamadı başka.
0: Bu maçta geldi. Da Yusuf'un golüyle
1: evet, Galatasaray. Evet.
0: Daha maçın 33. dakikasında zafer avlıyor Yusuf. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İlk yarıda 1-0 bitiyor. Maçın sonlarına tabii doğru geliniyor.
1: Yusuf'un oğlu da şimdi nerede oynuyor? Santrfor?
0: O da değil mi? O da oynuyor bir yerlerde. Evet,
1: bir,
0: evet.
1: Tabii, tabii tabii. Bir yerde oynuyor. Santrfor fena da oyuncu değil. Esas Yusuf'un babası çok iyi oyuncuydu.
0: Öyle
1: bilmiyorum
0: mi?
1: Sağsa. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. İzmitli Köylü Mustafa lakabı. Köylü Mustafa. Çok iyi bir oyuncuydu ama işte o zamanın şartlarında Kocaeli'nde kaldı. Sonra oğlu işte Yusuf geldi Galatasaray'a. Şimdi oğlu da nerede oynuyor? Santrfor oynuyor hala bir yerde de. Geçenlerde seyrettik.
0: İşte goller şöyle. Yusuf'un golü 90'da. Evet. Zafer'i böyle avrıyor. Uzaktan bazuka gibi vurdu diye
1: evet,
0: anlatıyorlar. Ve Ziya işte oyunu aldığı iki oyuncu.
1: Evet.
0: Sinan Engin. Sinan Engin ortasını yapıyor. Ziya kafayı evet vuruyor 75. dakikada. Yere çarpan top Simovic'in bakışları arasında ağlarla buluşuyor. Bir birlik
1: hiç
0: skorla.
1: Hiç yenilmeyen Galatasaray şampiyon olamıyor.
0: Galatasaray namağlup şampiyon olamıyor değerli izleyenler.
1: Şimdi
0: gerçekten
1: bak,
0: enteresan
1: Ender'cim,
0: değil mi?
1: Bu çok önemli bir konu. Bunu güzel bulmuşsunuz. Averaj. İki şampiyonda averaj da şampiyon oluyor.
0: Çok enteresan.
1: Ama o zaman averaj attığın yediğinden çıkaracaksın.
0: Böyle ikili averaj değil. Yani takımların birbirleriyle oynadıkları maça bakılmıyor.
1: Bakılmıyor.
0: Genel averaj.
1: Genel averaja bakılıyor.
0: Gol averaj.
1: 1-8-0 vardır. Ankara Gücü 0, Galatasaray 8.
0: Evet.
1: Ondan başka maçlar da vardır tabii ama en farklısı o. Ondan sonra bu ikili averaja dönüldü. Bence doğru yapıldı.
0: Doğru, evet.
1: Sen istediğin kadar ona buna 9 at, 12 at, 13 at, 8 at.
0: Şampiyonlukta kiminle yarışıyorsan.
1: Aranızda oynanan maç önce. Bence bunu çok doğru yaptılar, bunu değiştirmekle. Bir sürü dedikodu üretiliyordu. Böyle bir şey yapılmamış olsa bile.
0: Doğrudur.
1: Birini 5-0 mı yendi? Satın almış abi. Veya teşvik vermiş, her neyse. Şimdi... Ne olur yani, herkese 10-0 yensen A takımıyla şampiyonlukta evet yarışım, seni iki sefer bir sıfır aynı bu. Bütün geçmiş olsun abi.
0: Evet evet.
1: Bence
0: futbolda da, basketbolda da böyle işte bu yani şekilde birbirleriyle oynadıkları
1: bence,
0: maçlar.
1: Bence böyle diyor olmalı tabii.
0: Doğru, çünkü tabii o zaman gerçekten o örneğin o Ankara Gücü maçını hatırlıyorum.
1: Tabii.
0: Yıllarca konuşuldu, hala konuşuluyor.
1: Hocam tabii yani başka maçlar
0: Zalat
1: da var.
0: Zalat için neler söyledi. Başka maçlar da var canım böyle.
1: Birini yani
0: sadece
1: farklı
0: o maç
1: yenme
0: değil.
1: Delikanlı gibi oynayıp birini farklı yenme abi, yandın.
0: Tabii. Evet, peki güzel, bu iki averajla şampiyonun belli olduğu sezonda hatırlamış olduk. Gerçekten çok enteresan. 84-85 Fenerbahçe averajla 50 puanda iki takımda. Tabii 2 puanlık sistem,
1: 2 puanlı
0: o zaman.
1: Sistem, evet.
0: Fenerbahçe Beşiktaş'a geçiyor. Bir yıl sonra Beşiktaş Galatasaray'a geçiyor ve Galatasaray hiç yenilmeden şampiyon olamıyor.

0: Son derece ilginç iki sezonu hep birlikte hatırladık. Evet, şimdi de bir başka konu başlığımız var. Bunları biliyor muydunuz başlığı? Biliyor muydunuz başlığını da iki tane çok güzel anekdot paylaşacağız sizle. Bakalım biliyor musunuz şimdi? Göreceğiz. biraz daha eskiye gidiyoruz. 1959'a ilk sezona ve
1: 1960.
0: Evet, o zamanki adıyla birincilik. Ne diyorlar? Birincilik mi deniyor?
1: Yok,
0: o zaman?
1: Deplasmanlı
0: Türkiye Ligi. Heh. Şimdiki işte Süper Lig, değerli izleyenler. İlk penaltı atışı. Ligimizin, lig tarihimizin ilk penaltı atışına gidiyoruz. İlk penaltı vuruşunu 15 Mart 1959'da Fenerbahçe Beykoz maçında birisi kullanıyor. Bakalım kim kullanıyor. Şimdi ekrana geliyor. 15 Mart 1959 Fenerbahçe Beykoz maçı. Maç 1-1. Fenerbahçe Beykoz'u 2-1 yeniyor ve o golü de Lefter küçük anda Onyadis atıyor. Gerçekten şu anda da işte bakın o. Şöyle de onu fotoğraflamışlar. 1959'da iyi fotoğraflamışlar vallahi.
1: Evet. Kaleci Aksan ben... Abi. Aa bak Sıtkı tabii rahmetli.
0: Maçın bitmesine bir dakikadan daha az zaman evet. var. Lefter kaptığı topla kaleye daldı. Sola doğru kaydı. Savunma Sıtkı üzerine çıktı. Sıtkı pozisyon penaltıyı yapmış. Ayrıca işte Lefter de yerde kalınca... Penaltıyı Lefter Sıtkı'yı kıpırdatmadan ağlara gönderdi demiş o günün gazetesi. Bakın hemen altta sahanın da yıldızıymış Lefter o gün. Ve o gol de bizim lig tarihimizin ilk penaltı golüdür değerli izleyenler. 15 Mart 1959 Eker, ilk penaltı tabii, golü Eker Biçer, Lefter'den.
1: Eker Biçer eliyle kesti diyor. Mehmet Eker Biçer ama hiç Mehmet lafı kullanılmadı futbol
0: tarihinde. Şimdi birazdan geleceğiz o lakaplara ya. Çok güzel şeyler var.
1: Eker Biçer 1.90 boy. Santraf oynuyor o zamanki. Yani şimdi tandemde oynuyor ya. Hani iki tane stoper dizi. Onlardan tek başına oynuyor Eker Biçer. Bu ne ya? Bu Fiorentina mı? Yok. Bu ne bu ya? Bir dakika ya. Lefter ha Fiorentina'da. Evet. Bak en başta işte sağda oturan. Hmm.
0: Şey hemen hatırlatalım. Lefter o gün ilk golü de atan Beykoz maçında ilk golü de atan kişi ama bizim için önemli olan size anlatacağımız anekdot Lefter'in lig tarihinde ilk penaltı golünü atan oyuncu olması. Bir şey daha söyleyelim bu başlık altında sizlere o zaman. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleciyi soralım. Bir Türk kaleci kim bu? Türk
1: Şimdi
0: kaleci.
1: Dur bu Beykoz dur abi acele etme.
0: Hı. Ama süre var acele etme
1: süre
0: de.
1: Ama bak burada şimdi Sıtkı Türk futbolunun gelmiş geçmiş rahmetli dostumuz olduğu için söylüyorum en cimri oyuncusuydu. Bunu kimse bilmez. Gopsek derler de.
0: Kaleci ha?
1: Ya şimdi bunlar ama.
0: Beykoz kalecisi.
1: Ya bu Eker Biçer 1.91 boy mikro Mustafa rahmetli kafa topu alırdı.
0: Geleceğiz birazdan
1: Geleceğiz,
0: işte
1: bundan kafa topu alırdı.
0: Onların ne olduğuna ha, da o Lefter, yüzden ben şey yapıyorum.
1: Lefter zaten bu penaltının üstadıydı. İşte bir tek Özcan'ı atamadı galiba. Özcan kurtardı.
0: Bir tane mi kaçırmış?
1: Bir tane de Beşiktaş maçında denize attı.
0: Ha.
1: O ama Vay. Şimdi ben burada kralın naylon maçtı o. 51 yılı.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Beşiktaş, Konuşmuştuk galiba. Abi.
1: Deniz Kalesi'ne 4 metre yukarıdan avuta attı.
0: Sonra, hani senin Galatasaray şampiyon olmasın diye
1: evet, sonra dediğin. Stat'tan çıkarken adamın bir tanesi böyle kasatura çekti. Asker ha resmi asker kasaturasıyla öldürüyordu Lefter'i elinden zor aldılar. Bak şu çok deminki enteresan. Resmi göstersenize ya. Nereye gitti? Ha,
0: çok... Bir öncekini mi?
1: Ha bir takım gibi bir şey vardı. Bu değil bu Lefter'in meşhur şeyidir. Korner.
0: Bacaklara bak.
1: Ya. He, evet. Şuraya bak takıma bak. Naci rahmet. Yo sağ Allah selamet versin. Seraç kupa önünde rahmetli. Şükrü abi sağ. Gürcan öldü galiba. Kaleci Kilink Selahattin. Bak bunların lakaplarını kimse bilmez ben.
0: Şimdi
1: kaleci Kilink Selahattin. Yanında Puşkas Ergun, Deli Turan, Topaç Nedim, Arnavut Niyazi, Şirzat Lefter, Şeref. Çok affedersin.
0: Şu yukarıdaki Can Bartu mu en sağda?
1: Tabii Can Bartu. Necdet'in yanında rahmetli. Deve Necdet'in yanında Avni, Laz Avni. Onun yanında Deli Basri bak buna.
0: Peki.
1: Mehmetçik daha doğrusu.

0: Yemiyor evet. Değerli izleyenler.
1: Evet, rekorundur, doğru.
0: Büyük tamam. Şey ya. 112 tamam. Dakika ne demek? 90, 10 maç olsa 900, 12 maç olsa 1180 tabii. Yani 12. maçtaymış.
1: Evet. Şenol Güneş çok enteresan.
0: 990.
1: Böyle havalar, Datku vardı Fener'de, hatırlar mısın? Roman.
0: Evet. 1080, ben Datku'nun, 13. maçtaymış.
1: Tabii ben Datku'nun öyle plonjon yaptığını falan çok hatırlamam. Bu Şenol'da da aynı özellik. Oyunu o kadar güzel takip ederlerdi ki, ya bir tane baba şut atarsın dersin ki ya, bir bakarsın hiç plonjon yapmadan tak almış. Niye? Oyunu çok iyi takip etmiş. Tam şu şuna verir, bu buna verir, buna verirlerse bu %100 oradan kaleye şut atar. Ona göre zaviyesini almış, köşesini almış. O harika şut bunun kucağına geliyor. Ne tesadüf. Hayır, tesadüf değil. Kaleci sağlıyor onu Şenol Güneş. Öyle bir kaleciydi Şenol. Yoksa hani şimdi uçan, havalarda takla öyle falan kaleci değil. Ama çok akıllı, çok usta,
0: İşte o da çok
1: bir
0: önemli.
1: Kaleciydi Şenol.
0: Şuraya baksana, Cemil Milli Şenol.
1: Evet.
0: Arkasında da yanlış görmediysen Fatih Terim miydi? Gelsenize bakayım.
1: Evet, aynen. Aynen Fatih Terim. Fors tarafa
0: ya
1: bak
0: ne güzelmiş
1: abi.
0: Milli takımın forması.
1: Ya.
0: Peki bir başka başlığa gidiyoruz. Türk futbol tarihinin unutulmaz futbolcu lakaplarına. Artık eskisi gibi lakaplar yok değerli izleyenler. Yani lakap takma konusunda o eski alışkanlıklar da pek rağbet görmüyor. Bilemiyorum, ben sanki bu futbolun doğallığının kaybolmasından kaynaklanıyor. Aynen. Yani belki takım içinde futbolcular birbirlerine lakap takıyor olabilirler ama bu sözünü ettiğimiz lakaplar bütün ülkenin bildiği, koyduğu ya da ne bileyim herkesin benimsediği, herkesin söylediği ve o sıcaklığı içinde barındıran lakaplarmış. Bugün o yok ortada. Yani ya futbol endüstriyelleşti falan, böyle her şey makine düzenine döndü. O doğallık, o yakınlık gitti. O yüzden kayboldu bu lakaplar. Ama futbolla insan bağı ya da seyirciyle futbolcu bağı bence azaldığı için bu lakaplar yok artık. Çünkü bu az sonra sözünü edeceğimiz lakaplar taraftarın, seyircinin futbolcuyla o bağını ortaya koyan, o sıcaklığı ortaya koyan lakaplar.
1: Bir kere antrenmanlar açıktı abi.
0: Yani şimdi o yok açıkçası.
1: Antrenmanlar
0: şöyle bir baktım. Rahmetli Cem Atabeyoğlu diyor ki Türk futbolunda bilinen ilk lakap bir gayrimüslime ait. Tahta Perde Aleko.
1: Tahta Perde Aleko.
0: 1900'lerin başında ilk lakap Türk evet. futbolunda bilinen oymuş.
1: Ben tanıdım.
0: Öyle mi?
1: Ufaktım, çocuktum. Yani yaşlılığında tanıdım tabii. Seyrettim.
0: Kadıköy'de oynayan.
1: Kadıköy tabii. Evet. Tabii.
0: Peki ne lakaplar var şöyle bir hatırlayalım. Bir kere Baba Hakkı'dan başlayalım, Hakkı Yeten'den. Baba Hakkı işte 60'larda 60-68 arasında Beşiktaş'ta oynuyor. Yani Beşiktaş'ta...
1: Yok, o zaman başkan.
0: Başkan, pardon, başkan daha başkan. Eski. 17 yıl Beşiktaş tabii. formasını giyiyor. 60-68'de Beşiktaş başkanlığı tabii. yapıyor ve o da bir tür onursal başkan denilebilir değil mi
1: tabii
0: Süleyman
1: canım.
0: Seba gibi?
1: Tabii.
0: O derece
1: heykeli
0: önemli
1: ya.
0: Bir isim.
1: Heykeli
0: Hakkı Yeten ama
1: Hakkı.
0: Çok sert ve otoriter
1: abi,
0: bir
1: çok. Ya
0: isimmiş.
1: Biletleri yırtıyor.
0: O yüzden mi Baba Hakkı
1: baba,
0: diyorlar?
1: Haftayımda biletleri yırtıyor Ankara'da ya. 0-0 bitiyor devre, kara gücü maçı. Diyor, siz gideceğiniz mi zannediyorsunuz İstanbul'a diyor. 4-0 bitiyor ikinci devre.
0: Evet.
1: Baba Hakkı.
0: Baba Hakkı, yani o Baba Hakkı, Hakkı hiç kimse demezmiş. Baba Hakkı derlermiş. O kadar özdeşleşmiş.
1: Bu kim ya?
0: Bir
1: bu Ahmet Şahin mi? Baba Recep kim o?
0: Şimdi Baba Hakkı'dan sonra Lefter'in Ordinaryus'u malum.
1: Tabii onu
0: az önce gördük. Onu sen kim verdi biliyor musun diye sordun bana. İzleyicilerimize de söyleyelim onu.
1: Şimdi bunun Leftere Ordinaryus lakabını.
0: Ordinaryus da bu şimdilerde pek yok o terim. Evet. Yani genç arkadaşlarımız bilmiyorsa.
1: Profesörden de
0: üstte. Profesörün bir kademe üstü. Eskiden var olan tüm üniversitelerde işte profesörlerin belli bir seviyeye gelmiş en üst düzeydeki profesörlere verilen isimdi. Ordinaryus profesör. Bu da futbolun ordinaryusu demişler.
1: Manol Taylan diye bir futbol hastası, Fenerbahçeli kongre üyesi. Toprağı bol olsun. Manol aynı zamanda yabancı antrenörler, yabancı hakemler özellikle Türkiye'ye geldiğinde yabancı milli takımlar, kulüp takımlarını adres Manol'du. Tercümanlığı Manol yapardı.
0: Anladım.
1: Gider onları karşılar, getirir. Otelde işte konuşur.
0: Leftere Ordinaryus adını, lakabını takan
1: numaralı tribünü.

0: tam santra çizgisinin oradan eski İnönü stadında 7. sırada maç seyrederdi. Oradan bir gün Lefter yine anormal bir şey yapıyor. Bir çalım mı atıyor, pas mı veriyor, gol mü atıyor, ne yaptı? Ya sen profesör de değil, ordinaryüssün be diye bağırıyor Manol. Oradan Lefter'in lakabı ordinaryüs profesör.
1: Ne kadar sıcak.
0: Oğlu sağ galiba. Sağsa Allah selamet versin Manol.
1: Çok konuşuyoruz yine bu programda. Metin Oktay'a taçsız kral diyorlar ki.
0: Tabii.
1: O taçsız kral 1965'te çekilen bir sinema filminin de ismi oluyor.
0: Tabii.
1: Herkes taçsız kral olarak biliyor. İşte Metin Oktay'ın O Taçsız Kral filminden de bir sahne burada ekrana geliyor.
0: Evet, rahmetli.
1: Metin Oktay da doğrusunu söylemek gerekirse Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri, belki birincisi.
0: Bak burada bir şey var. Şu kral bir dakika deniyor. Şunu bir geri alır mısınız? Bir şey burada söyleyeceğim. Çok önemli bu. Golü değil. Metin'in sahaya çıkarken bir resim var. Bu değil, bu değil. Geriye alalım.
1: Şimdi gelecek. Bunun
0: öyle
1: arkasından
0: mi? Ha, bundan
1: geliyor
0: sonra
1: herhalde.
0: Mıydı?
1: Evet.
0: He. Bakayım.
1: Şimdi geliyormuş. Yavaş yavaş geliyor. Evet.
0: Şurada durun. Sırtında kaç numara var?
1: 10.
0: Metin Oktay Galatasaray'a geldiğinde 9 numara santrfor'da. O zaman öyleydi. 9 numaralar giyerdi santrfor'u.
1: Zaten 1'den 11'e kadardı değil mi?
0: Tabii tabii 11'e değişen kadar. Gökmen gelip, Göki bizim. Santrfor 9.
1: Bizim Gökmen abi.
0: Bizim Gökmen. 9 Gökmen'e verilince Metin 10 numaraya giydi. Hani bugünlerde çok formlu numara aşkı yanan tutuşan oyuncular var ya, utanın be bunu gördükten sonra.
1: Koskoca Metin Oktay.
0: Ya.
1: Yani. Gökmen abi bağışlasın, onun lakabı da var. Ona da tırnak içinde ayı Gökmen derlermiş.
0: Öyle ya.
1: Ama dün yani kendisi bak abi dedim sana söyleyeceğiz yani bu lakabın. Oğlum zaten benim adım ayı Gökmen
0: dedi. Evet.
1: Biraz topları sert ve vururmuş belki de şey, direğin üzerinden ya stadın dışına gittiğini çok biliriz diye anlatıyorlar.
0: Bir de kayıp kalıplı Gökmen. Yani o zaman böyle genelde oyuncular hani eker biçer biraz evvel dedik. Şimdi geliyor tahta bacak İsmet falan. Hani Gökmen böyle bir adam olduğu için o lakabı.
1: Evet. Can Batio Signor diyorlar.
0: O İtalya'daki şeyinden.
1: İtalya'daki 7 yıllık futbol yaşantısından dolayı ama hakikaten kendisi de o görüntüsüyle
0: Ender'cim,
1: futbolculuğun
0: bir şey
1: dışında da o endamıyla o
0: verirsen,
1: ifadeyi hak eden
0: izin
1: birisi.
0: Verir misin? Ben 6 tane Dünya Kupası, 6 tane Avrupa Şampiyonası seyrettim futbol. Bütün dünyayı gezdim. Şansım bu benim futbolda ilgili. Hayatımda
1: hakikaten o büyük bir avantaj hepimiz.
0: Can Bartu gibi güzel giyinen ikinci bir sporcuya rastlamadım. Bak,
1: öyle değil mi? Hep onu söylerler. Sen özellikle onu vurgularsın.
0: Yani bir Can Bartu programı yaparız. Bunun detayları var. İtalya'da yaşadıklarım da var.
1: Onu yapalım.
0: Can'dan ilgili de. Bak.
1: Yani ufak tefek şeyler yaptık ama daha detaylı bir Can Bartu programı yapalım.
0: Yani o kadar gezdim işte ne Pelelerle el sıkıştım, konuştum Maradona. Yani ne aklına ne geliyorsa dünya futbolunda ama spor öyle basketbol. Biz Şenzef'te mecburduk oynamak. Ama bu kadar güzel giyinen adama bir sporcu olarak hiç rastlamadım.
1: Peki. Geldik lakaplara devam ediyoruz. Tahta bacak İsmet.
0: Oo, vefalı.
1: Vefadan. Tabii. Neden tahta bacak diyorlar?
0: Sol ayak sırf.
1: He.
0: Sağ ayağını yürümek için kullanır İsmet abi. İşte bak orada. Yanındaki de bizim Kazım abim ya. Nedim Fenerli Nedim'in abisi galiba ya. Yanlış söylemiyorum.
1: Vay yok canına, şu dergi de çok değerli
0: tabii
1: yalnız. He. 25 kuruşmuş bak abi
0: tabii
1: o zaman.
0: Tabii tahta bacak İsmet ama felaket bir soru.
1: Kör Galip varmış, o da vefadan mı?
0: Tabii o da vefadan. Kör Galip bek.
1: Onu neden Kör Galip diyorlar?
0: Öyle bakardı. Bir gözü de hafif zaten arızalıydı bildiğim kadarıyla yani. Ondan sonra bak Özcan Arkoç'u görüyor musun? Tahta bacak İsmet'in yanında sonra evet. Fenerbahçe'ye geliyor. Yanında Hilmi Kiremitçi sonra Fenerbahçe'ye geliyor. Şimdi tanıyabildiklerim. Tanıyamadıklarım beni affetsin. Yani şu anda tam hatırlayamadıklarım ama o üçü kesin yani. O da Hilmi Kiremitçi. He.
1: Peki. Fener'e mikro Mustafa ufak tefek diye mi?
0: Ya. Ya mikro yani var mı ha? Yani
1: bir boyu küçük başardığı işler büyük futbolcu ya, diye bir alıntı var dergi
0: Mustafa
1: sayfası.
0: Abi öyle diyeyim. Allah rahmet eylesin. Yeni kaybettik onu. 2 sene falan oldu kaybı. Bak yanındaki de Özer Kanra. Onu da bu da Şükrü Ersoy kaleci. Allah selamet versin. Bu kim be? Yine Özer galiba. Yani işte bu Fenerbahçe'nin nereye gitti takım be? Hemen kaldırıyorsunuz ya, yapmayın sayalım.
1: Arkadaşlar öyle hazırlamışlar onları tabii arka arkaya.
0: Şimdi mikro

0: Zaten mikro küçük demek.
1: Evet.
0: Bu Bursa Mensucat'tan geldi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Orada takmışlar. Ya bu kadar bir adam. Ama öyle bir adam ki o boyla kafaya çıktığı zaman tahta bacak şey eker biçerden kafayla top alıyordu yukarıdan. Ya işte. İşte Galatasaray'a bir gol attı 4-0'lık maçta sevgili Ender, kaleci Yüksel rahmetli. Ceza sahasının köşesinden kafayla attı.
2: Hadi canım.
0: Evet.
2: Şimdi hani geçen 2-3 hafta önce Talişka'nın attığı bir gol vardı uzaklardan. Biz hepimiz Allah falan dedik.
0: Dur bakayım, Ebru'yu iyi göremiyorum tabii mikro. Şimdi bak bu
2: peki,
0: takım.
2: Mehmetçik Basri var.
0: Özcan Basri.
2: Ola niye Mehmetçik demişler Basri'ye?
0: Şöyle.
2: Diyelmeyelim buraya. Gelmeyelim buraya. Oraya birazdan o
0: şimdi,
2: konu.
0: Basri abi rahmetli.
2: Arkadaşlar uyarıyor tabii hızlı gidin diye.
0: Basri abinin şöyle bir şeyi vardı. Basri abi sakatlık tanımazdı. Bir Beykoz maçıdır. O fotoğrafını bulabilseniz. Surat buradan böyle bandajlı. Buradan kanlar akıyor. O zaman öyle, şimdi hani biraz kanama olduğu zaman kenara geliyorsun ya, o zaman öyle bir şey yok.
2: Bir hatırlarım o fotoğrafı. Öyle çok şey olmuş. Efsane olmuş bir fotoğraf.
0: Kan revan. İşte bak bak bu. Kan revan içinde Mehmetçik lafını biraz bu savaşçılığından aldı. Bir de Basri abinin nesi var biliyor musunuz? Kıbrıs mücahididir. Kıbrıs'a gitti savaşmaya.
2: Anladım. Peki şöyle bakıyoruz
0: Allah
2: yine.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Canavar Burhan, o dönemde Ankara canavarı vardı, ondan dolayı verildi diye bir anekdot okudum.
0: Bir de şey, ondan bir de Burhan abi sağda böyle yürüdü Ender. Hani vardır ya kabadayılar ha. Yani. Canavar Burhan.
2: Deli Bahtiyar, Bahtiyar yorumuz, o da Bursa'dan mı Fenerbahçe'ye gelmişti?
0: Dünya Kupası'nda goller atan Canavar Burhan bu.
2: Evet.
0: Sen ne diyorsun, 10 dakika düşüneceksin. Santrfor'un babası. Allah Allah.
2: Ne bir güzelmiş formalar.
0: Çok yani. Önemli bir özelliği vardı. Buna çok kişi bilmez. Harika offside yuttururdu hakemlere. Hani şimdi böyle ölçüyorlar ya televizyonda 10 santim, 7 santim, 14,5 santim offside'di değildi diye. Burhan abi harika yuttururdu. Ama çok iyi futbolcuydu. Hala sağ biraz rahatsız, evden çıkamıyor son zamanlarda.
2: Geçmiş Allah olsun şifalar versin. Deli Bahtiyar, Bahtiyar yorulmaz biraz daha yeni tarihli.
0: Yeni tabii o Bahtiyar.
2: O da çok hırçın bir futbolcu ama sağının şöyle bir anekdot var. Rakibine yumruk atıp sonra hastane masraflarını karşılayıp başında beklediği bilinir. Öyle bir adam
0: diyorlar. Ya çok iyi niyetli bir çocuk ama oyun tarzı o işte. Şuraya
2: yakın tarihte zaten işte.
0: Formaya Rıdvan'a, bak paramparça.
2: Tabii tabii. Rıdvan Dilmen şeytan rakabıyla yakın tarihte yine tabii. Çok bilinen onlar. Çaycı Ahmet var.
0: Ben taktım.
2: Sen mi taktın abi? Takoz Recep. Çaycı Ahmet'i taktığını... Ya şu takoz Recep, neden takoz deniyor? Recep bizi bağışlasın ama lakabı öyle.
0: Öyle ya.
2: Bir gol var, onu versenize çocuklar.
0: Kendi kalesine attı.
2: Ya o Avrupa inanılmaz kupasında. Bir gol ya. Şimdi bakın bakın. Röveşatayla. Bu Röveşatayla kendi kalesine attığı gol.
0: Ya.
2: Hoşgörüsüne sığınarak.
0: Tabii.
2: Ya yalnız rakip kaleye atsan yılın golü olur.
0: Dalga mı geçiyorsun? Bir şey... Hangi kimdi o bizden bir oyuncuya attı? Avrupa Kupası maçı milli maçta mı ne attı da yılın golü seçildi ya voleyle kimdi?
2: Hamit'in attı.
0: Bravo ha Hamit'in bizim
2: Galatasaray topu.
0: Bu tabii.
2: Bu da Takoz Recep. sağ olsun. Dobi Hasan var. Dobi Hasan 5-1'lik Almanya maçında bir gol atıp ben onu hatırlarım. 4-0'dı galiba maç. Bir gol atınca öyle bir sevindi ki gole attıktan sonra 50 metre koşmuştu. rakip sahada o zamanki adıyla Batı Almanya ile oynuyoruz. Onun Dobi demesi bir tane de bir anekdot. Bir tane... Bakkala top kapmış, kaçmış çocukken.
0: Tabii.
2: Dobi at, Dobi at demiş. Bak oğlum ne diyorsun, ne anlatıyorsun bak. Dobi at, Dobi at deyince
0: Trabzon.
2: Oradan Dobi Hasan kalmış top diyor.
0: Bir tane Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı yapıyorlar. Eski Fenerbahçe'de şimdiki evet. Dedi. Golü bu attı, bir
2: öyle
0: sıfır kazandı Trabzon. Tabii Dobi Hasan.
2: Peki Şifo Mehmet'i, Kibar Feyzo'yu, bunları daha yakın tarihte daha net hatırlıyoruz ama
0: Sarı Fırtına
2: şunu
0: Metin.
2: Söyleyelim Sarı Fırtına Metin değil mi? Şunu söyleyelim, o sıcak lakaplar artık yok. Futbolun o doğallığının
0: o
2: da
0: sıcak,
2: eksildiğinin
0: bak,
2: göstergesi bence.
0: Sıcaklıktan, samimiyetten, sevgiden, aşktan, heyecandan, duygudan kaynaklanan sıfatlar bunlar.
2: Aynen öyle. Hadi son bölüme geçelim. Bir futbolcu bir hikayede Alparslan Eratlı'yı konuşacağız efendim. Alparslan Eratlı... 80'li yılların başında değil mi?

0: Elime şöyle bir daha, ucundan hatırladığı.
1: Daha evvel geldi.
0: Daha evveli de var. Benim o dönemi hatırladığım 72, dönem 80'lerin
1: 72'de
0: başı.
1: 72'de geldi Fener'e. Veya yalan söylemeyeyim 73'te olabilir.
0: Sen
1: transferini de anlatacağım da sana onun için.
0: Tamam. Şeyi konuşalım istiyorum ben. Özellikle bir anekdot var. Ondan hareketle sen daha başka şeyler de anlatırsın bize. 1983'teki 4-4'lük Fenerbahçe Galatasaray maçı. Hoca Stanković, bakın onunla ilgili bir söyleyecekleri anekdotu var. Diyor ki Stankoviç'le bir münakaşamız oldu 1983'teki 4-4'lük Galatasaray. Soyunma odasındayız. 3-1 önde Galatasaray.
1: Tabii.
0: Devre arası. Aman fark atmasın, dikkat edin falan gibi laflar ediyormuş Stanković. Ben de beyler gol yemeyi bırakın, biz kaç gol atarız onu söyleyin. Kimse geri gelmesin. 3-1 olsa ne olur, artık o olmuş. 5-1 olsa ne olur dedim. İkinci yarı başladı, bir tane daha yedik.
1: Tabii.
0: 4-1 oldu. Stankoviç'i görmeniz lazım. Ama sonra 4-4'e getirdik. O sezon şampiyonu olduk. Hocayı dinlemedik ve maçı çevirdik diyor Alparslan Eraslı.
1: Son golü de Onur Kayadır atıyor. Evet. Yanlış aklımda kalmasın.
0: Alparslan enteresan bir futbolcu ama söylediğinden sakınmayan bir futbolcuymuş anladığım kadarıyla. Ve şu da var. O libero kavramının tam karşılığı mı?
1: Ne o?
0: Yani
1: sol bek geldi Fener'e.
0: Öyle gelmiş. Sonra libero'ya Ziya mı varmış o zaman?
1: Ziya Şengül
0: libero oynuyormuş.
1: Ziya
0: o bırakınca
1: sonra
0: Alparslan şeye geçmiş.
1: Ama
0: değil
1: şimdi,
0: mi? Libero'ya geçmiş.
1: Tabii şimdi bunun bir transfer hikayesi var. Özetle anlatayım. Özetle ne yazık ki.
0: Evet abi çok.
1: Ahmet üzülüyor. Erol o zaman Fenerbahçe'de bu işleri yapan kulübün menajeri, şimdiki menajerlerden değil. Alparslan'ı işte teklif ediyor, alalım diye. Diyorlar ki sen bir, kendisi de sol bek Ahmet abi rahmetli. Tamam diyorlar, sen söyledikten sonra alalım diyorlar. Benle çok sık sohbet ederdi. Dedi ki ya dedi bu biraz dedi yaramaz bir çocukmuş Kemal, ne yapsak acaba, alacağız çok iyi tekniği, oyun zekası ama dedi. Abi dedim senin elinde dedim yani disipline olur dedim, öyle derler, öyle haberler gelir bize dedim. O zaman biz de 4-5 senelik gazeteciyiz o zaman.
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe Alparslan'ı aldı. İlk Galatasaray TSYD kupası. Alparslan gol attı yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bittiydi. Fener Galatasaray maçıydı. Sonra Didi, burada not yazmışsın sen. Meşhur Benfica maçı 7'lik.
0: Evet.
1: Orada, Didi'nin cinayetidir o.
0: Orada da ona da mesela. Ama bak şunu görüyorum. Hı. Hani hocasına da bir şey söylemekten çekinmeyen bir futbolcu yapısı var.
1: Tabii cinayetti. Varmış. Çünkü neden? Bolu'yla burada Fener maç oynadı. Lig maçı 0-0 kaldı. Didi o maçta bizim Nevruz'u, libero...
0: Evet.
1: Emin'i de stoper oynatmış. Rahmetli Yılmaz'la Alparslan yok Bolu'da.
0: Onların sağ açıklarını önlem alayım diye değiştiriyor şeyi.
1: Baktık şeye de öyle çıkıyor. Benfica'ya
0: sol bek oynatmış Alparslan'ı.
1: Alparslan'ı sol bek de dedik ki biz hocaya yahu dedik ne yapıyorsun sen, bunlar oynar mı Benfica maçı da, ben de oynattım. Bolu'da 0-0 kaldık dedi.
0: Jordan 3 gol attı diyor tabii. Sonra Alparslan Erat'la hatıralarında.
1: 3 parmağı yoktur onun Jordan'ın. İşte göstermek gibi olmasın. 3 parmağı olmayan bir
0: film
1: oyuncu.
0: Sona erdiğiyle de yalnız, burada hocasına da söylemiş ya biz ne yapıyoruz diye.
1: Tabii. Yalnız o maçtan sonra ki Fenerbahçe Didi rahmetli Semih Bayülken kovdu. Bak. Başkan Emin Can Kurtaran.
0: Anlattık evet.
1: Ama anlattık. Gece rahmetli Namık Sevik Milliyetin spor biliyorum, müdürü Emin biliyorum, abinin biliyorum. Aklına girip Didi'nin Fenerbahçe'de kalmasını sağladı.
0: Peki Alparslan için ne dersin?
1: Çok
0: nasıl
1: teknik,
0: bir futbolcu? Neydi en önemli özelliği?
1: Teknik. Yani bir bek için olağanüstü teknik. Zaten sonradan libero oynadı. Çok teknik, oyunu iyi gören, kolay adam geçen, adrese de top atan bir oyuncuydu. 77'de İngiltere'de Aston Villa maçında sakatlandı. Ben de maçtayım. O Alparslan'ın futbol hayatını çok olumsuz etkileyen bir ağır sakatlıktı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 6 ay falan oynayamadı. Yani Eylül'de sakatlandı, neredeyse sezonu kapattı. O Alparslan'a çok büyük bir darbe oldu. Çok ciddi bir sakatlıktı. Tam ceza sahasını
0: demiş ki akılsız adam, eğitimsiz adam iyi futbolcu olamaz. İyi futbolcunun kafasını kaldırıp şöyle bir çevresine
1: bakardı.
0: Bakması lazım.
1: Tabii. Öyle yani.
0: En önemli şey budur.
1: Tabii.
0: Bir de çocukların hangi küçük yaşta hangi pozisyonda iyi olacaklarını sezmek en önemli şey. Biz de ben son yıllarda görüyorum onu sezemiyorlar demiş.
1: Annesini kaybetmiş. Ben sonradan öğrendim. Cenazeye giderdim ama sonradan öğrendim.
0: Bizim ertesi. O tarafta oturuyor.
1: Şeyde Şakir'inden kaldırılmış. Tarafında. Ondan sonradan öğrendik tabii. Olsa giderdik de.

0: Yani Fenerbahçe'ye transferinde rahmetli Ahmet Erol, bu işin başındaki adamla öyle bir şeyimiz oldu. Mesela Abdülkerim var ya, yorumcu.
1: Onu
0: transferini anlatayım mı burada?
1: Anlatalım canım, öyle anlatayım mı yok.
0: Bunlar enteresan olaylar.
1: Bir de sorusuna da verdiği cevap, onu gördüm. Kimle en iyi savunmada anlaştınız, kimi en iyi görüyorsunuz der. Bir yıl oynadık beraber ama Yılmaz Şen'i en başarılı partner olarak görürüm diye de bir lafı var.
0: Yılmaz Şen'i en iyi
1: partner... Yılmaz mı o da?
0: En iyi partner olarak görmemek zaten çılgınlık demektir. Ya Çaykovski gibi adam dedi ki, bu nereli dedi. Dedik Türk, işte şeyli. Topkapılı. Yo dedi, bunda dedi Brezilyalı dedi şeyi var dedi. Kanı var, bunu siz dedi Brezilya'dan getirin. Ya dedi İstanbulluları doğma büyüme ya. Çaykovski ne dedi biliyor musun? Çaykovski dünyanın en büyük teknik oyuncularından biri. Ben hayatımda hiçbir savunma oyuncusunda böyle zeka ve teknik görmedim dedi adam.
1: Evet işte.
0: Ankara'da Türkiye 0, Çekoslovakya 0. O maçtan sonraki antrenörün demecidir bu.
1: Peki, ağzına sağlık Kemal abi. Bugün de Bir Zamanlar Futbolu noktalıyoruz efendim. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Sizler de umarım keyif almışsınızdır. Bir başka programda yeniden birlikte olalım. Hoşçakalın.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detay

0: internette e-ticaret siteni aç. Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
3: aşkına. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Reklam.
5: Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 4 Mayıs 1931 Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.

Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15...

0: nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. En para, en para.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.

0: para.
1: Siz de hemen Enpara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üstüne...

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
1: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
6: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
7: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
8: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
5: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
9: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
5: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
10: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
5: Bir senede Avrupa olmasa mı?
9: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
11: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
12: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
5: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
9: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
5: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
9: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
10: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
5: Gençlere bir dönüş var mecburen.
8: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
5: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
13: Gerçek taraftar profili bu değildir.
14: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
15: İnişli çıkışlı grafik. Adamın market.
5: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
9: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes, finalde iki kez Hollanda ağlarını sarstı.

0: Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise ikinci defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı. 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
1: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA, ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilersiniz, etmeyin diye yalvardılar, imzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi, devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil, 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası, tabii 16 takımdan oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor. Efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor. Ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarını koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya ileydi galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya ileydi galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte, 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
2: Repare o lance, Kempes, era o terceiro gol da Argentina.

Brezilya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin

0: maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda'yla yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardiles'ler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensen Brink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu. Direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımının santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque 1, Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luque savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filho diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
2: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan iki yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor ise ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller, hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1978 senesinde Balkan Kros Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda 1. lige çıkmayı başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon oldu. Right on top of his game tonight.

Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Branko da 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. Looks 1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu. And here's Dalglish. Over his head nicely and Dukuba was there, but so is Sanders there. Will he get a shot in? And when Evan Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup and in a moment you'll hear the roar. It's his cup. It's Liverpool's cup. 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken El Corto almost tira. El balón se estrella abajo del poste y gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de Pizzi concretamente en el interior derecho del Real Madrid. İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

Futbolda bunlar yaşanırken renklerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. 1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Eşişten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler, editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
12: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi bugün 15'te A-Spor'da.
14: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL.

0: senede Avrupa olmasa mı?
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
2: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
3: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildi.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
4: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
5: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri Pire.
6: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
8: İnişli çıkışlı grafikler adamı mal eder.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
1: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
0: Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. 4 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Hep birlikte yeni bir haftaya başlıyoruz. Tabii liglerde heyecan dorukta. Süper Lig'le başlayacağız bugün programımıza. Şampiyon henüz belli değil. Kimler düşecek onlar belli değil. İhtimallere bakacağız. Trendyol Süper Lig'in bitimine sadece 2 hafta kaldı. 32. haftayı da dün itibariyle bitirdik. Önce isterseniz şöyle alınan sonuçlara bakalım. Cuma günü başlamıştık haftaya. Cuma, cumartesi, pazar alınan sonuçlar, maçlar nasıl geçti? Çaykur Rizespor, Tümosan Konyaspor maçıyla başlamıştık haftaya. Çaykur Rizespor 3 gol kaydetti bu maçta. 3-2 maçı kazandı. Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Rams Başakşehir'e karşı 3-1 galip geldi. Bu karşılaşmada gollerin tamamı 3 golde Talişka'dan gelmişti. Şaşırtan sonuçlardan biri Samsun Spor Galatasaray maçıydı. Galatasaray bu karşılaşmada tek gol kaydetti ki öndeydi ama sonra 4 gol yedi. Şampiyonluğu erteledi. Trabzonspor Göztepe maçı 1-1 bitti. Kasımpaşa Kocaeli Spor karşılaşması da yine 1-1 sonuçlanmıştı. Hesap.com Antalyaspor Korendor Alanyaspor mücadelesinde 0-0 eşitlik dikkat çekiyor. Kayserispor İKAS Eyüpspor mücadelesinde 2 gol vardı ama kazanan çıkmadı. Düşme hattı adına kritik bir karşılaşmaydı bu da. 1-1 bitti. Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük Natura Dünyası Gençler Birliği maçında da Fatih Karagümrük tek golle bu karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Şimdi bu sonuçların ardından 2 hafta kalmışken Trendyol Süper Lig'in bitimine puan durumunda son ihtimaller nelerdir birlikte bakalım hem şampiyonluk hem de düşme hattına. Lider Galatasaray bu hafta kaybetti. 74 puanla şu anda liderliğine devam ediyor. Ama sonraki 2 karşılaşmada da galibiyet aldığı takdirde zaten şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe bu hafta kazandı. 70 puanla ikincilik devam ediyor. Trabzonspor 66 puanla 3. Beşiktaş'ın da 59 puanı var. Onlar da 4. sırada. Asıl kritik nokta düşme attı. Gelelim 2. sayfaya. Hemen en alttan başlayalım. Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük'ü görüyorsunuz. Bu hafta galibiyet elde etti Karagümrük. 24 puanla yükseldi ama hala 18. basamakta. Hemen bir üstte 17'de Z Korner Kayserispor'u görüyoruz. Onlar adına galibiyet elde edilmesi gereken bir haftaydı aslında ama beraberlik aldılar Eyüpspor karşısında. 27 puanla yükseldi takım. Hala tehlike devam ediyor. 16. sırada Gençler Birliği var. Gençler Birliği de 28 puanla 16. sırada. Hesap.com Antalyaspor ve İKAS Eyüpspor aynı puana sahip. İkisi de 29'ar puanda yine düşme hattı için tehlikeli takımlar arasında yer alıyorlar. Ama son kalan 2 hafta bakalım bu hat için neler değişecek onu da göreceğiz. Evet, puan durumunun ardından şöyle bu hafta oynanan bazı karşılaşmaların daha fazla detaylarına bakalım ki Galatasaray'la başlayacağız. Az önce de bahsetmiştik. Şampiyonluk şansını son 2 haftaya bıraktı Sarı Kırmızılılar. Bu hafta Samsun Spor'la karşı karşıya gelmişlerdi. İlk golü kaydettiler, öndelerdi ama sonrasında Galatasaray 4 gol yedi ve 4-1'lik Samsun Spor üstünlüğüyle bu mücadele bitti.
9: Galatasaray Karadeniz'de takıldı. Süper Lig'in 32. haftasında deplasman

0: Da Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Sarı Kırmızılılar şampiyonluğunu garantileme şansını haftaya bıraktı. Galatasaray'ın tek golünü Yunus Akgün kaydederken Karadeniz ekibi Muandi Maci ve Ndiaye'nin ikişer golüyle 3 puan aldı. Karşılaşmanın 63. dakikasında kaleci Günay Güvenç ceza sahasının dışında topa elle dokundu ve bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sezon Süper Lig'de 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray bu yenilgilerin hepsini de deplasmanda aldı. Bu sonuçla 74 puanda kalan Sarı Kırmızılıların Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi. Önümüzdeki hafta ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, son hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Sarı Kırmızılılar Akdeniz ekibini yendiği takdirde Fenerbahçe'nin alacağı sonuca bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray hesap.com Antalyaspor maçı cumartesi günü saat 20'de oynanacak.
1: Fenerbahçe'de bu hafta Rams Başakşehir ile karşı karşıya geldi demiştik. Sarı lacivertliler Anderson Talisca'nın hat-trick ile birlikte bu mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Galatasaray ile puan farkı da 4'e indi.
0: Fenerbahçe şampiyonluk için umudunu korudu.
2: Hüsamettin ayak koymuştu. Kerem orada kazandı topu. Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
0: Sarı lacivertliler Trenteo Süper Lig'in 32. haftasında Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta Rams Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşıdı. Domenico Tedesco'yla yolların ayrılmasının ardından takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltıyla eleştirilen Anderson Talisca takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Başakşehir karşısında attığı 3 golle ligdeki gol sayısını 19'a çıkaran yıldız oyuncu tüm kulvarlarda toplamda 27. golüne ulaştı. Talisca bu sezon Avrupa Ligi'ndeki Brann karşılaşmasından sonra ikinci kez hat-trick yaptı. Brezilyalı oyuncu şampiyonluk yolundaki son 2 viraj öncesinde Fenerbahçe'nin önemli kozlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü saat 20'de Tumosan Konyaspor deplasmanına gidecek.
1: Trabzonspor Kulübü de üçüncülüğüne devam ediyor. Takımın artık şampiyonluk ihtimali kalmadı. Özellikle son 4 haftadaki düşüş Bordo Mavililer'de dikkat çekiyor.
3: Sezonun başarılı ekiplerinden Trabzonspor için son haftalarda işler iyi gitmiyor. Mart milli arasının dönüşünde görkemli Galatasaray galibiyetiyle şampiyonluk yarışında iddia kazanan Karadeniz ekibi devam eden haftalarda galibiyeti unuttu. Ligde son 4 maçını kazanamayan Bordo Mavililer bu sezon ilk kez bunu yaşadı. Trabzonspor en ciddi problemi gol yollarında yaşıyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri son 8 maçta yalnızca bir kez 2 gol atabildi. Trabzonspor'un bir golden fazla skor bulduğu son rakibi Galatasaray oldu. Kadro genişliği sıkça tartışılan Bordo Mavili ekipte son haftalarda sakat veya formsuz oyuncuların çokluğu da Fatih Tekke'nin işini zorlaştırıyor. Özellikle ilk devrede takımın en önemli isimlerinden Arseni Batagov ve Ernest Muçi gibi isimler sakatlığın da etkisiyle son haftalarda takıma katkı sağlayamadı. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalde yoluna devam eden Trabzonspor, ligde de haftayı 66 puanla 3. sırada kapattı. Kalan 2 haftada deplasmanda Beşiktaş ve iç sahada Gençlerbirliği ile karşılaşacak Bordo Mavililer'de Şampiyonlar Ligi umutları azaldı. İkinci sıradaki Fenerbahçe ile arasında 4 puan bulunan Karadeniz ekibi rakibinin 2 maçta da puan kayıplarını bekleyecek. Trabzonspor lig üçüncülüğünü garanti altına aldı.
1: Beşiktaş kulübünde sezon sonunda geleceği belirsiz birçok isim var. Kaleci Ersin Destan oldu bu isimlerden biri ama son haftalardaki performansıyla ve istatistikleriyle Ersin göz doldurdu.
0: Ersin Destanoğlu Gaziantep Futbol Kulübü maçında bu sezon 10. kez kalesini gole kapattı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki file bekçisi performansıyla siyah beyazlıların önemli isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.
2: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek finalde. Ersin penaltı vuruşunu kurtardı.
0: Ersin Destanoğlu Beşiktaş formasıyla gol yemeden tamamladığı maç sayısını 41'e çıkararak kulüp tarihinin en fazla gol yemeden maçı tamamlayan kalecileri listesinde 5. sıraya yükseldi. Bu alanda zirvede 130 maçla Necmi Mutlu yer alırken onu 103 maçla Sabri Dino takip ediyor. 3. sırada 52 maçla Rasim Kara, 4. sırada 47 maçla Zafer Öer bulunuyor. Ersin 41 maçlık performansıyla bu isimlerin hemen arkasına yerleşti. Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu yeni sözleşme için henüz görüşme yapmadı.
1: Trendyol Süper Ligi'nin 32. haftasında Kasımpaşa ile de Kocaelispor karşı karşıya geldi. Bu mücadelede 2 gol izledik ama mücadele beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma sonrasında Emre Belezoğlu ve Selçuk İnan mücadeleyi değerlendirdi. Basın toplantısını hatırlayalım.
4: Tabii herkes için çok zor haftalar, bütün takımlar için. Bugün kazansaydık bence çok çok ama çok rahatlayacağımız bir süreç olabilirdi son iki haftaya, ama baktığınız zaman haftaya başladığımızda düşme hattıyla 3 puandı, bugün 4 puan. Elimizde bazı taşlarımız var, hala avantajlı bir şekilde son iki haftaya gireceğiz. Her takımın, bu süreçte yaşayan takımların içindeki oyuncuların, teknik adamların işi gerçekten kolay değil. Bugün görüyorsunuz Kocaelispor bireysel kalitesi çok yüksek bir takım, çok zorladılar. Onlar da matematiksel olarak ligde kalmak adına hemen hemen her takıma bu zorluğu yaşattılar ligde. Sezon sonuna kadar bunu devam ettirecek gibi görünüyor. O yüzden bir puana sevinmiyorum. Bunu söylemem lazım ama 3 puanla 4 puan arasındaki farkı da bilebilecek tecrübeye sahibim bu hatta. 3 senedir çalışıyorum çünkü oynayan takımlarda, düşme oynayan takımlarda tecrübelerimiz var. Oyun anlamında söyleyebileceklerim bence üstün taraf bizdik. Golü attıktan sonra tamamen oyun tutmak isteyen bir Kocaeli vardı. 1-1,5 pozisyona girmemize rağmen değerlendiremedik. Çok ama çok herkes için tekrar bir başka meydan okuma haftası olacak. Biz kafamızı kaldıracağız. İnşallah Ankara'dan başımız dik bir şekilde İstanbul'a dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde olacak.
5: Kasımpaşa için bir final maçı niteliğindeydi. Keza biz de öyle bakıyorduk. Çünkü bugün en azından matematiksel olarak bu zorlu ligde kalmak önemliydi. Böyle bir maça çıktık. Tabiri caizse maça 1-0 mağlup başladık. Bu golü yedikten sonra maça tekrar dönmek, tutunmak, beraberlik golünü bulmak, akabinde öne geçecek pozisyonları yakalamak benim için önemliydi. Eksiklerimiz vardı, sıkıntılarımız vardı bildiğiniz gibi ama en nihayetinde iyi bir mücadele oldu. Bugün itibariyle de en azından artık matematiksel olarak da bu zorlu ligde kalmayı başaran bir takım var. O yüzden oyuncularımı, başta oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
1: Trendyol Süper Lig'de 32. haftada oynanan, yine düşme hattını yakından ilgilendiren bir başka karşılaşma Zekorner Kayserispor İKS Eyüpspor arasında oynandı. Bu mücadelede 1-1 eşitlikle bitti. Düşme korkusu yaşayan Zekorner Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe son iki maç bizim için gerçek bir dram olacak dedi.
6: I think we don't do what we...
7: İlk yarı için tek kelimeyle şunu söyleyebilirim. Berbattı. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Daha önce de konuştuğumuz gibi biz pas yaptığımızda iyi bir takımız. Uzun oynadık. Yeteri kadar pas yapamadık. Şans yaratamadık. İkinci yarı biraz da bu durumun bizde yarattığı baskıyla daha çok ön alanda oynamaya başladık. Topu onları sahasında kullanmaya başladık. Şans yarattık ama şansları değerlendirme konusunda geldiğimizden beri olduğu gibi yine yeterince iyi değildik. Gol atmaya artık ihtiyacımız var. Özellikle son bu iki maçlık tam bir savaşa dönecek bu dönemlerde daha çok gol ve daha çok skor etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi daha son iki maç gerçek bir dram olacak. Şehir için, oyuncular için, taraftarlar için çok zor olacak ama ben başaracağımıza inanıyorum.

0: hafta içinde yaptığımız çalışmalarda, analizlerde Kayserispor'un son 3-4 maçtaki durumunda tekli baskıya geliyorlardı bize. Tekrarlayan bir baskıları yoktu. O tekli baskıyı kırmak için çalışmalar yapmıştık ve ilk 35 dakika bunda bayağı bir muvaffak olduk diyebilirim. Çünkü bayağı da oyun domine ettik, pozisyonlar bulduk, ataklar bulduk. Hem geçişlerde hem pozisyonel ataklarda gerçekten ciddi hücumlar yaptık ama golü de bulduk duran toptan. Fakat skoru artıramadık. Bu sürede Kayserispor'da tekrar son ilk yarının son 10 dakikası Can abiyle tekrar bir mücadele, tekrar skoru dengelemek için büyük bir mücadele verdi. İkinci araya çıkarken söylemiştim, kaos futboluna karambole dönersek rakibe yarar diye. Sakin kalmaya çalışalım dedim ama bunu başaramadık ikinci yarı. Mecburen Kayserispor'un işte uzun topları, dönen topları almak istemesiyle biraz oyun istediğimiz gibi olmadı. Bizim de istediğimiz gibi olmadı. Rakip de orada işte uzun forvetlerini oyuna aldı. Kenardan ortalar, uzun toplarla sonuca gitmeye çalıştı. Yani ikinci yarı, ilk yarı oyun bizim hakkımızda ama ikinci yarı için bir şey diyemem. Beraberlik bizim için iyi bir sonuç gibi duruyor diğer sonuçlar geldiği için. Diğer en azından ümidimizi, umudumuzu haftaya daha güçlü bir şekilde taşıyoruz.
1: 32. haftada Hesap.com Antalya Spor'la Corendon Alanya Spor karşı karşıya geldi. Ama bu mücadelede gol sesi çıkmadı. Karşılaşma 0-0 bitti.
2: Hayati önem taşıyan bir maça çıktık. Mutlak 3 puan almamız gereken. Bunu da aynı şekilde oyuncularımızla konuştuk. 2. ve 3. bölgede üretmekte, pozisyona girmekte sıkıntılar yaşadık. Son 2 hafta, önümüzdeki hafta çok zor bir maçımız var. Daha sonra da yine aynı şekilde zorlukta riski çok yüksek bir Kocaeli maçımız var. Diğer maçlara baktığımızda da aslında biraz daha bir hafta önce nasıl istemediğimiz sonuçlar olduysa bu hafta da aslında bizim için gelen sonuçlar oldukça iyiydi. Ancak burada bir galibiyet alabilseydik, 3 puan alabilseydik belki de ligi bitirecektik. Çok değerliydi, çok önemliydi. Dediğim gibi orada mücadelemizi yapmaya çalıştık. Zaman zaman da yaptık. Ancak gol bulmakta ve pozisyon bulmakta zorlandık.
3: To my team because after all what happened in the game.
4: Bizim için önemli bir puan oldu. Bu golün nasıl iptal edildiğini ben anlamadım. Bu hakemin Fenerbahçe stadyumunda, Galatasaray, Beşiktaş stadyumunda da böyle bir gol iptal edebilir miydi? Bunu gerçekten görmek isterdim. Sonraki maçlarda da buna dikkat ederek izleyeceğim. Hakemle ilgili söylediklerim de sahadaki hakemle ilgili değil, VAR'daki hakemlerle ilgili. Çünkü sandalyede oturup televizyondan izler gibi maçı mı izliyorlar bilmiyorum. Futbol bir temas oyunu. Bunu bilmiyorlar mı? Gerçekten anlamıyorum.
1: Trendyol Süper Lig'de düşme hattının son sırasındaki takım Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük haftayı 3 puanla kapattı. Takım Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 1 gol attı, 3 puan aldı.
5: When I'm coach here, when I came, this is our takim. Worst game. Way of playing and everything.
6: Bugün de şanslıydık. Bugün Ivo Grbić bizi çok fazla kurtardığını söyleyebilirim. Oyuncuların bugün çok fazla yürekleriyle, kalpleriyle oynadı. İyi bir enerjiyle oynadılar. Ve hak ettiğimizi düşünüyorum bugün kazanmayı. Çünkü daha önce de kazanmayı hak ettiğimiz maçlar vardı. Fakat şanssızlıklardan dolayı da kaybettik bu maçları. Ve bu yüzden bugün de şans birazcık bizim yanımızdaydı. Ve diyebileceğim aynı zamanda şu var. Artık matematiksel olarak ligde kalabilmeniz için bir hafta daha umudumuz olduğunu söyleyebilirim. Bir hafta daha hayattayız. Devre arasında oyuncularıma dedim ki bizim nasıl oynadığımız şu anda hiçbir şekilde önemli değil. Bizim sadece hayatta kalmamız gerek, ligde kalmamız gerek. Bizim motivasyon kaynağımız da buydu. Matematiksel olarak çünkü hala düşmedik. Belki insanların gözünde düşmüş olabiliriz ama matematiksel olarak hala düşmedik. O yüzden şansımız devam ediyor. Biz hayatta kalmak için oynadık. O yüzden oyuncularımı da böyle motive ettiğimi söyleyebilirim.
7: İlk yarı yani yakaladığımız... Yani daha doğrusu rüzgar arkamızda düşündüklerimizi yaptık. Hiç istemediğimiz bir gol yedik duran toptan. Onun akabinde oyunun kontrolünü elimize aldık. Bir penaltı pozisyonu var. Penaltıdan yararlanamadık. İkinci yarı devre arası bir iki tane dokunuş yaptık. İçeride konuştuğumuz şeyler vardı. Ondan sonra oyun üstünü tamamen elimize aldık. Burada yani akşam herkesin izleyeceği bir pozisyon var. İnanın şimdi içeride defalarca izliyoruz. İçeride defalarca herkesin telefonunda bir mesaj var. Yani hakem bize pozisyonun VAR'dan gerekli bir netlik olmadığı için veremediğini söylüyor.

0: dedi ama analitik düşünen, matematiksel bakan herkes kalecinin topa dokunduktan sonra top daha yeni iz düşüme geliyor. Yani çok net bir golümüzün verilmediğini düşünüyoruz. Bunun dışında iki tane de topumuz çizgiden çıkarıldı. İkinci yarı çocuklar maçı değiştirmek için her şeyi yaptı. Tabii ki o pozisyonlardan sonra da demoralize oluyorsunuz, verilmeyen pozisyonlardan sonra. Oyunun içinde kalmanız biraz daha zorlaşıyor. Yani değişiklikler yaptık, her şeyi yaptık. Elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum ama inanın bu karar yani açıklanabilir değil bizim için. Akşam herkes tekrar tekrar izleyecektir. Onun dışında önümüzde iki maç var. İki maçı da kazanıp ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
1: Günün gazete manşetleriyle devam ediyoruz Sabah Spor programına. Gündemdeki haberlere bir de manşetlerde bakalım. Şöyle hızlıca bir gazete turu yapalım birlikte. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Aslan'da büyük harekat. 26. şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray orta saha transferinde dev yıldızları listeye aldı diyor gazete. İsim var mı bakalım? Casado var Barcelona'dan, Milan'dan da Fofana'yı listeye dahil ettiğini söylemiş gazete. Fener'de de David hamlesi, Sarı Lacivertliler'de seçime girecek başkan adayları Juventus'un golcüsü Jonathan David'i getirecek. Şimdi futbolda şampiyonluk henüz belli değil ama voleybolda şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bir gelelim. Hemen bu sayfada da var. Şampiyon Vakıfbank İstanbul'daki Sev Şampiyonlar Ligi finalinde Türk derbisi oynandı. Vakıfbank Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. İki temsilcimizi de tebrik edelim. Güzel bir final izlettiler bize. Geçiyoruz sonraki gazeteye. Fanatik'teyiz. Şampiyon Vakıfbank bu gurur Türk voleybolunun. Şampiyonlar Ligi finalinde iki dev takım Vakıfbank'la Eczacıbaşı kozlarını paylaştı. Boşkoviç önderliğinde maça çıktı. Vakıfbank iyi başladı. Setlerde 2-0 yakaladı. Eczacıbaşı pes etmedi. 3. seti kazandı. 4. sette Vakıfbank bir kez daha ağırlığını koydu. Mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Giovanni Guidetti önderliğinde Sarı Siyahlılar 7. defa Avrupa'nın en büyüğü oldu. Şöyle sağ tarafa geldik. Fenerbahçe'de hoca borsası 6-7 Haziran'daki seçimde Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk yarışacak. Aziz Yıldırım da aday olabilir. Taraflar yeni başkan kadar gelecek teknik adamı da merak ediyor. Her aday hocalarla görüşmelere başladı. Gündemde Klopp, Glasner, Philippe Luis gibi önemli isimler yer alıyor. Sabah gazetesindeyiz. Suat Umurhan'ın bugünkü haberi, Avrupa Fatihi Vakıfbank. Tüm gazetelerde tabii bu şampiyonluğu bugün göreceğiz. Türk finalinde Eczacıbaşı'nı Vakıfbank mağlup etti ve kupayı kaldırdı. Guidetti ile ilgili de kupa canavarı başlığı yer almış bu sayfada. Geçtik ikinci bölüme. Fenerbahçe'de kariyer rekoru kıran Anderson Talisca'dan mutlusu yok. İyi ki kontrat uzattım diyor. Alvarez'le ilgili uyanık başlığı var. Fenerbahçe'yi değil 2026 Dünya Kupası'nın hedefinin ilk sırasına koyması taraftarı çıldırttı. Takvim gazetesindeyiz. Aslan geri dönüyor. Galatasaray bu sezon yenik duruma düştü. 18 maçta sadece 3 galibiyet çıkardı. Süper Lig'de geriye düştü. 8 maçın sadece ikisinden 3 puanla ayrılabildi. Olağan şüpheliler, taraftarlar yerden yere vuruyor. Kimleri bakalım? 3 yıldız var. Sarı kırmızılarda Davinson, Torreira ve Lemina bu sezonki futbollarıyla hedef tahtasında. Ağır eleştiriler alan 3 yıldız için sezon sonunda radikal kararların alınabileceği iddia ediliyor. Bir de Milliyet gazetesine bakalım. Kim doğruyu söylüyor? Devre arasında iyi bir golcü almadığı için eleştirilen Fenerbahçe yönetimi. Sörloth'la anlaştıklarını ancak yıldız forveti Tedesco'nun Leipzig'te sorun yaşaması nedeniyle istemediğini savundu. İtalyan çalıştırıcının kanadıysa Norveçli oyuncuyu almak için uğraştıklarını ancak anlaşma olmadığını vurguladı.

Geçtik dünyadan spor haberlerine. Avrupa'da bir şampiyon daha belli oldu. İtalya Serie A'da lider Inter bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter Lig'in 35. haftasında sahasında Parma'yı ağırladı. Milano temsilcisi 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Henrik Mkhitaryan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip aldı.

0: ayrıldı. Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile farkı 12 puan yapan Inter, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğuna ulaştı. Hakan Çalhanoğlu 2023-24 sezonunun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşamış oldu. Buradan La Liga'ya geçelim. Şöyle bir özet görüntülere bakacağız. La Liga'nın lideri Barcelona bu hafta Osasuna deplasmanındaydı. Barcelona şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Bu maçı da kazandı.
1: La Liga'da 34. haftadayız. Lider Barcelona Osasuna deplasmanında sahaya çıkacak. İşaret geldi. Maç başlıyor. Barcelona karşılaşmaya başlayan taraf. Moy Gomez yine alan buldu. Osasuna, Budimir önünde boşluk var. Ante Budimir gidiyor. Soluna çekti Budimir. Budimir sağına aldı şimdi. Budimir direkten döndü. Şu ana kadar ki en önemli pozisyon, direğe takılıyor Ante Budimir. Gerard Martin. Torro ayak koymuştu. Top yine Barcelona'da. Şimdi Budimir. Budimir vurdu. Joan Garcia. Öyle yokladı kaleyi ve Joan Garcia uzandı, çeldi. Rashford. Rashford şimdi bir orta. İyi bir orta ve gol. Lewandowski kafayı vurdu Rashford'un ortasına. Barcelona öne geçiyor. Bu kez iyi bir top Marcus Rashford'dan ve Robert Lewandowski Barcelona formasıyla artık son maçlarını oynuyor. Golü attı, 81'de takımını öne taşıdı. Fermin araya güzel bıraktı. Ferran Torres 2-0 oldu. Karşı karşıya affetmedi Ferran Torres. 15. golü bu sezon La Liga'da. Barcelona'yı rahatlatıyor.
2: Yani hoca Ferran Torres ile Lewandowski'yi oyuna alırken genellikle birbirinin yerini aldı. Sahada beraber geçtikleri zaman bu sezon epey az olmalı. Bugün farklı bir şey yaptı ve bunun da sonucunu aldı. Bunu söyleyebiliriz. Çok, çok güzel tek vuruş ama araya harika bırakmış Ferran.
1: Tekrar Bretones. İyi bir orta geldi. 2-1. Harika bir orta bu kez Bretones'ten. Raul Garcia kafayı vuruyor. Osasuna farkı bile indiriyor.
2: Galibiyet geldi dedikten hemen bir dakika sonra golü buldu Osasuna. Biraz erken mi konuştuk acaba? Ama yani buradan bu maç dönerse, 2-2 gelirse hakikaten saçma bir son 20 dakika izlemiş oluruz. Çok güzel, yani mükemmel bir kesme.
1: Az önce oyuna girmişti Bretones. Asist yapıyor. Raul Garcia kafayı vuruyor. Ferran Torres'in golüne çok çabuk karşılık verdiler. Ve son düdük geliyor. Son düdük geliyor Barcelona kulübesi. Sevinç içinde sahaya girdi. 2-1 kazanıyor Barcelona ve maç fazlasıyla puan farkını 14'e çıkarıyorlar.
0: La Liga'da 34. haftada Atletico Madrid'de Valencia deplasmanındaydı. Atletico Madrid ekibi son bölümde bulduğu gollerle maçı kazandı.
3: Ve ilk düdük maçı Atletico başlıyor Valencia deplasmanında. Molina oradan vurur mu? Molina! Direkten döndü, inanılmaz! İnanılmaz bir şut! Orta sahadan vurdu neredeyse. Dimitrievski dondu kaldı, direkten döndü. Molina şut çekmenin hilesini bulmuş gibi oynuyor. Yani bu inanılmaz bir şut. Diaz. Güzel sıyrıldı Diaz. Sadık indirdi mi onu diye baktık. Oyun devam ediyor. Rioja şimdi kontratak şansı Valencia için. Rioja'dan pas. Ugrinic indirdi. Sağda boşluk. Döndü oraya Ramazani. Ramazani direkt bu kez de Valencia direğe takılıyor.
4: ip gibi gitti top direğe doğru. Yani ayaktan çıktığı anda sanki

0: direkten döneceğini anladık.
1: Diaz. Şimdi sol kanat.
0: Vuruş geldi, gol! Gol geliyor! Luke atıyor, genç oyuncu büyük bir sevinç yaşıyor. Atletico önde. Valencia deplasmanında. Luke için unutulmaz bir an. İker Luke. İlk profesyonel golü.
1: Lenormand. Griezmann'a doğru. Griezmann indirdi. Offside olabilir şimdilik. Devam ediyoruz. Griezmann nefis pas. Kubo ve top ağlarda. Ama offside.
0: Yalnız yok. Offside yok. Kubo da attı. Kubo da attı. Gol bu. Uzaktaki oyuncu bozuyor. Şu anda farkında değil sanıyorum Atletikolular, Valensiyalılar ama golü verecek hakem. Golü verecek hakem. 2 olacak. Kubo da atacak. Raba girdi, 1-0'mışçasına hevesli ama 2 olacak.
1: Simone Sevin'in dişe kutatması ve gol.
0: 2-0. Atletico 2-0 yapıyor gencecik oyuncularıyla. Bu büyük sevinci bu kez Kubo yaşıyor. Önce Luke, sonra Kubo. Adını bile bilmediğimiz oyuncularla Mestalla'dan çıkıyor Atletico.
1: Orta geldi içeriye. Musso. Faul var mı Musso'ya? Sadık devam ediyor oyun. Sadık!
0: Faul. Faul. Şimdi faulü verdi hakem.
1: Bakalım vardan yani faul. Faul. Zannetmiyorum vardan bir düzeltme geleceğini.
0: Ve Atletico Mestalla'dan ilk maçına çıkan Luke ve Kubo gol attı. 2-0 kazandılar.
2: Hollanda Ligi Eredivisie'ye dönelim şimdi. 4 gollü bir mücadele izleteceğiz sizlere. PSV ile Ajax karşı karşıya geldi. Maça bakalım.
3: Ajax PSV Eindhoven'ı ağırlıyor. Johan Cruyff Arena'da. Henüz maçın başı. PSV Eindhoven taç atışını kullandı. Uzun bir taç atışı, kafa vuruşu. Arka direkte tamamlayan isim Pepe. Ricardo Pepe'nin golüyle maçın ilk dakikasında öne geçiyor PSV Eindhoven. Çok erken bir gol. Gasiorowski topu aşırttı arkaya doğru. Ve Ricardo Pepe tamamlayan isim. Ajax beraberlik arıyor. Köşe vuruşu ev sahibi takım lehine paslaşarak kullanıldı. Götze pasını verdi. Anton Gay çok şık bir gol. Dakika 11. Ajax bu güzel golle beraberliği yakalıyor. Ceza sahası dışından sert bir şut Anton Gay'dan. Kaleci Kovar ancak topu ağlardayken görebildi. İkinci yarı izliyoruz. PSV Eindhoven paslaşarak atan yönünü sağ kanada çevirdi. Şık bir verkaç. Ceza sahası içi top çizgiyi geçiyor ve PSV Eindhoven bir kez daha önde. 77. dakika. Boadu golü böyle attı. Oturduğu yerden gol atmış Boadu. Ajax son bölümde yeniden beraberliği arıyor. Sağ kanat. Gay şut kaleciden dönüyor. Ardından bir vuruş daha ve gol. Gott topu ağlara yollayan isim. Ajax uzatma dakikalarında bir kez daha PSV Eindhoven'ı yakalıyor. İlk golü atan Gay'ın sert şutu. Ardından ceza sahası dışından Gott topu ağlara yolluyor ve maç 2-2 beraberlikle bitiyor.
2: Portekiz Ligi'nin 32. haftasında Porto ile Alverca takımları karşı karşıya geldi. Ligin bitimine 2 hafta kala bu maçta aldığı galibiyetle Porto şampiyonluğa ulaştı.
3: Portekiz Premier Ligi'ndeyiz. Porto Alverca'yı ağırlıyor. Şampiyonluk maçı

0: Çıkıyor ev sahibi takım. Köşe vuruşunu kullandı Porto. Deniz Gül tamamlayamadı. Top dışarı gitti. Bir başka köşe vuruşu. Ceza sahası için sert şut direkten dönüyor. Ardından top ağlara gidiyor. Fakat hakem gol geçersiz diyor. Bir elle oynama işareti var karşılaşmanın hakeminden. İşte bu şutta gole yaklaştı Porto. Ardından Kivior tamamladı fakat elle oynama kararı var. Alverca hücumu ceza sahasına yapılan orta kafa vuruşu dışarı gidiyor. Tuaizi şutu çeken isimdi. Savunma arkasına atılan top. Chiquinho topu aldı. Chiquinho topu ceza sahası içine kadar taşıyor. Fakat topu kaybediyor. Porto köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor. Ve 40. dakikada Bednarek ev sahibi takımı öne geçiriyor. Bir kez daha izledik. Bednarek golü atan isimdi. İkinci yarıdan görüntüler. Alverca hücumunda kaleci Diego Costa başarılı. Konuk takım gole böyle yaklaştı. Figueiredo'yla kaleci Diego Costa başarılıydı. Porto ikinci golü arıyor. Kafa vuruşu Mendes'in kucağında kaldı. Karşılaşmada son anlar. Alverca beraberlik golünü arıyor. Ceza sahası içinde çok kritik bir pozisyonu değerlendiremiyor konuk takım. David Gui içeri çevirdi fakat Porto savunması başarılı. Alverca önemli bir fırsattan yararlanamadı. Son bölümde Alverca hücumları devam ediyor. Çok tehlikeli bir başka atak daha izliyoruz. Yaşanan karambolün ardından Porto savunması topu dışarı yollamayı başarıyor. İşte Menaggio ile yakalanan fırsat, ardından Deniz Gül sonra savunma uzaklaştırdı. Maçta son düdük geliyor. Porto bitime 2 hafta kala Portekiz Premier Ligi'nde şampiyon oluyor. Porto'nun 31. şampiyonluğu bu. Teknik direktör Farioli'nin büyük sevinci var. Estadio Dragao'da kutlamalar. Francesco Farioli kariyerindeki ilk kupayı kazanıyor. Porto'da Başkan Villas Boas yönetiminde 4 yıl aradan sonra bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşıyor.
1: Portekiz Ligi'nde şampiyonun adı 31. kez Porto oldu. Milli futbolcu Deniz Gül'ün de forma giydiği mavi beyazlar 4 yıl aradan sonra şampiyonluk hasretini de bitirmiş oldu.
2: Portekiz 1. Futbol Ligi'nde sezonu domine eden Porto bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 32. haftasında Alverca'yı Jan Bednarek'in golüyle 1-0 yenen Mavi Beyazlar 31. kez şampiyonluğa ulaştı. Galibiyetle birlikte Francesco Farioli'nin öğrencileri hocalarına koşarak zaferi kutlarken Dragao stadında havai fişeklerle karnaval havası oluşturuldu. Bu sırada Porto sokaklarına dökülen mavi beyazlı taraftarlar da aynı coşkuyu stad dışına taşıdı. Havai fişekler, meşaleler ve tezahüratlarla şampiyonluğu kutlayan Portolular sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenceyi sürdürdü. Ülkemizde Alanyaspor ve Karagümrük'te görev yapan Porto teknik direktörü Francesco Farioli de kariyerinin ilk şampiyonluk sevincini yaşadı. 37 yaşındaki İtalyan teknik adam geçtiğimiz sezon Ajax'ın başında zafere koşarken son haftalarda yaşanan kayıplar nedeniyle şampiyonluğu 1 puanla PSV'ye kaptırmıştı. Porto'nun en yakın takipçisi Benfica, Famalicao deplasmanında aldığı beraberlikle şampiyonun 9 puan gerisinde kaldı. Jose Mourinho'nun Benfica'sıyla 3. sırada yer alan ve 1 maç eksiği bulunan Sporting arasında 3 puan bulunuyor.
1: Sezeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde dün final mücadelesinde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Vakıfbank Eczacıbaşı Dynamit'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

0: Avrupa Kadın Voleybolu'nda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan SEV Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonun şampiyonu İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan final maçında belirlendi. Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı. Sarı siyahlı ekip 10. kez mücadele ettiği finalde dolu tribünler önünde 7. kez mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın ardından Vakıfbank baş antrenörü Giovanni Guidetti ve oyuncular mücadele sonrası duygularını paylaştı, mücadeleyi değerlendirdi.
1: This stuff, nothing of this would be even possible.
2: Geçen yıl Final Four oynamıştık, bu sezon kupayı kazandık. Buradaki gelişim harikaydı. Burada çok hikaye var bu kupada. Örneğin Tiana'nın İlk kupası, ilk Şampiyonlar Ligi ve bütün sezon boyunca, bütün kariyeri boyunca belki de bunu hayal ediyordu. Marina geçen sezon ilk kez bu arenaya çıktı. Bu sene şampiyon oldu. Ayça bu kupada, bu takımda çok fazla kupa kazandı. Biz maalesef bu sezon onu kaybediyoruz. Derya, onun da yine son senesiydi. Sıla'nın, Çeka'nın, yani çok hikayesi olan bir kupaydı bu. Zehra ve Cansu bu takımın ruhunu oluşuyorlar. Onların arasındaki birliktelik bu takıma ruh veriyor. Bu sezon yeni bir staffımız var. Harika bir hikaye yazdık onlarla. Harika insanlardan oluşan bir ekibim var, bir grubum var ve her gün biz çok çalıştık. Her gün gym'e girerken en iyi gelişmek için, daha iyi olabilmek için en iyi olmayı hedefleyerek geldik. Her gün o gym'e en iyi olmayı hedefleyerek, daha iyi olmayı hedefleyerek ve en iyisini yapmak için girdik ve harika bir gelişim gösterdik. Çok mutluyum elbette ve bu harika insanlara bir koç olarak teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı, staffım, oyuncularım olmasaydı asla bu başarı gelmezdi.
1: Aferin sana. Senin tutu çok iyi.
3: Bu yanılmıyorsam benim 4. Şampiyonlar Ligi kupam. Kaptan olarak ilk Şampiyonlar Ligi kupam. O yüzden benim için unutulmaz bir yeri olacak. Bu Final Four da öyle. Çünkü dün oynadığımız maç, bugün oynadığımız maç gerçekten voleybol seyir zevki yüksek ve mücadelenin en üst noktalarda olduğu voleybol izlettik bence. Eminim ki burada bizi destekleyen taraftarlarımız, televizyondan izleyenler çok eğlenebilmiştir, çok zevk almıştır bu voleybolu izlemekten. Çünkü iki yarı final maçı da çok çok üst seviye voleybollarda oynandı bence.
4: That's only the right thing for her to get MVP.
2: Harika olduğunu söyleyebilirim. Bütün çalışmalarımızın bir sonucuydu, bir yansımasıydı. Çok çalıştık buraya gelene kadar. Yolculuk çok zordu. Şampiyonlar Ligi yolculuğu süresince oldukça zorlu takımlarla karşılaştık. Harika hissediyorum. Bu harika insanlarla bir arada olduğum için çok mutluyum. Ama özellikle Tiana için bir parantez açmak istiyorum. Onunla gurur duyuyorum ve hak edilmiş bir MVP'lik kazandığını düşünüyorum.
5: Çok gururluyum çünkü bu kupa bize çok zor geldi. Gitti denilen yerden geri getirdik bu kupayı aslında. Tırnaklarımızla kazıya kazıya aldık bence biz bu kupayı. Çok zordu ya dünkü maç, yani herkes gitti dedi bence. Eminim ki Corneliano'da ya da izleyen seyirciler de aynısını söyledi. Bence yani bu finalin kırılma anı oydu diyebilirim. Dünkü maçtı. Bugün de sahaya ilk iki set çok iyi bir oyun kurduğumuzu düşünüyorum. Eczacıbaşı da yine çok iyi savaştı ama kritik anlarda topu öldürmeyen taraf biz olduk. Üçüncü sette bir geri dönüş yaptı Eczacıbaşı ama dördüncü sette tekrardan oyunu, hakimiyetini biz kurduk ve kazandık. Rüya gibi aslında gerçekten kazandığı kupalarla bence nasıl oldu ortada. Onunla çalıştığım için, onunla bu güzel şampiyonlukları yaşayabildiğim için de kendimi ayrıca çok şanslı hissediyorum. Çünkü ben 20 yaşındaydım Vakıfbank'a ilk transfer olduğumda ve bu şampiyonlukları yaşayabileceğim belki aklımın ucundan bile geçmezdi ama bugün bu kişi olmam da emeği çok büyük.
6: I think everyone is super happy about everything we did this year.
2: Geriye baktığımızda, sezona baktığımızda 3 kupayla kapattığımızı görüyoruz. Bu da bizim için başarılı bir sezon demek ve eminim ki takımdaki herkese çok çok mutlu.
1: Muhteşem bir zafer yaşadık. Öncelikle Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde iki büyük Türk takımının finale kalması müthiş bir başarı. Bu muhteşem seyircimize, Türk halkımıza teşekkür ediyorum. Hepsi Türk bayraklarıyla geldiler ve her iki takımı da desteklediler. Ben Vakıfbank voleybol takımımıza bu şampiyonluktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 7. kupamızı aldık Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde. Vakıfbank voleybol kadın takımı olarak 7. kupamızı aldık.

0: Bu yıl 3 kupayı birden kazandık. Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi Türkiye Kupası'nı üçünü birden almış olduk. Vakıfbank olarak Türk voleyboluna hizmet etmeye devam edeceğiz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayınlayarak Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank'ı tebrik etti. Başkan Erdoğan mesajında Sev Zeren Grup Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank voleybol takımını ülkemizi gururlandıran bu önemli başarısı nedeniyle tebrik ediyor. Final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynamit mücadelesi nedeniyle kutluyorum ifadelerini kullandı. ...61. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu da sona erdi.
2: ...61. Kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda şampiyon belli oldu. İzmir'in Çeşme ilçesinde 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 Ankara etabıyla sona erdi. Turun 8. ve son etabını Team Flanders Baloise takımından Belçikalı Tom Crabb kazandı.
3: Üç etap zaferi Tom Crabb.
2: Crabb Ankara'daki 108.4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Kraliçe etabı olarak da adlandırılan 6. etapta liderliği ele geçiren Caja Rural Seguros RGA takımından Sebastian Berwick toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniye ile Tur 2026'da şampiyonluğa ulaştı ve Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayo da yine Berwick'e gitti. Turu Ekipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa ikinci, Solution Technipo Rally ekibinden Belçikalı Kamiel Boneu ise üçüncü sırada bitirdi. En iyi sprintere verilen yeşil mayoyu Tom Crabb, Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti.
4: Ve tebrikler Konya Büyükşehir Belediyespor.
2: Takımlardaysa XTS Astana ekip olarak birinci oldu. Berwick'e kupasını ve turkuaz mayosunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takdim etti. Yılmaz konuşmasında tura emek veren ve destek olan herkese teşekkürlerini iletti.
5: Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu yıllar içinde kazandığı tecrübe ve ulaştığı seviye ile uluslararası spor takviminde güçlü bir yer edinmeye devam edecektir. Bugün farklı kategorilerde dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim ettik. Bu vesileyle üstün performans sergileyerek kürsüye çıkan tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum.
2: Şampiyonluğa ulaşan Berwick ve yeşil mayoyu kazanan Tom Crabb basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
6: Buraya gelip sezonun ilk yarısını takım için böylesine büyük bir başarıyla bitirdiğim için çok mutluyum. Bugün gerçekten çok zordu. Özellikle son iki etapta liderliği korumak kolay olmadı. Takımım olmasaydı bunu yapamazdım. Sanırım bunu başarabilecek en iyi takıma sahiptim ve inanılmazlardı. Her şeyi kontrol ettikleri için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Elde ettiğim başarı kariyerimin bu noktası için çok önemli. Sezonun geri kalanı ve gelecek yarışlar için bana çok büyük bir güven veriyor.
7: 3 galibiyet aldık. Bu inanılmaz. Bu hem kendime hem de takıma büyük bir güven veriyor. Sadece kolay etapları değil, diğerlerini de kazanabileceğimi gösteriyor. Burası gerçekten çok güzel. Çektiğim onca acıya rağmen zaman zaman manzaranın tadını çıkarmaya çalıştım. Yarışmak için buraya kesinlikle tekrar gelirim. Harika bir hafta oldu.
1: Serie A'da haftanın maçlarının özet görüntüleriyle Sabah Spor'undaki ilk saat için kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında 9'da devam edeceğiz. Buradayız.
8: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
9: Vakıf Leasing, ekonomiden notları

0: Sunar.
1: Aselsan'da uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125.1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro kontene.
6: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
7: Gidefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
8: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
9: aşkına. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Reklam.
0: Spor Radyo.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün. 4 Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Bir reklam.
13: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil budur hissi.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
15: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
16: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
17: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
16: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
17: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
16: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
18: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: internette e-ticaret siteni aç. Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
3: aşkına. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var.

0: güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Reklam.
1: Aspor Radyo. Bir reklam.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
1: Bir reklam.
4: Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: ara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.

e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
1: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
2: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
3: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
4: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
5: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim. Tamam.
6: Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
7: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi bugün 15'te A-Spor'da.
1: Fenerbahçe'nin gündemiyle bu saat dilimimize başlamış olalım. Fenerbahçe derbinin ardından, tabii teknik direktör Tedesco'nun da gidişinin ardından, ligde Zeki Murat Göle yönetiminde bu hafta Rams Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Anderson Talisca bu mücadelede hat-trick yaptı ve Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı. Galatasaray'la fark da 4'e indi.
8: Fenerbahçe şampiyonluk için umudunu korudu.
9: Hüsamettin ayak koymuştu. Kerem orada kazandı topu. Kerem gidiyor. Pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
8: Sarı lacivertler Trenteo Süper Lig'in 32. haftasında Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta Rams Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle lider Galatasaray arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşıdı. Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltıyla eleştirilen Anderson Talisca takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Başakşehir karşısında attığı 3 golle ligdeki gol sayısını 19'a çıkaran yıldız oyuncu tüm kulvarlarda toplamda 27. golüne ulaştı. Talisca bu sezon Avrupa Ligi'ndeki Brann karşılaşmasından sonra ikinci kez hat-trick yaptı. Brezilyalı oyuncu şampiyonluk yolundaki son 2 viraj öncesinde Fenerbahçe'nin önemli kozlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü saat 20'de Tumosan Konyaspor deplasmanına gidecek.
1: Galatasaray Karadeniz'den beklemediği bir sonuçla ayrıldı bu hafta. Sarı Kırmızılılar Samsunspor deplasmanındaydı. Eğer kazansaydı şampiyonluğunu ilan edecekti ama Samsunspor maçı 4-1 kazandı.
8: Galatasaray Karadeniz'de takıldı. Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Sarı Kırmızılılar şampiyonluğunu garantileme şansını haftaya bıraktı. Galatasaray'ın tek golünü Yunus Akgün kaydederken Karadeniz ekibi Muandi Macci ve Endiayel'in ikişer golüyle 3 puan aldı. Karşılaşmanın 63. dakikasında kaleci Günay Güvenç ceza sahasının dışında topa elle dokundu ve bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sezon Süper Lig'de 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray bu yenilgilerin hepsini de deplasmanda aldı. Bu sonuçla 74 puanda kalan Sarı Kırmızılıların Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi. Önümüzdeki hafta ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor'u ağırlayacak Galatasaray son hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Sarı Kırmızılılar Akdeniz ekibini yendiği takdirde Fenerbahçe'nin alacağı sonuca bakmaksızın üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray hesap.com Antalyaspor maçı cumartesi günü saat 20'de oynanacak.
1: Gazete manşetlerine dönüyoruz. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye bakalım. Fotomaç gazetesindeyiz. Orta sahada değişim. Sürmanşete gelelim. Torreira, Lemina, Sara ve İlkay'ın istikrarsız görüntüsünden rahatsız olan teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya minimum iki takviye istiyor. Bruno Fernandes, Hakan Çalhanoğlu, Casado ve Fofana isimleri ön plana çıkıyor bu bölge için transfer gündeminde. Devam ettik, sayfada büyük bir başlık var. Konsantrasyon. Galatasaray'da gözler tamamen Antalya ile oynanacak şampiyonluk maçına çevrilmiş durumda. Rams Park'ta oynanacak bu maç, Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk ve kutlama sözlerini yasaklayan teknik direktör Okan Buruk, Samsun yenilgisini Rams Park'taki Antalya maçıyla birlikte unutturmak istiyor. Maç öncesi takımın kampa girmesi bekleniyor. Kiralıklar gidiyor. Galatasaray'ın 3 kiralık futbolcusuyla da yola devam etmeyeceği öğrenildi. Sasha Boy, Aspiria ve Noah Lang'ın opsiyonlarını kullanmayı düşünmeyen Sarı Kırmızılar 3 isimle de vedalı.

0: çalışacak. Sağ bekte yaşanan oyuncu bolluğu nedeniyle Sacha Boey'a bonservis vermek istemeyen yönetim Lang için de 30 milyon euro ayırmayacak. Hedef yine Napoli. Yaz transfer döneminde bir kez daha Napoli ile temasa geçmeye hazırlanan Galatasaray bu defa Lukaku için görüşmelerde bulunacak. Dries Mertens, Osimhen ve Noah Lang'dan sonra şimdi de Belçikalı golcü bitirilecek. Günay da takımdan ayrılabilir. Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda İdi hatalı gollerle takımın elenmesinde pay sahibi olan Günay, Uğurcan'ın yokluğunda çıktığı Samsun Spor deplasmanında da sınıfta kaldı. İki hatalı gol yiyen ve bir de kırmızı kart gören tecrübeli kalecinin gördüğü tepkilerden sonra ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Fanatik gazetesinde 3. sayfaya geldik. Fenerbahçe hocasını arıyor. Sarı lacivertliler 6-7 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Şu anda Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk olmak üzere 3 aday var. Aziz Yıldırım da yarışa dahil olabilir. Taraftarlar seçilecek başkan kadar göreve gelecek teknik adamı da merakla bekliyor. Her aday farklı isimlerle görüşme halinde. Adı Fenerbahçe ile alınan hocalar ve son gelişmeler şeklinde bir bölüm ayırmış Fanatik. Klopp var. Glasner'i görüyoruz. Aykut Kocaman yine gündemde. Sebastian Hoeneß ve Felipe Luis. Kazanarak bitirelim. Futbolcular Başakşehir galibiyeti sonrası soyunma odasında buruk bir sevinç yaşadı. Bitime 2 hafta kala zirveyle fark 4 puana indi. Kaptanlar yaptıkları konuşmada şampiyonluk bizim elimizde değil. Ancak üzerimize düşen kalan 2 maçı da kazanmak ve neler olacağını görmek zorundayız. Taraftara bunu borçluyuz diyorlar. Sabah gazetesindeyiz. Şöyle en üstte spor yazarlarının yorumları var. Okan Burun dediği gibi futbolcular biz bu işi bitirdik havasına mı girdi? Ne oldu bu takıma sorusunda? Ömer Üründül ortada bir sorun yok, avantaj yine Galatasaray'da demiş. İskender Günen futbol ciddi bir iştir, bu oyun Galatasaray'a yakışmadı yorumunda bulunuyor. Abdullah Ercan raf ömrünü çoktan dolduran isimler var Galatasaray'da demiş. Bülent Timurlenk ise ben rehavet görmedim, Samsun sahada ezdi şeklinde bir yorumda bulunmuş. Mehmet Özcan'ın haberine geliyoruz. Kemerburgaz rehavete, işte Galatasaray'ın Samsun'daki ağır yenilgisinin perde arkası. Şampiyonluk gelmeden havasına girildi ve kutlamalar başladı. Samsun spor maçı çantada keklik görülürken tesislerde konsantrasyon yerine herkesin misafiri vardı. Antrenmanlarda tempo düştü, yorgunluk da iyice arttı. Osimhen Samsun'da ne yaptı peki? 4 şutu var, isabetli şutu yok. 0.55'lik bir gol beklentisi, 10 top kaybı, 1 kilit pas, 1 de asist. Kalede Deniz göründü. Güney'in yerine Konyaspor'dan 2005'li Deniz Ertaş'ı düşünen Galatasaray Batuhan'a da veda ederek altyapı kontenjanını Jankat Yılmaz'la dolduracak. Hürriyet'e geçelim. Ederson'u görüyorum 17. sayfada. 22 milyon euroyu peşin ödeyen Ederson'u alır. Kanarya'da gözden düşen tecrübeli kaleciyi Ronaldo'lu El Nassr ve El Hilal istiyor. Esporte Ederson'u ülkesi Brezilya'dan da bir kulübün istediğini ancak Fenerbahçe'nin talep ettiği 22 milyon euro peşin ödeme koşulunu yerine getirmesi mümkün olmadığı için oyuncunun Suudi Arabistan kulüplerinden birine transfer olmasını beklediğini yazdı. Öyle bir iddia var. Sayfa içerisinde Fenerbahçe Suudi Arabistan kulüplerinin talip olduğu Brezilyalı fiyatçısının fiyatını da 22 milyon euro olarak belirledi. Yılda da net 11 milyon euro kazanıyor Ederson. Milliyet'e de bakıyoruz. Cimbom'a iyilik yaramıyor. Galatasaray'ın ligde mağlup olduğu maçlarda ilginç bir tablo ortaya çıktı. Aslan başarılı olduğu 3 maçtan sonra da çarpıldı. Cimbom Ajax'ı farklı skorla yendi, Kocaelispor'a boyun eğdi. Juventus'u 5-2 ile hizmete uğrattı, Konya'ya yenildi. Son olarak Fener derbisinde şov yaptı. Sonrasında Samsunspor karşısında dağıldı. Nevzat Dindar'ın bugünkü haberi. Okan Buruk'la ilgili Okan Buruk'un en kötü dönemi olduğundan bahsetmiş. Yine 4 yıl içindeki karneleri de burada çıkarılmış. Ortalamalara bakalım. Bu sene 2.06, geçen yıl 2.24, 2023-24'te 2.41, 22-23'te de yine 2.41. 4 yıla baktığımızda en düşük oran bu yıl 2025-26 sezonunda yaşanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili haberlere baktıktan sonra Trabzonspor'a geçelim. Bordo Mavililer'de de şu anda bu hafta alınan beraberlik sonrası üçüncülük devam ediyor. Artık şampiyonluk şansı kalmadı Trabzonspor'un. Ama son haftalarda yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Özellikle son 4 hafta.
1: Sezonun başarılı ekiplerinden Trabzonspor için son haftalarda işler iyi gitmiyor. Mart milli arasının dönüşünde görkemli Galatasaray galibiyetiyle şampiyonluk yarışında iddia kazanan Karadeniz ekibi devam eden haftalarda galibiyeti unuttu. Ligde son 4 maçını kazanamayan Bordo Mavililer bu sezon ilk kez bunu yaşadı. Trabzonspor en ciddi problemi gol yollarında yaşıyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri son 8 maçta yalnızca bir kez 2 gol atabildi. Trabzonspor'un bir golden fazla skor bulduğu son rakibi Galatasaray oldu. Kadro genişliği sıkça tartışılan Bordo Mavili ekipte son haftalarda sakat veya formsuz oyuncuların çokluğu da Fatih Tekke'nin işini zorlaştırıyor. Özellikle ilk devrede takımın en önemli isimlerinden Arseni Batagov ve Ernest Muçi gibi isimler sakatlığın da etkisiyle son haftalarda takıma katkı sağlayamadı. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalde yoluna devam eden Trabzonspor, ligde de haftayı 66 puanla 3. sırada kapattı. Kalan 2 haftada deplasmanda Beşiktaş ve iç sahada Gençlerbirliği ile karşılaşacak Bordo Mavililer'de Şampiyonlar Ligi umutları azaldı. 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasında 4 puan bulunan Karadeniz ekibi rakibinin 2 maçta da puan kayıplarını bekleyecek. Trabzonspor lig üçüncülüğünü garanti altına aldı.
0: Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu kulüp tarihine geçen bir istatistiğe sahip.
2: Ersin Destanoğlu Gaziantep Futbol Kulübü maçında bu sezon 10. kez kalesini gole kapattı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki file bekçisi performansıyla siyah beyazlıların önemli isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.
3: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek finalde. Ersin penaltı vuruşunu kurtardı.
2: Ersin Destanoğlu Beşiktaş formasıyla gol yemeden tamamladığı maç sayısını 41'e çıkararak kulüp tarihinin en fazla gol yemeden maçı tamamlayan kalecileri listesinde 5. sıraya yükseldi. Bu alanda zirvede 130 maçla Necmi Mutlu yer alırken onu 103 maçla Sabri Dino takip ediyor. 3. sırada 52 maçla Rasim Kara, 4. sırada 47 maçla Zafer Öer bulunuyor. Ersin 41 maçlık performansıyla bu isimlerin hemen arkasına yerleşti. Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu yeni sözleşme için henüz görüşme yapmadı.
0: Beşiktaş'ın İtalyan kanat oyuncusu Ricardo Orsolini'yi gündemine aldığı söyleniyor.
2: Beşiktaş'ın yeni sezon için transfer arayışları devam ediyor. Siyah beyazların İtalya Serie A'da Bologna forması giyen Ricardo Orsolini için devreye girdiği iddiası gündeme geldi. Kırmızı lacivertli ekiple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceği henüz netlik kazanmış değil. Kulübün önemli isimlerinden Orsolini ile yapılan yeni kontrat görüşmelerinde şu ana kadar somut bir ilerleme sağlanamadı. Daha önce takımdan ayrılmaya yakın olduğu konuşulan İtalyan futbolcunun son dönemde Bologna ile yeniden yakınlaştığı ifade edilse de nihai kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor. Bu belirsiz tabloyu fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş'ın oyuncu için şartları zorlamaya hazırlandığı öne sürüldü. Orsolini'nin geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı teklifi geri çevirmesi, transfer sürecinde sadece ekonomik faktörlerin belirleyici olmayabileceğini gösteriyor. Bu sezon Bologna formasıyla 49 karşılaşmada görev alan deneyimli kanat, 32 mücadelede ilk 11'de sahaya çıkarken 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Tekrar gazetelere bakacağız. Beşiktaş ve Trabzonspor'a bu kez. Fanatik'teyiz. İkinci sayfa. Son karar teknik heyetin. Muhabir Orhan Yıldırım'ın burada Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen oyuncuların son durumuyla ilgili yazdığı bir haber var. Kartal'da en çok merak edilen konulardan bir tanesi kiralık oyuncuların son durumu. Siyah beyazlarda Cengiz ve Vazquez'le yola devam edilmeyecek. Aslani, Torre ve Jota için de hem oyuncuların hem de teknik heyetin tutumu belirleyici olacak. Son iki hafta ve tabii Ziraat Türkiye Kupası performansı da burada belirleyici noktalardan biri. Şampiyonluğa özel prim Karakartal ligde hedeflerinden uzaklaşmasının ardından odağını tamamen Türkiye Kupası'na çevirmiş durumda. Siyah beyazlı ekip sezonu kupayla kapatmayı amaçlıyor. Finalde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek, yarı finalde düzelteyim. Yönetimde bu kritik süreç öncesinde takımı motive etmek için özel bir prim planı hazırladı. Semih de takımda kalıyor. Cagliari 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı. Semih Kılıçsoy için 6 milyon euro teklif etti. Bu öneriyi reddeden Beşiktaş yönetimi 20 yaşındaki oyuncuyla devam etme kararı aldı. Foto maçtayız. Trabzonspor'la ilgili bir sayfa. Ozan Ergün öfkesi. Göztepe maçının hakemi Ozan Ergün hatalı kararlarıyla Trabzonspor'u çileden çıkardı. Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe maçında da tepki çeken Ergün bir kez daha bordo mavilileri kızdırdı. Kupa planı. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefliyor. Ligde 3. sırayı garantileyen, ikincilik şansı da süren Trabzonspor'da en önemli hedef Türkiye Kupası zaferi olacak. Fatih Tekke de öğrencilerine seslenerek kendinizle gurur duyun dedi. Finalde tabii bir derbi ihtimali de var. Karadeniz Devi sezonun son bölümünde ezeli rakibi Beşiktaş'la iki kez karşılaşabilir. Ligde 33. haftada Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor. Kupa finalinde de Beşiktaş'la eşleşebilir. Beşiktaş eğer yarı finalde Konyaspor'u geçerse, Trabzonspor'da Gençler Birliği'ni geçerse Beşiktaş Trabzonspor finali olabilir. Onuaçu sessiz kaldı. Gol krallığında ilk sırada olan Onuaçu son 3 maçını boş geçti. Nijeryalı yıldızın krallık yarışındaki rakipleri Şomurodov ve Talisca adım adım kendisine yaklaşmaya başladı. Trabzon'da umut bitmez. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler bordo mavili takımın sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri de şu şekilde: Taka, sen misin zirveye yaklaşan? Al sana kırmızı. Son nokta, fırtına esmez oldu dedi. Güne bakışsa Trabzon'da umut bitmez başlığıyla yer aldığı maç sonrası. Geçelim Sabah gazetesine. Burada da şöyle ikinci bölüme geldik. O gün Şahinoğlu'nun haberi. Beşiktaş Danimarkalı kaleci için yeniden harekete geçiyor. Jorgensen yolu açıldı. 24 yaşındaki eldiveni ısrarla Chelsea'de tutmak isteyen Rosenio'nun görevden ayrılması siyah beyazları umutlandırdı. Oyuncunun da Kartal'a sıcak bakıyor oluşu transferin gerçekleşme ihtimalini de güçlendiriyor. Takımın tam konsantrasyon olduğuna vurgu yapmış o gün Şahinoğlu. Kötü geçen sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmak istiyor Beşiktaş. Yarı finalde de yarın Konyaspor karşılaşması var. Sakatlık ve ceza gibi sorunlardan kopmak için ligdeki Gaziantep karşılaşmasında rotasyon yapmıştı Sergen Yalçın. Bakalım Konya karşısında nasıl bir 11 sahaya sürecek. Hemen bu haberin altında savunmanın derdi büyük başlıklı bir Yunus Emre Sel haberi var. Trabzonspor'un sezon başlangıcındaki geri dörtlüsünden tek bir futbolcu kalmadı. Diğer eksikler de eklenince Beşiktaş maçı öncesi Fatih Tekke'yi de sıkıntı bastı. Milliyete bakalım. Cengiz Malgür'ün haberi var. Kartal'da kupa seferberliği. Beşiktaş yarın sahasında Konyaspor'la oynayacağı maçı kazanarak finale adını yazdırmayı hedefliyor. Sergen Yalçın ideal kadrosunu sahaya sürecek. Başkan Serdal Adalı kupanın kazanılması halinde oyunculara yüklü bir prim dağıtmayı da hedefliyor. Kampa giriyorlar. Kartal Konyaspor maçında hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlı futbolcular teknik direktör Yalçın yönetimindeki antrenmana ısınma koşullarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam

devam eden İDMA'nın karat ortaları ve bitiricilik organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı. Bugün saat 18'de yapacağı antrenmanla da mesaisini tamamlayacak. En sonda da bir Trabzonspor haberi var. Okyanusu geçti, derede boğuldu. Cimbom'u 2-1 yenerek şampiyonluk için umutlanan Trabzonspor onun ardından oynadığı 4 maçta 9 puan kaybetti. Bordo Maviler berabere kaldı. Alanya ve Başakşehir Göztepe'ye de mağlup olduğu Konyaspor karşılaşmalarını kazansa bugün 1 puan önde lider olabilirdi. Bir de takvime bakalım. Günün son gazetesi olsun. Burada da tabii düşme hattıyla ilgili bazı haberler var. Kayseri'de sevinen yok. Ateş hattındaki iki takımın maçında Eyüp 4'te Claro'nun golüyle öne geçti. Kayserispor 60'ta beraberliği yakaladı ev sahibi. Bu sonuçla yarı alırken Eyüp altın değerinde bir puana sahip oldu. Karagümrük'te direniyor. Gençler Birliği'ni tek golle mağlup etti ve 3 puanı aldı.

0: Gazeteleri bitirdik. Haberlerle devam edelim. Galatasaray karşısında oynadığı oyun ve aldığı sonuçla futbol severlerin övgüsünü alan Samsun Spor son haftalarda yükselen bir form grafiği yakaladı.
1: Samsun Spor son haftalarda yükselişte. Karadeniz temsilcisi ligde Beşiktaş'ı mağlup etmesinin ardından lider Galatasaray'a da çelme takmayı başardı. Makumbu'dan pas. Orta geldi. Kafa vuruşu Muandil, maçı ikinci pozisyon ve gol. Samsun Spor ikinci yarıya golle başlıyor. Ligde son 4 maçını kazanan Samsun ekibi bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 4 maç kazandı. Kırmızı beyazlılar tüm kulvarlarda oynadığı son 9 maçta yalnızca bir kez mağlup oldu. Süper Lig ekibinin yükselişinde teknik direktör değişikliği etkili oldu. Şubat ayında göreve başlayan Thorsten Fink, Samsun Spor'un başında çıktığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Alman teknik adam konferans ligine veda ettikten sonra haftada tek maça düşmenin de etkisiyle takımın ritmini arttırdı. Galatasaray karşısında maçın büyük bölümünde birebir baskılar uygulayan Samsun Spor, kazandığı toplarla yaptığı direkt geçişlerle etkili oldu. Sezon boyunca sakatlıklardan çok sıkıntı çeken Karadeniz ekibinde Carlo Holse ve Marius Muandilmaci istikrarlı performanslarıyla takımı sırtladılar. Sarı Kırmızılılara karşı ise bu iki ismin yanı sıra Şerif Endiaye ve Yalçın Kayan öne çıktı.
2: Soner çevirdi içeri, en arkaya, kafa, gol! Samsun Spor öne geçiyor.
1: Yalçın karşılaşmayı 2 asistle tamamlarken Endiaye de etkili oyununu 2 golle süsledi. 32. haftayı 48 puanla 7. basamakta tamamlayan Samsun Spor'un Avrupa bileti içinde umutları devam ediyor. Karadeniz ekibi Göztepe'nin 4, Başakşehir'in ise 3 puan arkasında bulunuyor. Samsun Spor Lig'in son 2 haftasında doğrudan rakipleri Başakşehir ve Göztepe ile karşılaşacak.
0: Teams bağlantımızla Sabah Spor'una devam ediyoruz. Hardin Domaç'la gündemi konuşacağız. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme hattına bakacağız. Hoş geldiniz, günaydın, iyi haftalar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Hoş bulduk Demet, çok teşekkür ederim. Sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta diliyorum. Sen de gayet zinde, fit bir şekilde başlıyorsun haftaya, görüyorum, öyle bir görüntü var.
0: Aynen öyle, havalar çok kötü ama enerjimiz yerinde çok şükür.
3: Şimdi evet, önemli olan bizim havamız iyi olsun.
0: Aynen öyle, çok haklısınız. Lige döneceğim ama bence siz Vakıfbank'la başlayacaksınızdır diye bir düşünüyorum. Sözü size vereyim hemen.
3: Ya gerçekten hani Türk sporu adına çok güzel bir organizasyon oldu. Bir Türk finali izledik Şampiyonlar Ligi'nde. Hatta daha fazlası bile olabilirdi. Yani 3 takım birden götürebilirdik orada finale. Ama Vakıfbank bu sezon mükemmel işler yapıyor. Kutlamak gerekiyor. Ben Vakıfbank'ı kutluyorum. Voleybol Federasyonu'nu da kutluyorum. Sonuçta bu bir organizasyon. Tabii. Biz hep iceberg'in görünen yüzüne bakıyoruz. Bu iceberg'in altında da çok önemli gelişmeler var. Yani voleybolda sadece biz A takımlar düzeyinde değil, alt düzeyde, milli takım düzeyinde gerçekten çok iyi işler yapıyoruz. Onun için voleybolu

0: bir örnek model olarak düşünmek gerekiyor. Belki bu örnek model futbol için de çok geçerli olabilir. Onu da özellikle söylüyorum. Vakıfbank'ı kutluyorum. Finalde Eczacıbaşı'nı kutluyorum. Sonuç itibariyle güzel bir hafta sonu yaşattılar bize. Onun için kendilerini tebrik ediyorum.
1: Tebrik ederiz iki takımı da. Şimdi Trendyol Süper Lig'e geçeceğim. Hep şampiyonlukla başlıyoruz ama düşme hattıyla bir başlayalım. Çünkü orası gerçekten
0: Başlayalım.
1: ateş attı. Dün oynanan 4 mücadele vardı. Tabii alt sıraları da yakından ilgilendiren maçlardı. Kısaca hatırlatayım. Kayserispor Eyüpspor maçı 1-1, Antalya Alanyaspor maçı 0-0. Karagümrük Gençler Birliği maçında 3 puanı Karagümrük aldı. Kasımpaşa Kocaelispor maçı da 1-1 beraberlikle bitti. Yani tam bitti derken yeniden çıkış yapan takımlar var, puan alan takımlar var, Karagümrük gibi. O hatta bir bakalım nereden başlamak istersiniz?
0: Şimdi ben istersen o hatta bakacağım ama şöyle başlayayım. Ligimizin genel bir görüntüsüne bakmak lazım. Ligimizin genel görüntüsünde halen 11-12 takımın amacı var. Yani bir amaç uğruna mücadele ediyor. İşte yukarıda Galatasaray, hani biz kağıt üzerinde şampiyonu ilan ettik ama bu söylediklerim hepsi matematiksel olarak. Hala Fenerbahçe'nin Galatasaray'la mücadelesinde şampiyonluk şansı var. Hala Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne gitme konusunda Fenerbahçe ile mücadelesi var. Göztepe'nin, Başakşehir'in, Samsunspor'un ligde 5. olma mücadelesi var. Bir Avrupa yolu olabilir mi düşüncesindeler. Aşağıya doğru döndüğümüzde Eyüp, Antalya, Gençler Birliği, Kayseri, Karagümrük, ligin son 2 haftasına geldiğimiz bu günlerde hala küme düşme potasındaki o heyecanı yaşayıp oradan sıyrılmaya çalışıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, son 2 haftaya geldik. Birçok sezonda ben hatırlarım, son 2 haftada küme düşen bir takım
1: Tabii
0: ya da
1: evet, en
0: bazen
1: azından
0: 2 takım
1: olurdu.
0: belli olurdu. Evet, demek hala bir küme düşen takım belli değil matematiksel olarak. Tabii ki yani Karagümrük'ün işi çok zor baktığımız zaman. Yani şu manada Karagümrük'ü çok zorlu görüyorum. Oynayacağı maçlar açısından baktığımızda 2'de 2 yapacak ama bu ona yetmiyor. Mutlaka üstündeki takımların aynı şekilde puan kaybetmeleri gerekiyor ki bir şansı, bir umudu olsun. Yani bu açıdan baktığımızda güzel bir lig seyrediyoruz diyebiliriz. Dün akşamki maçlara baktığımda sen sonuçlarını söyledin. Hani Eyüpspor kurtuluyor galiba bir anda dendi diyebildik. 1-0 öne geçti. Sonrasında Kayserispor'un çok egemen bir futbol oynadığını gördük. Dominant bir futbol oynadı ve berabere bitti ama bu bir puan bile, bazen bir puan sizin hayatta kalmanızı sağlayabilecek bir unsur olabiliyor. Şimdi Eyüpspor'un maçlarına baktığımızda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sonraki maçı Fenerbahçe ile. Şimdi Çaykur Rizespor maçını kazandığı takdirde çok farklı bir senaryoya gidebilir. Bu ligde çünkü 32 puan kümede kalacakmış gibi bir görüntü sergiliyor. 32 puan. Şimdi 32 puana ulaşabilir. Son maç bir amaçsız Fenerbahçe'yi yakalayıp başka bir sonuç oluşturabilir. Öyle bakmamız lazım. Kağıt üzerinde bence en büyük dezavantajı yaşayan Kayserispor ve Antalyaspor oldu. Antalyaspor'un kendi evinde Alanyaspor'la berabere kalması işini zora sokmasına neden oldu. Çünkü Antalyaspor bu hafta şampiyonluk turu atmak isteyen Galatasaray'la oynayacak. Bu maçı hani kazanç olarak görmeleri pek mümkün değil. Son hafta bu puanla, yani 29 puanla Kocaelispor karşısına çıkacaklar ve Kocaelispor da şöyle söyleyelim, bu ligde henüz yani herhangi bir amaç taşımayan, yani yukarıya aşağıya bir amaç taşımayan ama Kasımpaşa karşısında da dirençli futboluyla hani karakter koyan bir takım, öyle baktığımız zaman
1: şöyle
0: gerçekten ligin
1: sözünüzü
0: tabii.
1: kestim. Düşme hattındaki kalan maçlar ekrana geldi. Hızlıca bir aktarmak isterim.
0: Tabii ki,
1: Kasımpaşa'nın
0: tabii
1: 32
0: ki.
1: puanı var. Gençler Birliği ve Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Eyüpspor'un 29 puanı var. Rizespor ve Fenerbahçe maçı kaldı ki az önce Haldun o maçta bahsetmişti. Antalyaspor'un 29 puanı var. Galatasaray ve Kocaelispor karşılaşmaları oynayacak. Gençler Birliği 28 puanda. Onların tabii bir kupa mücadelesi de var bu fikstürde. Kasımpaşa Trabzonspor maçı arasında yarısı, bir de Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı var. Kayserispor'a gelelim. 27 puanla Alanyaspor Konyaspor karşılaşmalarını oynayacak kalan 2 haftada ve Karagümrük'ün de 24 puanı var. Onlar da dün 3 puan aldılar. Kocaelispor Alanyaspor maçları var. Şimdi Alanyaspor iki takımın kaderini belirleyebilir burada. Kayserispor ve Karagümrük'te oynayacak kalan 2 haftada. Ne dersiniz?
0: Evet, bu haftada Antalyaspor'la oynadı. Evet. Yani kader takımı oldu. Antalyaspor'un kazanması halinde kendini kurtarabilecek noktaya gelebilirdi aslında. Yani bir rahat nefes alabilirdi. Bu fikstürde gerçekten Alanyaspor belirleyici olacak. Onu özellikle söylemek lazım. Ama şunu da vurgulamam gerekiyor. Mesela Antalyaspor'un görece maçları sıkıntılı. Yani Galatasaray'la oynayacak olması nedeniyle Antalyaspor'un 29 puanı. Ben burada biraz Kocaeli'yi ayırıyorum. Özür dilerim. Kasımpaşa'yı ayırıyorum. Kocaeli'nden puan aldı. Evet. Kendisine çok zorlu maçları olmasına rağmen kendisine bence bir puan kendisini kurtarabilecek noktaya gelebilir. Kalan maç sayısına baktığımız zaman bir de Gençler Birliği deplasmanına gidiyor. Yani biz bu hafta en çok belki de dikkatimizi çekecek maçlardan biri de bence Gençler Birliği Kasımpaşa maçı olacak. Gençler Birliği için bir anlamda ya tamam ya devam maçı haline gelecek, onu söyleyebiliriz.
1: Kupa konusunda nasıl bir düşüncesi var Gençler Birliği'nin? Çünkü Galatasaray'la oynadığı karşılaşmayı hatırlıyorum. Orada bayağı ciddi bir rotasyon da yapmışlardı. Bakalım, Trabzonspor'da zorlu bir rakip.
0: Aslında benim düşünceme bakarsan şöyle söyleyebilirim. Ben Gençler Birliği'nin kupayı öncelediğini düşünmüyorum. Yani Gençler Birliği, hani ben kupayı kazanayım, müzeme bir tane kupa koyayım, sonra da Avrupa'ya gideyim, Türkiye'yi temsil edeyimden daha çok bu ligde kalabilmek çok önemli. En azından şöyle söyleyelim. Erzurumspor, Ahmetspor lige çıktıkları zaman yaşadıkları süreci gördük. Ne kadar zorlu bir süreçten geçilerek çıkılıyor. Onun için de burada kalmak Gençler Birliği takımı için öncelikli bir hedefti. Ve Gençler Birliği'nin mutlaka kazanması gereken bir Kasımpaşa maçı, Kasımpaşa'nın bir puan alması gereken ve rahat nefes alması gereken bir maç. Dönüyorum. O Gençler Birliği Trabzon deplasmanına gidecek ve bu hafta oynanacak maçların sonuçlarına göre belki de Trabzonspor, şöyle söyleyebiliriz, hedefini Şampiyonlar Ligi elemesine çevirebilir bu sonuçlara göre. Yani ligde aslında bütün bu konuştuklarımız dikkat edersen bir matematiksel veri gibi konuşuyoruz. Evet. Ve o onu yenerse, bu bunu yenerse noktasındayız. Bu da aslında ligin şekillenmesi açısından güzel bir görüntü. Yani öyle bakmamız lazım lige baktığımızda. Demek ki takımların mücadeleleri sonuna kadar ligde tutunmak üzerine kurulu, özellikle alt sıralardaki takımların 3-4 tane takım, belki 4-5 takım amaçsız kalmış durumda. Onun dışındaki takımların her birinin bir amacı var. Onu özellikle vurgulamak lazım. Bu da ligin renkli bir lig olduğunu gösteriyor. Evet, kaliteli bir ligimiz yok ama hep şunu söylüyoruz Demet, biz ligimiz kaliteli değil. Yani kalkıp da Premier Lig varken, Bundesliga varken, Serie A varken oturup seyretmeyiz diye düşünülebilir. Ama bizim ligimizin mücadele gücünün yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bu manada kaliteyi de biraz yukarıya koysak, çizgiyi biraz yukarıya tutsak o da avantaj olacak. Ama evet, heyecanlı bir lig izliyoruz, onu özellikle söyleyebilirim.
1: Peki, düşme hattından bir de zirveye geçelim değerli izleyenler. Zirvede de hala durum belirsiz. Son 2 hafta kala Galatasaray bu hafta mağlup olmuştu. 74 puanda şu anda liderliği yine devam ediyor. Fenerbahçe'nin Talisca'nın hat-trick yaptığı bir mücadele izledik bu hafta. Etkili bir performans, 70 puana çıktı takım. Aradaki fark 4'e indi. Ve Trabzonspor 66 puanlı 3. Beşiktaş'ın da 59 puanı var. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş tabii Ziraat Türkiye Kupası'nı öncelik almış takımlar şu anda kalan haftalarda. Puan durumu da ekranlara geldi. İlk 4'ün ardından Göztepe, Başakşehir, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Kocaelispor geliyor. Zirvede sizce son hafta artık belirleyici olacak mı maçlar?
0: Evet, bu hafta artık şampiyonu ilan edeceğimiz bir hafta olacaktır. Yani biz tabii yorumcular olarak genel gidişata baktığımızda şampiyonluğun ilan edileceği haftayı bu hafta olarak değerlendiriyoruz ama genel olarak, matematiksel olarak olmasa da Galatasaray'ın şampiyon olduğunu Düşünüyorduk zaten. Düşünüyorum. Ben hala da aynı şeyi düşünüyorum. Yani Galatasaray Fenerbahçe'yi yendikten sonra bu şampiyonluk vizesini aldı bana göre. Şimdi dönelim Samsunspor maçına. Ne oldu da Samsunspor maçı böyle oldu? Şimdi bu tür durum

0: Bunlarda bir hep Galatasaray'ın bir mottosu var ya, konsantrasyon. İşte evet. O konsantrasyonu kaybedebiliyorsunuz. Mental olarak ve fiziki olarak bir yorgunluk oluşuyor takım üzerinde. Hani klasik tabirle bir boşalma oluşuyor. Onu yaşadı Galatasaray. Bir de bu maç gerçekten de Samsunspor, ben hep şunu söylüyorum ama bir kez daha söylemekte de yarar görüyorum. Bu ligdeki en zor deplasmanlardan biri Samsunspor deplasmanı. Hani Göztepe deplasmanı öyledir, Samsunspor öyledir, Trabzonspor öyledir. Yani bu ligin zor deplasmanlarından biri. Keza mesela Kocaeli'ni yazabilirim bunun yanına. Bu deplasmanlarda kazanmak garanti değil, cepte keklik değil, yani öyle söylemek lazım. Onun için de şöyle bakmak lazım. Samsunspor'u da biraz daha ciddiye almak lazımdı. Belki konsantrasyonu biraz daha yükseltmek gerekiyordu. Mesela işte hafta içinde bir basına açık, özür dilerim, taraftara açık bir antrenman yapmak vesaire. Bunlar biraz daha böyle hani şova yönelik eylemlerdi. Oysa o şova yönelik eylemler yerine doğrudan Samsunspor'a yönelmek lazımdı. Samsunspor bu ligde oyun olarak da gerçekten çok özel bir yerde. Ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Samsunspor eğer Avrupa mücadelesini ligle beraber götürmemiş olsa, yani Avrupa'da olmasaydı, bence şu anda Samsunspor'un biz acaba hani ilk dörtte yer alır mı diye o mücadelenin tabii, içerisinde görürdük, konuşabilirdik. Ama tabii işte bu kadro derinliğinin olmaması, o hem sakatların yerini kapatamaması gibi sorunlar bu durumu çıkardı ortaya. Yani şöyle söyleyebilirim, Galatasaray biraz Samsunspor'un gücünü ıskaladı. Onun sonucunda da belki de bu sezonun en ağır yenilgisini aldı. Evet. Öyle söyleyebiliriz. Hatta Başkan Yüksel Yıldırım da biraz Galatasaray taraftarlarını kızdırdı. Önümüzdeki sezon çok farklı Samsunspor Galatasaray maçları izleyebiliriz. 8'de atardık falan gibi cümleler kullandı. Şimdi o da bayağı bir önümüzdeki senenin maçlarını farklı bir boyuta taşıdı diyebilirim. Ben Galatasaray'ın Antalyaspor maçında şampiyonluğu kutlayacağı sonucu alacağını düşünenlerdenim. Aslında biraz da Galatasaray hani oradan beraberlikle gelebiliriz. Belki Fenerbahçe kaybeder, biz şampiyonluğu orada ilan ederiz. Ama asıl önemli olan kendi sahamız ve seyircimiz önünde şampiyon olalım düşüncesi vardı. Bir anlamda eğri gemi doğru sefer oraya doğru yöneldi diyebilirim.
1: Peki 2-2,5 dakikam var. Orada biraz isterseniz Beşiktaş-Trabzonspor konuşalım. Kupa karşılaşmaları da var ki yarın Beşiktaş Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. İlk hedefinde kupa olduğunu söylemiştik. Siyah beyazlılarda da tabii son hafta galibiyet elde edildi. Kupaya nasıl bir yansıma olacak sizce yarın?
0: Şimdi moral olarak olumlu yansır ama bu şunu söyleyelim, olumlu yansır derken şunu da vurgulayalım. Rotasyonlu bir kadroyla oynadı Beşiktaş. Ancak şunu takip edenler çok iyi bilecekler. Aynı şekilde Konyaspor'da Çaykur Rize deplasmanında rotasyon yaptı. Evet. Yani Nagalo'yu, Adil'i oynatmadı, Bardi'yi oynatmadı, Muleka'yı oynatmadı. Yani şimdi iki takım da çok net bir şekilde hedefini kupaya dikti. Onu özellikle söylememiz lazım Ziraat Türkiye Kupası'na. Dolayısıyla gerçekten bizi çok keyifli bir maç bekliyor. Onu vurgulayalım. Bu sezon yaptıklarına baktığımızda Konyaspor'un, onu vurgulayalım. İşte Galatasaray'ı yendi, Fenerbahçe'yi kupadan eledi. Dolayısıyla yani büyük takımlara karşı performans gösteren bir takım Konyaspor, öyle bakmamız gerekiyor. Buna karşılık Beşiktaş'ın da bence tek hedefi var. Çünkü dördüncülük tamamen gerçekleşmiş oldu. Aradaki farka baktığımızda artık kapanabilir, fark yok. Dördüncülüğü koydu. Şöyle bir olay var. Yani Beşiktaş burada şöyle bir karar verecek. Ben Avrupa Ligi'ne mi gideceğim yoksa Konferans Ligi'ne mi? Ben Ağustos'un 20'sinde mi maçlara başlayacağım yoksa Temmuz'un 23'ünde mi? Beşiktaş bu ikilemi de kendi içinde çok net bir şekilde yaşadığını söyleyebilirim. Ve tabii ki kağıt üzerinde baktığımızda kendi evinde oynayan bir Beşiktaş'ın favori olduğunu söyleyebiliriz. Ama Konyaspor'un da belli ki İlhan Palut'un da Çaykur Rizespor maçına baktığımızda hem rotasyonlu kadroyla oynaması hem de orada iki gol atan bir performans sergilemesi kupaya çok ciddi bir isteğinin olduğunu ortaya koyuyor diyebilirim.
1: Peki, teşekkür ediyorum o halde size. İyi bir hafta olsun. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi haftalar.
1: Teşekkür ederiz. Haldun Domaç'ı uğurladık. Sırada dünyadan spor haberlerimiz var.

0: İtalya Serie A'da lider Inter bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Mini futbolcu Hakan Çalhanoğlu formasını giydiği Inter ligin 35. haftasında sahasında Parma'yı ağırladı. Milano temsilcisi 45+1. Dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Mkhitaryan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile farkı 12 puan yapan Inter, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğuna ulaştı. Hakan Çalhanoğlu 2023-24 sezonun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bundesliga'nın şampiyonu Bayern Münih son haftada Heidenheim'la karşı karşıya geldi. Şampiyon Bayern Münih 90+10. Dakikada golü buldu ama sadece 1 puanla ayrılabildi bu maçtan.
1: İşaret geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Korner kullanıldı. Geldi orta. Kafa vuruşu savunmadan. Bir kez daha içeriye. Zimzim attı. Gol! Yine attı. Buldu Zimzim attı. Allianz'da Heidenheim rüzgarları esmeye devam ediyor. Maçın başından bu yana istediği oyunu sahaya yansıtamadı Bayern Münih. Tabi bunda rotasyonun da epey bir payı var. Oyuncular ısınmaya gidiyor. Kimlerin olduğunu henüz tam göremedik. Bu arada savunma arkasına Eren geçti kaleciyi. Eren gitti, gol! Eren attı. Eren Dinci yarım saat geride kalırken Bayern Münih iki farklı geriye düşüyor yine. Faturayı çok ağır kesiyor Frank Schmidt. Heidenheimliler inanamıyor olan bitene. İnanılmaz. Üst üste iki maçta geriye düşüyor Bayern Münih. Allianz Arena geri dönüşün ateşini bekliyor. Goretzka vurdu, gol! İşte o ateş! Leon Goretzka! 44. dakika sezonun ilk free kick golü Leon Goretzka'dan geliyor. Olise kullandı köşe vuruşunu. Leon Goretzka geri dönüşü tamamlıyor Bayern Münih. Goretzka Bayern Münih'i sırtına aldı. Tek başına beraberliği getirmeyi başarıyor. Allianz Arena ayakta. Goretzka'nın golü skora dengeyi getiriyor. 2-2. Goretzka kaldırdı topu. Kafayla karşılıyor savunma. Goretzka açıldı önü. Leon Goretzka 3 kişi önünde. Kimmich önce düzeltti, sonra denedi. Kaleyi direkten döndü. Sekti top. Luis Diaz çalımı atamadı. Kimmich vurdu bir kez daha. Buş dönüyor geriye Ramay. Bayern Münih kaleye tehdit olmaya devam ediyor. Elle hareketlendirdi oyunu. İbrahimovic sol kanada bırakıyor topu. 3 kişi de geliyor Heidenheim. Ceza sahası Zimzim atse. Zimzim atse! Zimzim atse! Mükemmel gol. Dakika 76. Heidenheim bir kez daha önde. İnanılmaz. 2024 ruhu canlanıyor. Aynı skor. Heidenheim Bayern Münih karşısında 3-2 önde. Olise baktı kaleye. Olise gol! İnanılmaz bir son. Bir klasik. Bayern Münih dönüyor. Olise'nin golüyle. Ne adam ama. Ne maç ama. Michael Olise. Bir kez daha şaşırtmıyor Bayern Münih. Son nefeste, son dakikada Schmidt'in, Heidenheim'in bir şehrin umudunu dindiriyor Bayern Münih. 3-3, 6 gollü maç.
0: Bayer Leverkusen de Leipzig'i konuk etti ve maçı 4-1 kazandı. Şampiyonlar Ligi yolunda da önemli bir adım atmış oldu.
1: Leverkusen-Leipzig maçına hoş geldiniz. Ciddi yol kat etmek istiyor Bayer Leverkusen. Bayer Arena'da ilk düdük geldi. Bayer Leverkusen-Leipzig maçıyla

0: Birlikteyiz. Nathan Taylor. Çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Patrick Schick. Elle oynama itirazları var. Hakem devam edin dedi. Tobias Wells devam edin dedi. Leverkusenlilerin itirazları. Şimdi Romulo'ya pas. Kontra var. Romulo da dışarıya attı. Harika vuruş ama az farkla dışarıya attı Romulo. Şimdi iyi pas. Tehlike olabilir. Ceza sahası için Maza. Maza iyi de pas verdi. Gol pozisyonu Patrick Schick. Gol. Gol, gol, gol Patrick Schick. Bayer Leverkusen 1. Leipzig 0. Patrick Schick eski takımına boş geçmedi. Ne kadarlık ilave gelecek ilk yarı sonuna birazdan göreceğiz. Orta ceza sahası içi gol! Nathan Taylor 2-0. Bayer Leverkusen 2 Leipzig 0. Doğru zamanda doğru yerde Nathan Taylor hak etti Leverkusen açıkçası. Çok üstün bir ilk yarı. 1-0'dan sonrasını hele tamamen domine ettiler. 15 dakika normal süre. Bu sefer gelecek mi? 3 vuruş. Evet attı bu sefer. Patrick Schick. Demin kaçırdı bu sefer attı. 15. Bundesliga golü. 15. Bundesliga golü. Demin karşı karşıya kaçırdı Patrick Schick. Ama bu sefer atıyor. Grafe. Ceza sahası içine ortayı yaptı. Kafa vuruşu ve gol! Baumgartner! Leipzig'i umutlandırıyor ama geç kalmış olabilirler mi? 3-1. Dakika 80. Şimdi 3-3 var. Harika bir pas Patrick Schick. Gol pozisyonu attı gol ama offside olabilir. Patrick Schick şöyle bir bakıyor yan hakeme. Tekrar da çok net belli oluyor Patrick Schick'in geride olduğu. Hat-trick. Patrick Schick hat-trick. 89'da hat-trick'i tamamladı Patrick Schick. 4-1. Leverkusen 4-1 kazanıyor. Özellikle 1-0 öne geçtikten sonraki bölümü domine ettiler.
1: Noktalıyoruz ikinci saat dilimimizi. Saat 10'da buradayız. Stüdyo konuğumuz Suat Murhan olacak.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Aşk şarkılarıyla değil,
4: tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi.

0: kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 4 Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
3: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. EuroLeague, NBA, La Liga ve

0: maliyetle e-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk kez 1934'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonaları birkaç istisna dışında hep 4 yılda bir gerçekleşti ve 3. Avrupa Atletizm Şampiyonası da 22 Ağustos-25 Ağustos 1946 tarihleri arasında Norveç'in Oslavice Stadyumunda düzenlendi. Bu şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de sahne oluyordu. Tarihte ilk kez kadınlar ve erkekler bir arada yarışıyorlardı ve ilk defa İskandinavya'daki bir şehir şampiyonaya ev sahipliği yapıyordu. 20 ülkeden 353 atletin katıldığı şampiyonada atletler 20 farklı kategoride yarıştılar. En fazla madalya kazanan ülke turnuva sonunda İsveç olmuştu.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Türkiye, kara taşımacılığında bölgesel bir merkez olma potansiyelini artırıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, küresel ticarette alternatif güzergah arayışını hızlandırdı. Deniz taşımacılığında riskler artarken, karayolu taşımacılığı yeniden stratejik hale geldi. Genç nüfusu, güçlü lojistik altyapısı ve Avrupa-Asya hattındaki konumuyla Türkiye, kara taşımacılığında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre doğru eğitim ve istihdam politikalarıyla Türkiye, lojistik sektörünü daha da büyütebilir. Ayrıca Avrupa'nın şoför açığında güçlü bir tedarikçi ülke haline gelebilir.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Bildireceğiz ihtimalleri. Hoş geldin Suat.
1: Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim yine. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Yeni bir haftaya başlıyoruz.
1: Evet.
0: Keyfimiz yerinde.
1: Çok şükür. Keyfimiz yerinde. Küme düşme hattında dün küme düşen takım olur mu diye bir yandan baktık.
0: Evet.
1: Bir yandan Vakıf Eczacı maçıyla hem gururlandık hem nasılsa kupa bizde diye rahat rahat izledik. Keyifli bir spor akşamıydı aslında.
0: Aynen öyle. Vakıfbank dedin. Tebrik edelim temsilcilerimize. İkisini de tabii ki güzel bir tur finali izlettiler bize. Vakıfbank şampiyonluğa ulaştı. Guidetti ile birlikte 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştılar bu arada. Artık Türkçeyi çözdü zaten. Türkçe konuşuyor çoğu röportajda ama tabii böyle final maçlarından sonra daha net ifade edebilmek adına orada bir tercüman vardı ama o da artık bizden biri gibi.
1: Kesinlikle bizden biri artık. Hani zaten ailesi de öyle, kendisi de öyle. Çok başarılı, müthiş bir isim. Hani artık onun için çok söylenecek söz yok. Dün gazeteye haberlerini yazarken kupa canavarı diye yazdık.
0: Evet gördüm.
1: 32. kupası olmuş Vakıfbank'la. Yani maşallah. İnanılmaz bir başarı. Oyuncular, sporcular, keza Eczacıbaşı öyle çok başarılı bir sezon geçirdi. Diğer tarafta organizasyonun ev sahibi olarak Fenerbahçe vardı. Onlar da bütün imkanları, salonu vesaire çok iyi bir organizasyondu. Hani daha yakından takip edenlerden aldığım bilgi, onlara da teşekkür ederim. Yani Sayın Federasyon Başkanımızın maç sonrası söylediği, Türkiye'nin bir voleybol ülkesi oldu. Sayın Bakan Osman Aşkın Bak'la ekranların karşısındaydı. İkisi de Türkiye'nin organizasyon becerisinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi, söylediler. Gerçekten de voleybolda başta olmak üzere fevkalade organizasyonlar yapıyoruz. Bunlar da bizim ülke olarak gelecekteki yeni tesislerimiz, modern çalışma alanlarıyla beraber sporumuzu geliştiren unsurlar.
0: Çok haklısın. Tebrik ediyoruz tekrar. İki takımımızı da Vakıfbank'ı da şampiyonluk için tabii ayrıca tebrik etmiş olalım. Yedinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu Vakıfbank. Şimdi buradan futbola geçiş yapıyoruz. Futbolda Trendyol Süper Lig'de bu hafta 32. hafta maçları oynandı. Haftayı dün oynanan karşılaşmalarla bitirdik. Bir sonuçlara bakalım isterseniz. Çaykur Rizespor, Tümosan Konyaspor maçında 3-2'lik skorla Çaykur Rizespor bu hafta bu maçı kazandı. Açılış maçıydı aynı zamanda lig için. Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçında Beşiktaş 2-0 bu maçı kazandı. Fenerbahçe Rams Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Trabzonspor Göztepe karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor Galatasaray'ı 4-1 yendi. Zekorner Kayserispor İKS Eyüpspor mücadelesi 1-1. Hesap.com Antalyaspor Koren Alanyaspor maçı 0-0. Kasımpaşa Kocaelispor maçı da 1-1 beraberlikle bitti. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. İstersen bir düşme hattıyla başlayalım bu kez böyle bir farklılık olarak. Çünkü orası tam bir ateş attı gerçekten şu anda. Yani iki hafta kaldı hala hiçbir takımın düşüşü net ve kesin değil.
1: Tabii burada Karagümrük'ün dünkü galibiyeti biraz da işleri hani karıştırdı diyeyim. Kendileri adına umut tazelediler, devam ettiler. Bütün takımların hala kurtulma şansı olması, küme düşenin iki hafta kalmasına rağmen hiçbir takımın belli olmaması o da oradaki makası iyice daralttı. Hani Karagümrük'ün zor da olsa bir şansı var. Önündeki takımlara göre bakacaklar. Önce 2'de 2 yapmaları lazım ama yani şöyle baktığımız zaman herhalde Kasımpaşa ile başlayan lig grafiğinde Kasımpaşa ile başlayan oradan aşağıya kadar bütün takımlar sıkıntılı. Mesela Kayseri bu hafta evinde kazansaydı onlar da bir nefes alıp bir avantaj yakalayacaktı belki de. O büyük bir kayıp. Eyüpspor'un toparlanması gerçekten hiç beklemiyordum. Gayet başarılı gidiyorlar yani.
0: 29 puan hani, hala risk aslında.
1: Hala risk ama bulundukları yerden çıktıkları oyun olarak Antalya'nın da tabii dün kazanamaması onları zora soktu.
0: Şimdi kalan maçlara bakalım. Bir iki hafta kaldı dedik. Bu risk altındaki takımlar için son iki hafta nasıl geçebilir? Hangi maçlar, hangi mücadeleler oynanacak? Ve tabii ihtimalleriyle birlikte bir konuşalım. Ekrana da geldi. Kasımpaşa ile başlayacağız. Kasımpaşa'nın 32 puanı var şu anda. Gençler Birliği deplasmanı ve Galatasaray karşılaşmasını oynayacaklar. Eyüp Spor'un 29 puanı var. Rize Spor son maç olarak da Fenerbahçe deplasmanı. Antalya Spor'un 29 puanı var yine. Galatasaray deplasmanı ardından Kocaeli Spor. Gençler Birliği'nin 28

0: 8 puanı var. Kasımpaşa Trabzonspor deplasmanı ligde, bir de bu iki maç arası Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor karşılaşması var. Kayserispor 27 puanda, Alanyaspor, Konyaspor, Karagümrük'ün 24 puanı var. Onlar da Kocaelispor ve Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yani belirleyici takımlar, az önce Haldun Domaç'la da konuşurken Alanyaspor demiştik. Galatasaray'ı da ekleyebiliriz sanırım.
1: Ekleyebiliriz. Bir de şöyle bir durum var. Mesela Kasımpaşa bu hafta Gençler Birliği deplasmanına gidiyor. Gençler kazandığı anda Kasımpaşa'nın dibinde bitiyor. Bakın, evet, bir puan fark kalır. Tam tersi ihtimalle Gençler Birliği artık neredeyse kurtulma şansını çok çok zora sokan bir duruma gelebilir. Eyüpspor Rize Spor'u yenmesi halinde, hatta belki de puan almasıyla beraber çok daha rahat bir şekilde son haftaya girecektir. Çünkü orada Karagümrük ile puan farkı iyice açılacak. Galatasaray 2'de 2 yaparsa hem Antalya hem Kasımpaşa, evet, için ciddi bir risk. Burada tabii Gençler Birliği'nin kupa serüveni de devam ediyor. Bir yandan kümede kalma savaşı devam ederken bir yandan da bir anda bir final tabii biletini de cebine koyabilirsiniz. Öyle bir heyecan olacak.
0: Yani lig tabii bence ilk sıradadır onlar için. Kesinlikle diye düşünüyorum ama.
1: Galatasaray maçı öncesi de lig ilk sırada bizim için dediler.
0: Evet.
1: Rotasyonlu kadroyla çıktı hoca.
0: Evet, Volkan Hoca.
1: Galatasaray'ı elediler. Yani bunlar
0: ya belli olmuyor böyle
1: işler. Sporun içinde olan şeyler. Karagümrük tabii ciddi bir şekilde işi zor. Kayseri Spor bu hafta avantaj yitirdi. Onların da bir daha bakayım yani bir 2'de 2 yapmaları evet, şart gerekiyor. Gibi gözüküyor.
0: Evet, peki 2 hafta kaldı. Hala henüz hiç net bir şey konuşamıyoruz. Bakalım son haftalarda belli olacak. Buradan hemen şöyle zirveye gelelim. Galatasaray 74 puanda, Fenerbahçe 70, Trabzonspor 66, Beşiktaş'ın da 59 puanı var. Galatasaray için tabii bir sonraki mücadele bu hafta Antalyaspor mücadelesi var ki şampiyon olabilir bu karşılaşmada. Yine bunu konuşacağız, söyleyeceğiz. Fenerbahçe için yani bir mucize olabilir mi? Artık kendilerine bağlı bir durum değil. Rakiplerin puan kaybetmesi gerek ama son kalan iki haftada Konya ve Eyüpspor karşılaşmalarını oynayacak Fenerbahçe. Trabzonspor'un da şampiyonluk umudu artık kalmadı. Son 4 haftadır iyi bir performans yok, galibiyet yok daha doğrusu. Beşiktaş maçı var bu hafta, onlar evet, için de kritik. Zirve için ne dersin?
1: Şimdi genel bir değerlendirme, tabii Galatasaray'ın bu hafta şampiyonluğunu herkes bekliyordu. Hep Galatasaray üstünden okundu oyun ama diğer tarafta Samsunspor'un hani övgüye layık bir performansı vardı. Mucize olur mu? Hayat bu. Spor bu. Evet. Olabilir ama hani şahsi kanaatim Galatasaray'ın bu hafta kazanıp işi bitireceği, şampiyonluğu kutlayacağı ama diğer tarafta Fenerbahçe camia olarak, teknik heyet olarak gördüğüm, ya biz ikinciliği bir cebimize koyalım da dediler bu hafta, o yüzden çok kritikti onlar adına. Evet. Trabzonspor'da puan bırakınca rahat bir şekilde artık onlar da ikinciliği garantiledi gibi bir durum var. Trabzonspor Beşiktaş maçı bence bu saatten sonra üst düzey büyük iki camianın karşı karşıya geleceği, yani sıralamaları çok değiştirmeyeceği bir mücadele olarak
0: şimdi
1: bekliyorum.
0: Şimdi kupada da bu iki takım final oynayabilir. Evet. Gençler Birliği ve Konyaspor rakipler ama yarı finali geçerse iki takım da finalde de karşı karşıya gelebilir. Yani böyle
1: bir prova, arda arda önce provası olabilir ama
0: hızlı bir iki büyük maç izleyebiliriz.
1: İzleyebiliriz, evet. Kupa her sonucu açık. O yüzden de zaten çok evet, zevkli, oyun dozu yüksek bir atmosfer oluyor. Trabzonspor Beşiktaş kupada da oynayabilir. Bu hafta zaten kozlarını paylaşacaklar. Hani o maç özelinde iki takımın böyle rahat rahat futbol oynayacağı, hiç strese girmeden, Trabzonspor'da daha ciddi eksikler var ama diğer tarafta hani keyifli bir futbol akşamı olacak gibi bizi bekliyor.
0: Peki sence dördüncülük olarak bir değişiklik ihtimali kalan iki haftada olabilir mi? Puanları söyleyeyim sana. Gerçi yazıyormuş burada. 59, Göztepe 52, Başakşehir 51.
1: Artık zor gibi. O iş bitti. Beşincilik için bir hani koşturma var diyelim. Beşinci sıraya alacak takım hani Avrupa ihtimali olabilir. O yüzden bir bakalım. Üç takım orada, Samsun, Başakşehir, Göztepe bir yarışır. Onun dışında da çok bir artık üst sırada değişiklik olacağını düşünmüyorum.
0: Bir aksiyon olmaz diyorsun. Peki, şimdi değerli izleyenler, Galatasaray'a biraz başladık. Oradan devam edelim. Samsunspor mağlubiyetinin ardından tabii bu hafta daha konsantre bir Galatasaray göreceğiz muhtemelen. Gazete manşetlerini de size aktarırken hep bu başlıklara denk geldi.

0: geldik. Bu hafta Samsunspor karşılaşmasının yansımalarını Galatasaray'da nasıl göreceğiz? Sence neler değişebilir? Bir stres olabilir mi?
1: Stres olmaz ama bu hafta da yenilirsen büyük stres olur. O zaman evet, başka bir stres konuşulur. Bu hafta Galatasaray işte 52 bin taraftarının önünde gümbür gümbür başlar, gümbür gümbür devam eder. Maçı kazanır, şampiyonluk turunda kendi stadında taraftarı önünde atar. Yani bu zaten futbolun normal durumu, bu şekilde gidecektir. Aksi ihtimaller bizim uzun uzadıya daha fazla yorum yapacağımız, daha fazla kaos ortamında olacağı bir iklim olur. Ama ben öyle bir şey beklemiyorum bu hafta Galatasaray açısından. Ama oyun olarak Samsun karşısındaki performansa bakarsak tabii ki eleştirilecek, gelecek adına Galatasaray'ın tartışılacak bir sürü yönünü ortaya koydu. Ben şuna katılmıyorum. Yani tek başına Galatasaray şampiyon oldum diye Samsun'a çıktı. Konsantrasyon kaybı tek sorun. Hayır.
0: Rehavet değil tek problem.
1: Sadece rehavet değil. Bunun evet, içinde bir sürü faktör var.
0: Samsun oyun olarak iyiydi çünkü.
1: Ya Samsun Spor'a 5 hafta önce gitsen ben kesin kazanırım diyebilir misin? Ligdeki hangi takım olursa olsun.
0: Hayır.
1: Diyemezsin. Samsun Spor'a ligin ilk maçını oynasan bu skor olabilir mi? Gayet olabilir. Hı hı. Bunlar bir faktör. Yani Samsun Spor'un Galatasaray'ı derinde çok net yakalaması, bütün açıklarını iyi çalışıp Galatasaray'ı manipüle ede ede yenmesi ciddi bir futbol başarısı. Tabii. Bunu bir kere gözler önüne sermek lazım. İşe sadece Galatasaray cephesinden bakarsan evet, konsantrasyon kaybı olduğu muhakkak. Maçın başı öyle değil. Ama 1-0 sonrası bir rehavet var mı? Var. Biraz tabiri caizse futbol gevşemesi var mı? Var. Oldu, bıraktılar, tamam iş bitti artık diye.
0: Evet.
1: Bir şey söyleyeceksin.
0: Bir yorum var benzer. Buyurun. Bu konuyla ilgili. Yusuf Bey demiş ki, Suat Bey'e sorar mısınız? Galatasaray Fenerbahçe maçından önce Samsun'la oynasaydı yine mağlup olur muydu? Bence olmazdı. Bu da oyuncuların maç seçtiği anlamına geliyor.
1: Bu sene Galatasaray'da ciddi bir maç seçme durumu var. O anlamda katılırım ama Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray yenilmedi mi Kocaeli'ye? Yani bir anda.
0: Evet.
1: Hani o yüzden tek başına evet daha konsantre olursun, daha ciddi olursun. Bunda hemfikiriz ama Samsun Spor'un seni iyi ezberlemesi, iyi analiz etmesi net bir şekilde bir başarı. Evet. Galatasaray'da 1-0 sonrası belki bu kadar hatların kırılmasına izin vermezdi. Daha dikkatli oynardı. Bunlar işin diğer boyutu. Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili yönetimin bazı değişimlere gitmesi lazım. Galatasaray'ın geleceğinde yeni sezonda rakiplerin biraz güçlü olursa, biraz maç performanslarını düzeltirlerse seni bu sene de geçebilirlerdi.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin çok kritik puan kayıpları var ve 40 yıl düşünsen akla gelmeyecek kayıplar. Trabzonspor yani Galatasaray'ı yendikten sonra yaşadığı düşüş olmasa belki bambaşka bir futbol iklimi konuşacaktık son iki haftada. Şimdi bunları göz ardı edemezsin. Oyuncu bazlı da takımda değişime gidilmesi gerektiği bir gerçek.
0: Asıl değişimin başlaması takım içerisinde mi,
1: takım içinde
0: bekliyorsun?
1: Teknik heyetinde hani biraz belki nefes alması lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi Avrupa futbolunda ciddi bir sert faktör oldu artık.
0: Evet.
1: Oranın dönüşleri hep problem yaşatıyor.
0: Mesela tam bu konuyla ilgili bir haber vardı. Hı-hı. Sizlere de aktarmıştık. Ajax'ı farklı yendi. Sonra Kocaelispor'a yenildi. Juventus'u 5-2 hezimete uğrattı. Konya'ya yenildi. Sonra Fenerbahçe derbisinde kazandı. Samsunspor karşısında daldı. Yani full konsantre olup kazandığı karşılaşmalardan sonra bir kayıp
1: bir
0: geliyor.
1: Bir kayıp var. Bir de şöyle düşünelim. Şimdi Süper Lig'de bir sezonda kaç tane büyük maç oynuyorsun? Yani 4 büyükler arasında 6 tane evet, büyük maç, değil mi? Sertlik gücü, medya baskısı tarafta evet, 6 tane maç var. Kupada da denk geldin hadi 1 ya da 2 tane, hani o da çok nadir oluyor. 1 ya da 2 tane büyük maç oynadın ezeli rakiplerine. 7 maç oldu. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katıldığın zaman 8 tane çok büyük maç oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi oynamak ciddi bir yara veriyor. Ve hafta arası oyuncuların senin mekanizma olarak Avrupa hedefini bu sene yükselttiğin bir yer, direkt orayı hedefliyorsun. 8 maçın üstüne gittiğin 2 Juventus, 2 tane de Liverpool maçı var.
0: Evet.
1: Şimdi Galatasaray'ın bu dalgalanmayı yaşaması normal. Ama burada

0: oyuncu bazlı, teknik heyet bazlı bazı problemler olduğu da bir gerçek. Yani mesela bir oyuncuya 30 milyon euro verdiğim bir oyuncu yedekte olamaz bana göre. Hani bunları daha net bir şekilde kullanmak lazım. Galatasaray'ın diğer oyuncuların da bekleneni veremeyen düşük kalanları ya da düşüşe geçeceğini gördüklerini artık değiştirmen, güncellemen lazım. Bunların çalışması yapılırsa hani takım daha da yürür.
1: Mesela diyeceğim, Serhat Bey demiş ki bence artık Torreira takımdan ayrılmalı. Bu sene bir doymuşluk vardı onda, artık yeni bir omurga bence şart. Sanchez'i de buna dahil ediyorum diyor.
0: Şimdi Torreira konusu biraz enteresan. Özel hayatıyla ilgili bir dalgalanmaları var.
1: Evet.
0: İşte annesini kaybetti. Babasının bir rahatsızlığı var. Bir de toprak çekiyor derler ya, hani ülkesini özlüyor. Ülkesine de gitmek istiyor.
1: Normal bir süre sonra.
0: O çevrede kalma. Öyle de bir durum var. Ama
1: bunu yansıttı.
0: Kontratı devam ediyor.
1: Oyununa bu sezon.
0: Konsantrasyon yansıttı. Düşüklüğü var. Fizik tempoda problemler var. Ama Torreira'nın bu hali bile lige de Avrupa'ya da yetiyor. O kadar yukarı seviyeden başlattık ki işi. Süper Lig'de son 4 sezonda o kadar çıtayı yukarı taşıdı ki rakiplerin hepsi Torreira bulmak istedi. Biz hep Galatasaray'ın oyununu konuşurken ilk üçe Banko Torreira'yı yazardık her maç.
1: Doğru.
0: Bu sene öyle değil. Bu sene orada bir geriye gidiş var. Evet. Burada bir güncelleme olabilir. Ama Torreira'dan iyi bir bonservis kazanabilir misin? Çünkü Güney Amerika'ya satacağın bir oyuncudan öyle yüksek bonservis bekleyemezsin.
1: Evet.
0: Onun yerini doldurmak için 30 milyon 40 milyon euroları gözden çıkarıp o riski alır mısın? Çünkü kontratı devam eden oyuncu. Bir kere bu gerçek. Yıllık ücretini de kimse ona vermez.
1: Evet.
0: 5 milyon eurolar seviyesine çıkıyor bonusları. Bunlar Galatasaray'ın tartışacağı şeyler. Davinson evet, ama sonuçta ortada da kurduğunuz bir ikili var. Bu ikilileri böyle hani çok yüksek bedelli teklif gelmedikçe böyle bir anda biz değiştiriyoruz demek çok da normal değil.
1: Evet.
0: Burada biraz oyuncu takviyesi yapıp yavaş yavaş burada güncellemeyi sağlarsan sanki taşlar daha net yerine oturur.
1: Aslında açıklamalara işte baktığımızda biraz daha omurgayı koruyup eklemelerle giden bir Galatasaray bekliyoruz
0: orta
1: ama.
0: Orta sahaya takviye lazım. Bir 6-8 oynayacak oyuncu lazım. Kanatlara kesin oyuncu lazım.
1: Evet, şimdi durumu belirsiz isimler de var.
0: Şimdi mesela kiralıkların hepsi gidecek. İşte Nualang, Aspiye, Boye.
1: Evet.
0: Şimdi onların dışında kanada takviye yapmak zorundasın. 10 numara eksiğin çok ciddi bir şekilde göze çarpıyor. Bak Yunus'un maç performansı, günlük performansları, iniş var, çıkış var tamam ama orada Galatasaray'ın bir stara ihtiyacı var. Galatasaray'ın bir yıldızı yok. Galatasaray'da yıldız kalmadı. Yani bir anda Sané'nin zaman zaman oraya evrildiği, özellikle Fenerbahçe maçında orta sahaya geldiği, bekin ileri gittiği bir atmosfer var. Ama böyle Galatasaray'ın 10 numarayla ya da biraz yetenekli pasör bir 10 numarayla oynadığı futbol çok daha keyif ve skor gücünü arttırabilir bence.
1: Saray'la ilgili ne düşünüyorsun?
0: Saray'a teklifler var.
1: Evet, bir karar Saray'la gelmesi
0: ilgili
1: bekleniyor.
0: Ciddi teklifler var. Geçen sezon da vardı aslında. Satılabilecek oyuncular sıralamasında Saray bence ilk 3'te diyeyim sana. Sezon sonunda Saray için özellikle Premier Lig'den gelen temaslar var. Galatasaray'ın hatırladığım kadarıyla 22-23 milyon euroya ulaşan bir maliyeti var onun için bonuslarıyla. 40 milyon euro seviyelerinde bir gelir bekliyor Galatasaray. Bir hani çıta koymuş durumda. Evet. Onun altına da çok düşeceğine inanmıyorum. Yani Brezilya milli takımına seçtirttiğim bir oyuncu. Sara buradan gitti Brezilya milli takıma. Bunun da geri dönüşünü karlı bir şekilde almak ister.
1: Ercan Bey, en merak ettiğim isim Barış Alper Yılmaz demiş yaz transfer döneminde.
0: Evet.
1: Benim de merak ettiğim isimlerden biri, evet.
0: Belki Barış Alper de merak ediyordu yani.
1: Olabilir.
0: Şimdi orada tabii Dünya Kupası olduğunu unutmayalım. Şimdi orada çok ciddi bir Dünya Kupası ambiyansı gelecek.
1: Tabii şimdi her yani oyuncu
0: transfer
1: için,
0: duracak.
1: Denen oyuncu için, evet.
0: Büyük ihtimalle Avrupa'da da bizde de transfer bir süre duracak. Çünkü Dünya Kupası'nda göstereceğim bir performans değerini bir anda çok daha arttırmana, İşte alacağın yıllık ücreti çok daha arttırmana ve gideceğin takımların değişmesine sebep olabilir. Tam tersi de aynı şekilde. Barış Alper Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösterdi.

0: geldiğinde, Türkiye yürüdüğünde oyuncuya gelecek teklifler çok daha büyük kulüplerden, farklı yerlerden olabilir.
1: Ki bunlara bence açık. Yani sezon açık. Başında muhakkak böyle bir talebi açık. Olduğuna göre.
0: Sezon başındaki talebi bence çok doğru değildi. Yani şu anlamda doğru değildi. Ya genç bir oyuncunun bu kadar başarılı olmuş Galatasaray'ı sırtlayan oyunculardan birinin gidecekse Avrupa'ya gitmesi lazım. Gidecekse 3 büyüklükte, 4 büyüklükte artık üst takımlara gitmesi lazım ki futbol, evet. Yani gidip sadece bu yaşta işte Suudi Arabistan liginde para falan, bunlar zaten kazanırsınız. Zaten bir yerden sonra oraları da gidebilirsiniz. Ama başka hedefleri zorlamak lazım. Barış da bence bu potansiyeli taşıyan bir oyuncu.
1: Peki yine sizden gelen isimler var mı? Herkesi tek tek ilerletmeyeceğim. Osimhen'e biraz gelmek istiyorum. Bugün Osimhen'in Samsunspor karşılaşmasındaki bazı rakamlarını sizlerle paylaşmıştık. 4 şut var, hiç isabetli şutu yok. 0.55'lik bir gol beklentisi. 10 top kaybı, 1 kilit pas, 1 de asisti vardı. Onunla da ilgili eleştiriler geldi.
0: Asisti kırmızı kart öncesi asisti. Evet. Bence Osimhen'de bir konsantrasyon kaybı vardı. Evet, hani bu
1: genele yayılmış.
0: Genele yayılmışsa Osimhen'i ben orada fotoğraf olarak koyarım. Yani Samsun maçında Osimhen'in o eksiği vardı. Yani Osimhen bu normalde bunu yapan bir oyuncu değil. Bak. Derine iniyor ve attığı pasın yeri, şiddeti hani tamamen problemli. Öyle maç özelinde ya bir anlık bir hata olarak bakılacak bir durum değil. Hani biraz rehavet. Maçtan kopma. Bu net bir şekilde göze çarpıyordu bence.
1: Okan Hoca ile ilgili bir eleştirin var mıydı Samsunspor maçı ile ilgili?
0: Son maçtan sonra dedi ki daha şampiyon olmadık. Evet, oyuncularına biraz aslında orada kızarak biraz yaptı. Mesela statta yapılan kutlama diyeyim. Yani o antrenman bir kutlamaydı aslında. Şimdi spor seni böyle zirveye çıkartır. Sen zirvede olduğunu düşündüğün anda altını boşaltır, çöker kalırsın. Spor bu yüzden güzeldir bütün branşlarıyla.
1: Evet.
0: Galatasaray da bunu yaşadı. Yani rakip kim olmaksızın, kim olduğuna bakmaksızın ben şampiyon oldum dedi. Sporun ciddiyeti de böyle tokat gibi geldi yüzüne. Hem de sert bir skorla. Ben bu hafta herkesin aklını başına alacağını Galatasaray'da düşünüp taraftarın da zaten statta olup motivasyonuyla beraber hani bir şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum. O yüzden de herkese bence ders niteliğinde bir karşılaşmaydı.
1: Fenerbahçe ile puan farkının 4'e inmesi Galatasaray nezdinde bir gerginlik yaratmış mıdır?
0: Yok, yaratmamıştır artık. Çünkü yaratması gereken bir fark değil. Ama bu hafta evinde olur da yenilirsen
1: o zaman
0: gerginliğin, baskının had safhada olduğunu görürsün. O başka bir futbol ortamı olur ama burada artık şartlar, yani ligin bitimine 2 hafta kalmış, 4 puan öndesin, kazanırsan şampiyonsun diyeceğim. Herkes kabul eder çoktan, yani o baskıyı falan umursamaz. Evet. O yüzden bu hafta hani ben gül oynaya kazanacak bir Galatasaray bekliyorum.
1: Yeni sezonla ilgili sorular var. Mesut Bey, Suat Bey'e sorar mısınız? Galatasaray'ın yakından ilgilendiği anlaşmaya vardı bir oyuncu var mı demiş. Hakan'ı soran bir izleyicimiz var. Inter'in şampiyonluğunun ardından gözler biraz da ona döndü. Var mı bir bilgi?
0: Bilgi şöyle, Bernardo Silva ismi. Ciddi bir şekilde masada Galatasaray'ın teklifi oyuncuya verildi. Oyuncu artık bundan sonraki kariyerin nasıl devam edeceğine bakacak. Bonservisi elinde. Buna da uygun bir hani teklif yapıldı. Aynı sahnede olduğu gibi. Net bir oyuncu o. Onun dışında dediğim gibi Dünya Kupası olması sebebiyle biraz işler ağırdan alınacak. Şimdi mesela Galatasaray ile ilgili biraz önce konuştuk. Davinson kalacak mı? Ya da teklif gelecek mi? Torreira planı, projesi ne olacak? Mesela Torreira'nın yakın çevresiyle artık yavaştan vedalaştığı iddiaları var. Ben sezon sonu veda etmek istiyorum.
1: Veriyor dedi. Zaten.
0: Ama şunu unutmasın, evet. Kontratı var.
1: Evet.
0: Yani yönetimle görüşüp, Okan Hoca ile görüşüp ben ayrılacağım dediği bir durum yok. Galatasaray istediği bir bedeli, mesela şimdi Torreira'nın muadilini bulmak zor da göndereceksin. Yerine 30-40 milyon eurolardan kapıları açmaya çalışıyorsun. Aldığın gencecik Naga'ya bile 10 milyon euroya yakın bonservis ödedin. Torreira'nın yerini doldurmak için 40 milyon verecekken, 30 verecekken ne yapacaksın? 5 milyon euroya bırakacak.

0: kaybedersin.
1: Ya bir de böyle büyük bir açığı kapatan bir oyuncuyu kaybetmek de risk olabilir
0: çok
1: biraz.
0: Büyük bir risk.
1: Mertens'i bütün sezon konuştuk.
0: Bak büyük takımlar yani oraya hamle yapacaksan bir kere bonservis eşit olarak işi kotarman lazım. Diğer tarafta ya da birini alacaksın oraya. Seneye Torreira'yı göndereceksin. Galatasaray bu sezon şampiyon olursa başarılı bir sezon geçirmiştir. Transferler için aynı şeyi söyler miyiz bilmiyorum. Yani özellikle Singo'nun o maliyette ne kadar fayda aldığını, ara transferde yapılan oyuncuların ne kadar katkı verdiği ayrı bir durum. Ama bir güncelleme Galatasaray'ın kapısına böyle sert bir şekilde tokmakla vuruyor.
1: Günay'ı sorayım bir de. Onunla da ilgili sezon sonunda ayrılacak iddiaları var. Ve hemen şimdi Konyaspor'dan da Deniz Ertaş ismi çıkmaya başladı.
0: Deniz'i herkes istiyor. Deniz'in talebi çok. Konyaspor'da orada hani ucuz bir paraya Deniz'i bırakmayacaktır. Bir kere onu söyleyelim. Hatırladığım kadarıyla Trabzonspor'da bir sezon başında teklif yapmıştı. Öyle uygun maliyetli falan bir oyuncu değil. Diğer tarafta Günay Muslera sonrası birinci kaleci olmak istiyordu. Bunu da bangır bangır dillendirdi. Zaman zaman bunun seviyesini, kulüp içindeki dozunu da arttırdığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi Günay bence hani yedek kaleci olarak Galatasaray'a gerekeni yapmıştır, vermiştir. Ama bu saatten sonra devam etmek iki tarafa da zarar verecek gibi. Bildiğim kadarıyla da sezon sonu yollar ayrılacak. Uğurcan'ın birinci kaleci olarak alındığı dönemde öyle çok mutlu olduğunu söyleyemeyiz. Muslera'nın da onu işaret etmesiyle beraber hani birinci kaleci olmayı düşünüyordu. Tabii ki hakkıdır, inanıyordur o ayrı ama yönetim böyle bir karar verdi teknik heyet. O yüzden bundan sonra ben yola devam edileceğini düşünmüyorum onunla.
1: Peki Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ile devam edeceğiz değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin gündemini konuşalım ki son oynanan Rams Başakşehir karşılaşmasında hat-trick yapan Talisca ile başlayalım istersen. Talisca'nın performansı oldukça etkiliydi. O da bunu göstermek için bayağı da bir uğraştı maç boyunca. Ne dersin?
0: Şimdi bazen Talisca'yı konuşurken yani övüyoruz ama övmemiz gereken maçta Talisca'yı göremiyoruz. Şimdi 3 golün üstüne bu eleştiri yapılır mı? Bence tam da böyle zamanda yapılır. Başakşehir yani Talisca'nın olması gereken maçlarda Talisca kayboldu. Talisca'ya göre bir sistemle oynaman lazım. Talisca'ya göre bir takım kurman lazım ki ondan daha fazla verim alasın. Talisca'yı Fenerbahçe'nin santrıforu yok. Öne koysan olmuyor. 10 numarada oynatsan, kanada kaydırsan olmuyor. Yeteneği muazzam. Oyun bilgisi, zekası, golü koklayan oyuncu olması bunlar bir yetenektir. Yani öyle o sadece parayla bunu satın alamazsın. Çalışarak olmaz. Talisca'da bu var. Ama işin diğer tarafında Fenerbahçe'nin şampiyonluk için Talisca'lı bir sistem kurup onu oyunun merkezine mi koyması lazım? O benim için doğru değil. Fenerbahçe'nin burada Talisca biraz ne yapacağını bilemediğim bir yıldız.
1: Evet.
0: Ya oynatmasan olmuyor. Oynatsan zaten gününde ise işi bitiriyor. Öyle de bir karşılaşma oldu.
1: Hiç yok bazen maça alan oyuncu arası fark
0: yok.
1: Yaratıyor.
0: Çünkü Talisca'da şu yok. Talisca fiziğiyle sahada olan bir oyuncu değil. Şimdi mesela Asensio diyoruz. Ya skor katkısını veriyor. Diğer tarafta presini, alan savunmasını, rakibi nereye yönlendireceğini ya da kendi arkadaşının presi nasıl yapacağını anlatan bir oyun zekası. Talisca böyle değil. Talisca pek umursamıyor. Gerisinde ne oldu? Talisca diyor ki ben top gelirse çalım atarım, gol atarım, topa koşarım. Sadece ön alanda var. Ama oyunun geri kalanıyla ilgilenmiyor. Modern futbol dediğimizde bu yok. Bununla başa çıkamıyorsun. Talisca tipindeki oyuncular Süper Lig'de zaman zaman idare edilebilir. Ama Avrupa'ya çıktığında ya da derbileri oynadığında kayboluyor. Bu da hani futbolun bir gerçeği.
1: Şimdi yeni sözleşme de zaten yapıldı kendisiyle.
0: Artık devam edecek Talisca. Evet. Fenerbahçe'de hani 8,5 alması lazım yıllık. Yani hani onu göndermek gibi bir durum yok. Makul bir teknik adam artık kim gelecekse Talisca'dan maksimum verimi almalı. Maksimum verimi aldığında da seni şampiyon yapar zaten Talisca.
1: Ya öyle belirsiz bir durum var ki şimdi yeni bir yönetim gelecek zaten. teknik direktör henüz belli değil. Maçlar bitene kadar, sezon bitene kadar Zeki Murat Göle'yi göreceğiz zaten takımın başında. O da belki bir şeyleri deneyip ya da yeni sezon için karar verme açısından bir kadro planlamasına da gidebilir.
0: Çok çünkü sanmıyorum.
1: Ama yani bir süre yapacağım. Onunla gidilecek belli.
0: Bir süre onunla gidilecek. Şöyle olur. 6-7 muhtemelen hani bir kere gemiyi limana güzelce yanaştırmak istiyor Zeki Hoca ki bu haftada hani onu yaptı bence. En kritik maçı kazandı. Başakşehir'le oynuyorsun sonuçta. Diğer tarafta bir rapor hazırlar. Hangi teknik adam gelirse karşı hocam buyurun derler, onu çağırırlar. O da anlatır. Belki yardımcı hoca olarak devam eder. O yeni gelecek teknik adama bir rapor, ön hazırlık oluşturacak şekilde verir.
1: Zeki Hoca'yla da ilgili eleştiriler var. Yani herkes gidiyor, kalıyor. Ki Tedesco'nun o olmadığı dönemde rahatsızlığı sebebiyle orayı da iyi yönetemediğine dair eleştiriler vardı.
0: Ya bir yardımcı teknik direktörü hani artık onu da tamam eleştirilir tabii ki de. Ya her sorumlu bitti. O mu kaldı yani? Hani yüzde kaçtır Zeki Hoca'nın durumu?
1: Yani bir de yardımcı teknik direktöre böyle kurtarıcı gözüyle mi bakılmalı sence?
0: Kurtarıcı gözüyle olan yardımcı teknik adamlar vardır. Zaman zaman. Onu da anlarsın. Çok yaşım yetmez ama Mustafa Denizli Hoca Derval'in yardımcısıydı. Derval oturur, Mustafa Denizli yönetirdi takımı. Sonrasını zaten bilir. Türk futbolunun en büyük 3 teknik adamından biri olarak gösteriliyor.
1: Kendisi. Evet.
0: Ama şimdi günümüz futbolunda öyle bir yardımcı antrenörlerin ya parlayacak, işte biraz aurasının yüksek, ortamı yönetecek olduğunu çok görmüyoruz. Belki birinci arka adamlar da, teknik adamlar da bunu çok istemiyordur. Yani o yüzden Zeki Murat Hoca'yı burada ben eleştirecek çok bir şey de bulamıyorum.
1: Peki teknik direktör konusuyla ilgili Suat Bey'in düşüncelerini sormuşsunuz. Bir haber vardı, birkaç isim gündemdeymiş. Onları da ben aktarayım, belki üzerine konuşuruz. Klopp bunlardan biri, Olivier Glasner, Aykut Hoca, Aykut Kocaman, Sebastian Hoeneß ve Felipe Luis isimleri gündemde.
0: Şimdi, tamam. Bu isimleri konuşacağız ama biraz şey yapalım mı, açık konuşalım.
1: Olur.
0: Bu hocayı kim getirecek?
1: 6-7 Haziran'da gelecek olan yeni yönetim.
0: Yani şimdi Aykut Kocaman'ın hani futbola bakışıyla Conte'nin bile ismini duydum ben. Klopp yani aynı mı? Fenerbahçe'nin sistemi ne olacak? Yani bir yeni gelen yönetim bir kere bir hedef rota seçecek, rota çizecek. Transfere ne kadar bütçe ayıracak? Her gelecek başkanın aynı bütçesi yok ki.
1: Tabii.
0: Yani sonuçta yeni gelen yönetimler bir kasa kolaylığı sağlayacak. Şimdi herkesin sağlayacak kasa kolaylığı aynı mı? Yoğurdu yiyişi farklı. Ama Türk teknik adam olarak Aykut Kocaman her zaman doğal adaydır. Fenerbahçe tarihinin son yıllardaki en başarılı Türk teknik direktörüdür. O yüzden de hani hep bir yarım kalan işim var gibi evet, bakar olaya. Ama seçilecek başkan bir kere yerli mi olacak, yabancı mı seçecek? Önce onunla başlamak lazım.
1: Fenerbahçe'de böyle eski sezonlara da baktığımızda ya da yakın dönemde ya en büyük hatalardan biri yeni bir yönetim ya da yeni bir teknik direktör gelecek. Ama o gelmeden önce mesela bazı planlamalar yapılmış, bazı oyuncular gönderilmiş ya da alınmış oluyordu.
0: Doğru.
1: Yeni isim aslında kendi planlamadığı bir şeyin üzerine geliyordu. Daha bir ay var seçime baktığımızda. Ya şimdi, o zamana kadar hiçbir planlama yapılmayacak mı mesela?
0: Dünya Kupası burada bir avantaj olabilir. İşler biraz daha ötelenecek çünkü.
1: Doğru,
0: Temmuz sonu Ağustos'a. Bunu Fenerbahçe avantaja çevirebilir. Yani o durağanlık Fenerbahçe'ye zaman kazandırabilir birincisi.
1: Olabilir.
0: İkincisi şimdi bazı oyuncular vardır. Yani hangi teknik adam gelse kullanır. Şimdi Asensio Fenerbahçe'yi bugün alıyorsunuz diyelim Asensio'yu. Yani gelecek teknik direktör fark eder mi? Asensio'yu oynatır zaten.
1: Evet.
0: Skriniar. Ya, kullanır. O yüzden hamle yapılacaksa zaten böyle bir isme yapılması lazım. 6-7 Haziran'da çok geç bir tarih değil bence Dünya Kupası'nda olması sebebiyle. Ancak şu şeyi koyayım. Yeni gelen yönetim hocasını belirleyip hemen ertesi gün imza attıracaksa. Mazbata'yı aldım. Bir saat sonra hocamızla imzaladık. X isim bizim yeni teknik direktörümüz diye açıklayacaksan. Mazbata'yı aldıktan sonra ben özel uçağıma gidiyorum, şuraya gideceğim, buraya gideceğim, buradaki sosyal medya işte şöyle çalışıyoruz, böyle çalışıyoruz. Önce hocayı hemen getirip takımı teslim edeceksin.
1: Üç isim var. Yani kazanamazsa bir aday.
0: Şöyle.

0: Teknik direktörle anlaşmış olma ihtimali.
1: Anlaşmış bir şekilde seçime gireceksin.
0: Ortak yani, bir durum,
1: ortak değil.
0: Ortaklaşa bir durum olabilir
1: yok,
0: mi?
1: Yok, öyle bir şey olmaz. Ama şöyledir, başkanlar seçime girerken zaman zaman da bunu söylemek lazım. Ben şu isimle anlaştım, ben seçilirsem teknik adam bu olacak diye deklare etmelidir. Bu bazen size seçim bile kazandırır. Yani çok uzağa gitmeyelim. Mourinho'yla anlaşmak Sayın Ali Koç'a seçimi kazandırmıştı belki. Şimdi bunlar olur. Fenerbahçe'de böyle ilerlemeli, vakit kaybı olmamalı. Çünkü eleme turları Avrupa'da çok kısa sürede gelecek.
0: Peki şimdi yeni gelecek isim, bazı isimleri ister dedin.
1: Bazılarını da istemez.
0: Bazılarını da ister mi? Mesela Ederson'a geleceğim.
1: Evet.
0: Ederson'un kalmasını da isteyebilecek bir teknik direktör olabilir. Sonuçta kariyeri olan bir kaleci. Ama Fenerbahçe'nin şu anki durumuna baktığımızda oyuncu göndermek istiyor ama 22 milyon euroluk bir beklenti var.
1: Şimdi bir de şöyle bir durum var. Türkiye'ye biraz özgü herhalde bu. Biraz da para hesabı bilmiyoruz. Göndermek yani kolay bir şey mi? Yılda 11 milyon euro alan oyuncuyu gönderelim. Nereye gönderiyorsun? Kulübün kasası buna uygun mu? Sadece bir kaleciyi göndermek için kalan kontratını vermek, yani bunlar kolay şeyler değil. O yüzden yöneticilik yapmış isimlerle konuşun, özellikle büyük takımlarda. Oyuncuyu almaktan daha zor bir şeydir göndermek.
0: Tabii doğru.
1: Alırken bol keseden saçıyorlar. Oyuncu göndermek, satış deyince herkes ya ben yapmadım ki diyor. Benim zamanımda alınmadı zaten diyor. Durum bu. Ederson için de böyle. Yeni gelen bir teknik adam Ederson'u tekrar potaya sokabilir ama benim görüşüme göre ve son haftalarda yaptığı hareket sonrası çıkıp önce özür dileyecek.
0: Bir izleyicimiz yazmış ki Devin Özey'in yerine Suat Umurhan gelsin.
1: Yok, herkes kendi işini yaparsa.
0: Ya orada sportif direktörlük konusu da aslında böyle bir arada kalmıyor mu sence?
1: Kalıyor. Türkiye'de sportif direktörlük olmaz.
0: Olmuyor.
1: Bu
0: evet.
1: Yönetim modelleriyle, bu başkanlık seçimiyle, kulüplerin yapısıyla, paralı başkan profiliyle bu durum olmaz. Sportif direktörlük dünyada da çok olan bir şey değil aslında. Evet. Bayern Münih'te olur. Öyle bir kültür lazım. Öyle bir yönetim kurulu lazım. Yani Oliver Kahn'ı getirir sportif direktör yaparsınız. İşte Mehmet Ölü, Bierhoff'u yaparsınız. Böyle olur. Yoksa hani sportif direktörlük Türkiye'ye çok uygun bir şey değil. Yöneticilerle başkanların da hoşuna gitmez zaten.
0: Değil mi?
1: Burada sportif direktörlük şuna indirgeniyor. Sen uçağa git, oyuncu izle, anlaşmayı imzala. O kadar yani. Bir idari göreve dönüşüyor.
0: Devin Özey'in sence buradaki durumu nasıldı?
1: Devin Özek doğru isim miydi? Devin Özek doğru isim miydi?
0: Belli ki değildi.
1: Belli ki değildi. Devin Özey'in yaptığı seçimler doğru muydu?
0: Değildi.
1: Değildi. Alınan oyunculara şimdi bakıyorsun. Yani amacına ulaşamadı. Bazı şeyleri o an sadece içinde bulunanlar göremiyor, yönetimler. Dışarıdan bakan herkes yanlışa gidiyorsunuz diyor. Ama Türkiye'de eleştirileri spor camiasında kale almamak bir gelenek olduğu için her şeyi kötü, sana kötülüğü ne diyor. Ya Fenerbahçeliler, Fenerbahçeli hani bilgili, akil insanlar değil mi? Ya burası kötüye gidiyor. Hem mali olarak hem yatırdığınız para olarak bu oyunculara diyorsun ki ya olma, Edson Alvarez.
0: Şimdi Kerem'i soran bir izleyicimizi görüyorum. Kerem'den hiçbir istediğimiz beklentiyi alamadık.
1: Evet.
0: Sen ne dersin Kerem'e?
1: Kerem Fenerbahçe'de kalacaktır.
0: Bence de
1: hani,
0: kalacaktır.
1: Bu beklentiye katılıyorum. Ben Kerem'i futbol olarak beğenen bir biriyim. Yani o tarzı seven, kanat oyuncusu ve onun bireysel yeteneklerini beğenen bir isim. Ama Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da inişli çıkışlı olamazsın.
0: Evet.
1: Bak. 3 senedir kemik gibi oynayan Torreira'yı bu sezon üst seviyede çok maçı olmadığı için Galatasaray göndermeyi düşünüyor. Büyük takımlarda sıradan olamazsın. Böyle bir hakkın yok. Kerem de sıradan olamaz. Hem yatırılan bonservis hem kendi aldığı yıllık ücret de buna dahil edersen Kerem Fenerbahçe'yi sırtlamak zorunda.
0: Evet.
1: Bunun lamı cimi hiçbir şey yok.
0: Ya onun için zaten çabalıyor ama bazen işte
1: o zaman da takım yapısı olmuyor. Tutmuyor. Bazen de olmuyor.
0: Evet.
1: Kerem mesela orada da hadi Kerem'den sana pozitif gideyim, poliyanlacılık. Önündeki forvet kim? Yok.
0: Belli değil. Herkesle oynadı yani.

0: Konu kapandı zaten, bitti. Bir de işin o boyutu var.
1: Haklısın. Peki, Beşiktaş'a geçelim. Fenerbahçe'yi noktalayalım. Beşiktaş için yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak. Konyaspor'la karşı karşıya gelecek siyah beyazlar. Bu hafta bir Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi izledik. Orada 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü vardı ki her zaten röportajında hoca kupanın önemine dikkat çekiyor. Ama ligi de istenilen en iyi yerde de bitirmeye çalışıyor. Son iki maç Trabzonspor ve Çaykur Rizespor maçı olacak. Ufak bir lig girelim, sonra kupaya geçelim.
0: Bir kıpırdanma oldu Beşiktaş'ta bu hafta ama çok fazla pozisyon verdiler. Hani Gaziantep'in kaçırdığı ciddi, özellikle Bayo ile kaçırdıkları ciddi pozisyonlar var.
1: Evet.
0: Yani maç hani 2-2 olsa, 3-2 olsa kimse neden oldu diyemeyeceği bir karşılaşmayı, biraz futbol şansı Beşiktaş'ın yanında olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii kadro olayı var, rotasyona gitti hoca.
0: Tamamen neredeyse değiştirdi hoca. Kupayı birinci öncelik olarak koydu ki ben doğru bir rota çizimi olarak gördüm. Yani bazı maçlardan sonra artık tamam, bizim yerimiz burası. Biz zaten bu sırayı koruruz. Kupayı alırsak sezonu kurtarırız rolünde ilerlediler. Ona doğru gidiyorlar ama kupayı alamazsa Beşiktaş, o zaman eleştirilerin dozu çok özellikle olur. Teknik heyete ciddi bir şekilde artacaktır. Bundan hiç söylememek olmaz.
1: Çünkü evet, ara transfer döneminde fazlaca bir transfer gerçekleştirildi ama orada da yine başarısız olunan durumlar var.
0: Öyle tabii, yani kolay bir süreçten geçmiyor Beşiktaş. Bir yandan yüksek maliyetli oyuncuları gönderdi. Yeni transferler yaptı. Ara transferde bu zordur. Bir iskelet kurmaya çalışıyor ama kupada başarı gelmezse bu sefer herkes de ya bu takım bu kadar da değil diyecek.
1: Evet.
0: Yani sadece ligdeki dördüncülük bize yetmez diyecek. O yüzden ben Beşiktaş'ın hemen yarı final maçıyla beraber hani burada şampiyonluğu, kupayı ne kadar istediğini göstereceği bir hem taraftar ortamı,
1: evet,
0: hem de oyuncu iştahı bekliyorum. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan biraz da iştahlı futbol. Bu kadar hani lig tamam belli bir yerdesiniz ama bu kadar da Beşiktaş formasıyla bazı maçlarda hani tamam bitti benim işim diyerek sahaya çıkmak da olmaz diye düşünüyorum.
1: Kupada şampiyonluğa özel bir prim de belirlemiş yönetim Beşiktaş cephesinde. Bu da motive edici noktalar.
0: Evet, her kozunu oynuyor Beşiktaş yönetimi de. Yani Sergen Hoca da, oyuncular da, herkes kupaya odaklanmış durumda. Konya maçı da onu gösterecek.
1: Ama şimdi rakip de önemli, yani İlhan Hoca da iyi gidiyor. Tabii, evet, bu hafta Rize'ye yenildiler. Ama onlar da bir kupa hasreti ve
0: bazı takımlarla oynamak istemezsin. Tamam, Konya'da öyle bir takım. Yani takım futbolu oynayan, birbirini iyi tanıyan ve teknik heyetin net müdahalesini gördüğün, hani o gelişimi gösterdiğini gördüğün takımlardan biri Konya. Yakın zamanda da büyük maçlardaki performanslarını gördük zaten.
1: Evet.
0: O yüzden hani bence çok güzel bir yarı final mücadelesi bizi bekliyor.
1: Peki şöyle son oynanan Antep maçını da düşününce, tabii az kadroyla yarın Konyaspor karşısında Beşiktaş'ı bekliyoruz ama sezon sonuna doğru tamamen bu oyuncunun bileti kesilmiştir diyebileceğin isimler var mı?
0: Çok var.
1: Cengiz, Vazquez mesela.
0: Çok var. Yani Beşiktaş'ın bileti kesilmesin diyeceğin oyuncusu çok az. Eğer Süper Lig'de şampiyonluğa gitmek istiyorsan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosu çok yüksek.
1: Evet.
0: Trabzonspor teknik heyet katkısıyla eldekinin maksimuma çıkartabilen bir sezon geçirdi. Sonunda finalde düştü. Bak, Trabzonspor gibi iyi giden bir takım bile son haftalarda artık düştü kadro, evet, sıkıntısıyla. Şimdi Beşiktaş buraları aşmak istiyorsa 11 oyuncu değil 18 oyunculuk en az net bir kadro kurması gerekiyor.
1: Semih ile ilgili bir soru gelmiş. Kalyari takımda tutmak istiyor
0: o belirsiz,
1: deniyor ama.
0: Onlar da şöyle söyleyeyim, bir tutmak istiyorlar, bir istemiyorlar. Hani opsiyonu sonuna kadar kullanmanın, beklemenin derdindeler. Beşiktaş'ta da şöyle bir hava var. Yani düşüye bırakmayız.
1: Evet.
0: İstemiyorlarsa bıraksınlar, biz oyuncumuzla yola devam edelim.
1: 12 milyonlar konuşuluyordu ama
0: onlar
1: Kalyari
0: isteyecek Kalyari.
1: 6-7'ler duydum ben teklif olarak ama.
0: Ben olsam 6-7'ye Semih'i bırakmam.
1: Bence de.
0: O üstündeki baskı gitti. Biraz daha yaşı büyüdü. Avrupa gördü. İtalya, Serie A gibi ciddi bir lig performansı izledik. Zaten çok fazla da süre vermiyorlar son dönemde.
1: Evet.
0: Ben Semih'i 6-7 milyon euroya niye göndereyim? Yerini alacağın yedek kanat az kanat oyuncusu, forvet oyuncusu bile çok yüksek bedeller isteyecek. Senin oyuncun gayet net kullanabilirsin.
1: Ersin'i konuşalım. 1-2 dakikamız kaldı. Ersin de son haftalarda iyi bir istatistiğe imza attı. Bu sezon 10 toplamda 41 maçta kalesini gole kapatma başarısı göstermiş.
0: Benim oradaki görüşüm net. Beşiktaş yabancı bir kaleci alarak bir orada bir kredi kazanmalı. Ersin istediği kadar iyi olsun. İlk hatasında maç kaybedilirse tribün yangın yeri dönecek. Eleştiriler olacak. Hatta Ersin'in hatasından olmasa bile eleştirilecek. Bazen bir değişim iyidir. Beşiktaş da bence bunu yaşamalı. Oraya yönetim ciddi bir yabancı kaleci getirip Ersin de yedekte kalmayacağını düşünüyorum. Hani o anlamda gitmek istemiyorum. Ben işte hangi isim gelirse ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Yedekte olsa fark etmez derse onu tabii saygı duyarak
1: sanmıyorum. Çünkü o Mert'in hep kalede olduğu, az kaleci olduğu dönemde de ayrılmak istediğine dair bazı haberler çıkıyordu.
0: Doğru.
1: Oynamak istediği belli.
0: Oynaması da lazım. Hani kalecilerin futbol ömrü daha fazla olur. Ama ona da bence bir yere gerekirse kiralık da gidebilir. Hani Avrupa'da gayet Ersin yer bulabilecek bir oyuncu. Hani Semih'in gittiği gibi Ersin de Beşiktaş bir sene belki kiralık gönderebilir. Neden olmasın? Çok daha yaşı genç.
1: Peki süre bitti. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Sağ değerli izleyenler, noktalıyoruz Sabah Sporu'nu. Noktalarken de şöyle Serie A'ya uzanalım istiyoruz. Inter şampiyon oldu biliyorsunuz. Inter, Roma ve Juventus Verona karşılaşmalarının özet görüntüleri sizlerle ve noktaladık. Hoşçakalın. Inter parmağı düzeltiyorum. Hoşçakalın.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
3: Sporun ev sahibi Esport Plus.
5: İdefix'te Anneler Günü'ne özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün. 4 Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
12: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
13: İlk görüşte aşk deyince, babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
14: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Reklam.
8: Aspor Radyo.
2: Reklam.
15: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
17: Bunu alıyorum.
18: Anne bunu.
16: Bu?
18: Bunu?
17: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık.

0: Ya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Reklam. A-Spor Radyo.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
4: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: yine haberlerimizle devam ediyor olacağız. Çaykur Rizespor sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş ise Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanından 2-0'lık sonuçla 3 puan alarak döndü. Cumartesi akşamı ise Fenerbahçe İstanbul'da Kadıköy'de Rams Başakşehir'i 3-1 mağlup ederken lider Galatasaray ise kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği deplasmanda Samsunspor'a 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Trabzonspor ise uzatma dakikalarında bulduğu golle sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Dün akşam ise özellikle düşme hattında çok kritik 4 maç oynandı. Ze Corner Kayseri Spor 1, İkaz Eyüp Spor 1, Hesap Komantale Spor 0, Korendon Alanya Spor 0, Mısırlı Komtele Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 0 ve Kasımpaşa 1, Kocaeli Spor 1. Haftanın sonuçları bu şekildeydi. Evet, puan durumunu da şöyle bir hatırlayalım. 32. hafta itibariyle Süper Lig'deki puan durumu. Lider Galatasaray'ın 74 puanı var. Takipçisi Fenerbahçe ise aldığı galibiyetle puan farkını bitime 2 hafta kala 4'e indirmeyi başardı. Trabzonspor Göztepe beraberliğiyle puanını 66 yaptı. Artık Bordo Mavililerin Süper Lig'de şampiyonluk ihtimali kalmadı. Beşiktaş 59 puanla Süper Lig'de 4. basamakta bulunuyor ve ligi de çok yüksek olasılıkla hatta 4. olarak bitirmesini garantiledi Beşiktaş. Bunu aktarmış olalım. Göztepe 52 puanla 5. basamakta. Rams Başakşehir'in 51 puanı var. Samsunspor 48. Çaykur Rizespor ve Tümosan Konyaspor'un 40'ar puanı var Süper Lig'de. Kocaeli Spor'un ise 37 puanı bulunuyor. Hemen 2. sayfaya da göz atalım. Gaziantep Futbol Kulübü 37 puanı var. Alanya Spor 34 puanlı Süper Lig'de 12. basamakta bulunuyor ve düşme hattında ise düşme hattını aslında belki de başlangıç olarak alabileceğimiz sıra 13. sıra. Kasımpaşa'nın 32 puanı var. İkaz Eyüp Spor'un puanı 29. 14. basamakta. Hesap Komantale Spor 29 puanla yine 15. basamakta bulunan bir diğer ekip ve son 3 basamaksa 28 puanlı Gençler Birliği, 27 puanlı Kayseri Spor ve 24 puanlı Fatih Karagümrük'ten oluşuyor. Evet, Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.
1: Galatasaray Karadeniz'de takıldı. Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Sarı Kırmızılılar şampiyonluğunu garantileme şansını haftaya bıraktı. Galatasaray'ın tek golünü Yunus Akgün kaydederken Karadeniz ekibi Muandi Maci ve Endiayel'in ikişer golüyle 3 puan aldı. Karşılaşmanın 63. dakikasında kaleci Günay Güvenç ceza sahasının dışında topa elle dokundu ve bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sezon Süper Lig'de 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray bu yenilgilerin hepsini de deplasmanda aldı. Bu sonuçla 74 puanda kalan Sarı Kırmızılıların Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi. Önümüzdeki hafta ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor'u ağırlayacak Galatasaray son hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Sarı Kırmızılılar Akdeniz ekibini yendiği takdirde Fenerbahçe'nin alacağı sonuca bakmaksızın üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray Hesap.com Antalya Spor maçı cumartesi günü saat 20'de oynanacak.
0: Galatasaray'ın Samsunspor'a farklı mağlup olduğu haftada ise Fenerbahçe sahasında Rams Başakşehir'i Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta 3-1 mağlup etmeyi başardı ve puan farkını 4'e indirdi.
1: Fenerbahçe şampiyonluk için umudunu korudu.
2: Hüsamettin ayak koymuştu. Kerem orada kazandı topu. Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
1: Sarı lacivertler Trento Süper Lig'in 32. haftasında Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta Rams Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşıdı. Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltıyla

0: Eleştirilen Anderson Talisca takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Başakşehir karşısında attığı 3 golle ligdeki gol sayısını 19'a çıkaran yıldız oyuncu tüm kulvarlarda toplamda 27. golüne ulaştı. Talisca bu sezon Avrupa Ligi'ndeki Brann karşılaşmasından sonra ikinci kez hat-trick yaptı. Brezilyalı oyuncu şampiyonluk yolundaki son 2 viraj öncesinde Fenerbahçe'nin önemli kozlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü saat 20'de TUMOSAN Konyaspor deplasmanına gidecek.
1: Fenerbahçe'den Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'un da Süper Lig'deki düşüşü devam ediyor. Bordo Maviller ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyet çıkartamadı.
2: Sezonun başarılı ekiplerinden Trabzonspor için son haftalarda işler iyi gitmiyor. Mart milli arasının dönüşünde görkemli Galatasaray galibiyetiyle şampiyonluk yarışında iddia kazanan Karadeniz ekibi devam eden haftalarda galibiyeti unuttu. Ligde son 4 maçını kazanamayan Bordo Mavililer bu sezon ilk kez bunu yaşadı. Trabzonspor en ciddi problemi gol yollarında yaşıyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri son 8 maçta yalnızca bir kez 2 gol atabildi. Trabzonspor'un bir golden fazla skor bulduğu son rakibi Galatasaray oldu. Kadro genişliği sıkça tartışılan Bordo Mavili ekipte son haftalarda sakat veya formsuz oyuncuların çokluğu da Fatih Tekke'nin işini zorlaştırıyor. Özellikle ilk devrede takımın en önemli isimlerinden Arseni Batagov ve Ernest Muçi gibi isimler sakatlığın da etkisiyle son haftalarda takıma katkı sağlayamadı. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalde yoluna devam eden Trabzonspor, ligde de haftayı 66 puanla 3. sırada kapattı. Kalan 2 haftada deplasmanda Beşiktaş ve iç sahada Gençler Birliği ile karşılaşacak Bordo Mavililer'de Şampiyonlar Ligi umutları azaldı. İkinci sıradaki Fenerbahçe ile arasında 4 puan bulunan Karadeniz ekibi rakibinin 2 maçta da puan kayıplarını bekleyecek. Trabzonspor lig üçüncülüğünü garanti altına aldı.
1: Beşiktaş'tan gelişmelerle devam ediyoruz. Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu kulüp tarihine geçen bir istatistiğe imza attı.
0: Ersin Destanoğlu Gaziantep Futbol Kulübü maçında bu sezon 10. kez kalesini gole kapattı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki file bekçisi performansıyla siyah beyazlıların önemli isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.
3: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek finalde. Ersin penaltı vuruşunu kurtardı.
0: Ersin Destanoğlu Beşiktaş formasıyla gol yemeden tamamladığı maç sayısını 41'e çıkararak kulüp tarihinin en fazla gol yemeden maçı tamamlayan kalecileri listesinde 5. sıraya yükseldi. Bu alanda zirvede 130 maçla Necmi Mutlu yer alırken onu 103 maçla Sabri Dino takip ediyor. 3. sırada 52 maçla Rasim Kara, 4. sırada 47 maçla Zafer Öer bulunuyor. Ersin 41 maçlık performansıyla bu isimlerin hemen arkasına yerleşti. Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu yeni sözleşme için henüz görüşme yapmadı.
1: Sırada Beşiktaş'a ilişkin bu kez bir transfer haberi var. Siyah beyazların Serie A'da Bologna forması giyen Ricardo Orsolini'yi gündemin aldığı iddia edildi.
0: Beşiktaş'ın yeni sezon için transfer arayışları devam ediyor. Siyah beyazların İtalya Serie A'da Bologna forması giyen Ricardo Orsolini için devreye girdiği iddiası gündeme geldi. Kırmızı lacivertli ekiple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceği henüz netlik kazanmış değil. Kulübün önemli isimlerinden Orsolini ile yapılan yeni kontrat görüşmelerinde şu ana kadar somut bir ilerleme sağlanamadı. Daha önce takımdan ayrılmaya yakın olduğu konuşulan İtalyan futbolcunun son dönemde Bologna ile yeniden yakınlaştığı ifade edilse de nihai kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor. Bu belirsiz tabloyu fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş'ın oyuncu için şartları zorlamaya hazırlandığı öne sürüldü. Orsolini'nin geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı teklifi geri çevirmesi, transfer sürecinde sadece ekonomik faktörlerin belirleyici olmayabileceğini gösteriyor. Bu sezon Bologna formasıyla 49 karşılaşmada görev alan deneyimli kanat, 32 mücadelede ilk 11'de sahaya çıkarken 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
1: Bir kez daha dün akşama gideceğiz. Trendyol Süper Lig'de dün özellikle düşme hattındaki kritik maçlardan bahsetmiştik. Kasımpaşa ile Kocaeli Spor İstanbul'da 1-1 berabere kalmışlardı. Maç sonunda ise iki teknik direktör Emre Belezoğlu ve Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.
4: Tabii herkes için çok zor haftalar, bütün takımlar için. Bugün kazansaydık bence çok rahatlayacağımız bir süreç olabilirdi son iki haftaya, ama baktığınız zaman haftaya başladığımızda düşme hattıyla 3 puandı, bugün 4 puan. Elimizde bazı taşlarımız var, hala avantajlı bir şekilde son iki haftaya gireceğiz. Her takımın, bu süreçte yaşayan takımların içindeki oyuncuların, teknik adamların işi gerçekten kolay değil. Bugün görüyorsunuz Kocaeli Spor bireysel kalitesi çok yüksek bir takım, çok zorladılar. Onlar da matematiksel olarak ligde kalmak adına hemen her takıma bu zorluğu yaşattılar ligde. Sezon sonuna kadar bunu devam ettirecek gibi görünüyor. O yüzden bir puana sevinmiyorum. Bunu söylemem lazım, ama 3 puanla 4 puan arasındaki farkı da bilebilecek tecrübeye sahibim bu hatta. 3 senedir çalışıyorum çünkü oynayan takımlarda, düşme oynayan takımlarda tecrübelerimiz var. Oyun anlamında söyleyebileceklerim bence üstün taraf bizdik. Gol attıktan sonra tamamen oyun tutmak isteyen bir Kocaeli vardı. Bir buçuk pozisyona girmemize rağmen değerlendiremedik. Çok herkes için tekrar bir başka meydan okuma haftası olacak. Biz kafamızı kaldıracağız. İnşallah Ankara'dan başımız dik bir şekilde İstanbul'a dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde olacak.
5: Kasımpaşa için bir final maçı niteliğindeydi. Keza biz de öyle bakıyorduk. Çünkü bugün en azından matematiksel olarak bu zorlu ligde kalmak önemliydi. Böyle bir maça çıktık. Tabiri caizse maça 1-0 mağlup başladık. Bu golü yedikten sonra maça tekrar dönmek, tutunmak, beraberlik golünü bulmak, akabinde öne geçecek pozisyonları yakalamak benim için önemliydi. Eksiklerimiz vardı, sıkıntılarımız vardı bildiğiniz gibi, ama en nihayetinde iyi bir mücadele oldu. Bugün itibariyle de en azından artık matematiksel olarak da bu zorlu ligde kalmayı başaran bir takım var. O yüzden oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
1: Süper Lig'de Akdeniz derbisinde ise Antalya Spor, Alanya Spor maçından gol sesi çıkmadı. Bakalım maç sonu açıklamalardaki teknik adam neler söylemiş.
6: Hayati önem taşıyan bir maça çıktık. Mutlak 3 puan almamız gereken. Bunu da aynı şekilde oyuncularımızla konuştuk. 2. ve 3. bölgede üretmekte, pozisyona girmekte sıkıntılar yaşadık. Son 2 hafta, önümüzdeki hafta çok zor bir maçımız var. Daha sonra da yine aynı şekilde zorlukları çok yüksek bir Kocaeli maçımız var. Diğer maçlara baktığımızda da aslında biraz daha bir hafta önce nasıl istemediğimiz sonuçlar olduysa, bu hafta da aslında bizim için gelen sonuçlar oldukça iyiydi. Ancak burada bir galibiyet alabilseydik, 3 puan alabilseydik belki de ligi bitirecektik. Çok değerliydi, çok önemliydi. Dediğim gibi orada mücadelemizi yapmaya çalıştık. Zaman zaman da yaptık, ancak gol bulmakta ve pozisyon bulmakta zorlandık.
7: To my team, because after all what happened in the game,
8: bizim için önemli bir puan oldu. Bu golün nasıl iptal edildiğini ben anlamadım. Bu hakemin Fenerbahçe stadyumunda, Galatasaray, Beşiktaş stadyumunda da böyle bir gol iptal edebilir miydi? Bunu gerçekten görmek isterdim. Sonraki maçlarda da buna dikkat ederek izleyeceğim. Hakemle ilgili söylediklerim de sahadaki hakemle ilgili değil, vardaki hakem ilgili. Çünkü sandalyede oturup televizyondan izler gibi maçı mı izliyorlar bilmiyorum. Futbol bir temas oyunu. Bunu bilmiyorlar mı? Gerçekten anlamıyorum.
1: Haftanın en kritik maçlarından birisinde ise Zekorner Kayseri Spor'la Eyüp Spor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Seki Teknik Direktör Erling Moya ve Atilla Ger'in basın toplantısında konuştu.
9: I think we don't do what we İlk yarı için tek kelimeyle şunu söyleyebilirim. Berbattı. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Daha önce de konuştuğumuz gibi biz pas yaptığımızda iyi bir takımız. Uzun oynadık, yeteri kadar pas yapamadık, şans yaratamadık. İkinci yarı biraz da bu durumun bizde yarattığı baskıyla daha çok ön alanda oynamaya başladık. Topu onları sahasında kullanmaya başladık. Şans yarattık ama şansları değerlendirme konusunda geldiğimizden beri olduğu gibi yine yeterince iyi değildik. Gol atmaya artık ihtiyacımız var. Özellikle son bu iki maçlık tam bir savaşa dönecek bu dönemlerde daha çok gol ve daha çok skor etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi daha son iki maç gerçek bir dram olacak. Şehir için, oyuncular için, taraftarlar için çok zor olacak ama ben başaracağımıza inanıyorum.
10: Hafta içinde yaptığımız çalışmalarda, analizlerde Kayserispor'un son 3-4 maçtaki durumunda tekli baskıya geliyorlardı bize. Tekrarlayan bir baskıları yoktu. O tekli baskıyı kırmak için çalışmalar yapmıştık ve ilk 35 dakika bunda bayağı bir muvaffak olduk diyebilirim. Çünkü bayağı oyun domine ettik, pozisyonlar bulduk, ataklar bulduk. Hem geçişlerde hem pozisyonel ataklarda gerçekten ciddi hücumlar yaptık ama golü de bulduk duran toptan. Fakat skoru artıramadık. Bu sürede Kayserispor'da tekrar son ilk yarının son 10 dakikası Can abiyle tekrar bir mücadele, tekrar skoru dengelemek için büyük bir mücadele verdi. İkinci yarıya çıkarken söylemiştim, kaos futboluna karambole dönersek rakibe yarar diye sakin kalmaya çalışalım dedim ama bunu başaramadık ikinci yarı. Mecburen Kayserispor'un işte uzun topları, dönen topları almak istemesiyle biraz oyun istediğimiz gibi olmadı. Bizim de istediğimiz gibi olmadı. Rakip de orada işte uzun forvetlerini oyuna aldı. Kenardan ortalar, uzun toplarla sonuca gitmeye çalıştı. Yani ikinci yarı, ilk yarı oyun bizim hakkımızda ama ikinci yarı için bir şey diyemem. Beraberlik bizim için iyi bir sonuç gibi duruyor. Diğer sonuçlar geldiği için. Diğer en azından ümidimizi, umudumuzu haftaya daha güçlü bir şekilde taşıyoruz.
1: Trendyol Süper Lig'de son basamakta bulunan Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük ise evinde Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti.
11: When I'm coach here, when I came, this is our worst game. Way of playing and everything.
12: Bugün de şanslıydık. Bugün Ivo Grbić bizi çok fazla kurtardığını söyleyebilirim. Oyuncuların bugün çok fazla yürekleriyle, kalpleriyle oynadı. İyi bir enerjiyle oynadılar. Ve hak ettiğimizi düşünüyorum bugün kazanmayı. Çünkü daha önce de kazanmayı hak ettiğimiz maçlar vardı. Fakat şanssızlıklardan dolayı da kaybettik bu maçları. Ve bu yüzden bugün de şans birazcık bizim yanımızdaydı. Ve diyebileceğim aynı zamanda şu var. Artık matematiksel olarak ligde kalabilmeniz için bir hafta daha umudumuz olduğunu söyleyebilirim. Bir hafta daha hayattayız. Devre arasında oyuncularıma dedim ki bizim nasıl oynamamız şu anda hiçbir şekilde önemli değil. Bizim sadece hayatta kalmamız gerek, ligde kalmamız gerek. Bizim motivasyon kaynağımız da buydu. Matematiksel olarak çünkü hala düşmedik. Belki insanların gözünde düşmüş olabiliriz ama matematiksel olarak hala düşmedik. O yüzden şansımız devam ediyor. Biz hayatta kalmak için oynadık. O yüzden oyuncularımı da böyle motive ettiğimi söyleyebilirim.
13: İlk yarı yani yakaladığımız... Yani daha doğrusu rüzgar arkamızda düşündüklerimizi yaptık. Hiç istemediğimiz bir gol yedik duran toptan. Onun akabinde oyunun kontrolünü elimize aldık. Bir penaltı pozisyonu var. Penaltıdan yararlanamadık. İkinci yarı devre arası bir iki tane dokunuş yaptık. İçeride konuştuğumuz şeyler vardı. Ondan sonra oyun üstünü tamamen elimize aldık. Burada yani akşam herkesin izleyeceği bir pozisyon var. İnanın şimdi içeride defalarca izliyoruz. İçeride defalarca herkesin telefonunda bir mesaj var. Yani hakem bize pozisyonun VAR'dan gerekli bir netlik olmadığı için veremediğini söyledi. Ama analitik düşünen, matematiksel bakan herkes kalecinin topa dokunduktan sonra top daha yeni iz düşüme geliyor. Yani çok net bir golümüzün verilmediğini düşünüyoruz. Bunun dışında iki tane de topumuz çizgiden çıkarıldı. İkinci yarı çocuklar maçı değiştirmek için her şeyi yaptı. Tabii ki o pozisyonlardan sonra da demoralize oluyorsunuz verilmeyen pozisyonlardan sonra. Oyunun içinde kalmanız biraz daha zorlaşıyor. Yani değişiklikler yaptık, her şeyi yaptık. Elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum ama inanın bu karar yani açıklanabilir değil bizim için. Akşam herkes tekrar tekrar izleyecektir. Onun dışında önümüzde iki maç var. İki maçı da kazanıp ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
1: Spor Ajansı'nda sırada Dünya'dan spor turu var. İtalya Serie A'da Inter sahasında Parma'yı mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
14: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Giuseppe Meazza'da Inter'in belki de şampiyonluk maçı başlıyor. Strefezza. Çekti Strefezza. Valeri tekte. Çok da güzel ortama. Dışarıya gitti Barak havada.
15: Çok iyi geldiler.
14: Del Prato. Kaptanla pozisyona girdi Parma.
15: Offside'e çıkmayabilirmiş.
14: Barella ceza sahasına etkili orta Dumfries dışarıya. Barella süper kesti ama Dumfries dışarıya atıyor. İki kafa, iki pozisyon, iki sabek. Zielinski. Barella ortaya girdi. Ceza sahası Esposito döndü. Barella direkten topu alana mı gidiyor Suzuki? Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Acayip bir pozisyon. Büyük bir tehlike. Parma kalesinde Suzuki son anda. Şans her anlamda Parma'nın yanında. Şimdi Zielinski. Zielinski aradan Turam karşı karşıya. Turam! Marcus Turam atıyor. İlk yarı sonunda kilidi kırıyor Inter. Marcus Turam. Çok iyi geldiler. Tam soyunma odasına gidilecekken Parma kilidini kırıyor Inter. Yine Turam, yine Turam. Carlos Augusto. Şimdi Martinez'den Di Marco'nun koşu yoluna doğru. Aldı Di Marco. Götürüyor Di Marco. Çevirdi arka tarafa. Şut dışarıya. Denzel Dumfries. Ordóñez. Baskı Lautaro Martinez'den. Yanında Barella, ona doğru pas. Barella çekti. Barella'dan yeniden Martinez. Martinez baktı kaleye. Çekti Martinez. Suzuki. İkinci gol gelecekti kaptandan. Bisek. Bisek arada Martinez'e, çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi Mkhitaryan. İkinci gol Mkhitaryan. Baktım yardımcıya verdi golü. Mkhitaryan'la koşar adımlarla şampiyonluğa gidiyor Inter. Martinez aldı at dedi. Mkhitaryan. Artık dakikalar kaldı şampiyonluğa. Şimdi Almqvist hareketli. Elfeşe'nin de Almqvist şimdi götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeş ve gol. Fark biri iniyor ama bayrak havada. Bayrak havada. İsabetli bir pas oldu Martinez'e. Martinez ayakta kaldı. Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci Suzuki. Bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor Frattesi. Topa ilk temasında üçü atacaktı. Mücadele sürüyor. Artık saniyeler kaldı. Bonaccina düdüğünü çalıyor ama 21. şampiyonluk için her şey hazır. Her şey hazır derken son düdük geliyor. İtalya'da 21. kez şampiyon Inter. Hakan'ıyla, Martinez'iyle, Di Marco'suyla, yıldızlarla dolu kadrosuyla İtalya'nın en büyüğü 21. kez Inter. Belki Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığını yaşadılar ama son haftalarda bu ligin en güçlüsü olduklarını gösterdiler.
1: Evet, Dünya'dan Spor'a bir kısa şimdilik ara vereceğiz. Bir bağlantımız var değerli izleyenler. A-Spor muhabir İbrahim Uslu'nun yanında Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal var. İbrahim'e röportaj için sözü bırakalım. Eğer hazırsa arkadaşlarıma da sorayım. Evet, İbrahim söz sende.
16: Teşekkürler Furkan. Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal'la birlikteyiz. 5 yıllık özlem sona erdi. Transfer tahtanız kapalıydı. Çok zorlu bir süreçten geldiniz. Herkes düşer gözüyle baktı. Siz direndiniz, aile ortamını kurdunuz ve Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıdınız. Hoş geldiniz diyerek duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum başkanım.
17: Öncelikle teşekkür ederim. Bugün önemli bir organizasyon için Okan Üniversitesi'ndeydik. Okan Üniversitesi'nde hem Erzurumspor'umuzu konuştuk hem de Türk futbol üzerine bazı konularda değerlendirmelerde bulunduk. Bu davet için Okan Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Evet, tabii 2022-23 yılıyla başlayan bir süreçten bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 5 dönemlik transfer yasağına rağmen Erzurumspor'umuz o dönemlerde ligde kalarak önemli bir başarıya imza atmıştı zaten. Çünkü yeni oyuncu transfer edemiyorsunuz, zorlu süreçlerden geçiyorsunuz. Bu senenin başında da teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile beraber hem kadromuzda uzun yıllar devam eden arkadaşlarımız hem yeni transfer ettiğimiz arkadaşlarımızla beraber bir aile ortamı olduk. Ama ligin ilk bölümünde istemediğimiz sonuçlar oldu. Taraftarımızı üzdüğümüz maçlar oldu. Özellikle öne geçtiğimiz ve berabere bitirdiğimiz maçlar. Ama dönüp geriye baktığımız zaman ilk 13 haftada mağlup olmayan bir Erzurumspor vardı. Oynadığı oyunu sürekli geliştirerek, üzerine koyarak aslında ilerleyen haftalarda daha iyi duruma geleceğini biliyorduk biz. Zaman zaman tabii tepkiler de aldık ama biz içerideki o aile ortamını sürdürdük. Devre arasında da hocamız, oyuncu arkadaşlarımızla konuştuk. Aynı kenetlenmeyi, aynı o aile ortamını sürdürdük ve ligin ikinci yarısı ile birlikte ilk yarının son iki maçı Bandırma ve Çorum maçlarından sonra oynadığımız 10 maç, toplam 12 maç üst üste galibiyetle liderlik koltuğuna oturduk. 25. haftada aldığımız liderliği ligin sonuna kadar devam ettirdik ve ligin bugüne kadarki 2001-2002 yılı bu Süper Lig ve birincilik ayrıldı. Son 25 yılın en yüksek puanına ulaşarak şampiyon olduk. Kırılması güç bir rekora imza attık. Ligin en çok gol atan takımı, en az gol yiyen takımı, en az mağlup olan takımı, içeride mağlubiyeti olmayan takımı gibi birçok önemli istatistiği de geride bıraktık ve tarihe geçen bu şampiyonluk özellikle son 4 yıllık süreçte verilen emeğin karşılığı, ilmek ilmek işlenen bir süreç vardı. Tabii ki burada en büyük desteği kulübümüzün onursal başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'den aldık. Bu noktaya gelirken hocamız disiplinli tavrı, oyuncularımızla olan iletişimi ve takımımıza kattığı değer açısından ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Serkan Özbalta ve ekibine, futbolcu arkadaşlarıma, taraftarımıza bu şampiyonluk çok bekledikleri bir şampiyonluktu aslında 5 yıllık bir süreçte. Onlar hak ettiler. Erzurum her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor zaten. Süper Lig'de olması gereken bir takım. Sürekli bu konuda futbola yatırım yapan bir şehir Erzurum. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı olur diyelim.
16: Futbolda her şeyi bütçeyle açıklayamıyoruz. Bunun en yakın örneği de sizsiniz başkanım. Çok doğru işler yapılıyor Erzurum'da. Altyapıdan da birçok oyuncuyu A takıma çıkardınız. Bir tanesi de Yakup Kırtay, evet. Ve transferinde gözdesi. Evet. Avrupa'dan da ilgi olduğu söyleniyor. Evet. Özellikle Galatasaray'la adı çok anılıyor. Transferle ilgili, Yakup'la ilgili neler söylersiniz? Evet.
17: Transfer yasağı döneminde altyapıdan yetiştirdiğimiz Yakup Kırtay kardeşimizi profesyonel olarak ilk imzayı biz attırmıştık 2022 yılında. O zaman 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştık ve Yakup geçen sene de çok fazlasıyla kulüplerin radarındaydı. İstenilen bir oyuncuydu ama ben onun bir sene daha kalması gerektiğini ve bizimle beraber şampiyonluk yaşayıp değerine değer katması gerektiğini düşünerek kendisine de bu konuyu söyledim. O da bizi hiç yanıltmadı. Hem 22 yaşında olması, hem sol ayaklı sol stoper mevkisinde oynaması ve saha içerisindeki duruşu, o özellikle de hem insani olarak hem oyuncu karakteri olarak da çok önemli bir değer bizim için. Türk futbolu için çok önemli bir değer. Evet, birçok kulüpten Yakup'la alakalı teklif alıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'dan da Yakup için durumunu soranlar oldu. Tabii ki o daha da değer kazanacak ve A milli takımımıza hizmet edecek, büyük takımlarda oynayacak. Ama Erzurumspor'umuzdaki misyonunu da tamamladığını düşünmüyorum. Önümüzdeki sene inşallah Süper Lig'de bir yıl daha Yakup'un değerine değer katması benim gönlümden geçen şey. Yakup'la beraber geriden gelen Arda Kara, o da 19 yaşında, U18, U19 milli takım takımımızın oyuncusu. O da hem stoper hem sol bek mevkisinde oynayabiliyor. Bu gibi oyuncularımızı altyapıdan çıkartıp Türk futboluna sunacağız. Bununla alakalı gelişmeler de ilerleyen günlerde Türk futbolunda yerini alacaktır diye düşünüyorum.
16: Başkanım teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal yayın konuğumuzdu.
1: Sayın Başkanı ve İbrahim Uslu'ya teşekkür edelim. Erzurumspor Futbol Kulübü Süper Lig'in yeni ekibi bir kez daha Erzurum şehrini ve camiasını da bu vesileyle kutlamış olalım. Yeniden dünyadan spor diyeceğiz ve İtalya Serie A'da Inter'in şampiyonluğa ulaştığı anları hatırlamıştık. Portekiz'de ise Porto tam 4 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
0: Portekiz 1. Futbol Ligi'nde sezonu domine eden Porto bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 32. haftasında Alverca'yı Jan Bennarek'in golüyle 1-0 yenen Mavi Beyazlar 31. kez şampiyonluğa ulaştı. Galibiyetle birlikte Francesco Farioli'nin öğrencileri hocalarına koşarak zaferi kutlarken Dragao stadında havai fişeklerle karnaval havası oluşturuldu. Bu sırada Porto sokaklarına dökülen mavi beyazlı taraftarlar da aynı coşkuyu stad dışına taşıdı. Havai fişekler, meşaleler ve tezahüratlarla şampiyonluğu kutlayan Portolular sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenceyi sürdürdü. Ülkemizde Alanyaspor ve Karagümrük'te görev yapan Porto teknik direktörü Francesco Farioli de kariyerinin ilk şampiyonluk sevincini yaşadı. 37 yaşındaki İtalyan teknik adam geçtiğimiz sezon Ajax'ın başında zafere koşarken son haftalarda yaşanan kayıplar nedeniyle şampiyonluğu 1 puanla PSV'ye kaptırmıştı. Porto'nun en yakın takipçisi Benfica, Famalicao deplasmanında aldığı beraberlikle şampiyonun 9 puan gerisinde kaldı. Jose Mourinho'nun Benfica'sıyla 3. sırada yer alan ve 1 maç eksiği bulunan Sporting arasında 3 puan bulunuyor.
1: Hakan Çalhanoğlu ve Deniz Gül'ü Inter ve Porto formasıyla ulaştığı şampiyonluklar için kutlayalım ve İngiltere'ye gidelim şimdi de. İngiltere Championship'tense Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli olurken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de son hafta adını playofflara yazdırmayı başardı.
18: İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselecek 3 takımdan ikisi netleşti. Avrupa'nın en prestijli ligine yükselen ilk takım bitime 4 hafta kala kesinleşmişti. Harika bir sezon geçiren Coventry City 95 puanla Championship'te şampiyonluğa uzanan taraf olmuştu. Doğrudan Premier Lig'e yükselen ikinci takımsa kapanış haftasında Queen's Park Rangers'ı 3-0 yenen Ipswich Town oldu. Kieran McKenna'nın çalıştırdığı İngiliz ekibi sezonu 84 puanla Millwall'un 1 puan önünde ikinci tamamlayarak Premier Lig'e yükseldi. 4 takımın playoff'ta son bilet için mücadele edeceği Championship'te sezonu 3. bitiren Millwall, 6. bitiren ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya gelecek. 4-5 eşleşmesinde ise Southampton Middlesbrough ile karşılaşacak. Kazanan taraflar finalde Premier Lig'e son bilet için mücadele edecek.
1: Milli futbolcu Kenan Karaman ve eski Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun formasını giydiği Schalke 04 3 sezon aradan sonra yeniden Bundesliga'ya döndü.
0: Kenan Karaman attı, Schalke 04 Bundesliga'ya yükseldi. Edin Dzeko ve Loris Karius'un da formasını giydiği Gelsenkirchen ekibi Bundesliga 2'nin 32. haftasında Fortuna Düsseldorf'u konuk etti. Miron Muslic'in ekibi milli futbolcu Kenan Karaman'ın 15. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Schalke bu sonuçta bitme 2 hafta kala 3. sıradaki Hannover ile farkını 10 puana yükselterek Bundesliga'daki yerini garantiledi. 3 sezon aradan sonra Bundesliga'ya dönen Mavi Beyazlılar'da Kenan Karaman 14 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı. Ara transferde Alman ekibine imza atan Dzeko ise 9 maçta ağları 6 kez havalandırıp 3 asist yaptı. Müzesinde 7 Bundesliga

0: Bundesliga ve bir UEFA kupası bulunan Schalke 2023'te küme düşmüştü. Bir ara 3. lige düşme tehlikesi dahi yaşayan Alman ekip, teknik direktör Mustić yönetiminde yeniden yükselişe geçerek hedefine ulaştı.
1: Voleybolda Avrupa şampiyonu Vakıfbank Spor Kulübü basın toplantısı gerçekleştiriyor. Açıklamaları izliyoruz.
2: Türk ve dünya sporuna adını altın harfler yazdıran ve 7. kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı başaran bir kulübün başkanı olarak seslenmekten gurur duyuyorum. Bizleri ekranları başından takip eden tüm spor severleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sadece Vakıfbank için değil, Türkiye için çok önemli bir başarı sebebiyle bugün bir araya geldik. Avrupa'ya damgasını vuran 7 yıldızlı Vakıfbank'ın evine, Vakıfbank Spor Sarayı'na hepiniz hoş geldiniz. Şampiyonlarımızı alkışlamak için bir araya geldiğimiz bu buluşmada bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok şampiyon olan takımı unvanımıza yakışır bir şekilde global arenadaki 13. şampiyonluğumuzu ülkemize getirdik. Sezonu arzu ettiğimiz gibi Vakıfbank'a yakışır bir şekilde zirvede noktalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem de bunu Türk finaliyle başarmak her şeyden daha anlamlı, daha güzel oldu. Kıymetli rakibimiz Eczacıbaşı ile finali paylaşmak en az şampiyonluk kadar gurur vericiydi. Sezon boyunca Vakıfbank ruhunu sahaya en iyi şekilde yansıtan, mücadeleyi hiçbir zaman elden bırakmayan şampiyon kızlarımızı, teknik ekibimizi ve yönetici arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizi salonlarda, sosyal medyada ve ekranları başında dünyanın dört bir yanında destekleyen taraftarlarımıza da ayrıca özel bir teşekkür ediyorum. Onların desteği her zaman bizim en büyük gücümüz oldu. Bundan sonra da taraftarımızın desteğiyle daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız. Kıymetli misafirler, sezon boyunca bu sahada şampiyonluk için kızlarımız ve antrenörlerimiz çok büyük emek verdiler. Önce ligi lider bitirdik, ardından kupa voleyi kazandık. Nisan ayında müthiş bir final serisi oynayarak Türkiye Ligi'nde şampiyonluğumuzu ilan ettik. Şimdi de kendi ülkemizde, kendi şehrimizde ve hatta kendi semtimizde 7. kez Avrupa'nın en büyüğü olduk. Şampiyon kızlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama özellikle bu güzel ülkenin kız çocuklarına ulaşabilecekleri hayal kurdurdukları için teşekkür ediyorum. Türk kadının gücünü bir kez daha dünyaya haykırdıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Genel menajerimiz Banu Hanım ve dünyanın en iyisi olan baş antrenörümüz Giovanni Guetti başta olmak üzere tüm idari ve teknik kadroyu tebrik ediyorum. Nasıl fedakarlıkla çalıştıklarına kısa sürede yakından şahit oldum. Bu şampiyonluk büyük Vakıfbank ailesinin emeğinin bir sonucudur. Herkesin eline emeğine sağlık diyorum. Yanı sıra şampiyonluğumuzdan dolayı bizleri tebrik etme nezaketinde bulunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize, spor kulüplerimize ve ülkemize şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Türk voleybolunun gelişiminde bizimle beraber en büyük pay sahiplerinden biri olan kıymetli rakibimiz Eczacıbaşı başta olmak üzere dörtlü finallerde yer alan tüm takımları, sezon boyunca kıyasıya mücadele verdiğimiz tüm rakiplerimizi tebrik ediyorum. Türkiye dünyanın en iyi kadın voleybol ekollerinin başına geliyor. Kulüplerimiz ve milli takımlarımız her zaman ülkemizi gururlandırıyor. Hal böyle olunca yereldeki rekabet sayesinde güçleniyor ve Avrupa'nın en büyüğü olmayı başarıyoruz. Bu rekabet ve gelişimde emeği geçen

0: Maçta Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere onun nezdinde Türkiye Voleybol Federasyonu'na da ayrıca katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, 40 yıl önce çıktığımız bu yolda temel hedefimiz kız çocuklarının topluma faydalı, güçlü bireyler olarak yetişmesini sağlamaktı. Gençliğin iyi bir takım olabilmesi, sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir toplum için sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne yürekten inanıyoruz. Bundan dolayı spora yatırım yapmaya devam edeceğiz. Oluşturduğumuz sistemlerle beraber her yaş kategorisinde milli takımlara en çok oyuncu yetiştiren kulüp durumundayız. Son 10 yılda 100'den fazla milli sporcuyu altyapımızdan yetiştirdik. Aynı zamanda her yıl 1500 çocuğumuzu spor okullarımız aracılığıyla voleybol ile tanıştırıyoruz. Biz bu çatı altında Avrupa ve Dünya şampiyonu voleybolcu kızlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Onlar da bizleri gururlandırmaya, bayrağımızı her zaman en üste dalgalandırmaya devam edecek. Kızlarımız elde ettikleri bu şampiyonlukla dünya voleybolunda kırılması zor rekorlardan birine daha imza attılar. Bildiğiniz gibi 73 maçlık galibiyet serimizde kulüpler dünya şampiyonusunda 4 şampiyonlukla ve 6. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 3 kez Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmeye hak kazandık. Şimdi 7. şampiyonluğumuzla kendi rekorumuzu geliştirmenin sevincini yaşıyoruz. Bu şampiyonluğumuzla beraber 7 yıldızlı yeni logomuzu da merhaba diyoruz. 7 yıldızlı Vakıfbank logosu hayırlı uğurlu olsun. Değerli konuklar, şimdi kızlarımız milli takım sezonunda şanlı Türk formasını terletecekler. İnanıyoruz ki kulüp sezonunda gösterdikleri mücadeleyi milli takım döneminde de gösterecek ve elde edecekleri başarılarla beraber yuvalarına dönecekler. Bugün itibariyle tüm yaş kategorilerinde milli takımlara en fazla sporcu veren kulübüz. Bu vesileyle milli takımlarda mücadele edecek Pire'nin sultanlarına başarılar diliyorum. Sözlerime son vermeden önce şunu da ifade etmek istiyorum. Tabii Vakıfbank Türkiye ekonomisine, Türk reel sektörüne çok ciddi destekler veren köklü bir kuruluşumuz. Bu yıl 72. yaşımızı kutladık ve uluslararası finans kuruluşları, başta Dünya Bankası olmak üzere kadın girişimcilerimize çok önemli fonlar, kaynaklar getirdik. Bu perşembede bu paketin lansmanını yapacağız. Dolayısıyla kadınlarda spor alanında vermiş olduğumuz desteği aynı zamanda ekonomi alanında da vereceğiz ve kadın girişimcilerimizin aynı sporda olduğu gibi önlerini açacağız, engellerini kaldırmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken Vakıfbank ailesinden, yuvalarından ayrılacak olan kızlarımıza değinmek istiyorum. Altyapımızdan yetişen sevgili Ayça, Derya, Sıla ile yabancı oyuncularımızdan Chiyaka ve Adu önümüzdeki sezon bizimle oynamayacaklar. Özellikle bu ailede yetişen kızlarımızın kalbimizde özel bir yeri var. Bu ailenin kapıları kendilerine her zaman açık kalacak ve en kısa zamanda geri döneceklerine de inanıyorum. Bu forma altında verdikleri mücadeleyi asla unutmayacağız. Değerli misafirler, 7. Avrupa şampiyonluğumuz tüm ülkemize tekrardan hayırlı olsun. Daha nice başarılar vesilesiyle burada buluşmayı ümit ediyor. Katıldığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyor. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
1: Sayın Genel Müdürümüze bu...
2: Evet, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı

0: Osman Arslan'ın açıklamaları bu şekildeydi. Bir kez daha Avrupa şampiyonu Vakıfbank Spor Kulübü ve Avrupa ikincisi Eczacıbaşı Dynavit'i kutlayalım. Gerçekten Türk voleybolu için gurur verici akşamlardan birisini geride bıraktık. İki Türk takımının Sev Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı bir akşamı bir kez daha yaşadık ve Vakıfbank ise bu finalden 3-1'lik skorla galip ayrılarak kulüp tarihindeki 7. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Çok ciddi bir dominasyon tabii ki söz konusu Vakıfbank Spor Kulübü açısından da. Filenin sultanlarının milli takımlar noktasında, milli takımlar düzeyinde zaten elde ettiği başarılar, şampiyonluklar hepimizin hafızasında ama kulüpler düzeyinde de gerek Vakıfbank Spor Kulübü, gerek Eczacıbaşı Dynavit, gerek Fenerbahçe Beko ve hatta bu sezon Galatasaray'ın da bir yine Sev Cup şampiyonluğu yaşadığını hatırlatalım. Açıklamalar olduğu takdirde tekrar döneceğiz voleybolla Vakıfbank Spor Sarayı'na ve biz şimdi basketbolla devam edelim. Açıklamalar devam ediyormuş bu arada. Banucan, peki basketbolda devam ediyoruz. Basketbolda büyük heyecanın yaşandığı Euroleague playofflarında ise seriler salı ve çarşamba günü devam edecek. Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Zalgiris'i mağlup etmeyi başarırsa playoff'ta Final Four bileti almayı başaracak.
1: Euroleague playofflarına 3. maçlarla devam edilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko 2-0 önde olduğu serinin 3. maçında Žalgiris Kaunas'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler kazanması halinde üst üste 2. kez adını son 4'e yazdıracak. Normal sezonda 87 sayı ortalaması tutturan Žalgiris'i 78 ve 74 sayıda tutan temsilcimiz yaptığı sert savunmayla rakibine zor anlar yaşattı. Özellikle normal sezonun en iyi 5'ine seçilen Silvan Francisco'ya çok iyi baskı yapan sarı lacivertliler Birleşik Amerikalı oyuncuya toplamda 26 sayı izni verdi. Üçüncü maçı kazanıp adını Final Four'a yazdırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Tarık Biberovic inanılmaz bir seri geçiriyor. İki maçta 41 sayı atan milli oyuncu özellikle yay gerisinden harika bir performans sergiliyor. İlk maçta 6, ikinci maçta ise 3-3'lük kaydeden Tarık şu anda playoff'ların en çok dış atış isabeti bulan ismi. Olympiakos, Real Madrid ve Panathinaikos da ilk iki karşılaşmasını kazanırken Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos bunu deplasmanda yapmayı başaran tek takım oldu. Valencia'yı İspanya'da iki maçta da son topta yenen Yunan ekibi evinde düzenlenecek Final Four organizasyonuna bir galibiyet uzaklıkta. İlk maçta savunma yaparak kazanan ve rakibini 67'de tutan Pana, ikinci maçta atarak kazanmayı seçti. Uzatma sonunda 107-105'lik galibiyet alan Panathinaikos'ta Nigel Hayes-Davis son saniye basketi attı. Kalan iki eşleşmede ise Olympiakos Monaco karşısında ilk iki karşılaşmayı toplam 51 sayı farkla kazandı. En çok tartışılan son seride ise Real Madrid ilk iki maçta Hapoel Tel Aviv'e nefes aldırmadı. İspanyol ekibi güvenlik önlemleri nedeniyle Bulgaristan'da oynanacak 3. maç öncesi seride 2-0 önde bulunuyor.

0: Sırbistan'da ise Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final müsabakasında yumruklar konuştu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nikola Kalinic ile Matej Sibeš birbirine girdi.
1: Sırbistan Süper Ligi playofflarında yumruk yumruğa kavga. Çeyrek final ikinci maçında Kızıl Yıldız'la Zlatibor karşı karşıya geldi. Keyifli bir basketbol maçı oynanırken 3. periyodun ortasında eski Fenerbahçeli Kalinic, Matej Çibe'ye blok yaptı. Bloğun ardından ikili sarılarak yere düştü ve Kalinic rakibine yumruklar attı. Kalinic'in takım

0: Arkadaşları sahaya daldı ve tecrübeli basketbolcu diğer 5 oyuncuyla birlikte maçtan atıldı. Karşılaşma kaldığı yerden devam etti ve Zlatibor güçlü rakibini 94-89 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Maç bitse de Kalinic'in siniri bitmemişti. Mücadelenin ardından salondan ayrılırken bir anda tribünlere tırmanan Kalinic bu kez de taraftarlarla kavgaya tutuştu. 3 maç ceza alan Kalinic takımının yarı finale yükselmesi halinde ilk 2 maçta forma giyemeyecek.
1: NBA'de Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander son periyotlarda sergilediği performansla inanılmaz bir istatistiğe imza attı.
2: Shai Gilgeous-Alexander son periyotlarda NBA'in en güvenilir eli. Gilgeous-Alexander will try another three. That one's good. Oklahoma City Thunder'ın yıldız gardı 17 Mart'tan beri oynadığı son 18 karşılaşmanın son periyotlarında yalnızca bir atış kaçırdı. Kanadalı süper yıldız bu maçların son periyotlarında toplamda 67 sayı atarken 18 saha içi denemesinin 17'sinde isabet buldu. NBA'in son MVP'si bu sezonda MVP yarışında son 3'e kalmayı başardı. SGA 20 sayı ve üstü skor üretme serisini de 131 maça çıkardı. 2026 playofflarında 35.8 dakika süre alan 27 yaşındaki oyuncu 33.8 sayı ortalaması tutturarak playoffların en skorer oyuncusu konumunda.
1: Spor Ajansı'nda ilk saati noktalıyoruz. Saat başında devam edeceğiz.
3: İlk düdüğü bekliyoruz artık Ayrolti'den. Allianz Stadyumunda Juventus Verona maçı başlıyor. Conceição korneri kullandı. Conceição şimdi yaptı ortasını, cezalarını Turam Kelly vurdu. Montipo'da kalıyor top. Cambiaso yerden Conceição, o bıraktı Locatelli. Locatelli vurdu top dışarıda. İyi bir organizasyon ama tam vururken ayağa kaydı. Biraz da baskı altındaydı Locatelli. Cambiaso, McKennie tek oynadı. Kenan, Kenan attı, çalımı gidiyor. Kenan yerden bıraktı Turam'a. Tekrar Kenan düşüncesi. Sekti top. Conceição vurdu Montipo. İki hamlede Montipo. Kalulu. Kalulu'dan bir ortadan kafa vuruşu, top direkten dönüyor. Bremer kafayı vurdu, top direkten döndü. Locatelli. Bremer. Büyük hata. Bovi ve gol. Çok büyük hata savunmada. Bovi topu alara yolluyor. Verona bir geldi, bir geldi. Tek kale oynayan Juventus topu ağlarında görüyor. Conceição. Conceição cezalarına geriye doğru McKennie havalandırdı. Kafa, top dışarıda. Ard arda duran toplar. Juventus'tan orta geldi yine. Savunmadan sekti. Kalulu vurdu. Top dışarıda. Vlahović, Vlahović ve gol! Sakatlıktan golle dönüyor. Free kick'ten harika bir gol atıyor Vlahović. 62. dakika. Çözüm üretemeyen Juventus beraberliği yakaladı Sırp golcüsüyle. Vlahović. Kalulu'dan bir orta daha Edmundson. Radaric kafayı vurdu. Cambiaso bir orta daha. Cambiaso'dan Conceição vurdu. Montipo ardından free Faiz'e koşuyor.

atıyor topu. Yine Conceição, yine Montipo. Boga zorlayacak. Boga cezalarına girdi. Geriye doğru Locatelli vurmadı. Conceição. Conceição vuruyor top dışarıda. Boga. Top kaybı. Karşı atak başlayabilir ama yine kazandı Boga ile Juventus. Şimdi Jegrova. Jegrova cezalarına. Jegrova! Top direkten döndü. Jegrova direkten döndü. Montipo'ya çarptı, kaleye gitmedi. Şans anı Verona için. Jegrova işaret verildi. Jegrova topun başında. Jegrova yaptı ortasını tek yumruk Montipo'dan. Ve maç bitti diyor hakem. Juventus Verona ile 1-1 berabere kalıyor.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Aselsan'da uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125.1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Perakende ustalarının mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro kontene.
7: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
3: Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 4 Mayıs 1931 Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
10: Güzellikler Dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro kontene.
12: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Reklamların ardından spor ajansı devam ediyor. Bugün stüdyo konuklarımız Nevzat Dindar ve Selahattin Kınalı. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Biz konuşmaya devam edeceğiz ama Vakıfbank Spor Sarayı'nda Vakıfbank'ın basın toplantısı devam ediyor. Açıklamaları izleyelim.
2: Hello everyone. I just want to say that I'm very proud of this team, of this staff. And I want to say big thank you for the Vakıfbank for all support what you give us all the season. And one more thing, I just want to say big thank you about support for my last days, because I will not remember too much this

0: every day. So thank you so much, and really every day I go to sleep and I'm thinking how I'm glad to be here. Thank you so much.
1: Evet, Vakıfbank Spor Sarayı'nda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Elbette duygusal anların da yaşandığını görüyoruz. Cansu ki bu takımın en önemli isimlerinden birisi, pasörü Vakıfbank'ın. Yine baş antrenör Giovanni Guidetti orada, kulüp başkanı Osman Arslan, genel menajer Banucan Şürman.
2: Ve bu maçı, bu turnuvayı her zaman hatırlayacağım ve bu destekleri de asla unutmayacağım. Burada olduğum için gurur duyuyorum dedi Dangubic'te. Ayça'ya döneceğim ama biraz peçete ihtiyacımız var burada. Benim de, kusura bakmayın lütfen.
3: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ağlamadan bitirmeye çalışacağım ama benim için zor gibi duruyor. Eğer ağlarsam da kusura bakmayın, konuşmamı bitiremezsem. Benim için çok özel bir gün. Çünkü 17 yıldır bu kulüpteyim. Kulübün kapısından içeri girdiğimde Selimiye'de bir okulun spor salonunda antrenman yapıyorduk. Böyle büyük bir salonumuz yoktu. Bu salonun ilk yapıldığı anı, ilk geldiğim anı hatırlıyorum. Gerçekten çok güzel anlar yaşadım, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Belki ömür boyu benimle devam edecek arkadaşlıklar. Herkese teşekkür ediyorum her şey için. Daha fazla konuşamıyorum, kusura bakmayın.
2: Çok teşekkürler Ayça. Aylin'le devam edelim hemen hızlıca. Diğer tarafta mikrofonu. Evet.
4: Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bu tabii ki de sezon sonları bizim için veda da demek aynı zamanda. Ben bu güzel kadınlardan ayrılacağım için de çok üzgünüm. Onlarla aynı sahayı paylaştığım için çok mutluyum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Yani konuşmak çok zor. Bir rüya gibiydi bizim için bu final. Yani anlatılmaz yaşanırdı ve biz yaşadık. Hepinize de yaşattığımızı düşünüyorum. Herkese gurur duyuyorum. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim.
2: Biz de Aylin'e teşekkür edelim. Söz hemen orta Alexandra'yı ekleyiciye bırakalım. Please.
5: Hello everyone. I would just like to thank you all for your support. I would like to thank the team and the staff. I arrived late in the team, but I wake up every day thankful and happy to be part of this amazing group. And thank you all for your love every day, support and being the best team.
2: Yekişte tüm destekleri için takıma ve staff'a teşekkür etti. Her sabah bu takımın bir parçası olarak şükrederek uyandığını söyledi ve burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Berk'a biraz güzel şeylerden konuşalım hadi. Evet, herkes için çok zor anlar ama sen takımın en küçüğü olarak kupayı getirdin. Bu takımın altyapısından yetişmiş bir oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi kupasını getirdin. Biraz senin duygularını alalım ama bizi ağlatma ne olur.
6: Ben öncelikle bu inanılmaz takımda çok gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Gerçekten ben burada büyüdüm diyebilirim. Hep ablalarımı izleyerek büyüdüm. Gerekse onların top toplayıcısı oldum. Gerçekten onlara hayran olarak bugünlere geldim. Ve şu anda onlarla birlikte bir sezonda 3 kupa kazanıyoruz. Ve buraya kupayı ben getiriyorum. Bu duygunun gerçekten tarifi yok. İnanılmaz büyük hisler var. İnanılmaz bir özveriyle çalıştık çünkü tüm sezon. O yüzden gerçekten yani kelimelerle ifade edilemeyecek bir duygu yoğunluğu ve başarı var burada bence. O yüzden ben tekrar herkese teşekkür etmek istiyorum. İyi ki bu ailenin bir parçasıyım. Teşekkürler.
2: Biz de sevgili Berke.
1: Evet, basın toplantısında Vakıfbank Spor Kulübü oyuncularının açıklamaları bu şekildeydi. Tabii duygusal anların yaşandığını da bir kez daha görmüş olduk. 7. Avrupa şampiyonluğu dile kolay Vakıfbank Spor Kulübü için. Bu arada iki Türk takımı finaldeydi. Vakıfbank'ın şampiyonluğunu Eczacıbaşı Dynamit'in ise yine aslında...

0: Bir başka büyük başarı, Avrupa ikinciliğini de kutlamış olalım. Selahattin abi, bilmiyorum bir şeyler söylemek ister misin bu gurur akşamı için voleybolda?
1: Ya önce şunu söyleyeyim, ben bu Vakıfbanklı kızlarımızı izlerken yani o kendilerine hakim olamayışları, duygularını yönetemeyişleri falan şeyi gösteriyor. Biz aslında Vakıfbank'ta en başarılı işin yöneticiler tarafından başarıldığını anlatıyor bize. Yani Vakıfbank'ı evet, yönetenler, spor ortamını kimler yönetiyorsa asıl tebriği takdiri onlar hak ediyor. Kızlarımız işte dünyanın çeşitli ülkelerinden başarılı kızlar. İşlerine sadıklar, en iyiler. O en iyi oldukları da belli zaten. Türkiye'nin kızlar voleybolunda özellikle dünyada ses getirdiğini hepimiz biliyoruz. Ama işte o kupalardan daha önemlisi bu ortamları yaratabilmek. Bir de şu soruyu sormamız gerekiyor kendimize. Yani 7. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir takımımız var. Başka takımlarımız da var.
0: Doğru. Fenerbahçe Beko'nun da yine evet, çok önemli yani başarıları var.
1: Sporu Anadolu'ya ne kadar yaygınlaştırıyoruz? Ya sallıyorum, Mersin Anamur'daki herhangi bir köyde ya da Muş'un bir köyünde voleybolcu kardeşlerimizin posterlerini ne kadar görüyoruz mesela? Futbolla kıyaslayabilirsek eğer, kıyaslarsak ne demek istediğim anlaşılır. Yani şampiyonluktan daha önemlisi spor ülkesi olmak. Asıl başarmamız doğru gereken ne bu? Vakıfbank'ın yönetiminin, yöneticilerinin başardığı sanki bu. Yani aslında bunu ihraç etmek gerekiyor. Anadolu'nun bütün coğrafyasına yaygınlaştırmak gerekiyor. Doğru. Yoksa şampiyonluklar gelir gider. Yunanistan futbolda Avrupa şampiyonu oldu. Esamesi okunmuyor şimdi.
0: O kültürü yaratmak çok daha evet, kıymetli. Yani Nevzat Dindar, siz neler söylersiniz?
2: Genel olarak voleybolda başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Hem milli takımlar bazında hem de kulüpler kategorisinde takımlarımız son derece başarılı ve Avrupa'nın en rekabetçi ligi diyebileceğimiz lige sahip. Yani bütün takımlar bugün işte Fenerbahçe'si, Vakıfbank dışında yine Galatasaray'ı ya da işte Eczacıbaşı, hem marka kulüpler var. Bu takımların sayısı bir hayli fazla, yatırımlar çok fazla. Selahattin abinin söylediği şey bence son derece değerli, spor ülkesi olmak. Bunun için çalışmalar tabii ki yapılıyor. Ve bunların karşılığını ben Anadolu coğrafyasında bulduğunu yani tahmin ediyorum. Görüyorum en azından Doğu ve Güneydoğu'da mesela inanılmaz bir voleybol sevgisi var. Ya da milli takım maçlarında insanların ekrana kilitlendiğini görüyoruz. Yani voleybolcu kızlar gerçekten bence üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptılar. Burada kurumları da takdir etmek lazım. Doğru bir yatırım. Belki ekonomi olarak Avrupa'nın bu anlamda en şanslı ülkelerinden bir tanesiyiz. Çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Çok ciddi paralar ödeniyor. Ama her defasında bunun karşılığını alamayabilirsiniz. Ülkenin prestiji açısından da özellikle kadın voleybolcuların bu başarıları son derece önemli. Ülke imajı açısından da son derece önemli. Bu başarılarla gurur duyuyoruz. Bugün bu misyonu işte Vakıfbank, yarın başka bir kulüp yapabilir. Ve daha fazla ilgiyi, daha fazla desteği hak ettiklerini düşünüyorum. Yani bu başarıların karşılığı çok daha fazla medya açısından da, yani sadece halkta değil, medya, geleneksel medya, sosyal medya adına ne derseniz diyelim, daha fazla ilgi hak ettiklerini düşünüyorum. Belki de Selahattin abinin söylediği gibi Anadolu'nun herhangi bir yerinde o sporcuların posterlerinin asılması gereken karakterler. Çok önemli başarılar. Yani sadece Vakıfbank özelinde değil. Bugün Fenerbahçe Beko.
0: Fenerbahçe bir Medikan'da bu arada. Ben de az önce sponsoru karıştırdım. Beko erkek basketbol takımı, kadın voleybolda Medikan'a var. Onu ben de düzelteyim az önce çünkü
1: sponsor ayıp olmasın.
0: Evet, sponsorları karıştırdım. Özür
2: ama
0: diliyorum.
2: Ama çok önemli markalar. Hakikaten doğru, büyük yatırımlar var. Ben voleybolun sevildiğini düşünüyorum bir kere ülkemizde. Yani çocukluğumda da ben Bingöl'ün çok ücra bir yerinde, merkez değil, 1000 nüfusu bir ilçeden bahsediyorum. Biz çocukluğumuzda voleybol oynardık mesela. O var. Yani genlerimizde bu voleybol sevgisinin olduğunu düşünüyorum. Yani Selahattin abi benden biraz daha eskidir. Ama voleybol voleybol kültürü bizim tarihimizde var. Yani geçmişimizde de var. Ve bir yerde yeşerdiği kanaatindeyim.
1: Rize'nin bir ilçesi, Gümüşhane'nin ilçesi filan liglerde yer aldılar voleybolda. Eskiden hani bir file girerdim, voleybol oynamak kolaydı yani.
2: Bir file.

0: Sporcularda, sahalarda yaygındır Anadolu'da voleybol sevgisi yaygın, fakat onun karşılığı...
1: İşte onun daha fazla karşılık bulması lazım. Yani bu
2: daha çok
1: bu
2: kitleye ulaşmak gerekiyor.
1: Daha fazla kitleye ulaşması lazım. Belki medya da bu konuda bir öz eleştiri yapabilir. Daha fazla yer vermesi lazım. Ya ben tabii mesela Avrupa Şampiyonası için Azerbaycan'da kısa bir süre bulunmuştum. Bir şey hoşuma gitmişti Bakü'de. Ya insanlar akşamları çılgınca voleybol oynuyorlardı. Ya ben de şöyle, yani tamam Azerbaycan'da da ciddi bir yatırım yapıldığını görüyoruz. Yani onlar da bu anlamda özellikle amatör branşlarda işte voleybolda ciddi yatırımlar yaptığını görüyoruz. Ama neden biz de bu tabloları görmüyoruz diye de kendime sormuyor değildim. Yani orada onu görünce biz aslında spor ülkesi olmamız gerekiyor. Bu kadar yatırım yapılıyor. Amatör branşlarda bu kadar başarılar var. Sadece voleybol değil, basketbol, diğer amatör branşlarda da. Bence burada biraz daha medya olarak bizim de yer vermemiz gerekiyor gibi.
2: Katılıyorum. Vakıfbank Spor Kulübü'nü bir kez daha kutlayalım. Tabii ki eğer açıklama ya da yeni bir gelişme olursa tekrar döneriz. Açıklamaları yine bu ekranlarda sizlere aktarıyor olacağız. Galatasaray hafta sonu Samsunspor deplasmanında şampiyonluğunu ilan etme hakkına fırsatına sahip olduğu maçta öne de geçmesine rağmen 4-1'lik skorla mağlup olduğu rakibine. Biraz bu mağlubiyetin sebepleri nelerdi Nevzat Dindar açısından, bunu konuşarak Galatasaray bölümüne başlayalım istiyorum. Çok tahmin edilen ya da öngörülen bir mağlubiyet değildi anladığım kadarıyla. En azından bu kadar kötü bir oyun belki de beklenmiyordu ama Galatasaray şampiyonluğunu belki de bir hafta daha ertelemiş oldu aldığı bu mağlubiyetle.
1: Evet, sezonun aslında özeti diyebileceğimiz bir maçtı. Biraz daha açalım. Nedir sezonun özetini anlatan bir 90 dakika? Galatasaray'ın savunma zaaflarının ya da Galatasaray'ın işte kırılgan ve dişli takımlara karşı deplasman oyununun ne kadar sorunlu olduğunu bize yansıtan bir müsabaka olarak görmek lazım. Yani sadece Galatasaray'ın savunma zaafları üzerinden değil, aynı zamanda zorluk derecesi yüksek deplasmanlarda Galatasaray'ın yaşadığı problemlerin de bir yansımasıydı. Bunu gerek Avrupa'da gerek ligde bu sezon fazlasıyla gözlemledik. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle son Torino Anfield maçları hakikaten facia gibiydi. Diğer taraftan ligde Galatasaray'ın kaybettiği deplasmanlara bakalım. Kocaeli, Konya ve Trabzon'dan sonra Samsun. Yani
2: belli 4 mağlubiyet, hepsi deplasmanda geldi.
1: Belli kent takımlarına karşı taraftar baskısını hissedebileceğiniz deplasmanlarda Galatasaray problem yaşamış. Bundan dersler çıkarmak lazım. Bana soracak olursan Galatasaray için hayırlı bir yenilgi oldu. Şundan dolayı. Evet, bir Galatasaray'da üzülecek. Şampiyonluğumuzu ilan etseydik. Ben İşte Samsun'a birçok yerden gelen, ben de karşılaşmaya gitmiştim, İnsan vardı. Orada umutluluğu yaşamak istiyorlardı. Ama şimdi ya Antalya maçında bir şey olursa ya işte son haftaya kalırsa endişesi başladı. Şundan dolayı Galatasaray için hayırlı oldu. Galatasaray Samsunspor yenilgisiyle beraber önümüzdeki sezonu kurtaracak bence hamleler yapacak. Ve gelecek sezona dair birçok mesajın verildiği bir müsabaka olarak
2: bazı acı gerçekleri gördüm.
1: Aynen öyle. Yani hayırlı bir yenilgi derler ya. Bu mesela Beşiktaş'tan 5 yediğinde Galatasaray bayağı bir sezon başına Süper Kupa'dan 5 yemişti. Çok ciddi tartışmalar olmuştu. Oradan o dersler çıkarıldı. Doğru transferler yapıldı. Bizim burada eksiğimiz var. Bunu yapmamız lazım. Şu transferi yapmamız lazım dediler. Ve o alınan anında reaksiyonla beraber Galatasaray o sezonu çok zirvede tamamladı ve hatalarından ders aldığını kısa sürede gösterdi. Şimdi de gelecek sezona dair bence çok ciddi mesajlar vardı. O da ne? Galatasaray'ın bir kere oyuncuya dayalı, bağımlı futbolundan kurtulması lazım. Özellikle Victor Osimhen ve Uğurcan olmadığında ya da bu iki oyuncunun performansı aşağıda olduğunda, ki Osimhen Samsun maçında çok kötüydü, evet. Uğurcan yoktu. Galatasaray panikliyor, Galatasaray problem yaşıyor. Galatasaray'ın oyuncuya dayalı sistemden oyuna ve doğru bir stratejiye geçmesi, güçlü bir oyunun olması lazım. Bundan dair de çok ciddi mesajlar içerdiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın savunma kurgusunun ne kadar problemli olduğunu, Davinson Sanchez Abdülkerim ikilisinin özellikle Abdülkerim'e ciddi bir yük bindiğini, yorulduğunu,

0: Diğer taraftan beklerde Jakobs'un artık sorgulanması gerektiğini. Bütün bunları belki konuşmak için doğru zaman mı? Belki de doğru zaman bu. Yani hayırlı bir yenilgi olarak görüyorum ben bunu. Şundan dolayı hayırlı bir yenilgi. Gelecek sezonu Galatasaray bence Samsun müsabakasıyla kurtardı. Çünkü aldığım bilgiler de o yönde. Ciddi bir rotasyon, ciddi bir revizyon daha doğrusu, rotasyon demeyelim. Bizi bekliyor. Geçen yayınlarda da söylemiştim, Galatasaray'ın evet, güçlü bir omurgaya, yeni bir omurgaya ihtiyacı var. Mental yorgunluk, ister fiziksel yorgunluk adına ne derseniz diyelim. Ama Galatasaray'ın 4 yıllık yeni bir yapılanmaya ihtiyacı vardı. Okan Buruk çokça tartışılacak. Bir cümleyle onlara şöyle yanıt tabii verebilirim. 4 senede 8 şampiyonluk mu bekliyordunuz? Yani Okan Buruk başarılı demek için. 4'te 4 yapmış. Yani kaç tane şampiyonluk daha yapacaktı? Kaç şampiyonluğa daha imza atması gerekiyordu? Şu tabloya baktığımda Okan Buruk başarılı derim. 4 senede 8 şampiyonluk olsa mıydı Okan Buruk başarılı?
1: 4 sezonda 6 kupası var hocanın. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başarısı var yine bu sezon.
0: Evet, bu sezon ama rakiplere verilen fırsatlar var. Fenerbahçe'ye geçtiğimiz onu da konuşuruz. Fenerbahçe için de değerlendirilemeyen
1: ağlar,
0: fırsatları.
1: Ağlar vahlar denilecek türden bir sezon yaşadı.
0: Özellikle Fenerbahçe camiası, oyuncuları ya da taraftarı muhtemelen bu haftadan sonra bir hakikaten de ah demişlerdir. Keşkelerle geçen sezonlar, derbi maçından alınacak bir puan bile Fenerbahçe için son haftaya ya da son haftalara umudun taşınması anlamına gelecektir.
1: Çok farklı bir durumda girebilirdi sarı lacivertliler. Selahattin Kınalı, 4 deplasman, 4 mağlubiyet bu sezon Galatasaray için. Kocaeli Spor, Konya Spor, Trabzon Spor ve son olarak Samsun Spor. Oyunda mı bir problem var sizce, yoksa Fenerbahçe derbisi sonrası oluşan hava, şampiyonluk ihtimali bir rehavet mi yarattı? Nasıl açıklamak gerekiyor mağlubiyeti sizce?
2: Hep Samsun Spor'un yüzünde diye başlayayım. Bu da Samsun Spor'un kalesinde Türk milli takımına seçilen Fatih Uraz'ın spor kütüphanemize, spor kitaplığımıza kazandırdığı yeni bir eser. Daha yeni çıktı. Yani bir iki günlük kitap. Şahane anekdotlar var. Özellikle Samsun Spor'un o geçirdiği elim kazada da otobüste bulunanlardan biriydi Fatih Uraz. Samsun Spor taraftarına yönelik çok güzel sözleri var. Özellikle Samsunluların bu kitabı kaçırmaması gerektiğini, ama futbol severlerin de o kadar güzel anekdotları var ki. Mesela bir dönem Beşiktaş'ın hocalığını yapan Can Benjamin Toşak'ın spor medyasına ilişkin şifreleri nasıl çözdüğünü daha 30 sene önce çözmüş adam. Yani okudukça tabii utanıyor sanırım, çünkü biz de gazeteciyiz. Fakat maalesef söylediği her şey doğru. Kendimizle meslek olarak kendimizle hesaplaşma geleneğimizi maalesef yok. Aynı zamanda Modern Talking diye bir şey vardır. Rock grubu. Mesela Modern Talking'in rock grubunun solisti Fatih Hoca'ya penaltı atmış mesela. Onun hikayesi var. Efendim ondan sonra eli kalem tutandan neden korkuyoruz biz diye bir bölüm var. Rakip ödüyor dua, Samsun seyircisine dua diye. Samsun sporcuların çok sahiplenmesi gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum.
1: Kitabı tekrar biraz daha istersen kamerana doğru göster abi.
2: Spor kitaplığımıza çok güzel bir kitap daha katıldı. Zaten kısa kısa yazmış ve Fatih Uraz'ın anlatım dilinin
1: de... Topun arkasında saklanan hayat.
2: Anlatım dilinin de bir futbolcu ortalamasının çok üzerinde olduğunu söyleyip hocamızın hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Tabii Eyamola yayınlarından çıkmış. Onların da katkısı oldu mutlaka. Yani futbolla ilgiliyseniz ve futbolu bir kültür olarak yaşamak gibi bir duygunuz varsa bu tür kitapları ıskalamamak gerekiyor. O kadar güzel bilgiler var ki, anekdotlar. Ya insan anlatacak bir şeyleri de arıyor. Anlatacağın tek şey Uğurcan nasıl çıkardı? İşte gördün mü onu, açıyorum kafa şurup. Onlardan başka şeylere de ihtiyaç var. Futbol böyle bir kültürel iklime dönüşür. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray burada konuşurken dedi ki maç öncesi, Galatasaray rakibine saygısızlık yaparsa Samsun Spor bunun cezasını keser, o birikime sahip. Ama sonra kadroları gördük, dedik ki içimizden Galatasaray en ciddi kadrosuyla çıktı sahaya.
1: Tek değişiklik, o da mecburi.
2: Mecburi, en ciddi, en iyi ideal 11'in atmış sahaya. Yani Galatasaray rakibine saygısızlık yapmadı. Şampiyonmuşum gibi gitmedi oraya. En iyi kadrosunu sahaya çıkardı. Fakat sonra neyi gördük? Galatasaray rakibe saygısızlık yapmadı ama kendine saygısızlık yaptı. Bütün oyuncular kendi potansiyellerinin altında kaldı. Şimdi böyle bir takımın da Samsun gibi 3 yıldır Alman ekolüyle bir oyun inşa eden kanat

0: oyunlarını en iyi organize eden takıma karşı çok fazla şansı da olmazdı. Zaten yani Yunus'un attığı gol de, Yunus kardeşim de kusura bakmasın, severim kendisini, o da tesadüfi bir goldü zaten. Yani öyle planlandı da çok şeyli, çalışmanın, set hücumunun falan karşılığı olan bir ödül falan değildi. Yani Galatasaray rakibe saygısızlık yapmayacağım derken kendi değerlerine biraz yabancılaştı.
1: Selahattin abi, bu mağlubiyetin nedeni de odur. Bir son dakika var. Kupada yarı finalin hakemi açıklandı. Yarın ilk yarı final mücadelesinde İstanbul'da Beşiktaş ve Tümosan Konyaspor karşı karşıya gidecek. Bu maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. İlk yarı final maçı yarın salı akşamı oynanacak. Diğer yarı final maçı ise başkentte Gençler Birliği Trabzonspor maçı ise 13 Mayıs çarşamba akşamı oynanacak. Bu hatırlatmayı yapalım. Neden bu hafta tek maç var diye soranlar olabilir. Beşiktaş çünkü Tüpraş Stadyumunu UEFA'ya teslim edecek. UEFA Avrupa Ligi finali bu sezon Dolmabahçe'de olduğu için. Buyur abi.
0: Evet, o hatırlatmayı yapmak. Ben de çünkü dedim, niye Beşiktaş şimdi oynuyor? Çünkü Beşiktaş'ın da bir dezavantaj. Bu Trabzon maçı var hafta sonu ve yorgun çıkacak.
1: Doğru.
0: Trabzon'da kanatları yok zaten. Hakem budadı. Şu oldu, bu oldu. Sağ bek yok, sol bek yok.
1: Trabzon yani böyle bölümünde soracağım çünkü hocanın da açıklamaları vardı
0: maç sonu. İki tarafta belli dezavantajla çıkacak. Beşiktaş-Trabzon derbisinden bahsediyorum. Şimdi Nevzat dedi ki Galatasaray işte bu mağlubiyeti zamanlı bir mağlubiyet. Bunu
1: hayırlı bir mağlubiyet.
0: Evet. Kendi dedim. Sorunlarla yüzleşebilir. Ben o kadar iyimser değilim Nevzat kadar. Yani bu tür sorunlar, evet, Galatasaray'da bir mental çöküş var. Doğal da bir şey yani. Başarı yani en güzel duyguyu bile biraz sık sık yaşamaya başlarsan o duygu sıradanlaşır. Sıra dışı olmaktan çıkar. Galatasaray için de buna benzer bir şey var. Bir mental yorgunluk, mental vazgeçiş falan mümkün. Çünkü bu oyuncuların hepsi neredeyse Türkiye Ligi'nde yapabilecek her şeyi yaptılar. Avrupa'da da gidebildikleri yere kadar gittiler. Ama şunu da unutmayalım. Türkiye'de her şey kendi iç rekabetimize kurgulanmıştır. Mesela Türkiye'de Avrupa'da alınan bir yenilgi ya da eleniş sonrası istifa etmiş tek bir teknik direktör yoktur. Tek bir yönetim yoktur. Öyle bir tarafların da öyle bir talebi yoktur. Çünkü bizim rekabetimiz içsel bir rekabettir. Yani her ne kadar Avrupa'ya da önemsiyoruz falan. Evet, önemsiyoruz. Güzel ülkeler yani, tarihi güzel, şeyi güzel. Öyle önemsiyoruz. Paraları çok, daha zengin bir coğrafya. Üretimleri daha çok, tüketimleri daha çok. O anlamda evet önemsiyoruz Avrupa'ya, fakat o anlamda önemsiyoruz. Hani onların yaptıklarını çağdaş normlarda tekrarlamak, örnek alıp kendi adımıza bir kimlik katarak yeni bir şey inşa etmek gibi dertlerimiz hiç olmadı bizim. Türkiye'de ya Beşiktaş 8 tane yedi geldi Avrupa'dan. Hocası bu nasıl devam etti yani, bir şey olmadı. O yüzden bütün rekabet kendi içimizdeki çarpışmayla yetinebilecek bir arka plana sahip. Şimdi Galatasaray, Nevzat güzel söyledi. Okan Hoca 4 yılda 4 kere şampiyon oldu. Başarısız deniyor. Ya 8 kere bir şampiyon olacaktı yani. 4 defa olunabiliyor. 4 defa olmuş. Ha, bu Okan Hoca'ya ille de tamamıyla aklamak için söylemiyorum. Bence de Okan Hoca şeyi söyledim yani. Trabzon Galatasaray maçı öncesi söyledim. Trabzonspor Galatasaray'ı yener. Ama Galatasaray yine şampiyon olur. Çünkü kadro Türkiye'nin çok üzerinde. Fenerbahçe de kendi içindeki sorunlarla boğuşuyor. Sikri'nin yerine adam almadılar. Şampiyonluğu verdiler. En azından son haftaya çok diri bir şampiyon adayı olarak girebilirlerdi. Ama ya Galatasaray'ın artık şu 350-400 milyonluk bütçelerle Türkiye Ligi şampiyonluğuyla kimseyi teselli etmemesi lazım. Özellikle Galatasaraylıları. Ya bu kadro Osimhen'i yani işte Kayseri, Kasımpaşa, Eyüp'ü yenmek için transfer etmiyorsun ki. Galatasaray Liverpool engelini aşmalıydı. Çok uygundu yani. Liverpool ya son 5-10 yılın en kötü Liverpool'uydu. Galatasaray en iyi kadrolardan birini yakalamıştı. Oraya geçerse ben Okan Hoca'ya başarılı derdim. Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı. Başarısız diyemeyiz.
2: Selahattin
0: ama yani Galatasaray'ın başında sen de olsan yani çok şeyimiz olmadı.
2: Selahattin abi, 16 başarısızlık değildir. Yani o sürdürülebilir bir yapı için bence her sene oraları zorlamak lazım. 16 başarısızlık değil. Yani Juventus'u geçiyorsunuz bir de. Ama bu kırılgan olmaması lazım. Yani bir direnç gösterebilmesi gerekirdi. Yani Galatasaray'ın Liverpool karşısında acaba 8 mi olacak kaygısını bir Galatasaray'ın yaşamaması lazım.
0: Niye yaşadı o kaygıyı? Çünkü bir önceki Juventus oyununda da aynı oyunu oynadık.
2: Evet. Ben oyun olarak bizim İçerik oralarda olmamız lazım.
1: Maçın rövanşında kazanmışken ilk maçı o kaygıyı yaşamamalıydı.
2: 16 fena bir sonuç değil Şampiyonlar Ligi için, ama oyun olarak bizim 16'da olmamız lazım. Yani sonuç ve puan tablosundaki yer olarak Galatasaray başarısız diyemiyorum. ama oyun

0: ve kültür olarak Galatasaray'ın daha güçlü bir yapı inşa etmesi lazım.
1: Mesele o zaten. Kültür, oyun. Sen diyorsun ya, Galatasaray ilk 11'deki oyuncuların önemli bir bölümü. Yani önce rotasyon dedim, baktın ki rotasyon kurtarmıyor.
0: Revizyon.
1: Revizyon. O revizyon olacaksa da ki olması gerekiyor ve normal olan da budur. Yani ben ne Okan Hoca'yı ne Galatasaray yönetimini bu anlamda eleştirmeyi bir yani doğru bulmuyorum. Olması gereken bu çünkü. Her takım revizyon ihtiyacı duyar. Ama bu revizyon ihtiyacı, şimdi Trabzonspor bu sezon başında bir şey başlattı. Aynısını Galatasaray'a başlatmak zorunda. Daha kaliteli oyuncularla tabii ki. Parası çok çünkü. Yani Galatasaray'ın bence en az 2-3 yıllık bir fetret ya da bekleme dönemi başladı. Samsun maçı bize bunu gösterdi. Ve bu gayet doğaldır.
0: Ama ben gerekli dersin bir önceki sezonun sondan 3. haftasında alındığı bir maç ve bakın bu takımın savunması problemli. Sizin Şampiyonlar Ligi için radikal kararlar almanız lazım. Bu sene zaten Galatasaray şampiyon. Galatasaray iç sahada
1: matematiksel olarak olmadı da evet.
0: İç sahada Galatasaray zaten taraftarının da itici gücüyle maçlarını kazanıyor. Deplasmanda kırılgan bir yapıya dönüşüyor. Bununla ilgili gerekli dersleri çıkarmak lazım. Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de bu problemleri yaşadı. Ligde de yaşıyor. Zorluk derecesi yüksek. İşte bir ambiyansın, atmosferin, kent takımı diyebileceğimiz deplasmanlarda Galatasaray hep problem yaşadı. Bunu kırmak için mutlaka atletizm ve temponun ön planda olduğu bir takıma ihtiyaç var. Oyuncu grubuna ihtiyaç
1: kan
0: var.
1: Kan değişimi.
0: Kan değişimi. Bu yönde radikal kararlar alınacağını zaten yöneticiler de ifade ediyor. Yani çok da duygusal davranmamak lazım. Selahattin abi dedi ki yani bir şeyi sürekli zevk alırsan bir süre sonra artık o sıradanlaşır dedim. Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Yani dünyanın en önemli işte ne bileyim sanatçıları, işte orkestraları hep aynı performansı bir şekilde gösteriyorlar. Niye futbol ya da oyuncu grubu bunu göstermiyor? Ya da bir madende çalışan işçinin ya da sokakta evine ekmek götürmek zorunda olan bir kişinin, tarlada çalışan kişinin böyle bir mental yorgunluk lüksü yoktur hayata. Hep mücadele etmek zorundadır. Dolayısıyla futbolcularda, oyuncu grubunda böyle bir psikoloji varsa bu problemlidir ve bunu değiştirmek için zaten bunu tespit eder teknik adamlar, teknik kadrolar, yöneticiler bu problemi görürler. Buna göre hamleler yaparlar. Galatasaray'da da çok ciddi kararların alınması lazım. İşte Davinson Sanchez'in büyük maçlarda, zorluk derecesi yüksek maçlarda bu sezon yaşadığı problemler tesadüf değil. Dolayısıyla işte Torreira'daki fiziksel düşüş. Mental olarak da tabii bahsettiğimiz oyuncular Galatasaray'ın başarılı olduğu 4 sene üst üste artık bu sene de şampiyonluğa çok yakın. Yani bu saatten sonra Galatasaray bir şampiyonluğu verir mi? Bence çok zor. Ama yine de futbolda her şey mümkün. Dolayısıyla bu hafta üzerinde herkes Fenerbahçe'nin Başakşehir'e takılacağını düşünüyordu. Olmadı işte, Fenerbahçe çıktı, kazandı ve keşke demeye başladı. Dolayısıyla gelecek sezona dair, şimdi Galatasaray'da bir seçim süreci de var. Geçen de konuşmuştuk, evet. Bugün listeler veriliyor. Şimdi Başkan Dursun Özbey'in önü açık. Karşısında bir rakip yok. Dolayısıyla seçim odaklı, seçimi kazanmak odaklı bir ekip oluşturmadı. Ben bu ekiple projelerimi tamamlarım. Sportif anlamda da kararlar alacağım. Şu an Abdullah Kabukçu öyle devam edecek gibi gözüküyor. Okan Buruk hocamdır. Okan hocanın sözleşmesinde devam ettiğini geçen burada yayında söylemiştik. Tabii ki yeni bir yapılanmaya giderken, yeni bir omurga oluştururken en az hasarla, mali olarak en az etkilenmeyle bu işin içinden çıkmaya çalışırsınız. Sonuçta bu oyuncular şampiyon oyuncular. Yani bu apolet omuzlarında var. Bu yapılanmaya giderken de Galatasaray'ın ben oyuncularını da yani yok pahasına satmaması gerektiğini, bu oyuncuların hepsinin değerli olduğunu.
2: Hangi oyuncular mesela?
0: Mesela Davinson Sanchez, Galatasaray Davinson Sanchez'in yerine bir oyuncu alacaksa ya da geçen sezon aldı Singo, önümüzdeki sezon planlamasında orada olacaksa, belki Abdülkerim'i de yedekleyecek ya da onu kesecek bir transfer de yapılabilir. Bahsettiğimiz Davinson Sanchez bir dönem 30-40-50 milyon eurolar havada uçuşuyordu Galatasaray performansına göre. Belki Napoli'ye gidecek, konuşulan bir oyuncudan bahsediyoruz. Dönüyorum, Torreira Güney Amerika'da bir pazarı var. Orada bir karşılığı var. Güney Amerika pazarında bir karşılığı olan oyuncudan bahsediyoruz. Boca'ya mı gidecek? Başka bir takıma mı gidecek? 8-10 Galatasaray'a kazandırmalı. Diğer taraftan şimdi Lemina ve Icardi'nin durumu bence kritik. Icardi'nin kontratı bitiyor. Ben devam etmeyeceği kanaatindeyim. Bu saatten sonra
2: Lemina'nın sanırım opsiyonu devreye girdi.
0: Girdi ama Lemina'nın da bir beklentisi var. Ben bu paraya oynamam diyor. Galatasaray'ın aldığı net 2,5 milyon euro. Herkes 8, 10, 15 alırken ben de 11'in direkt oyuncusu olarak daha fazla kazanmalıyım diye düşünüyor. Bu paraları hatta daha fazlasını yani 4 neti bir kere Suudi Arabistan'dan teklif edilmişti. Kafasını karıştırdı o teklif. Dolayısıyla opsiyonun devreye girmesi Galatasaray'da devam edeceği anlamına gelmiyor. Lemina'da bir değerlendirme aşamasında şampiyon olunması elini güçlendirecektir. Okan Hoca'nın da önümüzdeki sezon ana planında Lemina'nın ben direkt 11 olduğunu düşünmüyorum. Ama alternatif ve joker oyuncu olarak Lemina'nın Galatasaray'da teknik kadro tarafından kadroda tutulmak istendiğini söyleyebilirim. 2,5 milyon euro maaşı belki işte 3-3,5 civarında çekilebilir ama Lemina daha fazlasını da talep edebilir. Biraz daha beklemek lazım ama Galatasaray'ı çok radikal, yani bu sadece Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş için değil. Galatasaray belki de daha radikal kararlar bekliyor. Bu yaz Galatasaray için de çok hareketli geçecek.
2: Kiralık oyunculardan kalma ihtimali olan
0: yok,
2: var mı?
0: Yok.
2: Aspiri, Lang ve Bol.
0: Aspiri ile zaten 22. Bırak 22, 12 o bile olsa Galatasaray kullanmaz.
2: Lang'ın 30 milyon euro sanırım.
0: Lang 30, Napoli. Hani o ilk hafta performanslarına göre acaba 25'e falan çekip alabilir miyiz düşüncesi vardı. Şu an o tamamen kesildi.
2: Sacha Boey 15.
0: Sacha Boey 15'ti. Hani biz onu 10'a falan çekeriz diye düşünülüyordu. Şimdi orada yeni bir değerlendirmeye gidilecek. Şimdi mesela geçen ben Shakhtar Crystal Palace maçını izliyorum. Ya Shakhtar Donetsk'te bir tane oyuncu dikkatimi hemen çekti. Yani dikkat çekecek bir çok oyuncu vardır.
3: Çok var.
0: Çok var. Hemen o oyuncuyla ilgili araştırma yaptım.
2: Hangisi?
0: Tobias.
2: Sağ bekleri.
0: Sağ bek. Yani tam bence 2-3 sene sonrasında
3: herkesin dikkatini çekmiş o oyuncu bu arada. Evet.
0: Herkesin derken ben biraz Karadeniz
3: teknik adamlardan da geldi yani.
0: Sonra neyse
2: burada
0: biraz araştırınca
2: bir sinyal aslında Selahattin Kınalı'dan geldi.
0: Bir piyasa karşısına falan baktım işte normal Transfermarkt'tan baktığınızda 6 yazıyor. Hadi 6 değildir, 8'dir ya da 10'dur. Neyse.
2: Bakalım hatta tekrar 6 yazıyor. Devam ben, edin.
3: Çok zengin bir başkanları var. 20'den aşağı vermez onu söyleyeyim.
0: Shakhtar zaten zor. Oyuncu oradan almak kolay değil.
3: Oradan hoca almak kolay mı sence?
0: Yani hoca da kolay değildir.
3: Sordum.
0: İşte Arda Turan mesela.
2: Piyasa değeri 6 milyon euro. Yaşı 22.
0: 22 tam doğumlu. İdeal. Ben Tobias'a baktığımda şeyi gördüm. Ya dedim hani bir oyuncu izlerken genç bir oyuncu. Daha önce izlemediniz. İlk defa gördüğünüz bir oyuncuyu birine benzetmeye çalışırsınız. Dedim bu Eşref Hakimi'nin 22 yaşındaki Brezilyalı versiyonu galiba. O derece dikkatimi çekti. Eşref Hakimi herhalde kendi pozisyonu Paris Saint Germain'de zaten dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Bile.
3: Eşref Hakimi kaç yaşında? Deyince
0: 28-30 yani vardır.
3: Daha değil. Çoktur. Şu haliyle bile Eşref Hakimi alırım yani hoca olsam takıma Eşref Hakimi.
0: Doğru benzetme yapmış mıyım?
3: Sağ bekten oyun kuruyor adam.
0: Şey, doğru benzetme yapmış mıyım?
2: 1998 doğumlu. Yani 28 yaşında. 28 değeri 80 işte. Milyon euro.
0: Yani tam
3: ha, bir şey değilmiş. Evet.
0: Eşref Hakimi hala
3: biz kimleri harcamadık ki o paraları.
2: Doğru.
0: Hakimi hala bir üst düzey transfer daha yapabilir isterse. Tabii yani ki. Bir yani Premier Lig'de istenir yani oyuncuyu talep ederler. Zaten dünyada sağ bek pozisyonda olup piyasa değeri ne dedin sen?
2: 80 milyon euro
0: olan 3 tane oyuncu vardır maksimum. Yani
2: şu an bence mevkisinin en iyisi.
0: Evet.
3: Yok bir tane daha yoktur canım. O ya 80 milyonluk sağ bek yok yani yok, bir odur. Evet. 30 milyonluk
0: yani 3 tane varsa birincisi yani evet. O vardır içinde var. Tobias'ı çok beğendim. Yani Galatasaray önümüzdeki sezon transfer planlamasında mutlaka sağ bek işte Sacha Boey'u konuştuk. 15 milyon euro opsiyonu var. Şimdi 15 milyon euro Sacha Boey mu? 6 değil de 10'a Tobias mı? Tabii ki bunu herhalde Galatasaraylı yetkililer daha iyi
3: 15 milyon da Tobias olsa, 20 de olsa Tobias ya. Sacha Boey 15 milyon euro verilir mi ya? Şu an 3 milyonluk oyuncu o. Kabul ederse kalır, etmese yol açık olsun.
0: Orada bile Selahattin abi şu an Salah'ı oynatıyorsun. Esas evet. Pozisyonu sağ bek olmayan, orijini sağ bek olmayan bir oyuncu siz sağ bekte ki Okan Hoca'nın bence doğru hamlelerinden bir tanesi. Ona sağ bek rolünü vermek inandırmak ve onun evet. da bu pozisyonla beraber daha da değerli hale gelmesi.
2: Peki bir sorum olacak.
0: Tabii.
2: Galatasaray ve Shakhtar arasında yaz transfer döneminde bazı isimler için görüşme olabilir
0: mi? Hayır. Yani bu şey değil. Bu bilgiye dayalı.
2: Hocayı kastetmiyorum. Futbolcu.

0: bilgiye dayalı olmaz. Ama Galatasaray'ın mevcut potansiyeline, ekonomik gücüne baktığımda, bu sadece Galatasaray için değil, ben Trabzonspor için de düşünüyorum. Yani ben coğrafya olarak da, çünkü Trabzon'da bir oyuncu ikna etmek kolay değil. Ukrayna'dan, gerçi onlar da Polonya gidip geliyorlar ama Ukrayna'dan bir oyuncu getirip Trabzon'da oynamaya ikna etmek biraz daha kolay. Gerçi Zubkov biraz ağzı çıkardı.
1: Bir tane daha aldı zaten Trabzon.
0: Ama işte orada Brezilyalı oyuncu anlamında söylüyorum. Ya da başka tabii oyuncular. Başka kulüplerde mesela Beşiktaş'ın da düşündüm. Ya dedim Beşiktaş mesela piyasaya hızlı
1: bir şey. Sağ bekini buldu.
0: Yok sağ bek için demiyorum abi. Yani Shakhtar'dan bir maden var belli ki. Bu madeni bizim kulüplerimiz gidip Avrupa'da ekstra çok ciddi paralar vererek değil.
1: Eli öpülesi rahmetli Lucescu'nun eseridir Shakhtar'ın bugün. Şu oyuncuların çoğunu muhtemelen o almıştır.
0: Yok.
1: O kadar güzel oyuncular
0: olmuş. O dönemine denk gelmiyor ama
1: bir yapı kurdu orada.
0: Orada tabii bir felsefe şöyle kuruldu. Shakhtar'ın ben hep takdir ettiğim nokta şuydu. Brezilya'dan 1 milyon euroya adam almaz. Shakhtar gider 4, 6, 8, 10 verir. 50'ye satar. Shakhtar'ın
2: sezon başında
0: 1 milyonluk Kevin, adam almaz çok
2: sezon
0: kolay.
2: Sezon başında Kevin'i Fulham'a 40 milyon euroya gönderdiler bu arada. Ya bu kadrodan da muhtemelen çok oyuncu gidecek. Öyle görünüyor. Dün bu arada Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-1 mağlup etti Shakhtar ve ligde şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde etti.
0: Burkan Emre'ye dikkatimi çekti biliyor musun?
2: Buyurun.
0: Ya korkunç bir fiziksel güç var ya Shakhtar'da. Teknik Brezilyalı oyuncular tamam, ona bir şey demiyorum. Zaten aldıkları oyuncular sıradan oyuncular değil. Gidip 1 milyon euroluk adam almıyorlar Brezilya'dan. 8-10 milyon euroluk adam ama fiziksel güçlerini çok iyi buldum.
1: Futbol kamuoyu çok bilmiyor mesela. Shakhtar'ın mesela Ukrayna liginde Shakhtar'ın şampiyon olması kader. Çünkü niye böyle söylüyorum? Shakhtar'ın toplam takım bedeli 170-200 milyon civarında. Ukrayna liginde geri kalan
2: toplam
1: 15
2: takım
1: takımın
2: değeri 168 milyon euro.
1: Ha işte.
2: Tebrik ederim.
1: Ukrayna liginde geri kalan diğer 15-16 takımın toplam değeri de o kadar. Yani
2: tabii,
1: Shakhtar
2: doğru.
1: Öyle bir kadro kurmuş. Başka elde çok zengin bir adam.
2: Makas iyice açıldı orada.
1: Yani o takımın şampiyon olmasından doğal bir şey yok. O bir başarı değil. Ama şu Crystal Palace'ı ki ben revanşta da şansları olduğuna inanıyorum yani. Çünkü ilk oyunda Shakhtar Palace'ı ezdi geçti. 3 tane gol yedi. 3 atakta 3 gol yedi.
2: Ama şunun da hakkını verelim Selahattin yani. Abi. Shakhtar biraz eski günlerinden uzaklaşmıştı. Tabii çok yine değerli kadrosu vardı ama biraz Dinamo Kiev'in yine aslında orada bir dominasyonu vardı son birkaç yıldır özellikle. Bu sezon Arda Hoca onu kırmayı başardı aslında.
1: Yani
2: ligde. Ya Avrupa'daki başarısı belki çok daha kıymetli. Konferans Ligi yarı finali. Ama ligde de bir dominasyonu aslında hoca kırıyor eğer şampiyonluğa
1: Ukrayna
2: ulaşmayı başarırsa.
1: Ukraynalı futbol severler de Shakhtar'ın Avrupa başarısını istiyorlar ki savaş dönemiyle yaşanan bir moral dağınıklık var. Moral olsun diye. O yüzden bu Crystal Palace revanşında Shakhtar'ın teslim olacağını düşünmüyorum ben. Yine 3-1-2'lik bir oyun olacak.
0: Ya, İyi takım çünkü. Konu Shakhtar'a Tobias'tan geldi. Ben sadece sağ bek olarak
2: Shakhtar'ı konuşmuş
0: oldum. Sağ bek'i hani baktığım zaman yani o paralara gidip Shakhtar'da daha genç, daha işte ne bileyim ileride paraya dönüştürülebilecek bir oyuncu da alabilirsiniz. Yani çünkü mental olarak da bir Bayern yapmış oyuncunun tekrar dönüşü ve daha sonra işte konsantrasyon biraz problemli olabilir. Yani kolay değil. Galatasaray, Uğurcan'ın da yani sadece Victor Osimhen değil, Uğurcan'ın da ne kadar alternatifsiz olduğunu, o olmadığında kalede nasıl problemler yaşandı. Halbuki geçen sezon ya da önceki sezonlarda Günay'ın verilen şansları çok iyi kullandığını gördük ama bu sezon kupa maçı üzerine işte son Samsun karşılaşması bir yedek kaleci konusunu da gündeme getirdi. Orada da çeşitli seçenekler var. Jean Kat konuşuluyor. Bence Muhammed de yine Başakşehir'den Galatasaray için iyi bir seçenek
1: olabilir. Muhammed niye yedek
0: yani
1: otursun?
0: Galatasaray'ın Victor Osimhen olmadığında oyunu bambaşka bir noktaya evriliyor. %50, %60 zayıflayan bir takımdan bahsediyoruz. Diğer tarafta bir as kalecisi olmadığında da bu problemleri yaşamaması lazım. Bu kadar ciddi yatırım yapıp bu noktaları pas geçerseniz problem yaşarsınız.
2: Doğru.
0: Galatasaray Uğurcan olmadığında güven verecek bir kaleciye ihtiyacı var. Günay asla kötü bir kaleci değil ama iyi bir dönem geçirmiyor. Şanssız maçlar oynadı. Diğer taraftan mesela Victor Osimhen gibi sizin bir paha biçilemez bir oyuncunuz var. 100-150, 200 neyse yani o konuşulacak. Ama Victor Osimhen olmadığında yerine koyduğunuz adamın

0: 200 dedin de evet. O kadar.
1: Ya 150 ile 200 arasında çok şey yok. Bu uçurum yok yani.
0: Ya, neyse.
1: 135'ler, 150'ler.
0: Benim için önemli paralar değil de yani kulüpleri zorlar diye.
1: Ya, 130, 150'ler falan havada uçuştu. Biz transfer dönemi geçirdik. Eğer Victor Osimhen isteyen 5 tane top kulüp varsa ya bir rekabetle o paralara gelir.
0: Var
1: yani,
0: mı 100, yani?
1: 200 olmaz, 180, 170 olur. Yani.
2: Barcelona'nın istediği konuşuluyor.
1: Yok, Bayern, Arsenal. Ben bir çırpıda sayabilirim. Direkt Real Madrid'den girerim.
0: Onları rekabete sokabilirsek olur.
1: Ha, Real Madrid'den girerim, Arsenal'dan çıkarım. Ki Arsenal bunlar içerisinde o kategorinin bir tık altı sanki. Ama Gyökeres 65-67 alan Arsenal Gyökeres'ten memnun değil. Dolayısıyla onlar da şu an Victor Osimhen'i düşünüyor.
0: Hayır, ben 100 verseler hemen verelim derim.
1: Hayır doğru. Hayır, öyle bir yani 175'e aldım Victor Osimhen'in. Ben geçenlerde bir Alman Bayern Münih efsanelerinden birinin bir yorumu önüme geldi. Hakikaten de bu cuk kulüplerimize oturuyor. Bir daha özleyeceğim oyuncuyu satmam diyor. O lise için belki bu yakıştırmayı yapıyor ama Galatasaray'da bir daha özleyeceği bir oyuncuyu satmamalı. Hmm. Çok astronomik, çok böyle baş döndürücü bir teklif olmadığı sürece. Yani 100 dediğiniz 75-80 zaten 20 fazlası. Ben bir daha o
2: kardan pay da verecek Napoli'ye Galatasaray.
1: Evet. Yani bunu o lise için Bayern yetkililer söylüyor. Bunu daha önce işte Frank Ribery için galiba böyle bir teklif geldi. İşte biz bunu değerlendirmedik. Çünkü onu yani yerini onun yerini doldurabileceğimizi düşünüyorum.
0: Kardan pay ne kadar?
2: %10 Napoli'ye.
1: Kardan pay.
0: O zaman biz bu transfer sürecinde İtalyan yani medyasında tıpkı bizde olduğu gibi menajerlerle işbirliği halinde işte kimi gazetecilerin sık sık Osimhen'i sattıklarına dair haberleri okuyacağız demektir ki kendi paylarını alsınlar. İtalyan medyasından bahsediyorum. Bizde bir şey olmaz.
2: Bir sorum daha var. Şimdi biraz sezon sonu planlamasından bahsettik ama Samsun Spor maçıyla ertelenen şampiyonluk konusunda.
1: Ben şeye bağlayacaktım. Bak şimdi aklıma buyurun geldi. Onu sen sorunu unutma. 2-3
2: dakikamız var bu dilimde.
1: Ya Samsun Spor'un Muadil Mancil diye bir tane golcüsü var.
2: Çatlı. Evet.
1: Eğer Victor Osimhen benim takımda başrolse yardımcı oyuncu olarak ben bunu fırsatı kaçırmam.
2: Doğru.
1: Ana rol, başrol belki onun için ağır gelebilir.
2: 2-3 sezondur da ligimizde oynuyor
1: ama aslında. Ama hak ediyor. Yani Galatasaray'ın ben onu kesinlikle göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Samsun Spor seneye kafayı oynayacak ya, niye versin?
1: Yok yani bir karşılığı varsa.
2: Samsun Spor'un Muadil Mancı bu arada gerçekten iyi bir santrafor. Evet. Yani biraz hakkını daha fazla teslim etmek
0: Samsun'un
2: gerekiyor.
0: Samsun'un bütün oyuncuları iyi. Yabancıları evet. iyi idare ediliyor. İyi oyuncular buluyorlar.
2: Bence hocayı da buldular tekrar.
1: Galatasaray maçına Selahattin Ayrı. Samsun Spor taraftan inanılmaz ilgi gösterdi. Sezonun rekoru kırılmış bu arada. Demek ki siz bu desteği her maçta verirseniz bu takım havaya giriyor. Yani onlar da bence biraz maç seçtiler.
0: Tabii.
2: Gabriel Sara için sezon sonu mu bekleniyor?
1: Evet. Bir Gabriel ayrılık. Sara 30-40 bandında şu an bir değeri, karşılığı var. Muhtemelen Premier Lig'de bir takıma transfer olacak. Zaten başka bir lig olasılığı zayıf. Ayrılık ve para kazandırma olasılığı en yüksek isimlerden bir tanesi.
2: Birkaç sorum daha olacak. Onları diğer saate bırakmak istiyorum. Köklü bir değişim beklediğini ifade etti Nevzat Dindar. Hatta bunun olması gerektiğini de konuştuk.
1: Gerektiğini konuştuk ama zaten bu yönde karar alındı. Yani Galatasaray
2: bu yönde.
1: Vallahi herkes öyle söylüyor. Şu an bu peki konuda yetkili isimler Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak cümleler kuruyorlar ama önce bir seçim tabii resmi olarak tamamlanması lazım.
2: Antalya Spor maçını da soracağım. Hatta şöyle şampiyonluk kutlamalarına ilişkin hazırlıklar ne yönde?
1: Tamam.
2: Çünkü Antalya Spor'u Galatasaray mağlup ederse sonrasında bir gün sonra ya da o hafta devamında bir kutlama yapma hakkı olacak tabii ki, kupasını teslim alacak. Ama Antalya Spor
1: aktaralım
2: maçında kupayı alamıyor. Prosedür
1: alamıyor.
2: Gereği talimat.
1: Kupa gelmiyor. Rams Park'a evet, gelmiyor.
2: İlan edemediği için Samsun Spor deplasmanında bu hatırlatmayı yapmış olalım. Galatasaray'a ilişkin soracağım. Yine başka sorular da var. Özellikle yerli transferi listesinde Galatasaray'ın nasıl bir planlaması olacak? Bunu da merak ediyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da yine spor ajansında ilerleyen dakikalarda konuş olacağız. Kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz.
3: İlmanzano son kontrolleri yapıyor. Mücadeleye başlayacağız artık. Real Madrid'li oyuncuların dokunuşuyla ilk düdük maça Real Madrid başladı. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Olumra.

0: Sanchez. Sanchez öne açıldı. Sanchez kaleyi deniyor. Çerçeveyi tutmadı bu şut. Yeniden kazandı Real Madrid. Jude Bellingham. Bellingham'dan çalımlar. Bellingham ayakta kaldı. Ceza sahası içinde. Trent'e bas şimdi. Sekti top. Vinicius vurdu. Savunmaya çarptı ardından direkt. Korneri kazanıyor devamında pozisyonu Real Madrid. Bellingham'dan şık hareketler var atağın devamında. Burada bırakmıştı Trent'e. Trent'ten içeriye. Vinicius önce savunma ardından direkt. Biri sayılabilir İspanyol kadrosundaki 2001 doğumlu Dolan. Manchester City altyapısı görmüş birisi ama Blackburn Rovers performansıyla derken kırmızı. Bill Manzano'dan kırmızı kart çıktı. İtirazlar var. Omar El Hilali hakemin yanında. İspanyol oyuncuların itirazı. Kırmızı çıktı İspanyola. Neyse ki kırmızıyı değiştirdi Bill Manzano ama sarı kartı veriyor. Exposito. Dolan'dan Romero'ya. Romero içeriye çevirdi Romero. Ramon Terrat Sauta yolluyor. Şimdi Vini'ye pas. Bellingham'dan aldı topu Vinicius Junior. Vinicius El Hilali'nin üzerine gittiğine Vinicius'un pası geçmedi. Fran Garcia yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Yakın mesafeden Valverde Dimitrovic'in üzerine yolluyor. Sandra Arnold sekti top. Brahim Diaz üstten alta. Edu ortaladı. Kafa vuruşu ön direkte Cabrera. Kaleci Lunin çıkardı. Valverde yükseltiyor. İlk yarının son anlarında gole yaklaşıyor kaptanı Cabrera ile İspanyol. Lunin kurtarışı yapıyor.
1: Doğru yer tutmuş.
0: Valverde. Valverde gitti topla. Urko'yu taktı peşine. Valverde'den Vinicius. Vinicius Junior. Gonzalo'dan tek top. Vini açtı önünü. Vini vurdu. Ve top ağlarda gol. Gonzalo Garcia'nın asistinde. Vini ile öne geçiyor Real Madrid. Maçın başından bu yana. El Hilali ile boğuşuyordu Vinicius Junior. En sonunda golü de atıyor dakika 55. Dolan. Tekrar Romero. Romero yaptı ortasını. Göz kontrol dönerek vuruş Terrat'tan. Olmadı. Roca. Sağ kanada sekti o top. Şimdi bir şut fırsatı. Asfaltta dışarıya. Fran Garcia. Vinicius Junior. Topu pası. Yeniden Vinicius. Müthiş attı bu kez. İki gol Vinicius Junior'dan. Real Madrid ikinci yarıda buluyor golleri.
2: Çok benzer gol ikisi birbirine. Yani Vini'nin topla hareketlenerek bir ver kaç yapıp onun üzerinden gole gittiği ama bu seferki bulmuşluğa gerçekten olağanüstü.
0: 15. golü bu sezon La Liga'da Vinicius'un. Vini'ye geldi o top. Vinicius Junior. Vinicius. Galero'yla mücadelesi Vinicius. Çıkardı Mastantuono'ya. Mastantuono kaleci Dimitrovic. Çekti topu Vinicius Junior. Gonzalo yanında pas ona Gonzalo Garcia. Kike Garcia. Valverde kafayla girmişti araya. Şimdi Mastantuono. Franco Mastantuono. Bellingham'dan destek var arkadan. Gonzalo geliyor. Mastantuono bıraktı. Jude Bellingham kaleci Dimitrovic. Üçüncü golün kıyısından dönüyor Real Madrid. Pozisyonun tekrarını biz izlerken karşılaşmanın son düdüğü geliyor Phil Manzano'dan. İspanyol 0, Real Madrid 2.
3: Celta Vigo ve Elche karşı karşıya geliyor.

geldi, düdük sesi geldi, mücadele başladı. İşaret geldi, Andres Silva doğrudan kaleye. Hata yapmadı Radu, Andrei Radu. Sandığı topu Rueda Cesar.

0: Şimdi uzun bir pas. Ferhan Cudgul'a bıraktı. Az pas. Az pas. Ya şu kullanıldı. Pedroza yaptı ortasını, kafa dışarıya. Dışarıya çıktı top. Gonzalo Villar. Pedroza bir kez daha aldı. Gonzalo Villar. Şimdi Pedroza bıraktı aradan, orta geldi. Kafa vuruşu üstten dışarıya. Üstten dışarıya çıktı top. Ali Febas taşıyor topu. Febas gönderdi ceza alanına, kafa vuruşu dışarıya. John Donalds arka direkte kendisini unutturdu. Geldi, kafayı vurdu ama dışarıya gönderdi. Şimdi Tete Morente çevirdi, kafa ve kaleci Radu. Andrei Radu hata yapmadı. Şimdi uzun bir pas. Ferhan Cudgul'a ceza alanında. Ferhan Cudgul'a vurdu Dituro. Matias Dituro. Cepeda tekrar aldı. Çevirdi içeriye Cepeda. Şimdi yerde bir oyuncu var. Gözler hakeme çevrildi ve karar penaltı. Beyaz noktaya gidiyor hakem. Andres Silva yerde kaldı 80. dakika. Elche penaltı kazanıyor. İtirazlar var. Celta Vigo'da oyunculardan. Maçın hakemi de Burgos, pozisyona çok yakın. Şimdi Andre Silva da geliyor. Andre Silva! Tam köşeye! Andre Silva! Radu doğru köşeyi tahmin etti ama o topun ağlarla buluşmasına engel olamadı. Taç kullanıldı, uzun bir taç. Iglesias sekti top. Nereden bir pas yine. Borja Iglesias çok iyi bıraktı şutu! Kanatta top. Orta geldi. Ceza alanına doğru geldi. Savunma karşıladı. Cepeda aldı. Lucas Cepeda uzaktan dışarıya.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
8: aşkına. Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
9: Sporun ev sahibi Esport Plus.
10: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
11: Reklam.
12: A-Spor Radyo.
13: Güzellikler dünyası.
14: Paraf'ın katkılarıyla.
15: Tarihte bugün 4 Mayıs 1931 Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
13: Güzellikler dünyası.
14: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
16: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: ETS ile gel.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
18: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
19: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
18: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
19: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
18: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
20: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
21: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
22: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar.
23: Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
24: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
25: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: yıl, 3 yıl sonra adını Ulusal Basketbol Birliği yani NBA olarak değişecek Amerika Basketbol Birliği kurulmuştur. Bugünkü adı olan National Basketball Association ismi de 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan National Basketball League ile birleşmesinden sonra alındı. Lig 1946-1947 sezonunda 11 takımla oynanmaya başladı ve Doğu-Batı Konferansı olarak ikiye bölündü. Warriors, açılış sezonunda seriyi 4-1 kazanarak BAA şampiyonasına uzanan ekip oldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Canlı yayın
3: ve şampiyonluk kutlama programının hangi gün olacağına dair günün de beklenti bir gün sonra Ramsberg'de pazar. Ama onun da federasyonun onayı ve o ki, yani şeyi lazım, oluru lazım. Dolayısıyla yapılacak görüşmeler neticesinde karar verilecektir. Federasyon da herhalde hafta içine çekmezler ama o günkü hafta sonu işte düşmeme mücadelesi vesaire bir takım yoğun programlar olacak orada. Federasyon verecek karar da önemli. Planları bozdu. Ama... Selahattin abi bana sorsan benim çevremde herkes soruyordu. Galatasaray Samsunspor maçı ne olur? Herkes soruyordu.
4: Ne olur bence Samsun?
3: Ben Galatasaray kazanır diye tahmin ediyordum. Şundan dolayı. Oyuncular bir kere tatil erken çıkmak istiyorlar. Şampiyonlar Ligi işte.
4: İzinler verilecekler.
3: Lig yoğunluğu, yorgunluğu. Şimdi önümüzde bir Dünya Kupası var. Birçok oyuncu dinlenme fırsatı bulamayacak. Doğru. Hakikaten planları bozan bir sonuç. Ama Galatasaray mı kaybetti, Samsunspor mu kazandı? Bence Samsunspor kazandı. Yani doğru. Şimdi Samsunspor'un performansını da göz ardı etmeyelim. Bazı sonuçların tesadüf olmadığını da net bir şekilde görüyoruz. Yüksel Başkan Galatasaray'a olan sempatisi hep farklı noktalara çekilmiştir ama Samsunspor neticede çıkıp çatır çatır futbolunu oynadı.
4: Samsunspor'un Galatasaray'a yatacağını ima edenler aynadaki kızarmış yüzle tanıştırır mı acaba?
3: Samsunspor
4: çok ayıp böyle şeyler ya.
3: Ne şehir potansiyel olarak asla böyle bir şey zaten izin vermez, müsaade etmez. Her maça da motive eder. Bizde maç önce Sağspor yayınımız vardı. Çok da centilmen bir taraftarı var. Coşkuyla Samsunspor'a destek verdiler. Asla böyle şeye de girmediler. Olumsuz bir takım davranışların içerisine girmediler. Ben bu tabloyu sezona yayabilirse Samsunspor'un da önü açık. Galatasaray'da yeni bir yapılanmadan bahsettim. Bu yeni yapılanmanın biraz ipuçları ve şifrelerini vereyim.
5: Buyurun.
3: Atan tutan da Galatasaray'ın problemi yok. Gerçi atan kısmında çok hareketli geçecek, çok teklif gelecek. Ama Uğurcan ve Osimhen şu an bu takımın olmazsa olmazı. Ve bu iki ismin bir kere yedeklenmesi lazım. Hem atan kısmında hem de tutan kısmında iyi birer alternatif. Çünkü onlar olmadığında problem çıkıyor. Sane bu takımın yıldızlarından bir tanesi, 10 numarası. Ana planda Leroy Sané'yi de yazarsınız. Barış Alper Yılmaz muhtemelen bu yaz çok ciddi teklifler alacaktır ama Galatasaray bir iyileştirme yaptı. Kalma olasılığı yüksek. Yunus Akgün'le alakalı da Galatasaray'da her geçen gün üzerine koyarak gidiyor. Yunus da bu kadroda kalacak. Şallay'ın durumuna göre ben ana planda direkt 11 olmayacağını düşünüyorum. Galatasaray iyi bir sağ bek de alır. Ya bu bahsettiğim oyuncular Galatasaray'ın ana çeyresini oluşturacak oyuncular. Bunun dışında diğer mevkilere hepsine transfer yapılacak.
5: Yerli takviyesi olur mu?
3: Olur. Yani yerli zaten yapmak zorundasınız.
5: Ya da yurt dışında oynayan bazı yerli isimlerle ilgili bir planlama olabilir mi?
3: Üçüncü yani iki ya da iki olmaz ama üçüncü forvet olarak zaten yerli transfer olacak. İşte Bertu olur. Deniz biraz daha zor tabii. Biraz daha değil daha zor. Sonuçta Porto, şampiyon Porto'nun oyuncusu. Oradan oyuncu getirmek kolay değil.
5: Doğru. Süreleri de artmaya başladı tabii. Orada biraz. Maliyeti daha yüksek olur.
3: Bunun Deniz'in. Dışında yerli olarak hani biraz beyin jimnastiği yapalım. Kim var alınabilecek?
5: Yani sağ bek bölgesi için yine Mithat Pala yazılıyor Çaykur Rizespor'dan.
4: Mithat'ı Rizespor verse Trabzonspor'a verir. Mithat da başka bir yere gitme. Pazarın çocuğu, semtin çocuğu yani.
5: kaleci rotasyonu.

0: tansiyonu için.
1: Rizespor yani satmak istese her kulüp olabilir. Niye?
2: Yok, en yakın semtin çocuğu olduğu için Pazarspor'dan yani yetişmedir.
0: Mithat'ın tercihi Trabzonspor mu olur?
2: Bence öyle olur. Tabii ki ironi yapıyoruz. Eğleniyoruz. Tabii. Yani. Biraz da eğlenelim.
0: Sol stoper için Ümit Ak'da var Alanyaspor'da.
1: Yani Ümit ya Ümit'i alırsınız da yani Ümit direkt 11 için mi yoksa Abdülkerim'i yedeklemek için mi? Abdülkerim'in herhalde bir alternatif olsun diye ama oraya Galatasaray daha net bir transfer düşünüyor. Ama Ümit'i ben Galatasaray yönetimli yerinde olsam kaçırmam. Bunların zaten hepsinin değeri şu an fırlamış durumda. Kulüplerde Galatasaray'ın ekonomisini, gücünü bildikleri için tabii rakamları da yukarı çekmeye çalışıyorlar. Çekecekler de, bu da en doğal hakları. Tabii bu da tartışma şuradan başlıyor. Yani bu kadar Galatasaray...
0: Orada Mithat da 25 yaşındaymış. Hala aslında...
1: Bu kadar başarılı olup...
0: Genç de bir oyuncu.
1: Dördüncü sene üst üste şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken hala biz 8-10 transferden bahsediyoruz. Bunun da aslında sorgulanması lazım.
2: Hastalıklı olan yapı bu işte. Durum bu.
1: İşte burada da şu konu gündeme geliyor. Galatasaray'ın kadro değeri nedir? 300-350 milyon euro. Az önce Şaktar'ı Selahattin abi işte 168 dedi. 170 olsun. Galatasaray'ın 300-350 milyon euroluk kadro değeri aslında kadro değeriyle kadro gücü doğru orantılı bir şey mi? Aslında tam yansıtmıyor. Bir kadronun değerli olması onun o değerde gücünün olduğu anlamına gelmiyor. Yani sizin kadro değeriniz var. 300 milyon, 350 milyon euroluk bir kadro değeriniz var. Ama kadro gücünüz aynı oranda olmak zorunda. Bugün Victor Osimhen ya da Uğurcan Çakır çıktığında bu 350 milyon euro değere sahip kadronun gücü eğer bunun çok altına iniyorsa o zaman size kadro planlamanızda, kadro mühendisinizde problem vardır. Bunun üzerinde çalışıyor Galatasaray. Ciddi tarafları heyecanlandıracak transferler elbette olacak. İşte Bruno Fernandes tabii ki hayallerini süsleyen isim. Bernardo için Galatasaray'ın yine devrede olduğunu söyleyebilirim ama Bruno Galatasaray'ın aslında devre arasında da düşündüğü bir isimdi. Ama Manchester'da harikalar yaratınca son maçta da galiba yine bir asiste imza attı. Evet. Rekoru da kırdı orada. Liverpool maçında. Bruno'yu getirmek kolay değil. Ama bugün Van Dijk'ı da Bruno Fernandes'i de Galatasaray'a yazabiliyorsak, bunlar konuşuluyorsa ve bu oyuncular...
0: Tabii ki.
1: Bu oyuncular Galatasaray'ı takip ediyorsa bu da Galatasaray'ın gücünü gösterir. Sadece ama yıldız, popüler isimler üzerinden gitmemek lazım. Aynı zamanda bu takımda rekabeti arttıracak, atletizmi arttıracak, Şampiyonlar Ligi'ndeki o fizik tempoya uyum sağlayabilecek oyunculara da ihtiyaç var.
0: Birkaç tane daha Niyaga gerekiyor farklı bir bölgede.
1: Niyaga yok. Niyaga gerekmiyor. Çünkü Niyaga'nın kendisi yok.
0: Hayır, profil olarak yani daha böyle genç, işte daha dinamik, farklı mevkilere de biraz daha oraları yedeklemek, rotasyon amaçlı sanki birkaç tane daha Niyaga benzeri genç takviyesi yapılabilir yabancı.
1: Sadece isim üzerinden tabii ki gitmemek
0: kural
1: lazım.
0: Kural değişiyor bu arada, yeni sezon 10 artı 4 olacak artık. Yani
1: sadece isim üzerinden de gitmemek lazım. Genç oyuncuları da transfer etmeniz gerekiyor.
2: Fatih'teki bir oyuncu daha tespit eder yakın zamanda. Galatasaray'a gidip onu da alır. Niyaga ile tamamlarsın. Biliyorsunuz Niyaga'yı Fatih Tekke'nin tespitidir yani. Scout mukat bulduğu bir oyuncu değil. Fatih Tekke Portekiz Ligi'nde bir maçı izlerken başka bir oyuncuyu bunu görüyor. Bunu hemen alalım, alabilirsek alalım diyor. O zaman da piyasa değeri 1 milyon. Galatasaray'a devreye girip 10 kat para harcayarak alıyor Trabzonspor'un elinden ki Trabzonspor alsa Fatih Tekke ilk 11'de oynatacak kıvamdaydı o çocuk yani.
1: Ama
2: o çocuğa yani da yazık oldu şey aslında. Yok. Bu sezon için söylüyorum.
1: Transfer üzerinde
2: keşke Galatasaray onu oynatacak cesareti gösterse. Çünkü referansı tam.
1: Ben katılıyorum.
2: Oynar.
1: Bu arada keşke oyuncu Trabzonspor'a gitseydi. Trabzonspor'da belki de daha farklı bir kariyeri olacaktı. Şimdi Galatasaray'da kariyerini biz... Çünkü Galatasaray'da olan oyuncu yani işte sabretme süreniz az. Trabzon'da biraz daha bu anlamda şanslısınız. Çünkü zaten bu konuda işte kadro planlaması da buna izin veriyor. En azından genç oyuncuların oradan çıkması daha kolay. Ama Galatasaray gibi yapıda kolay değil bir oyuncunun gelip direkt oynaması. Okan Hoca'nın en fazla belki de eleştirildiği noktalardan bir tanesi de bu. İşte genç oyuncular daha fazla şans bulmalı, altyapıdan oyunculara şans verilmeli. Bu da tabii sürekli şampiyonla oynuyorsanız kolay bir şey değil. Ama Niyaga konusunda şu ana kadar baktığımız zaman

0: Bu oyuncu neden Galatasaray'a transfer oldu? Neden Galatasaray oyuncuyu transfer etti? Trabzonspor'la yani Galatasaray'ın arasını açacak bir şey de değil. Yani bir sebep de değil aslında. Yani dünyada başka oyuncu mu yok? Ama baktığımız zaman hakikaten de potansiyeli var. Potansiyeli varsa gider oynatırsın. Sırf inatlaşma uğruna da gidip bir transfer yapmazsınız. O konuda ben Galatasaray'ın birçok doğrusu var. Ama bunu bir yanlış hamle olarak görüyorum. Yani Trabzonspor'la arama açmaya gerek yok yani. Bu oyuncu yüzünden gerek yok.
1: Azdan az çoktan çok gider. Deresi
0: yani gelir. Şey de yok.
2: Toparlayalım Galatasaray'ı.
0: Böyle büyük bir mevzu da değil. Transferde bunlar olabilir. Bir oyuncu yeri geldiğinde belki de Galatasaray'ın talip olduğu bir oyuncu Trabzonspor'da alabilir. Trabzonspor'un ekonomisi de gücü de var. Yani bu bir savaş sebebi ya da bir düşmanlık sebebi zaten olmamalı, olmaz da. İki kulüp arasında da ben bu...
1: Ya futbolda düşmanlık falan olmaz zaten de. Ama bir soğukluk falan, bir kırıklık oluyor.
0: Olabilir yani.
2: Haliyle
0: olabilir.
2: Dönemsel problemler yaşanabiliyor, evet. Camiada.
0: O soğukluğu giderecek hamle de çok basittir. Yarın sen niye... Ya tabii bunları şimdi söylüyorsun, o zaman farklı noktalara da çekilebilir ama... Trabzonspor talip olabilir, Galatasaray. Hep Galatasaray alacak diye bir kural da yok. Galatasaray Trabzonspor istediği bir oyuncu vermemezlik etmez. Eğer Trabzonspor'un işine geliyorsa mesela kim? Bir isim sallıyorum. Davinson Sanchez. Trabzonspor'un ihtiyacı varsa, Trabzonspor eğer bu oyuncu talep ediyorsa Galatasaray için bence Trabzonspor bir önceliği bile
2: işte
0: olmalı.
2: Bizim kulüplerimiz biraz tırnak içinde bu durumdan korkuyor. Yani
0: Selahattin abi, ben
2: gittiği yerde performans vermesinden endişe ettiği
0: benim
2: için o riski alamıyorlar.
0: Napoli'nin vereceği 15'tense o, ya tabii kulüpler böyle yönetilmez. Trabzonspor'un vereceği 7 daha değerlidir.
1: Trabzonspor 1 milyona transferi bitirmişti ya Galatasaray'a girdiği
0: için. Davinson Sanchez'den bahsediyorum. 1 milyona.
2: Niaga transferinden bahsediyor.
0: 1 milyona mı?
1: Niaga tabii anlaşmışlardı.
0: Ha, 1 milyon
1: şöyle,
0: çok düşük.
1: Oyuncuya 300 bin euro maaş. Şu an Galatasaray ne anlaştı bilmiyorum. 300 bin euro
0: Galatasaray 6
1: maaş,
0: milyon euro.
1: Bonservis. 3 lirada bonservisti. Trabzonspor şey ya da 1,5 lira tam emin. Galatasaray'ın 4'te 1'i yani.
2: Kasapia'dan gelmişti. Kasapia.
0: Ben şeyi 5 diye hatırlıyorum. Trabzonspor'la Kasapia arasındaki.
1: Yok yok daha az ya.
0: Daha düşükse tabii. Ya şöyledir. Şimdi Bayern Münih ya da Real Madrid gidip bir oyuncu istediği vakit başka fiyatta çekebilirler. Atıyorum Borussia Dortmund gittiğinde başka bir fiyatta çekebilirler. Bu bizim kulüpleri hani direkt Galatasaray Bayern'dir diyelim. Dortmund'dur diye değil. Galatasaray
1: söyleyelim.
0: Çünkü Osimhen'i kadrosunda barındırıyor. Osimhen varsa demek ki para bu kulüpte vardır diye de düşünebilirler.
1: Nevzat Niaga konusunda şunu da söyleyeyim de o konuyu kapatalım. Trabzonspor Niaga'yı tespit ettiğinde 2 ay bu transfer sürüncemede kaldı. Sürüncemede kalınca menajerler birbirleriyle konuşuyorlar biliyorsun. Trabzon adına konuşan menajer, Galatasaray adına konuşan menajerle konuştu. Belki muhtemelen böyle olmuştur. Ya böyle bir oyuncu var, Trabzon bir türlü almadı. Böyle de bir fiyatı var filan. Galatasaray da öyle devreye girip almıştır. Yani Trabzon alacak olsaydı zamanında 2 aylık hikayeden bahsediyoruz. Zamanında
0: Selahattin
1: o transferi
0: abi,
1: bitirseydi bu sorunları hiç yaşanmayacaktı.
0: Selahattin abi, Galatasaray devre arasında 40 milyon euroluk adamları kovalıyordu zaten.
1: Evet.
0: Bu yani Galatasaray top, hatta Şampiyonlar Ligi muhabbeti vardı hatırlarsınız. Üst seviye bir orta saha transferi yapacaktı.
1: Bir sürü isim geçti.
2: Fenerbahçe'ye geçiyorum, noktalayalım.
0: Çok kısa, çok kısa.
2: Toparlayalım.
0: Atalanta'da ne der sonu istedi. 40'a da vermediler. İşte Milan'dan Fofana. Fofana gelmek istemedi. Galatasaray Milan'la anlaşmıştı.
2: Ugarte'yi istedi. United'dan.
0: Bu bahsettiğimiz oyuncular 35-40. Galatasaray Oala'yı da istedi aslında. Trabzonspor 50'den aşağı inmiyordu zaten. Galatasaray gidip son dakikada aldı aslında Niaga'yı. Trabzonspor'un da senin de söylediğin gibi bu transferi son dakikaya bırakması ya da işi bitirmemesi Trabzonspor açısından da bir soru işareti. Keşke daha önce bitirseydi.
2: Peki bu arada Bernardo Silva da çok yüksek olasılıkla Barcelona'ya gidecek gibi görünüyor. Oraya gitmek istediği yönünde haberler var İspanya basınında. Noktalıyoruz Galatasaray'a geçelim.
0: Juventus istiyor Bernardo.
2: Evet ama sanki Barcelona çok daha avantajlı o transferde. Galatasaray'ı noktalıyoruz. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta Selahattin abi Fenerbahçe Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve Galatasaray puan kaybetti. Puan farkı 4'e indi ama maç sonu Zeki Murat Göre de ifade etti. Gerçekçi hedef ikincilik dedi. Son 2 haftaya giriyor.

0: Tabii ki futbolda her türlü ihtimal ve olasılık var. Ama bu galibiyet Fenerbahçe'yi sence ne kattı?
1: Ya Samsun'da tur attırmadı.
0: Çünkü belirsizlikler var Fenerbahçe'de yönetim anlamında, teknik direktör anlamında. Sen de çok yakından biliyorsun. Nasıl değerlendirmek lazım?
1: Ya şu lig ikinciliğimiz, şimdi Fenerbahçeli arkadaşlar diyecek ki Trabzonlu ya, Trabzon nasıl istiyor? Yo, beni başından beri ben herkes biliyor. Ben Trabzonspor'dan şampiyonluk da beklemiyorum. Bu kadro çünkü şampiyon olacak bir kadro değil. Söylüyoruz bunu. Talih senin ayağına birkaç defa şans getirdi filan ama senin rakiplerin de var. Herkes diyor ki o maçı kazansa bu maçı kazansa. Sen o maçı kazansan bu maçı kazansan. Öbürü de şu maçı kazansak bu maçı kazansak diyecek. Yani haftalık puan tablosuna göre takımların konsantrasyonları da değişiyor. Bunu da göz ardı etmeyelim yani. Mesela Galatasaray'ın yeni ilgisinin nedeni 7 puan farklı önde olmasıdır yani, açıkça bunu söyleyelim. Ama Fenerbahçe'nin bu maçı kazanmasını beklemiyordum ben. Niye? Yani zaten sorunlu bir takım. Hoca gitmiş filan, kazanması zor geliyordu bana. Çünkü Başakşehir çok iyi bir takım ve Başakşehir'in 5. lig iddiası var. Hedefi Avrupa var yani. İçin tek yolu bu. Başka şansı yok.
0: Doğru.
1: Ama Başakşehir anlaşılmaz derecede kötü oynadı. Ya da Fenerbahçe beklediğimizden iyi oynadığı için Başakşehir peş yapamadı, oynayamadı, oyun kuramadı. Ve ikincilik şansı bana göre ikinciliği aldı bu skorla ama. Ya ikinci oluyorsun, Temmuz'da sezon açıyorsun. Temmuz'un başında. Ya bu takımlar için iyi mi kötü mü? Üçüncü de çok fark etmiyormuş bu arada. Hani üçüncüyle, ikinciyle üçüncü aynı hafta açıyor.
0: Biri Avrupa Ligi'nde, biri Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turnuvası oynuyor.
1: Türkiye Kupası'nı alırsan rahatlıyorsun. Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın temel hedefi kupa. Kupa şu an lig ikinciliğinden de üçüncülüğünden de önemli. Niye? Ya Trabzonspor bu haliyle ilgili ikincisi olsa Temmuz'a kadar hangi transferleri bitirecek de Şampiyonlar Ligi'nde ortaya bir iddia koyacak?
0: Dünya Kupası da var.
1: İşte Dünya Kupası da var arada. Aynı sorunları şimdi Fenerbahçe yaşayacak mesela. Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosu daha geniş elbette. Havuzu geniş. Çok oyuncu var. Parası var. Yeni oyuncu da alabilir.
0: Ama işte o da bir
1: herhalde.
0: Sorun. Fenerbahçe'nin da çok oyuncusu var.
2: Sezonu erken
0: o da bir bilinmezlik.
2: Açma. Selahattin abi, sezonu erken açma. Ligi de riske etme anlamında.
1: Her şeyi transfer planlamasında yapamıyorsun.
2: Lig riske ediyorsun.
1: Dünya Kupası da var ya. Kimi alacaksın?
0: İlk resmi maç lig ikincisi için 20 ya da 21 Temmuz.
1: Ya.
0: Lig üçüncüsü için eğer kupayı alamazsa Trabzonspor 22 ya da 23
1: aynı
0: Temmuz.
1: Hafta
0: İlk
1: işte.
0: Resmi maç.
1: Yani demek ki Haziran'ın son haftası sezonu açmak zorunda
0: tabii,
1: takım. Bu iki takım.
0: Kamplar çok erken başlayacak demek.
1: O yüzden hani Fenerbahçe'nin ya da ikinci takım kim olacaksa onun hayrına olduğu konusunda ciddi kuşkularım var. Bunun nedeni takımlarımızın hazır olmayışı.
2: Evet, Fenerbahçe hangi oyuncu oynatacak ki? Dünya Kupası'na giden yerli oyuncular bir kere kafadan yok.
1: Yok.
0: Tabii.
2: Ya da yabancı oyuncular yani.
0: İsmail,
2: hiçbiri yok.
0: Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür.
1: Niye yok ya, Dünya Kupası'ndan sonra gelir oynar işte.
0: Ama işte bir dinlenme süreci de olacak ya.
1: Ha, çalışmadı. Yani. Evet, o ayrı. Evet. Yani evet olacak ama
0: ya planlaması çok zor bir takvim. Ligi erken açan
1: İşte neyi anlıyoruz burada? Senin bir oyunun olursa, bir oyun gücün olursa, bir Galatasaray 4 yıldır şampiyon, 4 yıldır kaos futbol oynuyor. Yıldız oyuncular onun bireysel yetenekleriyle skorları lehine çeviriyor. Fenerbahçe de bunu yapmaya çalışıyor fakat Galatasaray daha iyilerine sahip işte. Osimhen'le Şerif'i oynatıyorsun. Bir tarafta Osimhen var. Ölüsü bile Şerif'ten daha iyi performans veriyor. Sorun ne? Bir oyunun yok işte. Bu tür şeyler söz konusu olduğu zaman en sağlam takımlar bile, oyun olan takımlar bile bundan olumsuz etkilenir. Yani Temmuz açılışı, Dünya Kupası şu bu. Oyunun yoksa daha çok etkileneceksin. Yani Fenerbahçe'nin, yani Fenerbahçe taraftarını da biliyoruz sonuçta. Yani hep oturup kalktığımız arkadaşlarımız. Ya Fenerbahçe şampiyon olamadıktan sonra ha ikinci olmuş ha yedinci olmuş diyor. Kurumsal açıdan bakıldığında dersin ki evet ikinci olmak daha iyi. Şampiyonlar Ligi'nden para gelecek. Playoff'u geçeceğiz filan ama Fenerbahçe camiasının %95'inin öyle bir beklentisi yok ki.
2: O zaman Samsun'a versinler ikinciliği.
1: Hiç sorma ya vallahi ama Samsun o arada bir sallandı ya Nevzat. Sallanmasa olurdu zaten.
2: Hayır, en azından
1: hala,
2: yani gidip,
1: hala dördüncülük ya, olacak.
0: Avrupa'da. 8-10 hafta ligde maç kazanamadığı bir periyot var Samsunspor'un. Onu sana yaşaması farklı noktada olur.
2: Serhat abi ya, bu şaka olsun diye değil. Hakikaten de bu Samsun, Göztepe, Başakşehir bu takımların Avrupa iddiası var. Bunlar gidip öylesine orada mücadele etmezler.
1: Ya Samsun yani bu
2: başarmak
1: sene
2: başarmak isterler.
1: Final bile oynayabilir.
2: Onların Rayo şansı
0: bu sezon belki de fiyat performans olarak Avrupa'daki en başarılı takımımız olabilir.
1: Ne demek olabilir? O zaten canım.
0: Yani daha fazlası da olabilirdi bu arada.
1: Rayo eleyebilirdi Samsun ya.
0: Lig etabını çok daha iyi bir konumda bitirip direkt olarak ilk 8'de tamamlayabilirdi.
2: Orada ben bir şeyler koyarım. Şimdi Galatasaray'da 1 milyar euroluk takım değil. Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kalmış. Bu başarıdır.
1: 400 milyonlu takım. 1 milyar değil de 400. Samsung 40-30 milyonluk. 20 milyon.
2: 400'de...
1: 350-400 deniyor ya.
2: Ya tamam da senin bir Osimhen'in var. 2-3 tane de
0: CC'yi koyu almışsın. Farklı görüşler olabilir. Ben de o yüzden olabilir dedim aslında.
2: Ben en başarılı Galatasaray'ın şampiyonlar. Çünkü konferans kupası tamam. Fena bir kupa değil, abartmayalım. Çok da abartılacak bir kupa değil.
1: Tamam haklısın. Bir
0: ama
1: şey
0: biz abartalım bence biraz.
1: Avrupa kupası.
2: Biz abartalım yani. Tamam biz ülke olarak yani abartalım.
0: Bizim takımlarımız için de çok küçümsenecek
2: böyle,
0: bir konuma değil.
2: Şimdi konferans izleyicilerimize soralım. Son 4'ü sorsam %80 bilmez. Yani çok ilgili kişiler bilir. Geçen sene konferans kupasını kim aldı diye sorsak şu an izleyicilerimizin %90'ı bilmiyordur.
1: Cevabını net olarak duyamadığım bir soru var. Orta yerde dolaşıp duruyor. Galatasaray'ın toplam maaş bütçesi yaklaşık fiyatı belli mi?
2: 100 milyon euro civarı. 100-110 civarı.
1: Asıl para o. Yani bonservisleri bir şekilde geri dönüşü var. O
2: ama şimdi Selahattin
1: yok.
2: Abi şimdi bunu geçen galiba Sayın Serdar Adalı'nın açıklaması vardı. Şu kadar forma garantisi istiyorlar bana. Şimdi Galatasaray forma satıyor. Geçen açıklandı. Daha bu sezon tamamlanmadı. 945 bin forma satmış.
1: 1 milyon.
2: 1 milyon forma.
1: Bu şey
2: Galatasaray maçlarına ortalama 48 bin taraftara oynuyor. Gelir var. Galatasaray stadı bu arada pahalı bir stat. Avrupa'nın en pahalı statlarından evet. Bir tanesi. Ekonomisi zaten güçlü. Gelirleri zaten yüksek olan bir kulübün maaş bütçesinin bu seviyede olması ki Osimhen bunun önemli bir kısmını teşkil ediyor. Osimhen de senin bir değerin olarak, önemli bir asetin olarak senin zaten oyuncun. Yani Osimhen'i sen paraya dönüştürebilirsin. Az önce bahsettik 75. Sen Osimhen'i biz 125'i beğenmiyoruz. 150 bile belki tartışacağız kendi içimizde. Ama Galatasaray bu kadar değerli bir oyuncuya sahip.
0: Yani resmi teklif gelse bence beğeniriz. 125, 130 ya da 150 resmiyete dökülse belki farklı düşünebiliriz. Şimdi Fenerbahçe'ye dair şunu sormak istiyorum. Zeki Murat Göl'e Başakşehir maçından sonra diyor ki açıklamalarında, basın toplantısında Fenerbahçe'nin hocası takımı yukarı çekecek kişi olmalı. Fenerbahçe'de yerli teknik adamların başarısı daha ağır basıyor.
2: Kendisini tarif etmiş.
0: Diyor Zeki Murat Göl'e. Bu kendisini değil de. Tedesco'ya yönelik bir açıklama mı olarak okumalıyız ya da acaba bundan sonraki süreci mi işaret ediyor? Kendisi olmasa da belki göreve gelecek olan yeni teknik adam işte yerli isimler daha başarılı diyor. Yukarıya çekecek bir isim olmalı diyor. Ki Zeki Murat Göle'yi şöyle hafife almayalım.
2: Kara kutusu Fenerbahçe'nin.
0: Yani Beşiktaş dedim özür diliyorum. Fenerbahçe'de çok uzun yıllardır hocalar değişti, yönetimler değişti ama değişmeyen tek isim Zeki Murat Göle.
1: Teknik kadronun demirbaşı.
0: Evet.
1: Ne zaman bir sorun yaşarsa Murat Hoca gel deniyor. Zeki Murat Hoca gel. Ya hocanın söylediği elbette ki kendisiyle ilgili bir beklentisi yoktur yani. Camiye çünkü hepimizi iyi biliyor. İşte Aykut Hoca'yı, İsmail Kartal'ı onları işaret ediyor. Tabii bu işaret ediş de şeyde vardır. Şunu da düşünüyordur Murat Hoca. Ya Beşiktaş'ın başında Beşiktaşlı var. Trabzon'un başında Trabzonlu var. Galatasaray'ın başında Okan Hoca var. Yani bize de o yakışır demeye getiriyor. Kısmen de haklı. Çünkü bu kulüpler akılla değil aidiyet duygusuyla idare ediliyorlar. Ama bu aidiyet biraz... ve adanmışlık.
0: Şimdi bu açıklama peki görevden ayrılmış olan Tedesco'nun arkasından biraz... hoş olmayan bir açıklama olmamış mı? Ya bana öyle geldi en azından. Yani keşke o toplara girmeseydi.
1: Ama biraz da hocayı tanımak gerekiyor. Ben Murat Hoca'yı
0: çünkü
1: çok tanıdığım iddiasında değilim.
0: Çünkü Tedesco
1: görevdeyken
0: Murat Göle'nin de hakkını ama verdi bu arada.
2: Furkan,
0: ona
2: belki de
0: çok pozitif bir tavrı vardı.
2: Evet Selahattin abi sana şöyle bir asist yapayım. Belki de Zeki Hoca yani bu cümlelerle bir şey ima ediyor. Bazı şeyleri net şekilde söyleyemiyor. Ama aslında vermek istediği bir mesaj var.
0: Eğer sorunları mı
2: belki
0: kastediyor?
2: Belki hani sonuçta bir teknik direktörün ayrılığından sonra yardımcısı pozisyonda Demirbaş diyebileceğimiz bir ismin açıklaması biraz rahatsız etmiş olabilir. Ama Zeki Hoca Fenerbahçe'nin menfaatleri daha çok ilgilendirir. Ron Tedesco ya da başkası değil. O Fenerbahçe eksenli bakar olaya. Olaya belki de biraz da bu açıdan bakmak lazım.
1: Sayın Göle'nin Tedesco'ya yönelik bir atar gider yaptığını da düşünme. Bir durum tespiti yapmış ya. Ne var bunda? Sonuçta Tedesco'yu Murat Hoca seçmedi yani. Yönetim, yani eleştiri varsa yönetime. Hocaya değil, Tedesco'ya değil. Tedesco neyin eleştirisin? Pırlanta gibi dünya güzeli bir adam geldi gitti. Neyse ki Fenerbahçeli bazı taraftarlar onu yalnız bırakmadı son yolculuğunda. Çok güzel bir adam. Ben Pereira'nın da Fenerbahçe ve Türkiye ortalamasının üzerinde bir hoca olduğunu düşünüyordum. Onun da postaladık. en iyi, tarihin en iyi Beşiktaş'ını rastladı. İkinci oldu diye başarısız söyledik.
2: Mourinho'yu hatırlamıyoruz nasıl gittiğini.
1: Yok, Mourinho'yu şey yap. Mourinho kendisini üstün insan olarak görüyor. O gitsin biraz Friedrich Nietzsche okusun da böyle kendi

0: kendine tatminler yaşasın.
1: Real Madrid bizim... istiyormuş onu da.
0: Olabilir, istesin gitsin yani. Real dünyanın en büyük kulübü doğal olarak. Onunla hikayeleri var ama onun da menajer oyunu olabileceğini de düşünmüyor.
1: Doğru, Jorge Mendes gibi bir gücü var, evet. Mourinho'nun, doğru.
0: Ya dünya futbolunu Portekizlerin yönetiyor biliyorsunuz. Yani bütün menajeri, teknik adamı filan Portekizlerin elinde bütün piyasa yani. Brezilya, Portekiz işbirliği dünyayı yönlendiriyorlar. O yüzden Real Madrid'e de gider, Bitlis Özgüzelilere Spor'a da gider. Versinler 150 bin şey dolar günlük para versin. Oraya da gider. Onun derdi para kazanmak yani. Artık o şeyi geçmiş, başarılarla duygusal tatmin eşiğini geçeli çok olmuş onlar. Fenerbahçe'ye dönelim. Hocanın yerli hocayı kastetmesinin nedeni aslında Türkiye'de kulüp üzerinden aidiyet duygusunu en yoğun ve irrasyonel bir şekilde yaşayan kitle Fenerbahçe kitlesi. Yani yerli hoca en çok Fenerbahçe'ye yakışır aslında. Hoca da belki bunu söylemek istiyor. Ve haklı olduğunu düşünüyorum. Akla gelen isimler doğru isimler ya da değil. Ben o tarafında değilim. Ama Fenerbahçe camiasının kendi içinden bir teknik adam üretemeyip taraftarın büyük çoğunluğunun üzerinde uzlaştığı bir teknik adam üretememesi de Fenerbahçe'nin sorunu aslında. Bunun üzerine yoğunlaşmaları gerekiyor. Niye? Bütün camianın, şimdi Okan Buruk gitsin diyelim, 2 sene sonra başarısızlıkta yine camia etrafında toplanır Okan Buruk. Öyle bir isim var yani, ya da Fatih Terim.
1: Evet, onu yarattı.
0: Öyle isimleri var. Doğru. Fenerbahçe'de o olmuyor bir türlü. Gruplar arası çekişme Fenerbahçe sevgisinin önüne geçiyor.
1: Sergen Yalçın'la Beşiktaş bile kısmen aslında bunu yakaladı.
0: Yaptı. Bence, evet. Bence yaptı yani. Hani Sergen Hoca'nın kişiliği, karakteri üzerinden eleştiriler elbette olabilir. Yani futbol kulübünün gerektirdiği mesaiyi ayırmıyor falan gibi şeyler yoksa, ama Beşiktaş'ın tüm kodlarına herhalde Sergen Hoca'nın hakim olduğu konusunda hemfikiriz. Sevgisinden de şüphemiz yok. Hata yapıyor mu? Yapacak tabii. Ya hata yapmayan insan olur mu ya? Biz makine değiliz ki, kodlarımızı, şifrelerimizi giriyorlar, düğmeye basıyorlar, çıkıyoruz sokağa, her şeyimiz belli. İnsan duygulardan oluşuyor. Her zaman hata yapma potansiyeli var ve iyi ki de var ya. Hata yapmayan insan mı olur ya? Sen hiç hata yapmasan ben arkandan seni nasıl çekiştireceğim?
2: Aslında Zeki Hoca kendisi için riskli bir şey söylüyor Selahattin abi. Şimdi normalde Zeki Hoca acil durumlarda başvurduğunuz bir şey değil mi? Sizin imdat butonu yani.
0: İmdat butonu, evet.
2: Evet. Şimdi böyle bir isim ki genelde bizim yerli hocalar sağında solunda böyle potansiyel tehlike teşkil edebilecek isimlere çok sıcak bakmazlar. Onu bir tehlike
0: öyle
2: olarak.
0: Öyle bir adam değil hoca.
2: Hoca öyle değil de çok yani değil. Başkaları öyle olabilir.
0: Evet.
2: O yüzden ben Zeki Hoca'nın ki Fenerbahçe'de çok sağlam bir başkanlık seçim var. Yani Klopp'lar, işte ne bileyim belki Conte'ler havada
1: Enzo
2: uçuşuyor.
1: Maresca.
2: Maresca'lar falan. Yani çok ciddi adaylar, çok ciddi vizyonlar var.
0: Unai Enemi.
2: O da önemli yani.
0: Tam zor. Şey yani çok şey Mourinho'nun daha insan olanı.
2: Ya ben olsam Conte derim mesela. Conte gibi böyle bir agresif.
1: Yine yabancı mı bu arada yani?
2: Yerli de mesela ben
0: olsam Tedesco'yu geri çağırırım. Yeni yönetim kim olacak belli olsun nerede. Tedesco ile taraftar bir bağ kurdu ya. Sadece taraftar değil, futbol sever bağ kurdu ya. Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Eskişehirsporlusu, Diyarbakırsporlu aynı yerde oturuyoruz biz. Sosyal hayatımız birlikte geçiyor. Ya bir tane adam hakkında olumsuz düşüncesi
2: tamam,
0: yok.
2: Tamam, bir şey söyleyeceğim. Yani aynı sonuçları Karagümrük'e, lig sonrusuna kaybedip 10 kişi kalan rakiplerden 90 artılarda golleri
0: olur, futbol
2: yiyen teknik direktörü başkası olsaydı yine Tedesco'ya gösterilen muamele ona gösterilecek miydi? Tedesco kabul edelim ki sportif olarak bir başarı hikayesi yok. Evet, iletişim açısından baktığım zaman düzgün insandı, iyi insandı ama yani Fenerbahçe teknik direktörüsünüz, kız vermiyorsunuz, iyi insan, kötü insan şeyine bakmıyorsunuz. Siz Fenerbahçe'de başarılı olmak zorundasınız.
0: 12 yıldır bu kafa işte Fenerbahçe şampiyon olamıyor.
1: Yayınımıza gelen güzel bir soru Selahattin abi sana. Fatih Tekke Fenerbahçe'nin başında, Tedesco Trabzonspor'un başında olsaydı lig nasıl olurdu?
0: Aynı olurdu.
1: Değişmez mi?
0: Yani yine Fenerbahçe, belki Fenerbahçe, ya bu soru şöyle.
2: Bu şekilde uğurlanır mıydı?
0: Şöyle yanıltıcı.
2: Fatih Hoca bu şekilde uğurlanır mıydı abi?
0: Başarı puanından bahsediyor.
1: Başarı. Tabii ben puan durmaya yani başarı
0: şampiyon olur muydu yani?
1: Yine?
0: Tedesco Trabzonspor belki yine aynı yerde olurdu ama Fenerbahçe biraz önde olabilirdi. Yani şampiyon olabilirdi. Ama bu şöyle bir şey. Fatih Tekke ya da Tedesco ya da başka herhangi bir teknik adam. Sen ona bir sezon başı geçirme

0: fırsatı vermedikten sonra onu eleştirme hakkına sahip değilsin. Biz taraflar bunu yapabilir ama biz aklı başında insanlarmış gibi ekranlara çıkarılıyoruz. İçimizde bir sürü çılgın deli adam var oysa. Kendimi ayırmıyorum yani. Beni de o kategoriye sokabilirsiniz. Bir teknik adamı başarılı ya da başarısız olarak değerlendirebilmek için o teknik adama yönetimle birlikte kendi oyuncularını seçme ve kendi takımını kurma ve o takımla bir sezon başı kampı geçirme vaktini vereceksin ki ondan sonra sezon en azından yarısına geldiği kadar bir işaret verir sana. Dersin ki bu adam başarılı olur, oldu ya da olacak ya da olmayacak. Tedesco yarı yolda geldi. Adamı neyini eleştireceksin? Tedesco'nun bir tane hatası var. Hala anlamlandıramıyorum. Bende cevabı yok ama iyi niyetimi hala muhafaza ediyorum hocayla ilgili. Fenerbahçe'nin bağıra bağıra bir stoper ihtiyacı varken Skriniar tek başına uğraşıyor orada. Oraya atlıyor, buraya atlıyor. Ya görmüyor musunuz çocuğu? Buna bir sakatlık, bir ceza olduğunda ne yapacak Fenerbahçe? Düşünmüyor musunuz bunu? Düşünmemişler. Düşünmedikleri için Skriniar'ın olmadığı 4 maçta Fenerbahçe 7 puan kaybetti. Kaç puan fark var arada şu anda? 4 puan.
1: 4.
0: O yüzden o ihtiyaç varken sen gidip Genduzi'nin yanına Genduzi Kante'yi alırsan İsmail Fred varken değil ki bence Fenerbahçe'nin orta sahasının en zeki adamı Fred'tir. Onlar varken gidip iki tane daha orta saha aldın şampiyonluk gitti. Tedesco'yu tek burada eleştiririm ama burada da şeyi bilmiyoruz. Hoca mı istedi Kante'yi Genduzi'yi ısrarla yönetim mi istedi onu bilmiyoruz.
2: Şunu hatırlıyorum. Karagümrük maçı sonrası bir toplantı olmuştu Sayın Başkan'la hoca arasında. Hatta ultimatom verilmişti Tedesco'ya o toplantı sonrası. O toplantıda hocanın Sayın Başkan'a bir stoper ve santrafor transferi yapılmadığından sitem ettiği yönünde haberler vardı.
0: Hoca mı sistemi?
2: Hoca başkanı, evet.
0: O zaman demek ki yönetim. Çünkü hocanın bunu görmeme ihtimali yok ya. İşte Seyfullah'ın o Selahattin Kınalı görüyorsan hoca da görüyordur.
3: Sen Domenico Tedesco'sun. Tedesco'nun bir duruşu vardır herhalde. Dünyada üst düzey diyebileceğimiz takımlar ya da milli takımlarda görev alan bir isimden bahsediyoruz. Yani Tedesco'ya rağmen ben bir kere Tedesco ile ilgili evet bir takım havaalanı görüntüleri, duygusal vedalar vesaire. Jeliko Obradović olsa ben buna asla itiraz etmem. Ama bu kadar masumlaştıracak, duygusal hava estirecek bir ortam olduğunu da asla kabul etmiyorum. Yani sonuçta Fenerbahçe yönetimi gidip sana rağmen bazı kararları alsa bile senin bir duruş sergilemen gerekirdi. Tedesco Fenerbahçe'nin hocası ise gelip burada başarılı olmak zorunda. Çok basit maçlar saydım ya. Sen Karagümrük maçını izah edebilir misin bana? Sen Antalya Spor maçını, Kasımpaşa maçını, Alanya maçını bunun izahı yok ya.
2: Şimdi bu konuyu biraz toparlayalım fakat ben şöyle bir ucu açık bir yorum yapmış olacağım belki ama Tedesco ile alakalı bence önümüzdeki günlerde başka gündemler oluşacağını düşünüyorum. Neden ayrıldığıyla alakalı biraz
0: bildiğin bir şey var da söylemiyorsun.
2: Fenerbahçe yönetimi
0: çünkü belgelendiremiyorsun.
2: Fenerbahçe yönetiminin bence bu konuda ilerleyen günlerde açıklayacağı başka hadiseler olabilir. Hatta Ertan
3: Bey
2: de
3: ama iki taraf da çalışıyor bak.
0: Sağ dışı hadiseler mi?
2: Yani biraz öyle diyebiliriz. Ertan Bey diyor ki hiçbir ayrılık nedensiz değildir. Biz de vakti geldiğinde konuşacağız dedi Sayın Ertan.
3: Ertan Bey ben hakikaten de aile olarak ben bir kere çok şey buluyorum.
0: Senin hemşerin mi o ne zaman?
3: Yok değil ama.
0: Doğulu değil mi?
3: Nasıl?
0: Doğudan ama nereli bilmiyorum.
3: Kars galiba. Karslıydı.
2: Evet.
0: Yok iyi bir aile yani. Bir itirazım yok.
3: Ben şey olarak da aile olarak da evet. Futbola meraklı yatırımları olan bir aile. Bazı şeyler evet net değil.
2: Evet Kars doğumluymuş.
3: Ama yani olayı ihaleyi sadece yönetime yapmak da hakkaniyetli değil. Şimdi Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi sana Kante'yi getirmiş. Hayır istemiyorum mu diyeceksin. Sen kimi istedin?
0: İhtiyacım neyse onu istiyorum derim.
3: İstedin? Ya da başka bir formülü. Fenerbahçe yönetimi mutlaka önüne bir liste sunmuştur. Benim son aldığım bilgi de bu yönde. Kendisine bir forvet listesi sunuluyor ve oradan Sidik Şerif'i tercih ediyor. Bu tercih Domenico Tedesco'ya aittir. Eğer sana rağmen senin istemediğin oyuncular alındıysa senin de bir duruş sergileyip burada en azından kamuoyunu
2: ama
3: aydınlatman gerekiyor.
2: Yabancı teknik direktörler olaya bizden biraz daha farklı bakıyor. Kulübü ya da yönetimi hedef göstermek çok onların...
3: Yabancı teknik direktör kendisini düşünecek. Onun CV'sine bir şampiyonluk yapacak.
2: Belki Mourinho olsaydı Fenerbahçe daha farklı yönetirdi. Ama Tedesco daha

0: Farklı şimdi Sayın dediğim. Saadettin Saran mı?
1: Toparlayalım Trabzonspor'u Beşiktaş'ın.
0: Sayın Saadettin Saran mı? Sayın Ertan Torunoğulları mı şampiyonluğu daha çok ister? Domenico Tedesco mu? Bu bahsettiğimiz Saadettin Bey, Ertan Bey, bu isimler Fenerbahçe'de şampiyon olmayı Tedesco'dan bin kat daha fazla isterler. Ve nokta atışı yapmak isterler.
2: Ben hocalardan çok isteyeceklerine inanmıyorum. Ya hoca daha çok ister.
1: Tedesco neden daha farklı diyorum? Çünkü bir kere bile hakemlerle ilgili dahi açıklama yapmadan Süper Lig kariyerini noktaladı.
2: Olacak iş değil, daha da tekrarlanmaz.
1: Evet, farklı profilde bir hocaydı yani. O yüzden belki çok perde arkasındaki olayları basın önünde açıklamamış olabilir.
0: Hakemlerle ilgili bu arada yani yorum yapmaması hakemlerden büyük sıkıntı yaşadığı anlamına gelmiyor. Belki de onun
1: ama hep
0: rahatsız...
1: sıkıntı yaşayanlar konuşmuyor ki bizde.
0: Hep rahatsız olduğu yönetimler sergilenmemiştir belki de. Yani dolayısıyla... Yani ben açıkçası anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bu derece masumlaştırılmasını Tedesco'nun teknik adamlık performansını Fenerbahçe'de başarısız. Bu başarısızlığa rağmen ki Fenerbahçe bu sezonu ben Fenerbahçe açısından değerlendirecek olursam bir takım fırsatlar hep karşısına çıktı ama o fırsatları değerlendiremedim. Galatasaray maçından bir puan bile alınacak bir puan bile Fenerbahçe'nin bugün belki de son iki hafta şansını, umutlarını daha fazla arttıracaktı.
1: Peki, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı birlikte konuşalım istiyorum. Çünkü belki gelinen nokta itibariyle artık iki kulüp içinde hedef Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu. Yarın Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise önümüzdeki hafta 13 Mayıs akşamı deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Selahattin abi. Trabzonspor ligde yaşadığı bir düşüş var. Son 4 maçta kaybedilen puanlar artık şampiyonluk ihtimali kalmadı matematiksel olarak da. Kupa tek hedef. Kupaya motivasyonu daha farklı bir Trabzonspor bekliyor musun?
2: Şüphesiz çünkü kupanın anlamı büyük. Sonuçta Trabzonspor İstanbul'un büyükleriyle toplam kupa sayısını yarıştıran bir takım. Her kupa çok kıymetli. Ama bu kupanın artık dünya futbolunun takvimindeki değişiklikler nedeniyle çok daha fazla önemi var. Çünkü bir ay daha fazla hem transfer yapabilme hem çalışma şansın doğuyor. Avrupa'ya bir ay. Neredeyse ligle aynı başlıyor Avrupa yani.
1: Evet.
2: O yüzden büyük avantaj. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor'un asıl hedeflerinin bu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş dördüncülüğü garantileyerek Avrupa'ya garantiledi. O da aynı yani. Konferans da herhalde aynı şey gibi başlıyor. Üçüncü ile dördüncünün aşağı yukarı aynı.
1: Ben hemen bir kontrol edeyim. Sen lütfen devam et abi.
2: Yani şeyi zaman kazanma anlamında Türkiye Kupası çok önemli. Tabii Türkiye Kupası'nı Beşiktaş ya da Trabzonspor'un kazanmasını en çok isteyen takımlar Göztepe, Başakşehir ve kısmen Samsunspor. Samsunspor şu an pusuda kalan iki maçını da kazanarak çünkü hem Göztepe ile oynuyor. Yani onu yakalama şansı var. Göztepe'nin bu hafta puan kaybı yaşamasını bekliyor.
1: Bir özetleyeyim mi Avrupa Kupalarına katılımı? Lig şampiyonu zaten Şampiyonlar Ligi'ne lig etabından dahil oluyor ve 8-9 Eylül Avrupa maçı.
2: Evet.
1: Lig ikincisi Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu 21-22 Temmuz. Lig üçüncüsü Avrupa Ligi ikinci eleme turu 23 Temmuz. Lig dördüncüsü de Konferans Ligi ikinci eleme turu ve yine ilk resmi maç 23 Temmuz. Kupa şampiyonuysa, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonuysa Avrupa Ligi'ne playoff turundan dahil oluyor ve İlk Avrupa'daki resmi maçı 20 Ağustos'ta oynuyor. Yani bir ay gibi bir takvimde avantaj söz konusu oluyor şampiyon için kupada.
2: Şimdi Beşiktaş'ın şöyle bir dezavantajı oluştu. Yani Rams neydi stadın adı ya unutuyorum.
1: Tüpraş
2: stadında sponsorları da ayıp olmasın diye söylemek istiyorum. Ben hep İnönü stadı diyorum çünkü. Tüpraş'ta Konferans Ligi finali, Avrupa Ligi finali oynanacağı için stadı teslim etmesi gerekiyor Beşiktaş'ın UEFA'ya. O yüzden bir hafta önce oynamak zorunda kalıyor. Yani salı günü mü maç? Bu salı...
1: Yarın, evet. Yarın Beşiktaş Konyaspor maçı var.
2: ATV mi veriyor Anspor?
1: ATV, 20.30'da.
2: Evet, mesela o maçı oynayacak ve onun 4 gün sonra da Trabzonspor maçına çıkacak. Trabzonspor'un hani ikinci lig iddiası az da olsa sürdüğü için Trabzonspor açısından avantaja dönüştü bu. Yorgun Beşiktaş'la oynayacak. Biraz dinleyin Beşiktaş 3 gün önce, 4 gün önce bir maçtan çıkacak. Hem de yani hedef maçına çıkacak Beşiktaş Konyaspor oyununa. Herhalde en ideal takımıyla çıkmak zorunda.
1: Tabii ki şu
2: çünkü
1: an tek
2: ligin şu an sezonun en önemli maçına çıkıyor.
1: Sezonun, evet.
2: Beşiktaş en önemli iki maçından birini kazanırsa
1: belki hocanın bile geleceğini etkileyebilecek bir maç Konya

0: var maç.
1: Yani tabii cami içi dinamikleri senin daha değil.
0: Bu sadece konuşulan konular.
1: Ya ama işte bunlar da bir can sıkıcı şeyler. Ya hocam diyelim Beşiktaş yenildi. Yolladım Sergen Hoca'ya. Ne olacak sonra? Hoca değişerek olmuyor bu işler. Yönetim başla. Değişerek de olmuyor. Zihniyetin değişmesi lazım. Ben Galatasaray'ın da zihinsel bir devrim dönüşüm yaşadığı fikrinde değilim yani. Türk futbolunun ailesinin en iyi kadrosuna sahip şu anda. O yüzden sürüklüyor. 4-4'te 4 oluyor işte olmak üzere. Yani çok büyük bir mucize olmazsa.
0: Doğru.
1: Ama
2: bu sene bir Avrupa zaferi ihtiyacı var. Bir Avrupa'yı eklemek lazım. Bu sene başladı. Devamını getirmek
1: İnşallah
2: lazım.
1: Yani bir şey demiyorum ben. Öyle bir başarı olursa gıptayla izleriz. Mesele o değil ama bu temelden yani bu zeminden başarı hikayesi yani öyle bir bina inşası çok zor. Niye bir şey oluyor? Ya Sergen Hoca geleli ne kadar oldu?
0: İşte Eylül ayında geldi.
1: Yani yine arada aldı. Tedesco gibi yani.
0: 3 ay buradan yaklaşık 8 ay oldu.
1: Bir Tedesco'da Sergen Hoca. Takımı sezon başında Sergen Hoca mı kurdu? Yok.
0: Yok.
1: Tedesco mu kurdu? Yok. Şimdi devre arasında transferler yaptı. Ya devre arası transferler akşam pazarında son kalan domateslerin içinden çürük olmayanı arama çabası. Ya ve en pahalı para istiyor adam. Bir menemen yapacağını duymuş ya. Çürük domates de bunun işini görür.
0: En yüksekten
1: fiyatı çekeyim. Yani bırakalım bu adamlar. Ya Sergen Hoca yanındaki bir akıl hocası var.
0: Serkan Reçber.
1: Serkan Hoca. Ya bunları bırakalım bir transfer dönemi geçirsinler. Takımları bir kursunlar. Her takım için geçerli bu. Ondan sonra diyelim ki ya Sergen Hoca. Sergen Hoca'nın elinden ya da Tedesco'nun elinden bahanelerini alalım diyorum. Sergen Hoca bu takımı sen kurmadın mı? Senin istediğin oyuncuları almadık mı? Evet al. Buyur. Başarısız oldun. Öz eleştirini yap çekil.
0: Bir soru var.
1: O zaman hoca istifa eder gider zaten.
0: Bir soru var Selahattin abi. Senin hissiyatını varsa bilgini ya da tahminini merak ediyoruz. Trabzonspor Ligi ikinci bitirip kupayı alırsa mesela Avrupa'da hangi turnuvaya katılmak ister? Daha doğrusu sezonu ne zaman açmak ister?
1: Şampiyonlar Ligi'nden vazgeçemez çünkü camiye baskısı olur, para çok orada. Şanslı bir kura çekersin, devam
0: getirisi
1: edersin.
0: Getirisi çok daha farklı tabii.
1: Yoksa bana kalsa, hocaya, derim ki hocam hangisini tercih ediyorsun?
2: Saçma bir soru ama ya.
1: Ben yöneticiysem.
0: Bu zaten mümkün değil, öyle bir tercih yapmıyorsunuz. Ben tamamen üzerine.
2: Yok ya, Şampiyonlar Ligi varsa Şampiyonlar Ligi.
1: Soruyu kim sordu?
2: Kaybedeceğini bilse bile Şampiyonlar Ligi'nden vazgeçmez.
0: Daha erken açıyor ya
2: fark
0: sezonu.
1: Soruyu kim sordu?
0: Bir izleyicimiz.
1: Çok güzel soru. Yani diyalektik bir eklektiklik de var soruda. Çok güzel bir soru. Teknik adama sorarsın. Hoca bu takım Şampiyonlar Ligi'ni kaldırır mı kaldırır? Hoca da der ki bana şu adamları alırsan Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Transfer sezonu var arada. Almasan Avrupa Ligi'ne giderim. Avrupa Ligi zaten senin gerçek şeyin Avrupa Ligi. Şampiyonlar Ligi değil. Kimi kandırıyorsun? Derler adama. O yüzden
0: ama
1: hoca derse ki
0: Şampiyonlar Ligi'nde de mesela ben bir futbol sever olarak Trabzonspor'daki bu genç oyuncuları orada o arenada bir görmek isterim.
1: Avrupa Ligi'nde de görmek isteyen göz görür. Önemli olan dönemsel başarılar değildir. Sen bir sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsın. İkinci sezon playoff'ta elenirsin. Ne anlamı var bunun? Önemli olan oralarda kalıcı olabilmektir. Sürekli ilk 16'ya kalabiliyorsa bir takım isterse hiç yarı final yapmasın. Ama sürekli kalıyorsa oraların takımı olmaktır önemli olan. Biz bu kazanma işini öyle bir kutsal şey değerler yüklüyoruz ki kazanmak da kazanmak. Hayır kardeşim kazanmak değil. Kalıcı başarıdır değerli olan. Sürekliliktir. Hırvatistan milli takımı her Avrupa şampiyonasında neredeyse oldu değil mi?
0: Tabii.
1: Hiç şampiyon oldu mu? Bir defa oldu galiba. Final önünde.
0: İkinciliği var. Dünya ikinciliği var.
1: Ondan kıymetli bir şey yok. Hep oralarda ol. Ama üçüncü ol, beşinci ol. İşte çeyrek final değil. Önemli değil. Orada ol. Orada bir şölen var. Dünyanın şöleni var. Orada onurunla mücadele edebiliyorsan eğer başarılısın. Kazanmak nedir bu? Kazanmak tutkusu, kazanmak şefbeti. Sanki skor üretiyoruz her akşam.
0: Noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Selahattin Kınalı, Nevzat Dindar. Ağzınıza sağlık. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Cumartesi günü Süper Lig'deki 9 karşılaşmada aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Hem şampiyonluk yarışı hem düşme hattında çok kritik maçlar var. Önümüzdeki hafta ise yarı finalin bir diğer ayağında Gençler Birliği ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Artık sezonun son haftaları, son günleri, son karşılaşmaları. Hemen sonrasında bir Dünya Kupası tabii ki süreci başlayacak. Çok dolu dolu günler, bir takvim futbol severleri bekliyor. Biz spor ajansını bugünlük noktalıyoruz. Değerli izleyenler saat başında gün ortası az spor ekranlarında olacak. Hoşçakalın.
3: Türkiye'nin

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: İlk görüşte aşk deyince
6: babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
7: aşkına. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
8: Reklam.
9: Spor Radyo.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 4 Mayıs 1931 Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Bir reklam.

0: ya.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
4: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
3: aşkına. Perakende ustalarının mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro kontene.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. 4 mevsim konfor

0: bir cihazla. CV Enerji ısı pompalarıyla evinizin iklimini siz belirleyin. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik anında sıcak su konforu da her zaman sizinle. Evde olmanıza gerek yok. Akıllı kontrol özelliği sayesinde nerede olursanız olun, telefonunuzla evinizi yönetin. Eviniz sizi her zaman ideal sıcaklıkta karşılasın. Güneş panelleriyle kendi elektriğinizi üretin, enerji maliyetlerini dert etmeden evinizi ısıtın, soğutun. 7/24 sıcak su konforunu özgürce yaşayın. O zaman enerjini güneşten, ürünleri CV Enerji yetkili bayilerinden al. 444-2002'den CV Enerji'yi arayın, CV Enerji konforunu ve ayrıcalığını yaşamaya hemen başlayın.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kaspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

0: Mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Trendyol Süper Lig'de 32. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı değerli izleyenler. Alınan sonuçlara birlikte göz atalım hemen. Çaykur Rizespor, Tümosan Konyaspor 3-2 ile geçti. Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 2-0 kazandı. Fenerbahçe Rams Başakşehir'i 3-1 yendi. Trabzonspor'la Göztepe 1-1 berabere kalırken Galatasaray Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Dün oynanan karşılaşmalarda da ki küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelelerdi. Zekorner Kayseri Spor, İKS Eyüpspor mücadelesi 1-1. Hesap Kom Antalya Spor, Korendon Alanya Spor karşılaşması 0-0 beraberlikle tamamlandı. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük, Natura Dünyası Gençler Birliği'ni tek golle geçerken Kasımpaşa ile Kocaeli Spor'da 1-1 berabere kaldı ki hemen bu karşılaşmanın, Kasımpaşa ile Kocaeli Spor'un 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın maç sonu açıklamalarıyla başlayalım.
1: Tabii herkes için çok zor haftalar, bütün takımlar için. Bugün kazansaydık bence çok rahatlayacağımız bir süreç olabilirdi son iki haftaya, ama baktığınız zaman haftaya başladığımızda düşme hattıyla

0: 4 puan arasındaki farkı da bilebilecek tecrübeye sahibim bu hatta. 3 senedir çalışıyorum çünkü oynayan takımlarda, düşmeye oynayan takımlarda tecrübelerimiz var. Oyun anlamında söyleyebileceklerim bence üstün taraf bizdik. Gol attıktan sonra tamamen oyun tutmak isteyen bir Kocaeli vardı. Bir buçuk pozisyona girmemize rağmen değerlendiremedik. Çok ama çok herkes için tekrar bir başka meydan okuma haftası olacak. Biz kafamızı kaldıracağız. İnşallah Ankara'dan başımız dik bir şekilde İstanbul'a dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde olacak.
1: Kasımpaşa için bir final maçı niteliğindeydi. Keza biz de öyle bakıyorduk. Çünkü bugün en azından matematiksel olarak bu zorlu ligde kalmak önemliydi. Böyle bir maça çıktık. Tabiri caizse maça 1-0 mağlup başladık. Bu golü yedikten sonra maça tekrar dönmek, tutunmak, beraberlik golünü bulmak, akabinde öne geçecek pozisyonları yakalamak benim için önemliydi. Eksiklerimiz vardı, sıkıntılarımız vardı bildiğiniz gibi ama en nihayetinde iyi bir mücadele oldu. Bugün itibariyle de en azından artık matematiksel olarak da bu zorlu ligde kalmayı başaran bir takım var. O yüzden oyuncularımı, başta oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
2: The Corner Kayseri Spor ile İKA Seyip Spor da 1-1 berabere kaldı. Yine maç sonu teknik direktörleri dinleyelim.
3: I think we don't do what we...
4: İlk yarı için tek kelimeyle şunu söyleyebilirim. Berbattı. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Daha önce de konuştuğumuz gibi biz pas yaptığımızda iyi bir takımız. Uzun oynadık, yeteri kadar pas yapamadık, şans yaratamadık. İkinci yarı biraz da bu durumun bizde yarattığı baskıyla daha çok ön alanda oynamaya başladık. Topu onları sahasında kullanmaya başladık. Şans yarattık ama şansları değerlendirme konusunda geldiğimizden beri olduğu gibi yeterince iyi değildik. Gol atmaya artık ihtiyacımız var. Özellikle son bu iki maçlık tam bir savaşa dönecek bu dönemlerde daha çok gol ve daha çok skor etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi daha son iki maç gerçek bir dram olacak. Şehir için, oyuncular için, taraftarlar için çok zor olacak ama ben başaracağımıza inanıyorum.
5: Hafta içinde yaptığımız çalışmalarda, analizlerde Kayserispor'un son 3-4 maçtaki durumunda tekli baskıya geliyorlardı bize. Tekrarlayan bir baskıları yoktu. O tekli baskıyı kırmak için çalışmalar yapmıştık ve ilk 35 dakika bunda bayağı bir muvaffak olduk diyebilirim. Çünkü bayağı da oyun domine ettik, pozisyonlar bulduk, ataklar bulduk. Hem geçişlerde hem pozisyonel ataklarda gerçekten ciddi hücumlar yaptık ama golü de bulduk duran toptan. Fakat skoru artıramadık. Bu sürede Kayserispor'da tekrar son ilk yarının son 10 dakikası Can abiyle tekrar bir mücadele, tekrar skoru dengelemek için büyük bir mücadele verdi. İkinci yarıya çıkarken söylemiştim, kaos futboluna karambole dönersek rakibe yarar diye. Sakin kalmaya çalışalım dedim ama bunu başaramadık ikinci yarı. Mecburen Kayserispor'un işte uzun topları, dönen topları almak istemesiyle biraz oyun istediğimiz gibi olmadı. Bizim de istediğimiz gibi olmadı. Rakip de orada işte uzun forvetlerini oyuna aldı. Kenardan ortalar, uzun toplarla sonuca gitmeye çalıştı. Yani ikinci yarı, ilk yarı oyun bizim hakkımızda ama ikinci yarı için bir şey diyemem. Beraberlik bizim için iyi bir sonuç gibi duruyor diğer sonuçlar geldiği için. Diğer en azından ümidimizi, umudumuzu haftaya daha güçlü bir şekilde taşıyoruz.
2: 32. haftada oynanan Hesapkom Antalya Spor Korendon Alanya Spor maçındansa gol sesi çıkmadı. Yine maç sonuna gidiyoruz.
6: Hayati önem taşıyan bir maça çıktık. Mutlak 3 puan almamız gereken. Bunu da aynı şekilde oyuncularımızla konuştuk. 2. ve 3. bölgede üretmekte, pozisyona girmekte sıkıntılar yaşadık. Son iki hafta, önümüzdeki hafta çok zor bir maçımız var. Daha sonra da yine aynı şekilde zorlukları çok yüksek bir Kocaeli maçımız var. Diğer maçlara baktığımızda da aslında biraz daha bir hafta önce nasıl istemediğimiz sonuçlar olduysa bu hafta da aslında bizim için gelen sonuçlar oldukça iyiydi. Ancak burada bir galibiyet alabilseydik, 3 puan alabilseydik belki de ligi bitirecektik. Çok değerliydi, çok önemliydi. Dediğim gibi orada mücadelemizi yapmaya çalıştık. Zaman zaman da yaptık ancak gol bulmakta ve pozisyon bulmakta zorlandık.
7: To my team because after all what happened in the game.
8: Bizim için

0: önemli bir puan oldu. Bu golün nasıl iptal edildiğini ben anlamadım. Bu hakemin Fenerbahçe stadyumunda, Galatasaray, Beşiktaş stadyumunda da böyle bir gol iptal edebilir miydi? Bunu gerçekten görmek isterdim. Sonraki maçlarda da buna dikkat ederek izleyeceğim. Hakemle ilgili söylediklerim de sahadaki hakemle ilgili değil, VAR'daki hakemlerle ilgili. Çünkü sandalyede oturup televizyondan izler gibi maçı mı izliyorlar bilmiyorum. Futbol bir temas oyunu. Bunu bilmiyorlar mı? Gerçekten anlamıyorum.
1: Şimdi de Fatih Karagümrük'ün Gençler Birliği'ni tek golle geçtiği maçın basın toplantısını izleyelim.
2: When I'm coach here, when I came, this is our worst game. Way of playing and everything.
3: Bugün de şanslıydık. Bugün Ivo Grbić bizi çok fazla kurtardığını söyleyebilirim. Oyuncuların bugün çok fazla yürekleriyle, kalpleriyle oynadı. İyi bir enerjiyle oynadılar. Ve hak ettiğimizi düşünüyorum bugün kazanmayı. Çünkü daha önce de kazanmayı hak ettiğimiz maçlar vardı. Fakat şanssızlıklardan dolayı da kaybettik bu maçları. Ve bu yüzden bugün de şans birazcık bizim yanımızdaydı. Ve diyebileceğim aynı zamanda şu var. Artık matematiksel olarak ligde kalabilmeniz için bir hafta daha umudumuz olduğunu söyleyebilirim. Bir hafta daha hayattayız. Devre arasında oyuncularıma dedim ki bizim nasıl oynadığımız şu anda hiçbir şekilde önemli değil. Bizim sadece hayatta kalmamız gerek, ligde kalmamız gerek. Bizim motivasyon kaynağımız da buydu. Matematiksel olarak çünkü hala düşmedik. Belki insanların gözünde düşmüş olabiliriz ama matematiksel olarak hala düşmedik. O yüzden şansımız devam ediyor. Biz hayatta kalmak için oynadık. O yüzden oyuncularımı da böyle motive ettiğimi söyleyebilirim.
4: İlk yarı yani yakaladığımız... Yani daha doğrusu rüzgar arkamızda düşündüklerimizi yaptık. Hiç istemediğimiz bir gol yedik duran toptan. Onun akabinde oyunun kontrolünü elimize aldık. Bir penaltı pozisyonu var. Penaltıdan yararlanamadık. İkinci yarı devre arası bir iki tane dokunuş yaptık. İçeride konuştuğumuz şeyler vardı. Ondan sonra oyun üstünü tamamen elimize aldık. Burada yani... Akşam herkesin izleyeceği bir pozisyon var. İnanın şimdi içeride defalarca izliyoruz. İçeride defalarca herkesin telefonunda bir mesaj var. Yani hakem bize pozisyonun VAR'dan gerekli bir netlik olmadığı için veremediğini söyledi. Ama analitik düşünen, matematiksel bakan herkes kalecinin topa dokunduktan sonra top daha yeni iz düşüme geliyor. Yani çok net bir golümüzün verilmediğini düşünüyoruz. Bunun dışında iki tane de topumuz çizgiden çıkarıldı. İkinci yarı çocuklar maçı değiştirmek için her şeyi yaptı. Tabii ki o pozisyonlardan sonra da demoralize oluyorsunuz. Verilmeyen pozisyonlardan sonra oyunun içinde kalmanız biraz daha zorlaşıyor. Yani değişiklikler yaptık, her şeyi yaptık. Elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum ama inanın bu karar yani açıklanabilir değil bizim için. Akşam herkes tekrar tekrar izleyecektir. Onun dışında önümüzde iki maç var. İki maçı da kazanıp ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
1: Galatasaray Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.
5: Galatasaray Karadeniz'de takıldı. Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Sarı Kırmızılılar şampiyonluğunu garantileme şansını haftaya bıraktı. Galatasaray'ın tek golünü Yunus Akgün kaydederken Karadeniz ekibi Muandi Matci ve Ndiaye'nin ikişer golüyle 3 puan aldı. Karşılaşmanın 63. dakikasında kaleci Günay Güvenç ceza sahasının dışında topa elle dokundu ve bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sezon Süper Lig'de 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray bu yenilgilerin hepsini de deplasmanda aldı. Bu sonuçla 74 puanda kalan Sarı Kırmızılıların Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi. Önümüzdeki hafta ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, son hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Sarı Kırmızılılar Akdeniz ekibini yendiği takdirde Fenerbahçe'nin alacağı sonuca bakmaksızın üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray hesap.com Antalyaspor maçı cumartesi günü saat 20'de oynanacak.
1: Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta Rams Başakşehir'i 3-1 ile geçti ve lider Galatasaray'la puan farkını 4'e indirdi.
5: Fenerbahçe şampiyonluk için umudunu korudu.
6: Hüsamettin ayak koymuştu. Kerem orada kazandı. Topu Kerem gidiyor. Pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
5: Sarı lacivertliler Trenteo Süper Lig'in 32. haftasında Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta Rams Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Bu galibiyet

0: Galibiyetli lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşıdı. Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltı ile eleştirilen Anderson Talisca takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Başakşehir karşısında attığı 3 golle ligdeki gol sayısını 19'a çıkaran yıldız oyuncu tüm kulvarlarda toplamda 27. golüne ulaştı. Talisca bu sezon Avrupa Ligi'ndeki Brann karşılaşmasından sonra ikinci kez hat-trick yaptı. Brezilyalı oyuncu şampiyonluk yolundaki son 2 viraj öncesinde Fenerbahçe'nin önemli kozlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü saat 20'de Tumosan Konyaspor deplasmanına gidecek.
1: Trabzonspor son haftalarda ciddi bir düşüş yaşıyor. Bordo Mavililer ligde son 4 maçını kazanamadı.
2: Sezonun başarılı ekiplerinden Trabzonspor için son haftalarda işler iyi gitmiyor. Mart milli arasının dönüşünde görkemli Galatasaray galibiyetiyle şampiyonluk yarışında iddia kazanan Karadeniz ekibi devam eden haftalarda galibiyeti unuttu. Ligde son 4 maçını kazanamayan Bordo Mavililer bu sezon ilk kez bunu yaşadı. Trabzonspor en ciddi problemi gol yollarında yaşıyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri son 8 maçta yalnızca bir kez 2 gol atabildi. Trabzonspor'un bir golden fazla skor bulduğu son rakibi Galatasaray oldu. Kadro genişliği sıkça tartışılan Bordo Mavili ekipte son haftalarda sakat veya formsuz oyuncuların çokluğu da Fatih Tekke'nin işini zorlaştırıyor. Özellikle ilk devrede takımın en önemli isimlerinden Arseni Batagov ve Ernest Muçi gibi isimler sakatlığın da etkisiyle son haftalarda takıma katkı sağlayamadı. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalde yoluna devam eden Trabzonspor, ligde de haftayı 66 puanla 3. sırada kapattı. Kalan 2 haftada deplasmanda Beşiktaş ve iç sahada Gençler Birliği ile karşılaşacak Bordo Mavililer'de Şampiyonlar Ligi umutları azaldı. İkinci sıradaki Fenerbahçe ile arasında 4 puan bulunan Karadeniz ekibi rakibinin 2 maçta da puan kayıplarını bekleyecek. Trabzonspor lig üçüncülüğünü garanti altına aldı.
1: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşındı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yarış cumartesi günü de bitebilir, son haftaya da kalabilir.
3: Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluk yarışında heyecan sürüyor.
4: Şut pozisyonu, Torreira ve gol!
3: Fenerbahçe'nin 7 puan önünde Samsun deplasmanına çıkan Galatasaray kazanması halinde mutlu sona ulaşacaktı. Rakibine 4-1 mağlup olan Sarı Kırmızılar Fenerbahçe'nin de Başakşehir'i 3-1 yenmesiyle hedefini gerçekleştiremedi. Sarı lacivertlerin 4 puan önünde son 2 haftaya giren Galatasaray hala büyük bir avantajı elinde bulunduruyor. Sarı Kırmızılılar cumartesi günü Ramspark'ta Antalyaspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray olası bir puan kaybında da son hafta Kasımpaşa deplasmanına lider çıkacak.
5: Şimdi Şalai yaptı ortasını, arka direğe şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
3: Galatasaray'a şampiyonluk için bir galibiyetin yanı sıra 2 beraberlik de yetiyor. Sarı Kırmızıların Antalyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldığı, Fenerbahçe'nin ise 2 maçını kazandığı senaryoda iki ezeli rakip sezonu aynı puanda bitirecek. Bu durumda rakibine ikili averajda üstünlük sağlayan Galatasaray mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe ise şampiyonluk için deplasmanda Konyaspor ve Kadıköy'de Eyüpspor'u yenip Galatasaray'ın en az 5 puan kaybetmesini bekleyecek.
5: Gendouzi ve gol! Matteo Gendouzi!
3: Sarı lacivertlerin iki maçın birinde berabere kaldığı senaryoda sarı kırmızılar iki maçını kaybetse dahi ipi göğüsleyecek. Üçüncü sırada yer alan Trabzonspor ise Göztepe beraberliğiyle şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Galatasaray

0: Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Bordo Maviller son 2 haftada 4 puan önündeki Fenerbahçe'yi geçip ikinci sırayı almaya çalışacak. Bu hafta Dolmabahçe'de Beşiktaş'la karşılaşacak Karadeniz ekibi son maçında da Gençler Birliği'ni konuk edecek. Trabzonspor'un ikinci olup Şampiyonlar Ligi bileti alması için 2 maçını da kazanıp Fenerbahçe'nin en az 5 puan kaybetmesi gerekiyor.
1: Ernest Bucci, Mustafa Ezgelli açıyor. Önünü aldı. Mustafa şut şansı. Mustafa! Gol!
0: İki takımın sezonu aynı puanda bitirmesi durumunda ikili averajda üstün olan Sarı Lacivertliler rakibini geride bırakacak.
2: Galatasaray karşısında oynadığı oyun ve aldığı sonuçla dikkat çeken Samsunspor son haftalarda yükselen bir form grafiği yakaladı.
3: Samsunspor son haftalarda yükselişte. Karadeniz temsilcisi ligde Beşiktaş'ı mağlup etmesinin ardından lider Galatasaray'a da çelme takmayı başardı. Makumbu'dan pas. Orta geldi. Kafa vuruşu Muandil, maçı ikinci pozisyon ve gol. Samsunspor ikinci yarıya golle başlıyor. Ligde son 4 maçını kazanan Samsun ekibi bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 4 maç kazandı. Kırmızı beyazlılar tüm kulvarlarda oynadığı son 9 maçta yalnızca bir kez mağlup oldu. Süper Lig ekibinin yükselişinde teknik direktör değişikliği etkili oldu. Şubat ayında göreve başlayan Thorsten Fink, Samsunspor'un başında çıktığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Alman teknik adam konferans ligine veda ettikten sonra haftada tek maça düşmenin de etkisiyle takımın ritmini arttırdı. Galatasaray karşısında maçın büyük bölümünde birebir baskılar uygulayan Samsunspor, kazandığı toplarla yaptığı direkt geçişlerle etkili oldu. Sezon boyunca sakatlıklardan çok sıkıntı çeken Karadeniz ekibinde Carlo Holse ve Marius Muandilmacı istikrarlı performanslarıyla takımı sırtladılar. Sarı Kırmızılılara karşı ise bu iki ismin yanı sıra Şerif Endiaye ve Yalçın Kayan öne çıktı.
4: Soner, Soner çevirdi içeriye, en arkaya, kafa gol! Samsunspor öne geçiyor.
3: Yalçın karşılaşmayı 2 asistle tamamlarken Endiaye de etkili oyununu 2 golle süsledi. 32. haftayı 48 puanla 7. basamakta tamamlayan Samsunspor'un Avrupa bileti içinde umutları devam ediyor. Karadeniz ekibi Göztepe'nin 4, Başakşehir'in ise 3 puan arkasında bulunuyor. Samsunspor ligin son 2 haftasında doğrudan rakipleri Başakşehir ve Göztepe ile karşılaşacak.
2: Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala öncelikle hedefinin A milli takıma gitmek olduğunu söyledi.
5: Uzun yıllardır 2020'den beri buradayım. Rizespor benim için çok özel, çok önemli, çok farklı bir yerde. Heyecanlarımı, ilk adımlarımı, her şeyimi burada yaşadım. Rizespor'un yeri dediğim gibi kelimelerle anlatamam. Ömrümün sonuna kadar da böyle olacak. Burada bulunduğum sürece de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Uzun süredir buradayım. 6-7 bölgede, farklı bölgede oynadım. Bu da aslında bana saha içinde birçok tecrübe kattı diyebilirim. Her bölgede, her mevkide farklı bir şeyler öğrendim. Ya benim için dediğim gibi burada önemli olan sahanın içinde olmak. Kariyer hedeflerim tabii ki de her futbolcunun olduğu gibi benim de öncelikle A milli takım hedefim var. İnşallah bunu yakalamak için de gerekli çalışmaları yapıyorum. A milli takıma gitmeyi çok istiyorum. En kısa sürede bunu başaracağımı düşünüyorum. Onun dışında da kariyer hedeflerimde tabii ki de büyük takımlara gitmek var. Aslında Çaykur Rizespor'un yetiştirdiği bir oyuncu olarak Çaykur Rizespor'u bir Avrupa Ligi'nde, bir Şampiyonlar Ligi'nde, yani bir büyük takımlarda da temsil etmek istiyorum. Rize'nin yetiştirdiği bir oyuncu olarak kulübümün de memnun olacağı şekilde. Hedefim tabii ki de büyük takımlara gitmek. Taraftarlarımız bizi hep destekledi. İyi günde, kötü günde hep yanımızda oldular. Biz onlara minnettarız. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Rizespor taraftarı sürekli hücum futbolu isteyen, aslında sahada sürekli ateşli bir takım görmek isteyen bir taraftar. Bu da aslında bizim için iyi. Çünkü şöyle, onlar ne kadar çok isterse, ne kadar ateşli olursa biz de aslında sahada özellikle gol bulup öne geçtiğimiz maçlardan sonra daha da yükleniyoruz. O enerjisi yüksek, ateşli bir futbolu var iç sahada. Aslında bunu biz taraftara borçluyuz diyebilirim.
2: İngiltere'de Premier Lig'e yükselen iki takım belli olurken Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City son hafta adını playofflara yazdırmayı başardı.
6: İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselecek 3 takımdan ikisi netleşti.

0: geçti. Avrupa'nın en prestijli ligine yükselen ilk takım bitime 4 hafta kala kesinleşmişti. Harika bir sezon geçiren Coventry City 95 puanla Championship'te şampiyonluğa uzanan taraf olmuştu. Doğrudan Premier Lig'e yükselen ikinci takımsa kapanış haftasında Queen's Park Rangers'ı 3-0 yenen Ipswich Town oldu. Kieran McKenna'nın çalıştırdığı İngiliz ekibi sezonu 84 puanla Millwall'ın 1 puan önünde ikinci tamamlayarak Premier Lig'e yükseldi. 4 takımın playoff'ta son bilet için mücadele edeceği Championship'te sezonu 3. bitiren Millwall, 6. bitiren ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya gelecek. 4-5 eşleşmesinde ise Southampton Middlesbrough ile karşılaşacak. Kazanan taraflar finalde Premier Lig'e son bilet için mücadele edecek.
1: Milli futbolcu Kenan Karaman ve eski Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun formasını giydi. Schalke 3 sezon aradan sonra Bundesliga'ya döndü.
2: Kenan Karaman attı, Schalke 0-4 Bundesliga'ya yükseldi. Edin Dzeko ve Loris Karius'un da formasını giydiği Gelsenkirchen ekibi Bundesliga 2'nin 32. haftasında Fortuna Düsseldorf'u konuk etti. Miron Muslic'in ekibi milli futbolcu Kenan Karaman'ın 15. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Schalke bu sonuçta bitme 2 hafta kala 3. sıradaki Hannover ile farkını 10 puana yükselterek Bundesliga'daki yerini garantiledi. Sezon aradan sonra Bundesliga'ya dönen Mavi Beyazlılar'da Kenan Karaman 14 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı. Ara transferde Alman ekibine imza atan Dzeko ise 9 maçta ağları 6 kez havalandırıp 3 asist yaptı. Müzesinde 7 Bundesliga ve 1 UEFA kupası bulunan Schalke 2023'te küme düşmüştü. Bir ara 3. lige düşme tehlikesi dahi yaşayan Alman ekip, teknik direktör Muslic yönetiminde yeniden yükselişe geçerek hedefine ulaştı.
1: 2026 Dünya Kupası yaklaşırken bazı yıldız oyuncular sakatlıkları nedeniyle turnuvada boy gösteremeyecek.
0: 11 Haziran'da Meksiko City'de başlayacak 2026 Dünya Kupası yaklaştıkça heyecan giderek artıyor. Bazı yıldız isimler ülkelerinin eleme turlarını geçememesi nedeniyle turnuvaya katılamayacak olsa da bazıları ise sakatlıkları yüzünden boy gösteremeyecek. Diğer takımlara nazaran en fazla sakatlık sorunu yaşayan ülke Brezilya. Sambacıların hücum hattında bolca yetenek olsa da Real Madrid'in forveti Rodrigo'nun yokluğu önemli eksiklerden biri olarak öne çıkıyor. Eski Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, Mart ayında ön çapraz bağlarını yırtan yıldız oyuncudan mahrum kalacak. 25 yaşındaki Rodrigo, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan karşısında değerlendiremediği penaltının ardından kendini affettirme şansını da kaçıracak. Real Madrid'in Brezilyalı stoperi Eder Militao da geçtiğimiz ay geçirdiği uyluk ameliyatından sonra turnuvayı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya. Son yıllarda sağlık sorunlarıyla boğuşan savunma oyuncusu, 15 ay içinde her iki dizindeki ön çapraz bağlarını yırtarak uzun süre sahalardan uzak kaldı. Ancelotti, Nisan ayında geçirdiği hamstring sakatlığı dolayısıyla Chelsea'de kulüp sezonunu kapatan genç yıldız Estevao'nun durumundan da endişe duyuyor. Brezilya'ya rakip olacak kadar zengin bir hücum kadrosuna sahip Fransa'da en önemli yıldızlarından birinin yokluğunu yaşayacak. Nisan ayında aşil tendonu kopan Hugo Ekitike yalnızca Dünya Kupası'nda değil 2026'nın geri kalanında da forma giyemeyecek. Mart ayında oynanan dostluk maçında Brezilya'ya karşı galibiyet golünü atan 23 yaşındaki santrfor bu yaz turnuvayı evinden izlemek zorunda kalacak. Euro 2024'te yarı final oynayan Hollanda bu yaz şampiyonluk mücadelesine gireceğine inansa da önemli hücum oyuncularından birinden yoksun kalacak. Tottenham formasıyla Wolverhampton'a karşı oynadığı mücadelede ön çapraz bağını yırtan Xavi Simons da 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak. Simons, Leipzig'den sonra Premier Lig'deki ilk sezonunda istikrarlı performans göstermekte zorlansa da Dünya Kupası'nda Ronald Koeman'ın en güvendiği oyunculardan biriydi. Portakallar hücumda üretkenliğiyle öne çıkan genç yıldızı arayacak gibi görünüyor. Kuzey Amerika'ya nasıl gol atacağı konusunda soru işaretleriyle giden Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann, Bayern Münih'te iyi form yakalayan Serge Gnabry'den kilit rol üstlenmesini umuyordu. Ancak Gnabry, Kane, Olise ve Diaz'dan oluşan hücum hattının arkasında hem gol hem de asist sayısında çift haneli istatistiklere ulaştığı sezonda geçtiğimiz ay antrenman sırasında adüktör kasında yırtık yaşadı. Bu da yıldız oyuncunun tıpkı 2018'de olduğu gibi kadroda yer alamayacağı anlamına geliyor.

0: Serie A'da Inter Parma'yı 2 golle geçti ve 3 hafta kala bitime şampiyonluğunu ilan etti.
1: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Giuseppe Meazza'da Inter'in belki de şampiyonluk maçı başlıyor. Strefezza. Çekti Strefezza. Valeri tekte. Çok da güzel ortama. Dışarıya gitti bari kafada.
2: Çok iyi geldiler.
1: Del Prato. Kaptanla pozisyona girdi Parma.
2: Offside'e çıkmayabilirmiş.
1: Barella ceza sahasına etkili orta Dumfries dışarıya. Barella süper kesti ama Dumfries dışarıya atıyor. İki kafa, iki pozisyon, iki sabek. Zielinski. Barella ortaya girdi. Ceza sahası Esposito döndü. Barella direkten topu alana mı gidiyor Suzuki? Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Acayip bir pozisyon. Kalesinde Suzuki son anda. Şans her anlamda Parma'nın yanında. Şimdi Zielinski. Zielinski aradan Turam karşı karşıya. Turam! Marcus Turam atıyor. İlk yarı sonunda kilidi kırıyor Inter. Marcus Turam. Çok iyi geldiler. Carlos Augusto. Şimdi Martinez'den Di Marco'nun koşu yoluna doğru. Aldı Di Marco. Götürüyor Di Marco. Çevirdi arka tarafa. Şut dışarıya. Denzel Dumfries. Ortonez. Baskı Lautaro Martinez'den. Yanında Barella, ona doğru pas. Barella çekti. Barella'dan yeniden Martinez. Martinez baktı kaleye. Çekti Martinez. Suzuki. İkinci gol gelecekti kaptandan. Bisek. Bisek arada Martinez'e, çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi Mkhitaryan. İkinci gol Mkhitaryan. Baktım yardımcıya verdi golü. Mkhitaryan'la koşar adımlarla şampiyonluğa gidiyor Inter. Martinez aldat dedi. Mkhitaryan. Artık dakikalar kaldı şampiyonluğa. Şimdi Almqvist hareketli. Elfeşe'nin de Almqvist şimdi götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeş ve gol. Fark biri iniyor ama bayrak havada. Bayrak havada. İsabetli bir pas oldu Martinez'e. Martinez ayakta kaldı. Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci. Suzuki bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor. Frattesi topa ilk temasında üçü atacaktı. Mücadele sürüyor. Artık saniyeler kaldı. Bonaccina düdüğünü çalıyor ama

0: Martinez ile, Di Marco'su ile, yıldızlarla dolu kadrosuyla İtalya'nın en büyüğü 21. kez Inter. Belki Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığını yaşadılar ama son haftalarda bu ligin en güçlüsü olduklarını gösterdiler. Ve şimdi söz Giuseppe Meazza'da.
1: Juventus'a Las Verona'yla 1-1 berabere kaldı ve evinde 2 puan bıraktı.
2: İlk düdüğü bekliyoruz artık Airoldi'den. Allianz Stadyumunda Juventus Verona maçı başlıyor. Conceição korneri kullandı. Conceição şimdi yaptı ortasını, cezalarını Turam Kelly vurdu. Montipo'da kalıyor top. Cambiaso yerden Conceição, o bıraktı Locatelli. Locatelli vurdu top dışarıda. İyi bir organizasyon ama tam vururken ayağa kaydı. Biraz da baskı altındaydı Locatelli. Cambiaso. Makeni tek oynadı. Kenan. Kenan attı, çalımı gidiyor. Kenan yerden bıraktı Turam'a. Tekrar Kenan düşüncesi. Sekti top. Conceição vurdu Montipo. İki hamlede Montipo. Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha. Kafa vuruşu, top direkten dönüyor. Bremer kafayı vurdu, top direkten döndü. Locatelli. Bremer. Büyük hata. Bovi ve gol. Çok büyük hata savunmada. Bovi topu ağlara yolluyor. Verona bir geldi, bir geldi. Tek kale oynayan Juventus topu ağlarında görüyor. Conceição. Conceição cezalarını geriye doğru, Makeni havalandırdı. Kafa, top dışarıda. Arda arda duran toplar. Juventus'tan orta geldi yine. Savunmadan sekti. Kalulu vurdu. Top dışarıda. Vlahovic. Vlahovic ve gol! Sakatlıktan golle dönüyor. Free kick'ten harika bir gol atıyor Vlahovic. 62. dakika. Çözüm üretemeyen Juventus beraberliği yakaladı. Sırp golcüsüyle. Vlahovic. Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha Edmundson. Radaric kafayı vurdu. Cambiaso. Bir orta daha. Cambiaso'dan Conceição vurdu. Montipo ardından Frenze korner atıyor topu. Yine Conceição, yine Montipo. Boga zorlayacak. Boga cezalarına girdi. Geriye doğru Locatelli vurmadı. Conceição. Conceição vuruyor top dışarıda. Boga. Top kaybı. Karşı atak başlayabilir ama yine kazandı Boga ile Juventus. Şimdi Jegrova. Jegrova cezalarına. Jegrova. Top direkten döndü. Jegrova direkten döndü. Montipo'ya çarptı. Kaleye gitmedi. Şans anı Verona için. Jegrova işaret verildi. Jegrova topun başında. Jegrova yaptı ortasını tek yumruk Montipo'dan. Ve maç bitti diyor hakem. Juventus Verona ile 1-1 berabere kalıyor.
1: Portekiz Ligi'nin 32. haftasında evinde Alverca'yı mağlup eden Porto bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
3: Portekiz Premier Ligi'ndeyiz. Porto

0: Alverka'yı ağırlıyor. Şampiyonluk maçına çıkıyor ev sahibi takım. Köşe vuruşunu kullandı Porto. Deniz Gül tamamlayamadı. Top dışarı gitti. Bir başka köşe vuruşu. Ceza sahası için sert şut direkten dönüyor. Ardından top ağlara gidiyor. Fakat hakem gol geçersiz diyor. Bir elle oynama işareti var karşılaşmanın hakeminden. İşte bu şutta gole yaklaştı Porto. Ardından Kivior tamamladı fakat elle oynama kararı var. Alverka hücumu ceza sahasına yapılan orta kafa vuruşu dışarı gidiyor. Tuaizi şutu çeken isimdi. Savunma arkasına atılan top. Chiquinho topu aldı. Chiquinho topu ceza sahası içine kadar taşıyor. Fakat topu kaybediyor. Porto köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor. Ve 40. dakikada Bednarek ev sahibi takımı öne geçiriyor. Bir kez daha izledik. Bednarek golü atan isimdi. İkinci yarıdan görüntüler. Alverka hücumunda kaleci Diego Costa başarılı. Konuk takım gole böyle yaklaştı. Figueiredo ile kaleci Diego Costa başarılıydı. Porto ikinci golü arıyor. Kafa vuruşu Mendes'in kucağında kaldı. Karşılaşmada son anlar. Alverka beraberlik golünü arıyor. Ceza sahası içinde çok kritik bir pozisyonu değerlendiremiyor konuk takım. David Gouye içeri çevirdi fakat Porto savunması başarılı. Alverka önemli bir fırsattan yararlanamadı. Son bölümde Alverka hücumları devam ediyor. Çok tehlikeli bir başka atak daha izliyoruz. Yaşanan karambolün ardından Porto savunması topu dışarı yollamayı başarıyor. İşte Menaggio ile yakalanan fırsat, ardından Deniz Gül sonra savunma uzaklaştırdı. Maçta son düdük geliyor. Porto bitime 2 hafta kala Portekiz Premier Ligi'nde şampiyon oluyor. Porto'nun 31. şampiyonluğu bu. Teknik direktör Farioli'nin büyük sevinci var. Estadio Dragao'da kutlamalar. Francesco Farioli kariyerindeki ilk kupayı kazanıyor. Porto'da Başkan Villas Boas yönetiminde 4 yıl aradan sonra bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşıyor.
1: Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih Heidenheim'la 6 gollü maçta berabere kaldı.
2: İşaret geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Korner kullanıldı. Geldi orta. Kafa vuruşu savunmadan. Bir kez daha içeriye. Zimzim attı. Gol! Yine attı. Buldu. Zimzim attı. Allianz'da Heidenheim rüzgarları esmeye devam ediyor. Maçın başından bu yana. İstediği oyunu sahaya yansıtamadı Bayern Münih. Tabii bunda rotasyonun da epey bir payı var. Oyuncular ısınmaya gidiyor. Kimlerin olduğunu henüz tam göremedik. Bu arada savunma arkasına Eren geçti kaleciyi. Eren gitti, gol! Eren attı. Eren Dünçi yarım saat geride kalırken Bayern Münih iki farklı geriye düşüyor yine. Faturayı çok ağır kesiyor Frank Schmidt. Heidenheimliler inanamıyor olan bitene. İnanılmaz. Üst üste iki maçta geriye düşüyor Bayern Münih. Allianz Arena geri dönüşün ateşini bekliyor. Goretzka vurdu, gol! İşte o ateş. Leon Goretzka. 44. dakika sezonun ilk free kick golü. Leon Goretzka'dan geliyor. Olise kullandı köşe vuruşunu. Leon Goretzka. Geri dönüşü tamamlıyor Bayern Münih. Goretzka Bayern Münih'i sırtına aldı. Tek başına beraberliği getirmeyi başarıyor. Allianz Arena ayakta. Goretzka'nın golü. skora dengeyi getiriyor. 2-2. Goretzka kaldırı topu, kafayla karşılıyor savunma. Goretzka açıldı önü. Leon Goretzka 3 kişi önünde. Kimmich önce düzeltti, sonra denedi. Kaleyi direkten döndü. Sekti top. Luis Diaz çalımı atamadı. Kimmich vurdu bir kez daha. Buş dönüyor geriye Ramay. Bayern Münih kaleye tehdit olmaya devam ediyor. Elle hareketlendirdi oyunu. İbrahimovic sol kanada bırakıyor topu. 3 kişi de geliyor Aydınayım. Ceza sahası Zivzivatse. Zivzivatse! Zivzivatse! Mükemmel gol. Dakika 76. Aydınayım bir kez daha önde. İnanılmaz. 2024 ruhu canlanıyor. Aynı skor. Aydınayım Bayern Münih karşısında 3-2 önde. Olise baktı kaleye. Olise gol! İnanılmaz bir son. Bir klasik. Bayern Münih dönüyor. Olise'nin golüyle. Ne adam ama. Ne maç ama. Michael Olise. Bir kez daha şaşırtmıyor Bayern Münih. Son nefeste, son dakikada Schmidt'in, Heidenheim'in bir şehrin umudunu dindiriyor Bayern Münih. 3-3, 6 gollü maç.
1: La Liga ile devam edelim ve Real Madrid'in Espanyol'u deplasmanda 2 golle geçtiği mücadelenin özetini izleyelim.
3: Manzano son kontrolleri yapıyor. Mücadeleye başlayacağız artık. Real Madrid'li oyuncuların dokunuşuyla ilk düdük maça Real Madrid başladı. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Dolan bıraktı. Ruben Sanchez. Sanchez önü açıldı. Sanchez kaleyi deniyor. Çerçeveyi tutmadı bu şut. Yeniden kazandı Real Madrid. Jude Bellingham. Bellingham'dan çalımlar. Bellingham ayakta kaldı. Ceza sahası içinde. Trent'e bas şimdi. Sekti top. Vinicius vurdu. Savunmaya çarptı ardından direkt. Korneri kazanıyor devamında pozisyonu Real Madrid. Bellingham'dan şık hareketler var atağın devamında. Burada bırakmıştı Trent'e. Trent'ten içeriye. Vinicius önce savunma ardından direkt. Biri sayılabilir İspanyol kadrosundaki 2001 doğumlu Dolan. Manchester City altyapısı görmüş birisi ama Blackburn Rovers performansıyla derken kırmızı. Bill Manzano'dan kırmızı kart çıktı. İtirazlar var. Omar El Hilali hakemin yanında. İspanyol oyuncuların itirazı. Kırmızı çıktı İspanyol'a. Neyse ki kırmızıyı değiştirdi Bill Manzano ama sarı kartı veriyor. Exposito. Dolan'dan Romero'ya. Romero. İçeriye çevirdi Romero. Ramon Terrat Sauta yolluyor. Şimdi Vini'ye pas. Bellingham'dan aldı topu Vinicius Junior. Vinicius El Hilali'nin üzerine gittiğine Vinicius'un pası geçmedi. Fran Garcia yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Yakın mesafeden Valverde Dimitrovic'in üzerine yolluyor. Sandra Arnold sekti top. Brahim Diaz üstten alta. Edu ortaladı. Kafa vuruşu ön direkte Cabrera. Kaleci Lunin çıkardı. Valverde yükseltiyor. İlk yarının son anlarında gole yaklaşıyor kaptanı Cabrera ile İspanyol. Lunin kurtarışı yapıyor.
4: Doğru yer tutmuş.
3: Valverde. Valverde gitti topla Urko'yu taktı peşine. Valverde'den Vinicius. Vinicius Junior. Gonzalo'dan tek top. Vini açtı önünü. Vini vurdu ve top ağlarda gol. Gonzalo Garcia'nın asistinde Vini ile öne geçiyor Real Madrid. Maçın başından bu yana El Hilal ile boğuşuyordu Vinicius Junior. En sonunda golü de atıyor dakika 55.

0: Romero. Romero yaptı ortasını. Göz kontrol dönerek vuruş Terats'tan. Olmadı. Roca. Sağ kanada sekti o top. Şimdi bir şut fırsatı. Asmakta dışarıya. Fran Garcia. Vinicius Junior. Topu pası yeniden Vinicius. Müthiş attı bu kez. İki gol Vinicius Junior'dan. Real Madrid ikinci yarıda buluyor golleri.
1: Çok benzer gol ikisi birbirine. Yani Vini'nin topla hareketlenerek bir ver kaç yapıp onun üzerinden gole gittiği ama bu seferki vuruşuyla gerçekten olağanüstü.
0: 5. golü bu sezon La Liga'da Vinicius'un. Vini'ye geldi o top. Vinicius Junior. Vinicius. Galero'yla mücadelesi Vinicius. Çıkardı Mastantuono'ya. Mastantuono kaleci Dimitrovic. Vini. Vini. Çekti topu. Vinicius Junior. Gonzalo yanında. Pas ona. Gonzalo Garcia. Kike Garcia. Valverde kafayla girmişti araya. Şimdi Mastantuono. Franco Mastantuono. Bellingham'dan destek var. Arkadan Gonzalo geliyor. Mastantuono bıraktı. Şut. Bellingham. Kaleci Dimitrovic. 3. golün kıyısından dönüyor Real Madrid. Ve bu pozisyonun tekrarını biz izlerken karşılaşmanın son düdüğü geliyor Gil Manzano'dan. İspanyol 0, Real Madrid 2.
2: Voleybolda Sev Şampiyonlar Ligi'nde zafer Vakıfbank'ın oldu. Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve namalup kupaya uzandı. Sarı siyahlı ekip 10. kez mücadele ettiği finalde 7. kez mutlu sona ulaştı. Maç sonu röportajlarla bugün gün ortasını tamamlayacağız değerli izleyenler. Mutlu günler, hoşça kalın.
3: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
2: Kaspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
3: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
3: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
4: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta gücü adında.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: İşini büyütenlerin mikrosu var.
10: Mikro yazılım, mikro konteyner.
11: Reklam.
12: Aspor Radyo.
13: Bir reklam.

0: ya.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Üretim öncülerinin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro kontene.
6: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
7: Trendyol Süper Lig.
4: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
8: Sporun ev sahibi Esport Plus.
3: Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
9: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
11: Türkiye kara taşımacılığında bölgesel bir merkez olma potansiyelini artırıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim küresel ticarette alternatif güzergah arayışını hızlandırdı. Deniz taşımacılığında riskler artarken karayolu taşımacılığı yeniden stratejik hale geldi. Genç nüfusu, güçlü lojistik altyapısı ve Avrupa-Asya hattındaki konumuyla Türkiye kara taşımacılığında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre doğru eğitim ve istihdam politikalarıyla Türkiye lojistik sektörünü daha da büyütebilir. Ayrıca Avrupa'nın şoför açığında güçlü bir tedarikçi ülke haline gelebilir.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
12: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
13: A-Spor ekranında ana haberle karşınızdayız.
12: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
13: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
12: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.

0: Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Güvenç Kurtar ve Cem Kerpiççiler bizimle birlikte yaklaşık 3 saat boyunca gündemi değerlendireceğiz. Hem şampiyonluk yarışını konuşacağız. Geride kalan haftaya dair değerlendirmelerimiz olacak. Bu cumartesi bizi ne bekliyor? Bunun üstüne konuşacağız. Zira Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş-Konya Spor mücadelesi var. İki takım için de son derece önemli bir karşılaşma ve bir yandan da lige tutunma mücadelesi söz konusu. Güvenç Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Cem Kerpiççiler hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Güvenç Hocanın varlığı zaten her zaman hareketli bir program vaat eder. 3 saat boyunca hocayla ve Cem Kerpiççilerle gündeme dair değerlendirmemiz söz konusu olacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla aslında bir başlangıç yapabiliriz. Galatasaray Samsun deplasmanında kazanarak işi bitirme niyetindeydi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Farklı bir mağlubiyetle sarı kırmızılılar sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin de Başakşehir'i yenmesiyle yarış bu cumartesiye taşındı. Haberimiz var. Haberimizi izleyelim. Son duruma haberde bir göz atalım. Hafızamızı tazeleyelim. Sonrasında üstüne konuşalım.
3: Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluk yarışında heyecan sürüyor.
0: Şut pozisyonu, Torreira ve gol!
3: Fenerbahçe'nin 7 puan önünde Samsun deplasmanına çıkan Galatasaray kazanması halinde mutlu sona ulaşacaktı. Rakibine 4-1 mağlup olan Sarı Kırmızılar Fenerbahçe'nin de Başakşehir'i 3-1 yenmesiyle hedefini gerçekleştiremedi. Sarı lacivertlerin 4 puan önünde son 2 haftaya giren Galatasaray hala büyük bir avantajı elinde bulunduruyor. Sarı Kırmızılılar cumartesi günü Ramspark'ta Antalya Spor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray olası bir puan kaybında da son hafta

0: Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kaldığı, Fenerbahçe'nin ise 2 maçını kazandığı senaryoda iki ezeli rakip sezonu aynı puanda bitirecek. Bu durumda rakibine ikili averajda üstünlük sağlayan Galatasaray mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe ise şampiyonluk için deplasmanda Konyaspor ve Kadıköy'de Eyüpspor'u yenip Galatasaray'ın en az 5 puan kaybetmesini bekleyecek.
1: Gündüz'ü ve gol!
0: Sarı lacivertlerin iki maçın birinde berabere kaldığı senaryoda sarı kırmızılar iki maçını kaybetse dahi ipi göğüsleyecek. Üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'sa Göztepe beraberliğiyle şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Bordo Maviller son iki haftada 4 puan önündeki Fenerbahçe'yi geçip ikinci sırayı almaya çalışacak. Bu hafta Dolmabahçe'de Beşiktaş'la karşılaşacak Karadeniz ekibi son maçında da Gençler Birliği'ni konuk edecek. Trabzonspor'un ikinci olup Şampiyonlar Ligi bileti alması için iki maçını da kazanıp Fenerbahçe'nin en az 5 puan kaybetmesi gerekiyor.
2: Ernest Bucci, Mustafa Ezgelli açıyor. Önünü aldı. Mustafa şut şansı. Mustafa! Gol!
0: İki takımın sezonu aynı puanda bitirmesi durumunda ikili averajda üstün olan Sarı Lacivertliler rakibini geride bırakacak.
3: Galatasaray Samsun Spor deplasmanında kaybetti. Fenerbahçe Başakşehir'i mağlup etti ve yarış devam ediyor. Galatasaray'ın hala çok büyük bir avantaja sahip olduğunu da belirtmek lazım. İki maçtan alınacak 2 puan Galatasaray'ı şampiyon yapar. Ama tabii 1-1 puanları almaktansa hedef Antalya Spor'u geçmek olacak. Hocam Samsun Spor deplasmanında kaybedebilirsiniz. Bu çok acayip bir olay değil. Ama şampiyonluk hedefiyle çıkılan bir mücadelede 4-1 mağlup olmak, daha farklı bir yenilgiden biraz da şansla uzak kalmak, hiçbir şey öğretemediğiniz bir maçta Galatasaraylıları epey rahatsız etti, mutsuz etti. Ne bekliyordunuz, ne gördünüz bu mücadelede?
4: Önce şunu söyleyeyim. Samsun Spor'u takip ediyoruz zaten falan. Son haftalarda iyiydi. Şimdi Samsun Spor'un Trabzonspor'la maçı vardı. Trabzonspor'un, oradan başlayayım, orta sahası Folcarelli, Olayı bir de Ozan Tufan'la o üçlüyü oynadığı zaman tabii diğerleri zaten oynuyor da orta saha olarak Trabzonspor'u zor yenerler diyordum. Fakat kupa maçına baktım. Samsunspor direndi 10 kişi kalmasına rağmen. Şimdi dedim ki Allah Allah. Şimdi bu Samsunspor Galatasaray'ı yenebilir. Yani çünkü o Trabzon'u öyle direnmek kolay değildi yani.
3: Beşiktaş'ı da yendi.
4: Yani Beşiktaş'ı saymıyorum ama en son Trabzon maçıyla ilgili, kupa maçıyla ilgili ben sonra o kararı verdim. Beşiktaş'ı yenmek de çok önemli tabii. Şimdi bir de şu var tabii, biz futbolun içinden geldik. Şimdi ben mesela şöyle yapardım, maçı oynadık ya, kazandık. Şimdi Fethi Demircan kulağı çınlasın, bizi maç akşamları kampa alırdı yani oynadığımız akşam. Hı hı. Ve ben de futbolcuları toplardım mesela.
3: Maç bitimi mi öncesi?
4: Bitimi, bitimden sonra. Bir gün evvel, bir gün sonra. Şimdi toplardım soyunma odasına geldik ya, galibiyet aldık. Çocuklar dedim, bak biz önümüzdeki maçı bu akşam alacağız yani, bu gece alacağız. Bu gece profesyonel yaşantıyla alacağız. Şimdi Galatasaray takımı Fenerbahçe'yi yendi. Artık şampiyonlukta 7 puan fark yaptı. O gece şimdi kim olursa olsun hepimiz etten kemikteyiz. Arkadaş, eş, dost falan. O gece var ya kimse uyumaz, etmez, eğlenir. Arayanlar, tebrik edenler var ya. Sabaha kadar telefonlar susmaz, anladın mı? Ziyaretler falan filan. Dedim ki böyle bir şey olabilir şeyle ilgili, Galatasaraylı futbolcularla ilgili. Bir rehavet olabilir, tamam mı? Samsunspor çok güçlü bir takım. Yani ben bunu bekliyordum. Beklemiyorum desem yalan olur, tamam mı? Şimdi ama tabii böyle bir farklı mağlubiyeti beklemiyordum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ya. Çok büyük bir santfor oldu Galatasaray aldı. 75 milyon verdi. Arkadaş, biz göğe sığdıramadık haklı olarak tabii. İki tane gol yedi Galatasaray Osimhen'in yüzünden. Şimdi ne diye geliyor aklıma biliyor musun? Bu Icardi çok...
3: Bir virgül koyduk, tamam. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuşma gerçekleştiriyor.
5: Ülkemizde ve dünyada trendleri takip ediyor. Beşiktaş armasının her alanda en doğru şekilde temsil edilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. OKX ile başlattığımız bu işbirliği inanıyorum ki Beşiktaş

0: Beşiktaşlıların yatırım alışkanlıklarını değiştirecek. Beşiktaşlılar işlemlerini OKX üzerinden yaparken Beşiktaş da bu anlaşmayla önemli bir kazanç sağlamış olacak. BJK 1903 koduyla OKX'e kayıt olan her taraftarımız için firma bize bir kişi başı katılım bedeli ödeyecek. Ayrıca bu kodla kayıt olduktan sonra platform üzerinden yapılacak tüm işlemlerde ekstra kaynak sağlayacağız. Bu işbirliğimiz Beşiktaş'ımızın dijital uygulaması olan Süper App ile entegre bir biçimde çalışacak. Yine bu işbirliği inanıyorum ki Süper App üye sayımızın artmasına da önemli katkı sağlayacak. Biz inanıyoruz ki bir taraftarın kulübüyle olan bağı artık sadece türbünde değil, cebindeki telefonla da kurulabiliyor. Yaptığımız yeni işbirliği anlaşması kapsamında OKX'de yeni üye olan Beşiktaş taraftarlarına BJK Süper App uygulaması üzerinden 3 ay ücretsiz Kara Kartal Plus üyeliği hediye edilecek. OKX üyesi olan taraftarlarımız Kara Kartal Plus üyeliği maç biletlerinde öncelikli satın alma hakkı, Kartal Yuvası'ndaki özel indirimler, imzalı forma ve antrenman ziyaretleri gibi ayrıcalıklardan da faydalanabilecekler. Ayrıca kongre üyelik aidatı ödemelerini de Süper App üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu işbirliği sayesinde Beşiktaşlıların bu platformda gerçekleştirdiği her işlem kulübümüze kaynak sağlayacak. Beşiktaşlılar işlemlerini güvenle yaparken Beşiktaş kazanacak. Beşiktaş kazanırken de bu güç sahaya yansıyacak. Beşiktaş kulübü olarak taraftarlarımızın sağladığı avantajlardan dolayı da OKX ile yaptığımız bu işbirliği anlaşmasını ben şahsen çok önemsiyorum. Beşiktaş'ımıza verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin uzun süre devam etmesini diliyorum. Son olarak da Beşiktaşlılara çağrımdır buradan. Henüz indirmediyseniz BJK Süper App'i bugün indirin. Çünkü Beşiktaş'ın geleceği taraftarın cebinde başlıyor. Camiamıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
1: Mehmetçiğim, buyurun. Teşekkür ediyoruz başkanım. OKX.tr Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Çamur'a sözü bırakıyoruz. Buyurun Mehmet.
2: Çok teşekkürler. Sayın Başkanım, kıymetli yönetim kurulu üyeleri, değerli bir...
3: Serdal Adalı'nın açıklamaları ekrandaydı. Eğer bir soru cevap bölümü olursa yine Beşiktaş Başkanı'na kulak vereceğimizi söyleyelim. Hocam, Galatasaray konusuna girmiştik. Sizi bölmek evet. durumunda kaldık. Kusura
4: Şimdi,
3: bakmayın.
4: Şimdi Osimhen gereğe koyamadık. Hepimiz öyle tabii. Müthiş bir adam aldık. Fakat ilk gol pasını yani kaptırdı. İkinci de bunu niye söylüyorum biliyor musun? Yani kalecinin atılmasına sebep. Şimdi Günay Güvenç'i gariban yerine koydu herkes. Bütün ne derler onu hani bütün suçu ona attılar. Tamam, günah keçisi onu yaptılar. Arkadaş, birisi diyor ki bak ya diyor o çıkmasaydı oraya diyor pas vermeyecekti Osimhen. Allah Allah, yani illa yani şeyi temize çıkartacaklar. Ya hata yapabilir herkes. Yani sen Osimhen oraya attı da yani Günay'ı yerden yere vurmanın alemi ne ya? Ya olmaz arkadaş yani. Vallahi çok üzüldüm ya. O çocuk ne çok iyi maçlar çıkarttı. Tamam, yediği golde bakıyorsun sana. Gene oyunun geneline bak. Tamam mı? Hiçbir şey yapmadın. Yaptırmadı sana veya şey. Sen hazır gelmemişsin. Belli zaten. Yani şimdi bunu zaten bekliyordum ben. Ya bir böyle bir maçlardan sonra ya insanlar bir yere rehavete kapılır. Tamam mı? Fenerbahçe yenmişsin. 7 puan yapmışsın. Senin eş, dost, akraba, hatta hiç akraba olmayanlar bile piyasaya çıkar. Senin oluyor mu öyle bir günlerin? Hiç akraba, uzaktan akraba. Tabi bakmışsın Hakkari'den gelmiş.
3: Olmuyor.
4: Yani gelir. Şimdi bu normaldir ya. İlla bunu Galatasaray'a da...
3: Şöyle yani ben Fenerbahçe'ye karşı derbi kazanan bir takımın parçası değildim yani. Golüm falan yok ya, o yüzden.
4: Olsun, halı sahayı normal. Diyorsun ya, halı sahada gollerin de vardır.
3: İşimizi yaparız.
4: Yani neticede şu var yani... Olur arkadaş ya. Bu, yani
3: ama bunu... orada attığım gol için de piyasaya çıkan kimse olmuyor.
4: Olmadı mı? Göremiyorlar ya. Seni. Evet. Beni de göremiyorlar antrenör olarak.
3: Buradayız, beraberiz.
4: Olsun, şükürler olsun buna da. Çok mutluyum burada. Şimdi ya neticede adamı yerden yere vurdu. Ya yenilebilir Galatasaray ya. Arkadaş yani böyle bir şey olabilir mi? Ya, oldu. Samsunspor'da tebrik ediyorum. Kutluyorum bak. Tekrar söylüyorum. Bana bu şeyi

0: fikri, düşünceyi ne getirdi? Trabzon maçındaki Samsun'un direnişi, oynayışı. Kim? Çünkü Trabzon'un spor maçına gelince anlatacağım zaten. O üçlü olduğu zaman Trabzonspor yenilmez diye düşünüyorum. Nasıl Fenerbahçe'de bu en son çıkan bir üçlü var orta saha. Yani Kante, İsmail, Fred veya Gündüz'ü bunlar 4'ünden 3 oynadığı zaman Fenerbahçe takımı yenilmez. Galatasaray'a karşı da çıksaydı en kötü berabere kalırdı diye düşünüyorum. Zaten bunun örnekleri var. Trabzon maçı var. Nottingham Forest maçı var falan filan, neyse. Yani şimdi öyle bir şey, düşünceler içerisindeyim. Bu Samsun çok dirençli bir takım. Zaten Beşiktaş'ı yendi ama ben yine bu maça bağlıyorum. Trabzon maçından sonra ancak böyle bir düşünce beni aldı. Bir de Galatasaray'ın rehavete kapılıca gün gibi aşikar yani. Kesin. Kimdi, hangimiz olsak var ya, bizi aldı eşimiz, dostumuz, akrabamız, herkes tebrik, şu bu, akşam uyumamışındır ya, inan bana. Yani maç akşamı da çok önemliydi, biliyor musun? Gezersin, tozarsın falan filan, bir futbol disiplininden koparsın. Onun için de böyle bir şey oldu. Bu ne deniyor onlara? Ne kazası oluyor?
1: Yol
0: şey,
1: kazası.
0: Yol kazası. Şey, bizim bir başkan vardı. Başkan var derken burada kulağı çınlasın. Ekrem Cengiz iyi bir başkanlık yaptı. Aram iyi değil, kötü. Neyse şu anda. Şey derdi. Ya bir şey oldu da. Ya işte ya kuş taşa çarparsa derdi. Kuş taşa çarpar mı? Çarpar işte. Bir yerde olur. Ama şimdi burada tabii Samsun'u tebrik etmek lazım. Oynadığı futbolla bakıyorsun ya, ya çok da iyi paslar yaptılar. Ha, buna da şu var. Adamı bırakırsan şimdi sen, ben, kameraman arkadaşlar çıksak 5 kişi bizi ne yaparlar? Ha? Gerçi Kerem koşar da bizi kızar. Yani oynatmazlar bizi arkadaş. Onun için de Samsun'u kutluyorum. Fazla da büyütülecek bir şey yok. Yani şu var, o önündeki maç Antalya maçı. Antalya hani bir şey var ya, gitti gidiyor döner mi bilmem var ya. Yani o şarkıyı söylüyor herhalde. Ha? Kerem ne diyorsun yani, bu şeyleri falan. Çok zor durumda ya. 3-4 takım, ben böyle takımların içinde bulundum, biliyor musun? Evet. Allah yardımcıları olsun arkadaş ya.
2: Yıllarca takip ettik. Yani bilmez miyiz?
0: Yani arkadaş, böyle bir stres falan olmaz. Evet. O stresleri şey ama.
2: O konuyu da konuşacağız bu arada. O düşme, kalma mücadelesi, bunun psikolojisi. Aramızda bu işin uzmanı var. O yüzden.
0: Bir şey söyleyeceğim sana.
2: Kurtarmışlığı da vardır.
0: Var, evet. Kurtaramadığımız da oldu ama...
2: Bu olmuştur. Onları boş ver.
0: Bak şimdi ben, bizim örnek spor var. Benim oğlan da oynuyor. Ben orada şimdi başladım. Onları çalıştırıyorum falan. Bir takım var. 8-1 yenilmişiz. Geçen bak şimdi. Bak iş olacağına vuruyor. 1-0 galibiz. İkinci golü kaçırdı. 2-0. Ya 8-1 yenildiğimiz takım. Bizim kaleci ne yaptı biliyor musun?
2: Ne
0: kaleci, kaleciye dedim ki oğlum yat. Bizim takım kuvvet yok, o yok. Yat dedim, bizim biraz daha santraya çıksın. Çünkü ceza sahasını geçmiyor bizim arkadakiler. Santraya kadar çıksın, degaj yap, tamam mı? İşte oradan
2: sekeni kovala
0: falan filan. 3 tane de koşan adam koydum oraya. Bak ne oldu biliyor musun? İkinci golü kaçırdık. Ya sen tut kaleci arkadaş. Ceza sahasının orada bir tane rakip santfor var. Bir degaj yap, adamın kafasına çarp top. Ya ben ona dedim ki arkadaş... Ya bir dur, yat yere, kalkma veya adam gitsin. Kafasına çarptı, penaltı oldu, golü yedik. 2-1 falan, ondan sonra yenildik. Şunu söyleyeceğim. Ya dedim ki arkadaş, yani bazı şeylerde var ya, hakikaten olacağın önüne geçilmiyor ya. Böyle bir şanssızlık olamaz ya. Bir de penaltıyı kurtardı, sonra yine yedik golü yani ondan sonra. Yani neticede bazı şeyler vardır. Yılmaz Hoca'yla böyle bir anım vardı, biliyor musun? Hadis, mena mena bil kader, emine minel kader. Kaderine iman eden kederinden emin olur. Biz Hamza Yanılmaz vardı, belediye başkanı Elazığ'da. Diyordu ki hocam maçın kaderi belli yani. Hiç. Bazen strese giriyoruz ya, o geliyordu aklıma, tamam mı? Ulan dedim maçın kaderi işte böyle kafasına çarpacak, bilmem ne olacak, tamam mı? Burada Ekrem Cengiz'e de selam, kuş taşa çarpacak, tamam mı?
2: Olabiliyor.
0: Oluyor yani.
2: Onun içinde bunlar var.
0: Var yani, biz fazla bu Galatasaray'la ilgili konuşma değil. Gerek yok. Eleştirmeye gerek yok. Onu eleştirmeye, bunu eleştirmeye. Yok işte Günay şöyle yaptı. Osimhen geri pasımı verdi. İkardiciler de onu söylüyordur. Bunu bil yani de. Neyse. Şu var arkadaş. Olur ya. Şimdi bak önümüzde bir maç var. Galatasaray için konuşuyorum. Yani onu nasıl yenecek, nasıl edecek? Antalyaspor. Arkadaş adam can çekişiyor yani. Bakalım ne olacak. Yani fazla büyütmeyelim. Samsunspor'u kutlayalım. Galatasaray'ı da kutluyoruz yani. Buraya kadar getirdiler. Hepsini kutluyorum.
2: Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında aldığı yenilginin yankıları üzerine konuşacağız. Sarı kırmızılı kulüpte neler oluyor? Antalya Spor karşılaşması nasıl bir modda bekleniyor? Emre Kaplan bizimle paylaşacak. Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk Kerem, iyi yayınlar.
2: Emre, Samsun'da mücadeleyi yerinde takip ettin ve tabii bir şampiyonluk kutlaması ihtimali de söz konusuydu. Ama öyle gelişmedi. Bazen böyle şeyler olur muhakkak. Galatasaray takımı bu durumu nasıl karşıladı? Çünkü hakikaten çok kötü bir görüntü sergiledi Sarı Kırmızılılar. Sebepleri ne olabilir? Onun üstüne de kafa yoruyoruz. Sen bize göre çok daha hakimsin.
1: Estağfurullah, ama tabii dediğin gibi herkes, oraya gelen hem taraftarlar hem yönetim hem de biz medya olarak takip ederken, olası bir şampiyonluk kutlamasını, maç sonunda Galatasaray'ın şampiyonluğunu yüksek oranda takip etmek için oradaydık. Hatta şu notu paylaşayım. Başkan Dursun Özbek, çok adeti değil deplasman maçlarına gelmek. Çok istisnai durumlar dışında ne olursa olsun çok fazla gelmiyor deplasmanlara. Normal şartlarda da planlaması bu yönde değildi ama maç günü başkanım, bu tabii tırnak içerisinde mealen söylediğim bir şey, başkanım siz de burada olun, şampiyonluğa tanıklık edin diyerek, ikna edilerek Samsun'a getirildi ve biraz da bu durumla ilgili moral bozukluğu yaşadığını söyleyebilirim. Sebeplerine gelecek olursak, aslında Okan Hoca birkaç haftadır bu konuda, yani Galatasaray'ın şu anda yaşadığı, son haftalarda bir düşüş yaşadığı tabii ki herkesin malumu. Arada bir Fenerbahçe derbisi galibiyeti var. Tabii ki sezonun en önemli galibiyetlerinden bir tanesiydi ama Nisan ayının başından beri bir inişli çıkışlı bir performans var. Bununla ilgili genel itibariyle bir motivasyon vurgusu yapıyor Okan Hoca. Bu maç sonunda da bunu söyledi. Oyuncularımız hafta boyunca şampiyon olduk, bu iş bitti düşüncesindeydi. Bundan çıkarmaya çalıştık dedi. Hatta bunu hafta içerisinde taraftara açık bir antrenman gerçekleşti Galatasaray'da. O antrenman esnasında da yayınlarda ifade etmeye çalışmıştık. Çünkü hoca tabii ki takımın içerisindeki durumu herkesten iyi biliyor. Daha önce Gençler Birliği deplasmanına giderken de, içeride Kocaeli maçını oynarken de, bu maçlar öncesinde hep satır aralarında bu motivasyon vurgusunu fazlasıyla yapmıştı Okan Hoca. Bu çok fazla sağlanamadı. Her ne kadar işte hafta içinde bir rekor da kırıldı orada taraftarı açık antrenmanda. Gerçekten güzel görüntüler vardı ve takımın biraz daha motive olabilmesi, yani o motivasyonu artık sezonun sonuna gelmişken sona kadar taşıyabilmesi için taraftarın da devreye girdiği bir durum oldu ama bu çok da yetmedi. Yani sahadaki görüntüyü gördüğümüz durumda tabii bunu sadece motivasyonla açıklayabilmek de mümkün değil. Galatasaray bu sezon bir hayli yıpratıcı bir sezon yaşadı. 12 Şampiyonlar Ligi maçı, bunların yansımaları tabii ki lige de çok takımı çalışmalarına başlıyor ve Antalyaspor maçına da tabii ki full konsantre bir şekilde artık bu işi bir hafta erteledik, bu hafta bitirelim düşüncesiyle sahaya çıkarmaya çalışacak takımı. Ya ben hala kesin olarak bu motivasyonda olacağını söyleyemiyorum. Çünkü Samsun maçında bunu gördük. Hem motivasyon dediğim gibi, hem de artık hem fiziksel olarak hem mental olarak biraz tükenmişlik sendromu da yaşadığını görüyoruz Galatasaraylı oyuncuların sezonun bu bölümüne gelinmişken. Bunu toparlayabilmek için tabii ki Galatasaray bu kez iç sahada oynayacak. Taraftarının da motivasyonu olacaktır. Bu hafta itibariyle işi neticelendirmek isteyecek. Henüz tabii daha tesiste oyuncular toplanmadığı için, dediğim gibi cumartesiden sonra zaten bir seyahat oldu ve bu akşam itibariyle çalışmalar başlayacak. Henüz içerideki önlemlere dair ya da bunun şu an ne yapılıyor ona dair çok çok net bir bilgiye sahip değiliz ama genel tablonun böyle olduğunu söyleyebilirim Kerem.
2: Emre, Samsun deplasmanına Galatasaray çıkarken sadece zorunlu bir kaleci değişikliğiyle çıktı ve aslında birçoklarının ideal Galatasaray 11'i de bu. Belki Lemina'nın yerine Sara olur mu ya da Yunus'un yerine Sara olur mu? Bu konular sezon boyu tartışıldı. Sen böyle farklı tercihler bekliyor musun Antalya maçında, yoksa yine benzer bir 11 mi görürüz?
1: Ben kadronun çok değişeceğini düşünmüyorum açıkçası ve yani dediğin gibi orada bir orta saha değişikliği, ki onun üstünden de çok konuşuldu. Sen pası atmışken ben de oradan bir açıklama getirmeye çalışayım o konuya. Gabriel Sara kamp kadrosuna alındı ama maç kadrosunda yoktu. Hafta içerisinde, hatta taraftara açık olan antrenmanda da Gabriel Sara yoktu. Bilmiyorum, o dikkat çekmemiş olabilir o süreçte. Tabii ki bir şampiyonluk coşkusu yaşanıyordu bir yandan. O saha içine çok fazla bakmadı tabii ki insanlar. Ama Sara hafta boyunca zaten bir sakatlık problemi yaşamıştı ve biraz da olası şampiyonluk halinde takımla birlikte olması için Samsun'a götürülmüştü. Hafta başı itibariyle, işte bugünkü antrenman itibariyle durumuna bakılacak. Belki Antalya maçında o noktada bir değişiklik olabilir. Çünkü zaman zaman görece kendinden zayıf rakiplere karşı Torreira-Lemina ikilisindense oraya Sara tercihini yapmayı tercih edebiliyor Okan Hoca. Yani Saray Torreira olabilir mesela önümüzdeki haftaki orta saha. Uğurcan zaten dönecek. Onun dışındaysa çok fazla değişiklik

0: değişiklik beklemiyorum artık sezonun gelinen bu noktasında. Zaten savunma hattı aynı şekilde devam ediyor. Solda Jakobs'u görürüz. İleride ise Sané, Barış, Osimhen, Yunus da son maçın belki de Galatasaray adına tek iyi performans gösteren oyuncusuydu. Yine ben benzer bir kadronun olacağını düşünüyorum. Hafta içerisinde ekstra olumsuz bir durum olmazsa, tabii ki herhangi bir sakatlık durumu olmazsa.
1: Emre, bir soru daha olsun. Galatasaray'ın iç saha ve deplasman performansı arasında fark olabiliyor. Burada tabii Galatasaray taraftarının kazanma yönündeki arzusu ve büyük desteği de belirleyici. Bu durumun Galatasaray taraftarının varlığı ve desteğinin pozitif sirayet edebileceğini söyleyebilir miyiz?
0: Buna çok ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim en azından. Ve tabii ki Galatasaray taraftarı da yani üstüne düşeni yapacaktır. Bu sezon geneline baktığımızda zaman zaman bu tespiti yaptık. Yani iç sahada her takıma karşı, yani Avrupa'nın en üst düzey takımlarına karşı da en net örnekleri işte Juventus maçı, iki Liverpool maçı diyebiliriz. Yani en üst düzey rakipler olarak, ki Atletico Madrid'e karşı da çok erken geri düşmesine rağmen reaksiyon verdi. Taraftarının desteğiyle reaksiyon verdi Galatasaray. İç sahada çok daha farklı bir görüntü içerisinde oluyor. Deplasmanlarda işte o az önce bahsettiğim hem mental hem fiziksel gerçekten çok yıprandı oyuncular. Bunu kabul ediyorum, yani bunu bir eleştiri olarak da söylemiyorum. Sadece bir durum tespiti olarak söylüyorum. Bunu motivasyona çevirebilecek tek durum Galatasaray taraftarının desteği, ki onu da göreceğiz. Yani hava güzel olacak hafta sonu. Taraftarlar 50 bin kişi, 55 bin kişi şampiyonluğu görmek için, önce takımı şampiyon yapmak için tabii ki oraya gelecekler. Bunun da pozitif etkisi olacaktır. Yani oyuncuların düşmesine de çok fazla izin vereceğini düşünmüyorum o stattaki atmosferin. Zaman zaman işte deplasmanlarda bunu yaşadı Galatasaray bu sezon. Her ne kadar işte Juventus maçında tarihi bir galibiyetten bahsediyoruz ama deplasmana gidildiğinde de bir anda şoke olan bir takım gördük. Neredeyse rakip 10 kişi kalmasa turu verecek duruma gelmişti. Liverpool karşısında Osimhen'in yaşadığı sakatlıktan sonra bir anda mental anlamda düşüş yaşayan bir Galatasaray gördük. Bunun Galatasaray adına bu haftanın belki en pozitif bakılacak tarafı maçın iç sahada ve taraftarlarının önünde olacak olması. Tabii ki rakibin de burada Antalyaspor'un da kümede kalmakla ilgili hesapları var, bir mücadelesi var. Bunu da göz ardı etmemek lazım ama Galatasaraylı oyuncular her ne kadar bu yorgunluğu hissediyor olsalar da kalitelerini bu maça yansıtmak zorunda olacaklar taraftarın itici gücüyle birlikte.
1: Emre, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Emre Kaplan'la Galatasaray'da neler oluyor, neler bitiyor, cumartesi günü Sarı Kırmızılı Camiayı ne bekliyor, bunun üstüne biraz konuştuk. Cem Kerpiççilere dönmek isterim şimdi. Neye bağlıyorsun Galatasaray'ın sergilediği görüntüyü? Bizim de üstüne tartıştığımız konu, yorgunluk mu, motivasyonsuzluk mu, nasılsa işi bitirdik düşüncesi mi? Tabii bunları konuşurken Galatasaray tarafından Samsunspor'un da hakkını vermek gerekiyor. Zaten son derece formdaydı Karadeniz ekibi ve herkese de problem çıkarabilir evinde. Bu gerçeği de tabii atlamayalımca.
2: Kesinlikle çok haklısın. Ben biraz Samsunspor penceresinden bakmak istiyorum. Thorsten Fink'le birlikte yeni bir oyun anlayışı yerleşmeye başladı. Özellikle önce savunmayı düzelttikten sonra Thorsten Fink takımının bence diğer hocalardan Thorsten Fink'i ayıran en önemli nokta sadece savunmak değil, rakiplerin zaafları üzerinden de bir oyun kurgulamak üzerine. Ya bu maçta Barış Alper Yılmaz'ı sürekli ikili sıkıştırmalar getirdiğini gördük ama sürekli rakip ceza sahasında arkaya atılan toplar üzerinde yapılmış bariz çalışmalar gördük. Yani sadece Galatasaray'ı bozmaya çalışan bir anlayış yoktu sahada. Aynı zamanda oynamaya çalışan bir takım da gördük. Geldiği kısa süre içerisinde bence çok olumlu dokunuşlar görüyoruz Thorsten Fink'ten. Galatasaray penceresindense tabii ki şunu çok net söylemek mümkün. Eğer konjonktür daha farklı bir durumda olsaydı sahada Samsunspor karşısında daha farklı bir Galatasaray kuvvetle muhtemel görecektik. Eldeki avantaj, yaşanan süreç, ben Okan Buruk Hoca'nın teorik olarak çok doğru açıklamalar yaptığını ama bunun pratikte, realde gerçekleşmediğini düşünen taraftayım. Hoca her seferinde henüz her şey bitmedi, ayaklarımız yere sağlam basmalı dedi. Fakat bunu oyuncu grubuna ne kadar yansıtabildiği tartışmalı bir durumda. Galatasaray'ın halen avantajı çok büyük. Galatasaray 3 sezondur şampiyon. Çok düzenli bir ordusu var. Sahada oyuncular artık ne yapmaları gerektiklerini, Okan Buruk'un oyun profilini çok iyi bildikleri için bize her seferinde çok doğru şekilde oynayarak bizi net bir şekilde bunu gösteriyorlar. Bu sezon açısından ben Galatasaray'ın dalgalı bir oyunun olduğunu düşünüyorum. Kimi zaman sahada çok iyi oyunlar görürken o

0: Osimhen'in olmadığı maçlarda kayıp 10 puan var. Ama kalede bir Uğurcan var. Bence bu sezon şampiyonluk hikayesinde ben apayrı bir paragraf açarım. Torreira geldiği günden bu yana belki de Galatasaray'a en fazla katkıda bulunan oyunculardan biri. Ki bu sezon çok geliştirmesine rağmen ben merkezde çok önemli bir unsur olduğunu düşünen taraftayım. Ve halen Galatasaray'a katabileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Ön tarafta Osimhen'i çok net olarak anlattık. Barış Alper Yılmaz süreci var. Barış Alper Yılmaz'ın bir transfer durumu vardı. Bence orada krizi çok iyi yöneten bir Galatasaray yönetimi Okan Buruk Hoca var. Başka bir takımda Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı sürece benzer bir kriz olsaydı neler olurdu? Acaba onu düşünmek lazım bu konularda yorum yaparken. Galatasaray doğru bir şekilde işlerini görüyor. Bence yönetimden sağ içine kadar Okan Buruk Hoca'yı apayrı tebrik ediyorum. Çok kolay değil. 1, 2, 3. Ben futbolcu olarak Sarı Fırtına Metin Tekin ki çok severim ben. Hem sağ içinde hem sağ dışındaki duruşunu. O anlatır hep. Hani 2'den 3'e geçerken işler çok çok daha zordu bir futbolcu olarak. Şimdi düşünüyorum Okan Buruk Hoca'yı. Yani çok zor bir iş yaptı. Çünkü doymuşluk var. Oyuncuların oyuna bakışı. Artık sürekli şampiyonluk. Rakipleriniz de her sezon sizi devirmek için farklı kurgularla geliyor. Her sezon farklı farklı isimlere karşı bu şampiyonluğu kazanmak çok kıymetli. Galatasaray adına buraya kadar getirdi. Ben konjüktür farklı olsaydı Galatasaray'ın ben Samsun Spor'u yeneceğini düşünen taraftaydım. Net olarak onu söyleyeyim. Ama biraz da bu yaşanan durum, puan tablosu Galatasaray'ı buraya itti. Ama ben her zaman söylerim oyunun iki tarafı var. Ya Samsun Spor penceresinden de okumak gerekiyor.
1: Galatasaray bir puan önde gitse oraya kazanırdı mı demek
0: ben istiyorsun? Ben kazanırdı diyorum. Ya evet. Çünkü
1: ama mevcut durumda
0: tabii konjonktüre baktığımızda tabii ki böyle bir durum olabilir. Ama Samsun Spor'u da ben tebrik ediyorum. Thorsten Fink Hoca'yı, sağdaki oyuncu grubunu. Ya Beşiktaş'ı yenerken ya şöyle söyleyeyim ben Holse'ye bayılıyorum. Sizin fikirleriniz benim için çok kıymetli. Ben mesela 3 büyük takımın geniş kadrosunda mutlaka oynayabilecek bir oyuncu olarak olduğunu düşünüyorum. Bir de Samsun Spor'da Fuat Çapa'yla bence orada bir Alman yapılanması sürekli devam ediyor. Ya organizasyonlar bizim ülkemizde çok gördüğümüz işler değil. Arka arkaya bence doğru isimler getiriliyor. Bunu da örnek bir tablo olarak yorumlayabilirim.
1: Bir soru daha sana. Evet. Tükenmişlik sendromu yorumu yaptı Emre. Yani böyle bir şey takımda hissediyor musun? Tabii yeni sezonu konuşmadan önce bu dönemi bitirmesi Galatasaray'ın ve kulübün hedefi doğrultusunda şampiyonlukla bitirmesi gerekiyor ama bazı değişimlere mi acaba ihtiyaç var? Çünkü çok uzun süredir beraber oynayan oyuncular var ve evet yorgunluklar da olabiliyor, farklı arayışlar olabiliyor, farklı istekler olabiliyor, insani durumlar bunlar. Katılıyor musun bu görüşlere?
0: İnsani durumlar bölümüne %100 katılıyorum. Oyuncular tabii ki hikayelerini farklı yerlerde devam ettirmek isteyebilirler. Ama ben Galatasaray'da bir tükenmişlik sendromu olduğuna dair fikre tartışmalı buluyorum. Neden diyeceksiniz? Fenerbahçe karşısında oynanan bir oyun var mesela. Hani bir yere kadar getirip...
1: Yani tükenmişlik sendromu ile varsa bir günlük motivasyon bu tip anlarda çok böyle ekstra bir yere de götürebilir sizi. Belki de öyleydi Fenerbahçe maçı bilmiyoruz.
0: Ben dalgalı bir performans olduğunu düşünüyorum. Anladım. Yani ben tükenmişlikten öte ben Galatasaray'ın bu sezon kimi maçlarda mesela Trabzonspor maçı belki örnek verebilirim. Veya bazı maçların bazı bölümlerinde istenen oyunu sergilenemediğini düşünüyorum. Osimhen olmadığında Galatasaray'ın çok zorlandığı aşikar ortada. Galatasaray'ın zaman zaman kendi oyununun karşısında o oyuna karşı panzehir geliştiren takımlar var. Galatasaray ön alan baskısı yaptığınızda mesela Galatasaray'ın zaman zaman bunaldığı anlar var. Farklı oyun üretemediği anlar var. Okan Buruk Hoca'nın bazen tek planı olduğunu düşündüğümüz anlar var. Tabii bizi yanıltıyor zaman zaman. Biz böyle düşünüyoruz belki. Hı hı. Ama bütün bunların özelinde de ben Galatasaray'ı tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Şu andaki sürece buraya getiren bu takımı, bu ekimi, atletik performans antrenöründen Okan Buruk Hoca'ya, malzemecisinden yani en üstten en alt tabakaya kadar, yönetimine kadar tebrik edilmesi gerekiyor aslında.
1: Hocam?
2: Şimdi şeye bakıyorum, makam bu. Cagliari'de oynamış, banko. Bank oynamış ya. Serie A'da adam. şeye bakıyorum, Ençam'a bakıyorum. Svense de oynamış.
1: Bir anda konunun Bakanbu'ya gelebileceğini ama, kim tahmin edebilirdi ki?
2: Evet. Ama şimdi Samsun.
1: Bu da güvenç kurtarmış.
2: Samsun'dan bahsediyoruz yani. Öyle boş adamlar yok yani.
1: Evet.
2: En azından.
1: Ha, siz Makumbu'yu mu söylüyorsunuz?
2: Makumbu ne
1: hocam?
2: Kim işte yani?
1: Ben de Galatasaray'dan ayrılan Bakanbu'dan bahsediyorum.

0: sandım.
1: Ya tamam. Şimdi bir tane çocuk vardı. Süt diyorum, milk diyorum. Milk. Ulan süt işte milk yapıyorum. Böyle yaptı en sonunda. Milk dedi. Oğlum bakan bu, bakan bu ya. Neden bahsediyoruz burada?
0: Ben de diyorum bakan bu Real Betis'te değil miydi onu hocam düşünüyorum şimdi, şu an.
1: Ya, milk diyor. Ya milk dedi işte, anla sen de. Kimden bahsediyorsun? Enchamp'dan bahsediyoruz, Holse'den bahsediyoruz. İyi bir takım kurmuşlar yani. Doğru. Kim transferleri yaptıysa. Tamam mı? Bravo. Yani fazla bir şey söylemeye gerek yok. Samsunspor'u övelim. Yalnız şöyle, tükenmişlik sendromu falan, böyle bir şey olmaz ya. Ben futbol oynayacağım. Ayda alacağım işte senede 2 milyon, 3 milyon, 5, 7 milyon euro da tükenmişlik o zaman. Git tüken abi. Ne diyorum ben o zaman? Ne yapacağım?
0: Hocam ama bu işler ya, para işi ya. Değil.
1: Ya para olma. Ya.
0: Yani psikoloji farklı tamam. Bir şey.
1: Ne yapacak o zaman biliyorsun bu futbolcular? Ha? Ne yapacaklarını söyleyeyim mi sana?
0: Emin değilim.
1: Bir tepsi var ya, böyle bir tepsi, hani büyük bir tahta. Evet. Alacak onu, üzerine simit satacak abi. Simit sakın. Ya futbolcusun sen ya. Ne tükenmiştik. Yapma gözünü seveyim ya. O taraftan ne de... Bak. Şimdi bu ne dediniz biraz evvel? Bu ihtiyacı olsaydı belki kazanabilirdi. Gene zorlanırdı ya. Şey, Samsunspor iyi takım. Ama böyle bir farklı olmazdı falan filan. Sen şimdi rehavet kesin %99 ya. Hepimiz yaşadık bunları yani. Sen hoca olarak bir de rehavete giriyorsun.
0: Tükenmişlik sendromu olmaz ama rehavet yani. Olur mu diyorsun?
1: Tabii canım. Ya %100 ya. Tükenmişlik olursa, hepten tükenmişlik. O zaman Antalya maçı da eyvah yani. Antalya Spor küme düşüyor yani. Allah korusun. Öyle mi? Olmaz. Onun için sıkacaklar. Rahat maça çıkarsın. Çıkmadan evvel hazırlanırsın şimdi. Peki sana bir soru soracağım. Hedergot kimdir? Almanya'da hadi.
0: Kim? Çabuk.
1: Hedergot. Gir bakayım. Gir. Hedergot. Beckenbauer'ların, Netzer'lerin, şeylerin, Overath'ların hocası. Tamam mı? Bir gün bize şöyle söyledi. Hennef'e gittik şeye. Adını söyle, seminere.
0: Karlo Heinz Hedergot.
1: Ha, baba yani o şey. Eski şeylerden. Hocası onların. Ya dedi ki şimdi dedi maç günü dedi başkan gelir dedi soyunma odasına. Aynısını anlatıyorum. Bu maçı alın size işte şu kadar prim. Futbolcu der ki ulan ama nasıl? Ya maç günü o saatte ne? Sen diyor maçtan evvel hazırlanırsan, tamam mı? Şeyde söylesin onu. Pazartesiden söylesin, anladın mı? Yani neyse. Yani maç günü böyle bir şey olmaz. O orada havayı gireni falan olmaz. Sen bir maça nasıl hazırlanıyorsan öyle oynarsın. Bu da böyledir abi. Galatasaray regüle oynaya gitmiştir, inan bana. Yani başka türlü ne... Ya tükenmişlik olur mu?
0: Hazırlanamadı mı yani maça? Ya, kafaca.
1: Tabii canım. %99 yani başka bir şey aramıyor. %100 bana göre. Hiç başka bir şey arama. Karşısında da bir dişli bir takım gördü. Hele ilk golü dağıtınca o dediler ki tamam kebap. Böyle derler ya yani. Olmaz. Onun için her maça iyi hazırlanacaksın, tamam mı? Konsantrasyonun tam olacak. Ya bak öbür ya Avrupa'dakilere bak. İngiltere'ye bak, şeye bak, ne o? Bayern Münih'e bak, adını söyle de o.
0: Paris Bayern için fark etmiyor peki.
1: Neyse Paris Saint Germain'e bak abi, makine gibi işliyorlar adamlar. Onun şunusu busu falan yok ki yani ya. Adamlar devam ediyor. Profesyonel olarak Cristiano Ronaldo'ya örnek vermek lazım. Ya adam yazın bile bir yerlerde oynamıştı. Şunu unutmuyorum bir şey. Kupaya gitti, bilmem nereye gitti, gene devam etti. Bizde olsa çok yorgunluk olur. Kaç yaşında adam falan filan yani. Onun için Galatasaray. Şimdi burada ne olmuş biliyor musun? Burada artık onlar gelmiştir, tamam mı? Kendilerine herkesle bir fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Ondan sonra kendilerini bu maça göre daha iyi hazırlarlar. Ona göre de oynarlar. Bence rehavetten kaynaklanan bir şey. Karşısında da dişli bir takım.
0: Evet.
1: Olsun Samsunspor'u da. Yani adamları da söyledik, boş adamlar almamışlar ya. Yani o adamları kaça aldı? Kalleri'den adam o şeyi falan, Enchamp'ı bilmem neleri kaça almıştır?
0: Enchamp bir süredir orada da.
1: Yok ama kaçtı.
0: Hocam düşük maliyetler yani hani abi, şampiyonluk mesela, yarışındaki takımların yaptıkları herhalde harcamalarla olsun yani, mukayese 6-7 edemeyiz. 6-7
1: milyonu vardır. 3 milyonu 5 milyonu vardır.
2: Van Drongelen, Schalke, Tandemi.
0: Söyleyeyim mi? Makumbu'yu, bakan bu değil ama. Neyse, Makumbu'yu 1,5 milyon euro almış.
1: Helal olsun. Bak kim aldıysa bravo yani. Herkesin şey yapsın arkadaş.
0: Enchamp yanlış hatırlamıyorsam o zaten önceki sezon gelmişti. Vardı. O sanki bonservissiz gelmişti ama bir bakalım.
2: Yani sağ tarafa Koulibaly'yi aldılar.
1: Championship'te ben şey söyleyeyim işte o şey de var. Santrafor da var yani kaç paraya geldi.
0: Muandil Maci.
1: Ama işte bulmuşlar yani onları da bulmuşlar yani.
0: Evet.
1: Bu da önemli. Bir de ne geldi aklıma biliyor musun? Bu geldi aklıma dersen Bayençam yoktu galiba. Yalçın diye bir çocuk oynadı.
2: Yalçın Kayan. Eyüp'ten de geldi. Çok iyi oyuncu.
1: Nerede? Ne top oynadı o ya?
0: Evet müthişti.
1: Neredeymiş dedik bu adam. Bayençam varken görev alamamış.
0: O da Göztepe'deydi daha önce.
2: Tabii.
1: Ama yani hiç bugüne sonra kadar onu şey yapmamıştım
0: iyi,
1: ben.
0: İyi oyuncudur.
1: Ha?
0: İyi oyuncudur. Yani, İki yönlü oynar. İyidir. Topu sende tutar.
1: Bir evet, de klas hareketler yaptı biliyor musun?
0: Evet. Çok iyiydi.
1: Aferin çocuğa da ya. Bravo. Devam etsin inşallah. Yani iyi adamları bulmuşlar. Kimse bunların şeyi. Bak Göztepe'de iyi adamları buluyor. Ucuza şeyleri buluyor. Hem bir şey
0: zaten bu iki takım farklı bir seviyedeler. Yani İstanbul takımları ve Trabzonspor'dan sonra. Yani Göztepe ile Samsunspor biraz daha ayrılıyor ligdeki diğer takımlardan.
1: Trabzon'da iyi adamları aldı.
0: Evet.
1: Kerem. Ya bunları ben şey yapıyorum tamam mı? Yani takdir ediyorum. Ya biraz araştırmak lazım. Bilmem ne yapmak lazım. O olanakları kullanıyorlar. 10 lira vereceğini 1,5 liralık adam alıyorlar. Bana göre müthiş oynuyorlar ya.
2: Doğru yapılanma, doğru organizasyon.
1: Yani iyi adamları alıyorlar. İyi antrenör, iyi bir de şey de çok iyi herhalde. Ya yönetim falan da çok iyi tamam mı? Tahmin ediyorum yani. Tanımıyorum başkanı falan ama yani parasını alıyordur, pulunu alıyordur. Taraftar müthişti. Samsunspor. Çok eski bir kulüp. Yani var neyse de tebrik edelim ama tabii bu hafta Galatasaray maçı ne beklentisi var ne var. Şimdi biz bunu konuşuyoruz bak Kerem ne var biliyor musun? Şimdi Antalyalılar bizi izliyorsa burada ne diyordur acaba ya? Ne mesela Allah
0: aşkına? Bir sen, bakalım Cem Kerpiççiler ne diyecek? Bir Cem Kerpiççiler.
1: Antalyalı olarak mı?
0: Antalya ile bir ilgin yok herhalde.
2: Yok
1: yok da o fark etmiyor yani farz et ki Antalyalı yani.
0: Evet farz et ki Antalyalısın
1: Antalyalısın. Buraya geliyorsun ne şimdi.
0: Bir sürpriz yapabilir misiniz İstanbul'da öyle sorayım.
2: Ya. Evet, son dönemde çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyebilmek çok zor. Hı. Ama tabii ki sonuçta bir hayatta kalma mücadelesi var. Burada da elinden gelen en iyi oyunu sergileyecekler. Asıl burada mesele Thorsten Fink gibi sadece savunmakla kalmayıp rakibinizin zaafları üzerinden bir plan ortaya koyabilecek misiniz? Yoksa sadece Galatasaray'ı bozmaya çalışırsanız Galatasaray bunu asla izin vermez. Bence asıl mesele oyuna nasıl baktığı Antalyaspor'un. Burada neler yapabileceği. Galatasaray'a karşı bir şekilde oynamaya çalışır ve zaafları üzerinden bir ortaya taktik, teknik portre koyarsanız bir şansınız olabilir. Ama Galatasaray'a karşı sadece beklerseniz bence maça çıkmadan kaybedeceğiniz 3 puan olur.
0: Bu arada yani Antalyaspor'un da son dönem performansına bakıyorum. 3-1 kazandıkları bir Samsunspor maçı var. 13 Şubat'ta o maçın ardından sadece bir galibiyet var 10 haftada. O da Eyüpspor'a karşı içeride. Eyüpspor 10 kişi kaldıktan sonra goller geliyor. Yani Eyüpspor 50. dakikada maç 0-0 iken 10 kişi kalıyor. 63-83 arası 3 golle Antalyaspor kazanmayı başarıyor. Ama genel tablo çok iç açıcı değil. Son 3 maçta golü yok Antalyaspor'un. Gol attığı tek mücadele o maçlar öncesindeki, kötü seri öncesindeki 4-2'lik Beşiktaş yenilgisi. Size ne vaat ediyor? Yani siz Antalyalı yani, olsanız, şimdi siz Antalyaspor'u çalıştırıyor olsanız ne düşünürsünüz ne bu maçtan şimdi, önce?
1: Şimdi ben önce 3-1 Antalya şey Samsun'u yendiğim maçın kadrosuna
0: 2,5 dakikamız var.
1: Öyle mi? O kadroya bir bakarım. Ben onu çıkartmışım.
0: Hangi adamlar, kadro hocam?
1: Samsun'u yendiğim bir kadro. Şimdi nasıl diyorum Fenerbahçe şey
0: 3 ay geçti ama onun
1: için. Fark etmiyor. Ya adamlar eğer şimdi eğer formdalarsa veya
0: bu arada Samsunspor'da o dönem çok formsuzdu.
1: Fark etmiyor. Ya ben onu yendim. Sam öyle veya böyle formsuz momsuz. Yani bir kadroya bakarım. Şöyle misal vereyim. Örnek vereyim. Fenerbahçe Trabzon maçına çıkarttı kadroyu bir daha çıkarttı maçlarda galip geldi zaten. Çıkartmadığı maçlarda da işte görüyorsun neticeyi. En azından bir ona bakarım. Ondan sonra da Samsunspor maçına bakarım. Nasıl oynadılar, ne yaptılar, tamam mı? Galatasaray'ı analiz etmek çok önemli. Onun için de bu taktik çalışmalarını yaparım. Başka yapacak bir şey yok. Bir de ne düşünürüm biliyor musun? Kimin zaafı var? Sarı kart görmüş bir futbolcunun üzerine süratli bir adamı koyarım. Attırmaya çalışırım en azından. 10 kişi kalırsa Yani bir şeyi daha olur, bir şansı daha olur.
2: Doğru.
1: Anladın mı? Yani onu böyle bir şeyler, bir taktikler düşüneceksin, edeceksin falan filan yani. Başka arada bir fark var yani. Ama tabii küme düşmeme oynuyorsun. O bir yani yaralı bir aslan geliyor. Bu aslan, yarasız aslan, öbürü yaralı aslan. Veya buradaki aslan bir az yaralı. Bakalım ne olacak yani. Hayırlısı olsun diyelim. Ya bu düşmeme mücadeleleri de çok şey ya, kötü yani. Tamam yani, insanlar stres içerisinde, gerginlik içerisinde. Bir de şey var. Ya büyük bir para kaybediyorsun değil mi? Şeyde, dikten düştüğün zaman.
0: Tabii.
1: Çok büyük bir ekonomik olarak da
2: bakıyorsun. Bütün kent sizin gözlerinize bakıyor değil mi hocam o pozisyonda?
1: Evet. Yani kenti bırak, başkan bakıyor. Başkan nasıl gözleri fal taşı gibi burada açılıyor. Ya, ya ekonomik olarak dünya kadar zarar edeceksin ya. O futbolcuların parasını vereceksin, bilmem ne vereceksin. Şey, ben bir ara Almanya'da biz böyle adam falan alırken küme düşen futbolcular serbest kalıyordu. Böyle bir madde vardı biliyor musun? Çünkü ödeyemeyecek aynı şeyleri.
0: Kontratında böyle, da olabiliyordu bazen
1: yani futbolcuların. Yani işte neyse yani.
0: Küme böyle düşerse serbest
1: kalıyor. Veya işte tabii düşerse. Çok enteresan. Bizi adam mahsul düşürür de yani serbest kalayım de diyebilir, tamam mı? Allah korusun öyle bir alaksızlık olmaz ama. Yani böyle bir şey tabii. Yani böyle bir şey de var. Çünkü adamla anlaşmışım 1,5 milyona. Seneye onu ödeyemeyeceksin. Ne olacak? Eyvah. Yani.
0: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Spor gündemi kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.
3: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Zielinski, Barella ortaya girdi. Ceza sahası, Esposito döndü. Barella direkten topu alana gidiyor Suzuki. Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Büyük bir tehlike Parma kalesinde. Şimdi Zielinski. Zielinski aradan Turan karşı karşı. Turan! İsek arada Martinez'e çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi Mkhitaryan. İkinci gol Mkhitaryan. Baktım yardımcıya verdi golü. Mkhitaryan'la koşar adımlarla şampiyonlar gidiyor Inter. Martinez aldat dedi. Mkhitaryan artık dakikalar kaldı şampiyonluğa. Şimdi Almqvist hareketli. Elfeşe'nin de Almqvist şimdi götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeş ve gol. Fark biri iniyor ama bayrak havada. Bayrak havada. Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci. Suzuki bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor. Frattesi topa ilk temasında üçü atacaktı. 21. şampiyonluk için her şey hazır. Her şey hazır derken son düdük geliyor. İtalya'da 21. kez şampiyon Inter. Hakan'ıyla, Martinez'iyle, Di Marco'suyla, yıldızlarla dolu kadrosuyla İtalya'nın en büyüğü 21. kez Inter. Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığını yaşadılar ama son haftalarda bu ligin en güçlüsü oldu.

Milan Stadyumunda Juventus Verona maçı başlıyor. Kalulu. Kalulu'dan bir ortadan kafa vuruşu, top direkten dönüyor. Bremer kafayı vurdu, top direkten döndü. Bremer. Büyük hata. Bovi ve gol. Çok büyük hata savunmada. Bovi topu ağlara yolluyor. Verona bir geldi, bir geldi. Tek kale oynayan Juventus

0: Vlahović, Vlahović ve gol! Sakatlıktan golle dönüyor. Free kick'ten harika bir gol atıyor Vlahović. 62. dakika. Çözüm üretemeyen Juventus beraberliği yakaladı Sırp golcüsüyle. Vlahović. Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha Edmundson. Radaric kafayı vurdu. Cambiaso. Bir orta daha Cambiaso'dan. Conceição vurdu Montipo ardından. Frenze korner atıyor topu. Yine Conceição, yine Montipo. Boca. Top kaybı. Karşı atak başlayabilir ama yine kazandı Boga ile Juventus. Şimdi Jegrova. Jegrova cezalarına. Jegrova! Top direkten döndü. Jegrova direkten döndü. Montipo'ya çarptı. Kaleye gitmedi. Şans anı Verona için. Jegrova işaret verildi. Jegrova topun başında. Jegrova yaptı ortasını tek yumruk Montipo'dan. Ve maç bitti diyor hakem. Juventus Verona ile 1-1 berabere kalıyor.
1: Fabio Maresca başlatamadı maçı. Düdük çaldı Sassuolo. Milan mücadelesi başladı. Keyifli seyirler. Torşvet birebir mücadele. Torşvet zorladı. Yaşari düşürdü. Sürüyor oyun. Torşvet frenledi şimdi. Destek bekledi. Yerden pas. Tek dokunuş. Şut şansı. Ekstra pas. Gelişine gol! Sever Milan'ı. Domenico Berardi onun adı. Sassuolo 1 Milan 0. Muhteşem bir başlangıç. Şimdi aradan gördü Fofana Rabiot'u. Rabiot'un pası Salamakers. Hemen içeri ortama müdahale defanstan. İdzes. Tomori. Lloriente çaldı topu. Tekrar aldı pası. Lloriente Tomori faul yaptı. Kart bekliyor haliyle Lloriente ve bu ikinci sarı kart. Tomori atıldı Milan 10 kişi. Dakika 24. Fabio Maresca atıyor Tomori oyundan. Çok sinirlendi Tomori. Şimdi tek pas. O pas yerini buldu Lipane. En sola genişletti ucumu. Lloriente aradan iyi bıraktı. Torş ve tekrar Lloriente. Muhteşem bir gol. İkinci golü de buluyor Sassuolo. Lloriente ilk golde asisti yaptı. İlk yarıya başladığı gibi uçarak giriş yapıyor ikinci yarıya da Sassuolo. 2-0. Saatini kontrol etti Maresca.

Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank.

0: daima seninle.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam.
4: Spor Radyo. Reklam.
0: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: İlk görüşte aşk deyince, babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
3: aşkına. Reklam.
4: Spor Radyo. Güzellikler
5: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyordu. Güzellikler
5: Dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: gündemi kaldığı yerden devam ediyor. İlk saatimiz içinde Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdik. Samsun Spor yenilgisinin yankıları üstüne konuştuk. Fenerbahçe, Başakşehir karşısında Talişka'nın golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve sarı lacivertler Galatasaray'ın yenilgisi sonrasında şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşıdı. Tabii bu hafta hatta sonuna kadar aslında ipler Galatasaray'ın elinde ama netice itibariyle Cem, futbolun sürprizlere açık olan bir oyun olduğunu da ifade etmek gerekir. Belki Fenerbahçe camiası böyle çok da önemsemedi sanki Başakşehir maçını. Tribünlere giden taraftar sayısı bize bunu söylüyor. Ama takım kazandı. Ben puan kaybedebileceğini düşünüyordum açıkçası Fenerbahçe'nin. Bilmiyorum, sen maçtan önce ne düşünüyordun, ne buldun?
1: Ben Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybedebileceğini düşünen taraftaydım.
0: Aynı taraftaymışız. Bunu ve söyleyeyim. Yanıldık.
1: Ve yanıldık.
0: Mahcup etti Fenerbahçe bizi.
1: Fenerbahçe konjonktürel olarak rahat bir maça çıktı. Tedesco sonrası Fenerbahçe, asıl mesele bence puan tablosundaki durumdu. Sırtında çok büyük bir yükü atmış. Bir şekilde artık kaderi neredeyse belli olmuş bir maç üzerinden. Bu maçta asıl konuşulması gereken bence Başakşehir tarafıydı. Ben Nuri Hoca'yı çok beğeniyorum. Ve 5 sene içerisinde mutlaka 3 büyüklerden, 4 büyüklerden birinde olursa da şaşırmam dediğim teknik direktör profillerinden biri. Fenerbahçe'de asıl mesele bir vizyon meselesi. Yani Tedesco sonrasını artık konuşmak gerekiyor. Çünkü Tedesco öncesini çok fazla anlattık. Tedesco öncesine dair çok farklı fikirler var. Ben kendi fikrimi sonuna kadar savundum. Fakat mesele şu. Artık başka bir raddeye, başka bir bölüme geçildi. Yani o bölüm kapandı. Ben çok fazla oyunda da düne gömülmenin bir yarar getirdiğini düşünen tarafta değilim. Ya çok net örnekler sunacağım. Mesela Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden yola çıkacağım. Galatasaray'ın attığı gol var. Osimhen'in attığı golde. Orada bir duran top uzun taştan geliyor. Neden bunu anlatıyorum? Bunu sadece o maçta yapmadı Galatasaray. Daha önce Kazım Can da oynarken o uzun taç atılıyordu ve o toplara sadece Lemina zıplamıyordu. Abdülkerim de aşırtıyordu. Arka tarafta vuran isimler de değişiyordu. Neden bunları anlattım? Elit liglerde atılan 4 golden biri duran toplardan geliyor.
0: Evet.
1: Bu çok önemli. Güncel örnekler verelim. Farioli Porto'yla şampiyon oldu. Attığı 64 golden 20'si kornerden geliyor. Shakhtar Donetsk maçını hepimiz neredeyse izledik. Orada atılan gollere bakın. Palace'ın golünde Richardson'un uzun bir taç atışı var. Arda Turan Hoca'nın takımında kornerde çalışılmış bir set var.

0: isimleri verelim. Meraklı izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz mutlaka bakacaktır. Arsenal'da Nicolas Jover var, bu işin ustası. Bernardo Cueva, Austin McPhee. Ben seçimlerde oy atabilecek 50 bine yakın isim var. Ben seçimlerde ilk tercihlerinin dünya futboluna dair bir vizyon getiren, size duran top çalıştıran hocadan bahseden, atletik performanstan bahseden, size tepeden tırnağa değişim sunan isimler üzerinden bir bakış açısı getirip öyle karar vermeleri gerektiğini düşünen taraftayım. İsimler mesele değil. Bence vizyon, bakış açısı. Tedesco konusunda Güvenç hocamın affına sığınarak biz apayrı taraflardayız. Yani ben Tedesco'ya bakışım Güvenç hocadan çok farklı.
1: Döverim seni.
2: Hocam, aman hocam. Burada ben müsaade etmiyorum öyle bir şey.
1: Yok, ben ona tembih dedim. Arabada beraber geldik. Tamam mı? Bak,
2: Tedesco konusu açma mı dediniz?
0: Hocamın affına sığınarak ben
2: siz
0: burada...
2: Siz bir de arabada bir program yaptınız yani.
0: Ya, yeni bir program oldu. Bir program
1: yok, mu? Ufak bir taktik konuşmaları yaptım. O bitirsin şimdi.
2: Tamam.
0: Tedesco konusunda hocamın affına sığınarak ben Tedesco safındayım. Tabii ki bu şöyle.
1: Elbette... Herhalde Galatasaraylı. Bak kesin. Belli oldu şimdi. Tedesco'yu tutuyorsa Galatasaray. Koyu bir Galatasaraylı.
0: 10 beraberliği olan bir teknik direktörü, teknik, taktik, saha içi elbette sonuna kadar eleştirmesi gerektiği düşünen taraftayım. Olumsuzlukları, donmaları, saha içerisindeki müdahalelerini, gecikmişlikleri. Ama ben Tedesco'yu Fenerbahçe'de en az bir sezon daha mutlaka çalışması gerektiğini düşünen taraftaydım. Bunu da şöyle özetleyeyim. Saha içerisinde hibrit oyun anlayışı var. Trabzonspor maçı örneğini ben hep söylerim. Elmas, Diamond, zaman zaman arkada 3-2-5'ler, 3-5-2'ler. Bize dünyadaki futbolun gittiği aksa bence uygun yapılanmalar. Son Galatasaray derbisinde herkes 4-4-2 diyor ama bence 4-2-2-2. Ortayı bir blok olarak kapattı. Dünya futbolunu yakından takip ediyor. Ve bir Süper Kupa finali var ki hiç kimsenin belki de inanmadığı. Bence orada da çok doğru bir oyunla. Şunu da net söyleyeyim. Eleştirecek yönleri var mı? Çok var. Ama bir sezonda bence devam etmesi gerekiyordu. Tedesco'nun, şunu da mutlaka altını çizelim, gönderilme görüntüleri çok tartışıldı. Bunu neden olduğunu anlamak isteyenlere sadece iki cümle edip sözü bırakacağım. Hiç uzatmayacağım. Bir Süper Kupa finali öncesi rakibi Okan Buruk'la yan yana basın toplantısındayken su içmek istedi. Önce Okan Buruk hocaya su içer misiniz? Su içer misin dedi. Bir. Kupayı aldıktan sonra da oyuncuların arasına asla girip orada rol çalmadı. Sağ köşede durdu. Bizim dünyada özlediğimiz hasletler var. Nezaket, insana saygı, rakibe saygı. Bunları bence muhteşem yaptığı için Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurdu.
2: Hocam, yani taraftarın da neden sevdiğini anlamak tabii aslında ya mümkün. Bir yandan ben Başakşehir maçını sordum Cem'e. Onu çok kısa konuştu. Siz de zannediyorum ki Galatasaray-Samsun maçını izlemişsinizdir daha
1: yok,
2: odaklı bir şekilde.
1: Olur mu? Onu da izledim.
2: Beraber.
1: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Değiştirerek izledim. Yalnız şu var. Ben ilk önce kadrolara bakıyorum. Şimdi benim evet. Fenerbahçe ile ilgili veya bütün takımlarla ilgili artık 10 numara diye bir şey yok. Gelirken onu konuştum. Biz Fenerbahçe'de bir gece evvel de veya iki gece evvel de burada Yusuf Tokaç kulağı çınlasın. Onunla beraber bir şeyde şey yaptık Koray'la birlikte. Ne o işte son sayfada. Şimdi Fenerbahçe takımı Trabzon maçında üçlü bir orta saha çıktı. Neydi? Gündüz'ü Kante, öbürüsü de ya İsmail ya Fred'tir. Bu dördünden üç oynayacak. Bunları bu üç taneyi oynadı. Yani bu dördünden üçünü oynadığı bütün maçları kazandı Fenerbahçe. Şimdi bir sen şimdi şeyin hocanın burada kalmasını kim isteyebilir biliyor musun? Seneye şampiyonluk adayları olanlara sor. Yani kim? Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray 3 tane belki daha çıkar. Onlar kesin Tedesco kalsın der. Bu Tedesco'nun ben nasıl antrenör olduğunu anlayamıyorum, bilemiyorum. Şimdi şey Cem anlatıyor. Allah Allah başka adamı mı seyrediyoruz? Şimdi Galatasaray maçında ama şeyi vermiş bak suyu ikram etmiş ya. Puanları da öyle ikram etti. Çok güzel yani. Olacak şey değil. Ya sen nasıl bir orta sahayla çıkıyorsun? Bak şimdi bizde böyle bir şey var. Şimdi modern futbolda 10 numara var mı? Kalmadı. Kaç koşan 3 tane adam var ortada. Neyse 4 veya neyse. Hep koşanlar. Şimdi sen bizde bir Talişka bizde derken Fenerbahçe'de bak Talişka'nın 10 numara oynadığı yani 2 tane Gündüz'ü Kante Talişka.

0: Gündüz'ü, Kante, Asensio. Yani orada üçlü, yani Fred veya İsmail'in olmadığı, o üçlü olmadığı, en azından 8-9 tane maç kaybetti. Puan kaybetti. Yenilmedi ama kaybetti. En son Rize maçı. Ondan sonra Galatasaray maçı. Ya arkadaş, hiçbir bir şey bilemiyorsan bak eski şeylerine bak. Şimdi kadroya baktım ben, Fenerbahçe. Bu üçlü çıktı ya, Fred. Fenerbahçe'nin. Ya futbol aklı Fred zaten. Herkes onu formsuz morsuz diyordu. Bana göre maçın adamı oydu. Yani nasıl formsuz? Diyorum ki formsuz değil. Aynı şeyi içinde söylüyorum. Terör içinde söylüyorum. Formsuz. Ya birisi çıktı mı bilmem ne yaptı mı. Papağan gibi herkes aynı şeyi söylüyor. Fred futbolcu nasıl olur onu gösterdi. Zaten iyiydi. Aferin adama, hiç de küsmedi etmedi. Ben olsaydım çoktan isyan etmiştim ama neyse. Şimdi o üçlü çıktığı zaman Fenerbahçe bundan sonra bak bu antrenörü bak helal olsun çocuğa. Ben nasıl bir takım şey yapıyorsam ha, bana uydu belki ama galip geldi işte. Aynı kadroyu çıkarırdım. Musamba'yı da oynatırdım. Ha şimdi bu kadroyla çıkarsa ben Fenerbahçe kim başka maçlarına bakmıyorum. Hepsini yenebilir. Büyük ihtimal işte 90-95 yener. Ama sen şimdi bizde mesela Yusuf da diyor ya, bizim arkadaşlarımız da var buradan, işte isim vermeyeyim.
1: Verdiniz az önce.
0: Yok Yusuf neyse, o Yusuf kardeşim de neyse. diğerlerini vermiyorum. Talişka'nın 10 numara oynaması gerektiğini söylüyorlar. Yok sırtı dönük oynayamaz, bilmem ne yapamaz. Ya adam dünya kadar gol atıyor. Ne arıyorum ben anlamadım. Santrofor işte bu. Hep söylediğim buydu zaten. Ya Talişka, şimdi santrofor deyince milletin kafasında şey geliyor o zaman, ne o? Şerif geliyor. Şerif dediğin adam santrofor. E tamam da hani gol nerede var? Bir tane attı herhalde.
1: Ya o birkaç
0: eksi,
1: tane attı.
0: Ya attı mı neyse. Ya eksi, ya takıma eksi puan. Şimdi orada Talişka burada oynadığı zaman senin ya İsmail'in oynamıyor ya Fred'in oynamıyor. Gündüz'le Kante oynarken. Şimdi ben soruyorum. İsmail mi? Şey mi? Şerif mi? Fred mi? Nene mi? Futbol kariyerlerine. Ama hocam aynı yerlerde oynuyorlar. Aynı yerlerde oynuyorlar ama sen oraya Talişka'yı oraya aldığın zaman bu ikisi de orada oynuyor. Çok enter. Veya Asensio'yu aldığın zaman bunlar ikisi orada oynayabiliyorlar. Sen şimdi bunları oynatıyorsun. Sahaya bir çıktı maçına inanamadım ya. Hani bir insan ders alır. Rize maçında. Ya Samet atılmasa zaten mağluptun sen. Zaten mağluptun.
1: Evet.
0: Eziyorlar. Ya şimdi bakıyorum ben. Acıdım biliyor musun? Kante ile Gündüz'ü acıdım Rize maçında. 3 tane Rize spor. Onları da tebrik ediyorum. Müthiş oynuyorlar. Bunlar iki kişi oraya koş buraya koş var ya. Bittiler zaten. Bittikten sonra da tamam mı? Ondan sonra da bu adam koyuyor oraya. Ya bir adamları sen bitiriyorsun. Ondan sonra onların yanına bir adam koyuyorsun. Ya koysana 3 tane adam da oynasın. Şimdi Torreira'da mesela yanında demin olmadığı zaman formsuz bir Yunus'la Gabriel Saray'la oynadığı zaman iyi oynayamaz arkadaş. Onların yükünü çekiyor. Fred de öyle. Talişka oynadığı zaman Talişka'yı gördünüz mü maçta ya? Bir tane şut attı. Penaltı kaçırdı, bir de şut attı. Galatasaray maçında. Yok eksiksin. Ya koy oraya bir tane İsmail'i, koy oraya Fred'i, bak ne oluyordu maç. Değişirdi. Şimdi bu kadroyla çıktığı zaman Fenerbahçe bundan sonraki maçları kazanır. 199 kazanır. Bak buradan söylüyorum. Maçlardan evvel de bunları söyledim ben. Şimdi bizde bir şey var. Santrafor'da santrafor. Ya milli takımın santraforu kim? Kerem. Dünya Kupası'na gittik ya. Öyle mi? Talişka kaç tane gol atmış? 18-20 gol. Ne arıyorum ben anlamadım yani. Diyor ki ben ikinci adam aldım şeyi. Ne o? Şerif'i. Hı hı. Ya ikinci adam aldın da hep birinci adam oynattın. Ya en kritik Rize maçı, Galatasaray maçında birinci adam koydun kardeşim. Bu bir kişi çıkıp da orada ya söylemiyorum.
1: Hocam Talişka'da da şey yok yani, belirleyici maçlarda bir şey yapmıyor Talişka.
0: Yo niye
1: oynat? Yani öyle zorlu rakiplere karşı
0: oynatmadın ki işte. Hep kaybettin.
1: Bir tane bile performansını hatırlamıyorum.
0: Ya kaybet niye bu zorlu rakip? Bu var
1: Başakşehir
0: ya.
1: Maçı.
0: Başakşehir müthiş
1: son
0: bir takım.
1: Yani bu artık.
0: Tamam da santrafor ya şimdi
1: sezon bak, bitmiş durumda neredeyse.
0: Sen orta saha oynatırsan onu ne ileri gidiyor ne herhalde buna koş da diyordur hoca.
1: Bir yere tane geldi. Trabzon deplasmanında golü var.
0: Var. Evet. O kadar. İşte ama o üçlü oynadığı zaman
1: böyle oluyor. Aman aman hani böyle puan kaybı i̇şte olan zaten olma puan ihtimali zaten ufukta belirmiş bir maçta Talişka'dan hiçbir şey görmedim.
0: Zaten puan kaybettin orada oynadığı zaman. Onu söylüyorum. En az 6-7 maçta orta saha oynadı bu. Yani 10 numara kaybettin zaten. Hep 2 puan kaybettin. Galatasaray maçında 3 puan kaybettin. Anladın mı? Zaten bir şey yapamaz ki. Ya koy adamı sen santrafora.
1: Ama burada biraz da hani gelecek sezonun planlaması üstünden ya bırak, baktığımız zaman Mesela şimdi Talişka, ben şey de anlamadım Cem, açık söyleyeyim, sözleşme niye uzatıldı? Yani santrfor değil bir oyuncu. Hoca o şekilde gol konumlandırıyor. Gol atıyor, evet. Hoca haksız değil yani. Ama santrfor değil. 10 numara performansı verimsiz. Yok. Takımı bağlamaz. Hücumla orta sahayı yok, bağlamaz. Yok. Yani ayağına gelecek, atacak. Tamam. Ama oyunun akışına pozitif bir katkı sunmaz.
2: Yok.
1: Ben niye sözleşme uzatıldığını anlamadım bu arada. Bak, attığı bu kadar gole rağmen.
0: Kerem, %100 sana katılıyorum. Santfor olarak alıyorsan adamı, hı hı, sözleşme imzala. Başka türlü imzalamam ben. Orta sahaya yok.
1: Mesela artık Fenerbahçe net bir santrfor alırsa Talişka santrfor oynamayacak.
0: Ortada oynarsa yandı Fenerbahçe.
1: Yani tamam, aynı yani. O zaman niye burada gene aynı soru geliyor? Niye uzatıldı?
2: Evet. Evet. O kadar anlaşılmazlıklar var ki. Çok net anlatalım.
0: Ama ben
2: belki santrafordan çıkıyorsunuz.
1: Evet.
2: Bir, Şerif'in üzerine yükü yüklüyorsunuz. İki, Tedesco takımla bir yaz kampı geçirmedi. Bu çok önemli. Transferlerde kendi istediği oyuncuların alıp alınmadığı sorusu masanın üstünde duruyor. Çünkü hocanın bir Nkunku beklentisi olduğu söyleniyor. Acaba hocaya hangi oyuncular önerildi? Arasından hoca Şerif'i kabul etti. Veya hoca Şerif'i kabul ettiğinde En-Nesyri ile devam kararı mı vardı? En-Nesyri tutulacak mıydı? Veya John Duran konusunda?
0: John Duran yok. John Duran,
2: hocam o kadar belirsizlikler var şey ki. Yapmış. Ben burada hocaya asıl tartışılması gerekenin zaten yönetimin yaptığı ama işler olduğunu
0: bak,
2: düşünüyorum.
0: Cem diyor ki ben diyor ikinci adam olarak aldım diyor. Sen en son iki final maçına adamı birinci adam oynattın. Olmaz. Hiç bana bunun cevabını veremez. Bak tekrar söylüyorum. Bu üçlü çıktı. Yani şimdi bu son maçta çıktı. Bunun yerine Gendüz'e olabilir. Tamam mı? Bu üçlünün yerine. Bu üçlüyle çıktığı her maçı kazanmış. Bak dönün arkaya. Kupa maçı Antep'in. Nottingham Forest maçı. Bir iki tane daha sonradan soktu. Bu üçlü oldu falan filan. Ya bir bak arkadaş ne yaptı ya? Ya ben hangi takımı çıkartmışım? Şimdi bir herhalde medya yazıyor. Fred formsuz. Ne oldu şimdi? Bu Fred ne yaptı? Yorgun muydu da yani? Şimdi ona da yoruz. Yorgundu, dinlendi. Ya böyle bir şey yok. Fred zaten çok iyiydi. Oynatmıyordun adamı. Arkadaş hangi? Ya bana cevap veremez. Ya, bir soru sor. Ben şeyi bizim söyledim ya, bir sorsana dedim, bir tane tecrübeli bir hoca var eski. Bizim şey şu hocaya bir sor bakayım, bu niye bu üçlü oynatmıyor diye. Şey, sormadı herhalde, gitti adam zaten. Ya daha evvel gitmesi lazım. Tesadüfen takım çıkarıyor. Tesadüf. Şimdi Trabzon maçından sonra şeye çıktı. Nottingham yani geldi, adam üçlü oynatmaya başladı. Kendisi ortaya aldı. Ya akıl almaz şeyler yapıyor ya. Takımı yenmesin diye ne lazımsa yapıyor. Ya bu şimdi bir Karagümrük maçında orta sahayı dörtten dedi bunların. Arkayı acemileri koydun. Dörtlü yersin tabii golü. Ya öyle bir takım nasıl çıkartırsın? Ya isim veremeyeceğim şimdi. Bazıları var. Tamam mı? Onlar oyuna girdikçe iyi gol yiyorsun. O girdikçe abim benim hasta şey Fenerbahçe telefonu. Gene gol yedirdi. Gene gol yedirdi. İsim vermeyeceğim. Gene kademeye girmedi. Abi 50 defa aynı şey. Ya bir gör kardeşim.
1: Arkadaşınız
0: yani
1: mı?
0: Abim. Abim hasta Fenerbahçeli.
1: Bir maç esnasında kaç telefon geliyor anlık değerlendirmeler için?
0: Senden gelmiyor. Senden bekliyorum şimdi ama. Söz Fenerbahçe vermem maçlarında. Beni bir ara hocam, gördüm senin takım
1: hocam
0: çıktı.
1: Ben de çalışıyor oluyorum ama.
0: Öyle mi? Ya fark etmez, maçtan sonra ararsın. Başta ne arayacak? Kadro açıldığı zaman dersin ki bak böyle bakalım hadi falan filan. Ben ararım sizi iki dizide.
1: Kadro Fenerbahçe açıklandığında %90 yayında oluyorum zaten.
0: Ya sen de ama kıvırma. Beni aramayın. Sen mesaj atarım sana. Allah Allah.
1: Ha, mesaj olur.
0: Mesaj ben kulağınızı çınlatırım bak. Tamam. Tamam mı? Yani ama Tedesco'ya katılmıyor arkadaş. Yani çok yani bırak yani ben ta ne zamandan beri Saadettin Başkan'a söylüyordum buradan. Arkada gönder bunu, gönder. Niye? Bana soruyorlar şimdi. Kim şampiyon olur? Herkes soruyor bana sokaktan. Fenerbahçe Trabzon Fenerbahçe maçından sonra bu orta sahaya çıkarttı ya. İleride Asensio, Talişka, evet. Kerem üçü de gol attı. Dedim ki şimdi biraz kafamda biraz şeyler canlandı dedim. Hani şampiyonun hikayesi biraz canlandı bu. Hı. Böyle yaptı.
1: Olabilir ya diye düşündüm.
0: Düşünmeye başladım dedim. Ondan sonra bir başladı saçmalama. Eyvah eyvah ki ne eyvah. Ya arkadaş ya bir insan ben aklım bir nene diye tutturdu. Ya bu nene bak nene de öbürü çocuk neyse Şerif. Ya bunlar genç adam Fenerbahçe takımında. Şimdi bunları 100'er milyon euroya satsan gene Fenerbahçe seyircisi istemez. Fenerbahçe seyircisi taraftarı şampiyonluk ister. Ben adam yetiştireceğim falan diye o adamları alamazsın. Aldığın parada 18, 22, 25 dedi bugün. Değil mi sen dedi? 25 milyon euro. Kaça satarsın şeyi? Çok iyi oldu. 35 gol attı diyelim Şerif. Kaça satarsın Avrupa'ya?
1: Hocam 35 atarsa...
0: Avrupa'ya.
1: Vallahi 40'a 50'ye bile satar.
0: Nereye satar? Yani. Avrupa'ya 30, satacaksın.
1: Hayır 35 atarsa...
0: 35 tane attı gönderdi ne düşün?
1: Böyle hani şöyle düşünün. Oyuncunun 35 fiziksel bir üstünlüğü var.
2: Var bariz.
1: Yani bir kendini geliştirebilir bir potansiyeli var. Yani bu adam bu fiziksel özelliklerle 35 tane atıyorsa... Bak çok net söylüyorum ya, 50'ye satarsın.
0: Ya bırak ya sen. Bir dakika ya.
1: Yani 35 atıyorsa ya, olmuş demektir zaten.
0: Ernest'i kaç gol attı geçen sene? 30 gol, 5 evet. asisti var. Penaltı yok değil mi?
1: Yok.
0: 10 tane de penaltı atsa 40-45 gol. Satabilir miydin? Yok, satamaz. İşte Arabistan'ı
1: ama
0: satarsın.
1: Ama hocam En-Nesyri kariyerinin sonuna doğru giden ya, fark bir oyuncu. Bundan, bu oyuncu
0: ya bu başlamadan başında. Sonuna gelmiş. Ya bırak bu ya, kuvvetli şu falan. Ya satamazsın yani. Biraz şey yapıyoruz, hayali konuşuyoruz. Hı. Tamam attı 20 tane gol attı. Satamazsın. Bunu vereceğin 25 milyon. Zaten 25 vermişler. 30 milyon. 30 milyon ver satarsın. 25 verdin 30'a sat Fenerbahçe şampiyonluktan olsun. İyi onu yetiştireceğim ben diye. Ve annen iyi. Olmaz arkadaş Fenerbahçe takımı böyle bir takım değil. Bak Samsun'u örnek veriyoruz. Bilmem kime örnek veriyoruz. Anladın mı? Yani alırsın adamları ucuza 5'e falan tamam o zaman satarsın 15-20'ye tamam. Ama burada ya tam fiyasko. Ben de diyor ki ikinci
1: bak hocam,
0: adam
1: ne aldım. Güzel gol attı bak yakın direğe.
0: Kim o?
1: Şerif.
0: Şerif öbür tarafa vurdu o biliyor musun? Top
1: yok hocam kalecinin öbür tarafa vuracağını ya, düşündüğü ya, için yakına vurdu
0: bak,
1: hocam.
0: Bak gözle ya ben anlarım bak benim de öyle golüm bu tarafa baktım bu tarafa vurdum. Top oraya gitti ama ben oraya vurmadım ben o tarafa vurmuştum zaten.
1: Ha, anladım.
0: Bu tarafa gitti.
2: Ya, çok genç bir oyuncu. Anje'de yani, aslında sol forvet oynuyordu ve Anje'de son dönemde kontrata dayalı bir oyun sergiliyordu. Ya, ben fiziğinin çok iyi olduğunu ya, kendini zaten, geliştireceğini
1: hocam, potansiyon
2: olduğunu...
1: Hocam,
2: düşünüyorum iyi bir oyuncu ama asıl mesele Fenerbahçe'de oyuncular üzerinden okursak bizi bir yere götürmez. Fenerbahçe'nin yeniden bir organizasyonu baştan aşağı yenilemeli. Bir kere Tedesco ve oyuncu grubu bu sezon açısından hocam çok yalnız kaldılar. Saha dışarısında da bence tam bir paratonerlik görevi yönetim işini doğru yapamadı. Saha içerisinde de Tedesco evet 10 beraberlik var bence bu. Masaya yatırılmalı. 10 beraberlikten 5'ini kazansanız 2 puandan 10 puan sizi bambaşka bir yere götürebilirdi. Donmaları var mı? Var. Bir Göztepe maçı çok net hatırlıyorum. Oyunu force ettiniz 75 ile 90 arası. Orada yapabileceğiniz değişikliklerle maçı çok rahat bir şekilde alabileceğiniz bir noktada dondunuz kaldınız ama Fenerbahçe'nin meseleleri çok büyük. Fenerbahçe neredeyse futbol şubesindeki bütün departmanlarını baştan aşağı yenilemesi gerekiyor. Ve dünyadaki oyunun aksına göre bu revizyonu, bence ki revizyon yetmez, restorasyonu ki restorasyon yetmez. Fenerbahçe'de çok net paradigma değişikliği ve devrim gerekiyor. Bunları sadece tek bir teknik direktör getirerek bence yapabilmeniz de mümkün değil.
1: Mantalite değişimi gerekiyor.
2: Mantalite değişimi, bakış açısı değişmesi
0: ya
2: gerekiyor.
0: Öyle deme ya, adam istediği adamı aldın. Mourinho'yu aldın.
1: O zaten adam Mourinho adam... geldiği gün Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı
0: tamam
1: bitmişti.
0: Ama yok yani yönetim yaptı. Ya bu Saadettin Saran da geldiği zaman takım birleştirdi. Gitti futbolcuları okşadı bilmem ne öyle deme yapma gözünü seveyim.
2: Başlangıcı iyiydi hocam sonradan öyle bir noktaya savruldu ki Fenerbahçe'nin Kante'ye ihtiyacı var mıydı? Mesela masaya çok net ben soruyu koyayım.
0: Ya onun anlaması önemli değil ki ya.
2: Hocam santroforunuz yok.
0: Santroforum var arkadaş.
2: Yani.
0: Bak santroforu alsalardı
1: hocam, maliyeti bir takım. Var bak, en az 35 yaşında.
0: Bir dakika ya. Bak bir şey unutuyoruz. Şöyle evet. söyleyeceğim. Biz forvette, santraforda Nene'yi veya şeyi oynattığımız zaman Fred veya İsmail'i oynatmıyoruz. Aradaki fark bu, tamam mı? Santrafor alınmasını istemiyorum ben. İyi ki alınmadı. Alınmadı bak bu iki tane maç kimle oynadı bilmiyorum oynayacak. Kimle oynarsa oynasın. İster
1: Konya deplasmanı.
0: Fark etme ikisini de yener. Görüşüm bu benim. Oynar bak yine söylüyorum. Bir santrafor alınsa Talisca gene oynayacaktı. Eyvah orta saha fiyasko. Tamam mı? Bakın Talisca'nın 10 numara oynadığı maçları hangisini kazanmış? O 10 beraberliği 8'i 10'dur. 2 tanesinde yenmişti. Bak 8'ini diyorum. Kaybettiği zaman Talisca 10 numara oynamıştır. Baksınlar. Veya 7'si. Olmaz arkadaş. Onun için dedim santrafor alınmasın işte. Talisca'yı koy oraya. santrafor dedin adam, biz de çekil işte az o zaman sana Şerif var arkadaş. Bu öbür çocuk daha iyi santrafor oynasa. Tutamazsın onu. Ne o nene? Hiç beğenmiyorum sahada oynuyor, geri dönüyor. Bir kişi gel ama santraforda fırıt diye fırlıyor. O keşke o santrafor oynasa. Ama işte onu oynasaydı santrafor, tek santrafor. At arkasında tutamazlar onu. Ama sen şimdi bunu oynatınca sen İsmail'i kesiyorsun. Fred'i oynatmıyorsun. Yani Gündüz'ü, Kante bilmem kim. Olmuyor işte. Yani önemli olan oradaki santrafor kimliği değil.
1: Önce sistem değil, önce oynaması gereken oyuncuları 11'e yazıp sonra mı ona göre bir
0: zaten
1: sistem kurmak gerektiğini
0: sistem
1: düşünüyorsunuz?
0: Zaten Talisca orada oynadığı zaman işte Trabzon maçı, bu maç Trabzon'da 3'cü Asensio, Talisca Kerem. Trabzon'da da attı. Bu maçta 3 tane gol attı. Daha evvel santrafor oynadığı maçlarda da gol attı. Ya zaten bu, diyorum ki bu orta saha, bu üçlü artık yok. 10 numara diye bir şey yok arkadaş. Bana söyleseniz de siz Paris Saint Germain'de bayağı minute koşmayan
1: Talisca
0: bir adam.
1: Talisca 10 numara da değil bu arada ya.
2: Evet.
0: Yani ne oldu da biz
2: 10 numara diyemem diyebilirsin.
1: İkinci forvet.
2: Evet. İkinci
0: forvet. Ha şu olabilirsin. O zaman 3-5-2 oynat. Yani bir ara şey böyle yaptı Mourinho.
1: Tedesco da birkaç kez denedi bunu. Hatta bir tanesi de Samsun Süper Kupa maçıydı. İyiydi de takım, fena değildi.
2: Hocama şöyle katkıda bulunayım. Mesela 10 numara Como Nico Paz. Yani, tabii azdır katılıyorum. Var mı ekstra örnek? Ama mesele şu. Fenerbahçe'nin seçimlerinde bence bir problem var. Fenerbahçe'nin son 10 teknik direktörüne bakalım. Ya benim anlatmak istediğim, daha büyük fotoğrafa bakmak gerekiyor. Bu 10 teknik direktör neye göre seçildi? Birbirleriyle benzerliği var mı? Fenerbahçe'nin oyun planı, bütün bunları, matematiği, kadro tercihleri, elinizde sizin zaten merkez orta sahanız bu kadar kuvvetliyken bir Kante rüzgarı başladı. Bence o dönemde Fenerbahçe'nin çok net, ben bu sezon başından beri stoperi olmadığını düşünüyorum. Özellikle sol stoperde oynattığı Jadon'ı, defalarca burada Jadon'ın sol stoper olmadığını iddia
0: ettim. Bak bir şey söyleyeyim sana, burada adama hak veririm ben. Sakatlıklara adamın belini büktü. Bir ara var ya hiçbir stoper oynadı. Şikriniar sakattı, Çağlar
2: Talisca
0: sakattı.
2: Talisca sakattı hocam.
0: Talisca'yı boş ver. Arkadakileri sayıyorum sana. Öbür ne ya?
1: Asensio yoktu hocam bir ara. Yok,
0: ay, tamam da bu işte arkadaki...
1: Hatta
2: Çağlar sakatlandı.
0: Çağlar.
2: Edson.
0: Hepsi yani arkadakiler sakattı, anlıyor musun?
2: Alvarez büyük umutlarla geldi.
0: Alvarez'i neyse, sağ bek sakatlandı. Eyvah.
2: Semedo sürekli sakatlandı.
0: Sakat. İyi oldu. Niye biliyor musun? Müstahak. Sen o sayısa meyli gönder. Anladın mı? İyi oldu sana. Yaz aç çize aldı adamı
2: hocam,
0: yediler.
2: Semedo çok iyi başladı. Fenerbahçe'nin ilk aldı verdi ön tarafa yok, çıktı.
0: Ya tabii de kötü adam demiyorum. Kötü adam demiyorum. Öbürü hiç olmazsa istikrarlı oynuyor da hiçbir şey yapmasın bak. Ben şimdi teknik adamım. Bana var ya Masaoku'yla şey gibi ne o bu Osay Sömer gibi iki adam oynamasın bana karşı abi. İkisi de geliyor gidiyor. 10-0 mağlup olsa bunlar gidiyor geliyor arkada. Beni bayıltır yani. Benim hiçbir şey yapmasın Osay Sömer. Bir kere savunmanın dengesini bozuyor ya. Bir iki adamı bayıltır. Anladın mı? Biz de şimdi gene bizim takıma söyleyeceğim. Bir depar attı bizde bir çocuk var. İsim vermeyeyim. Motor yaktı. Arkadan Adel'e gitti. Yakar yani. Zaten orada oynamıyordu çocuk da neyse. Koymuştuk onu stopera. Motor yakar ya. Öyle de. 2-3 tane depar at. Bizde şimdi eskiden milli top futbolcular gelirdi. Tamam mı? Stoper falan. Maçtan sonra anlatırlardı işte. Şununla oynadık, bununla oynadık. Ya nerede var ya, bir depar atıyor. 3 defa 5 defa koştum adamın peşinden. Dilim bir karış çıktı diyordu, anlıyor musun? O süratle sen tabii zorluyorsun %90. Ya bacağını atacak ya yorulacaksın ya. Ondan sonra penaltı yapıyorsun, bilmem frikik yapıyorsun, adamı düşüyor, yere yatıyorsun falan filan yani.
2: Hocam 12 sezondur her sezon teknik direktör değiştirip her sezon neredeyse kadroyu baştan aşağı yenileyip geldiğiniz yani, nokta ortada.
0: Bir şey
2: burada
0: çok güzel
2: işte
0: söyledin.
2: Benim asıl mesele
0: bunların
2: hocam.
0: Bunların içinde beğendiğin teknik direktörü var mı?
2: Hocam ben mesela Aykut Hoca'yı çok beğenirim.
0: Yok yok, geçmiş onlar yabancılardan.
2: Gelirseniz. Ben Tedesco'yu beğeniyorum. Orada anlaşamıyoruz sizden.
0: Bitti senin için. Senin var mı? Tedesco haricinde beğendiğin biri var mı? Kim Allah aşkına?
2: Jesus'u da beğenirim ben mesela hocam.
1: Yaban Fenerbahçe'deki yabancı teknik direktörler mi?
0: Yani en iyisi kimdi ya? Kötünün iyisini söyle.
2: Jesus
0: sen.
2: İyi bir teknik direktör.
1: Çok uzaklarda olacak ama Zico'ydu.
2: Zico'yu da beğenirim.
0: Ha o yok.
1: Çok geçmişti.
0: Yakın.
1: Yakın
2: Vitor Pereira da iyi hocadır.
0: Ya bırak sen de ya. Herkes,
1: bu yok, yakın galiba, geçmişte ya bence de Jesus bir adım öndedir.
0: Evet,
1: hatta Jesus. O da Tedesco için birkaç kez söylemişimdir. Kadrosuna göre iyi.

0: Puan topladı diye.
1: Evet, evet.
0: Bence Jesus da kadrosuna göre iyi puan topladı.
2: Jesus ya bak, Jesus bana göre bir daha şey yaptık bizim. Bir gün burada Savaş Çorlu oturuyor. Jesus dedi durdu bir takım selam dedi. Şeyin dedi. Mi? Buradan selam. Şerifidir dedi bu ligin dedi. Şerif koyduk. Şerif. Biliyor musun?
0: Evet. Savaş Çorlu.
2: Jesus'a şerif dedi. Ya şerif aşağı şerif. Ama adamın günahını almışız. Yine iyiydi yani. Valla o stoperlerle var ya, Allah selamet versin, o stoperler vardı. Biliyor musun? İsimlerini falan unuttum ben. Yol geçen anı gibiydim, biliyor musun? Ya yani neyse,
0: bakmam lazım o sezonda kimler vardı. O kadar çok Fenerbahçe stoper geldi ki, 50-60 tane geldi yani son 10 yılda.
2: Şimdi bak, bu medyadakilere kızıyorum. Ben olsam var ya şey almam. Bana diyorlar ki Serdar Aziz ne oldu? Ulan öbürleri ne oldu? Onlar oynuyormuş. Onlar şimdi düğünlerde oynuyor. Aynı. Serdar Aziz bunlardan iyi diyordum. Hepsi gitti.
0: Serdar Aziz nerede oynuyor şu an?
2: O da düğünlerde ama bunlardan daha iyiydi. Bunlardan daha iyiydi yani. Gidenlere bir baksana Allah aşkına. 26 tane stoper almışsın. Serdar Aziz bunlardan iyiydi diyor.
1: Musa zamanı çok iyiydi Serdar Aziz.
2: Ya fark etmiyor.
0: Bu hocam savunma oyuncuları Atilla Salahi.
2: İyi var.
0: Ferdi Kadıoğlu, Osay Samuel bekler zaten. Ferdi.
2: Onlar iyiydi.
0: Ali Oski bir müddet var. Evet, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Luan Perez ve 5 maçlık Lemos.
2: Allah'ım yarabbim. Daha say.
0: Daha birkaç tane
2: ya,
0: daha var.
2: İtalya'dan geldi yani. Bir tane 35 yaşında hani bir maç oynadı falan. Ya arkadaş ya. En son iki tane daha geldi. Yere göğe koyamadılar ya. Hani şimdi bir tanesi bir yerde oynuyor. Bizim bugün tekrar geldi buraya.
1: Bekao
2: ile öbürüne.
0: O Bekao daha sonra. Bu Jesus'un savunması.
2: Yani aldıkları stoperlere bak. Neyse ya. Şimdi
0: Gustavo Henrique de 3 gol atmış bu arada.
2: Kendi kalesine duruyor. Kesin.
0: Kendi kalesine var mı bilmiyorum ama 3 tane atmış.
2: Yani Allah'ım ya Rabbim ya. Onun için diyordum ki ya bu Serdar bunlardan iyi. 50 defa anladım şimdi. Ya Serdar'ız ne oldu? Allah Allah. Ben bunlardan iyi diyorum. Kardeşim sanki biz dünyanın en iyi stoperi diyormuşuz gibi. Bunlardan 10 kat iyiydi. Neyse ya neticede.
0: Hocam ya şunu da söyleyeyim. Şimdi Serdar izliyordur, ayıp olmasın. Hani belki bilmiyorum. O sezonu bitiren, hatayı yapan oyuncu Serdar ya.
2: Ya bir dakika, bir tane maçta yapmıştır ya senden.
0: Giresun maçı o sezon ya, iyi, orada ama, döndü.
2: Giresun maçı. Ya, Giresun'a takımını, küme düşen takıma sen puan o hata yaptı diye bir tane. Bak doğru söylüyorsun, hatırlıyorum. Zaten iki tane
0: bu arada maç. İki kere Giresun'a puan kaybetti Fenerbahçe. Evet.
2: Yani sen ona yıkamazsın onu. Anladın mı? Onun için ya neyse. Neticede
1: hocam
2: bir
1: tezimi söylüyorum, tartışalım.
0: Evet lütfen.
1: Tedesco kalacaktı. Luis Campos'u Paris Saint Germain'den sportif direktör getirecektiniz.
2: Ne yapacaktı?
1: Yeniden bir yapılanmanın içerisinde bütün kadronun dizaynı gidecek gelecek. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu o kadar fazla oyuncu var ki. Livakovic dönecek. Amrabat dönecek. Diego Carlos dönecek. İrfan Can Kahveci dönecek. Bütün bunların bir şekilde sadeleştirme, bu oyunculardan çıkmak. Hocam niye Campos diyorum? Lille'de, Monaco'da, Paris Saint Germain'de bu hegemonyo kıran isim. Ama sadece Campos değil ya, bir akıl gerekiyor ve hocam bir fikir, onun yani etrafında da bir örgütlenme gerekiyor.
2: Bu kadar şu anda bence. Şu anda Fenerbahçe'de iki tane isim var. İsmail Kartal, Aykut Kocaman. Bunları seyrediyorlar ya. Bak biz dışarıdan görüyoruz değil mi? Kimin ne yaptığını bunlar da görüyor. Yani dışarıdaki bir şeye gerek yok. Aklı başındaysa bak, İsmail'in mesela Osayi Samuel ile Ferdi'yi orayı sağ açık sol açık oraları monte etti. Baktı ki şeyden etti ama. Yani zaruretten yaptı. Baktı iyi gidiyor, devam ettirdi. Bravo. Şimdi Aykut'un şey yani oyun aklı, o hem futbolculuktan hem şimdi teknik direktörden var yani, bunları yapabilirler ya, o kadar zor değil. Ama şey gelecek mesela, Amrabat gelmeden evvel eyvah dedim, gelmesin. İsmail yazık oldu. Niye gelmesin dedim biliyor musun? Galatasaray United maçında golü yedirdi. Sol taraftan. O şeyi bozdu. Ne dedim? Offset'i bozdu. Ya dediler ki bu sol bek oynuyor da. Ya fark etmiyor. Mantalite olarak, felsefe olarak yanlış dedim. En azından. Ha dünya dördüncü takımın orta sahası. Demek yanındakiler çok iyiydi. Şu var ama almayın dedim. Yazık, günah. Gitti. Boşu boşuna para verdiler. Boşu boşuna gitti. İsmail bir sene oturdu. Ya yani neticede bazı şeyleri gönderirsin. Bakarsın. Herkes az çok biliyor bir şey. Ama Fenerbahçe'de Tedesco eyvah. Ya dese ki üste para vereceğim. 50 milyon euro vallahi yine almam. Çünkü güvenemiyorum adama.
1: Hocam yalan yanlışı başlıyor. Şimdi transferler bu dönem bence çok daha zorlaşacak, kolay olmayacak. Trafik çok sıkışık. Fenerbahçe'ye başlar başlamaz en az 4-6 hafta hazırlanması için
2: hiçbir şey gerek yok. Fenerbahçe'de şu anda sol bek İyi oynuyor adamı, beğenmiyorsun. Sol bek ne o çocuk?
1: Archibald.
2: Archibald abi 20 tane 30 tane savunması kötü. Bir tane daha sol bek alırsın.

0: Levent belki bilemiyorum o kadarını yapar mı yapmaz mı. Sağ tarafa Samedon'un yerine bir tane daha alırsın sağlam.
1: Stoper.
0: Stoper bir tane alırım. Üç. Yetti abi, başka hiç kimseyi almam. Almam. Belki eğer ben orta saha 10 numara oynatacaksam Talisca'yı eyvah bitti zaten. O zaman almam. Ya da şu var. Talisca'yı oturtacağım. Yedek santrafor. Çok iyi bir santrafor vereceğim. 30-40 milyon lira alacağım. Fark etmiyor. Ya biz de beğenmiyorsun. Ernesti'yi aldın. Adam 30 gol 5 asisti var. Gitti. Öbür 30 Valencia mıydı? 35 gol attı, kovuldu. Arkadaş olmaz. Fenerbahçe takımı ki bak şey ya, Van Persie geldi 20 golü var ya, adamı kovuldular. Bir tane daha var. Guzca 20'şer golleri vardır onların herhalde. Kerem 20'ye yakın vardır. 20 gol atıyor, kovuluyor abi. 25 gol atıyor, kovuluyor.
2: Van Persie sakattı zaten.
0: Neyse ama gene o kadar golü var. Yani şunu söyleyeceğim.
2: Guzca o bambaşka bir şeydi.
0: Ama santrford onlardı.
1: Yani Aragones dönemini ilişkin şöyle deniliyor. Aslında Aragones gelirken tam ekibiyle birlikte gelememiş. Ya yani en büyük sıkıntısının ne olduğu söyleniyor. Ya yani çok iyi bir teklif alıyor. Hı. Ve o teklifte ama yanındakileri getiremediğinden derme çatma denilen bir toplama ekiple geliyor. Bu yüzden de burada ya, hani o kadar ya başarısı olduğu
0: ya
1: söyleniyor.
0: Öyle deme ya. Ben teknik adam. Bak şimdi ben arkadaşım.
2: 100 yaşındaydı bu bak, arada Aragones.
0: 101 yani olsun. Bak şimdi ne olur biliyor musun? Tecrübedir o. Şimdi ben ekibimi toplarım, tamam mı? Kaleci antrenörüm dahil fikir alırım. Çünkü antrenmanda benim gözümden kaçan olur, şu olur, bu olur, tamam mı? Tamam mı? Yani bakarım kim ne diyor. Bir dinlerim yani. Ama ben patron benim.
1: Tabii.
0: Onlar benim kadar bilse yani şey olacaklar ama gene
2: patron fikirler, onlar olurdu.
0: Ha, fikirlerini alırım ama ben gene bildiğimi okurum abi. Ama onlardan yardım alırım. Bir şey görürler, bir şey yaparlar. Hocam şu şu dedi, bu böyledir antrenmanda. Şu hareketi görmemişimdir falan filan yani. Şeyi de en çok şey yapıyordum. Mahir sen ne söylersen tersini yapacağım diyordum. Tamam mı yani onu mesela kaleci antrenörler için.
1: Antrenör.
0: Falan filan.
1: Mert'in babası.
0: He. Şey, öbür Mustafa da vardı. Aynısını öyle diyordum. Siz bakın bir konuşun bakayım ne istiyorsanız ha, tamam falan filan. Ama neticede sen patron sensin abi. Yani.
1: Okan Buruk yardımcısı ben çok beğeniyorum.
2: İrfan Hoca.
1: İrfan Hoca her zaman ya elinde abi, taktik tahtasıyla çalışırlar.
0: Taktik tahtasına var ya nasıl en
2: sen
0: çok
2: kızdın. Sen de Hoca'ya asist yapıyorsun.
0: Ya hiç ya beni adam da benim şeye
2: getirdi. Aldı at dedi hocam.
0: Yani ya. Ya o taktik tahtası sahaya çıkarken futbolcu var ya dinlemiyordur bile onu. Futbolcu antrenmanda taktik yaparsın, tamam mı? Yani çalıştırırsın. İçeri girerken de belki bir tahta.
2: Hocam ama nasıl bir profil gerekiyor Fenerbahçe'ye?
0: Nasıl benim
2: teknik
0: gibi
2: direktör olarak. Yakışır bir şey ama
1: bir şey, saygımız var.
0: Kerem
2: daha farklı adaylar istiyordur
0: şey, tamam da beni sportif direktör alacaklardı bak yemin ediyorum. Şu anda Fenerbahçe kaç sene şey geldi, hadi ilk seriyi boş ver. Seni her sene şampiyon yaptır. Geçenlerde yazmışım 10 puan fark yapardım. Biraz da fazla attım ama ondan sonra da şeyi koydum buraya.
2: Küçük bir mübalağa.
0: Yok yok. Yok gösterdim. Şeyi gönderdim burada.
1: Hocam Kocaelispor başındayken
0: 18 önde maçta lideriz. Altımız hepsi altımızda. Futbol, Galatasaray, Fener, Trabzon, Beşiktaş hepsi altımızda. Bir de antrenman sahamız yok. Toprakta çalışıyoruz. Tesis falan yok, kulübe bile yok. Hani o tesis yok. Çim sahaya gitmek için arabaya biniyoruz. Deplasmana gider gibi 15 kilometre gidiyoruz bir fabrikanın sahasına, askerin sahasına. Orada yapıyoruz. Para pul yok. Şimdi diyoruz ki 1,5 milyon lira biz 3 tane adam aldık. 550 bin marka. Ömer, Kuzman, Mirkoviç'i 550 bin marka. 2 senelik bir de kulüpler dahil düşün.
2: Doğru.
0: Bu kadar yani. Sen şimdi şampiyonla oynamışım, fark yapmışım ben. Ya rahmetli Özal var 5 maç kala. Biraz geç rahmetli olsaydı 1 saat biz şampiyon olurduk. Allah ondan Allah sonra 3 hafta sonra biz geldik. En iyi adamlarım oynamadı. Tamam mı? Yani sakatlandı, hastalandı, grip, mırip falan. Neyse netice öyle değil. Yani biz bir şeyler yaptık. Ya hayırlı olsun bizim çocuklara, futbolculara. Yani şunu söyleyeceğim. Bir şeyler yapabiliriz, tamam mı?
1: Tabii.
0: En azından
1: tabii
0: bak ki. Ben şöyle söyleyeyim. Bazen kızıyorum. Ya bir şeye de söylüyorum bizim milli takımın hocasına da. Vallahi billahi bir iki adam var. Vallahi sahaya çıkarttırmam onu. Hocayı var ya kitlerim otelde kapıya çıkartamazsın dedim. Hele bu Tedesco'yu kavga ederdim ben. Sen ne diyorsun? Bana cevap veremez. Arkadaş kafayı mı yedin? Sen bak bu maçta böyle böyle yapmışsın. Bu koşmaz etmez. Sen bunu santrafor gol atıyor. İkna ederdin. Çıkamazsın kardeşim. Bak yenemezsin. Edemezsin. Farz et Rize maçına çıktı.
2: Evet.
0: Tamam mı? O Samet atılmazsa yenilecek. Galatasaray maçına %1 milyon çıkarttırmazdım o takım bir de aynı takımı. Sen kafayı mı yedin derdim. Ya başkana söylerdim. Al bunu.

0: görevden falan derdim.
1: Veya arkadan derdim. Kuyu kazardınız.
0: Yani. Kuyu değil, önünden ben. Gırtlağından sıkardım. Ne arkası?
1: Ama kimsenin sportif arkası. Direktör olarak.
0: Tabii yani.
1: Ha, tamam, o zaman o arkadan
0: olur mu? Çıkarttırmazdım diyorum. Olmaz. Çıkarttırmazdım zaten o takımı.
1: Üstünde oluyorsun.
0: Tabii. Ya zaten bak sana bir şey söyleyeyim.
2: Konumlanma açısından.
1: Tabii.
0: Bazen başkanlara alk veriyorum, tamam mı? Karışıyorlar ediyorlar ya, bazen bakıyorum, tamam mı?
1: Hocam hak vermeyelim. Hiç de verelim, teşvik verelim. Edici, hiç teşvik edici konuşmalarda teşvik da bulunmayalım.
0: Abi adam olsun
1: başkanların
0: herkes.
1: Da, bak, antrenörler de futbolu falan bilmiyorlar yani.
0: Daha iyilerini bildiklerine inanıyorum. Yok. Ben bazı antrenörlerden. Sen bir şampiyon takımın bir başkanı var. Şimdi isim vermeyeceğim, sana arada söylerim. Benim de bizim bir kardeşimiz oturuyor yanında.
1: İstisnadır.
0: Telefona şampiyon oldu. Telefon açıyor, şunu çıkart, bunu çıkart falan. Ne dedi, karışıyor. Ama dedi soktu adam gol attı. Dedim bak işi biliyormuş başkan. Sokturduğu adam gol attı.
1: Biz neyse. Sayın başkanlar yapmayın, karışmayın. Her şeye rağmen onu söyleyelim.
0: Ya yok da bu Tedesco'ya ben var ya, vallahi Saadettin Saraç. Üzülüyorum ona da ya. Yazık, günah
1: hocam,
0: kendine.
1: Hocam Fenerbahçe'de
0: ya.
1: Böyle bir yerli teknik adama da dönüş acaba söz konusu olabilir
0: olur
1: mi?
0: Olur tabii, olsun ya. Bırak.
1: Var mı adayınız?
0: İşte.
1: Güvenç Kurtar dışında.
0: Ben sportif direktör kesin.
1: Direktör. Kim tamam, sportif aslında. Direktörsünüz hocam. Bir tane yerli teknik direktör getirmeniz gerekiyor. Fenerbahçe'desiniz. Ya, bir kimi getirirsiniz?
0: Ya, şu anda iki tane aday var. Aykut'la İsmail şu anda tecrübeli. Onlar Fenerbahçe'de görün. Ama Fenerbahçe'de şey var, Volkan var, Bülent Uygun var. Vardı başka Fenerbahçeliler yani. Bizde Cem Pamiroğlu var. Hı-hı. Abdullah Ercan var. Hı-hı. Kim var? Şenol Usta Ömer var. Atıyorum yani bir tanesi. Tamam mı?
1: Ya böyle bir profil mi lazım diyorsunuz?
0: Ya en baştan iki tanesi belli zaten. Gidip de dışarıdan macera arama. Bir de Türkiye'deki olayları biliyorlar, tanıyorlar. Galatasaray'ı tanıyorlar. Ne yapacaklarını hı-hı. biliyorlar. Bütün onları seyrediyorlar.
1: Cem'e yani. Sorayım burada. Var mı senin yerli bir teknik direktör adayın?
2: Başakşehir çok önemli bir camia. Onlara saygısızlık etmek istemem. Çünkü şu an benim ismini vereceğim isim orada görev yapıyor. Ben Nuri Hoca'yla Fenerbahçe'nin gelecekte çok başarılı olacağını düşünen taraftayım.
1: Çünkü var mı böyle bir ihtimal, yoksa sen sadece hani beğendiğin için mi onu söylüyorsun?
2: Ben beğendiğim için söylüyorum.
1: Anladım.
2: Yani o seçenekler arasından hı-hı. ben karar alıcı konumda olsam Nuri Hoca ile bir plan yapar, yola devam ederdim. Ama asıl mesele şu, Fenerbahçe'de bir seçim sürecine doğru gidilirken başkan adaylarının da yaptığı açıklamaları zaman zaman görüyoruz. Fenerbahçe bir kere başarılı olacaksa Galatasaray bagajından tamamen kurtulmalı. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamaya rastladım ve bu beni üzdü. İşte Galatasaray yöneticilerin elini sıkmam veya X isimle konuşmam. Fenerbahçe'nin uzun süredir başarılı olamamasında bu hikayeyi Galatasaray üzerinden okumak çok net olarak var. Ya buraya gelecek ve Fenerbahçe'de milyonların sesi olacak ismin de ben Galatasaray bagajı olmaması gerektiğini savunuyorum. Fenerbahçe kendi işine bakar. Fenerbahçe kendi teknik direktörüyle birlikte saha içine odaklanırsa kazanamayacağı hiçbir şey yok. Türkiye'de ve Avrupa'da. Mesele bu. Mesele ülkedeki oyun ikliminin düzelmesi adına ben Galatasaray bagajı olmayan bir adayım. Başkan olması gerektiğini söylerim. Her başkan adayına da çok uzağım. Yani benim bir mesafem var, temas ve mesafe aralığım. Kim olur bilmiyorum. Bunun üzerinde çok konuşabiliriz.
1: Sen biraz kim olursa olsun izlenmesi gerektiğini düşündüğün yol haritasına dair konuşuyorsun zaten.
2: Evet, yani ben genelde o yol haritasına dair cümleler kurmaya çalışıyorum. Çok isimler var ama tüm bu isimlerin ben ortak noktasının dünyada oyunun gittiği aksi takip eden, sadece kendi işine odaklanan ve sağ içine Fenerbahçe'yi döndürecek isim olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Var. Mehmet Ali Aydınlar'ı geçen gün Şansal abi bir yazı yazmıştı. Mehmet Ali Aydınlar kesin adaymış. Yani yazısını okudum ben. Hı hı. Konuştum dedi. Bence Aziz Yıldırım başkan illaki aday olur. Mümkün değil. Herkes diyor ki şu burada. 6 ay evvel bu adam adaydı. Ne oldu? İhtiyarladı mı 6 ayda?
2: Hocam hani, olacağı söyleniyor. Hatta ben, Mehmet Ali Aydınlar'ın resmi olarak açıklamasını beklendiği de iddia ediliyor. Hı
0: hı. Yani ama Şansal abinin söylediği bu. Şey var. Hakan Safi Bey var. O da genç falan ama şimdi bak burada tecrübeli kim var? Tecrübeli olarak
1: Barış Göktürk var. Tecrübeli olarak değil, başkan adayı olarak. Tabii. Söylüyorum.
0: Ya şimdi bak bunlar da esasında Hakan Safi, Barış Göktürkler bunlar falan da abi gelsinler, yönetime girsinler, tamam mı? Yani ileride Aziz Başkan bıraktığı zaman da bunlar veya şey işte Mehmet Ali Aydınlar bıraktığı zaman da, tamam mı? Yani bunları alsınlar götürsünler yani.
2: Hocam Hakan Safi Bey kim aday olursa olsun ben adayım açıklaması var çok net. Onu söyleyeyim.
0: Ya olabilir. Ya

0: Ya bak, aday olur da kazanma şansı, şimdi Aziz Yıldırım gelirse ikisinin arasında geçer. Mehmet Ali Aydınlar'la, bu bir gerçek, tamam mı? İkisinin arasında geçer. Ama bunları da yanlarına alırlarsa, Kerem söylediğin kimdi? Birisi daha söyledi.
1: Barış Göktürk.
0: Barış Göktürk falan, bunlar da gelsinler. Tamam mı? Sportif de şey, as başkan olurlar, bilmem ne, tecrübe sahibi olurlar. Mesela Aziz Başkan'ın veya şey, orada Mehmet Ali Aydınlar Avrupa şampiyonu oldu değil mi? Dünya şampiyonu mu oldu voleybol takımı? Değil mi?
2: Evet.
0: Bir şey. Yani onun da tecrübesi var. Ondan sonra gelirsin birkaç sene sonra da alırlar şeyi. Bayrağı giderler yani. Bu arada Ali Koç başkan tekrar girebilir. Şeyleri bakıyordur, ediyordur.
3: Girmeyeceği söyleniyor. Çok yüksek sesle.
0: Şimdi bu öyle
3: ya
0: bir şey
3: 2027
0: ki,
3: için.
0: Tamam da bak. Öyle bir şey ki bu şey başkanlık. Bir de bunlar başlarlar. Aziz Başkan da şimdi bak, bunlara arkadaş başka işleri yok. Yani sen diyorsun ya, futboldan başka işleri yok bunların. Yani bu zaten başkan olacak adam bu işi yapacak, başkanlık yapacak yani. Mesai yapar gibi sabah 8 akşam 24 neyse, tamam mı? Bu işi yapacaklar yani. Bunlar da öyle, ha şimdi mesela Ali Koç Başkan ne hatalar yaptı. Hatalarından dönebilir şimdiye kadar, tamam mı? Yapabilir yani, ben bunları yaptım.
1: Hocam
0: ben.
1: Bir virgül koyacağız, zira Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş ve Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde son detayları Efecan Öztaş'tan dinleyeceğiz.
4: Teşekkürler Kerem Can Bolat. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş yarın Tüpraş Stadyumu'nda çok kritik mücadelelerden bir tanesine çıkacak. Zira Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmasında Konyaspor'u evinde konuk edecek siyah beyaz ekip. An itibariyle de çalışmalar sürüyor. Nevzat Demir tesislerinde oldukça iyi bir hava hakim. Bunu da bildirebilirim. Yarınki karşılaşma özelinde siyah beyaz ekibin oldukça yoğun bir şekilde 1,5 haftadır duran top çalıştığında altını çizmek istiyorum. Zaten siyah beyaz ekip de Beşiktaş Süper Lig en çok duran toptan gol atan ikinci takımı konumunda bulunuyor. Bu faktörü de kullanmak istiyor Sergen Yalçın ve öğrencileri. Beşiktaş Gaziantep deplasmanında aldığı galibiyet sonrası da hemen Nevzat Demir tesislerine tüm takım olarak geldi ve ardından tüm takım Nevzat Demir tesislerinde kaldı. Kupaya ne kadar önem verdiğini de gösteriyor aslında bu. Hem teknik ekibin hem de futbolcuların, bunun da altını çizmek istiyorum. Ve bugün de saatler 17'yi gösterdiğinde son taktik idman gerçekleştirilecek. Ardından siyah beyaz ekip Konyaspor karşılaşması öncesinde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Yarın da tesiste sabah saatlerinde bir kahvaltı organizasyonu var. Ardından takım toplantısı gerçekleştirecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ve Sayın Başkan Serdar Alalı da bu toplantıyı beraber ortaklaşa düzenleyecekler ve takımı motive etmeye çalışacaklar. Siyah beyaz ekibin muhtemel 11'inden de bahsetmek istiyorum. Kalede Ersin Destanoğlu'nun olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo. Stoper hattının ikilisinde ise Emmanuel Agbadi ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. 6 numara pozisyonunda Wilfried Endidi. Hemen önünde oynayacak ikili ise 8 numara pozisyonunda kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vassav Çerni, sol kanatta Elbilal Ture ve hemen gol pozisyonunda Beşiktaş'ın gol emiydi. Oh Yengü olacak. Siyah beyazlı ekibinde Konyaspor karşısında bu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. An itibariyle aktaracaklarım Tüpraş Stadyumu'ndan bu kadar. Sana da stüdyo topu tekrardan atabilirim Kerem Can Bulat.
1: Efecan teşekkür ediyoruz. Efecan Öztaş bizimle beraberdi. Beşiktaş-Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı finali yarın oynanacak sevgili seyirciler. Beşiktaş için zaten birkaç haftadır, hatta belki birkaç aydır esas hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Siyah beyazlılar yarı finale adını yazdırmayı başardı Alanyaspor galibiyetiyle beraber. Şimdi Konyaspor'u geçerek final oynamak istiyor Beşiktaş, ama Konyaspor'da İlhan Palut'la Galatasaray galibiyetinin ardından ligde büyük bir çıkış yakalamıştı. Kupada da çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyerek önemli bir başarının altına imza attı. Konya ekibinin hatta geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u da evinde mağlup ettiğini hatırlatalım. Hakikaten çok ama çok ilgi çekici, finali ve kupayı isteyen iki takımın mücadelesine sahne olacak karşılaşma yarın akşam saat 20.30'da ATV'den naklen ekranlara gelecek. Şimdi bir araya gideceğiz. Efecan'a da kulak verdik. Dönüşte Beşiktaş'tan devam ederiz.
5: İlk düdük maça Gladbach başlıyor. Stöger.

0: Stöger'den.
1: Stöger yine. Stöger dönerek vurmak istedi. Önü çok kalabalık. Atak sürüyor. Skelly. Kobel. Önünde seken topu iyi çıkardı Kobel. Stöger kesti içeriye. Bomboş vuruş ve top ağlarda elveda ama offside. Çizgiyi çok önde kurdu Dortmund. Bu frikikte bakalım tuzağa düşürdüler mi Elvedi'yi? Evet. Evet. O pas. Hedefi bulmadı ama yine Gladbach'ta kaldı. Wright. Wright. Sert bir top Kobel çıkardı. Tabakovic. Çok yaklaştı golü. Şimdi orta. Arkaya doğru geldi. Kafa gol. Gol geldi. Hayır. Oo, özür dilerim. İlk kez başıma geliyor. Gerçekten tamamen gol sandım. Yani böyle iç direğe, fileyi tutan yerdeki direğe çarptı sandım. Kamera tripoduna çarpmış sanırım. Çok son bir atak. Zabitzer, Rierson. Yerden kesti Rierson. Inacio vurdu ilk şutunu. Devre biterken çekti Dortmund. Bu arada Inacio yerde. Bir VAR incelemesi olur mu? Onora. Onora çevirdi ortaya. Tabakovic dışarıya gidiyor. Top süzüldü, süzüldü, dışarıya gitti. Reggiani bozuyor pozisyonunu. Girassi. Şimdi Brandt. Çok güzel geçti Brandt. Çaprazda Brandt. Kötü vurdu. Fabio Silva arkaya doğru çevirdi. Brandt dokundu Salih. Salih yüzünü dönemedi. Fabio Silva son anda. Bir dokunuş var mı kaleciden? Hayır, out. Molin verdi pasını, bir ver kaç. Geriye doğru çıktı. Top şut şansı. Vuruş dışarıya. Engelhardt. Bomboş kaldı. Ancak dışarıya vurdu Engelhardt. Elvedi'den Onora'ya. Onora yerden çok iyi noktaya vuruş dışarıya. Bu da kaçtı Wright. Son anda kayarak dokundu Wright. Şimdi aradan pas, çok güzel pas. Tabakovic karşı karşıya. Tabakovic top ağlarda. Ama offside, offside. Sanki bir adım öndeydi. Tekrar bakacağız. Bakalım. Gol. Gol geldi. Gladbach Tabakovic de öne geçiyor. Hak ettiler bu golü. Ve son dakikada geliyor. 90'da geliyor gol. Gladbach da bu golle beraber artık kümede kalmayı garantileyecek. Kazanırsa tabii. Tutunursa skora. Dertli geçen, inişli çıkışlı geçen bir sezonda Bundesliga'ya tutunuyor bu galibiyetle. Dortmund'u 1-0 yendiler. Tabakovic'in golü.
2: İlvan Zano son kontrolleri yapıyor. Mücadeleye başlayacağız artık. Real Madrid'li oyuncuların dokunuşuyla ilk düdük maça Real Madrid başladı. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Jude Bellingham. Bellingham'dan çalımlar. Bellingham ayakta kaldı. Ceza sahası içinde. Trent'e bas şimdi. Sekti top. Vinicius vurdu. Savunmaya çarptı ardından direkt. Korneri kazanıyor. Devamında pozisyonu Real Madrid. Biri sayılabilir İspanyol kadrosundaki 2001 doğumlu Dolan. Manchester City altyapısı görmüş birisi ama Blackburn Rovers performansıyla derken kırıldı.

0: değiştirdi İlman Sağlam ama sarı kartı geliyor. Valverde. Ve de Valverde gitti topla, Urko'yu taktı peşine. Valverde'den Vinicius. Vinicius Junior. Gonzalo'dan tek top. Vini açtı önünü. Vini vurdu ve top alırdı, gol. Gonzalo Garcia'nın asistinde Vini ile öne geçiyor Real Madrid. Maçın başından bu yana El Hilal ile boğuşuyordu Vinicius Junior. En sonunda golü de atıyor dakika 55. Fran Garcia, Vinicius Junior, topu pası yeniden Vinicius, müthiş attı bu kez, 2 gol Vinicius Junior'dan, Real Madrid ikinci yarıda buluyor golleri.
1: Bu seferki vurmuşu da gerçekten olağanüstü.
0: 15. golü bu sezon La Liga'da Vinicius'un. Garcia, Valverde kafayla girmişti araya. Şimdi Mastantuono. Franco Mastantuono. Bellingham'dan destek var. Arkadan Gonzalo geliyor. Mastantuono bıraktı. Jude Bellingham, kaleci Dimitrovic. Üçüncü golün kıyısından dönüyor Real Madrid. Ve bu pozisyonun tekrarını biz izlerken karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Real Manzano'dan. Espanyol 0, Real Madrid 2.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Reklam. A Spor Radyo. Bir reklam.
1: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Bir reklam.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Beşiktaş ve Tümosan Konyaspor yarın akşam saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Çok çok önemli ve kritik bir karşılaşma bizi bekliyor. ATV'de yayınlanacak mücadele öncesi de gün boyu Dolmabahçe'den Aspor ekranlarında maça dair yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Hocam sert bir maç ve İki takımın da çok çok önemsediği bir eşleşme. Beşiktaş'ın zaten hedefi kupayı kazanmak bir süredir en güncel hedef olarak. Bunu belirlemişti siyah beyazlı camia. Ama Konyaspor'da bir kupa kültürü oluşan bir kulüp. Evet. Son yıllarda Ziraat Türkiye Kupası'na hep damga vuran takımlardan biri olduklarını ifade etmek şart ve formda gelecekler. Ne bekliyor acaba biz futbol severleri bu maçta?
1: Beşiktaş'ta da oynadım, Konyaspor'da da oynadım.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
2: Çok güzel.
0: Çok iyi denk geldi.
1: Gez dünyayı gör Konya'yı.
0: Beşiktaş'ı biliyordum da Konyaspor'u bilmiyordum.
1: Konyaspor'da oynadım. Ya,
0: güzel. İyi miydi performansınız?
1: Ya. Çok iyiydi ya, gol kralı oldum herhalde orada ben.
3: Harika hocam.
0: Öyle şimdi mi?
1: Tabii. Bilmiyordum. Şimdi ikinci ligdeydik ama o zaman şimdiki birinci ligde.
0: Evet.
1: Şimdi Doğan Akı vardı bizim ya, vallahi öldü mü kaldı mı? Hocam onu bir araştırsana. Çok
0: kim
1: sevdiğim
0: hocam?
1: Doğan Akı. Teknik direktörü bizim ya. Süper bir adamdı ya. Yani ya arayamadım. Sorumu Akın'ı helal etsin ya. Çok emeği var. Ve bazen böyle vefasızlık da yapıyoruz biliyor musun?
0: Doğan Akın.
1: Evet. Sade mi inşallah?
0: Hocam daha bulamadım. Yani
1: yapma ya.
0: Bu bilgiyi bulamadım.
1: Neyse bir şey olan varsa bize bir haber versin ya. Vallahi bütün arkadaşlarımız da rahmetli oldu İzmir'de soracağım.
3: Allah rahmet eylesin. Hepsinin
1: yani Mustafa, Turgat, Ahmet, Turgat bilmem ne hepsi. Mike Yılmaz'ı tanır mısın sen?
0: Yok.
1: Nasıl? Tanımam. Sonra anlatırım ben sana.
0: Tamam.
1: Neyse şimdi ya Beşiktaş tabii şeye, kupaya şartlandı. Bakıyorum. Şimdi kadrolara bakıyorum ben, tamam mı? Şimdi Beşiktaş'ın kadrosunda şimdi isim vermeyeceğim ama bir tane futbolcu var. Şimdi kadroda sahide eyvah yine eyvah diyorum yani. Beşiktaş adına eyvah diyorum. Sonra söylerim ayıp olur şimdi şey, isim vermeyeceğim. Tabii benim tabii kendi düşüncem. Kendi fikrim. Herkese saygılıyız. Ama şu var, Sergen'in mesela şeyini beğeniyorum. Orta sahadaki o dirençli olma şeyini, felsefesini. Tamam mı? Hani koşan üç tane adamı oraya koyma felsefesi hoşuma gidiyor. Yani işte şeyi de onun için yani gönderdi Ford şeye, Benfica'ya. Neyse ya, neticede üç tane koşan adam
3: oraya. Demir Ege'yi. Demir Ege'yi mi hocam?
1: Yok ya. Rafa Silva'yı ya.
3: Ha, Rafa Silva.
1: Demir Ege'ye de kulağı çalıyor. Gol mol atmış. Onu da çok methediyorlar.
3: Ben çok beğenirim Demir Ege'yi de tartışma yaratmak
1: yani
3: için.
1: Yani neyse. Şimdi Rafa Silva, ya Demir Ege'de bak şimdi bazı futbolcular mesela Kartal müthiş bir gol attı. Savunmasını ya, savunması olmayan adam oynamaz, oynatmam ben arkadaş ya. Savunması ya, bir de çalışacak.

0: durumun olduğunu tespit ettim.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ya. Ama sizin o dönemki istatistiklerinizi bulamadım. Ona da baktım. Ama bulamadım. 75-76 sezonu mu?
1: Galiba.
0: Evet. Olabilir.
1: Olabilir.
0: Bulamadım. Doğan Akı'dan önceki Konya Spor Teknik Direktörü kimmiş peki?
1: Şöyle bakayım.
0: Lefter Küçükan Donyadis.
1: Hadi ya. Ya Defter abiyle keşke. Defter abiyle çalışamadım. Biraz o konuşmuştum var şey var. Abi bunlar şey insanlar ya.
0: Efsane
1: ya.
0: Gerçekten.
1: Efsane. Lefter abi ne yapıyormuş biliyor musun? Bir anlatıyordu. Mesela diyor ki ben de maçtan evvel diyor. Alıyordum meyvelerimi diyor. Gidiyordum adaya 2-3 gün orada kalıyordum diyor. Tamam falan değil. Hiç söylemedi. Yani
0: Doğan Hoca'yı hatırlamıyor olmamın sebebi de son teknik direktörlük görevini 1984 yılında yapmış olması. 6 ayda. Öyle benim mi? Doğmama 6 yıl vardı. O yüzden anımsayamadım. Beşiktaş'tan bahsediyorduk. Orta saha kurgusunu Sergen Hoca'nın beğendiğini söylüyor.
1: Evet. Şimdi bakıyorum. İşte savunmada bir sıkıntı oluyor falan bir daha. Yani şimdi forvette o iyi bir golcü çocuk. Şeyci. Şimdi solda şey fena oynamıyor o. Bilal Ertuğ'e. Acaba onu mu oynatacak? Sağda da. Herhalde
2: Jota'yı mı koyar?
1: Jota'yı oynatmaz diye düşünüyorum.
0: Az sonra bakacağız muhtemelen.
1: Öyle mi? Çern oynar ya da ya Cengiz de fena oynamıyor yani. Ben olsam böyle bir maçlarda yani şimdi tam çıkmak istiyor. Tamam bir yere gelmek istiyor ve temposuna bakıyorum iyi. Yani şimdi ona böyle maçlarda mesela böyle şeyleri kazanıyor Sergen. Daha evvel Ozan var, şey var, ne o Salih var falan filan böyle şeyleri var yani. Alanya Spor'da falan. Şimdi bu tam hani derler ya aç. Yani bir yere gelecek. Ve şeyine bakıyorum. İsteğine, arzusuna bir de yüzüne bakıyorum. Temposuna bakıyorum. Fena değil. İyi yani. Tamam mı? Burada mesela ben Çer'in yerine koyabilirim onu. Bir şeyler yapabilir. Sonradan değil de mesela ama ona diyeceksin ki hazırdan oynatacağım seni. Mesela bu da önemli. Tamam mı? Ben onu koyabilir. Çer ne olabilir? Bilal Ertuğ'e zaten hoy işte oynayacak. Orta sahada zaten söyledi. Fena değil. Şeyi.
0: Ben i̇şte, de bir yandan istatistiklerinize bakıyorum Konya'da ama ulaşamadım. İkinci ligde dördüncü bitirmişsiniz hocam ligi.
1: Öyle mi?
0: Evet. Yani. Sağ olun.
1: Kiralık gitmiştim orada. Hı-hı. Kiralık katil.
0: Özür diliyorum bu arada kestiğim için tekrar.
1: Estağfurullah. İyi ya şeylerime bak.
0: Evet inceliyorum. İncelemem altındasınız yani. Şu an.
1: Ya neyse şu var. Ben gittim her takımın gol kralı bendim. Takımın diyor söylüyorum. Bırak hani şeyi.
2: Müthiş hocam ya.
1: Her gittim takımda.
0: Hocam santrfor değil miydiniz zaten?
1: Evet.
0: Tam
1: forvet. Ya iyi de
0: olamıyorsanız Allah, o gittiğiniz takımların gol kralı zaten işinizi yapamamışsınız
1: Kerem, demektir. Kocaeli'de falan her sene benim yerime adam alırlardı. Bak vallahi diyorum.
0: Ya postacı kutuya mektup attı diye kutlama yapıyor mu hocam?
1: Şey her sene benim yerime adam alırlardı. Bir gün şey geldi gol kralı. Sen onu bilirsin. Gençler birden ağsın. Bir bak bakayım Allah aşkına. Bir bak. Gol kralı bak. Hayır.
0: Hiçbir fikrim yok.
2: Yine Asım kötü bir haber alacağız.
1: Geldi. Çok kral da bir çocuktur. Sizden iyi olmasın. Ha.
0: Asım Gündüz.
1: Gündüz. Hmm. Bak orada gençler birinde kaç gol atmış. Geldi. Ya dedi seni dedi futbolu bırakacak diye geldim ben. Ya Güvenç abi dedi.
0: Gol bilgileri yok hocam.
1: Öyle mi? Evet. Sen bilsem sen dedi oynayacaksın ben gelmezdim buraya dedi. Yine ben oynadım. Hep benim yerim alırlardı. Hmm. Çok iyi bir şey. Hem karakter olarak iyiydi hem golcü olarak çok iyiydi. Yani.
0: 71 yaşındaymış şu an.
1: Öyle mi?
2: Allah evet. Ömür versin.
1: Allah ömür versin. Kardeşi de vardı çok güzel. Neyse. Şimdi daldan dala geçtik.
0: Evet.
1: Şimdi Beşiktaş takımı. Şimdi Konya'ya gelelim. Esas Konya'ya gelelim tamam mı? Konya bak hem iyi transferler yaptı hem de bak bakıyoruz. Gene orta sahasına bakıyorum. Gene koşan, mücadele eden tamam mı? İyi bir orta sahası var bir kere. Tamam mı? Forveti çok iyi. O Kremer diye bir eski futbolcuları evet. Vardı. Bu oynuyor.
0: Geri döndü.
1: Geri döndü de bazen yedek koyusu oynuyor bazen şey yapmıyor.
2: Sonradan forma veriyor.
1: Değil mi? Yani
0: yedek olsa da çok da sorun etmiyor. O bir de şehre böyle camiaya adapte olmuş bir aidiyet hissediyor.
2: %100.
0: Bunu dışarıdan görebiliyoruz. Önemli bir şey bu tip oyunculara sahip olmak.
1: İyi de bir futbolcu, iyi bir golcü.
0: İyi oyuncu.
1: Yani. İyi oyuncu. Şey var, Muleka var.
0: Evet.
1: Muleka bizim kulağıcımızdı. Ömer Sarıç hiç beğenmiyor. Ben de beğenmiyorum. Muleka intikam alabilir Beşiktaş'tan.
0: Hocam Muleka ile bir ortak noktanız var.
1: Neymiş?
0: İkiniz de Beşiktaş ve Konya Spor'da evet. Oynadınız.
1: Muleka ya çok güçlü, kuvvetli bir adam. Enteresan tabii ya. O kadar. Şimdi biz derken mesela şimdi Çerni ondan çok mu iyi? Bir yarın bakacağız.

0: kıyaslamam yani. Tamam iyidir yani ama yani arada gidip de 5-10 milyon fazla verip de ben onu almam. Ben bununla oynarım.
1: Muhtemel 11'lerimiz var mı? Bir arkadaşlarıma bakalım. Sorayım. Beşiktaş ve Konyaspor'un muhtemel 11'leri üzerinden de aslında biraz konuşabiliriz. Heh. İşte o 11'ler görüntüye geldi. Ben de şöyle döneyim bir bakayım. Ersin, Murillo, Agbadu, Emirhan, Rıdvan, Endidi, Orkun, Olaytan, Çerni, Erbilal Ture ve Yangyo. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i bu. Konyaspor, Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Anzuana, Melih, Yevtoviç, Berkan, Deniz, Muleka, Bardi. Nasıl gördün 11'leri Cem?
2: Konyaspor penceresinden bakayım. Bir kere Melih, Yevtoviç ikilisi merkezde çok sert. Ben Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı Konya'da izleme fırsatı bulmuştum. İlhan Palut Hoca geriye döndüğünden beri Galatasaray galibiyetinin ardından orada çok net bir eski dönemlerindeki o Konyaspor'un bir bölümü vardı. Özellikle kendi evinde kolay kolay puan bırakmıyordu.
1: İlhan Hoca yönetiminde de çok iyilerdi zaten.
2: Çok
1: Hocanın
2: iyilerdi.
1: İlk döneminde.
2: O sertliğini yeniden oluşturmaya başladığı sinyallerin çok net gördüm. Oyuncu tercihleri çok önemli. Zaman zaman üçlü oynuyor. Zaman zaman 4-2-3-1 şeklinde de diziliyor. Burada ben Bardi'yi çok önemli bir oyun aklı olarak görüyorum Konyaspor'da. Özellikle o araya bıraktığı, iç koridora bıraktığı toplar çok önemli. Kramer oynadığında özellikle Kramer'i bulabilecek isim Bardi oluyor. Cevtoviç, Melih ikilisinin sertliğinden bahsettik. Arka tarafta da Adil'den mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Sadece savunmuyor. Ön tarafa çıktığında da gol senaryolarında mutlaka ismi geçen bir oyuncu. Adil Nagalo ikilisi tandem açısından da Konyaspor'da gayet iyi bir performans gösterdiklerini düşünüyorum. Burada olmayan Tunahan var. Benim Tunahan beğendiğim bir oyuncu. Özellikle zaman zaman süre aldığında bize çok olumlu sinyaller veriyor. Beşiktaş penceresinden şunu söyleyeceğim. Beşiktaş bütün hikayesini Ziraat Türkiye Kupası üzerinden devam ettiriyor. Artık lig maçlarında da Sergen Hoca yeni sezona hazırlığın bence dozajı biraz kaçtı gibi geliyor. İlaçla zehri ayıran nokta onun dozajı. Bence sürekli artık yeni sezona hazırlanmaktan, yani bu sezona dair Beşiktaş'ın da saha içerisinde yapması gereken işler var. Sonuçta bir yarışmacı takım yarışıyor. Sürekli değişiklikler görüyoruz. Tabii ki yeni sezon için bu tür denemeler var ama sahada da merkezde Güvenç Hocam çok doğru tarif etti. O dinamizmi yaratan ismin de Olaytan olduğunu düşünüyorum ben. Olaytan, Orkun, özellikle Orkun Olaytan'dan sonra bence ceza sahasına daha fazla yaklaşma fırsatı buluyor. Ve kendi performansını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Endidi bence bu üçlü geldikten sonra daha iyi oynamaya başladı. Ben Çerni'de son dönemlerde, uzun dönemdir hatta, ya o bizim bildiğimiz Çerni görünümünden çok uzak olduğunu düşünüyorum. Erbilal Turu'yu çok beğeniyorum. Ben Ohun performansının Erbilal Turu'yla ile daha da fazla iyiye doğru gideceğini düşünen taraftayım. Rıdvan geldiğinden beri formayı aldı ama hani ne kadar tatmin etti Beşiktaş taraftarını? Bence bir soru işareti var. Burada Murillo'yu çok beğeniyorum ben. Murillo alıyor, veriyor, devam ediyor. Rakip ceza sahası içerisinde çok fazla görüyoruz. Çok keyifli bir maç olacak. Ben Sergen Hoca'yı, İlhan Palut Hoca'yı, maçı başlayan 11'i kadar ben bitiren 11'lerini de merak ediyorum.
1: Ya futbol severler olarak bu maçtan güzel bir şeyler alacağımıza dair umutlu olmalıyız
2: ben,
1: sanki.
2: Ben %100 altını çiziyorum. Ya keyifle izleyeceğimiz bir maç olacak. Ya başlayan 11 kadar bitiren 11'ler, saha içerisindeki o değişimler bence çok önemli. Üçlü mü oynar, dörtlü mü oynar, orada benim soru işaretlerim var. Ama mesela Berkan da son dönemde formunu arttırdı. Konyaspor adına önemli bir isim haline gelmek üzere.
1: Keşke Berkan daha böyle önce, daha erken bir dönemde sol bek ya da sol kanat bek formasyonuna uydurulsaymış diyor musun? Galatasaray'da da denendiği oldu bu arada.
2: Ben diyorum, ben ayrıca ya bu popüler görüş dışında da ben mesela Berkan'ı da beğenen taraftayım.
1: Evet, evet.
2: Şimdi bir linç durumu yükleniyor ama ben mesela Berkan'ı Galatasaray'dayken de beğeniyordum. Ne zaman formu alsa benim beğendiğim bir oyuncu. Evet. Konyaspor'a da katkıda bulunduğunu ve çok daha fazlasını da verebileceğini düşünüyorum.
1: Olabilir.
2: Hani bu iki maça, ya bu maç adına da bence bizi çok iyi bir seyir zevki yüksek bir maç bekliyor.
1: Net iyi oyuncu bu seviye için, tartışması

0: Hocam siz üçlü orta sahadan bahsetmiştiniz ama sizin kafanızdaki üçlü orta saha herhalde Aslani'yi içeriyordur, Olaytan'ı içermiyordur.
1: Evet. Ama hafif yo, Olaytan mu olmuş bu orta saha? Hayır. Ya Olaytan da çok koşuyor.
0: Evet.
1: Çok koşuyor. Teknik var, o şeyini kapatıyor, gidiyor yani. Tamam, Aslani gibi değil belki savunma anlayışı ama o koşmasıyla, topla tekniğiyle, paslarıyla o şeyi kapatır yani burada. Yalnız şey, Kramer sakatlık geçirmiş. Şimdi Konya'dan mesaj geldi. Bir arkadaşım var benim orada. O sakatlık geçirmiş. Burada yalnız bak, Berkan'la bu Anzoana var ya. Şimdi bunların tempoları yüksek. Orta sahada oynadıkları için bu orta, bu Jevtovic'e, Meliye çok şey oluyorlar burada. Anladın destek mı? Oluyor. Yani orta sahaya destek oluyorlar. Şimdi arkadan da bu üçlü var ya. Üçlü de olması yani orta sahayı yine bir şey yapıyor. Yani dirençli bir orta saha haline getiriyor bu kadro. Bak bunu iyi bulun. Mesela Deniz'in temposu şöyle söyleyeyim. 13 bin metre koşu falan koşuyordu hatırladığım kadarıyla. Yüksek bir tempo. Şimdi o bu tür adamlar içeriye, orta sahaya da yardım ediyorlar. Tamam, Bardi'nin temposunu bilmiyorum ama Deniz'inkini biliyorum. Yani orta sahaya bunlar için, benim mesela böyle maçlarım oluyordu. O tarafta üçlü oynattığım adam sağ taraftan orta sahaya girdiği zaman. Mesela bende bir tane Deniz'de şey vardı. Brezilyalı bir çocuk vardı. İnanılmaz bir fayda. Bir kişi fazla oynuyorsun ya orta sahada. Bir kişi fazla oynuyorsun. Yani Deniz'in öyle bir şeyi var. Temposu da yüksek olduğu için orta sahaya da yardım ediyor. Onun için şey güçlü. Konya Spor güçlü bir takım. Ya burada arkada tabii üçlü de. Adil çok kaptan tecrübeli. Şeyin yerini aldı ya. Abdülkerim'in yerini Adil aldı. Hemen hemen aynı, benziyorlardı. Bir maç şey, ilk oynadığı zamanlarda biraz sakarlığı vardı ama şimdi gayet iyi oldu.
2: Hocam ondan böyle dizilmişler ya. Evet. Mesela bu diziliş aynı zamanda çok rahat 5-4-1'e de dönebilir.
0: Evet.
1: Tabii canım, zaten Berkan sol bekte oynadı. Anca sağ bekte oynadı. Ama bunların tempoları yüksek ya. Kesinlikle bak, Deniz'in de bar diye bilmiyorum ama Anca Deniz Berkan'ın orta sahaya yardım ettiğine kesin eminim yani. Orada o zaman çok kalabalık oluyorsun. Çok faydalı ya. İşte ben de o Sezar diyorum mesela. Deniz şey, Rize Spor'da vardı yine bizim sağ tarafta bir çocuk. Orta temposu yüksek adamlarda oynadığın zaman her zaman şey yaparsın.
2: Hocam benim başarılı kafamdaki olsun. Maç senaryosu sizlere de danışmak isterim. Bence İlhan Palut Hoca ilk bir 30 dakika 40 dakika tutmak isteyecek. Ne kadar tutarsa onun lehine olacak. Ve Fenerbahçe maçında bunu çok net gördük. Ne kadar Beşiktaş'a karşı oyunu tutup kendi istediklerini yapacağı plana kadar getirirse, ki ben büyük ihtimalle sizin söylediğiniz gibi o merkezi de kalabalık tutup bir an kovalayacak. Bir an bekleyecek.
1: Ya şimdi Muleka esasında kenarda falan oynuyordu. Şey, sakatlık geçirmiş Kramer. Geçmiş olsun yani, o da o iyi bir şeydi. Orada birisi daha var sanki.
2: Ola Ekbe de oynatıyordu zaman zaman. Evet. Trabzon'dan gelen.
1: Evet. Evet. Ola Ekbe de oynuyor. Şimdi tabii bu kadro bu mu değil mi bilemiyoruz yani. Ola Ekbe de oynuyor.
0: Bizim beklediğimiz kadro bu hocam.
1: Değil mi?
0: Evet. Yani
1: burada
0: ya tabii ki İlhan yani, Hoca'nın tercihleri daha farklı olabilir.
1: Olabilir.
0: Şu an için beklediğimiz kadro bu.
2: Bahadır'la Deniz zaman zaman yer değiştiriyor kalede.
0: Olabiliyor.
2: İkisi de birbirini geliştiren oyuncular. O da önemli Konyaspor penceresinden.
1: Bakalım yani, göreceğiz. Yani şimdi burada Akbot'u fena oynamıyor. Emirhan biraz son maçlarda sakarlıkları var. Emirhan'ın inşallah bu maçta iyi hata yapmaz yani. Biraz fazla şey yapıyor. İkili mücadelelerde yani birebirlerde çalınmıyor. Futbolcu adam çalım yemeyecek yani.
0: Bu arada Konya Spor'un da ligde aslında dinlendiğini söylememiz lazım. Rize Spor'a 3-2 kaybettikleri maçta derin bir rotasyon da yaptı İlhan Palut. Onu da belirtelim. Yani oyuncular fit bir şekilde sahaya çıkacaklar. Bir sonraki hafta da içeride Fenerbahçe maçı bekliyor Konya Spor'u. Daha doğrusu hafta sonu. Aynı haftanın hafta sonunda.
1: Yani bu yorgun falan olmazlar değil mi?
0: Bilemem.
1: ya ne yorgun ya. Bırak, orada da oynarlar. Burada da gelecek maçta oynarlar. Şimdi futbolculara sor, şimdi bu Konya Sporlu futbolculara. Maç isterler yani. Antrenman yapmak istemezler ki. Çünkü fark etmez, sene sonu da gelse bayağı bir bindiriyorsun ha, ve antrenman yapıyorsun işte, çift kale yapıyorsun, maç gibi antrenman yaptırıyorsun. Onun için futbolcu maç oynamayı sever, maç oynamayı ister. Onun için ben yani o açıdan Konya Spor'un da Beşiktaş'ın da, Beşiktaş da dinlendi yani, ona bakarsan değil mi? Sonradan oyuna soktu.
0: Evet.
1: İşte bir Olaytan haricinde değil mi? Bunları hepsi hemen hemen değil mi? Burada bir Rıdvan herhalde tahmin ediyorum. Ersin'le Rıdvan var direkt. Şey oynayan, ilk 11'de oynayan. Diğerleri sonradan herhalde girdi.
0: Gaziantep maçında.

0: mı hocam?
1: En son maçta.
0: Gaziantep maçında evet, Beşiktaş'ta da değil rotasyon mi var? Tabii. Yani Endidi, Ersin, Orkun, Çerni, Yangyo, Elbilal Ture, Agbadu bunların hepsi yedekte. Evet. Ve oyuna dahil olan isimleri saydım. Bir yani Emirhan Topçu, Amir Mourinho kadrodaydı, onlar oyuna bile girmedi zaten.
1: Olaytan da birisi sakatlandı da son anda öyle girdi yani ilk 11'e. Evet. Yoksa onu da oynatmıyordu.
0: Doğru.
1: Yani kim sakatlandı unuttum şimdi ama yani.
0: Yani bu tip değişiklikler yaptı yani. Takımlar fit bir şekilde sahada olacaklar. O aslında yani, bizim böyle bir futbola dair beklentimizi de bir kademe yukarı çıkarıyor.
1: Vallahi ben hiç öyle düşünmüyorum. Yani oynasalar da oynamasalar da tamam mı, bu çıkacaklar final maçı, yarı final maçı çıkacaklar.
0: Herkes en iyisini yapar diyorsunuz.
1: Yapar yani, o dinlenmiş, dinlenmemiş. Ha, belki de dinlendiği şeyinde de olabilir.
0: Dinlenmenin yararı da olur hocam ya.
1: Ya bu zaten dinleniyor ya. 2-3 gün dinlendiği zaman futbolcu zaten dinlenir yani, ne yapacak? Bu oynaması şimdi 30 tane maç oynuyorlar ikinci ligde falan adam. Oynat bakayım Avrupa'daki adamları sen. Junior'ümün yarı falan filan. Hepsi göbek yaparlar ya.
2: Hocam dünyada yani, ama oyun zaten bambaşka bir yere gidiyor. Paris Saint-Germain iyi yaşadı. Bayern Münih maçlarını izliyoruz. Artık güzel, pozisyonsuz oyun denilen bir oyuna doğru gidiyor. O lisenin ben nerede oynadığını gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum. Yani sağ açık mı, sağ bek mi, orta sahanın merkezi mi, Paris Saint-Germain'de Eşref Hakimi neler yapıyor? Sizin söylediğiniz o 3 orta saha sürekli i̇şte koşan
1: Hakim
2: oyuncular.
1: Santfor oynuyor neredeyse ya adam. Sakatlandı mı, ne yaptı ya?
0: O, ben o adamı 85 metrede oynuyor yani, 90 metrede.
1: Arkadaş nasıl bir adam? Sakat mı acaba ya? Vallahi üzülürüm yani ya. Adama bakıyorsun gol şeyine, pozisyona giriyor falan filan. Ya hayret edici. Onu izlemek lazım biliyor musun? Sağ bekler. Evet. Hocaların da onu canlı
0: hocam
1: izlemesi
0: onu
1: lazım.
0: Hocam onu izlese ne olur sağ bekler. Başka yok yani. Bir tek
1: şey olması lazım. Motor takmaları
0: yani şöyle
1: lazım.
0: Bir şey yok. Eşref Hakimi'yi izleyip kendimi geliştirmek istiyorum. Değil yani.
1: Ya, ne yapıyor? Nasıl gidiyor oralara ya? Anında orada bitiyor adam ya. Demek tempo da çok iyi yani.
2: Milan Sassuolo maçı vardı. Llorente'yi seyretme fırsatı bulduk tekrar. Hı-hı. Yani Serie A'da şu anda asiste belki de ikinci sırada. Hı-hı. Ama Beşiktaş'ta mesela. Evet. Mesela alıyor, veriyor, devam ediyor ve inanılmaz bir şekilde kanada alıp tamamen kullanıyor.
0: Evet.
2: Yani mesela Beşiktaş'ta şu anda olsa bence çok fazla fayda sağlayabilecek bir isim.
0: Olabilirdi. Ama biz mevcutlar üzerinden yine gideceğiz. Yangyo, Elbilal Ture, Çerni ve üçlü bir orta saha. Konyaspor'un böyle oynayacağını hesap edersen, bekler ve kanat bekler üzerinde böyle bir ekstra bir performans bekliyor musun? İki takım için de soruyorum bunu. Yoksa Beşiktaş merkezde kalabalık olmanın avantajını kullanabilir mi? Gerçi Deniz ve Bardi de merkeze yakın oyuncular. İyice böyle ortayı da sıkıştırabilir teknik adamlar.
2: Ben merkezde çok büyük bir tırnak içinde kavga olacağını düşünüyorum. Hı. Ben 5-4-1 gibi dizileceğini düşünüyorum. Yani merkezde Konyaspor'un 1 artı olmaya çalışacağını düşünüyorum Beşiktaş'tan. O merkezi tamamen kazanıp orada bütün alanları kapatıp ne alan ne zaman tanımamaya çalışacaklar. Ama Beşiktaş'ın da çok yetenekli oyuncuları var. Biraz önce Çerni için evet hani belki performans anlamında bir olumsuz cümle kurdum ama Çerni topu alıp bir şekilde merkeze doğru yöneldiğinde bir anlık boşluk bulduğunda Beşiktaş adına çok net iş yapabilir. Orkun ceza sahası yayı çevresinde bir kere topla buluşturduğunuzda size bambaşka işler yapabilir. Olaytan dinamizm açısından bence Beşiktaş'a çok şey kattı. Elbilal Ture'nin koşuları bence zaman zaman o boş koşular dediğimiz koşular.
0: Bir gelişme var. Tabii. Beşiktaş'tan çipli top talebi. Başkan adalı uygulamanın hayata geçirilmesi için Kulüpler Birliği'ne yazı yolladı. Beşiktaş'tan bu şekilde
2: gençler
0: bir talep
2: ne maçı mıydı? Bir tartışma olmuş vardı. Topun
0: çizgiyi geçti mi geçmedi tartışması birçok maçta olabiliyor zaten. Bu haftaki maçı söylüyorsun sen. Evet doğru, Karagümrük Gençler Birliği maçı. Efecan Öztaş konunun takipçisi, söz Efecan'da.
3: Teşekkürler Kerencan Bulat, sana ve konuklarına yayınlar diliyorum. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı tarihi bir adım atarak çiftli top uygulamasına geçilmesi için Kulüpler Birliği'ne bir yazı yolladı. Başkan Adalı'nın bu çağrısı değerlendirmeye alındı ve kulüpleri çoğunluğunun istemesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu da bu konuyla ilgili bir adım atmış olacak. Aslında bu da Süper Lig

0: için büyük bir adım ve tarihi bir adım olmuş oluyor. Sayın Başkan'a tabii biz bunu sorduğumuzda kendisi de bu talebin olumlu şekilde geri dönmesini beklediklerini aktardı. Tabii çiftli top uygulaması da birçok yönden Süper Lig adına hem prestij olarak hem de topun çizgiyi geçip geçmemesi adına önemli bir kural olacağını da aktarmış oluyor. Tartışmaların daha azalmasını beklediğini uygulamayla beraber söyledi bize Sayın Başkan Serdar Adalı. Bu uygulamanın da Kulüpler Birliği tarafından yazısı yollanıldığını tekrardan aktarmış olayım ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek yanıtı beklediklerini de söylemiş olduğu Sayın Başkan Serdar Adalı.
1: Efecan teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın talebini bizimle paylaştı Efecan Öztaş. VAR uygulaması zaten devreye girdi. Çipli top Avrupa'da da zaman zaman kullanılan, büyük turnuvalarda kullanılabilen bir şey. Beşiktaş'ın da bu yönde bir talep olmuş. Hayırlısı olsun Futbol Federasyonu. Bakalım bununla ilgili nasıl bir karar alacak? Kulüpler eğer bir ortak mutabakata varırlarsa uygulama hayata geçirilebilir. Efe Can'a teşekkür edelim. Devam edeceğiz Beşiktaş-Konyaspor mücadelesiyle ilgili konuşmaya. Hocam merkezde bir kavga bekliyorum diyeceğim.
2: Şimdi bak Andoza'nın,
1: siz de bekliyor musunuz?
2: O Andoza'nın temposu, Berkan'ın orta saha şeyli vatandaşlı olması. Yani bir de Deniz'in temposu. Badi'yi bilmiyorum ne kadar temposu var. Oraya bir kere orada da N'Golo'da yani orta sahaya destek verecek. Orta sahada dediği gibi çok güçlü bir şey var ya Konyaspor, ama bak şimdi bu üçlü oynayan takımlara karşı, şimdi deminden beri onu söylüyorum. Kenarlardan ancak şeye gidebilirsin. Adını söyle. Neticeye gitmeye çalışırsın, ama burada şimdi Deniz bir kere adamı kovalar şeyin. Orada kim Beşiktaş'ın şeyi, Rıdvan'ı. Yani bırakmazlar orada, anlıyor musun? Yani arkadaki adamları bırakmazlar. Bardi'nin temposunu bilmem ama Berkan'ın da temposu iyi. Şimdi bu Andozo'nun, ya ben çok beğendim.
1: Bardi temposundan ziyade sakinliği ve ama hani işte oyunu temposunu bilmiyorum.
2: Ama istiyor. İşte oradan şimdi mesela
1: duran buradan, topta katkı verebilir.
2: Bak, şimdi buradan sağ bek tarafından biraz daha avantajlı gibi geliyor bana. Bu Morillo'nun hücum şeyi,
1: evet,
2: daha fazla. Bardi o kadar şey yapmayabilir. Yani Berkan tabii gider gelir, ama şimdi burada bu Andozo ile Deniz tarafı biraz şey bana göre
1: Anzuana
2: tıkalı diyeyim sana. Orası da oralardan gitmek Beşiktaş'ın, yani sol Rıdvan'ın oradan gitmesi zor gibi görünüyor. Tabii futbol belli olmaz da. Ama sanki Beşiktaş'ın hem sağ bek Morillo'nun hücum anlayışına baktığın zaman sanki şeyin, Konyaspor'un en yani yumuşak bir karnı varsa bu taraftır. Öyle görüyorum ben şimdi.
1: Konyaspor'un solu ve Beşiktaş'ın sağı aslında sanki böyle enteresan bir çekişmeye sahne olabilir gibi Cem. Berkan orada dayanıklılığı yüksek bir çok oyuncu. Güzel. Hoca da söylüyor. Çok gider güzel. Gelir kovalar hakikaten. Herhalde kimsenin ondan yana bir şüphesi yok. Adil zaten performansıyla iyi. Orada Černi, Murillo, Berkan, Adil, böyle eşleşmeleri de enteresan olabilir zaman zaman.
3: Şöyle bir tartışma açabiliriz. Üçlünün panzehiri genelde üçlüdür. Beşiktaş'tan Murillo'yu yükseğe atıp arka tarafta bir üçlü yapıp 3-4-2-1 ile yanıt verebilir mi?
1: Rıdvan buna uyar mı sorusu şimdi benim aklıma gelir.
3: Evet.
2: Öyle bir şey olmaz.
3: Mesela Rıdvan olmaz hiç oraya.
2: Yok, burada.
3: Jalo.
1: Jalo Emirhan'ın yerine geçer. Evet. Emirhan
3: arkasını çevirebilirler mi?
1: Başlangıçta öyle
2: o
1: bir şey.
2: Tempo, Sergen Hoca tempoda kimse mesela yok. Ya bir El Bilal iki yerini oynayamaz. İçeride o tempoları yok yani.
1: Turin'in de sakatlıktan dönmüş olması bir dezavantaj tabii.
2: Kimin?
1: El Bilal Turin.
3: Evet.
2: Fark etmez.
1: Döndü netice itibariyle ya, ama döndü. Maç temposunu daha tabii, yakalamamış olabilir.
2: Ya fark
1: edip
2: yakalasa da o şeyi yakalayamaz. Yani Berkan'la Banzuana'nın, Deniz'in temposu, onlar mümkün değil. Cetovic'in, Melih'in. Bak tabi burada da Orkun Endidi olaytan. Tabii. Ya burada işi çözecek adamlar çok şey, mesela Olaytan, Orkun, bunlar çok klas adamlar yani. Her an bir şey yapabilirler. Uzaktan gol atabilirler. Ya futbol bu.
3: Hocam kandıran koşular var ya, o boş koşular. El Bilal'in atacağı mesela her koşu alıp götüreceği bir stoper orada oha bir boşluk yaratabilir bu maçta.
1: Ya, olabilir.
2: Şimdi El Bilal sol taraftan. Ya oradan ama bir şey söyleyeyim bak şimdi. Diyorum ki Deniz'de, Anzana'da bu Uğurcan var. Yani orada üçlü biraz şey

0: zor bir üçlü. Yani orayı aşarsın tabii ya. İllaki bir şey bulursun ama şimdi Bardi, Berkan, Adil şu üçlü, tamam mı? Biraz daha yumuşak karnı bu tarafı. Ama bu tarafta Deniz çok tempolu. Benim bildiğim 13 bin metre koşuyordu ya. Şimdi gene koşuyordur çünkü yaş geçtikçe akciğer kapasitesi artıyor futbolcuların veya insanların. Anzuana zaten giden gelen bir adam, müthiş bir adam benim seyrettiğim maçlarda. Hı hı. Bilmiyorum artık. Uğurcan da orayı tıkar yani. Bu tarafa Hüseyin zor görünüyor ama futbol bu belli olmaz.
1: Bakarsın. Hocam net gol senaryosu katılır mısınız? Adil Nagolo arasına iç koridora atılacak topta Orkun'u buluşturma senaryosu.
0: Cevit Avuç'ta Melih bu, ya şimdi ne der şimdi biliyor musun? Bak Olay Tan'la Orkun'a bir kere der ki Cevit Avuç, Melih bunları bir kere kontrol edin. Bıraktırmazdı ama ne kadar şey olur. Cevit Avuç çok şey, Melih de iyi bir futbolcu. İşte, Cevit Avuç de
2: yani. Hocam bir tane daha Cevit Avuç olsa Konyaspor'da onu da 11'e koyar mıydınız?
0: Koyar, o zaman 4-3'ü oynayacaksın. Tamam mı? Orada üçlü. Uyarsın tabii. Ama enteresan bir adam. Maç başladı. Bak ne var biliyor musun? Şimdi ben Trabzon maçını burada şey diyeyim, skorboard diyeyim. Takımı gördüm. Eyvah dedim şey için. Trabzon için söylüyorum, konuşuyorum ya. Yani bu olmaz. İki tane orada orta sahayla yani.
2: Peki hocam. Endidi, Orkun, Olay Tan üçlü orta sahası mı? Yoksa Yevtoviç, Melih, Mehmet Topal mı?
1: Üç örümcek.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Mehmet Topal şeyi tabii felsefesiyle oynayan şeyi. Mehmet Topal'ın ne var biliyor musun? Gir oraya. 15 gol 10 asisti var.
2: Ya bu arada tabii Mehmet Topal yani Yevtoviç ve Melih'ten çok daha iyi oyuncu. Yani ben profil olarak hocam çok sevdiği beğendiği için o örneği
0: var. İkisi neydi? O ikisi Fenerbahçe'de oynar mı oynamaz mı tartışması.
2: Mehmet Topal'la Josef
0: arkadaş.
2: Hocam oynarcı.
0: Ya oynarcı. Adam avarajda şampiyonluğu kaybetti ya. Şey Fenerbahçe değil evet. mi? Hatta bir maçı var. Alanya Spor hiç unutmuyorum. Orada bir penaltı pozisyonu vardı Muslera'nın. Verse belki Fenerbahçe şampiyon olacak. Ya neticede şu var. Ya tabii ki koşan mücadele eden.
2: O sezon muydu ya?
0: Bence o sezondur. Ha? Değil mi? Hatırlıyorsun değil mi?
2: Ceza alanı takım arkadaşından geldi. Vallahi filan bir şeyler. O sezon muydu? Galiba. Çok zaman geçti üstüne. Ha? Penaltıda değildi.
0: Olabilir. Ha? Neyse yani öyle bir şey olabilir. Ya,
2: öyleymiş gibi çok konuşuldu ama değildi. Neyse. Evet buyurun.
0: Ya sana göre değildi. Fenerbahçelere göre sonra hepsi yani, penaltı.
2: Kurala göre penaltı neyse. Değildi. Evet.
0: Ya neticede o tür futbolcular ya şu anda bir bakıyorsun bak. Paris Saint Germain'i al. Şeyi Bayern Münih'i al. Kim şey en son ne o çocuk girdi sakatlıktan çıkan. O da çok iyi adam koşuyor ediyor. Bayern Münih'te. Bayern Münih'te ya. Orta saha bir çocuk vardı ya sakatlıktan çıkmış. Musiala. Mesela hepsi her tempolu koşan hepsi. Koşuyor mücadele ediyor yani. Şeye işte sağ beke bakıyorsun santfor gibi arkadaş. Nasıl hangi biri hepsi koşuyorlar. Yani öyle ben on numara şu bu falan yok arkadaş. Koşacaksın yani.
1: Dizilişlerden çok roller üzerine artık evet. Dünyada oyun.
0: Ama işte futbolcu felsefesi, futbolcunun oyun karakteri önemli burada.
2: Cem Muleka epey hareketli bir profil. Agbadu'da tam iyi bir oyuncu olabilir ama hataya açık. Böyle Agbadu'nun hatalarını kovalayabilir mi? Oradan bir şey çıkarabilir mi sence?
1: %100 haklısın. Ben Agbadu'nun aşırı da bir özgüveni olduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
1: Bu zaman zaman çok iyidir ama zaman zaman da sizi hata yapmaya da teşne olabilirsiniz bir şekilde. Ben üzerine baskı geldiğinde mutlaka ben İlhan Palut Hoca'nın da zaman zaman Agbadu üzerinden bir baskı yapacağını düşünüyorum ki bunu her zaman ön taraftaki oyuncularına yapmıyor teknik direktörler. Zaman zaman 8'lere de o baskıya gönderiyorlar. Mesela ön taraftaki oyuncusu o baskıyı yapamadığında bu şekilde sürpriz bir gol görürsek de ben şaşırmam.
0: Şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe maçında burada Agbadu bir pozisyonu var. Penaltı mı değil mi falan derken penaltı verdi. Adamı kaçırmayacaksın arkadaş. Adamı önünü al sen. Penaltıydı değildi falan sonrası işte verdi vermedi fark etmez. Kimi diyor penaltı kimi diyor verdi değil falan filan ama sen adamı kaçırmayacaksın abi. Sen Akbot'u 18 milyon lira mı ne verdin sana? Euro verdin. Şimdi burada Emirhan da mesela şey Muleka çok güçlü bir adam yani. Yani basar gider ikili mücadelelerde falan şey, Akbot'uyla çarpışırlar yani de Emirhan'dan daha güçlü güç olarak. Yani oradan da bir sıkıntı olabilir Beşiktaş şeyinde. Ya bunları tabii hocalar hepsi düşünüyor. Belki uzun top atacaklar arkaya. Çünkü Fenerbahçe

0: maçında arkaya atılan uzun topta adam gitti karşı karşıya, penaltı oldu. Belki evet. Böyle çalışıyor İlhan Hoca da. Kesin şeyin arkasına salla diyordur Emirhan'la Akbadu'nun arkasına. Orada yalnız şey, o maçta, Fenerbahçe maçında kim vardı Akbatu'nun yanında? Emirhan yoktu sanki ya.
1: Emirhan vardı hocam sanki. Hemen bakıyorum,
0: tahmin kontrol ediyorum. Ya, Udakay vardı gibi geliyor bana.
1: Evet, Udakay vardı, doğru. Ama bakıyorum yine de.
0: Udakay vardı bence.
1: Evet. Doğru, Udakay.
0: Şimdi Udakay da mesela biliyorum, mesela 50-60 maç oynamış, 5 tanesinde fiyasko oynamış, çok kötü. Ama 50 tanesinde atıyorum sana, gol hatası yapmamış. Geçen gene bir top kaptırdı mesela, tamam mı? Ama bakıyorsun pozisyonlara, 50 maçın diyorsun ki 5 tane hata var, 45 tanesinde hiç pozisyon hatası yapmamış. Ya ben de onlara bakıyorum yani. Yapar mı, yapar. Öbürüne bakıyorum, acaba yapmış mı, yapmamış mı? Mesela kaç, 35 numara bir futbolcu var, Jalo.
1: Evet.
0: Geçen de bir maçta burada gördüm mesela, dönüşü yanlıştı. Dedim ki ya Sergen'e söyleyeyim, ya Sergen bak, adamın dönüşü yanlıştı. Orada foul oldu. Ha, gol olmadı falan ama ya hatalar oluyor savunmaların. Ya tabii yarın bakacağız artık.
1: Saat 20.30'da mücadelenin oynanacağını belirtelim. İki takıma da başarılar diliyoruz. Güzel bir karşılaşma izlemek istiyoruz. Ligde aslında düşme hattına da bir göz atabiliriz. Eğer bir hazırlığımız olursa bununla ilgili belki Barco'ya da bakabiliriz kalan maçları görmek adına. İşte hazırlığımız zaten varmış. Çok hızlı bir şekilde arkadaşlarımızı ekrana getirdiler. Kasımpaşa 32 puanda. Gençler Birliği ve Galatasaray mücadeleleri bekliyor. İstanbul ekibini Eyüp Spor dün Kayseri deplasmanından 1 puanı çıkardı. İçeride Rize Spor, dışarıda Fenerbahçe maçı var. Antalya Spor Galatasaray deplasmanına gidecek ki bu karşılaşma Galatasaray'ın şampiyonluk hedefiyle çıkacağı bir mücadele. Gençler Birliği'nin arada bir Trabzon yarı final maçı var kupada. Kasımpaşa ve son hafta yine Trabzonspor'la bu kez deplasmanda ligde oynayacağı mücadele var. Puan 28. Kayseri Spor 27 puanda, Alanya deplasmanının ardından içeride oynanacak Konya Spor mücadelesiyle sezonu kapatacak Kayseri ekibi. Karagümrük dünün kazananı, puanını 24'e yükseltti İstanbul ekibi ama hala işleri çok zor.
2: Çok zor.
1: Kocaeli deplasmanı sonrası Alanya maçı bekliyor Karagümrük'ü. Cem, ne anlatıyor sana bu düşme hattında kalan maçlar, takımların fikstürü ve puanlarına baktığında? Kim düşecek, kim kalacak? Ne düşünüyorsun? Sonra bu işin psikolojisini konuşacağız uzmanıyla.
2: Ben böyle kalabileceğini düşünüyorum. Yani Gençler Birliği, Kayseri Spor, Karagümrük olarak tamamlanabileceğini veya bu üç ekibin o kötü senaryoyu yaşayabileceği ihtimali üzerinde duruyorum. Eyüp Spor, ben oyun olarak kendini geliştirdiğini düşünüyorum ki çok fazla oyuncusunu kaybetmesine rağmen. Kasımpaşa'da bayağı bir aslında yol aldı. Hani burada da bir 3 puanı alsaydı zaten daha da kendini ileri atacaktı. Ya Karagümrük, mesela Kayseri Spor geçtiğimiz dönemlerde çok fazla kendini pozisyonlardan dışarı atmaya bildi, başardı. Hani bu DNA'sında var ama
1: evet.
2: Bu sezon için üzgünüm. Ben de mesela o sinyalleri Kayseri Spor adına alamıyorum.
1: Dün kazansaydı banko kalırdı bence Kayseri Spor Lig'de.
2: Yani çok önemli bir fırsat geldi eline. Evet. Bunu yapamadı. Geçtiğimiz dönemlerde bu zamanlarda bunu yapabiliyordu. Gençler Birliği'nin de ben işinin zor olduğunu düşünüyorum. Antalya Spor, evet, belki bunların arasında bir değişiklik olursa, belki hani Antalya Spor düşünüyorum onların oyununu ama hepsi zor, hepsi zor maçlar. Dönüp baktığınız zaman Eyüp Spor Rize Spor'la oynayacak. Rize Spor'un ben oyununun geliştiğini düşünen taraftayım.
1: Hani bu arada Antalya Spor'un ve Kocaeli Spor maçı aslında böyle bütün takımların fikstürlerine baktığımızda kağıt üstünde en ideal maçlardan biri son hafta oynayacağı tabii. Mücadele.
2: Tabii.
1: Tüm fikstüre bak. Yani 3 puan çıkarabilir Antalya Spor puanı. 32 yapabilir. Galatasaray deplasmanı da tabii ki bir umut.
2: Umut.
1: Ama çok kolay bir maç olmadığı değil. İçin Kocaeli'ye hedef gösterdi.
2: Değil. Bana kalırsa ben Gençler Birliği, Kayseri Spor ve Karagümrük'ün o düşer kötü senaryoda olabileceğini düşünüyorum.
1: Hocam.
0: Şimdi bakıyorum Karagümrük 2 maçını aldı. Tamam mı? Bu arada yani burada kilit takım Kocaeli Spor.
2: Rize Spor.
3: Doğru.

0: Yani şimdi daha doğrusu Kocaelispor iki tane düşen takımla oynuyor.
1: Oynayacak.
0: Hadi Karagümrük diyelim ki 30 puan yaptı, tamam mı? Şimdi Antalyaspor Galatasaray maçını çok zor. Tabii futbol belli olmaz. Kocaeli yenerse 32 yapar. Eyüp'ü evet. Gel. Rize'yi yendi. 32 yapar. Fenerbahçe bu kadroyla çıkarsa herkesi yener. Tamam mı? Yani yürü, tabii futbol bu tabii ama 32-32 yaptı. Gençler Birliği Kasımpaşa 32'de kalır. Gençler Birliği yoksa düşer. Tamam mı? Yani Gençler Birliği. Gençler Birliği şimdi Kasımpaşa'yı yendi. 31 yaptı. Tamam mı? Şimdi öbürleri 32 yaptı. Normalinde. 31 Trabzon'la dışarıda son maç ne olur?
1: Yani o, zor.
0: Kayserispor bak 27 Konya'dan 3 puan aldı 30 bir de dışarıdan aldı 31. Yani neticede var ya bu 3 takım aşağıdaki 3 takım Gençler Birliği'nin Trabzon'dan yani Kasımpaşa'yı yenip Trabzon'dan 1 puan alırsa 32 yapar. Antalya ile şey yapar. Adını söyle. İkili avaraja kalır. Benim görüşüm o. Hmm. Kayserispor yani 20-28-31 yapar. Alanya'yı da yenebilir de yani Kayseri iki tane ama dün seyrettik maçı biz burada. Eyüp çok gol kaçırdı. Evet. Kayserispor inanamadım evet. Ya. Kayserispor ne hatalar yaptı.
1: Eyüp'ün
0: olacak şeydi. İlk yarı var ya.
2: Yani Eyüp spor kazanabilirdi o maçı.
0: 3-4 fark yapabilirdi. Yani tabii o maçı seyredince bir şey ama şimdi ne var biliyor musun?
2: Kazansaydı da Eyüp Spor, yani Kayseri Spor için umutlar böyle tükendi diyebileceğimiz bir yere de giderdik.
0: Şu anda yani iki tane maçı alabilecek yani Alanya Konya, tamam mı? Ya bir şey ne oluyor biliyor musun? Şeysiz neden ona artık hedefsiz takımlar var ya biraz zor maç kazanıyor hedefsiz takımlar, tamam mı? Şimdi bak son maçlar nerede oynanıyor? Karagümrük Alanya saymıyorum. Kayseri Konya'ya gidiyor değil mi?
2: Konya'ya şimdi, hayır. Kayseri Alanya'ya gidiyor. Konya içeride Konya.
0: Şimdi bak ne olur biliyor musun son maçları? Şunu atayım sen futbol psikolojisi. İçeride oynuyor mu Kayseri?
2: Evet.
0: Konya Spor'un futbolcuları tatil programı yaparlar maçtan evvel. Vallahi bak inan bir tane bana anlat yani öbürlerini de uygulayın.
2: Şöyle de bir avantajı var Kayseri Spor'un. Konya Spor kupada oynuyor. Eğer Beşiktaş'ı elerse zaten artık hedef final,
1: tabii,
2: olacak.
1: Final olacak.
2: Beşiktaş maçı hedef maç gibi Konyaspor için. Evet. Elenirse de tam dediğiniz planların yapılacağı plan, evet. Günler olacak.
0: Ne olur biliyor musun? Tatil planları, biletler, ailesi, osu, busu, ne oraya mı gidelim, buraya mı gidelim? Hiç maç şeyi falan olmaz. Anladın mı? Hiç maç şeyi olmaz. Konsantrasyonu olmaz.
2: Yani peki zor durumda olan takım için hocam psikoloji nedir?
0: O zaman başka. Onlar
2: neler yaşıyorsunuz artık, mesela düşme hattında bir takımın teknik direktörüsünüz. Takımı tutmaya çalışıyorsunuz, kurtarmaya çalışıyorsunuz ve çok tanıdık bir senaryo sizin için.
0: Ne yapıyorum biliyor musun? Arkadaş,
2: nasıl geçiyor günler?
0: Nasıl geçecek ya? Diyorsun ki bu hafta başı arkadaş bu maçı kazanmamız lazım. Yatacağız, kalkacağız, Allah'a dua edeceğiz. Hristiyanlar gidip İsa'ya dua edecek. Bildiğiniz ne kadar dualar var neler. Totemler mi yaparsınız, ne yaparsanız yapın bu maçı alacağız. Ya alacağız ya alacağız. Başka bir çaremiz yok yani.
2: Gece uyku uyunur mu?
0: Gece bu çok enteresan.
2: Hafta şey. Boyunu soruyorum bu arada. Bak, maçtan öyle. Önceki geceyi değil.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Bir deşarjı var. Neden ona? Böbrek üstü bezleri ne salgılıyor? Adrenalin. Tamam mı? Adrenalin deşarjı diye bir şey var. Şimdi doktorlar
2: uyutmaz
0: diyor
2: o.
0: Ki
2: ha? Uyutmaz.
0: Ya o diyor ki bir gecede diyor bir maç oynamış gibi 4-3 enerji bir gecede diyor. Karaciğerden alır kana verir diyor. Sen bir maç oynamışa yakın diyor enerji kaybedersin diyor. Yani adrenalin. Evet. O zaman rahat olacaksın yani ya. Battı balık yan gidereceksin. Ne olursa olsun tamam mı?
2: Siz yani, tamam anladım. O haftalarda siz uyumuşsunuz.
0: Yani ya uyumasan yandı. Ben futbolcu olarak değil antrenör olarak. Zaten ben dedim ya sana. Ya diyorum ki bir şey anlattım değil mi? Bizim kaleci vurdu adamın kafasına ya. Hiç pozisyon yapıp gol yedik. Galip geleceğimiz maçı mağlup bitirdik farklı. Neyse. Şimdi orada bazı şeylere inanıyorsun tamam mı? Bakıyorsun rakip takımı tabii iyi analiz ediyorsun. Konuşuyorsun. Ya burada bir de ne var biliyor musun? Hakem şansı çok önemli. Vallahi bunu ya bana atmayalım. Hakem görüyor, var.

0: görüyor, görmüyor abi. Olan şeyi veriyor, vermiyor, tamam mı? Burada hakemlere de çok zorluk. Bir takımın kaderiyle çıkıyor oynuyorsun. Kaç bilmem kaç milyon para alıyorlar. Şey, aşağı yukarı bir senede kaç milyon para kazanıyor en aşağı düşen takım? Ha? Bir vallahi 10 milyon euro falan
1: şey,
0: alıyor mudur?
1: Bir şey diyemem. Ha? Bir şey diyemem.
0: Tahmini. Şey, ne kadar maç başına ne alıyorlar galip gelirse mesela? Tahmini ya.
1: Vallahi 1,5 milyon lira mıydı? 2 milyon lira mıydı? Oralardaydı sanki.
0: Öyle mi? Yani 30 puan neyse yani büyük bir para kaybediyorsun ya. Şimdi burada Kasımpaşa Gençler Birliği'ne yenilirse zaten 32'de kalır. Ama Galatasaray son maçı...
1: Yok o değişmiş bayağı bu arada.
0: Nasıl?
1: Onu bir daha bakmak lazım. 9 milyon liralardan da bahsediliyor bu arada.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yani. Ya neticede çok büyük para kaybediyorsun ya düşersen.
1: Evet.
0: Şimdi burada Eyüp Spor iyi oynuyor.
1: 2 dakikamız var.
0: Ya Eyüp Spor bilmiyorum artık Rize'nin konsantrasyonu nasıl olur ne haber bilmem. Biz yani Eyüp Spor'u dün seyrettim. Düşmeyi hak etmeden bir oyun oynadı yani.
2: Kayseri. Ve o kadar oyuncusundan ayrılmasına rağmen gayet iyi oynuyor.
0: Vallahi
2: hocam.
0: Bravo.
2: Eyüp oyun anlamında yani, bence düşmeyi hak etmiyor benim son dönemde
0: izlediğim. Abdullah Can'la seyrettik. Vallahi ikimiz de dedik ya bu yani bu takım müthiş top futbol oynuyor. Zaten futbol işte belli olmuyor. Ama gene bu en aşağıdaki takımlar yine şey bana göre şansları az.
2: Siz de mi o kötü senaryoyu Gençler Birliği, Kayserispor, yani, Karagümrük olabilir
1: mi? Alttaki 3 takım mı diyorsunuz?
0: Kayserispor'un bir şey yapması lazım. Yani bak Alanya'yı da yenebilir, Konya'yı da yenebilir. Ama 4 puan alırsa 31. 31'de 31 puan kim yapacak? Yani Gençler Birliği 31'de kalırsa zaten düşüyor. Bunlar Kocaeli Spor, Antalya.
1: Ha? Gençler Birliği 31 puan yaparsa Eyüp ve Antalya'yı geçebilir. Belli olmaz.
0: Eyüp Spor evet. Ya,
1: bir dakikamız
0: şey
1: var.
0: Ya. Vallahi ya. Hepsine başarılar dileyelim. Tamam mı? Hak eden ligde kalsın. Söyleyeceğimiz evet. Bu. Başarılar diliyoruz onlara.
1: Ama bu haleti ruhiyeyi de anlıyorsunuz. Tabii.
0: Herhalde ya.
1: Empati
0: Allah
1: yapıyorsunuz.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi ne bileyim Allah kuvvet versin hepsine.
1: Evet. Diyecek başka bir şey yok.
0: Şeyimiz yok.
1: Güvenç Hocam. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık. Cem Kerpiççiler, teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Senin de ağzına
1: spor
2: sağlık.
1: Spor gündemine noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar. Hoşça kalın.
3: La Liga'da 34. haftadayız. Lider Barcelona, Osasuna deplasmanında sahaya çıkacak. İşaret geldi. Maç başlıyor. Barcelona karşılaşmaya başlayan taraf. Şimdi Moy Gomez. Yine alan buldu. Osasuna Budimir. Önünde boşluk var. Ante Budimir gidiyor. Soluna çekti Budimir. Budimir sağına aldı şimdi. Budimir direkten döndü. Şu ana kadarki en önemli pozisyon direğe takılıyor Ante Budimir. Gerard Martin. Torro ayak koymuştu. Top yine Barcelona'da. Şimdi Budimir. Budimir vurdu. Joan Garcia. Öyle yokladı kaleyi ve Joan Garcia uzandı çeldi. Rashford. Rashford şimdi bir orta, iyi bir orta ve gol! Lewandowski kafayı vurdu Rashford'un ortasına. Barcelona öne geçiyor. Bu kez iyi bir top Marcus Rashford'dan. Ve Robert Lewandowski Barcelona formasıyla artık son maçlarını oynuyor. Golü attı, 81'de takımını öne taşıdı. Fermin araya güzel bıraktı. Ferran Torres 2-0 oldu. Karşı karşıya affetmedi Ferran Torres. 15. golü bu sezon La Liga'da. Barcelona'yı rahatlatıyor.
4: Yani hoca Ferran Torres ile Lewandowski'ye oyun alırken genellikle birbirini yerine aldı. Sahada beraber geçtikleri zaman bu sezon epey az olmalı. Bugün farklı bir şey yaptı ve bunun da sonucunu aldı. Bunu söyleyebiliriz. Çok çok güzel tek vuruş ama araya harika bırakmış Fermin. Tekrar Bretones. İyi bir orta geldi.

0: Harika bir orta bu kez Bretones'den Raul Garcia kafayı vuruyor. Osasuna farkı bile indiriyor.
1: Galibiyet geldi dedikten hemen bir dakika sonra golü buldu Asus'ta. Biraz erken mi konuştuk acaba ama yani buradan bu maç dönerse 2-2'ye gelirse hakikaten saçma bir son 20 dakika izlemiş oluruz. Çok güzel, yani mükemmel bir kesme.
0: Az önce oyuna girmişti Bretones. Asist yapıyor. Raul Garcia kafayı vuruyor. Ferran Torres'in golüne çok çabuk karşılık verdiler. Ve son düdük geliyor. Son düdük geliyor Barcelona kulübesi. Sevinç içinde sahaya girdi. 2-1 kazanıyor Barcelona ve maç fazlasıyla puan farkını 14'e çıkarıyorlar.
2: Portekiz Premier Ligi'ndeyiz. Porto, Alverca'yı ağırlıyor. Şampiyonluk maçına çıkıyor ev sahibi takım. Köşe vuruşunu kullandı Porto. Deniz Gül tamamlayamadı. Top dışarı gitti. Bir başka köşe vuruşu. Ceza sahası için sert şut direkten dönüyor. Ardından top ağlara gidiyor. Fakat hakem gol geçersiz diyor. Bir elle oynama işareti var karşılaşmanın hakeminden. İşte bu şutta gole yaklaştı Porto. Ardından Kivior tamamladı fakat elle oynama kararı var. Alverca hücumu ceza sahasına yapılan orta kafa vuruşu dışarı gidiyor. Tuaizi şutu çeken isimdi. Savunma arkasına atılan top. Chiquinho topu aldı. Chiquinho topu ceza sahası içine kadar taşıyor. Fakat topu kaybediyor. Porto köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor. Ve 40. dakikada Bednarek ev sahibi takımı öne geçiriyor. Bir kez daha izledik. Bednarek golü atan isimdi. İkinci yarıdan görüntüler. Alverca hücumunda kaleci Diego Costa başarılı. Konuk takım gole böyle yaklaştı. Figueiredo ile kaleci Diego Costa başarılıydı. Porto ikinci golü arıyor. Kafa vuruşu Mendes'in kucağında kaldı. Karşılaşmada son anlar. Alverca beraberlik golünü arıyor. Ceza sahası içinde çok kritik bir pozisyonu değerlendiremiyor konuk takım. David Gui içeri çevirdi fakat Porto savunması başarılı. Alverca önemli bir fırsattan yararlanamadı. Son bölümde Alverca hücumları devam ediyor. Çok tehlikeli bir başka atak daha izliyoruz. Yaşanan karambolün ardından Porto savunması topu dışarı yollamayı başarıyor. İşte Menaggio ile yakalanan fırsat, ardından Deniz Gül sonra savunma uzaklaştırdı. Maçta son düdük geliyor. Porto bitime 2 hafta.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
4: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Digimax. Max kolaylık. Max. Digimax. Digimax. Digimax.
9: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
1: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafe.

0: kafede Alperen kadar merkezi Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. EuroLeague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
1: Sporun ev sahibi Esport Plus.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.
4: Bir reklam.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
2: Reklam.
9: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS ile gel.
4: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
13: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
14: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
15: Digimax. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.
16: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
16: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
18: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik.
19: Kapsamlı bir şekilde sunulacak. Giresifi Türkiye'ye sıcak bakıyor. Ama elbette Borussia Dortmund'da devam eden bir sözleşmesi var. 2028 yılına kadar bir bonservis bedeli elbette burada söz konusu olacak. Ama oyuncu cephesi, maaş beklentisi, sözleşme süresi elbette birçok parametreyle alakalı Fenerbahçe'yle ileri düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi. Ben Fenerbahçe'li yetkililerle bu transfer detayını konuştuğumuzda görevimize devam etseydik yüksek olasılıkla bitirebileceğimiz transferlerden bir tanesiydi yanıtını almıştım. Elbette Fenerbahçe yönetimi görevi de şu

0: itibariyle devam edemiyor. Bir seçim var. Ama her ne kadar seçim olsa da Fenerbahçe'de mevcut adayların devam ettirdiği transfer görüşmeleri var. Biz de bu transfer görüşmelerine dair detayları elbette öğreneceğiz adaylarla alakalı, ama şu an için resmi açıklamalarını bekliyorum Ezgi. 3 aday da hali hazırda konuşulan, 4 aday da elbette çok önemli görüşmeler yapıyor, ama resmi açıklamaları, adayların imzalarını teslim etmelerini bekliyorum ben de. Bu transfer haberlerini gündeme getirmek için. Ama şu gerçek var ki Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi, daha önce haberleştirmiştik, Muhammed Salah ismini söylemiştik, şimdi Gires ismini ifade ediyoruz. Önemli görüşmelerde bulundu. Bunların hepsini yeni gelecek yönetime kapsamlı bir şekilde sunacak.
1: Peki, belki birkaç cümleyle geçtik ama istersen detaylandıralım. Şimdi 6-7 Haziran'da ciddi bir seçim gündemi olacak Fenerbahçe'nin. Buraya gidene kadar şimdi önünde iki karşılaşma var Süper Lig'de. Matematiksel olarak hala devam eden de bir durum var. Bir taraftan işte yeni yönetim, gelecek teknik direktör gibi çok fazla farklı gündem maddesi de var Fenerbahçe'nin. Ve istersen seçim yarışıyla ilgili şu anda aday, kongre süreci biraz izleyicilerimize detaylandıralım.
0: Elbette Ezgi, ben isim isim özettim, çok da güzel olur. Mehmet Ali Aydınlar yönetim kurulu listesini şu an için oluşturuyor. Devam eden süreçte Mehmet Ali Bey'e çok yakın aileden diyebileceğimiz isim transfer görüşmelerinde ve teknik direktör görüşmeleriyle alakalı temaslarda bulunuyor. Mehmet Ali Bey çok hazır bir şekilde adaylığını açıklamak istiyor her şeyden önce. Bu sebeple bu sürece dair net bir şey söylemek gerekirse, benim aldığım bilgi bu hafta içerisinde bu konuyu nihayete kavuşturması ve açıklaması. Devamında Mehmet Ali Bey'in çalışmaları devam edecek elbette. Hem teknik direktör, hem transferle, hem yönetim kuruluyla alakalı, ama şu an netleşmeye çalıştırdığı konu yönetim kurulu listesi, teknik direktörü ve yapacağı transferlerle alakalı. Yönetim kurulu listesini oluşturduğu takdirde de hızlı bir şekilde adaylığını açıklayacaktır Mehmet Ali Aydınlar. Bu konuda herhangi bir, benim aldığım bilgi an itibariyle herhangi bir geri adım olmadığı yönünde Mehmet Ali Bey Fenerbahçe Başkanlığı'na aday. Bunu da resmi kanallardan kendisi yazılı olarak veya lansmanla da olabilir duyuracaktır. Bunu zaten biz de Aspor ekranlarında paylaşıyor olacağız. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin efsane başkanı, uzun yıllar görev yapmış Aziz Yıldırım. Başkanlığa adaylığı net bir şekilde değerlendiriyor. Benim aldığım bilgi Aziz Yıldırım'ın aday olacağı ve bunu da kısa süre içerisinde açıklayacağı yönünde. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesi çok büyük oranda hazır. Zaten uzun yıllar birlikte yol yürüdüğü, yol arkadaşım dediği isimlere çok önemli ilave isimler olduğunu duydum. Bununla alakalı da Aziz Yıldırım resmi kanallarından kendisi açıklamayı yapacaktır. Aziz Yıldırım'ın adaylığını Fenerbahçe camiası gibi ben de bekliyorum. Hakan Safi zaten adaylığını duyurmuştu. Net bilgileri verelim. Futbol yönetim kurulunun %80'ini oluşturdu Hakan Safi. Futbol AŞ'de yer alacak isimlerle alakalı temaslarında var.

0: camiayı bilgilendirecek Hakan Safi de kısa süre içerisinde. Yani süre veremiyorum ama ben bu hafta içerisinde 3 adaydan ikisinin adaylığını açıklamasını, devamında da Hakan Safi'den açıklama bekliyorum Ezgi. Aldığım son bilgiler bu şekilde.
1: Peki Erdem Akbaş, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için.
0: İyi yayınlar.
1: Evet değerli izleyenler, Fenerbahçe'de sıcak gelişmeleri Erdem Akbaş'tan dinledik. Bir taraftan da devam eden bir şampiyonluk yarışı var Süper Lig'de. Galatasaray'la Fenerbahçe arasında devam eden yarış cumartesi günü de son bulabilir, son haftaya da kalabilir.
2: Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluk yarışında heyecan sürüyor.
3: Şut pozisyonu, Torreira ve gol!
2: Fenerbahçe'nin 7 puan önünde Samsun deplasmanına çıkan Galatasaray kazanması halinde mutlu sona ulaşacaktı. Rakibine 4-1 mağlup olan Sarı Kırmızılar, Fenerbahçe'nin de Başakşehir'i 3-1 yenmesiyle hedefini gerçekleştiremedi. Sarı lacivertlerin 4 puan önünde son 2 haftaya giren Galatasaray hala büyük bir avantajı elinde bulunduruyor. Sarı Kırmızılılar cumartesi günü Ramspark'ta Antalya Spor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray olası bir puan kaybında da son hafta Kasımpaşa deplasmanına lider çıkacak.
3: Şimdi Şalai yaptı ortasını, arka direğe şut ve gol! Şarper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
2: Galatasaray'a şampiyonluk için bir galibiyetin yanı sıra iki beraberlik de yetiyor. Sarı Kırmızıların Antalya Spor ve Kasımpaşa ile berabere kaldığı, Fenerbahçe'nin ise iki maçını kazandığı senaryoda iki ezeli rakip sezonu aynı puanda bitirecek. Bu durumda rakibine ikili averajda üstünlük sağlayan Galatasaray mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe ise şampiyonluk için deplasmanda Konyaspor ve Kadıköy'de Eyüpspor'u yenip Galatasaray'ın en az 5 puan kaybetmesini bekleyecek.
3: Gündüz'ü ve gol! Matteo Gündüz!
2: Sarı lacivertlerin 2 maçın birinde berabere kaldığı senaryoda Sarı Kırmızılar 2 maçını kaybetse dahi ipi gözleyecek. 3. sırada yer alan Trabzonspor'sa Göztepe beraberliğiyle şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Bordo Maviller son 2 haftada 4 puan önündeki Fenerbahçe'yi geçip 2. sırayı almaya çalışacak. Bu hafta Dolmabahçe'de Beşiktaş'la karşılaşacak Karadeniz ekibi son maçında da Gençler Birliği'ni konuk edecek. Trabzonspor'un 2. olup Şampiyonlar Ligi bileti alması için 2 maçını da kazanıp Fenerbahçe'nin en az 5 puan kaybetmesi gerekiyor.
3: Ernest Muçi, Mustafa Eskelli açı, önünü aldı. Mustafa şut şansı. Mustafa! Gol!
2: İki takımın sezonu aynı puanda bitirmesi durumunda ikili averajda üstün olan Sarı Lacivertliler rakibini geride bırakacak.
1: Galatasaray bonservisi Juventus'ta bulunan ve sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık geçiren Douglas Luiz'i gündemine aldı.
4: Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Torreira ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşılık bu bölgeyi net bir isimle güçlendirmeyi planlayan Sarı Kırmızılılar Douglas Luiz'i istiyor. Çizme basınından Mirko Di Natale'nin haberine göre Galatasaray 27 yaşındaki oyuncu için girişimde bulundu. Bonservisi Juventus'ta bulunan Douglas Luiz, sezon başında Nottingham Forest'ta, devre arasındaysa Aston Villa'ya kiralandı. Aston Villa, Douglas Luiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Premier Lig'de 10 maçın 6'sına ilk 11'de başlayan Luiz, bir kez fileleri havalandırdı. Juventus, 2024-25 sezonunun transfer döneminde Brezilyalı futbolcu için 51 milyon euro bonservis ödemişti.
1: Premier Lig'den iki kulüp gündemine Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara'yı aldı.
5: Bu sezon Galatasaray formasıyla iyi bir performans sergileyen ve Brezilya milli takımından davet alan Gabriel Sara'nın talipleri artıyor. Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre Premier Lig'den Newcastle United ve Aston Villa Gabriel Sara'yı yakından takip ediyor. Galatasaray yönetimi 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor. 40 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde ise Sara'nın satışına

0: onay verilebilir. Geçen sezon başında Norwich'ten 18 milyon euro bedelle transfer edilen Gabriel Sara, 2024-2025 sezonunda 45 maça çıkıp 2 gol 9 asistle oynadı. Bu sezon 12'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 42 maçta görev yapan Brezilyalı futbolcu 6 gol 5 asistlik skor katkısı verdi.
1: Beşiktaş devre arasında anlaşma noktasına geldiği Danimarkalı kaleci Filip Jørgensen için yeniden harekete geçti.
2: Beşiktaş'ta kaleci transferi için ibre yeniden Jørgensen'e döndü. Siyah beyazlar Ocak ayında Danimarkalı kaleciyle imza aşamasına gelmiş ancak Chelsea'de yaşanan teknik direktör değişikliği sebebiyle anlaşma tamamlanamamıştı. O dönem Londra ekibinin başına geçen Liam Rosenior, Filip Jørgensen'in transferine izin vermemişti. Beşiktaş yönetimi yakın zamanda İngiliz hocanın görevden alınması üzerine 24 yaşındaki file bekçisi için harekete geçti. Bu sezon yalnızca 10 maçta görev alan Jørgensen, ligin ikinci yarısında sakatlık sorunu yaşadı ve bir süredir sahalardan uzak kalmış durumda. Düzenli olarak forma giymek isteyen Danimarkalı kalecinin Beşiktaş'a gelmeye sıcak yaklaştığı belirtildi. Siyah beyazların kısa süre içerisinde Chelsea'ye Jørgensen için teklif yapacağı kaydedildi. Beşiktaş'ta kaleci rotasyonunun gelecek sezon tamamen değişmesi bekleniyor. Kiralık gelen Davis Vazquez'e veda edecek siyah beyazlarda Ersin Destanoğlu'nun da sözleşmesi sona erecek. Beşiktaş, Filip Jørgensen'le birlikte Başakşehir'den Deniz Dilmen'i de kadroya katmayı planlıyor.
1: Trabzonspor'da eksik futbolcuların çokluğu nedeniyle Beşiktaş maçında savunma dörtlüsü değişecek.
0: Trabzonspor, Beşiktaş mücadelesi öncesi savunmada sıkıntı yaşıyor. Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş'la karşılaşacak Trabzonspor'da Göztepe maçında kaybedilen 2 puan moralleri bozarken sakat ve cezalı duruma düşen futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Bordo Mavililerin savunmasında görev yapan Savic ve Batagol sakatlıkları, Pina ve Mustafa Eskihellaç ise kart cezalısı oldukları için takımdaki yerlerini alamayacak. Sezon başındaki defans dörtlüsünü tamamen değiştirmesi gereken Fatih Tekke'nin tandemde Vivu ve Salih Malkoçoğlu ikilisiyle sahaya çıkması bekleniyor. Sağ bekte Ozan, sol bekte ise Lovik oynayacak. Eksikler nedeniyle 11'in büyük bir bölümünü değiştirmek zorunda kalan teknik direktör Fatih Tekke, hafta içinde yapılacak taktik antrenmanlarında kadrosunu şekillendirmeyi planlıyor.
1: Şimdi Borsa İstanbul'da spor endeksine ve 4 büyük kulübün günü nasıl kapattıklarına bakacağız değerli izleyenler. İlk olarak biz spor endeksine baktığımızda bugünün %1,51'lik bir düşüşle tamamlandığını görüyoruz. Hemen kulüplerle devam edelim. Beşiktaş'ta da bir düşüş var, %4,22 oranında. Fenerbahçe'de %0,64'lük bir yükselişle günün kapandığını söyleyelim. Galatasaray'da da bir düşüş var, %2,56 oranında. Ve son olarak Trabzonspor'da da %2,02'lik bir düşüşle günün tamamlandığını söyleyelim Borsa İstanbul'da. Az önce Süper Lig'de zirve yarışından bahsettik. Kümede kalma yarışından da biraz söz edelim değerli izleyenler. Heyecan dorukta elbette. Son duruma gelin, haberimizden bakalım.
2: Süper Lig'de kümede kalma yarışı nefes kesiyor. Son iki haftasına girilen ligde henüz herhangi bir takımın küme düşmemesi ligin dibindeki rekabeti gözler önüne seriyor. En son 1993-94 ve 2019-20 sezonlarında son iki haftaya girilirken henüz düşen bir takım belli olmamıştı. 2019-2020 sezonunda küme düşme pandemi sebebiyle kaldırılmıştı. Süper Lig'de Kasımpaşa, İKAS Eyüpspor, Hesapkom Antalyaspor, Natura Dünyası Gençler Birliği, The Corner Kayserispor ve Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük ligde kalma mücadelesi veriyor. Ligde 32 puanla 13. basamakta bulunan Kasımpaşa son 2 maçta 1 puan alabildi. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri 31. haftada Başakşehir'e 4-0 yenilirken 32. haftada Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Gelecek hafta Gençler Birliği'ne konuk olacak İstanbul temsilcisi son haftada Galatasaray'ı ağırlayacak.

0: Diğer takımlara göre ligde kalma ihtimali daha yüksek olan Kasımpaşa, alacağı tek galibiyetle ligde kalmayı garantileyecek. İKAS Eyüpspor ligde son 3 haftada 7 puan toplayarak kendisini küme düşme potasının üstüne attı.
1: Angel Torres! Angel Torres!
0: Ligin 29. haftasını 22 puanla 17. basamakta kapatan Eflatun Sarılı ekip, arka arkaya Fatih Karagümrük ve Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenerken Kayseri Spor'la berabere kaldı. Teknik direktör Atilla Geri'nin öğrencileri 29 puanla 14. sıraya kadar yükseldi. Eyüpspor ligin 33. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayıp son hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligde 32. haftayı 29 puanla 15. sırada kapatan Antalyaspor ise son 10 haftada sadece bir kez kazanabildi.
2: Safuri yerden oynadı. Johan boli vurdu top ağlarda.
0: Küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar sezonu ise Kocaelispor maçıyla kapatacak. Gençler Birliği ise son 12 haftada sadece ligde bir galibiyet elde edebildi.
1: Zanzuzek. Şimdi Niang gösterdi kendisini. Bayrak kalkmadı. Niang cezalan içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu attı golü. Niang.
0: Söz konusu süreçte 3 farklı teknik direktörün görev yaptığı kırmızı siyahlı takım 12'lik maçında bir galibiyetin yanı sıra 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Başkent ekibi kalan haftalarda Kasımpaşa ve Trabzonspor'la karşılaşacak. 17. sıradaki Kayserispor kalan 2 haftada 6 puan toplasa bile ligde kalması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Sarı kırmızılı takım kalan 2 haftada Alanyaspor ve Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bu iki maçını da kazanması durumunda puanını 33 yapacak. Bu puanın ligde kalması için yeterli olmama ihtimali bulunuyor.
3: Cardozo etkili orta kafa vuruşu ve gol! Kayserispor öne geçiyor. Tosi golü attı.
0: Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük ligde kalma ümidi en az takım olarak dikkat çekiyor.
4: Kone Onur karşısında. Kone şut şansı arıyor. Kone! Müthiş bir gol attı Kone.
0: Kümede kalma yarışına girdiği rakiplerine göre son haftalarda daha iyi sonuçlar alan İstanbul temsilcisi yine de son sıradan kurtulamadı. 32. haftada puan kaybetmesi durumunda lige veda edecek kırmızı siyahlı takım Gençler Birliği'ni 1-0 yenerek matematiksel olarak lige tutundu. Karagümrük sezonu Kocaelispor ve Alanyaspor'la oynayacağı maçlarla noktalayacak.
5: Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ligde oynayacakları Gençler Birliği maçının zor geçeceğini söyledi.
6: Zor, herkes için gerçekten zor. Bizim konumuzda olan takımlar için, o takımlarda çalışan teknik adamlar, oyuncular, iyi motive olmanız gereken her anını aslında bu son iki haftanın antrenmanlara dahil olmak üzere doğru planlamamızı oynamanız gereken bir süreç. Kendimize göre tecrübelerimiz oluştu. Hayat böyle getirdi. Şu an avantajımız var. Açıkçası Kasımpaşa dışında bir şey beni çok fazla ilgilendirmiyor. Oyuncularımızı elimizden geldiğince bu son iki haftaya motive edip olabildiğince puan ve puanlar almak her maçta önemli. Çünkü bizim diğer takımlara göre biraz daha avantajımız var. Bunu koruyabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. Ama çok gerçekten değişik bir lig oldu. Aşağısı yukarısı ligin sonuna kadar geldik. Son iki haftada baktığınızda çok her şey çok net değil. Bu anlamda belki izleyiciler için keyifli, zevkli olabilir bu. Ama teknik adamlar ya da oyuncular için biraz tabii bu durum çetrefilli bir süreç doğurabiliyor. Hepsi bir tecrübe hayatımızda. Ama inşallah iyi biteceğine inandım Kasımpaşa ile alakalı bu senenin sonunda. Çünkü biz çok zorlu bir göreve talip olduk. Zorlu bir süreçti bizim için. İyi tecrübelerle mutlu bir son inşallah yaşarız. Yani her oyunun kendi içinde barındırdığı stresi var. Bunu yaşamanız da gerekiyor. Bu heyecan getiriyor aynı zamanda. İyi bir takımımız var. Yani Gençler Birliği adına tabii ki 4 puan önlerindeyiz. Onların mutlak galip gelmesi gereken bir maç bu. İki takım için de zor olacak. Ankara'da Biz zor bir maç bekliyor. Onlar için de zor bir maç olacak. Ben takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım. Cumartesiye kadar zamanımız var. Bence çok iyi bir milli takımımız var. İyi bir teknik direktörümüz var. Bence Doku'nun tuttuğu iyi bir ortamın olduğunu gördüğüm dışarıdan da içerisinde bilmiyorum.

0: Desem de ama dışarıdan bizim gördüğümüz 9 tutmuş bir teknik adam futbolcu ilişkisi milli takımlarda değerli ve önemlidir. Biz de bu dönemleri yaşadık çünkü inşallah güzel bir dünya kupası olur. Ülkemize yakışır. Yazın insanları mutlu edecek bir milli takım izleriz hep beraber.
1: Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal N'Golo Kanté transferini maliyeti üzerinden eleştirdi.
2: Fenerbahçe'nin transfer etmiş olduğu devre arasında N'Golo Kanté diye bir oyuncu var. Bu oyuncu için KAP'a bildirilen açıklamada oyuncu için 14 milyon euro imza parası verildiği söyleniyor. 14 milyon Süper Lig'de herhangi bir takımın ligi ilk 5'te, ilk 6'da, ilk 7'de hatta daha doğru bir ifadeyle ilk 10'da bitireceği bir paradan bahsediyoruz. Bunun için Göztepe için de böyle, Kasımpaşa için de böyle belki o 15 milyon euroya, 14 milyon euroya Avrupa kupalarına gidebileceğini düşünüyoruz. Hani makas açıklığından bahsetmek istiyorum. Ligin geri kalan bölümü için 5,5 milyon euro. Sözleşmesinin 2,5 yıl olduğunu düşünürsek önümüzdeki sene 11 milyon, bir sonraki sene 11 milyon, 22 işte totalde rakamı artık siz düşünün. Ben de siz de biliyorsunuz ki seneye N'Golo Kanté'nin bu kulüpten ayrılacağını düşünün. 35 yaşında, 36 yaşında bu oyuncu. Ne olacak? Bu oyuncu bu rakamları alarak gidecek. Bir tane N'Golo Kanté'ye harcanacak parayı Fenerbahçe Kulübü Anadolu'da bir şehirde bir futbol akademi kursa 14 milyon euro diyorum. Bırakın 14 milyon euro. Sadece 4 milyon euro para harcasa 10 tane antrenör yetiştirse çocukların malzemelerini, kıyafetlerini alsa, tesisini yapsa, antrenman sahasını yapsa inanın oradan öyle oyuncular yetişir ki hem Fenerbahçe'yi hem büyük takımlar için hepsi için söylüyorum sadece Fenerbahçe değil onların da ekonomisini kurtarır, Türk futbolunu da kurtarır.
1: Ahmet Dal az önce izlediğimiz sözlerine açıklık getirdi. Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal yanlış anlaşıldığını söyledi ve Anadolu kulüplerinin yaşaması için ortalama bu kadar para harcamamız lazım dedim. Orada da bir oyuncu örneği verdim. Kanté'yi çok severim. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de takip ettiğim hem sağ içi hem sağ dışında bildiğimiz bir oyuncu. Kırdığım, üzdüğüm varsa özür dilerim. Yanlış anlaşıldım ama tüm futbol kamuoyundan, taraftarlardan ve Fenerbahçeli taraftarlardan özür diliyorum diye konuştu. Vakıfbank Sev Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Vakıfbank 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Kadın Voleybolu'nda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan Sev Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonu şampiyonu İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan final maçıyla belirlendi. Organizasyon tarihinde iki Türk takımını ikinci kez finalde karşı karşıya getiren müsabakada Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı. Sarı siyahlı ekip 10. kez mücadele ettiği finalde 7. kez mutlu sona ulaştı. Şimdi maç sonuna gidelim ve Vakıfbank cephesiyle yapılan röportajları izleyelim.
3: Without this staff, nothing of this would be even possible.
4: Geçen yıl Final Four oynamıştık. Bu sezon kupayı kazandık. Buradaki gelişim harikaydı. Burada çok hikaye var bu kupada. Örneğin Tiana'nın İlk kupası, ilk Şampiyonlar Ligi ve bütün sezon boyunca, bütün kariyeri boyunca belki de bunu hayal ediyordu. Marina geçen sezon ilk kez bu arenaya çıktı. Bu sene şampiyon oldu. Ayça bu kupada, bu takımda çok fazla kupa kazandı. Biz maalesef bu sezon onu kaybediyoruz. Derya onun da yine son senesiydi. Sıla'nın, Çeka'nın yani çok hikayesi olan bir kupaydı bu. Zehra ve Cansu bu takımın ruhunu oluşuyorlar. Onların arasındaki birliktelik bu takıma ruh veriyor. Bu sezon yeni bir staffımız var. Harika bir hikaye yazdık onlarla. Harika insanlardan oluşan bir ekibim var, bir grubum var ve her gün biz çok çalıştık. Her gün cime girerken en iyi gelişmek için, daha iyi olabilmek için en iyi olmayı hedefleyerek geldik. Her gün o cime en iyi olmayı hedefleyerek, daha iyi olmayı hedefleyerek ve en iyisini yapmak için girdik ve harika bir gelişim gösterdik. Çok mutluyum elbette ve bu harika insanlara bir koç olarak teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı, staffım, oyuncularım olmasaydı asla bu başarı gelmezdi.
3: Aferin sana. Senin tutu çok iyi.
5: Bu yanılmıyorsam benim 4. şampiyon.

0: Şampiyonlar Ligi kupam. Kaptan olarak ilk Şampiyonlar Ligi kupam. O yüzden benim için unutulmaz bir yeri olacak. Bu Final Four da öyle. Çünkü dün oynadığımız maç, bugün oynadığımız maç gerçekten voleybol seyir zevki yüksek ve mücadelenin en üst noktalarda olduğu voleybol izlettik bence. Eminim ki burada bizi destekleyen taraftarlarımız, televizyondan izleyenler çok eğlenebilmiştir, çok zevk almıştır bu voleybolu izlemekten. Çünkü iki yarı final maçı da çok çok üst seviye voleybollarda oynandı bence.
1: That's only the right thing for her to get MVP.
2: Harika olduğunu söyleyebilirim. Bütün çalışmalarımızın bir sonucuydu, bir yansımasıydı. Çok çalıştık buraya gelene kadar. Yolculuk çok zordu. Şampiyonlar Ligi yolculuğu süresince oldukça zorlu takımlarla karşılaştık. Harika hissediyorum. Bu harika insanlarla bir arada olduğum için çok mutluyum. Ama özellikle Tiana için bir parantez açmak istiyorum. Onunla gurur duyuyorum ve hak edilmiş bir MVP'lik kazandığını düşünüyorum.
3: Çok gururluyum çünkü bu kupa bize çok zor geldi. Gitti denilen yerden geri getirdik bu kupayı aslında. Tırnaklarımızla kazıya kazıya aldık. Bence biz bu kupayı çok zordu ya dünkü maç, yani herkes gitti dedi bence. Eminim ki Corneliano'da ya da izleyen seyirciler de aynısını söyledi. Bence yani bu finalin kırılma anı oydu diyebilirim, dünkü maçtı. Bugün de sahaya ilk iki set çok iyi bir oyun kurduğumuzu düşünüyorum. Eczacıbaşı da yine çok iyi savaştı ama kritik anlarda topu öldürülen taraf biz olduk. Üçüncü sette bir geri dönüş yaptı Eczacıbaşı ama dördüncü sette tekrardan oyunu, hakimiyetini biz kurduk ve kazandık. Rüya gibi aslında gerçekten kazandığı kupalarla bence nasıl oldu ortada. Onunla çalıştığım için, onunla bu güzel şampiyonlukları yaşayabildiğim için de kendimi ayrıca çok şanslı hissediyorum. Çünkü ben 20 yaşındaydım Vakıfbank'a ilk transfer olduğumda ve bu şampiyonlukları yaşayabileceğim belki aklımın ucundan bile geçmezdi ama bugün bu kişi olmam da emeği çok büyük.
4: I think everyone is super happy about everything we did this year.
2: Geriye baktığımızda, sezona baktığımızda 3 kupayla kapattığımızı görüyoruz. Bu da bizim için başarılı bir sezon demek ve eminim ki takımdaki herkese çok çok mutludur.
5: Muhteşem bir zafer yaşadık. Öncelikle Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde iki büyük Türk takımının finale kalması müthiş bir başarı. Bu muhteşem seyircimize, Türk halkımıza teşekkür ediyorum. Hepsi Türk bayraklarıyla geldiler ve her iki takımı da desteklediler. Ben Vakıfbank voleybol takımımıza bu şampiyonluktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 7. kupamızı aldık Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde. Vakıfbank voleybol kadın takımı olarak 7. kupamızı aldık. Bu yıl 3 kupayı birden kazandık. Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi Türkiye Kupası'nı üçünü birden almış olduk. Vakıfbank olarak Türk voleyboluna hizmet etmeye devam edeceğiz.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank'ı tebrik etti. Erdoğan mesajında SEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank voleybol takımını ülkemizi gururlandıran bu önemli başarısı nedeniyle tebrik ediyor. Final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynavit'i mücadelesi nedeniyle kutluyorum ifadelerini kullandı. Futbola geri döneceğiz değerli izleyenler. Serie A'da Inter Parma'yı 2 golle geçti ve şampiyonluğunu ilan etti.
7: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Zielinski, Barella ortaya girdi. Ceza sahası Esposito döndü. Barella direkten topu alana gidiyor Suzuki. Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Büyük bir tehlike Parma kalesinde. Şimdi Zielinski. Zielinski aradan Turan karşı karşı. Turan! Marcus Turan atıyor. İlk yarı sonunda kilidi kırıyor Inter. Marcus Turan. Çok iyi geldiler. Tam soyunma odasına gidilecekken Parma kilidini kırıyor Inter. Yine Turan. Yine Turan. İsek. İsek arada Martinez'e çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi.

0: dakikalar kaldı şampiyonluğa.
1: Şimdi Almqvist hareketli. Elfeşe'nin Almqvist şimdi götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeş ve gol. Fark biri iniyor ama bayrak havada. Bayrak havada. Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci. Suzuki bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor Frattesi. Topa ilk temasında üçü atacaktı. 21. şampiyonluk için her şey hazır. Her şey hazır derken son düdük geliyor. İtalya'da 21. kez şampiyon Inter. Hakan'ıyla, Martinez'iyle, Di Marco'suyla, yıldızlarla dolu kadrosuyla İtalya'nın en büyüğü 21. kez Inter. Belki Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığını yaşadılar ama son haftalarda bu ligin en güçlüsü olduklarını gösterdiler. Ve şimdi söz Giuseppe Meazza'da.
2: Milan'sa 10 kişi kaldığı Sassuolo deplasmanından mağlubiyetle döndü.
3: Fabio Maresca başlatamadı maçı. Düdük çaldı Sassuolo. Milan mücadelesi başladı. Keyifli seyirler. Torşvet birebir mücadele. Torşvet zorladı. Yaşari düşürdü. Sürüyor oyun. Torşvet frenledi şimdi. Destek bekledi. Yerden pas. Tek dokunuş. Şut şansı. Ekstra pas. Gelişine gol. Sever Milan'ı. Domenico Berardi onun adı. Sassuolo 1 Milan 0. Muhteşem bir başlangıç. Şimdi aradan gördü Fofana Rabiot'u. Rabiot'un pası Salamakers. Hemen içeri ortama müdahale defanstan. Hitzes. Tomori. Lloriente çaldı topu. Tekrar aldı pası. Lloriente Tomori faul yaptı. Kart bekliyor haliyle Lloriente ve bu ikinci sarı kart. Tomori atıldı Milan 10 kişi. Dakika 24. Fabio Maresca atıyor Tomori oyundan. Çok sinirlendi Tomori. Şimdi tek pas. O pas yerini buldu Lipane. En sola genişletti ucumu. Lloriente. Aradan iyi bıraktı Torş ve tekrar Lloriente. Muhteşem bir gol. İkinci golü de buluyor Sassuolo. Lloriente. İlk golde asisti yaptı. İlk yarıya başladığı gibi uçarak giriş yapıyor. İkinci yarıya da Sassuolo. 2-0. Saatini kontrol etti Maresca. Ve son düdük çaldı. 3 puan Sassuolo'nun.
2: La Liga'da ise Real Madrid İspanyol deplasmanında 2 golle kazandı.
4: Manzano son kontrolleri yapıyor. Mücadeleye başlayacağız artık. Real Madrid'li oyuncuların dokunuşuyla ilk düdük maça Real Madrid başladı. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Jude Bellingham. Bellingham'dan çalımlar. Bellingham ayakta kaldı. Ceza sahası içinde. Trent'e bas şimdi. Sekti top. Vinicius vurdu. Savunmaya çarptı ardından direkt. Korneri kazanıyor devamında pozisyonu Real Madrid. Biri sayılabilir İspanyol kadrosundaki 2001 doğumlu Dolan. Manchester City altyapısı görmüş birisi ama Blackburn Rovers performansıyla derken kırmızı.

0: verdi. Fede Valverde gitti topla, Urko'yu taktı peşine. Valverde'den Vinicius. Vinicius Junior. Gonzalo'dan tek top. Vini açtı önünü. Vini vurdu ve top alırdı, gol. Gonzalo Garcia'nın asistinde Vini ile öne geçiyor Real Madrid. Maçın başından bu yana El Hilal ile boğuşuyordu Vinicius Junior. En sonunda golü de atıyor dakika 55. Fran Garcia, Vinicius Junior, topu pası, yeniden Vinicius, müthiş attı bu kez. 2 gol Vinicius Junior'dan, Real Madrid ikinci yarıda buluyor golleri.
1: Bu seferki vurmuşluğa gerçekten olağanüstü.
0: 15. golü bu sezon La Liga'da Vinicius'un. Garcia, Valverde kafayla girmişti araya. Şimdi Mastantuono, Franco Mastantuono. Bellingham'dan destek var, arkadan Gonzalo geliyor. Mastantuono bıraktı. Jude Bellingham, kaleci Dimitrovic. Üçüncü golün kıyısından dönüyor Real Madrid. Ve bu pozisyonun tekrarını biz isterken karşılaşmanın son düdüğü geliyor Gil Manzano'dan. Espanyol 0, Real Madrid 2.
2: River Plate, Arjantin Ligi'nin 16. haftasında evinde Tucumán'a mağlup oldu.
3: Arjantin'de River Plate evinde Atletico Tucumán'la karşı karşıya. Atletico Tucumán atağında top ağlara gidiyor. Yardımcının bayrağı havada, offside. Konuk ekip yine atakta. Bomboş pozisyon ve gol. Renzo Ivan Tessuri. Durum 1-0. Beraberlik çabaları var River Plate'de. Kaleci başarılı. Ingolotti topu kornere çeldi. Devrenin son bölümü. Konuk takım önemli bir şansı değerlendiremiyor. Leandro Diaz'la. Kaleci Beltran'ın kurtarışı yeniden ekrandaydı. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci devredeyiz. River Plate atakta, top dışarıda. Pereira şutun sahibi. Ev sahibi ekibin baskısı devam ediyor. Kafa vuruşu, top direkten döndü. Maximiliano Salas'la gole çok yaklaştı River. Salas'ın kafa vuruşu. Top direkten böyle geri geldi. Bu kez orta sağ kanattan, kaleci çıktı kalesinden. Ceza alanı içinde karambol, penaltı beklentisi var. Savunma topu uzaklaştıramadı, top dışarıda. İtirazları söz konusu River Plate'li oyuncuların. Atletico Tucumán geliyor bu kez. İçeri çevrilen top, savunmadan son anda kritik müdahale. River Plate evinde sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılıyor.
2: 2026 Dünya Kupası yaklaşırken bazı yıldız oyuncular sakatlıkları nedeniyle dev turnuvada boy gösteremeyecek.
4: 11 Haziran'da Meksiko City'de başlayacak 2026 Dünya Kupası yaklaştıkça heyecan giderek artıyor. Bazı yıldız isimler ülkelerinin eleme turlarını geçememesi nedeniyle turnuvaya katılamayacak olsa da bazıları ise sakatlıkları yüzünden boy gösteremeyecek. Diğer takımlara nazaran en fazla sakatlık sorunu yaşayan ülke Brezilya. Sambacıların hücum hattında bolca yetenek olsa da Real Madrid'in forveti Rodrigo'nun yokluğu önemli eksiklerden biri olarak öne çıkıyor. Eski Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, Mart ayında ön çapraz bağlarını yırtan yıldız oyuncudan mahrum kalacak. 25 yaşındaki Rodrigo 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan karşısında değerlendiremediği penaltının ardından

0: kendini affettirme şansını da kaçıracak. Real Madrid'in Brezilyalı stoperi Eder Militao da geçtiğimiz ay geçirdiği uyluk ameliyatından sonra turnuvayı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya. Son yıllarda sağlık sorunlarıyla boğuşan savunma oyuncusu 15 ay içinde her iki dizindeki ön çapraz bağlarını yırtarak uzun süre sahalardan uzak kaldı. Ancelotti Nisan ayında geçirdiği hamstring sakatlığı dolayısıyla Chelsea'de kulüp sezonunu kapatan genç yıldız Estevao'nun durumundan da endişe duyuyor. Brezilya'ya rakip olacak kadar zengin bir hücum kadrosuna sahip Fransa'da en önemli yıldızlarından birinin yokluğunu yaşayacak. Nisan ayında aşil tendonu kopan Hugo Ekitike yalnızca Dünya Kupası'nda değil 2026'nın geri kalanında da forma giyemeyecek. Mart ayında oynanan dostluk maçında Brezilya'ya karşı galibiyet golünü atan 23 yaşındaki santrfor bu yaz turnuvayı evinden izlemek zorunda kalacak. Euro 2024'te yarı final oynayan Hollanda bu yaz şampiyonluk mücadelesine gireceğine inansa da önemli hücum oyuncularından birinden yoksun kalacak. Tottenham formasıyla Wolverhampton'a karşı oynadığı mücadelede ön çapraz bağını yırtan Xavi Simons da 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak. Simons Leipzig'den sonra Premier Lig'deki ilk sezonunda istikrarlı performans göstermekte zorlansa da Dünya Kupası'nda Ronald Koeman'ın en güvendiği oyunculardan biriydi. Portakallar hücumda üretkenliğiyle öne çıkan genç yıldızı arayacak gibi görünüyor. Kuzey Amerika'ya nasıl gol atacağı konusunda soru işaretleriyle giden Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann, Bayern Münih'te iyi form yakalayan Serge Gnabry'den kilit rol üstlenmesini umuyordu. Ancak Gnabry, Kane Olise ve Diaz'dan oluşan hücum hattının arkasında hem gol hem de asist sayısında çift taneli istatistiklere ulaştığı sezonda geçtiğimiz ay antrenman sırasında adüktör kasında yırtık yaşadı. Bu da yıldız oyuncunun tıpkı 2018'de olduğu gibi kadroda yer alamayacağı anlamına geliyor.
1: EuroLeague playofflarında 3. maçlar oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Žalgiris Kaunas'ı yenerse adını Final Four'a yazdıracak.
0: EuroLeague playofflarına 3. maçlarla devam edilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko 2-0 önde olduğu serinin 3. maçında Žalgiris Kaunas'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler kazanması halinde üst üste 2. kez adını son 4'e yazdıracak. Normal sezonda 87 sayı ortalaması tutturan Žalgiris'i 78 ve 74 sayıda tutan temsilcimiz yaptığı sert savunmayla rakibine zor anlar yaşattı. Özellikle normal sezonun en iyi 5'ine seçilen Silvan Francisco'ya çok iyi baskı yapan sarı lacivertliler Birleşik Amerikalı oyuncuya toplamda 26 sayı izni verdi. Üçüncü maçı kazanıp adını Final Four'a yazdırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Tarık Biberovic inanılmaz bir seri geçiriyor. İki maçta 41 sayı atan milli oyuncu özellikle yay gerisinden harika bir performans sergiliyor. İlk maçta 6, ikinci maçta ise 3-3'lük kaydeden Tarık şu anda playoffların en çok dış atış isabeti bulan ismi. Olympiakos, Real Madrid ve Panathinaikos da ilk iki karşılaşmasını kazanırken Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos bunu deplasmanda yapmayı başaran tek takım oldu. Valencia'yı İspanya'da iki maçta da son topta yenen Yunan ekibi evinde düzenlenecek Final Four organizasyonuna bir galibiyet uzaklıkta. İlk maçta savunma yaparak kazanan ve rakibini 67'de tutan Pana, ikinci maçta atarak kazanmayı seçti. Uzatma sonunda 107-105'lik galibiyet alan Panathinaikos'ta Nigel Hayes-Davis son saniye basketi attı. Kalan iki eşleşmede ise Olympiakos Monaco karşısında ilk iki karşılaşmayı toplam 51 sayı farkla kazandı. Müzik En çok tartışılan son seride ise Real Madrid ilk iki maçta Hapoel Tel Aviv'e nefes aldı.

0: NBA playofflarında ilk tur sona erdi. Doğu konferansında 7. maçı uzayan serilerde Detroit Pistons ve Cleveland Cavaliers hata yapmadı.
1: NBA'de playoff serileri sona erdi. 7. maça uzayan serinin son karşılaşmasında Cleveland Toronto'yu konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan Raptors ilk çeyreği 26-24 önde tamamladı. Konuk ekip ikinci periyotta bir ara farkı 10 sayıya kadar çıkardı ancak daha sonra Cleveland'ın geri dönüşü başladı. Cleveland devrenin bitimine 2 dakika 58 saniye kala 9 sayı gerideyken 11-2'lik seri yakalayarak soyunma odasına giderken skoru 49'da eşitledi. Ev sahibi reboundlarda 60-33'lük üstünlük yakaladığı mücadelenin 3. çeyreğinde üst üste 9 sayı kaydederek öne geçti. İkinci ve üçüncü çeyrekler arasındaki 15 dakikalık bir süre zarfında 49-21'lik seri yakalayan Cleveland, 9 sayı geride olduğu maçta 19 sayılık avantaj yakaladı. Jared Allen'ın hem hücum hem de savunmada etkili olduğu mücadelede Cleveland son periyoda 87-68 üstünlükle girdi. Cavaliers son 12 dakikada da Raptors'ın geri dönme çabalarına engel oldu ve karşılaşmadan 114-102 galip ayrıldı. Normal sezon dördüncüsü Cleveland bu sonuçla seriyi 4-3 kazanarak konferans yarı finalinde Detroit'in rakibi oldu. Ev sahibi ekipte potu altını domine eden Jared Allen 22 sayı ve 19 reboundluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Donovan Mitchell 22, James Harden de 18 sayı attı. Yedinci ve son maçı uzayan diğer seride normal sezonun doğu lideri Detroit Pistons'la 8. sıradan playoff bileti alan Orlando arasındaydı. Sadece ilk çeyreğin başa baş gittiği maçı ev sahibi Detroit rahat kazandı. Cade Cunningham'ın 32 sayı 12 asistle öne çıktığı karşılaşmada Tobias Harris de 30 sayı 9 reboundluk performans sergiledi ve Pistons 116-94'lük galibiyetle konferans yarı finaline yükseldi. Bu iki mücadeleyle birlikte NBA playofflarında ilk tur serileri tamamlandı ve konferans yarı finali eşleşmeleri belli oldu. Doğu'da tam 3 serinin 7. maçı uzadığı ve sürprizlerin yaşandığı ilk turun ardından gözler yarı final serilerine çevrildi. Konferans yarı finallerinde eşleşmeler şu şekilde. Doğu Konferansı, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, New York Knicks. Batı Konferansı, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs.
0: Dünya bir numarası Yannick Sinner Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
2: Madrid Açık Tenis Turnuvası tamamlandı. Masters 1000 düzeyindeki turnuvayı Yannick Sinner kazandı. 24 yaşındaki tenisçi tek erkekler finalinde dünya sıralamasının 3. basamağında yer alan Alexander Zverev ile karşı karşıya geldi. Sinner 57 dakika süren mücadelede Alman rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. İtalyan raket bu turnuvayla birlikte üst üste 5 Masters 1000 kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Sinner Roma Açık'ta da mutlu sona ulaşması halinde ise tarihte tüm Masters 1000 turnuvalarında şampiyonluğa ulaşan ikinci oyuncu olacak. Bunu daha önce başaran tek isimse 9 turnuvayı da kazanan Novak Djokovic'ti.
0: Bu haberle ana haberde ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro komtele.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
7: Gir arabam.com'a, bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
8: Arabanı arabam.com'a, değerinde Turing sat.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil budur hissi.
13: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
14: Reklam.
15: A Spor Radyo.
16: Bir reklam.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
10: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam.
11: A-Spor Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi...

0: Sizden enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
2: Türkiye'nin

0: 2 QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: maliyetle e-ticaret siteni aç, Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Reklam.
3: Aspor Radyo.
4: Tutku. İnanç. Güç. Zafer. Aspor Radyo. Spor'un radyosu.
5: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
4: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

0: İzleyenler, Ana Haber'de yeni saate başlıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Yarın saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor.
2: Mourinho yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Toure.
1: Yarı finalde Beşiktaş'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek.
2: Ederson kalesinde Yevtoviç topu aladı. Gol! Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
1: Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmeyi geçen takım finale yükselecek. Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş, kupayı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
2: Mourinho, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Milot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
1: Siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nın sonuncusu 2024'te olmak üzere 11 kez müzesine götürdü.
3: Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın.
1: Ligde 40 puanla 9. sırada bulunan Konyaspor'da tüm odağını kupaya verdi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Yeşil Beyazlılar Beşiktaş'ı da geçerek finale yükselmeyi hedefliyor.
4: Uzun gönderiyor. Nagalı orada. Meli İbrahim oldu. İndirdi topu önüne. Meli. Muleka geldi. Muleka! Bu nasıl bir klas? Enfes bir gol. Jackson Muleka.
1: Konyaspor 2017'de finalde Başakşehir'i penaltılarda yenerek ilk ve tek kupasını kazanmıştı.
3: 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un.
1: İki takım Türkiye Kupası'nda 9. kez karşılaşacak. Beşiktaş ve Konyaspor birbirlerini 3'er kez mağlup ederken iki müsabakada berabere bitti. İki takım son olarak 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde mücadele etmiş. Siyah beyazlılar penaltılarda rakibini geçmeyi başarmıştı.
2: Abdülkerim, Abdülkerim dışarı attı. Beşiktaş yarı finalde. Beşiktaş adını yarı finale yazdırıyor. Penaltı vuruşlarında İttifak Holding Konyaspor'u saf dışı bıraktı. Beşiktaş yarı finale yükseldi. Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.
1: Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-0, Dolmabahçe'de ise 2-1 mağlup etti. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı 20.30'da başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Finale yükselecek takım 13 Mayıs Çarşamba günü Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.
2: Taylan orta şansı yaptı ortasını, kafa topalarda gol! El Bilal Toure!
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya stadında yaşanacak.
0: Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu kulüp tarihine geçen bir istatistiğe imza attı.
5: Ersin Destanoğlu Gaziantep Futbol Kulübü maçında bu sezon 10. kez kalesini gole kapattı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki file bekçisi performansıyla siyah beyazlıların önemli isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.
2: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek

0: Larsin Destanoğlu yeni sözleşme için henüz görüşme yapmadı.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Süper Lig'de çipli top kullanılması için Kulüpler Birliği'ne resmi başvuru yaptı. Adalı'nın talebi değerlendirmeye alınırken kulüplerin çoğunluğu onay verirse süreç TFF'ye taşınacak. Çipli top oyuncunun topa ilk temas anını sensörle tespit edip VAR'a iletiyor. Yapay zeka destekli kameralarla eşleşen veri sayesinde offside kararları daha net veriliyor. Ayrıca şüpheli pozisyonlarda topun ele temas edip etmediği de bu sistemle hatasız belirlenebiliyor. Galatasaray bonservisi Juventus'ta bulunan ve sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık geçiren Douglas Luiz'i gündemine aldı.
2: Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Torreira ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşılık bu bölgeyi net bir isimle güçlendirmeyi planlayan Sarı Kırmızılılar Douglas Luiz'i istiyor. Çizme basınından Mirko Di Natale'nin haberine göre Galatasaray 27 yaşındaki oyuncu için girişimde bulundu. Bonservisi Juventus'ta bulunan Douglas Luiz, sezon başında Nottingham Forest'ta, devre arasındaysa Aston Villa'ya kiralandı. Aston Villa, Douglas Luiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Premier Lig'de 10 maçın 6'sına ilk 11'de başlayan Luiz, bir kez fileleri havalandırdı. Juventus, 2024-25 sezonunun transfer döneminde Brezilyalı futbolcu için 51 milyon euro bonservis ödemişti.
1: Süper Lig'de son 4 haftada 9 puan kaybeden Trabzonspor, Fatih Tekke ile sezonun en çok puan kaybettiği dönemini yaşıyor.
3: Trabzonspor sezonun en çok puan kaybettiği dönemini yaşıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon oynadığı 32 lig maçında 19 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi son 4 karşılaşmasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak bu sezon ilk kez ard arda 4 maç kazanamadı. Ligde 74 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın 8, 70 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan Bordo Mavililer son 4 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaştı. 28. haftada Galatasaray'ı yenerek aradaki puan farkını 4'e düşüren, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitleyen ve şampiyonluk yarışında ümitlenen Karadeniz ekibi daha sonra maç kazanamayarak düşüşe geçti. Trabzonspor bu karşılaşmanın ardından deplasmanda Alanyaspor ve sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra Tümosan Konyaspor'a 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi son olarak da Göztepe ile evinde 1-1 berabere kaldı ve 9 puan kaybetti. Trabzonspor son dönemde ard arda puan kaybı yaşamış olsa da teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2 sezonda maç başına 2 puana yakın bir ortalama elde etti. Tekke yönetiminde 43 karşılaşmada Bordo Mavili takım 24 galibiyet, 13 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken 1.97 puan ortalaması tutturdu.
1: Fenerbahçe'de kongre için geri sayıma geçilirken Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar ve Hakan Safi'nin adaylıklarına kesin gözüyle bakılıyor.
4: Fenerbahçe'de seçim gündemi hareketleniyor. ...6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek Sarı Lacivertliler'de gözler başkan adaylığına hazırlanan isimlere çevrildi. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, uzun yıllardır birlikte hareket ettiği ekibiyle birlikte başkanlığa aday olacak. Yönetim kurulu listesini büyük oranda oluşturan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman'ı düşünüyor. Yıldırım'ın başkan adaylığını açıklayan ancak kendisine aday ol çağrısında bulunan Barış Göktürk'ü de listesine alacağı konuşuluyor. Aziz Yıldırım'ın bu hafta içerisinde adaylığını duyuracağı ifade ediliyor. Fenerbahçe'de daha önce özellikle voleybol takımıyla önemli başarılara imza atmış Mehmet Ali Aydınlarsa çalışmalarını hızlandırdı. Aydınlar yönetim kurulu

0: listesini oluşturmaya çalışırken diğer taraftan da transfere dair görüşmelerde bulunuyor. Mehmet Ali Aydınlar'a yakın bir ekip teknik direktör ve transfer konularında adımlar atıyor. Aydınlar da düzenleyeceği bir lansmanla adaylığını duyurmayı planlıyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi de başkan adaylığı için kararlı bir şekilde çalışıyor. Safi yönetim kurulu listesini %80 oranında tamamlarken Futbol AŞ'de yer alacak isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Bir süredir Fenerbahçe başkanlığını hedefleyen Hakan Safi transfer çalışmaları içinde önemli oyuncularla temas kurdu. Safi teknik direktör tercihini netleştirip adaylığını duyurmak istiyor.
1: Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala öncelikle hedefinin A milli takıma gitmek olduğunu söyledi.
2: Uzun yıllardır 2020'den beri buradayım. Rizespor benim için çok özel, çok önemli, çok farklı bir yerde. Heyecanlarımı, ilk adımlarımı, her şeyimi burada yaşadım. Rizespor'un yeri dediğim gibi kelimelerle anlatamam. Ömrümün sonuna kadar da böyle olacak. Burada bulunduğum sürece de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Uzun süredir buradayım. 6-7 bölgede, farklı bölgede oynadım. Bu da aslında bana saha içinde birçok tecrübe kattı diyebilirim. Her bölgede, her mevkide farklı bir şeyler öğrendim. Ya benim için dediğim gibi burada önemli olan sahanın içinde olmak. Kariyer hedeflerim tabii ki de her futbolcunun olduğu gibi benim de öncelikle A milli takım hedefim var. İnşallah bunu yakalamak için de gerekli çalışmaları yapıyorum. A milli takıma gitmeyi çok istiyorum. En kısa sürede bunu başaracağımı düşünüyorum. Onun dışında da kariyer hedeflerimde tabii ki de büyük takımlara gitmek var. Aslında Çaykur Rizespor'un yetiştirdiği bir oyuncu olarak Çaykur Rizespor'u bir Avrupa Ligi'nde, bir Şampiyonlar Ligi'nde, yani bir büyük takımlarda da temsil etmek istiyorum. Rize'nin yetiştirdiği bir oyuncu olarak kulübümün de memnun olacağı şekilde. Hedefim tabii ki de büyük takımlara gitmek. Taraftarlarımız bizi hep destekledi. İyi günde, kötü günde hep yanımızda oldular. Biz onlara minnettarız. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Rizespor taraftarı sürekli hücum futbolu isteyen, aslında sahada sürekli ateşli bir takım görmek isteyen bir taraftar. Bu da aslında bizim için iyi. Çünkü şöyle, onlar ne kadar çok isterse, ne kadar ateşli olursa biz de aslında sahada özellikle golü bulup öne geçtiğimiz maçlardan sonra daha da yükleniyoruz. O enerjisi yüksek, ateşli bir futbolu var iç sahada. Aslında bunu biz taraftara borçluyuz diyebilirim.
1: Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Erzurumspor Futbol Kulübü'nün başkanı Ahmet Dal, A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
3: Son 25 yılın en yüksek puanına ulaşarak şampiyon olduk. Kırılması güç bir rekora imza attık. Ligin en çok gol atan takımı, en az gol yiyen takımı, en az mağlup olan takımı, içeride mağlubiyeti olmayan takımı gibi birçok önemli istatistiği de geride bıraktık ve tarihe geçen bu şampiyonluk özellikle son 4 yıllık süreçte verilen emeğin karşılığı, ilmek ilmek işlenen bir süreç vardı. Tabii ki burada en büyük desteği kulübümüzün onursal başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey'den aldık. Taraftarımıza bu şampiyonluk çok bekledikleri bir şampiyonluktu aslında 5 yıllık bir süreçte. Onlar hak ettiler. Erzurum her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor zaten. Süper Lig'de olması gereken bir takım. Sürekli bu konuda futbola yatırım yapan bir şehir Erzurum. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı olur diyelim. Altyapıdan yetiştirdiğimiz Yakup Kırtay kardeşimizi profesyonel olarak ilk imzayı biz attırmıştık 2022 yılında. Birçok kulüpten Yakup'la alakalı teklif alıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'dan da Yakup için durumunu soranlar oldu. Ama Erzurumspor'umuzdaki misyonunu da tamamladığını düşünmüyorum. Önümüzdeki sene inşallah Süper Lig'de bir yıl daha Yakup'un değerine değer katması benim gönlümden geçen şey. Yakup'la beraber geriden gelen Arda Kara, o da 19 yaşında. U18, U19 milli takımımızın oyuncusu. O da hem stoper hem sol bek mevkisinde oynayabiliyor. Bu gibi oyuncularımızı altyapıdan çıkartıp Türk futboluna sunacağız. Bununla alakalı gelişmeler de ilerleyen günlerde Türk futbolunda yerini alacaktır diye düşünüyorum.
1: Teknik direktör Abdullah Avcı ise Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Dünya Kupası'nda boy gösterecek A milli futbol takımımız hakkında yine A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
4: son 3 senenin şampiyon takımından bahsediyoruz. Futbol her şeye açık, ondan güzel bir oyun, sürprize açık ama büyük bir avantaj var, öyle söyleyeyim yani Galatasaray adına. Trabzonspor büyük bir camiadır, çok güzel duygular yaşadık orada. Çok özel dostluklarımız var, şu an itibariyle de çok değerli bir eski futbolcusu teknik adamlık yapıyor. İlişkim de var, başkanı da yani yönetim kurulunda, tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz, Trabzonspor her zaman yarışır, sonuçlandırırsa çok mutlu olur. Sonuçlandırırsa

0: Ramaz da o anlamda biraz inişleri çıkışları olabilir. İyi bir oyuncu grubuna yatırım yaptılar. Umarım karşılığını alırlar. Turnuvada olabilmek ülke adına, tanınabilirliği adına çok önemli. Ve bu turnuvalarda yarışabilmek önemli. 3 turnuva Avrupa Şampiyonası'nda varız. İstikrarlı bir turnuva takımı olmayı konuşuyorduk ya. Yani aslına baktığında 3 turnuvadır varız ve bir turnuvanın 3.sünde de çeyrek final oynadık. Yani 2 turnuvaya katılıp 3.sünde çeyrek final oynuyorsun. İstikrarlı bir şekilde buna devam edebilirsek bu bizim için harika bir şey olabilir. Ben şöyle bakıyorum. O turnuvalara gittiğimiz için Dünya Şampiyonası'na gittik ve iyi bir de oyuncu grubuna sahibiz. Doğru bir zaman, doğru bir yer. Beni mutlu eden, karşı tarafın ulaşılabilir hedeflerine hep beraber koşabileceğimiz, bu ulaşılabilir hedefin açılımını bilemiyorum ne olduğunu. Çok çalıştık. 45 senedir çalışıyorum. Bazen ara vermek iyi olabiliyor. Bakarız. Bizim için iyi bir yer, doğru bir yer. Bir yerde duruyordur, bekliyordur beni. Bakalım onu hep beraber göreceğiz.
1: Aspor'a konuşan bir başka isimse kariyerini Almanya 3. Ligi'nde devam eden Tolga Ciğerci oldu.
2: Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oynadın ve şu anda Almanya 3. Ligi'ndesin. Buranın kalitesini nasıl değerlendirirsin?
3: Ya tabii ki 1. Lig ve 3. Lig arasında tabii ki hep fark vardır. Ama Bundesliga, 3. Bundesliga Almanya tabii ki kendine göre de bir kalite var bence. Belki 1. Lig gibi hızlı, daha sert olmasa bile yine güzel bir kalite burada oluşmuş bence. İyi bir ligdeyim diye düşünüyorum bu lig için. Hani burada da tabii ki tecrübemi, işte 12 sene birinci ligde oynamış bir futbolcuyum. Tabii ki burada da tecrübemi de oyunculara göstermek, vermek, sahada da bunu yansıtmak tabii ki bu da benim görevim, hedefim. Bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum.
2: Futbolda birçok yere geldin. Milli takım, işte Bundesliga, 4 büyüklerden 2 takımda oynadın. Futbola doydun diyebilir miyiz?
3: Abi şükürler olsun, güzel bir kariyer yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki bazen hayat, futbol istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Önemli olan onu iyi değerlendirmek. Bunu da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki bir gün futbol bitecek. Ama da hedeflerim var. Kendimi daha iyi hissediyorum. Kendime dikkat ediyorum. Kendimi fit hissediyorum. Bunu hissettiğim sürece doymak yok. Devam çalışmalara. Nereye kadar gidebilirsem Allah'ın izniyle o yoldan devam etmek istiyorum.
2: Geçmişe baktığımız zaman hiç hata yaptım dediğin anlar oldu mu? Keşkelerin var mıydı?
3: Yok. Yok, şükürler olsun. Hiç öyle bir kendimi duruma hiç sokmadım. Allah inanca inanan bir insanım. Vardır her şeyde bir hayır diye bir söz, bir cümle vardır. Onu da gerçekten kalbimde inanıyorum. Hiçbir verdiğim kararın hiç pişman olmadım. Hep arkasında da durdum ve her verdiğim kararda hep gerçekten mutluydum.
2: Yeni sezonda seni nerede göreceğiz?
3: Abi bakalım, hayırlısı olsun. Sezon sonuna kadar buradayım. Son 2 maçımız kaldı. Burada bir hedefimiz var. 2. lige çıkmak. Allah'ın izniyle inşallah bu hedefe ulaşırız. Ulaştıktan sonra bir bakarız.
2: Türkiye liginde kariyerini noktalamak ister misin?
3: Abi ona fazla bir şey diyemeyeceğim. Yani bütün yani futbol kariyerim tabii ki Türkiye'de geçti. Güzel de geçti. Türkiye'yi de çok özlüyorum tabii ki. Ülkemiz, vatanlarımız, insan bizi bu dönemden sonra gerçekten özlüyor. Ama geleceğim nasıl olur, nasıl gelişir onu Rabbim bilir. Rabbim en güzel kapıları bize inşallah nasip eder.
2: Oynadığın 2 takımda kafa kafaya Süper Lig'de son düzlüğe girdi. Şampiyon sence kim olur?
3: Abi şimdi tabii ki son 2 maç mı kaldı Türkiye'de? Abi ben İki takıma da şans diliyorum. İyi olan hak eden kazansın. Tabii ki şu an tabelaya baktım mı Galatasaray avantajlı. Ama tabii ki futbolda her şey olabilir. Benim diyeceğim tek sadece iyi olan şampiyon olsun.
1: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma yarışı da nefes kesiyor değerli izleyenler. Şimdi küme düşme hattındaki puan durumu ve kalan maçlara birlikte gelin göz atalım. Arkadaşlarımız güzel bir barko hazırladılar. Şu anda Kasımpaşa 32 puana sahip ve önündeki maçını deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacak. Lig'deki son maçında da Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Kasımpaşa. Hemen altında Eyüpspor yer alıyor 29 puanla. Eyüpspor da içeride Rizespor'la karşılaştıktan sonra Süper Lig'deki son maçını Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak. Yine Eyüpspor'la aynı puanda yer alan Antalyaspor'u görüyoruz. Antalyaspor'un önündeki mücadele Galatasaray deplasmanı

zorlu bir karşılaşma ve ligdeki son maçını Kocaelispor'la evinde oynayacak Antalyaspor. Başkent ekibi Gençler Birliği 28 puana sahip, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek ligde. Evinde oynayacak bu mücadeleyi Gençler Birliği. Ardından Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'la karşılaşacak ve ligdeki son maçında yine Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak Ankara ekibi. Ve Kayserispor'u görüyoruz. 27 puanda Kayseri temsilcisi Alanya deplasmanına gidecek bu hafta Süper Lig'de ve son maçını da güçlü bir rakiple Konyaspor'la oynayacak. Ve ligin son sırasındaki Karagümrük'ün 24 puanı bulunuyor. Kocaelispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek bu hafta Karagümrük. Ve ardından da ligdeki son maçını Alanyaspor'la oynayacak. Bu karşılaşmaların ardından küme düşen takımlar hangileri olacak artık birlikte bekleyeceğiz ve göreceğiz değerli izleyenler. Ancak son iki haftada burada da nefes kesen bir mücadele olduğunu bir kez daha söyleyelim. Ve Şampiyonlar Ligi ile devam edelim. Devler Ligi'nde de artık finalistler belli oluyor. Yarı final rövanşlarında Arsenal, Atletico Madrid ve Bayern Münih, Paris Saint Germain rövanş maçları oynanacak. Devler Ligi'nde sona yaklaşılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarı final rövanş heyecanı yaşanacak. İlk günde İngiltere temsilcisi Arsenal deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk edecek. Emirates stadında oynanacak ve Alman Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma saat 22'de başlayacak. Lig aşamasını namağlup lider bitiren Arsenal, Leverkusen ve Sporting'i eleyerek yarı finalist oldu. Atletico Madrid ise lig aşamasını 14. tamamlayarak yükseldiği playoff turunda Club Brugge'u, daha sonra da Tottenham ve Barcelona'yı saf dışı bırakarak son 4 takım arasına kaldı. Yarı finalin diğer ayağında Alman ekibi Bayern Münih, tarihe geçen ve 5-4 yenildiği deplasman mücadelesinin rövanşında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

0: Allianz Arena'nın ev sahipliği yapacağı yarı final rövanş mücadelesi saat 22'de Portekizli João Pinheiro'nun düdüğüyle start alacak. Lig aşamasını 11. tamamlayan son şampiyon Paris Saint-Germain, Monaco, Chelsea ve Liverpool'u turnuvanın dışına itti. Bayern Münih ise 8'de 7 yaparak ikinci olduğu lig aşamasından sonra Atalanta ve Real Madrid'i mağlup ederek yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Paris temsilcisiyle Bayern Münih arasındaki mücadele ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçerken en çok gol atılan yarı final maçı unvanını da aldı. La Liga lideri Barcelona deplasmanda Osasuna'yı yendi ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
1: Liga'da 34. haftadayız. Lider Barcelona Osasuna deplasmanında sahaya çıkacak. İşaret geldi. Maç başlıyor. Barcelona karşılaşmaya başlayan taraf. Şimdi Moy Gomez. Yine alan buldu. Osasuna, Budimir önünde boşluk var. Ante Budimir gidiyor. Soluna çekti Budimir. Budimir sağına aldı şimdi. Budimir direkten döndü. Şu ana kadar ki en önemli pozisyon, direğe takılıyor Ante Budimir. Gerard Martin. Toro ayak koymuştu. Top yine Barcelona'da. Şimdi Budimir. Budimir vurdu. Joan Garcia. Öyle yokladı kaleyi ve Joan Garcia uzandı, çeldi. Rashford. Rashford şimdi bir orta, iyi bir orta ve gol! Lewandowski kafayı vurdu Rashford'un ortasına. Barcelona öne geçiyor. Bu kez iyi bir top Marcus Rashford'dan ve Robert Lewandowski Barcelona formasıyla artık son maçlarını oynuyor.

0: attı, 81'de takımını öne taşıdı. Fermin araya güzel bıraktı. Ferran Torres 2-0 oldu. Karşı karşıya affetmedi Ferran Torres. 15. golü bu sezon La Liga'da. Barcelona'yı rahatlatıyor.
1: Yani hoca Ferran Torres ile Lewandowski'yi oyuna alırken genellikle birbirinin yerini aldı. Sahada beraber geçtikleri zaman bu sezon epey az olmalı. Bugün farklı bir şey yaptı ve bunun da sonucunu aldı. Bunu söyleyebiliriz. Çok, çok güzel tek vuruş ama araya harika bırakmış Fermin.
0: Tekrar Bretones. İyi bir orta geldi. 2-1. Harika bir orta bu kez Bretones'den. Raul Garcia kafayı vuruyor. Osasuna farkı bile indiriyor.
1: Galibiyet geldi dedikten hemen bir dakika sonra golü buldu Sus'ta. Biraz erken mi konuştuk acaba ama yani buradan bu maç dönerse 2-2'ye gelirse hakikaten saçma bir son 20 dakika izlemiş oluruz. Çok güzel, yani mükemmel bir kesme.
0: Az önce oyuna girmişti Bretones. Asist yapıyor. Raul Garcia kafayı vuruyor. Ferran Torres'in golüne çok çabuk karşılık verdiler. Ve son düdük geliyor. Son düdük geliyor Barcelona kulübesi. Sevinç içinde sahaya girdi. 2-1 kazanıyor Barcelona ve maç fazlasıyla puan farkını 14'e çıkarıyorlar.
2: Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih sahasında Heidenheim'la berabere kaldı.
3: İşaret geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Korner kullanıldı. Geldi orta. Kafa vuruşu savunmadan. Bir kez daha içeriye. Zimzim attı. Gol! Yine attı. Buldu Zimzim attı. Allianz'da Heidenheim rüzgarları esmeye devam ediyor. Maçın başından bu yana. İstediği oyunu sahaya yansıtamadı Bayern Münih. Tabii bunda rotasyonun da epey bir payı var. Oyuncular ısınmaya gidiyor. Kimlerin olduğunu henüz tam göremedik. Bu arada savunma arkasına. Eren geçti kaleciyi. Eren dikti. Gol! Eren attı. Eren dikti. Yarım saat geride kalırken Bayern Münih iki farklı geriye düşüyor yine. Faturayı çok ağır kesiyor Frank Schmidt. Heidenheimliler inanamıyor olan bitene. İnanılmaz. Üst üste iki maçta geriye düşüyor Bayern Münih. Allianz Arena geri dönüşün ateşini bekliyor. Goretzka vurdu gol! İşte o ateş! Leon Goretzka! 44. dakika sezonun ilk free kick golü Leon Goretzka'dan geliyor. Olise kullandı köşe vuruşunu. Leon Goretzka geri dönüşü tamamlıyor Bayern Münih. Goretzka Bayern Münih'i sırtına aldı. Tek başına beraberliği getirmeyi başarıyor. Allianz Arena ayakta. Goretzka'nın golü skora dengeyi getiriyor. 2-2. Goretzka kaldırdı topu. Kafayla karşılıyor savunma. Goretzka açıldı önü. Leon Goretzka 3 kişi önünde. Kimmich önce düzeltti, sonra denedi. Kaleyi direkten döndü. Sekti top. Luis Diaz çalımı atamadı. Kimmich vurdu bir kez daha. Buş dönüyor geriye Ramay. Bayern Münih kaleye tehdit olmaya devam ediyor. Elle hareketlendirdi oyunu. İbrahimovic sol kanada bırakıyor topu. 3 kişi de geliyor Heidenheim. Ceza sahası Zimzim atse. Zimzim atse! Zimzim atse! Mükemmel gol. Dakika 76. Heidenheim bir kez daha önde. İnanılmaz. 2024 ruhu canlanıyor. Aynı skor. Heidenheim Bayern Münih karşısında 3-2 önde. Olise. Olise baktı kaleye. Olise gol!

0: ise bir kez daha şaşırtmıyor Bayern Münih. Son nefeste, son dakikada Schmidt'in, Heidenheim'in bir şehrin umudunu dindiriyor Bayern Münih. 3-3, 6 gollü maç.
1: Ekranda bir son dakika gelişmesi var değerli izleyenler. Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber geldi. Kosovalı oyuncunun uyluk kemiğinde ödem tespit edildiği açıklandı. Şimdi bu sakatlığın detaylarını muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'tan dinleyelim. Efecan, hoş geldin, yayına söz sende.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Milot Rashica uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiği açıklandı Beşiktaş kulübü tarafından. Kosovalı futbolcunun da yaklaşık bir hafta 10 gün sahalardan uzak kalacağını söyleyebilirim. Artık sezonun son maçında kadroda olur ama muhtemelen Sergen Yalçın'ın antrenmanlara katılamaması nedeniyle Kosovalı oyuncunun son haftada artık kendisine forma şansını vermesini beklemiyoruz. Bu nedenle ötürü de neredeyse artık yavaş yavaş sezonunu kapattığını söyleyebiliriz Milot Rashica'nın Beşiktaş adına. Yarınki karşılaşmada, Konyaspor karşılaşmasında yarı final, zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde kadroda olamayacak ve hafta sonu oynanacak mücadelede kadroda olamıyor. Milot Rashica Trabzon karşısında da sahalarda olamayacak Kosovalı futbolcu.
1: Efecan'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgi için. Tekrar edelim, Beşiktaş'ta Milot Rashica sakatlık geçirdi. Uyluk kemiğinde ödem tespit edildiği açıklandı kulüp tarafından. Ve devam edelim, Serie A'ya geçeceğiz şimdi. Juventus evinde küme düşme hattında yer alan Hellas Verona ile berabere kaldı.
3: Allianz Stadyumunda Juventus Verona maçı başlıyor. Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha, kafa vuruşu, top direkten dönüyor. Bremer kafayı vurdu, top direkten döndü. Bremer. Büyük hata, Bovi ve gol. Çok büyük hata savunmada, Bovi topu ağlara yolluyor. Verona bir geldi bir geldi. Tek kale oynayan Juventus topu ağlarında görüyor. Vlahovic. Vlahovic ve gol. Sakatlıktan golle dönüyor. Frikikten harika bir gol atıyor Vlahovic. 62. dakika. Çözüm üretemeyen Juventus beraberliği yakaladı. Sırp golcüsüyle. Vlahovic. Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha Edmundson. Radaric kafayı vurdu. Cambiaso. Bir orta daha Cambiaso'dan. Conceição vurdu. Montipo ardından. Frenze korner atıyor topu. Yine Conceição. Yine Montipo. Boca. Top kaybı. Karşı atak başlayabilir ama yine kazandı Boca ile Juventus. Şimdi Jegrova. Jegrova cezalarına. Jegrova! Top direkten döndü. Jegrova direkten döndü. Montipo'ya çarptı, kaleye gitmedi. Şans anı Verona için. Jegrova, işaret verildi. Jegrova topun başında. Jegrova yaptı ortasını tek yumruk Montipo'dan. Ve maç bitti diyor hakem. Juventus Verona ile 1-1 berabere kalıyor.
1: Eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski'nin formasını giydiği Gornik Zabrze 38 yıl aradan sonra şampiyon oldu.
4: Gornik Zabrze kupa hasretine son verdi. Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'nin formasını giydiği Polonya temsilcisi kupada mutlu sona ulaştı. Final mücadelesinde Rakov'la karşılaşan Gornik Zabrze sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Gornik Zabrze bu sonuçla birlikte 1988'den bu yana ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Mücadelenin son dakikalarında oyuna dahil olan Lukas

0: Podolski kupa zaferiyle ilgili maça gergin başladık. Ancak sonrasında oyunun kontrolünü ele aldık. Teknik direktörümüzün planlarını sahaya yansıttık ve istediğimiz sonucu aldık ifadelerini kullandı. Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen 40 yaşındaki Alman santrfor, Gurnik Zabje formasıyla Avrupa kupalarında oynayabilmek için kariyerini bir yıl daha sürdürebilir.
1: MLS'de Inter Miami Orlando City mücadelesi 7 gole sahne oldu. Lionel Messi Inter Miami formasını 100. kez terletti.
2: MLS'deyiz. Inter Miami'nin konuğu Orlando City. Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul gibi isimler ilk 11'de başlıyor. Inter Miami'de ev sahibi takımın hücumu ceza sahası içi kafayı vuran futbolcu Ian Frey. 4. dakikada Inter Miami Orlando City karşısında 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var tribünlerde. Inter Miami ikinci golü arıyor. 25. dakika ceza sahası içi. 6 pasta tamamlayan futbolcu Segovia. Inter Miami 25'te farkı 2'ye çıkardı. Messi, Suarez. Inter Miami'li oyuncuların sevinci ekrana yansıdı. Lionel Messi ve gol geliyor. 3-0, dakika 33. Inter Miami 33 dakikada 3 gol atıyor. Süper yıldızlar böyle seviniyor. Orlando City karşısında 3 farklı öne geçiyor. Lionel Messi'nin attığı güzel gol tekrar tekrar ekrana yansıdı. Messi solunu aldı mı golü atıyor. Orlando City farkı azaltmak için çabalıyor. Oyeda'nın şık golü. Dakika 39. İlk yarıda 4 gol oluyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Orlando City hücumu. Oyeda kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 68. dakika. Fark 1'e iniyor. Orlando City 3-0 gerideydi. Şu an skor 3-2. Bu pozisyonda gözler hakemde. Karar penaltı. Orlando City beraberlik şansını yakalıyor. 78. dakika. Lionel Messi üzgün. Aynı zamanda sinirli. Penaltı değil diyor. Ama karar değişmedi. Oyeda yine topun gerisinde. Martin Oyeda ve hat-trick geliyor. 3-3. Orlando City yıldızlar topluluğu Miami karşısında, Inter Miami karşısında 3-0'dan skoru 3-3 yaptı. Maçta artık son anlar. 3-0 gerideki Orlando City bu maçı kazanmak için yükleniyor ve bunu da başarıyor. Spicer golü atan isim. 93. dakika. 3-0 gerideydiler. Skoru 4-3 yaptılar. Messi ve arkadaşları çabalasa da sonuç değişmiyor. Inter Miami 3, Orlando City 4.
1: Boca Juniors konuk olduğu Cordoba deplasmanından 3 puanla döndü.
2: Unico Madre de Ciudades stadyumu Central Cordoba Boca Juniors maçına hazır. Dev bir Cordoba bayrağı dikkat çekiyor maç öncesi. İlk yarının son bölümü Boca Juniors golü buluyor. Dakika 43. Velasco topu ağlara yollayan isim. Golü tekrar izledik. İlk yarıda üstünlüğü ele alarak rahatlıyor Boca Juniors. Herkes ilk yarı 1-0 mı bitecek derken Boca yetmez diyor ve ikinci golü buluyor. Bu kez sahneye çıkan isim Jimenez. Dakika 45. Deplasmanda 2-0 yaptı skoru Boca Juniors ve soyunma odasına da üstün giriyor. İkinci yarıdan görüntüler. Ceza sahası içi topu ağlara yollayan isim Santos. Central Cordoba farkı 1'e indirdi. 56. dakikada Michael Santos'un golü. Maçta başka gol olmuyor. Boca Juniors ilk yarıda Velasco ve Jimenez'in ayağından bulduğu gollerle Central

0: Real Cordoba'yı deplasmanda 2-1 mağlup ediyor.
1: Sezonu 3 kupayla tamamlayan Vakıfbank voleybol takımı medyanın karşısına çıktı. Vakıfbanklı oyuncular duygusal anlar yaşadı.
2: Nothing. I just want to thanks.
3: Buradaki harika gruba, harika insanlardan oluşan gruba teşekkür etmek istiyorum. Eylül'den beri her gün bu salonda daha iyisini yapmak, daha iyi olmak için çok büyük çaba sarf ettik. Bu takım ve onlara destek olan bu staff harika bir iş başardı, özel bir iş başardı. Bu sezon yeni bir teknik kadromuz vardı, yeni bir takımımız vardı ama buradaki kültürü devam ettirmek bizim için çok önemli ve onlar buna çabucak uyum sağlayarak bu sezon bir sezonda 3 kupa kazanmayı başardılar. Bu harika grup. Harika insanlardan oluşan harika grupla gurur duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum.
4: Bu takımdaki bütün kadınlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Ve bu sezonu böyle bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Neler yaşadığımızı her gün bu salonda nelerle karşılaştığımızın hepsinin onlar farkında. Hepsiyle teker teker gurur duyuyorum ve onların en büyük hayranıyım. Biz bu sene çok güzel bir takım olduk. Ve inişler çıkışlar yaşadığımız bir sezonda geri dönüşleri yapmayı çok iyi bildik. Çok dengeli ve güçlü bir takım olmayı bildik. Günün sonunda da 3 kupayla birlikte sizinle burada buluştuk. Ve bu takımın kaptanı olduğum için çok gururluyum. Tekrar söylemek istiyorum. Buradaki kadınların hepsini çok seviyorum ve hepsinin en büyük hayranıyım.
5: Buraya gelmek her zaman çok güzel. Ama gerçekten bu sefer çok zordu. Çünkü çok özür dilerim. Biz bir sürü maç oynadık, bir sürü yarı final, bir sürü filan oynadık ama bunun bambaşka olmasının sebebi bence herkes bu takıma verebileceği her şeyi verdi. Terinin son damlasına kadar. Ayrıca ekstra duygusal olmamın sebebi de biz dün Ayça'yla son kez aynı sahada, Sıla'yla aynı sahada ter döktük. Ben de yerleri çok başka. Belki siz sadece kazanılan kupaları görüyorsunuz ama ben arkada ne kadar çok şey yaşandığını çok iyi biliyorum. Bu kupanın yeri bende hep ayrı olacak çünkü ben hayatımda böyle bir yarı final maçı oynamamıştım gerçekten. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
6: Teşekkürler Cansu.
1: Formula 1'de sezonun 4. yarışı Miami Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı.
7: Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin iptalinden dolayı verilen mecburi ara Miami'de sona erdi. Birleşik Amerika'da 5.4 kilometrelik uluslararası Miami pistinde gerçekleştirilen yarış 57 tur üzerinden koşuldu. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes pilotu İtalyan Kimi Antonelli 1 saat 33 dakika 19.273 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste 3. galibiyetini elde etti. McLaren takımından son şampiyon Britanyalı Lando Norris 3.264 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ise liderin 27.092 saniye arkasında 3. sırayı aldı. Genel klasman lideri Kimi Antonelli puanını 100'e çıkartarak yerini korudu. Takım arkadaşı Britanyalı George Russell 80 puanla onu takip ediyor. Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc 59 puanla 3. sırada yer alıyor. Takımlardaysa lider Mercedes puanını 180'e çıkardı. Formula 1'de sezon 24 Mayıs Pazar günü koşulacak Kanada Grand Prix'si ile devam edecek.
1: Ve bu haberle ana haberi noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.

Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik

0: Aylık sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvenli altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
3: Trendyol Süper Lig. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Reklam.
5: Spor Radyo.
4: Reklam.
6: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: O Spor Radyo. Spor'un radyosu.
8: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
4: Reklam.
8: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank. Daima seninle.

내 교투기인데 네 이제 아뜨만 이게 안 맞았어 네 takımı gelenle. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Mutlu pazarlar, Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Yine her zaman olduğu gibi girizgahı tekrarlayalım. O günleri yaşayanlar için hatıraları keyifle tazeleme, o günleri bilmeyenler için de hadi canım dedirtecek argümanları sizlerle paylaşabilme fırsatını oluşturma niyetindeyiz. Güzel ve son günlerde de bir yandan gündemde olan konular da var programın akışı içinde. Öyle zannediyorum ki keyifle takip edeceksiniz. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi birkaç tane geçen haftadan bu haftaya arkası yarınımız var. Onları konuşacağız. Yine çok gündeme gelen şu yıldız meselesi, daha doğrusu şampiyonluklar meselesi var ya, onu konuşacağız. Yıldız meselesini zaten bu programda konuşmuştuk. Sevgili Kemal Belgin'in yıldız formadaki, logodaki yıldız konusunu ilk gündeme getiren ve olmasını sağlayan kişi olduğunu vurgulamıştık. Programımızın sürekli takipçileri biliyor ama şu 59 öncesi şampiyonluklar konusunu konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız efendim. Yani bu hafta program dolu. Dolayısıyla hemen start verelim. Unutulmaz anlar diyelim. Neden unutulmaz? Onu da birazdan hep birlikte anlayacağız. Evet, Kemal abi geçen haftadan bu haftaya
1: aktarılan
0: aktardığımız şimdi şöyle bir şey var değerli izleyenler. Dört büyüklerin düşmekten son anda kurtulduğu sezonlar var. Kimisi işte bir puanla, kimisi averajla, kimisi iki puanla, kimisi üç puanla son anda kurtulmuşlar. Hani şimdi kulağa hadi canım falan gibi geliyor ama var. Öylesine unutulmaz anlar, öylesine unutulmaz son haftalar var. Şimdi onlara bakacağız. Hani bardağın hep dolu kısmını konuşuyoruz. Şampiyonluklar, zaferler, gol krallığı falan ama bardağın dolu tarafı kadar boş tarafı da var. Onu da göz ardı etmeyelim. Bunlar da yaşandı çünkü. Şimdi Kemal abi, şöyle bir enteresan sezon 79-80 sezonu Kemal abi. Yani bir garip sezon diye hatırlıyor evet. Herkes onu. Neden efendim? Çünkü 79-80 sezonunda hem Galatasaray hem Beşiktaş, ikisi de ligden düşen takım Göztepe 27 puanda, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın 29 puanı var. Çok enteresan bir sezon. Yani ilginç.
1: Trabzon'un saltanatının,
0: değil mi?
1: Değil mi?
0: Son şey artık.
1: Evet.
0: Demleri. 39 puanla Trabzonspor evet. 79-80'in şampiyonu, evet. Fenerbahçe 35 puanla ikinci olmuş. O zamanlar daha

0: performans performansı. Yani o kadar ki oyunculara bile daha doğru dürüst tanınmıyor spor sever.
1: O sezonun
0: o sever
1: şeyi de burada.
0: Evet. Bu Beşiktaş'la Galatasaray'ı, yani şampiyonluklara alışmış Fenerbahçe'nin ötesindeki diğer iki büyüğü son derece sallamış bir sezondur bu. Çok enteresan maçlar izledik. Benim aklımda kalanlar 79-80 dediğine göre ne olmuş? 38 sene mi olmuş?
1: Evet. Mesela az ben, bu zaman değil.
0: Balıkesir olması lazım bu ligde. Yok mu o?
1: 79-80'de Balıkesir yok.
0: Yok.
1: Belki o bir sene sonraki mi acaba?
0: Ha, olabilir. Ben mesela bir Beşiktaş-Balıkesir maçı hatırlarım. Beşiktaş'ın çok ciddi sıkıntılar çektiği. Şeyde İnönü Stadı'na çıkıyor Beşiktaş. Balıkesir'i mutlaka ama mutlaka yenmek zorunda. Yani yenemezse bir kere daha kümede kalıp kalmama savaşı verecek. Ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.
1: Bu o dönemin kadrolarından biri mi?
0: Vallahi o yani çok iyi bilemeyeceğim ama olabilir. Ve Beşiktaş'ın o maçta Balıkesir'i yendiği maçta Ahmet Sağbek Ahmet'in attığı gol 5 metre ofsaydı.
1: Hadi canım.
0: Tabii. Sonra aynı Ahmet Beşiktaş'tan ayrıldı ve Amerika'ya gitti. Benzin istasyonu kurdu. Orada yaşamaya devam etti.
1: Kaleci Rasim Kara.
0: Sağsa Allah selamet versin. Eğer vefat ettiyse Allah rahmet eylesin.
1: Samet Aybaba daha çok genç.
0: Tabii. Şimdi
1: Necdet var. Bak, Ziya var. Burada, Fikret var.
0: Şey, Serpil Hamdi Tüz'ün teknik direktör. Görüyor musun?
1: Göremedim. Ne
0: tarafta? Süleyman abinin yanında.
1: Evet evet.
0: Şimdi Beşiktaş gör. Futbol tarihinin en büyük yanlışıdır. Altyapıdan Beşiktaş'a sayısız ürün kazandırmış Serpil Hamdi Tüzün'ü, ki bu işin ustasıydı hakikaten. Hı hı. Sen al A takıma teknik direktör yap. Olur mu ya? Ha, Serpil Hamdi Tüzün hayatında A takım teknik direktörlüğü yapmadan antrenörlüğü bırakabilir. Verdiği eserler 30 tane şampiyonluğa bedeldir. Bu o takımdır. Şimdi tabii o Ahmet, ben basın tribünde seyrediyorum.
1: 29 puanda düşen Çaykur Rizespor da 29 puanda.
0: Tabii. Aynen öyle.
1: Onun -7 averajı var. Fenerbahçe'nin +4 var tabii. Diye Fenerbahçe
0: evet.
1: Ligde kalıyor. 10. sırada olduğuna bakmayın yani. Orada tabii. Öyle bir inanılmaz bir sezon. Orada da Trabzonspor yine 39 puanla şampiyon.
0: Takım Fenerbahçe takımının Rauş.
1: Galatasaray toparlanmış ama Beşiktaş da öyle. 34
0: tabii,
1: gibi, 31
0: tabii, tabii, tabii.
1: Bu sefer evet. Fenerbahçe. Rauş'un dönemi mi bu?
0: Ben öyle hatırlıyorum. Frider Rauş'un dönemi. Bu işte takım. Kimler var? Alparslan var. Erol var rahmetli.
1: Cem Pamiroğlu, Selçuk Yula.
0: Müjdat Cem.
1: Alparslan, Erol.
0: Önder rahmetli. Kaleci Adem.
1: Ali Kemal mi o?
0: Ali Kemal en başta oturan. Değil mi? Şu tarafta yani. Evet. En başta oturan Ali Kemal.
1: Çok enteresan ya.
0: Evet. Friedel Rausch Eintracht Frankfurt'a UEFA kupasını, yani fuar şehirleri kupasını kazandırdıktan sonra Fenerbahçe'ye getirildi. Kupa, hı-hı, Avrupa'da kupa kazanmış bir teknik direktör. Genç. Çok yakışıklı bir Alman. Rüt dedi, daldı işin içine. Ama sonra şu puan cetvelini bir daha verir misiniz?
1: Verelim.
0: Şu sezon ne? Adana Spor. Yo, bu değil o. Aha, bu sene bu. Tabii tabii. Ligin ilk devresinin
1: Adana Spor'a bak, ikinci
0: ilk devresinin Gündüz Tekin Onay rahmetli teknik direktör. İlk yarının son maçı. Fenerbahçe Adana Spor.
1: İlk yarının son maçı.
0: Fenerbahçe Adana Spor. Adana Spor burada Fenerbahçe'yi Özer'in golüyle, yanlış hatırlamıyorsam, 1-0 yendi. Ve Friedel Rausch Almanya'ya tatile gitti. Devre arası tatiline. Dönüşte ilk maç yine Fenerbahçe bir yerde deplasmanda, yine Gaziantep, tabii Gaziantep'e yenildi 1-0 deplasmanda. O zaman Rausch'la bir sohbetimiz oldu. Onu burada anlatmayalım da. Ama benim gördüğüm, izlediğim kadarıyla Rausch

0: Kadıköy'de Fenerbahçe'de oturduğu mükemmel dairede, denizden hazır adalar ayak altında dağıttı. Hmm.
1: O dağıtınca takım da dağıttı.
0: Takım da dağıttı. O dağıtınca
1: görüldüğü takım. Üzere değerli izleyenler, hoca dağıtınca takım da dağıtıyor.
0: Takım da dağıttı ve işte
1: sonuçta böyle oldu.
0: Sonuçta tabii bazı bu süreçte işte Bağdat Savunma'da yaşanan, bak yerini de söylüyorum ha.
1: Nerede?
0: Bağdat Savunma. Yani Bağdat Caddesi. Hmm. Bağdat değil, Bağdat Caddesi'nin Savunma'da neler oldu mesela? Mesela ne bileyim, hangi Fenerbahçeli futbolcu bir poşete voley attı mesela Savunma'da? Hangi Fenerbahçeli futbolcu o poşetten dağılanları ben alayım da bari bilmem nereye götüreyim dedi. Hepsi sağ ha. Hepsi sağ. Ve işte az kalsın. Ha, Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş. Hakikaten küme düşselerdi. Hı hı. Yani diyelim ki düştüler, başaramadılar. Evet. Ben onlardan hiçbirinin küme düşürüleceğini zannetmiyorum bu ülkede.
1: Olur mu canım öyle?
0: Yok, şey olmaz abi. Düşüremezsiniz. Düşüremezsiniz abi. Olmaz.
1: Bu... 2001-2002'de de bu arada Trabzonspor varmış. Onu da atlamayalım. Tabii, hemen bakalım. Tabii. Şimdi öyle işte gördük ya, 79-70'ler Trabzon her sene şampiyon tabii, bakın. Tabii, 3 büyükler lige tutunmaya çalışırken hop geliyoruz. Bu sezon 2001-2002 daha nispeten 17 sene önce,
0: tabii,
1: 16-17 sene önce Galatasaray 78 puanla şampiyon, Fenerbahçe 75 puanla ikinci oluyor. Trabzonspor 14. 40 puanı var. Sadece bir maç var arada.
0: Tabii.
1: 37 puanla Rize düşüyor.
0: Tabii.
1: 40 puan, eksi 11 averaj ya.
0: İşte burada da...
1: Eksi 11 averaj. Tabii.
0: Burada da şu var. Trabzon'un o işte Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil, işte Ali Yavuz orta sahada, Ali Kemal sağ açık, Hüseyin, Necmi Perekli falan filan.
1: Bu mu 80 takımı çocuklar?
0: Malum şeyi Trabzon'un malum yani büyük...
1: Şey pardon, 2000 takımı, evet, 2001 takımı. Aurelio o zaman,
0: Aurelio, Marco Aurelio, tabii.
1: Erman var, Gökdeniz, Karadeniz var ama takım şey... hani
0: abi
1: yok.
0: Trabzon'un
1: olmaz.
0: Şöyle
1: kaleci Metin Aktaş falan.
0: Trabzon'un,
1: yok o bu sıkıntılı bir takımdı, evet hatırlıyorum.
0: Trabzon'un özünü bozup sokaktan geçen her yabancıyı Trabzon takımına soktular ve o krizler yaşanmaya değil başlandı. Mi? Hala da yaşanmaya devam ediyor. Yani siz o yapıyı Trabzon...
1: O yapının üzerine bir şey inşa etmek abi, lazım. O temelin üzerine.
0: Hayır, nasıl oldu da yılların Fener'ini, Galatasaray'ını, Beşiktaş'ını geçip 6 sene şampiyon oldunuz? Ya kimlerle oldunuz? Değil mi? Hangi yabancı oyuncuyla oldunuz ki? Karşıda rakiplerinizde bir iki tane de yabancı oynuyordu yani. Ha? Oynamıyor değildi. Hani orada da hiç yabancı olmaz da. Dersin ki hayır öyle değil. Yapıyı bozdunuz. Yani kan dolaşımı böyle gidiyorsa böyle dolaştırmaya çalıştınız ve bu krizleri Trabzon'da yaşadı, atlattı. Bence hala da yaşamaya devam ediyor.
1: Peki yine bir arkası yarınımız var. Kemal abi, geçen haftadan bu haftaya taşıdığımız bir futbolcu bir hikayede bakın kimi konuşacağız. Efendim, Hasan Vezir'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferini konuşacağız. Orada o olayın göz tanığı olan Kemal Belgin'e soracağız. Şimdi Hasan Vezir'in ne kadar önemli, değerli bir futbolcu olduğunu bu programda dönem dönem Fenerbahçe'nin o 103 gollü şampiyonluğunda, değil mi Kemal
0: tabii,
1: abi?
0: Tabii tabii.
1: Ne kadar önemli rol oynadığını burada vurguladık. Sonrasında bir yıl sonra Fenerbahçe'nin nasıl sıkıntı yaşadığını, hatta bir süre şampiyon olamadığını konuştuk, 7 sene. Ama tabii neden gitti, nasıl gitti? Hı. Gittiğinde mutlu olabildi mi? Bunların hepsi çok ilginç bir transfer hikayesi. Kaçırılmalar, şunlar, bunlar. Evet Kemal abi.
0: Şimdi bir kere
1: buraya Hasan, gazete küpürleri de gelecek
0: şimdi
1: bu arada.
0: Bir kere Hasan Vezir ailece Galatasaray'dı. Bir kere evet. Onu bir kere koyalım bir kenara. Hakikaten yani. Taraftar Galatasaray.
1: Rize'den Trabzon'a gidiyor.
0: Tabii şöyle. Önce Fenerbahçe bu Hasan Vezir'i aldığı sene, kiraladığı sene Rize'ye...
1: Fenerbahçe'nin de kadro ne iyi.
0: Rize'yi Rize'de...

0: De yanlış hatırlamıyorsam 5 Virmi'ne yendi. Aykut da 4 tane mi ne atmıştı galiba.
1: Hakan Tecimer'i o maçtan sonra aldılar değil mi?
0: İşte yani oradan Hasan Vezir kiralandı.
1: Ligin başıydı.
0: Tabii. Neden kiralandı? Çünkü Fenerbahçe'nin forvetinde Rıdvan'la ve Aykut var. Yani fiziksel mücadelesi hiç olmayan, rakip savunmanın enerjisini tüketebilecek, ikili mücadeleleri kazanabilecek bir forvet değil. O yüzden Hasan Vezir'i o maçta yenilmesine rağmen Rize dikkat çekiyor ve Fenerbahçe Hasan Vezir'i kiraladı.
1: Şu şortlar da ne komik.
0: Tabii. Hasan Vezir'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte müthiş. Ha,
1: bu birazdan bunu vereceğiz. Galatasaray'a geçtikten sonra.
0: Müthiş fiziksel gücü. Bir de Rize'den Fener'e geliyor. Büyük bir takıma geliyor. Fenerbahçe'yi 100 golle şampiyon yapan bir numaralı faktör Hasan Vezir'dir. Çok iddialıyım. Gittikten sonra ne oldu? Oraya baksınlar. Beni çürütmeye kalkanlar varsa. Şimdi Hasan Vezir Fenerbahçe'de kiralık. Ve takım işte şampiyonluğa gidiyor. Gitmenin yanı sıra gol rekoruna gidiyor filan falan. Bir gün...
1: Ya şu sağ voleye baksana tabii biraz önce.
0: Tabii 3 tane attı bu Galatasaray maçı. 3-0'dan 4-3'lük maç.
1: 3-0 meşhur maç değil mi?
0: Tabii.
1: Biraz önceki gol ne oturmuş ayağına tabii. Top.
0: Neyse dönemin Fener Başkanı...
1: Kaleci de Simović ha bu arada.
0: Dönemin Fenerbahçe Başkanı'nın ofisindeyim.
1: Burada da Galatasaray'a geçtik.
0: Evet, zaten Galatasaray'daki... Bunlar parmakla sayılacak kadar azdır. Neyse sohbet ediyoruz. Bir futbol eski bir futbolcu da var. Oynamıyor ama o zaman. Eski bir santrfor.
1: Dönemin Fenerbahçe başkanının odası.
0: Evet, eski bir Fener futbolcu yanımda.
1: Yani meşhur.
0: Karşı.
1: Çok önemli değil mi?
0: Yok, o kadar değil.
1: Ha o değil. Değil. Tamam.
0: Sonra kapı çalınca bir çok önemli oldu. Fenerli futbolcu girdi.
1: O şimdi girdi.
0: Evet. O merhaba abiler nasılsınız falan filan. Fener başkanının yanına geçti. Arkasını döndü. Fener'in başkanı bir zarfı arka cebine koydu. Futbolcunun. Hadi koçum dedi. Abilere eyvallah dedi gitti o futbolcu. Nereden nereye mevzu? Dedim ki başkana o günkü. Hasan Vezir'i ne yapıyorsunuz dedim. Kiralık çünkü senin malın evet. Değil. Ya abi dedi sen Hasan Vezir'i boş ver dedi. Niye dedim? Ya dedi esas dedi malum kişi dedi tehlikeli ya giderse dedi. Dedim ki o malum kişiyi dedim kapıdan kovsanız damdan girer içeri dedim. Gider mi hiç dedim. Ya bunu nasıl düşünüyorsunuz dedim. Ama o zaten sizin malınız dedim. Uzatırsınız mukavelesini o zamanlar öyle. Hı hı. Ama dedim Hasan Vezir sizin malınız değil. Ben sizin yerinizde olsam dedim önce dedim Rize Spor'la otururum masaya. Ne yapıp Hasan Vezir'i temelli Fenerbahçe'ye bağlarım dedim. Ama detaylarına karışmam. Ama sizin şu andaki takımınız gol rekoruna gidiyor, şampiyonluğu neredeyse cebine koydu. Ama Hasan Vezir'siz bu takım yürümez dedim. Böyle bir konuşmamız oldu. Allah'tan o santrfor da orada bu konuya şahit. Neyse biz çıktık gittik. Beşiktaş kupa maçına gelindi. Kadıköy'de Beşiktaş'ta kupa maçı oynayacak Fener. Rövanş yarı final galiba yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şimdiki gibi.
0: Bir baktık Hasan Vezir yok.
1: Ha, değil mi?
0: Sakat değil, cezalı değil, hiçbir şey değil.
1: O Ferdinand'ın gol attığı sezon.
0: Evet, onu gösterdin ya geçen gün. Dedik ya ne oluyor falan filan dedik. Ya dediler Hasan Vezir kayıp. Ya nasıl kayıp Hasan Vezir? Fenerbahçe'nin santrforu. Dediler ki yok. Oynamayacak dolayısıyla başka bir takım yani başka bir oyuncu.
1: Çok enteresan.
0: Yani
1: sezon
0: bitmedi. Kupa yarı finali. Ve sonradan araştırıyoruz tabii niye yok nerede. Bir Galatasaraylı yönetici teknesiyle Hasan Vezir'i alıyor götürüyor İstanbul'dan.
1: Belli ismi söylemekte sakınca var mı?
0: Ergun Gürsoy canım. Sayın Ergun Gürsoy. Alıyor teknesiyle. Diyor ki sen diyor çok önemli bir oyuncusun. O da Galatasaray yönetici olarak kulübünü, takımını düşünüyor.
1: Tabii ki.
0: O zamanlar bu işler zaten oluyor.
1: Şey de galiba yanında gidiyor Yurdeşen Karasan.
0: Onu iyi bilmiyorum ama Fener Beşiktaş maçı yarı finalinde oynamadan Galatasaray Hasan'ı kaçırdı.
1: Kaçırıyor.
0: Ve Rize'nin de malı olduğu için Diyor ki Rize'ye herhalde, o tarafını bilmiyoruz.
1: O tarafla da anlaşıyor.
0: Diyor ki bak kardeşim, ben Hasan benim yanımda.

0: Bizde oynamak istiyor işte. Kaç para istiyorsunuz? 50 lira. Al sana 50 lira diyor. Al sana al. Bu kadar basit. O arada işte o dönemin başkanı ve yöneticileri ya ne olur Hasan gittiyse Galatasaray'a falan dediler. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Ha Hasan ne oldu? O da bir şey olamadı.
1: Ben, o da çok enteresan.
0: Tabii zaman zaman konuşurum.
1: Sonra bakın Yurdaşı Ankara Hasan orada değil. Şurada gazete küpürünü versenize şimdi burada. Çok enteresan. Yönetici Yurdaşı Ankara Hasan'dan futbolcu alsa da ne yüzsüz adam. Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Hasan için Florya'da onu kimse istemiyor ama o kalmakta direniyor. Gitmesi için daha ne yapalım ne pişkin adammış dedi. Hasan da Gaziantep'te prensipte evet. anlaştığını belirtti. Kosecki'nin transferi için gereken paranın bir kısmını Hasan'ın satışından evet. karşılamayı düşünüyor Galatasaray. Kosecki de gelince malumunuz şampiyonluk gitti Galatasaray'da. Aydın Spor'a takımının ikinci golünü atmasına rağmen yaranamayan Hasan için arkadaşları çok iyi bir çocuk ancak hala Fenerbahçe'den transferi sırasında meydana gelen olayların etkisinde bu yüzden verimli olamadı demişler. İşte, o transfer hikayesi.
0: Tabii ben
1: daha sonra, onun da kafasını demek ki
0: daha sonraki
1: dağıtmış.
0: Yıllarda Hasan'la biz çok sık rastlaştık, konuştuk.
1: Nasıl anıyor o çok transferi? Saygılı, yanlış mı yaptım diyor yoksa
0: çok saygılı bir çocuk.
1: Doğrusu buydu mu diyor.
0: Ve bu kadar fiziksel mücadelesini iyi yapan, ben Hasan'a sahanın kabadayısı derdim. Ama o kadar hani ağzına vur lokmayı al. Öyle bir çocuk ki bu Hasan Vezir. Aile de komple Galatasaraylı, hele abisi filan.
1: Tabii onların da etkisi.
0: Onlar da deyince ya gel kardeşim sen zaten Rize'nin malısın. Takımında gel oyna deyince Hasan zavallı biniyor tekneye gidiyor. Yani ama olan hem Hasan'a oldu
1: hem Fenerbahçe
0: hem Fenerbahçe'ye oldu. Çok enteresan bir transfer hikayesidir o.
1: Aynen öyle. Biz de bunu birinci ağızdan dinlemiş olduk efendim. Geçelim o zaman. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve programın girişinde de bahsettiğimiz o 59 öncesi şampiyonlukların perde arkasını aralayacağız. Şimdi değerli izleyenler, 1923 yılında Türkiye Futbol Federasyonu kuruluyor. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'ndan 22'deki 23'te işte evriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu oluyor ve işte FIFA'nın 26. üyesi oluyor. Profesyonel anlamdaki ilk ligde 1959'da 59-60 sezonunda başlıyor. Arada 23-59 arasında kalan dönem işte geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun gündeme getirdiği gibi ki zaman zaman gündeme geldi. Nerede bu denilerek şimdi bir hesap kitap işine girişildi. Malumunuz Beşiktaş'ta daha önce rahmetli yönetici Cenk Koray bir dava açmış, hukuk mücadelesi başlatmış. Hatta UEFA'ya da taşınmış konu ve Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu Avrupa'da temsilden dolayı sebep olarak bu gösterilmiş ve eklenmişti.
0: Bugünkü Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Şampiyonlar Ligi'nde. Bugünkü yıldızların içinde o iki şampiyonluk da vardır. Şimdi gelinen noktada deniyor ki bir taraf ya da bir tez şöyle antitezini de söyleyelim. Bir tez ya ezeli rekabette 1959 öncesi neden sayılmıyor? Örneğin baba hakkının hiç şampiyonluğu yok. Tabi Lefter için değil de geçen gün bir hata yaptı değil mi Sayın Mosturoğlu?
0: Söyleyeceğim biraz.
1: Tamam. Efendim gol krallığı diyoruz. Örneğin Zeki Rıza Sporer gol kralı olmamış gözüküyor. Gol kralı diyoruz. Ya da işte Metin Oktay'ın iki şampiyonluğu var. Koskoca Metin Oktay'ın. Lefter'in bir yanılmıyorsam. Baba hakkının hiç yok. Bunları söylüyorlar bir taraf. Yine diyorlar ki 59 öncesi federasyon başkanları sayılmıyor mu? Hangi federasyon? Hangi ligin başkanı o zaman o federasyon başkanı diyorlar. Efendim diyorlar da diyorlar. Diğer tarafta diyor ki ya bu takımlar var ama birden fazla oluşum var. Bir bütün ülkeyi kapsayan lig yok. İşte bu yüzden olamaz. Avrupa'da temsil yeteneği yok. Bunun gibi tezler ve karşı tezler var. Eğer o grafik var mı çocuklar? Eğer sayılacak olsa tabii işin rengi değişiyor. Örneğin Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu oluyor. 19'u bugünkü anlamda Süper Lig. 6'sı milyon.

0: küme, üçü Türkiye Futbol Birinciliği diye geçiyor. 59'dan önce 9, 59'dan sonra 19. Böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Görüntü böyle oluyor ama aması Kemal Belgin'de. Kemal abi, topu sana atayım.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Şampiyon Kulüpler Kupası.
0: İlk adım
1: o zaman ya. Fuar Şerli Wi-Fi falan yok. Şampiyon Kulüpler Kupası 55-56'da ihdas ediliyor Avusturya'daki.
0: 55-56, bunu bir kenara koyun, önemli. Evet.
1: İhdas ediliyor. Sonra 56-57'de Beşiktaş şampiyon oluyor. Bir ayrıntı var orada, söyleyeceğim ama 56-57, 57-58'deki ayrıntı şu.
0: Tamam.
1: İstanbul Ligi'nin sonrasında, bugün playoff diye adlandırdığımız, yani o evet, kelime yakışıyor.
0: Evet.
1: İzmir, Ankara'dan da takımların orada bir ilk dört falan gibi birbirleriyle oynadıkları müsabakalardan sonra, yani mahalli lig bir anlamda Türkiye satındaki mücadeleye dönüşüyor. Bittikten sonra İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Ankara'da. Orada Beşiktaş şampiyon oluyor ki dördüncü bitirmesine rağmen şeyi.
0: İstanbul'u. 56-57 bu.
1: Evet. 57-58'de de aynı şey yine oluyor. Yine işte İstanbul Mali Ligi'nde, Ankara, İzmir, Adana Mali Liglerinde işte ilk 3 sırayı, 2 sırayı, ilk 4 sırayı neyse tekrar aralarında. O yani Türkiye Ligi, bugünkü Türkiye Ligi gibi oynanmaya başlıyor. Ve dolayısıyla da 56-57, 57-58'de Beşiktaş Türkiye Ligi öyle şampiyonu olarak sayıldığından Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılmış. Fakat ilk sezon elde ettiği 56-7'de Türkiye Futbol Federasyonu, o günkü federasyon, Beşiktaş'ın bunu kazandığını ve orada Türkiye'yi temsil etme hakkı olduğunu UEFA'ya bildirmeyi unutuyor.
0: 56-57 mi? 57-58, 58-59 mu bunlar?
1: İşte bir tanesi. Benim bildiğim 56-57 veya 57-58'de olabilir.
0: Yani bir şeyin başlangıcından iki öncekiler.
1: Tabii tabii. O unutuyorlar, vakti atlıyorlar. Mesela diyelim bugün bindirmeleri lazım saat 17'ye kadar. Evet. Salı günü bildiriyorlar. UEFA da diyor ki baba diyor, biz kuralları falan da çektik. Neredesiniz siz diyor. Ve Beşiktaş temsil etme hakkını kaybediyor Türkiye'yi.
0: Ama Türkiye'li tamam bir şey daha sorayım.
1: Ertesi sene ilk işte aman diyorlar, zamanında bildiriyorlar, hatta Real Madrid'le oynadı yanlış hatırlamıyorsam. 2-0 1-1. Buradaki golü de rahmetli Kaya atmıştı. Sonra 59'da Fenerbahçe şampiyon oluyor.
0: İlk ligin ilk sezonu. Bugünkü
1: ve,
0: anlamda.
1: Ve Nice'le oynuyor, Şampiyon Kulüpler Kupası rakibi oluyor. Pardon. Önce Çepeli eliyor. Macar takımı Çepeli eliyor. Sonra Nice'le oynuyor. 2-1 burada kazanıyor. 2-1 orada kaybediyor. İsviçre'de o zaman tembit yok, uzatma yok. Üçüncü maç var. İsviçre'de 5-1 yeniliyor ve eleniyor. Fenerbahçe'nin bugün kaç şampiyonluğu var? 19.
0: 19.
1: İşte bunlardan bir tanesi de bu. İlk. İlk yani sayılan. Cenk'in, rahmetli Cenk Koray'ın müracaatı da
0: ondan önceki iki sezona ilgili.
1: Evet, ondan önceki iki sezonla ilgili diyor ki Cenk iddiasında. Tabii Cenk'in iddiası işte hukuk mukuk falan bir sürü şey. Diyor ki ben İstanbul Mali Ligi'ni zaten dördüncü bitirdim. Ama statüye göre işte Mali Lig'den İstanbul'dan 4, Ankara'dan 2, İzmir'den 2, Adana'dan 1, neyse 2 milli mensucat falan var o zaman. Onların katılımıyla bir Türkiye kapışması oluyor diyor. Dolayısıyla da ben orada şampiyon oluyorum.
0: Mesela o yıl birinci bitiren birisi Fener, birisi Galatasaray.
1: Tabii onlar olamıyorlar. Beşiktaş oluyor dördüncü bitirmesine rağmen. Diyor ki ben diyor Türkiye satında oynadım diyor. Türkiye Ligi'dir o diyor yani. Ondan evvelki yıllar 55'ler, 54'ler, 52'ler falan tamamen mahalli lig. İstanbul'u kazanıyorsun, İzmir'i kazanıyorsun. İşte Adana'da zaten Adana Demirspor var. Adana Spor da yok o zaman.
0: Ama en güçlüsü İstanbul temsil kabiliyeti olan, öyle mi?
1: Tabii ama yani Türkiye Ligi değil o.
0: Kapsamıyor bütün ligi.
1: Kapsamıyor. Ligi. Sadece İstanbul. Adalet, Beykoz, Vefa.
0: Bir orada vurgulanan şeylerden biri de bu bugünkü anlamda Süper Lig'in 1959'da başlayan.
1: 59-60. 59-60. İki kademelidir o çünkü.
0: Evet. İlk 8 yılında

0: bir sezon hariç sadece İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının olduğu, bütün ligi yine kapsamadığı yönünde.
1: Yani ondan evvelki sene mi?
0: Yok, o ilk 8, 59'a 67'ye kadar.
1: Çünkü şöyle.
0: Takım yok yani.
1: Takım yok. Yozgat'ta takım mı var? Veyahut ne bileyim şimdi Antep'te takım mı var? Şimdi Antep Spor var. Bursa'da takım var. Mensucat bilmem ne kendi aralarında oynuyorlar. Ve katılım olarak sadece İzmir, Ankara, bir de Adana. Zaten bu 59-60'da Türkiye Deplasmanlı Ligi ilk adı odur. Mesela yine çok takım var. İki grupta oynanıyor. Bir grubu Fenerbahçe, bir grubu Galatasaray lider bitiriyor. Finalde Fener Galatasaray'ı yenip şampiyon oluyor. O zaman mesela maçlar cumartesi pazar oynanıyor.
0: Öyleymiş.
1: Mesela Fener Beykoz.
0: Üst üste değil mi?
1: Tabii tabii. Mesela Fener'in bu sene eşi Beykoz. Ankara'ya gidiyorlar. Cumartesi Gençler Birliği Beykoz, Ankara Gücü Fener. Pazar günü değişiyorlar. Hmm. Ankara vay Gücü, vay vay. Beykoz, Fener.
0: Şimdi araya 3 gün mü koyalım falan, işte 2 gün olursa olmaz.
1: Tabii. Üst üste veya geliyor mesela. Mesela şey, Adana Demirspor.
2: Şey kötü ama Kemal abi ya. Yani ne bileyim işte koca baba hakkının şampiyonluğu yok.
1: Mesela Adana Demirspor tek takım olduğu için Adana'dan mecburen Ankara'ya geldi.
0: Ankara'da oynuyormuş maç.
1: Tabii Ankara Demirspor'la sanıyorum eşi olarak oynadı. Yani Adana'da oynayamadı maçlarını. Maalesef Ankara'da oynadı. Ankara'da var. İşte Gençler Birliği var, Ankara Gücü var, Hacettepe var yanlış hatırlamıyorsam. Onlarla eşleşti, öyle oynadılar. Hatta buraya bir geldiler de İstanbulspor'u ikisi de yendiydi. Büyük sürpriz o, Toto'da 13 çıkmamıştı yani. İstanbulspor en iyi takımıydı o zaman Türkiye'nin. Fener'de de İstanbulspor eş. Fener ikisini de yendi. Onlar da ikisi de İstanbulspor'u yendi. Cumartesi pazar. Yani böyle süreçlerden geçildi ve Cenk Koray'ın, rahmetlinin müracaatı biz iki sene üst üste, yani iki sezon diyelim, İstanbul Ligi'nden sonra Türkiye'nin 3 şehrindeki takımların da katılımıyla bir futbol arenasına
0: orada
1: çıktı.
0: Orada çok enteresan. Mesela Fenerbahçe İstanbul Ligi'nde şampiyon oluyor, sonra katılmıyor İstanbul yurt genelindeki organizasyona. Orada nasıl olmuş anlamıyorum.
1: Hangi
0: yok
1: sene
0: orada. Ben baktım, İstanbul Ligi'nde şampiyon. Ardından katılmamış. Niye katılmamış bilmiyorum.
1: Organizasyon yok. Yani öyle, böyle bir organizasyon yok.
0: İşte orada bir standart yok diyorsunuz.
1: Tabii standart yani. Yok. İşte yani bu işi artık İstanbul merkezinden kurtaralım anlayışıyla. İşte bu 56-57, 57-58 yapılıyor. Sonradan Orhan Şeref rahmetli.
0: Orhan Şeref Apak.
1: Döneminde deplasmanlı Türkiye Ligi, işte önce iki grupta başlanıyor. 30 takım mı 40 takım mı?
0: Bir eleştiri de yurt dışında ne zaman federasyon kurulduysa ilk yılından itibaren sayılıyor. Örneğin İngiltere'de Preston North End ilk şampiyon diyorlar ama orada bütün ülkeyi kapsayan tek bir organizasyon var mı diyeceksiniz
1: var,
0: abi?
1: Var var. Neden var biliyor musun? Sen 55'lerde 56'larda daha Karaköy'den Aksaray'a 3 saatte gidiyorsun.
0: Değil mi?
1: Şeyden Şere'ye nasıl gideceksin abi? Buradan diyelim ki Gaziantep'e. Bir hafta evvel gitmen lazım. Uçak muçak yok Gaziantep'e. Yani o zamanki şartlar, bu İngiltere, Portekiz hemen başlıyorlar da, İtalya hemen başlıyor da. Ama sende öyle bir ülkeyi dolaşabilme rahatlığı yok.
0: Yani öyle deplasmanlı bir lig oynayabilmek işte, çok
1: yani
0: zor.
1: Zaten ondan sonraki 56-57'lerde de işte niye Adana? Vallahi olmuyor bak düşün.
0: Adam Ankara'ya geliyor.
1: Adana Ankara geliyor. Ankara, İzmir, İstanbul artık yani. Yani anladın mı? Yani insaf. Ülke koşulları, ülke şartları daha doğrusu henüz daha tam gelişememiş. Bir ülke olduğumuz için öbür taraflarda yapılıyor. Bizde de ancak Orhan Şeref Apak işte 59-60'da bu deplasmanlı Türkiye Ligi'ni...
0: Anadolu'da takımların kurulmasına da ön ayak oluyor.
1: Tabii ön ayak oluyor. Aa diyorlar ya, ne güzel deplasmanlı Türkiye deplasmanlı ligi. Biz de oynayalım diyorlar. Bir sürü takım işte oluşuyor falan filan.
0: Ki Trabzonspor'da o dönemlerde işte daha biraz daha sonra kuruluyor.
1: Daha sonra
0: Trabzon. Ama o etkiyle, onun o sürecin sonucu
1: tabii
0: galiba.
1: Orada 2-3 takım yanlış hatırlamıyorsam birleşerek

0: Trabzonspor evet, kuruyorlar.
1: Evet, işte,
0: birçok yerde de böyle zaten.
1: Öyle öyle.
0: Anadolu'nun birçok yerinde doğru. de. Yani diyorlar ki ya tek başımıza gel diyor sen de bizde gel sen de bizde. Aa ne oluyor? Bursa Spor oluyor.
1: Değil
0: Gaziantep
1: mi?
0: Spor oluyor. Trabzon Spor oluyor. Ve böyle.
1: Siz dolayısıyla sonuç olarak şey diyorsunuz. Bütün ülkeyi kapsamadığı için bu şampiyonlukları ülke şampiyonluğu olarak değerlendirmek hani ne derece doğru olur? Ya da bunu yıldızla taçlandırmak ne derece doğru olur?
0: Şimdi
1: emin değilim
0: şöyle
1: diyorsun.
0: Bu çıkan şey Şekip Bey konuşma yapmış.
1: Evet.
0: Aziz Bey'in başkanlığı adaylığını yeniden koyacağını açıkladı toplantıda. Bu bir kongre yatırımı olarak ben bunu kabul ediyorum. Hı hı. Çünkü Şekip Bey diyor ki gönüllülerden oluşan bir komite kuruldu. Aferin. Necati Bey ben de varım. Kimse o. Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Fener'de öyle bir arşivciler var ki tarihi bilen. Ondan sonra başvurup yapılamayacağına karar vereceğiz diyor. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Ben çok merak ediyorum. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Şimdi buraya geliyorum. Çünkü futbol tarihimizde lefterleri, şeref asları gibi isimleri önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Siz böyle mi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin tarihini? Siz resmen bir Fenerbahçe tarihi cahilisiniz. Siz ve etrafınızda oluşanlar. Bak ben buradan söylüyorum.
1: Dili sürçmüştür diyelim.
0: İnşallah. Ama Fenerbahçe'nin tarihinde lefter ve şerefin lig şampiyonluğu yok. Ne demek ya? Ve siz Fenerbahçe'nin ikinci başkanısınız. Hoş sizin Guizan'ın transferinden de haberiniz yoktu da. İkinci başkan olarak. Ondan da haberiniz yoktu. Basın toplantısı açıkça söylediniz bizim haberimiz yok diye. Öyle mi? Trabzon'dan berabere kalıp Bursa şampiyonu olduğunun ertesi günü. Ya ben sizin yerinizde olsam şu cümleden sonra Fenerbahçe'deki görevimi bırakırım. Utanırım. Oralarda dolaşmam. Lefterle şerefin lig tarihinde şampiyonluğu yok diyen bir zatı muhterem Fenerbahçe yönetim kurulunda bulunamaz. Kim olursa olsun. Siz gelin ben anlatayım size onların şampiyonluklarını. Hele lefterinkini.
1: Evet.
0: Biliyor onu anlatmıştım galiba.
1: Konuştuk.
0: O gün sakat geldi. Ayağı alçıda. Dediler ki ne olur bırakma. Şu o gün iyileşene kadar oyna. Peki dedi. Ve o gün iyileşene kadar Lefter sağ açık oynadı. Lefter Nedim Şenol Birol Aydın meşhur atom forvet. Sonra o gün iyileşti. Antrenmandan falan kadroya girdi. Oynamaya başlayınca Lefter bana müsaade dedi. Güle güle Allah razı olsun dediler. Yunanistan'a gitti. 4-5 maç kala Fenerbahçe'de bir takım sıkıntısı oldu. Dediler ki ya Allah aşkına gel sıkıntımız var. Lefter Atina'dan geldi 39 yaşında. Geldi oynadı. O 5 maçın 4'ünü kazandıran adam olarak yine sahneye çıktı. Son 6 ay maçına gitmedi. Uçağa binmeye ödü kopardı zaten. Ben minibüste gitmiştik biz 6 ay maçına. Gelmedi oraya. Fener zaten 6'ya 3-0 yendi. Şampiyon oldu orada. Yani bilmeden konuşmayın. Tarihi saptırtmak dünyanın en büyük günahları ve ayıpları arasındadır. Bana da yani şimdi İstanbul'u kim fethetti? Kanuni Sultan Süleyman diyebilir misiniz abi? Diyemezsiniz. Fatih Sultan Mehmet değil. Onun için hele bu sizin kimlerse bunlar bakayım. Gönüllülerden oluşan bir komite. Şu komiteden birkaç kişiyi bana göndersenize ben gönüllülere. Biraz onlara tarihi bilgi vereyim.
1: Ya gönül işi yapıyorlar.
0: Ama Enderim bak.
1: Çaba göstereceklerdir mutlaka.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Sehven
0: bak, söylenmiş 2500, bir şey. 2500 avroya bir kitap satıldı.
1: Neye?
0: Asıl Fener. Hmm. 2500 evet, avro.
1: İhtişamlı bir.
0: Böyle bu masanın yarısı evet, kadar evet, ben evet. Hepsi. Tam 41 tane tarihi hata var içinde. Tam 41 tane, bir tane iki tane değil. Fenerbahçe takımında 13 seneyle basketbolda rekor kırmış, yönetim kurullarında 2 dönem bulunmuş, sevgili Güner'in adı Küçük Tuncer diye geçiyor 3 tane fotoğrafın altında. Kimmiş Küçük Tuncer Fenerbahçe tarihine girecek? 41 tane tarihi hata vardı. İşte Fenerbahçe'nin tarihçileri bunlardır. Gelsinler benim karşıma. Hadi alın o kitabı da gelin burada bir program yapalım. Ben size tarihi hataları söyleyeyim. Siz de deyin ki hayır doğrudur. Bu kadar. Bu kadar. Ama yani bir kongre için söylemlerde bulunabilirsiniz. Bir takım yatırımlar yapacağız dersin. Her şeyi söylersiniz ama Lefter'le Şeref'in lig şampiyonluğu yok derseniz ben parlarım abi. Aa, beni dikkate alırsınız almazsınız. O benim umurumda değil. Ben doğruları söylemek için buraya çıkıyorum. Bu kadar basit.
1: Evet, önemli bir konu olduğuna hiç şüphe yok. O yüzden hiç kesmeden dinledim Kemal abi sizi. Yani niyetin iyi olduğunu kabul etmek lazım ama tabii bilgi sahibi olup konuşmak güzel bir şey.
0: Tabii aynen öyle.
1: Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunca
0: aynen öyle oluyor.
1: Kötü yerlere gidebiliyor iş ama dediğiniz gibi niyet iyi. Ben sehven yapıldığını düşünüyorum o hatanın da. Ama biz o şampiyonluğu da böylece hatırlamış olduk. Ha. 59 öncesi şampiyonlukları da bu şekilde konuşmuş olduk. Ama bir süre daha tartışılacak anlaşılan o ki futbol gündemimizi bir süre daha meşgul edecek bu konu.
0: Eder. Ben sana söyleyeyim belki de kabul de. Yani Türkiye'de her şey olur abi. Ben bak bizim Yavuz vardır İstanbul Spor'da, Adana Demir Spor'da oynadı. Santraf eski tip. Onun çok güzel bir lafı vardır. Bayılırım. Tarihte hayatımda beğendiğim en güzel laf. Böyle bir gün bir mecliste konuşuyoruz. Şurada anayasa, baba yasa, Yargıtay mı? Ya ne konuşuyorsunuz siz ya dedi. Niye dedik oğlum ne var ki ya? Bir tane yasa var Türkiye'de dedi. Ne yasası dedik oğlum? Bilmedin yersen yasası dedi.
1: Peki.
0: Selamlar.
1: Evet. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Biliyor muydunuz diyelim. Ve size ilginç geleceğini düşündüğümüz birkaç anekdotu paylaşalım. Şimdi değerli izleyenler, Türkiye'ye gelip beğenilmeyen, sonra Türkiye'den gittikten sonra olağanüstü işler yapan oyuncular var. Bence bunların birincisi, ya inanılmaz bir noktada, yani elden kaçırılanlar da var, beğenilmeyenler de var. Ya Kemal abi, ama 90'lı yıllar özellikle bu konuda çok ön planda. Efendim 1994 yılı. Samsun Spor'da siyahi bir oyuncu var. Hatta yazdığı kitapta o takımın, Samsun Spor'un çaycısıyla fotoğrafını falan da koymuş. O kitaptan da bir görüntü olacak. Kimden bahsediyoruz efendim? Jimmy Floyd Hasselbank. Beğenilmiyor. Gidiyor. Sonrası malum. Premier Lig'de Chelsea formasıyla gol kralı oldu. Jimmy Floyd Hasselbank'ten bahsediyoruz değerli izleyenler. Bakın Samsun'da bu fotoğrafı paylaşıyor. Samsun Spor'un çaycısıyla ben diye kitabında beğenilmeyip yollanıyor. Hoca kim? Gigi Multescu. Jimmy Floyd Hasselbank. Kemal abi.
0: Şimdi buradaki olay, geçen hafta da biz şeyde de konuştuk. Bizim Serkan'ın sunduğu Hıncal abiyle.
1: 90 A'da.
0: Şimdi Hasselbank buraya geliyor. Yetenekli bir oyuncu ama kimlerle beraber oynuyor? Chelsea'ye gidiyor değil mi? Chelsea'de kimlerle beraber oynuyor? Bu çok önemlidir.
1: Takımın da önemi var diyorsun.
0: Tabii oyuncu.
1: Ama şöyle değil mi? Parlamaz mı bir oyuncu ya? Hasselbank'ten bahsediyoruz. Ya
0: sen ülke olarak Eto'yu yolladın be. Eto'yu yolladın, 17 yaşında geldi buraya.
1: Dur, ben onu da birazdan konuşacağız. Sonra aynı Samsun, Hasselbank bu. 95-96. Samsun'da beğenilmeyen kim? Sami Hipya. Yani belki de Hipya ülke futbolunun, Finlandiya'nın en önemli futbolcularından biri.
0: Baksana takım kaptanı neresi o? Arsenal mı? Yok, neresi?
1: Ya Bayer Leverkusen'da inanılmaz oynadı. Hipya valla.
0: ama işte diyorum sana. Yani
1: Sami Hipya. Yine Multescu mu o sezon? Emin değilim, ona bakamadım. Sami Hipya da gidiyor.
0: Gider.
1: Giden gidene. İşte Bayer Leverkusen formasıyla.
0: Leverkusen, evet.
1: Ya Çok önemli oyuncular bunlar.
0: Tabii.
1: Sonra

0: Bir süre sonra Apia 8 Ganalı gencin arasında geliyor.
1: Galatasaray'a geliyor.
0: Ganalı, Galatasaray'a geliyor.
1: Alt yapı.
0: Ganalı gençlerden biri kaleci Kingston, o kaldı tabii, sonra. Tabii. Milli takımın da kalesini koydu Ganalı milli. Apia burada beğenilmiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Juventus'a. Juventus'a gidip 8 sene oynuyor.
1: Tabii.
0: Sonra Fenerbahçe'ye 8 milyon tabii. O zaman dolara mı işte neye geliyorsa, Fenerbahçe'de sakatlanana kadar muazzam işler yapmış.
1: Tabii. Bir de şeyde Denizli'de golü atamadı.
0: Onu atamadı. Onu atamadı.
1: Metrede.
0: Efendim Frank Ribery geliyor. Galatasaray'a 6 ayda kaptırıyor. Gidiş ha, öyle bir gidiş.
1: Yalnız Ribery'nin
0: burada bir ama şey var. Gelirken Anelka'nın bonusu demişlerdi. Ribery'yi bulup getirmek önemli iş bence.
1: Burada Ribery'nin transferinde yani Galatasaray'dan gidişinde kendi menajeriyle yaptığı 3 kağıt var. Onun belgeleri bende Fransızca olarak var.
0: Kendi menajeriyle?
1: Evet. Oynarken Galatasaray'da. Marsilya tabii.
0: Bir şey iş çeviriyorlar Marsilya değil mi?
1: Başkanı tabii iş çeviriyorlar. Onun bütün...
0: Ama elden kaçırmamak lazım.
1: Ya bende Fransızca...
0: Bu hadi burada bir yetenek ya. Burada teslim ediliyor. İyi bulunuyor. Bu önemli.
1: Tabii.
0: Ama 6 ayda kaçırmak...
1: Ben o Fransızca belgeleri Sayın Adnan Polat'a ulaştırdım. Hı hı. Başkanken. Dedim ki bakın bunlar resmi belgedir Fransızca, bunlarla bir şey yapın, harekete geçin, Galatasaray'ın haklarını nasıl korursunuz onu bilmiyorum, paramı istersin ne yaparsanız ya bilmiyorum, hiçbir şey yapmadılar. Fransızca hepsi. Yani kendi el yazısıyla, kendi imzasıyla Ribery'nin yolladığı mesajlar, ona gelenmez el yazılı.
0: Bir de Kemal abi işte senin söylediğin Eto durumu var.
1: Evet.
0: 97-98 yanılmıyorsam 90'ların sonu, daha Eto 17 yaşında.
1: Tabii tabii 17-17 buçuk yaşında. Menajeri bizim avukat, benim adaş Kemal'le, bir ayağı Kemal Türkiye'deki menajerliğin, buraya getiriyor. Ondan sonra diyor ki ya diyor şunu diyor sizin diyor büyüklerden birine verelim, bu çok diyor kabiliyetli bir oyuncu, felaket bir şey olacak büyük falan filan derken bizim Murat da berberde. Baktım bir çocuk oturuyor. Çay içiyor. Bu kim dedim ben?
0: Eto.
1: Bu dediler ki Eto.
0: İstanbul'da sizin berber Murat da.
1: Abi neymiş dedim bu ya, böyle böyle dediler. Kemal geldi yanında da bir şey. İspanyol galiba menajer.
0: Bu önemli Ercan.
1: Ondan sonra işte bunu dedi yani burada birine hani verilmiş falan. Onlar da ilk Alişen'e söylüyorlar. Diyorlar ki ya böyle böyle biri var falan. Ya diyor şimdi diyor, ya elin diyor yani negrosunu diyor şimdi derazında bir de onunla mı uğraşacağız yani, yatacak nerede yatıracağız, nerede kaldı diyor. 17 yaşında çünkü. Hani bizde altyapıya çok önem verirler ya.
0: Değil mi?
1: Ondan sonra 2 gün bekliyor burada. Yani baktılar ki olmuyor. Bir gün bir geldim baktım Eto oturmuyor. 2 gün çay içti berberde.
0: Berberde çay,
1: o kadar,
0: çayda.
1: Çay içti. Ne oldu dedim? Ya dediler abi şey İspanyol aldı götürdü Türkiye'den. Ne Mallorca'ya gidiyorlarmış dedi. Bizim berberler ve o Mallorca'ya girdi. Mallorca'dan
0: mesela... sonrası malum zaten. Ya nasıl bir şey bu ya?
1: İşte.
0: Bu nasıl bir şey?
1: İşte. Bu yani hani şeyde de Ribery ile ilgili de belgeler var elimde. İmzalı mı imzalı. Ama bu da birebir gözümle, kulağımla tanık olduğum bir şey.
0: 17 yaşında Eto buraya gelebilirdi. Daha doğrusu yanlış söyledim. Geldi ama teğet geçti.
1: Tabii teğet geçti. Mallorca'ya gitti. Oradan da Barcelona'ya zaten aldılar benim bildiğim tabii. kadarıyla. Yani adam o İspanyol...
0: Mallorca muazzam oynadı zaten.
1: O kadar anlatmış ki. Demiş ki ya işte böyle böyle şöyle böyle oyuncu işte alıyor. Adam geçiyor. Atletik yapılır.
0: Biz çok severiz ama öyle genç oyuncu.
1: İşte diyor ya bunu diyor gelecek bakın diyor buraya getirdim.
0: Hani çok severiz.
1: Kemal de yani şeyi meslektaşı diyelim menajer. Avukat da aynı zamanda. Ya getir diyor şu adamı, bahsettiğin adamı ya burada diyor verelim. Fenerliydi çocuk Kemal. Tabii önce Fener'e şey yapıyor yapalım diye. Alişer...
0: Hasselbank'i kaçıran Samsun, Eto'yu kaçıran Fener. Çok enteresan.
1: Anelka, hepsinin evrakı var bende. Anelka'yı sezon yani transfer, Haziran'da önce Gaziantep'e öneriyorlar. Gaziantep diyor ki ya biz diyor alamayız diyor. Arkadan Beşiktaş'a öneriyorlar. Beşiktaş diyor ki olağanüstü kongre işte şeyin.
0: Anelka da o zaman 26 yaşında bu arada.
1: Ne o? başkan olacak işte Mayıs'ta olacak.

0: Olağanüstü kongre aldı Beşiktaş, karar aldı. Galatasaray diyor ki yani şu anda diyorlar bizde. Fener'e söylüyor diyor ki ekonomimiz diyorlar uygun değil. Paralar para olsa. Aynı Anelka'yı 6 ay sonra Ocak'ta aldı Fenerbahçe daha pahalı. Ben bunu böyle beni çok eleştiren birine bizim ciğercide Kadıköy'de karşılaştık evrakı gösterdim bana gösterme diyor. Ya al oku dedim ya bak ben yalan söylüyordum dedim. İngilizce bilir misin dedim. Bilirim dedi. Bendekiler İngilizce orijinal. Okudu. Bana ver. Ne diyorsun dedim. Hiçbir şey demeden çıktı gitti. Allah'a ısmarladık bile de.
1: Ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalıkta bu kadar. Bence çok ilginç. Kayda geçecek bir program oldu. Yeni programlarda birlikte olabilmek ümidiyle efendim. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

Gidefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle. Her şeyi seninle.

Daha Spor Radyo. Tutku, inanç, güç, zafer. Daha Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Artık Futbol'a hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Şampiyonluk hesapları bir sonraki haftaya kaldı. Galatasaray Samsun'dan ağır yaralı bir şekilde çıktı. Ama tabii ki hala büyük bir avantaj var. Bu ağır yaralı tabiri cumartesi için geçerliydi. Ama pazar günden itibaren yeni haftaya bakan bir Galatasaray var. Fenerbahçe'nin de umutları son iki haftaya kaldı. Trabzonspor şampiyonluk yarışındaki umutlarını kaybetti. Ama Trabzonspor da ikincilik yarışına bir yandan devam ediyor tabii ki. Açıkçası hesaplar son iki haftaya kaldı. Ligde tablo belli mi, karışık mı, kişiden kişiye değişiyor. Artık futbolda geçen haftadan bugüne kalanları konuşacağız ve tabii ki önümüzdeki haftayı konuşacağız. Kupada yarı finaller de başlıyor. Beşiktaş Konya Spor'la oynayacak. Tabii ki bu da gündem maddelerimizden bir tanesi olacak diyelim. Levent Tüzemen, Şenol Uslu Ömer ve Murat Özbosun'a da iyi akşamlar dileyelim. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
3: Hoş bulduk.
4: İyi akşamlar.
1: Valla cumartesi herkes bir hazırlandı şampiyonluk için. Özellikle Galatasaray taraftarı tabii ki. Ama olmadı ki iki yıl önce de Levent abi bir Fenerbahçe derbisi öncesinde yine böyle bir süreçten geçmişti Galatasaray. Ama bir hafta sonra gelmişti şampiyonluk. Antalya Spor'la oynayacak Galatasaray. Evet, Antalya Spor'da küme düşmeme yarışında ama açıkçası yine çok favori olduğu bir maça çıkacak sarı kırmızılı takım. Sadece bir hafta ertelendi olarak mı bakıyorsun Samsun Spor maçına? Yoksa o maçtan bu haftaya Galatasaray adına daha mı olumsuz görüntüler gördün Levent abi? Resme baktığında çerçeveyi nasıl yorumlarsın?
3: Tabii ki herkes Samsun Spor yenilgisinden mutlaka ders alacak. Antalya Spor maçını daha ciddi bir şekilde hazırlanacaktı. Ama işte ben bunlara çok şaşırıyorum. Özellikle Fenerbahçe galibiyetinden sonra Galatasaray futbolcularının şampiyonluk havasına girmeleri, Samsun'u nasıl olsa yeneriz diye düşünmelerinin ne hale getirdiği takımı hep beraber gördük. Bu bir. İkincisi şunu yaptılar. Kutlamalar yapıldı. Doğrudur ama efendim yok kupayı Antalya maçına getirsinler. Oradan sonra kutlama yapalım versinler. Beyler, doğmamış çocuğa doğum biçmeyin. Önce şampiyonu sonra kupayı alın. İşin gerçeği bu. Bu iş ciddiyet ister. Ben şöyle bakıyorum. O kadar emindiler ki Samsun Spor'dan galip döneceklerini. Başkan bile oraya maç günü özel uçakla gitti. Başka işler olmasına rağmen. Yani dedi ki davet ettiler bir ölçüde diye. Ama ortaya konan futbol var ya, rezalet ötesi bir şey. Galatasaray tarihinin, bak Liverpool'daki 4-0'lık yenilginin bile mazereti var. Neden var biliyor musun? Adamlar sana seyirci kapılarını kapattılar. Seni seyircisi bıraktılar. Değil mi? Kendileri iki maçı da geldi. İki. Maçın hakemi 3 gün evvel reklam çeviriyor. Sakatlığı yok. Birdenbire maç günü sakatlanıyor. 4. hakem geliyor. Bu da bir tezgah.
1: Osman maçın içinde
3: Osman'ın eli kırılıyor falan. Böyle bir takım şeyler yandı. Bunun mazereti yok ya. Bunun mazereti yok. Ya ben söyleyeyim sana. Yani bu kaybetmenin de bir adabı vardır ya. Mücadele etmeden teslimiyetçi bir ruhla bir takım Samsun'a mağlup olur mu? Olabilir, kaybedebilirsen mücadele edersin ya. 1-0 öndeyken bu takım Liverpool maçı taktiğini niye oynamıyorsun ya? Aynı sonrasında sen rakibine pozisyon vermeyen takım bu oyuncular değil mi? Koşmayın, yorgunsunuz. Bir hafta tatil yaptınız, eğlendiniz, geceleri aktınız. Tamam, kabul de. Adam gibi biraz kompak oynasanız maçı 1-0'a kilitleseniz belki bir kontrada kısırıp siz 2-3 yapacaksınız. Bunu dahi düşünemiyorsunuz yani futbolcu grubu olarak. Geçen yayında da söyledim. Okan Hoca'ya yazmam bunu. Adam Fenerbahçe maçından sonra dedi ya, sevilmelerden hiç hoşlanmadım. Samsun'la oynayacağız. Henüz şampiyon olmadık dedi. Bakın, bir teknik direktör bu sene içerisinde benim ölçüme göre Okan Burun'un en doğru tespiti budur. En doğru tespiti budur.
1: Dediği de oldu zaten.
3: Oldu tabii. Gördü tehlikeyi. Çünkü oyuncuyu ne yaparsan yap, oyuncu dışarı saldın mı geceliğin kontrol edemiyorsun. O eskiden de, eski dönemde teknik direktörler kapıları çalarlardı falan. Ne yapıyor futbolcular bir maç öncesiydi? Ya ben bunu canlı yaşadım genç muhabir olarak. Erkan Velioğlu vardı, Göztepe'nin antrenörüydü şampiyon oldu sene. Hı hı. Şimdi futbolcunun isimlerini vermeyi, kapıyı çaldık. Ya içerisi güzel ortam. Dışarı çıktık. Hoca dedi ki çakmağımı unuttum, bir daha geldik. Kalkan masa yine kurulmuştu. Şimdi işin gerçeği bu. Bu şimdi bunun zaman bu evdekiler var. O dönem geride kaldı abi.
0: Tabii.
3: Onun üzerinden çağlar geçti abi bu işin üzerinden değil mi? Yıllar geçti, seneler geçti. Bu işte böyle şeyler olmaz. Ama yabancı futbolcu olsan işin ciddiyeti yok. Şampiyon olmamışsın. Sen tabanca gibi gideceksin. Hazır oynayacaksın. Hani dinle çalışmamışlar diye hocama bir soru soracağım. Murat'a da sordum. Bir hafta çalışmamış oyuncu düşer mi hocam fizik olarak?
2: Düşer.
3: Düşer mi?
2: Düşer. Üç gün çalışmıyorsa bile düşer yani. Şöyle, fizik olarak sıfır inmez.

0: Ankaragücü deplasmanında şampiyon oldu abi Galatasaray. Evet. Döndü geldi burada Jorge Jesus'un takımı olması lazım. Fenerbahçe 3-0 mağlup etti ki hani bir hafta boyunca kutladı yani Galatasaray. Kutlamalardan sonra Fenerbahçe'yi mağlup etti.
1: Ama orada demotive bir şekilde gitmemişlerdi. Yani onu nasıl olsa.
2: Burada demotive bu... gitmediler. Fenerbahçe galibiyetinden gidiyor.
1: Aynı burada doğru. Çok motive gittiler.
0: Maç mı önemsemedi acaba? Gibi.
2: Motive mi?
1: Hani nasıl çok olsa motive gittiler. Neye biliyor musun?
2: Evet.
1: Senin dediğine katılıyorum.
2: Evet.
1: Fenerbahçe'yi yendik, iş bitti dediler. Rahatladık, şampiyon olduk dediler. İşte Okan Hoca'nın
2: söylediği bu.
1: Verdiği demeçtir.
2: Ben adamı dışarıda halledeyim. Adam ben hissetti. Onu o yüzden söyledim.
1: Okan Hoca hissetti onu.
2: Kampı al takımı dedim. Çünkü Avrupalı bu futbolcu. Avrupalı gibi hep deriz ya Avrupa disiplinden bahsederiz. Disiplinden uzaklaşmış bir topluluk var. Başkan gelmiş ya. Başkan özel geliyor. Sizinle görüyorsunuz başkanı. Hiç mi bakmıyorsunuz? Bir de dikkat etmemişsin. Primlerinizi yatırmış, paralarınızı yatırmış bu işlerde. Bir o başkan tribünde görüyorsunuz. Bir bakın ya. Adam gibi koşun, adam gibi mücadele edin ya. Ben bir söyleyeyim, maçın 4-1'de bitmesi Galatasaray'ın şansı. Tarihe geçen yenilgi de alabilirdi. Ya, altılık yedilik de olurdu. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela Günay'a yapılan ıslıklamayı ben de eleştiriyorum. Ama Günay da hiç geçen seneki gibi kendini bu sonraki... Uğurcan sonrası hiç hazırlanmamış. Süper Kupa diye yediği goller. Yediği gol kendi üzerine vuruş kapattığı köşeden. Gençler Birliği maçında yediği goller hatalı. Bu maçta da birinci golde hatalı. İkinci terse yatıyor. İkinci golde hatalı açıkta yakalanıyor. Sonra oyundan atılıyor. Ya ben şimdi yapılanları doğru bulmuyorum. Ama bu kadar mı yüksek konsantrasyon olur? Vallahi dolayısıyla Galatasaray taraftarları da evinde oynayacak bu maçı tam olarak hazırlanacaktır. Galatasaray futbolcular da herhalde bu ağır yenilgiden gerekli dersleri fazlasıyla almıştır.
1: Sana şöyle söyleyeyim. Bak çok güzel anlattı. Özet bu zaten. Çok net bir özet. Ama şu gerçeği de görmek lazım. Galatasaray son haftalarda oynadığı maçların hiçbirinde iyi oynamıyor. Fenerbahçe maçı hariç. Galatasaray'ın en büyük şansı o Tedesco'lu Fenerbahçe ile oynamaktı. O maçı kazandı rahat. Bak ondan önce Kocaeli ile berabere kaldı. Konya Spor'a mağlup oldu.
0: Gençlerbirliği maçında da zorlandı.
1: Gençlerbirliği'nde maçı. Son haftalarda Galatasaray'ın performansında acayip bir düşüş var. Bu düşüşün en önemli şeyi de aktörü de Osimhen. Bak son iki maçtır Osimhen bayağı düşüş içerisinde. Çok sinirli hareket ediyor. Gergin hareket ediyor. O da böyle olunca zaten Galatasaray kötü oynayınca kazanıyor. Önceden Galatasaray kötü olduğu dönemlerde Osimhen devreye giriyordu. Galatasaray'ı kurtarıyordu.
0: Ama bir sakatlık dönüşü de var hocam ya.
2: Fenerbahçe maçında Fenerbahçe maçı Osimhen devreye girdi.
1: Tabii tabii. Bak kazandığı
2: çok
1: maçlarda
2: çok net doğru söylüyor.
1: Kazandığı maçlarda kötü oynarken bile Osimhen devreye girdi. Ama bu maçlarda Osimhen de devreye giremedi. Bak. Çünkü yani Fenerbahçe maçını yöne, ondan önceki maça bak yine agresif ama Osimhen bir tehdit. Her zaman büyük bir tehdit rakip için ama o da artık saha içerisinde çok sinirli, gergin davranıyor. Sıkıntı yaratıyor. Yani Galatasaray'ın belli bir düşüşü var. Son bir aydır yani bu Nisan ayı içerisinde, Nisan Mayıs'ta falan hep Galatasaray iyi olurdu ama bu sefer tersi oldu.
0: Zorlandı.
1: Burada Fenerbahçe'nin hatta Trabzonspor'un da biraz ikramları var. Galatasaray kaybetişi onlar da kaybetti. Yani bu telaş, bak ben sana söyleyeyim, bu telaş kolay kolay bitecek bir telaş değil. Bak iki hafta kaldı şu anda, o kadar güzel özetledik her şeyi. Okan Hoca bence hala uyarıyordur oyuncuları. Antalya maçına tedirgin çıkacaklar. Ha, Galatasaray'ın en büyük avantajı ne biliyor musun? Ransbach'ta o seyirci kazandıracak maçı belki onlara. Belki o oyuncuların o modda olmayabilirler. Onun farkındalar. Bu şoku atlatabilirler. Şoku atlatmanın tek yolu Antalya maçı kazanmaktır. Antalya Spor'u kazanmaktır. Ama ben Galatasaray takımının dengesinin bozulduğunu düşünüyorum. Oyun olarak da bozuldu. Çünkü yeni değil bu. Bu Samsun maçı değil sadece.
2: Yani bence çok, yani Samsun'daki Osimhen'in kötü oyunu nedeni de takımın kötü oynaması.
1: Ama kötü oynadığı zaman da Osimhen hep tamam, devreye tamam. giriyordu. Orada
2: şimdi
1: da giremedi.
2: Bende son 10 maçı var Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın. Liverpool'u 1-0, Başakşehir 3-0 yenmiş. Buralarda Osimhen var. Doğru mu? 1-0'lık
1: evet,
2: maçta.
1: Evet doğru. Var. Sen çıkardın şimdi.
2: Şimdi 4-0 Liverpool'a mağlup Osimhen oyundan çıktı. Ama ona excuse'ü var, özrü var. Sana anlattım. Sonra Trabzon maçı kötü oyun. Mağlupsun, Osimhen yok. Göztepe 3-1 yeniyorsun.

0: Nasıl yendiğini gördük. İkinci yarı bir tek hatam var. Ceza sahasına girmiş. 3 olmuş. Öyle goller kaçırdı, gösterip mağlup çıkabilirdi Galatasaray.
1: Boş kaleye gol atamadı.
0: Osimhen yok. Hoca'yla 1-1 kalıyorsun. Yine Osimhen yok. Direkten döndü Kocaeli'nin. Orada Okan Hoca'nın söylemleri hatalıdır. Rakibi öfkelendirmesi, hırslandırması hatalıydı. Dönüyoruz Gençler Birliği maçı. Golü sayılmadı. Kabul edeyim 3-0 olacaktı. Doğru. Coğrafya offside diye bir şey uydurdular. Tamam. Maç 2-1. 2-1'den sonraki dakikalar hiç bitmedi Galatasaraylılara. Kötü oynadı. Hakim olamadı oyuna. Gençler Birliği 2-0 Türkiye Kupası mağlupsun. Bunlar Galatasaray'ın oyuncusu. Ne kadar rotasyon yaparsan yap. Değil mi? 2-0 mağlup olmamalı diye düşünüyorum. 3-0 Fenerbahçe maçı. Osimhen'in dönüşü. Tribünlerin havası, ambiyansı. Takımın coşkusu.
2: Derbi motivasyonu.
0: Orada bir şans da var. Talisca penaltıyı kaçırdı.
2: Ha, tabii o da.
0: O Fener'i yıkarken Galatasaray'ı güçlendirdi. Ondan sonra momentum maç içinde Galatasaray'ı eline geçirdi. Bunu sonra Samsun maçı 4-1 mağlup. Yani kaç Liverpool başa 10 maç.
1: 10 maç işte.
0: 10 yani. Maçın 8'inde Galatasaray, 8'inde Fenerbahçe maçı, 7'sinde top oynamadı Galatasaray takımı. Gerçek bu ya. Görünen köy kılavuz istemiyor. Ben Amerika'yı keşfetmeyeceğim yeniden. Dolayısıyla bunun hesabında mutlaka ki sezon bittiği zaman Galatasaray büyük ihtimalle şampiyonluk gözüyle bakıyorum. Bunun analizini Dursun Başkan seçileceği için yeniden bir gözden geçirmesi gerekir. Hem oyuncu bazında hem teknik heyet bazında gözden bir defa geçirmesi lazım.
2: Şenol Hocam,
1: yani
2: size
1: gerilen nokta o yani. Bak ne güzel maçları da çıkardı. Ben maçları çıkarmadan geçmiş maçları düşünerek, baz alarak söyledim. Performans iyi değil Galatasaray'da.
2: Değil. Bence yani taraftara da sorsak,
1: camiye de sorsak. Yani kendi sahasında da olsa, deplasmanda olsa Galatasaray 3 sene önce, yani 3 sene üst üste şampiyon oldu. Hiç bu kadar kötü Nisan aylarına girmemişti. Bu sene bu kadar kötü girdi.
2: Nisan Mayıs acaba dedirtmiyordu Galatasaray?
1: Dedirtmiyordu. Nisan'da falan full gidiyordu zaten. Hep kaybediyordu ama bu sene
3: de kötü hocam.
1: İşte sıkıntı orada. Sıkıntı Fenerbahçe'nin burada ve Trabzonspor ya son 4 maçta çok iyi giderken kazan. Fenerbahçe zaten üst üste Tedesco ile doğru düz kazandı.
2: Şöyle sorayım hocam.
1: Onun için şuraya geleceğim. Antalya size maçını çantada keklik görmesinler. Niye biliyor musun? Antalya iyi olduğu için değil.
3: Tamam, iyi bitti Antalya.
1: İyi bir Galatasaray. Burada. Bak iyi bir Galatasaray Antalya'ya ya zaten düşünmez bile.
2: Antalyaspor, Alanyaspor
1: maçını izledim. Ama bazı şeylerde psikoloji bozuluyor Ömer.
2: Çok farklı bir sonuç alması lazım.
1: Oyuncuların içinde
2: normal hepsinde, şartlar altında.
1: Oyuncuların içinde hepsinde ya acaba mı? Acaba mı dediğin zaman gol vuruşunu yaparken bile tedirgin yaparsan. Ben mesela Sanchez'i bu kadar kötü oynadı. Maçlarda görmedim. Ya Fenerbahçe maçında bile yenmesine rağmen Sanchez'in ben bu kadar düşük performansını görmedim.
0: Hocam sezon başından beri düşük. Evet.
1: Ha, ben yani
0: ben sezon başından beri söylüyorum.
1: Sen daha şey yap.
0: Sanchez sezon başından beri düşük.
1: Ya ben Fenerbahçe'nin
0: Abdülkerim'in tecrübesine rağmen hız problemi var. Ağırlığı var. Bunu net olarak görüyoruz. Galatasaray'ın oyuncuları konusunda sıkıntıları vardı bu maçta.
1: Hocam orada Singo var yani, mesela ondan da faydalanabilirsin.
0: 30 şey milyon aldın oynatmıyorsun abi.
1: Yani o tür şeyler de oluyor Ömer'cim.
0: Şey
1: ben tamamlamak istiyorum. Buyur şimdi sen bana.
2: Sizce bitti mi hocam, matematiksel olarak mı devam ediyor? Yani siz Galatasaray Antalya Spor'u yener şampiyon olur mu diyorsunuz? Yani Fenerbahçe'nin şansı ben hala kağıt üzerinde mi diyorsunuz?
1: Ben öyle demiyorum. Ben Galatasaray'ın ben şimdi bak düne kadar mesela Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesine kadar hep şunu diyordum. Galatasaray puan kaybetse bile Fenerbahçe puan kaybeder diyordum. Hiç de yanıltmadı beni. Şimdi tersini söylüyorum. Galatasaray'ın ben önceden Galatasaray hep kazanır diye görüyordum. Mesela şeyleri çıkarıyorduk ya önümüzdeki 5 maç şunlar bunlar. Bakıyorduk ben Galatasaray'a hep favori. Ben bundan sonraki maçlarda Galatasaray'ı favori görmüyorum. Bak Antalya Spor'la içeride oynamasına rağmen görmüyorum. Galatasaray taraftarı da öyle görmüyor büyük bir olasılıkla. Bak şimdi çıkardı 10 tane maçı çıkardı. Antalya Spor küme düşme hattında. Ya normal bir Galatasaray olsa ben bunu demezdim.
0: Hocam Antalya'da yani elindeki fırsatı kaçırdı Antalya'ya
1: karşı. Bravo, doğru, katılıyorum. Ama bak şimdi.
2: Öyle.
1: Ben şunun için demiyorum Ömer. Yani son 10 maçtaki grafiğe bakarsan ben Antalya iyi buradan puan alır. Antalyalılar yanlış anlamasın. Ben Galatasaray'ın performans düşüklüğünden diyorum.
2: Ben de Antalyalıyım hocam. Ben
1: yani siz yanlış anlamayın Ömerciğim.
2: Şunu söyleyeyim ama.
1: Ben Galatasaray, yani Fener'e söylediklerimi şimdi Galatasaray için söylüyorum. Diyorum ki Galatasaray Antalya'yı yener ben diyemiyorum.
2: Dün küme düşme hattında.

0: maçları izledim. Antalyaspor'la ilgili şunu söyleyeyim. Gençler bile evet kaybetti ama farklı bir skor olabilirdi. Kayserispor kazanamadı ama farklı bir skor olabilirdi. Tersine de dönebilirdi o ayrı. Ama Antalyaspor Alanyaspor maçından bir puan aldığı için şanslı. Çünkü küme düşmemeyi hedeflediği bir maçta.
1: Doğru söylüyorsun, ben de izledim.
0: Bir haklısın. İsabetli şutu var Antalyaspor'un ki Alanyaspor'un bence iptal edilen golü de oldukça tartışılır. Yani o açıdan ben Antalyaspor'un çok Galatasaray'a, eğer Galatasaray kendi kendine rakip olmazsa olabileceğini
1: zaten
0: düşünmüyorum.
1: Bravo, bak çok güzel söyledin. Galatasaray kendi kendine rakip olmaz.
2: Samsun'da Galatasaray kendini imha etti bravo. Ya oyun olarak.
1: Bravo, çok güzel bir şey açtın bak. Galatasaray kendi kendine ancak imha edebilir.
2: Evet.
1: Ben onu diyorum.
2: Ama yani. Galatasaray seyircisi ona izin vermez.
1: Ha, şimdi Galatasaray'ın dayanak taraftarı. Tabii. İnanılmaz oynuyor Ramsey Bak'ta. Bak taraftar oynuyor diyorum ama oyuncu oynamıyor. Doğru. Şu, ben de ona rağmen taraftar Galatasaray'ı itecek, kazanacak, kazanabilirse. Ama işte diyorum, daha önce Fenerbahçe söylediğimi, ben Antalyaspor'u rahat kazanır artık diyemiyorum. Ben diyemiyorum. Benim arkadaşlarım, çevremdeki bütün insan, Galatasaraylar da bunu söylüyor. Yani sizin durumunuzdayız diyor. 4 puan önde olmasan biz kazanır artık diyemiyoruz diyor. Çünkü grafik onu gösteriyor.
0: Peki Murat abi, bakıyorum bir yandan da puan tablosunu sanıyorum incelemeye devam ediyorsun. Ne görüyorsun baktığında puan tablosunda?
3: Yani biraz önce söylediğimi görüyorum. İlk 3 kötü. 4 de kötü zaten. Bakıldığı zaman. İşte hem Levent abi hem Şenol hocam zaten şu ana kadar gelinen noktayı analiz ettiler. Yani Galatasaray'ın geçmiş yıllara göre, geçmiş şampiyonluklarına göre bu sezon daha kötü bir yıl geçiriyor. Herhalde bundan önceki şampiyonluklarında bu kadar mağlubiyet bile almamıştı. 4 tane yanılmıyorsam mağlubiyeti var. Evet. Puan kaybı yaşamamıştı. Bu kadar stresin içerisine girmemişti. Taraftarı her hafta, belki 2 haftada bir, 3 haftada bir gelgitler görmemişti. Ama bunları görürken, Galatasaray'da bu kadar jest yaparken Fenerbahçe bu jestlere uymadı. Fenerbahçe jest yaparken Trabzonspor bu ayağına kadar gelen fırsatları değerlendirme. Düşünün, Trabzonspor son 4 maçında 9 puan kaybı var. Çok sıra dışı bir durum.
0: Yani bambaşka bir tablo olabilirdi yani, bu arada. Yani.
3: Fenerbahçe yine aynı şekilde, ama biz tabii Galatasaray'ı konuşuyoruz şu anda. Yani tabii bu derbiden sonraki hafta işte o Kemerburgaz'da geçen süreç, yani işte oyuncuların arkadaşları geliyor, eşi dostu filan, yani biraz böyle lay lay lom havasında geçen bir süreç. Sonra işte Ali Sami Yenerans Park'ta yapılan idman, evet çok güzel, çok görkemliydi. Demek ki bunların hepsi ciddi manada oyuncuların da kafasında, ya biz zaten şampiyon olduk kardeşim, yani neyi uzatıyorsun? Şampiyonuz şeyini zihinlerine yazılmış. Hoca da yazmış bence zihnini. Tam hoca böyle diyor ama o da demek ki bu dedikleriyle uygulama safhasında takıma o zaman Kemerburgaz'ı kapatsaydınız kardeşim o maçtan sonra. Yani hoca madem derbiden sonra, ya ben bu söylemleri ve bu sevinci normal karşılamıyorum, normal bulmuyorum, daha biz şampiyon olmadık diyen hocanın da pazartesinden itibaren, kardeşim ben kapıları kapatıyorum. Ne eşiniz gelir, ne dostunuz, ne kardeşiniz, ne abiniz, ne ablanız. Kapattık kardeşim. İdman midman da yapmayacağız statta. Biz normal hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Bizim için Samsun final demesi lazımdı. Demek ki o da söylemleriyle eylemlerini bir tutamamış. Yani belki de illaki bir
1: demiştir
3: konuşma.
1: Demiştir senin söylediklerini.
3: Yani demiştir
1: de,
3: ama
1: uygulamada olmamış.
3: Uygulamada hocamın dediği gibi olmamıştır.
0: Ya da belki de rakipler de puan kaybeder yani, diye bir
2: ya vallahi şey vardı. Kağıt üzerinde yaparken sorduğun zaman Başakşehir'i yeneceğini garanti miydi Fenerbahçe? Dağılmışlıktan söz ediliyordu. Değil mi? Evet. Trabzon'un Nedonladı yeneceği sıkıntılıydı. Yenemedi Göztepe'yi ki bana göre golü haksız yere iptal oldu. İşin gerçeği bu. Yenmişti. Ama şu gerçek, Fenerbahçe acayip bir üst stresten uzaklaşmış. Hat-trick yaptı.
1: Ben Fenerbahçe'nin mesela ilk defa kazanacağını söylüyordum Başakşehir maçında.
2: Kim?
1: Ben ilk defa bu sene bir maça çıkmadan Fenerbahçe bu maçı rahat kazanır dedim.
3: Sen Tedesco yok diye demiştin.
1: Tabii kesinlikle. Bak ben sana söyleyeyim, bu iki maçı gözü kapalı Fenerbahçe
3: alır. Özellikle bekledim sizinle program yapmayı için. Soruyu sormayı istiyorum size.
1: Yani özellikle iki maçı Fenerbahçe alır. Galatasaray alır mı bilmiyorum. Ömer. Tedesco'nun krizi size geldi.
0: Sana bıraktım abi soruyu.
1: Buyur Muratcığım.
3: Bu kadar sevgi gösterildi hocaya. Ne diyorsun hocam?
1: Hocam o provokasyon.
3: Nasıl
1: kesinlikle.
3: Yani? Nasıl yani? Almanya'da toplandılar provokasyon. Samandıra, İstanbul Havalimanı hepsi şey mi bunları?
1: Ya Tedesco'yu, Fenerbahçe taraftarı, ben onu pazar akşamı sevgili Ender Bilgin'in programında da söyledim. Evet. Nazikçe, kibarca bir hareket yaptılar. Böyle kalır diye düşündüm. Meğer Almanya'da karşılığında bu şey, organizasyon. Yani Tedesco'yu sevimli göstermeye çalışan bir grup var.
2: Ne için sevimli gösterecekler? Geri mi dönecek Fener'e?
1: Bu, sen bugün sosyal medyayı görmedin. Sosyal medyada bir paylaşım vardı bir yerde.
2: Ama adam...
1: Dinle bak, Tedesco'yu tekrar alacak antrenör açıklasın Tedesco ile çalışacağını, seçimi kazanır dedi. Yani o işi bu kadar abarttılar. Ya Tedesco'nun nesini abartıyorsun kardeşim?
2: Tedesco öyle dedi yönetime. Sözleşme uzatma için görüşmeler yapıyorduk. Bu nereden geldi dedi.
1: Ya sevgili Levent Düzemez, sen şurada biraz önce konuşmanda ne dedin biliyorsun. Bu yönetimin futbolcuları da Okan Hoca'yı da gözden geçirmesi lazım.
2: Hayır, sorarım. Dediğin,
1: sorgulaması lazım evet. Dedin. Senin dediğin hoca 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir hoca. Ya Allah aşkına şu Tedesco'nun nesini geri çağıracağım ya? Allah yolunu açık etsin ya.
2: Geri çağırsın demedin ya. Bu görüşü savunmuyor.
1: Çok da seviyorsanız, sen de seviyorsan Galatasaray'a tavsiye.
2: Hayır kendisi geçen akşam da söyledim. Kibar davrandı. Hiç
1: ben ama onu diyorum
2: şey.
1: Sadece.
2: Belki
1: şey
2: bazı yok. Taraftar gruplarına hoş gelmiş olabilir.
1: Yok abicim, öyle bir şey yok. Şimdi burada birileri sevimli göstermeye çalışıyor.
2: Onu bilmiyorum.
1: Bu güzel bir şey değil. Bu Fenerbahçe'ye...
2: Sen farklı bir şey söyledim. Dedin ki organizasyon diye.
1: Kesinlikle
2: dedin.
1: Bir organizasyondur bu. Bunu sevimli göstermeye çalışıyorlar. Yani Fenerbahçe'den haksız gitti. Biz bunu doğru tercih etmiştik diyen grup tarafından.
0: Yönetimi suçlu çıkarmaya yönelik bir organizasyon mu diyorsunuz? Yani hocam, Tedesco'luk bir şey yoktu. Bakın siz Tedesco'yu gönderdiniz şeklinde bir organizasyon.
1: Aklı başında olan insanların bunun ne demek olduğunu anlarlar. Ben bir kere bunu anlattım. Anlamıştır herkes. Tedesco'yu da aklı başında olan Fenerbahçelerin zaten Fenerbahçe'yi yönetemeyeceğini belli etmişti. Şimdi ne anlatıyoruz burada? Hepimiz söylüyoruz. Bütün yorumcu buradaki arkadaşlar.
3: Ama hocam deha diyordunuz. Deha bir adam diyordunuz.
1: Ben hiçbir zaman öyle bir şey demedim.
3: Benim taşları ağzımdan, şişeleri diziyor.
1: Ben sana çıkarayım.
3: Süper taktikler falan diye övülüyor
0: Şenol
3: herkes.
0: Hoca, Şenol Hoca'nın varına gitsek çıkmaz bence.
1: Bak hocam, sen benim varıma Şenol git. Hoca sen benim varıma git. Bence de. Bak nereden itibaren biliyor musun?
2: Oradan Tedesco'ya kırmızı kart çıkar hocadan.
1: Çıkar. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bana kalsa Karagümrük maçından sonraki çıkar konuşmalarım. Ben sana ondan öncesinde de var. Ben geldiği zaman resmi çektim onda. Fenerbahçe'nin hocası olmak Murat öyle kolay bir şey değil ya. Yani gidip öyle Leipzig çalıştırmışsın. Efendim Şalke'ye çalıştırmışsın. Belçika'nın Fenerbahçe. Çok büyük geldi ona. Gömlek büyük geldi. Sığmadı içine. Ya bak bunu anlatıyorum her yerde söyleyeyim. Burada hepimiz futbol adamıyız. Ve diğer bizi dinleyenler de futbolla ilgili alakalıdır. Milli takımın sahibi Mert Müldür kulübede otururken Levent Mercan sol ayaklı Levent Mercan'ı sağ bek iki maç oynatan hoca Fenerbahçe'nin hocası olamaz. Bu kadar ne söylüyorum. Artı buna bir şey daha ekleyeyim. Bak başka bir şey. Hoca şu taktik yaptı bunu yaptı demiyorum. Bir dizi dişini daha söyleyeyim sana. Bu son dönem ilk yaptıkları zaten faciaydı. Orta sahada Semedov falan bir şeyler, Talisca Asensio ilk geldiği zaman acemi dediler. Ya Osterwold'e Mert Müldür Levent'ten üçlü savunma yaptı. Ya Allah aşkına ya bunu yapacak koca Fenerbahçeli bir tane taraftarı getir Ömer yapmaz bunu ya. Yapmaz ve yapmaz. E şimdi burada bu hocanın ne yapmak istediğini anlamadıysa bu insanlar, bunun Fenerbahçe'de savunulur bir tarafı yok. Bu kadar büyük bir karşılama, uğurlama bu belli bir kesim tarafından yapılmıştır. Bu doğru değildir.
3: Hocam, provokasyon dediniz ama. Yani önemli yani, bir şey değil mi bu şimdi?
1: Provokasyonu biraz ağır söyledik. Onu biraz
2: organizasyon
1: şöyle,
2: demek
1: organizasyon.
2: Öyle bravo. Demek istedi. Ben öyle anladım.
1: Organizasyon, provokasyon demedim.
2: Dili sürçtü orada.
0: Ben organizasyon dedim zaten.
1: Ben provokasyon demedim galiba ya. Yani
2: öyle dedin, dedin, öyle dedin de. Öyle dedin.
1: Yanlış, o değil.
2: Ama ben organizasyon...

0: demek istediğini
1: anladın. Var olasın organizasyon.
0: Dil sürçebilir.
1: Yani. Provokasyon demişsem o yanlıştır. Öyle bir şey olmaz. Bu organizasyondur. Sevgili Murat Özbaslan. Bu organizasyonu yapmanın Tedesco'yu biz haklı Fenerbahçe'ye getirdik modlasında olan insanların yaptığı şeylerdir. Bu doğru bir şey değildir. Bu Fenerbahçe'ye fayda değil, zarar getirir. Fenerbahçe'nin geldiği noktaya bakın. Hepimiz söylüyoruz işte demin Levent Düzen'e çıkardı. 22 puan kaybetti. Oynanmamış daha 2 tane maç var.
0: Fener'de 26 kaybetti.
1: Bravo. Belki Galatasaray yine bu 2 maçtan puan kaybedecek. Fenerbahçe, Karagümrük, Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor maçlarının 2 tanesini kazansa şu anda zaten önde. Bu kadar net. Sen şimdi kalkıp da küme düşmüş, resmi olarak düşmedim, düşme hattındaki Karagümrük'e, efendim Antalyaspor'a, Kasımpaşa'ya puan vermişsin. Yeni mi Rize'ye son dakika 3 tane son dakika golü yemişsin. Ya bu hoca Allah aşkına ya, Fenerbahçe'de başarılı İsmail Kartal'a günah.
0: Hocam Cesus'a, bir tane derbi ilgisi var, o da Galatasaray'a.
1: Cesus'a günah. Bak Jorge Mourinho'ya bak o kadar söylememe rağmen günah. Öyle bir şey olur mu
2: hocam,
1: ya?
2: Hocam şu son cümle ağır oldu sanki ya. Mourinho'ya günah olmaz
1: ya. Ya olmaz da onu bile bunun üstünde.
2: Nere bak, senin söylemen çok şaşırdı.
0: Ya ben geçen yıl Mourinho'yla ilgili bak, şimdi bize dedin ki çünkü. 4 yıl şampiyon oluyor hoca dedin değil mi?
1: Kim?
0: Hoca için.
1: Evet.
0: Peki teşekkür ederim. Biz de alkışlıyoruz. Galatasaray tarihi. Hayır, ben Fatih Terim'den sonra Okan Buruk şampiyon oldu. 4 kez üst üste hem oyuncu hem teknik adamı olarak yazacak. Hocam bak bir şey sana söyleyeceğim. Murat Özbostan Sabah yönetiyor. Geçen gün ne maçta attın yazıma? Yani 350 milyonluk takım, evet. Şampiyon olmakta geç kaldı dedim değil mi? Evet. Lafımı manşet ettin. Ve alttaki yazıları da şöyle söyledim. Bak hocam, bunlar böyle değil. Kadronun derinliği ve kalitesi Galatasaray'ın ligi çok daha erken şampiyon olmasını bitirmesini gerektiriyordu. Altına da araya da şu cümleyi kullandım. Dedim ki Okan Hoca eğer doğru Buruk daha fazla kafa yorsaydı Galatasaray namalüf şampiyon olurdu diye.
1: Onu şimdi bizden hocam, beraber olduğumuz programda
0: söyledim, bugün ayrıntısını daha çok azdım. Haberi ha, yapan kişi söyledim olduğu için tekrar ettim. Şimdi bir dakika,
1: biliyorum
0: hocam,
1: onu söylediğini. Beraberdik.
0: Öyle orada. Deme. Öyle deme. 13. olan takımı aldın değil mi?
1: Evet.
0: Bir dakika hocam. Ben bunları yazıyorum da çünkü hepsini çıkaramıyorum. Hocam 45 tane oyuncu gelmiş. Sana bir şey söyleyeyim mi hocam? Bak liste bende var. Liste. Kimle başlamış hocam? Seferovic, Abdülkerim Bardakçı, Mario Icardi. Büyük. Hiç kimsenin aklına var mı? Türkiye ayağa kalktı.
1: Tabii.
0: Dries Mertens. Yusuf Demir'i saymıyorum, tutmadım. Juan Mata, Zaniola, Frederic Mitso, Sergio Oliveira, ilk yarı şampiyonlukta katkısı var. Fener ilk golü attı.
1: Çok büyük katkısı var.
0: Evet. Lucas Torreira, 400 senedir neler yaptığını ortada. Léo Dubois, Kazımcan Karatayz, Adebuke, Matias Ross, arada bir de biliyorsun şey var, Gomis var, bunu unutma. Doğru. İlk maçta. Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Agnelinho, Derik Kön, Sergio Oriye, Endombele, Kerem Demirbay, Eyüp Aydın, Menfir Za, Tete, Ziyech, Vinicius, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Carlos Cuesta, İsmail Jakobs, Eren Elmalı, Frankowski, sol bek istediğini gönderdin, Elias Yelert, Mario Lemina, Gabriel Sara, Ahmet Kutucu, Roland Sallai, Alvaro Morata, Uğurcan Çakır, Wilfred Tsingo, Leroy Sané, İlker Gündoğan ve Victor Osimhen, 75 milyon euro. 350 milyon kadro, şampiyonu çoktan olması lazım hocam. Gözünüzü, o diyor ki Fenerbahçe'nin doğru tespitler yapıyor hocam. Diyor ki Antalya. Kardeşim Liverpool'u yenen kadro Konya'ya, Kocaeli'ne, Samsun'a, Trabzon'a kaybetmez. Kim ne derse desin ya.
2: Peki sen ilk
0: kaybetmez, beni hiç ilgilendirmez bu iş.
2: İlk transferlerden itibaren sayarken 4 yıldır zaten olması gerekiyor anlamında mı söylüyorsun?
0: Yani yönetim her türlü imkanı tanımış ya. Demedi mi Okan Hoca kendi? Bana iyi oyuncular transfer ettiler bu sezon içinde. Kayıtlar da var. Biz Okan Hoca'yı alkışlıyoruz, bu bardağın tarafını kabul edelim. Peki bu oyuncular Milli Piyango'dan mı çıktı abi? Galatasaray yönetimi kılı kırk yararak başkan bu transferleri yaptı. Türkiye'de 75 milyon verilmiş almış bir oyuncu var mı? Osimhen. Pardon yani, affedersin, 2 sene seni Icardi taşıdı. Bunu inkar edebilir misin? 3. sene kiralık

0: geldi Osimhen. Bu sene sakatlıklar olmasaydı katılırım vardı. Ama bir şey söylüyorum hocam. Sana da bu imkan sağlarmış. Galatasaray takımı, taraftarı, yönetimi acaba bu deme hakkı yok. Olmaması gerekir sevgili Ömer. Neden biliyor musun? 350 milyon euro bu takım ya. Gözünü kapattığın zaman bu ligin 15 puan önde olması lazım.
1: O zaman çok ne sorayım Levent abi.
2: Ama Şampiyonlar Ligi oynadı Levent abi.
0: Tamam, 16'ya kadar geldi. Alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Buralarda bir şey yok.
2: Hayır,
0: ama bu kadro 350 milyonluk kadro Muratçığım yapılırken Şampiyonlar Ligi için yapıldı.
1: Başkan olsan Okan Buruk'la devam eder misin abi?
0: Ben başkan değilim.
1: Olsan.
0: Ben başkan değilim.
1: Sportif direktör olsan.
0: Başkan olduğum zaman, sportif direktör olduğum zaman yorum yapayım ben.
1: Yorumcu
0: Türkiye'de,
1: olarak direktör
0: ol. Türkiye'de çünkü ben 200'lü insanlar var. O yüzden dolayı ben başkan da değilim, sportif direktörüm.
1: Yorumcu olarak.
0: Ben gazeteciyim, yorumcuyum. Benim olarak. Yorum yok. Ben durum tespitini yaptım. Kim ne anlarsa onu yapsın yorumunu.
2: Ben şeyi anladım hocam. Devam et, Levent abi devam etmemesi lazım.
0: Ben Şampiyonlar Ligi'nin hoca 4. şampiyon olursa mutlaka devam eder başkan. Ama ben bir öneri de getirdim yanına. Teknik heyeti desteklemek, güçlendirmek gerekir akıl yönünde. Yetmiyorsa aklın, başka akılları da kullanacaksın. Kullanacaksın. Teşekkür ediyorum. Zaha santrfor oynasın dedim buradaki yayında. Trabzon'da Zaha oynadı. 2 gol bir asist. Doğru yaptın. Bunu Fatih Terim bile bize soruluyordu zaman zaman. Patron sizsiniz. Kararı siz veriyorsunuz. Ama akılları tespit etmek, o akıllardan faydalanmak kadar güzel bir şey var mıdır ya? Ben senin aklından faydalanmıyorum, soruyorum. Hayır mı diyorum? Hayır, sen bilemezsin. Ben biliyorum mu diyorum? Affedersin, dünyada hiçbir şey, herkes her şeyi bilemez. O yüzden dolayı kadro yetmiyorsa bu takımın birinci gün bu sene için söylediğim bir laf vardı. Mertens gidiyorsa, Uğurcan gidiyorsa kalecin de Mertens de iyi olacak. Kaleciyi doğru aldın, Mertens yeni adam alamadın. Alacaktın abi. Alacaktın. Hiç bilmiyorsan Holse'yi alsaydın Samsun'dan. Türkiye Ligi'ni bilen bir adam neler yaptı Samsun'u görüyorsun. Hadi alacaktın abi. Abi işin gerçeği bu. Devre arası sen yaşayan sensin futbolcularla. Bu Icardi'den verim alamayacağın çok net görünüyordu. Osimhen'in sakatlığı varken alacaksın bir santrfor. Yerli veya yabancı bir tane alacaksın. Almadın mı hocam şeyi? Sezona geçen sene başlarken Messi, Batshuayi. 3 santrfor yok muydu? Icardi, Osimhen, Messi, Batshuayi. Yalan mı?
1: Kimse de yoktu.
0: Sonra kim geldi abi? Morata geldi. Gelmedi mi?
1: Geldi.
0: Geldi. Ben onu soruyorum. 2 santrforla Galatasaray takımı devam edemez. Galatasaray tarihine baktığı zaman ya 3-4 santrfor vardır. Tebrik ediyorum ki sana kıyak yaptı Fener. 2 santrforunu gönderdi. Yanlış mı hocam?
3: Çok doğru söylüyorsun.
0: 2 santrforunu gönderdi. Yani çünkü Fener Süper Kupa'da seni yendi, şampiyon olmuş diye baktı onlar da. Sen de Fener'i yendin, şampiyon olmuş dedin. Sana dersini Samsun verdi. Ayağını yere bas dedi. Bulutlarda gezme dedi Galatasaray'a. Ben saydım 44-45 oyundan bahsediyorum ben sana. Bunu kim aldı? Dursun Özbek yönetimi aldı. Önce yönetimi alkışlayalım. Bunu futbolcuları, belki de bu futbolcuların yarısı Fatih Kenan'ın olsaydı Trabzon şampiyon olurdu. Adamın kanat oyuncuları yok. Şeye sakatlandı, Viska'nın yerine adam koyamadılar. Stoperleri yok. Değil mi? Batagov yok, uzun süredir oynamıyor. Yanlış mı söylüyorum? Orta sahasında Folcarelli yok, oynatamıyorlar. Trabzon bu oyunculardan 5 tane 6 tane sahip olsa belki de şampiyonluk yarışının tam içinde olacaktı.
1: O zaman şöyle anlıyorum abi, bir gazeteci olarak diyorsun ki, çünkü diğerlerine cevap vermediğin için, Fatih Tekke Okan Buruk'a göre benim için yılın teknik adamıdır diyorsun.
0: Ya şöyle bir şey, zorluklarla, imkansızlıkla, ama şunun için söylüyorum. Bugün yarınki gazetede eleştirdim. Bugünkü maçtan sonra şampiyon olabilir sözünü bahsetmen yanlış. Teknik direktör hedef koyar. Şampiyon olabiliriz çocuklar, olabiliriz. Siz en iyi takımsız, olabiliriz demek bile bir oyuncuları hedefe kitlemektir. Geçmişte söylemediğin, ne dedi, benim eşim şampiyon inanıyor, ben inanmıyorum dedi. Demedi mi?
1: Doğru.
0: Bunu futbolcuya monte edersen kazanırsın. Ben Okan Buruk'un bu sezon içerisinde sus soldu tek maç olarak Samsun maçını görüyorum. Bütün suç futbolcularındır. Çünkü sahada kötü koştular, kötü mücadele ettiler, tanınmayacak şekilde kötü oynadılar. Ama Okan Hoca'nın geçmiş maçlardaki hatalarını söyledim. Bugün de söyledim. Ama bir, Galatasaray yönetimi 13. bitiren, ligi bitiren takıma şahane transferler yaptı. Dursun Özbek onu bir defa daha yaptı. 9 adam aldı. Feghouli, Belanda, Gomis, Rodriguez, Maicon, Mariano, Ndiaye. Bunların hepsini satın aldığında, ben söyleyeyim sana, 9 tane adam satın aldığında o takım Fatih Mustafa Cengiz'e

0: bıraktı. 2 yıl üstte şampiyon oldu o takım. Aynen. Yanlış mı? Doğru. O takımı sattılar. Onun hepsinden para kazandılar. Dolayısıyla Dursun Özbek Galatasaray'da önemli işlere imza atmıştır. Bu Samsun maçında bu oyun futbolcular bu kadar kötü oynayarak Galatasaray başkanına ayıp etmişlerdir. Bu kadar. Sözüm bu kadar. Buyurun.
1: Bu da önemli bir son cümle oldu bence.
2: Çok güzel.
1: Peki Şenol Hocam, Galatasaray kısmından devam edecek olursak, zaten Fenerbahçe'yi de konuşuyor olacağız ama karışık konuşuyoruz. Baktığınız zaman oyunculara, yani eksik olan neydi? Tamam, Osimhen kötü performans gösterebilir. Sahada başka oyuncular da kötü performans gösterebilir ama Barış, Sané, işte tamam Torreira sakatlandı. Belki ilk yarı performansıyla çok onu göz önüne almamak lazım ama neden bu kadar sorumluluk alan oyuncu azdı Samsun'da?
2: Ya şimdi
1: biraz bu noktalarda çünkü takımı toparlayan isimler olması
2: Samsun olarak
1: lazım.
2: Değerlendirirsek yanlış yaparız. Demin Levent Düzemen, ben dedim ki bu epey bir maçtır böyle. O tam net olarak çıkardı. 10 maçlık bir grafiği çıkardı ortaya. 10 maçtır Galatasaray gerçekten iyi oynamıyor. Ha, ligin ilk yarısında da bunları biz gördük Ömer Galatasaray'da.
1: Doğru.
2: Kötü oynadığı dönemlerde hep Osimhen devreye giriyordu. Ama şimdi Osimhen'in bir maçta iyi olmadığı zamanlar da ya bir ara biz hatırlıyorsun Fenerbahçe'de Fred için diyorduk. Fred'li Fenerbahçe, Fred'siz Fenerbahçe.
1: İsmail Kartal'ın sezonu.
2: Evet. E şimdi Osimhen varsa Galatasaray'da bir şey oluyor, yoksa sahada da formsuzsa olmuyor. Ya bu havaya girdi Galatasaray. Samsun maçını sadece baz almayacaksın. Bak biraz önce saydığımız maçları da baz almak lazım. Kocaeli maçı kötü. Trabzonspor maçı kötü. Yendiği Gençlerbirliği maçı kötü. Liverpool maçı kötü. Ya bunlar hepsi kötü. Ama şöyle, bazı oyuncularda performans düşüklüğü var. Şimdi bunun önüne geçebilir misin? Geçersin, rotasyon yaparsın, değiştirsin. Mesela bak, ben son maçlarda hep Sanchez'in geldiği günden beri bu kadar kötü oynadığı birkaç maç seyrettim böyle. Ben hepsini seyrediyorum maçların da. Dikkatli izlediğim zaman baktım Sanchez çok kötü oynuyor mesela.
1: En kötü birkaç maçından bir tanesini oynadı ya.
2: Ya şimdi bak.
0: Mesela burada... Liverpool maçına bakmadın galiba.
2: Liverpool maçı da aynı.
0: İki çok tane kötü. İstanbul'da oynayan Liverpool maçlarına bakmadın
1: onlarda
0: galiba.
1: Onlarda da kötüydü. Ya genel olarak kötü abi sezon.
0: Juventus maçlarına bakmadın galiba deplasman içeride.
2: Tabii şöyle.
0: Bu Sanchez'in kötü oyununu ben adlandıramıyorum zaten.
2: Şöyle, buradaki alternatifi değerlendirebilirdi hoca mesela. Ne yapabilirdi? Singo'yu almışsın. 30 milyon euro vermişsin. Abi oynatacaksın onu o zaman. Bu Sanchez bugüne kadar Okan Buruk'un en büyük özelliği neydi biliyor musun? Hep ben onu takip ettim. Ya iyi maçı oynamayan oyuncuyu tak diye oturtturuyordu kulübeye. Nedense Sanchez'i oturtmuyor. Sanchez de savunmadaki en güvenilir adamı. Ama böyle durumlarda elinde ona belki de ondan ileride oynarsa daha büyük fayda alabileceği bir Singo var.
0: Bu arada unuttum, Nelson da vardı aklıma geldi, verdi ya.
2: Yani Singo'yu oynatabilirsin. Savunmada çok açık veriyorsun. Hücumdaki eski organizasyonları yok. Çünkü niye? Ya mesela Sasha Boye'yi devrasında Galatasaray'ın alması ne kadar doğruydu? Kafasını karıştırdı. Bak bazen fazlalık da kafa karıştırır. Şimdi sağ bekte sağ çok güzel oynuyordu. Bir bakıyorsun Şalay oynuyor. Şalay'a bir bakıyorsun sol açık sağ açık. Bir bakıyorsun orada Singo oynuyor. Ya sen Sasha Boye'yi almışsın, Singo'yu oynatıyorsun. Alma. Alma, bu kadara da gerek yok. Abartmaya gerek yok. Sol tarafında var iki tane. Orada rotasyon yapıyorsun.
3: Sağda sorun yok muydu hocam ama hep?
2: Bence Şalay'da bir sorun yoktu yani. Bugüne kadar oynadığı maçlarda çok başarılı
0: vardı hocam. Sağ bek değil adam ya.
2: Ama değil hocam, yani bugüne yapıyor, kadar hep başarılı
0: yapıyor, hata yapıyor. Bana göre Sasha Boye alması doğru değil. Sasha Boye fizik olarak hazır değildi. Juventus maçı oyuna girdi, golü attı. Bu dediğin gibi Samsun maçı Sasha Boye'yle başlayıp önüne Şalay'ı koyabilirsin. Hemen müdahale etmen gerekir bu işte. 1-0'dan sonra. Tehdit vardı sana iki tane pozisyonda. Atamadılar karşı karşıya. Orada önlem alacaksın. Çık Sanchez diyeceksin abi, kusura bakma ya. Diyeceksin.
2: Ya işte sorun orada yani.
1: Sabah işte geri performansıyla işte transferde Liverpool'la da geçiyor diye konuşuluyordu yani bak.
2: Evet, ya ben... Şöyle bazen aldığın zaman olmuyor. Yığılma oluyor yani, doğru, o doğru. Zaman performans da düşüyor. Bazı oyuncularda performans düşüyor. Onu bilemeyiz biz. Ama biz gördüğümüzü söylüyoruz. Bazı oyuncularda var mesela. Osimhen bu kadar bak sakatlık geçirdikten sonra toparlamadı. Osimhen her an sakat da olsa bilmem ne de olsa gol pozisyonu geldi atar abi, öyle bir futbolcu.
0: Hocam çok çalışıyor, mücadele. Fenerbahçe maçının adamın en çalışkanı hocam.
2: Ya evet, zaten yani sen şimdi bir Osimhen'e yaslanıp koskoca Galatasaray'a gitmemesi gerekir. Neden? Ya senin aldığın bir Sané var. Barış Alper var. Yunus var şu anda
0: Barış
2: son haftalarda.
0: Barış da çok başarılı hocam. Bak, son haftalarda. Adamın kaçıncı maçı bu ya? Kimi takımda Ali Barış'ın?
2: Barış.
0: Adam yani ben size söyleyeyim robot olsa iflas eder ya.
2: Bravo Barış'ı, doğru söylüyor.
3: Levent abi Barış'ı satıyormuş Galatasaray.
0: Ya kim diyor Allah'ın seversen ya?
3: Nasıl kim diyor abi?
0: Ya bunlar hep dedikodu tezvirat, sosyal medya tezvirat satıyormuş yani ediyormuş.
2: Son haftalarda Galatasaray'ın ez cümle şunu yani söylüyor.
3: Teklif gelirse satmaz mı yani?
2: En kurtarıcı oyuncusu bak bu kadar şey oldu. Yunus var ya Yunus devreye girdi. Çok maçta Yunus devreye girdi. Tercih hakkını da Okan Hoca ondan kullandığı için yani doğru
1: kötü
2: yaptı.
1: Kötü oynadığı da çok oldu.
2: Bak Okan Hoca takımın orta sahasından biraz fazla oynadı.
1: Doğru.
2: Lemine Tora Saray'ı bozdu. İki maç
1: Yunus oldu.
2: Yunus oldu. Bak Lemine Torreira, Lemina ikisi bir arada oynamadı. Nasıl olsa biz maçları kolay kazanırız dedi ama orta saha kolay geçirdi Galatasaray'da.
0: Hocam Naga'yı aldın arada.
2: He?
0: Naga'yı aldın. Bir defa şunu söylemek istiyorum. Naga'yı aldın. Naga değil mi adı?
1: Niyaga.
0: Niyaga'yı aldın. Bir şey soruyorum. Niyaga oynamayacaksa niye aldın? Sen diyorsun yani transferleri yaptırdın diye. Asprelli'yi oynattın. Niye oynamayacaksa niye aldın?
2: Sen söyledin itiraz eksikleri gider.
0: Saşa boyu geldi. Doğru.
1: İşte, karıştırdı. Ben şunu söyledim. Aspiria'yı aldın. Mesela Aspiria transferi yerine üçüncü bir santrofor alabilirdin.
0: Evet. Onu yanlış söylüyorum. Ben mi söyleyeyim? Hani niye diyorsun ki sen başkan yani mısın, sportif direktör müsün? Sportif direktör olursam her şeye müdahale ederim.
2: Sana
0: sportif
2: bir soru.
0: Sportif direktör olursam, yönetici seçilmiş olarak olursam müdahale ederim.
2: Ben sana
0: müdahale edemediği için sorunlar oluyor böyle.
2: Gazeteci olarak
0: anlatabildim mi?
2: Gazeteci olarak çok güzel bir
0: müdahale
2: soru.
0: Müdahale edemedikleri için böyle oluyor.
2: Soru soruyorum. Çok güzel bir soru. Sen devre arasında bu kadar oyuncuların almasına ısrarla hep söylüyordun. Söyledim. Beraber programlarımda da söyledim. Sen Icardi'nin devre arasında yekin olsaydı gitmesini söyler miydin Okan Hoca'ya?
0: Nereye gitmesini?
2: Ayrılmasını takımdan.
0: Hayır söylemezdim.
2: Santrofor almak kaydıyla.
0: Ben santrofor alınması gidemezdi. Sözleşmesi vardı. Parayı ödeyecektin.
2: İsterse,
0: kalırdı.
2: İsterse bak bir şey ayarlansaydı gitmesini ister miydin Galatasaray'da?
0: Hocam istemezdim. Çünkü katkısı vardı. Onu kullanmak idare etmek. Ama sözleşmeler güçlü olması lazım. Bak hocam ben baştan bir şey söylemek
2: ben niye sorduğumu anladın
0: geçen
2: değil
0: sene
2: mi?
0: Gelecek sene için Galatasaray için Günay da kalabilir. Galatasaray'ın iki yerli arasına bir yabancı kaleci alması lazım.
2: Ben Icardi sorusunu bak,
0: Alanya'nın kalecisi oynuyor
2: Icardi
0: Victor 40 yaşında. Yabancı. Alacak efendim.
2: Icardi sorusunu niye sordum anladın
0: niye sordun?
2: Yani
0: hocam Icardi'den tam verim varken alamayacağını bildiğin halde Barış'la idare ederim diyemezsin.
2: Barış
0: dememelisin.
2: Değil, bir santrofor almak
0: hayır, öyle dedi yani hoca. Ben de diyorum ki bir santrofor almalıydın hocam. Ağırlığını koyacaksın. Ne dedi Tedesco? Bir santrofor sopa istedim almadılar dedi. Almadılar dedi. Adam tam konuşmadı. Gittiği zaman belki Almanya'da konuşacak.
2: Nerede
0: biz bilmiyoruz.
2: Dedi, istedim almadılar.
0: Kendi
2: nerede
0: dedi televizyonda. Kendi dedi.
2: Aldılar.
0: Bir sahayı bir stoper.
1: Sonraki toplantıda.
0: Evet. Almadılar demedi mi? Ben dinledim evet, ya.
2: Evet. Sıdıkı Şerif'i de kendisi ya istemiş.
0: Ya o alternatif.
1: Yani istedim ama ikinci planımızdı evet bizim diyor. Yani onun önüne adam alacak.
0: Ben şunu söylemeye çalışıyorum hocam bak. Bir santrafor alacaksın. Ya burada insan. Şimdi bir dakika. Şimdi bir şey söyleyemiyorum da.
3: Kayıt.
1: Kayıtlar geliyor şimdi.
0: Abi bak. Galatasaray'ın 4 forveti var. Tanju Koseçki, Hasan Erdal. Galatasaray'ın öbür santrforlarını saymıyorum şimdi. Saymıyorum. Hasan Kabzeleri, şeyleri, Ümit Karanları, Necatileri bak. Fatih Terim'in Ünal Asya dönemindeki santrforları kaç taneydi hocam?
2: Ben Fatih Terim'in
0: bak bir dakika. Elmander.
2: En az 3 tane vardır.
0: Necati. Şey Bursa'nın santrforu.
1: Bursa'nın.
0: Var da Sercan.
1: He.
0: Sercan.
1: Burak Yılmaz.
0: Bir de. Hayır. Çek milli takımı santrfor Baroş.
1: Baroş.
0: 4 santrfor vardı. Ben Amerika'yı keşfetmiyorum Galatasaray takımında. Geldikleri dönem saydım daha sana. Osimhen, Icardi. Ne dedik? Misli Başuay. Sonra kim geldi?
1: Morata.
0: Morata geldi. Affedersin ya. Peki. Bu ligin Avrupa'sı bakarken 2 santrforla gider mi? Ben sportif direktör olsam gitmez hocam. Kusura bakma.
1: Burada bir virgül koyalım. Doğru devam söylüyorsun. Edeceğiz. Serie A'dan maç özetleriyle araya gideceğiz değerli izleyenler. Saat başında artık futbol devam edecek.
4: Serie A'nın 35. haftasında 5. sıradaki Como 2. basamaktaki Napoli'yi ağırlıyor. İlk düdük mücadeleye ev sahibi Como başladı. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Niko Panzara'dan offside beklentisi var. Dumikas kaleci geçti. Dumikas vuruşu yaptı, çizgiden çıktı. Bayrak kalkmamıştı. Dumikas bulamıyor golü. Niko Paz atak tazeleyecek Como. Paz kaleyi denedi. Çok yukarıdan gidiyor şutu. Net bir fırsat. Como adına işte Niko Paz'ın kazandığı top. Offside yok. Anastasios Dumikas değerlendiremiyor. Geçti kaleci Milinkovic-Savic'i ama çizgiden çıkartıyor Amir Rahmani. Maçtaki ilk net şans Hasan Diao. Diao kaleyi düşündü. Vanya Milinkovic-Savic iki hamlede kontrol ediyor. Niko Paz ortayı yaptı, şimdi kafa dışarıya az farkla. Yeniden bakacağız. Ivan Smolcic sırtıyla dokunmuş. Az farkla dışarıya. Niko Paz Lobotka'dan kurtardı kendisini. Niko Paz topu taşıyor. Şimdi dengesiz Napoli savunması. Paz bıraktı Diao'ya. Hasan Diao vurdu. Milinkovic-Savic çıkartıyor. Gole yaklaşıyor yine Como. Hasan Diao. Vanya Milinkovic-Savic'i geçemedi. Alex Vaye. Baktı içeriye Vaye. Yaptı ortasını. Diao'ya doğru Hasan Diao. Müsait pozisyonda onlara yollayamıyor. Hasan Diao. Adrese teslim orta Alex Vaye'den. Kafayı vurdu Diao. Çerçeveyi tutmuyor. Pazdan pas Baturina'ya. Baturina dönüp vurdu. Vanya Milinkovic-Savic iki hamlede. Uzun boyunun avantajını yaşıyor burada. Vanya Milinkovic-Savic. Mikel Guti. Scott McTominay'e doğru, McTominay aldı önüne. Scott McTominay. Yapamıyor gol vuruşunu Scott McTominay. Altın bir fırsattı bu Napoli için. Tempo yükseldi karşılaşmada. Orta sahaların daha kolay geçilmesiyle beraber. Politano direkte patladı. Matteo Politano ile gole yaklaşıyor. Napoli direkten döndü. İşte Matteo Politano uzak direğe nişanladı bu şutu. İki top var sahada. Ve maçı da bitirdi Michael Fabbri. Como 0, Napoli 0. Mücadele başladığı gibi bitiyor.
5: İlk düdüğü bekliyoruz artık Airoldi'den. Allianz Stadyumunda Juventus Verona maçı başlıyor. Conceição korneri kullandı. Conceição şimdi yaptı ortasını, cezalarını Turam Kelly vurdu. Montipo'da kalıyor top. Cambiaso yerden Conceição, o bıraktı Locatelli. Locatelli vurdu top dışarıda. İyi bir organizasyon ama tam vururken ayağa kaydı. Biraz da baskı altındaydı Locatelli. Cambiaso. McKennie tek oynadı. Kenan. Kenan attı, çalımı gidiyor. Kenan yerden bıraktı Turam'a. Tekrar Kenan düşüncesi. Sekti top. Conceição vurdu Montipo. İki hamlede Montipo. Kalulu. Kalulu'dan bir ortadan. Kafa vuruşu, top direkten dönüyor. Bremer kafayı vurdu, top direkten döndü. Locatelli. Bremer. Büyük hata. Bovi ve gol. Çok büyük hata savunmada. Bovi topu ağlara yolluyor. Verona bir geldi, bir geldi. Tek kale oynayan Juventus topu ağlarında görüyor.

0: procesado. Cesao cezalığına geriye doğru McKennie havalandırdı. Kafa, top dışarıda. Arda arda duran toplar. Juventus'tan orta geldi yine. Savunmadan sekti. Kalulu vurdu. Top dışarıda. Vlahovic. Vlahovic ve gol. Sakatlıktan golle dönüyor. Harika bir gol atıyor Vlahovic. 62. dakika. Çözüm üretemeyen Juventus beraberliği yakaladı Sırp golcüsüyle. Vlahovic. Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha Edmundson. Radaric kafayı vurdu. Cambiaso. Bir orta daha Cambiaso'dan. Conceição vurdu Montipo ardından. Frenze korner atıyor topu. Yine Conceição, yine Montipo. Boga zorlayacak. Boga cezalığına girdi. Geriye doğru Locatelli. Vurmadı Conceição. Conceição vuruyor top dışarıda. Boca. Top kaybı. Karşı atak başlayabilir ama yine kazandı Boca ile Juventus. Şimdi Jegrova. Jegrova cezalığına. Jegrova. Top direkten döndü. Jegrova direkten döndü. Montipo'ya çarptı. Kaleye gitmedi. Şans anı Verona için. Jegrova işaret verildi. Jegrova topun başında. Jegrova yaptı ortasını tek yumruk Montipo'dan. Ve maç bitti diyor hakem. Juventus Verona ile 1-1 berabere kalıyor.
1: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Giuseppe Meazza'da Inter'in belki de şampiyonluk maçı başlıyor. Strefezza. Çekti Strefezza. Valeri Tek'te çok da güzel ortama. Dışarıya gitti Barakova'da.
2: Çok iyi geldiler.
1: Del Prato. Kaptanla pozisyona girdi Parma.
2: Offside'e çıkmayabilirmiş.
1: Barella ceza sahasına etkili orta Dumfries dışarıya. Barella süper kesti ama Dumfries dışarıya atıyor. İki kafa, iki pozisyon, iki sağ bek. Zielinski. Barella ortaya girdi. Ceza sahası Esposito döndü. Barella direkten topu alana mı gidiyor Suzuki? Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Acayip bir pozisyon. Büyük bir tehlike. Kalesinde Suzuki son anda. Şans her anlamda Parma'nın yanında. Şimdi Zielinski. Zielinski aradan Turam karşı karşıya. Turam! Marcus Turam atıyor. İlk yarı sonunda kilidi kırıyor Inter. Marcus Turam. Çok iyi geldiler. Carlos Augusto. Şimdi Martinez'den Di Marco'nun koşu yoluna doğru. Aldı Di Marco. Götürüyor Di Marco. Çevirdi arka tarafa. Şut dışarıya. Denzel Dumfries. Ordóñez. Baskı Lautaro Martinez'den. Yanında Barella, ona doğru pas. Barella çekti. Barella'dan yeniden Martinez. Martinez baktı kaleye. Çekti Martinez. Suzuki. İkinci gol gelecekti kaptandan. Bisek. Bisek arada Martinez'e çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi Mkhitaryan. İkinci gol Mkhitaryan. Baktım ya.

0: Darkwish hareketli. Elfeşe'nin Darkwish şimdi götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeşe ve gol. Fark biri iniyor ama bayrak havada. Bayrak havada.
1: İsabetli bir pas oldu Martinez'e. Martinez ayakta kaldı.
0: Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci Suzuki. Bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor Frattesi. Topa ilk temasında üçü atacaktı. Mücadele sürüyor. Artık saniyeler kaldı. Bonacina düdüğünü çalıyor ama 21. şampiyonluk için her şey hazır. Her şey hazır derken son düdük geliyor. İtalya'da 21. kez şampiyon Inter. Hakan'ıyla, Martinez'iyle, Di Marco'suyla, yıldızlarla dolu kadrosuyla İtalya'nın en büyüğü 21. kez Inter. Belki Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığını yaşadılar ama son haftalarda bu ligin en güçlüsü olduklarını gösterdiler. Ve şimdi söz Giuseppe Meazza'da.
2: Fabio Maresca başlatamadı maçı. Düdük çaldı Sassuolo. Milan mücadelesi başladı. Keyifli seyirler. Torşvet birebir mücadele. Torşvet zorladı. Yaşari düşürdü. Sürüyor oyun. Torşvet frenledi şimdi. Destek bekledi. Yerden pas. Tek dokunuş. Şut şansı. Ekstra pas. Gelişine gol. Şimdi aradan gördü Fofana Rabiot'u. Rabiot'un pası Salamakers. Hemen içeri ortama müdahale defanstan. Hidzes. Tomori. Lloriente çaldı topu. Tekrar aldı pası. Lloriente Tomori faul yaptı. Kart bekliyor haliyle Lloriente ve bu ikinci sarı kart. Tomori atıldı Milan 10 kişi. Dakika 24. Fabio Maresca atıyor Tomori'yi oyundan. Çok sinirlendi Tomori. Şimdi tek pas. O pas yerini buldu Lipane. En sola genişletti ucumu. Lloriente aradan iyi bıraktı. Torş ve tekrar Lloriente. Muhteşem bir gol. İkinci golü de buluyor Sassuolo. Lloriente ilk golde asisti yaptı. İlk yarıya başladığı gibi uçarak giriş yapıyor ikinci yarıya da Sassuolo. 2-0. Saatini kontrol etti Maresca.

0: Artı futbol devam ediyor değerli izleyenler. Önemli bir son dakika açıklaması var. Bu açıklamanın içinde sözü Levent Tüzemen'e bırakacağız. Levent abi sendeyiz.
1: Yani şimdi bugün pazartesi 18'e kadar Galatasaray'da başkan adaylarının son başvuru saatiydi. Aday olmamış. Aykut Başkan açıklaması var.
0: Tek adayla seçime Divan gidiyor başkanı, Galatasaray.
1: Evet. Oy şeyi de rengi de kırmızı olacak.
0: Evet, Dursun Özbek tek adayla
1: seçime gidecek. Pusula kırmızı olacak tek aday. Tek aday ilk defa olmuyor Galatasaray'da yalnız.
0: Son hatırladığın abi.
1: Son hatırladım, bende var burada bak.

0: Ben geleceği için sordum, biliyorum yani. Ünal Aysal. İki yıllık yönetiminden sonra seçime gidiyor. 1404 oy alıyor. O zaman bana sabah bir röportaj vermişti. Eğer dedi katılım 1000'in altında olsaydı tekrar seçime gidecektim. Bu bana güvensizlik anlamına gelirdi. 1404 oy aldı, geldi, katıldı.
1: Aynı tamam. Şeyle Dursun Bey karşı karşıya kalabilir mi?
0: Bence
1: az olmasıyla.
0: Oy sayısı, şey, üye sayısı da arttı. Seçime katılım az olur ama böyle 1000 küsurları geçer, yani 2000'leri bulur diye düşünüyorum. Benim bakış açım bu. Bunu yapmazlar öyle Galatasaray. O gün Ünal Aysal tek aday olduğu için zaten kazandı. Bizde sabahta manşet bu. Yani iki şeyde tarihi var burada bende. 1400 oy. Bana verdi röportajı o zaman. Ben sormuştum. Az kişi katıldı. 1000'in altında olsaydı seçime gidecektim dedi. Ben bunu güvensizlik olarak kabul ederim dedi. 1000'in altında kişi Dursun Bey oy atmaya gitmez. Daha fazla adam gider.
1: Hayırlısı olsun Sayın Başkanım.
0: Tek seçimde olacağı için bence çabuk biter.
1: Ama yönetimi daha tam da belli değil herhalde. Yani bir liste var ama.
0: Hayır, orada tam verdi, değiştiremez.
1: Değiştiremiyor.
0: Aykut Başkan'la konuştum. Tüzük var bende. Tüzüğü geçmişti. O tüzüğün maddesine göre. Hatta şuraya yazdım galiba onu ya. 13 küsur muydu? Bir şey vardı. O bilgisi var bende. İsterseniz konuşun da ben bulayım size.
2: Peki Levent abi o arada baka dursun, biz devam edelim.
0: 61.2. maddesi tüzüğün.
2: 61.2.
0: Teslim edip Dursun Başkan erken verdi. Tüzük geri listede değişik yapamıyor. Bugün 18'e kadar bir başkan adayı gerekli evrakları sunsaydı aday olacaktı. Turgay Kıran'ın adından söz ediliyordu falan. Ama başvuru olmamış. Demek ki başkan tek adayla gidiyor. Hayırlı olsun.
2: Evet, hayırlı olsun diyelim. Murat abi, o zaman ben de soruyu şöyle sorayım. Şimdiden yeni sezonu düşündüğün zaman aynı başkan, aynı teknik direktör, oyuncu grubuna da baktığın zaman çok değişiklik yapmadan mı Galatasaray'ın yeni sezona gireceğini düşünüyorsun?
1: Yani bir değişiklik, şimdi tabii 4 olursa 4 yıl arka arkaya şampiyonluk. Ama son maçtan, Samsun maçından sonra en çok ne eleştirildi? İşte takımda artık bir doyma mı var? Yani bazı oyuncuların bu şampiyonluk hislerinde, düşüncelerinde, motivasyonlarında bir düşüş olmuş olabilir mi? İşte kupadan elenen yine Galatasaray Türkiye Kupası'ndan. Bu nedenle takımda bazı değişimlerin ben bekliyorum. Yani mesela işte Icardi, yani büyük ihtimalle olmayacak. %99 olmayacak Icardi. Çok %1'lik bir sürpriz olmazsa bana göre. İlkay beklenen performansı gösteremedi. Bana göre sözleşmesi var ama bir çözüm yolu bulunursa Galatasaray'ın yeni sezonda kendisiyle olacağını ben düşünmüyorum. Kaan Ayhan yine aynı şekilde, işte Günay evet, geçen sene baktığında bir kahramandı ama şimdi bu özellikle son maçtan sonra çok ciddi eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Yine oynadığı başka maçlarda da, Uğurcan'ın oynamadığı maçlarda da performans olarak düşüktü. Yani
2: Günay biraz böyle şöyle şart düşebilirim abi. Çok iyi bir eldivenin arkasına aynı kalitede birisini koyamayacağın için, hani Günay'la Galatasaray yolları ayırırsa, ben kendi adıma söylüyorum tabii ki, bence Galatasaray hata yapmış olur.
1: Yani ben tabii ihtimaller tabii üzerine konuşuyorum. Yani. Yine programın ilk bölümünde Sanchez'i çok konuştuk. Yani bir teklif gelirse değerlendirebilirler. Ben Barış'la ilgili dedim, Levent abi bana kızdı. Bir teklif
0: yok ya,
1: gelirse...
0: Yok ya, ayıp ya, kızdı dedik mi?
1: Şakasına söylüyorum. Barış'la ilgili...
2: Hararetli bir anda diyelim.
1: Evet, yani. Barış iyi bir teklif gelirse Barış'ın bir satış süreci olabilir. Ben de burada... Evet. Ayrılması ihtimali olanlar ya da işte Ahmet, yani performansından yeteri kadar yararlanamayan bazı oyuncularla yolların ayrılacağını, bazı oyunculara teklif gelirse bunun değerlendirilebileceğini, Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmeyeceğini, şimdi bir de Torreira ile ilgili hani bakıldığında evet bundan önceki yıllardaki performansla bu seneki performansı değerlendirildiğinde çok az deniyor. Yani düşüş var deniyor. İşte bununla ilgili de işte özel hayatı deniyor, aşk hayatı deniyor. Bir sürü şeyler aslında bakıldığında yazılıp çiziliyor. Hatta iki defa, üç defa ülke

0: ediliyor. Yani Singo, ya yani bazı oyuncuların şeyleri var, takip edilen oyuncular var, gitme durumları olabilir. Bazı oyuncular zaten gidecek. Yani ben Galatasaray'da öyle 5 diyelim şampiyon oldu ki çok yakın, hala şampiyonluğa çok yakın bir takım ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Ben yine 5-6 tane çok gövdeli winner oyuncu transfer edileceğini ve takımdan da 5-6-7 tane ismin gönderileceğini düşünüyorum. Arada bir iki isme de eğer iyi teklifler gelirse, ekonomik olarak Galatasaray'ı mutlu edecek teklifler gelirse, bunların da satılacağını düşünüyorum. Ha, hocaya gelirsek, hoca bana göre kalmalı tabii ki. Yani ama onun kafasındaki düşünce nedir? Belki kariyerini Avrupa'da bir takımda devam ettirmek ister mi? Belki o da mental olarak gerçekten yoruldu. Çünkü özellikle bu sezon kolay bir süreç değildi. Yani işte bazı bir sürü şeyler çıktı, işte yok Manav'dan çıktı, elinde şu vardı, öbür tarafta bu vardı, yok işte malum otele gidiyordu, sabahlara kadar orada oturuyordu filan. Bir yandan kötü sonuçların alındığı maçlardan sonra, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zayıf takımlara karşı olumsuz sonuçlarda, açık şimdi hatırlayalım, yani istifa etsin gitsin, şöyle olsun böyle olsun diye de defalarca trend topik oldu, defalarca olumsuz yorumlar yapıldı. Bir insan bunlardan yıpranabilir mi? Yıpranabilir, ama kendisine yeni bir hedef de belirleyebilir. Yani ben der, futbolcuyken 4 defa şampiyon oldum, teknik direktörken 4 defa şampiyon oldum, kardeşim 5'i de olacağım, bu tarihim, benim heykelim dikilecek Florya. Yani bunu düşünebilir. Ben hocanın kalması gerektiğini düşünüyorum ve bir öyle bir ayrılık süreci beklemiyorum. Ama biraz önce oyuncularla ilgili ciddi bir değişim olabileceğine kanaatindeyim. Yani böyle bir değişim olur.
1: Hocam katılıyor musunuz?
2: Vallahi burada belirleyici olan tabii ki Okan Buruk'un durumu olacaktır. Yani ben 4 sene üst üste şampiyon olan bir hocanın oturup da orada ayrılacağını düşünmüyorum. Çok büyük bir teklif gelir. Bir yere gitmek ister, bir değişiklik yapmak ister. O noktada bir şey söyleyemem, ama Okan Buruk kalırsa, Okan Buruk'un gözlemlerini ben beğeniyorum. Yani oyunculardan verim alamadığı zaman kadro içerisinde tutmuyor. Bu açık açık öyle, bugüne kadar böyle oldu çünkü. Bu olayları da yaşadık mı? Biz yaşadık. Yani aldığı transferlerde popüler isim olmasına rağmen Okan Hoca hemen devre arası olmasa bile sezon sonunda hemen ayrılık şeyini yönetime iletti ve birçoğundan da ayrıldı. Bayağı da isimlerden ayrıldı. Yani çok Galatasaray'a katkı sağlayacağımız dediğimiz isimlerden ayrıldı. Tabii ki omurga duracak Galatasaray'da. Çünkü şöyle 4 sene üst üste kalan, oynayan bir takımda omurga kalmazsa yeniden yapılanma mümkün değil zaten. O tabiata şeyine aykırı yani.
3: Devasına... İşte hocam, omurga demişken de Davinson, Torreira, yani sezon
2: bak
3: boyunca
2: şimdi,
3: da
2: Davinson, Sanchez
3: biraz
2: kötü
3: bu durum sorgulandı.
2: Davinson Sanchez'in yaşı kaçtır? 31-32 olmuş mudur? Oralara gelmiş midir bilmiyorum ama.
4: 31
2: şu,
4: galiba.
3: 31 olmaz.
2: Şimdi bu daha çok genç. Atletik bir oyuncudur zaten. Görüyorsun, hepimiz biliyoruz. Ya bu seneyi böyle geçirmiş olabilir. Bazı dalgalanmalar oyuncular da olabilir. Her sene aynı performansı vermeyebilir. Ama senin güvendiğin, beğendiğin oyuncuysa, bunlar zaman zaman inişli çıkışlı grafikler olabilir. Ha, bir sonraki seneye daha iyi hazırlanma şansı var mı? Var. Çünkü bu sene Şampiyonlar Ligi'nde olsun bayağı uzadı işler. Türkiye Kupası'nda uzadı işler. Çok maç oynamış olabilirler. İki senede yoğun bir maç trafiği var. Bunların iyi bir tatil yapıp, iyi bir rejenerasyon devresi geçirip, bunları farklı şekilde psikolojik olarak da toparlayıp hazırlayabilirsin. Bu oyuncu 3-5 ay öncesine kadar 2-3 sene Galatasaray'da hatasız performans sergilerken bir anda bir düşüş varsa, takım halinde zaten o düşüş var. Onu tabii ki en iyi analiz edecek olan Okan Buruk ve ekibidir. Yani başkan da oturacak. Levent Düzemen'in söylediği gibi hocayla ilgili, hocaya diyecek işte bunları bu kadar biz sana önüne koyduk bunları. Ama hoca, neden bu kadar verim almadık? Neden daha önce şampiyon olmadık diye burada aslında öbür tarafta sorulacak öbür taraf var da, orası daha muamma. Sorabilir. Bunun orta yolunu bulun.

0: Olabilir. Ya ben Okan Hoca ile zaten gelecek sene de devam edeceklerini, şampiyon oldukları takdirde ben olmadan oldu demem. İki maç daha var. Okan Hoca ile devam edeceklerini düşünüyorum ve bu eksikleri, bizim burada yorumladığımız şeyleri bizden çok daha fazlasını veriler elinde olarak gördükleri için onlar daha sağlıklı karar vereceklerdir.
1: Evet, bakalım ne olacak.
0: Yani orada bir de Icardi şeyi var. Bak şimdi bu aslında var ya, takımın kimyasını bazen bazı oyuncular değiştirir. Şimdi Icardi'nin birçok oynadığı maç var. Bunu unutmayalım. Çift santrofor denediği, Osimhen'den ikisi denediği de kaybettiği maçlar var. Bu takımı demotive etmiş olabilir. Burada Icardi'nin fonksiyonları çok farklı. Icardi oynamasa bir problem. Yani oynamasa bir dert, oynasa bir dert. Çünkü önünde Osimhen var, oynama şansı var mı? Yok. Çift santroforu Okan Hoca denedi mi? Olmadı. Şimdi Icardi gibi figürü buradan yolladığın zaman onun yerine alacağın santrofor, ki Galatasaray hep Levent Düzemen deminden beri söylüyor. Yani söylemesine gerek yok. Biz de karşılıklı oynadığımızda hep 2-3 santrofor en az oynamıştır. Hatta Okan Hoca döneminde çoğu zaman olmuştur da bu sene Osimhen Icardi ikileminde hoca sıkıştı kaldı.
1: Doğru.
0: Oradan çıkamadı.
1: Doğru.
0: Ve oynattığı zaman da sıkıntı yaşadı. Oynatmadığı zaman da sıkıntı yaşattı. Sonradan oyuna soktuğu zaman da sıkıntı yaşattı. Bak bu diğer oyunculara sirayet eder. Dolayısıyla takımın kimyasını bozabilir. Bu bozulmadaki, ben demin Levent Üzemen'e bu soruyu bilerek sordum. Devre arası sen yetkin olsa Icardi'ye der misin, sana bir kulüp bulduk git diye. Ben olsam öyle
2: ama
0: yaparım.
2: Yeni oyuncu alırım yanına.
0: Bu abi ya, onu almak yani almak kaydıyla.
2: Niye gayrı? Aspirlerden birinin yerine santrfor alırdım.
0: Ha işte. Ben onu ama Icardi'yi yollayıp almak kaydıyla yapsaydı. Ya bak şimdi ben demiyorum, Okan Hoca bu resmi çekmiştir. Resmin büyüğüne, fotoğrafın büyüğüne bakacaksın. Ben de dışarıdan gördüğümü söylüyorum. Oynadığı zaman da bir sıkıntı oldu orada. Oynamadığı zaman da bir sıkıntı oldu. Bu kafaları karıştırdı. Diğer oyunculara da bu sirayet etti diye düşünüyorum.
1: Hocam Icardi gibi bir karaktere gönderelim demek. Bence
0: gönderelim
1: bir teknik
0: değil.
1: Adam...
0: Kim? Öyle değil. Gönderelim demedim. Anlaşarak...
1: Tabii ki.
0: Öyle gönderelim çok ağır bir kelimedir.
1: Hayır, Okan bunu düşüncesi olarak söylüyorum yani. Için. Kapalı kapılar ardından söylüyorum yani.
0: Kapalı kapılar ardından ona uygun bir yol bulup...
1: Ama teklif gelseydi burada, hoca
0: evet, yani,
1: hayır demez yani.
0: Osimhen varken oynatamayacağız deyip uygun bir dille birlikte bir ayrılık yaşansaydı Galatasaray'a belki de daha
2: ya
0: farklı
2: Icardi
0: bir şey...
2: bir yıl daha Galatasaray'da kalacaksa eğer, Galatasaray'ın şartlarıyla kalır.
1: Ancak.
2: Ve Galatasaray'ın koyacağı disipline göre hareket etmek zorundadır. Ben sana 5 gün veriyorsam 13 gün sonra gelemezsin. Bu bir. İkincisi, Ahmet Kutucu için kulüp ağırlığı diyeceklerdir. İlkay tutmadı. İşin gerçeği bu. Hatta benim Almanya'da görev yapan arkadaşım bile dedi ki, İlkay'ın bu kadar kötü oynamasına anlam veremiyorum dedi. Belli kendini sıkmıyor dedi. Bak kendisi
1: sürpriz
2: Almanya'da Hamburg'da şeylik yapıyor. Çalışıyor yani. Teknik. Ve şeyin bunların da kulübün falan arkadaşı. İşin gerçeği bu. Bu İngiltere'nin bir takım hocası var, Alman.
1: Tuel.
2: Tuel'in arkadaşı, kankası bu. Benim söylediğim isim. Şimdi Sacha Boey ve Lang'ı almayacaksın. Ben olsam almam. Almayacaksın.
1: O maliyetle Lang transfer olmaz.
0: Ama ben sana demedim. Sacha Boey'u almayacağız dedin de sen
2: transfer. Hayır. Mi? Şimdiki döneme almam o maliyetle. Evet. O maliyet 15-20 milyon lira verip geri almam. Lang için 28 milyon euroyu vermem. Kusura bakma ya. Türkiye'de adamlar, Avrupa'da birçok oyuncu var. Aspirle zaten yok. Niagara'yı aldın. Belki kullanacaksın. Belki şey. Kaan Ayhan Günay. Yerler olarak. Jankat'la görüşüyorlar ama Jankat Uğurcan'ın arkasıydı. Araya bir kaleci koyman lazım. Yabancı da olsun.
1: Kesin.
2: Oynayacaksın. Kaliteli bir kaleci alman lazım. Lemina, Sara ve Singo soru işareti. Neden? Çünkü Lemina'nın sakatlıkları var. Devam edip bir şey bilmiyoruz. Sara için transferler var. İngiltere'den teklifler var. Galatasaray mutlu edecekse gönderirsin. Yoksa faydalanırsın. Sara iyi bir oyuncu. Singo genç bir oyuncu. Ama 11 oynatacaksan tutacaksın. 70 küsür gün oynamadı biliyorsun. Sakatlığı vardı. En zor günlerde Okan Hoca'ya destek olmadı oyuncu. İşin gerçeği. Galatasaray takımı 400'te şampiyon olan oyuncu sayısı kaç abi?
1: Icardi.
3: Torreira.
2: Icardi, Barış, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Yunus. Bir de Okan Hoca.
1: Ben bir tanesini saydım. Yani.
2: Tamam, 6 tane oyuncu var. 6 oyuncu var, Okan var. Bu kadar basit. Şampiyonluk yaşamış oyuncu sayısını da öyle çok kolay boşaltamazsın. Bir tecrübesi var, bir hafıza kartı var. O final haftalarında nasıl oynanacağını bilecek insanlar var. Samsun.

0: maçını kabul eleştiriyorum ama Antalya maçı böyle olmaz. Sana %100 katılıyorum. Tamam mı? Ha, Galatasaray için iyi bir Mertens lazım. Kim bu adam? Düşünüyorlar. Bernardo Silva mesela. Manchester City'li değil mi bu?
1: Evet.
0: Bernardo Silva. 3 yıllık Galatasaray önerisinin 50 milyon euro olduğu söyleniyor. Gerçek bu. Ama bana sorsan ben Manchester'dakini alırım.
2: Bruno Fernandes'i
0: alırım. Ama o da çok maçı zor. İzlerken evet, dedi ki maç şöyle yorum yaptı spiker. Burada oynamak çok güzel, burada kalmaya devam edeceğim. Beni bırakıncaya kadar dedi. Yani Bernardo Silva takım arkadaşı ilk ayın biliyorsun. O da iyi futbolcu, bunu tartışmam ama ben diğer oyuncuyu tercih ediyorum biliyorsun. Benim bakış açım o.
2: Bence
0: şimdi burada şu bir gerçek var. Bazı oyuncular uzun sözleşmeler yapmayabilirsin ama bazı futbolcuların fiziksel performanslarından ve defansif akıllarından faydalanabilirsin. Nedir bu? Liverpool'un takım Van Dijk. Değil mi? Başkanın en çok istediği isimlerden bir tanesi bu. Anlaşırsan alırsın. Sol stoper oynuyor. Kanate sağda oynuyor. Kanate tam bir yanı şey, tehlike, mayın tarlası gibi neler yaptı son maçta gördüm ben.
2: Ki onu bile kaç yıl yani, toparladı yani
0: Van Dijk. Düşün. Van Dijk gibi değil mi? Oyunu okuyan, yüksek toplarda etkili, gol atabilen, pas atabilen, oyun zekası olan bir adam. Topla çıkışları mükemmel, arkada bir adam. Bunlara saygı duyuyorum. Ama onun dışındaki transferleri doğru yapmak lazım. Bu sene transferlerin başında Başkan Dursun Özbek olacak. Bak buradan söylüyorum. Başkan Dursun Özbek olacak. Yani öyle her şey geçerli değil. Devre arasında koydu tavır gibi. Lokman'ı almam, bu parayı vermem. Almadı. Ama Galatasaray yine büyük bir ihtimalle şampiyon olacak. Yanlış söylüyor. Yani evet. Iskals Antalya maçını Kasımpaşa'yı yansı şampiyon olacak. Yani şanslar 1-2-3 devam ediyor. Ama ben Antalya maçında şampiyon olacağına inanıyorum bence, Galatasaray takımına. Yani bunu Barış'ı Galatasaray takımı Murat Demir söyledi, şöyle söyledim. Barış'la iyi bir sözleşme yaptılar. Bir de hocam şunu net söyleyelim. Kante'nin aldığı parayı Avrupa'da hiçbir takım Kante'ye vermez. Suudi Arabistan hariç. Türkiye'de yabancıların hepsi kemiksiz alıyor hocam. Kemiksiz alıyor. Kemik yok için içinde.
3: Doğru.
0: Doğru mu hocam?
3: Doğru.
0: Bunlara bu paraları Avrupa'da vermezler. Kolay. O yüzden gitmekte zorlanıyorlar.
1: Yani vergi yani, ödemiyorlar onu belirtelim de. Vergiyi kastediyorsun.
0: Tamam, vergi ödemiyorlar.
1: Yani vergi ifadesini kullanalım
0: net,
1: da.
0: Net para kazanıyor evet, bunda. Net kazanıyor. Ben o işe karışmam diyor. Avrupa'da öyle değil. %50-60 yerler var biliyorsun.
1: %40.
0: Evet, evet. Doğru mu? %40 var. Bravo.
1: Minimum %40.
0: Ha, yani. Benim söylediğim bu Galatasaray. Murat'ın dediğine %100 katılıyorum. 5-6 belki ekstralarla 7-8 oyuncu olabilir.
2: Gidenlere göre
0: fakat
2: belki tablo değişecek.
0: Ama şampiyonluk yaşamış oyuncu nüvesini bozmamak lazım. Bu sene şampiyonluk yaşamak da bazı oyuncular için bir avantaj olacak. Çok zor bir sene yaşadı Galatasaray.
2: Doğru.
0: Çok büyük sıkıntılar yaşadı. 350 milyon euroluk kadronun bu işi çok önce bitirmesi gerekirdi. 12 maç oynadılar Şampiyonlar Ligi'nde. Öyle bir rakam az buz değil. 8 grup maçı. 2 geçtiler. Juventus 2'de Liverpool maçı var. Hepsi bunlar rakipler maçta. Hepsi deve dişi gibi rakipler. Kusura bakma yani.
2: Şöyle de bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun flash takımlarından Bodo kendi liginde şampiyon olamadı. Sporting Lisbon kendi liginde şampiyon olamadı. Karabağ kendi liginde şampiyon olamadı. Yani Şampiyonlar Ligi'nin de hani tamam major liglerdeki takımları saymıyorum ama yıpratıcılığı kesinlikle var yani.
0: Galatasaray'ın burada dut ağacı gibi silkelediği Atletico Madrid belki finale çıkacak. Nereden biliyoruz?
2: Yarın akşam öğreneceğiz.
0: Bilmiyorum ama bak aynı gruptaki takımlar şunu söylemeye çalışıyorum sana. Yani kolay birlikte değil. Hem tabii Atletico ki, Madrid, Juventus, Manchester City, hem Lyon Liverpool maçları artı Bodo bakarsan Galatasaray yenmesi. Bunlar Okan Hoca'nın artıları. İlk yarıda eksik kadroları vardı.
2: Şunu da ekleyeyim abi. Samsun Spor'un da deplasmanda yendiği Vallecano da belki konferans liginde finale çıkacak.
0: Evet.
2: Samsun'a da o anda
0: ayrı. Ben Samsun'u
2: hakkını
0: tebrik
2: verelim
0: ediyorum
2: yani o şekilde.
0: Ben tebrik ediyorum ama Samsun Başkanı'nın söylemine katılmıyorum. Samsun Başkanı ağır ifade kullandı maçtan sonra. Samsun Başkanı Galatasaray'a gelip Galatasaray'ın maçlarını izliyor Loca'da. Dolayısıyla bazen eylemlerle söylemlere dikkat etmek gerekir. Benim önerim bu.
2: Şimdi transfer demişken de Fenerbahçe'de de bir transfer girişiminin olduğu konuşuluyor hocam. Şimdi tabii ki Fenerbahçe şöyle bir son iki haftaya bakacak. Daha doğrusu bu hafta sonuna bakacak ama genelde artık yeni sezona bakıyor. Başkan kim olacak? Teknik adam kim olacak? Sergio Girassi ismi Fenerbahçe'de ön plana çıkmış durumda. Şimdi Girassi çok önemli bir isim. Tabii Dortmund'da, öncesinde Stuttgart'ta, Bundesliga'da son yıllarda sürekli gol atan bir isim. Önemli bir isim. şöyle düşünebilir Fenerbahçe taraftarı. Tamam, Giresi ile belki anlaşan var ama

0: Şimdi yeni gelecek yönetim evet diyecek mi? Yeni teknik direktör isteyecek mi? Orada da şöyle bir konu konuşuluyor. Bu yönetim hani golcüyle anlaşıp, Girasi'yle anlaşıp yeni yönetime bu anlamda bir rapor sunacak. İsterseniz tercih edebilirsiniz gibisinden. Nasıl bakarsın hocam eğer olursa Girasi transferine?
1: Yani bu oyuncuyu tabii ki herkes ister. Özellikle Fenerbahçe'nin santrofora ihtiyacı varken santroforlarından bir tanesi olur. Ama şu anda başkan adayları az çok zaten birkaç gün içerisinde belli olacak.
2: Kim olur başkan adayı hocam? Sen Fenerbahçe Camiası Kongre üyesi oldu işte, divan üyesi. Bilgin vardır diye soruyorum. Yani, çok yansımadı dışarıya da ondan.
1: Yani büyük bir ihtimalle Aziz Bey açıklar.
2: Evet.
1: Yani fazla uzun
2: süre. Mehmet Ali Bey açıklayacak galiba.
1: Yani Aziz Bey açıkladıktan sonra Mehmet Ali Bey açıklayacağım diyor.
0: İkisi birbirini daha bekliyor hocam.
1: Daha net bir şey ortada yok ama.
2: Hakan Bey var. Hakan Safi açıklayacak galiba.
3: O aday.
0: Ya Hakan Safi açıkladı.
1: Benim bildiğim net olan Aziz Yıldırım'ın açıklayacağı. Yani tahmin ediyorum birkaç gün içinde açıklar. Yani düşünmüyordu. Son anda düşünmeye karar verdi başkanlığı. Çünkü gelen isteklere karşı koyamadığını söylüyor. Yani eğer öyle bir teveccüh varsa da Aziz Bey bunu karşılar zaten, o başkanlığa adaylığını koyar. Yani elini taşın altına değil gövdesini koyar. Diğerleri konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Açıklama yapacaklar mı yapmayacaklar mı o konuda net bir şey söyleyemem. Ne Hakan Safi, Sayın Hakan Safi ben adaylığımı koyacağım falan diyor işte. Net bir açıklama olmadığı için ben bu konularda fazla şey yapmak yani istemiyorum.
0: Barış Göktürk bu arada.
1: Barış Göktürk de var, evet, evet o da olacak. Sürekli konuşmalarında söylüyor. Ama Aziz Bey açıklayacağı yönünde düşüncesi var. Yani düşünmüyordu, son dönemlerdeki gelen baskı üzerine açıklayacağını söylüyor. Yani bir çalışma yapar mı yapmaz mı onu göreceğiz ileride. Ben...
0: Camianın Aziz Yıldırım'a hocam ihtiyacı olduğunu düşünüyor musun?
1: Ben kesinlikle düşünüyorum.
2: Bir şey daha geldi. Hakan Bilal Kutlat ve Nihat Özdemir'i eklemeyi planlıyormuş Aziz Bey kadroya.
0: Güçlü bir yönetimle.
2: Evet, bir şey daha doğru geldi. Bir şey bilgi geldi buradan. Ben sana söyleyeyim. Tabii. Volkan Demirel'le ayrılmış Gençler Birliği. Onu bir soruştursunlar.
0: Bu önemli bir gelişme.
2: Bir soralım. Yani nasıl ben yani? Söyleyeyim
0: resmi sana. Resmi olursa biz de evet. Veririz.
2: Şeyde Bertu da Galatasaray temsilcisiyle görüşüyormuş Bertu. Onu da söyleyeyim sana. Bertu Yılmaz var.
0: Bertu Yıldırım.
3: Evet.
2: Görüşüyormuş.
3: Ha, Icardi'nin yerine Bertu.
2: Kimin?
3: Icardi'nin.
0: Yok, Icardi yerine değildir. Şöyledir o. Üçüncü golcü olarak Osimhen, Bertu bir de muhtemelen iyi bir santrafor da alır Galatasaray.
2: Icardi giderse Galatasaray yaban santraforunu kim olacağını görürsün.
0: Belli diyorsun yani.
2: Icardi giderse...
3: Gidecek Icardi.
2: Giderse, ben bir şey söylüyorum. Giderse Galatasaray santrafor kim olacağını görürsün.
0: Belli o zaman. İmzalar atıldı ya da anlaşmalar yapıldı.
2: İki tane, üç tane isim var. Böyle çok güzel isimler yani. Ben söyledim
3: Matlat
2: ne bileyim.
3: Abi bombayı o zaman.
2: Yok abi ben bir şey diyemem Allah abi.
0: Majörliklerden mi abi öyle bize, soralım en azından.
2: Ya süper majörliklerden.
0: Majörliklerden.
2: Ya şöyle söyle bak bir şey sana söyle. Bu çok sıkıntı yaratıyor. Bir şey bilgiyi paylaştığın takdirde sosyal medyada tık tık tık tık veriyor bu işlerde. Ondan sonra da olmadı bilmem falan filan oldu. Ya kardeşim parayı veren ben değilim. Adam gelmeyebilir, etmeyebilir.
0: Bu arada yönetmenimiz Ali'den güzel kurnaz bir soru geldi abi. Osimhen'in evet. Arkasında oynamayı kabul edecek bir santrafor mu diyor.
2: Hem Osimhen'le oynamayı hem de Osimhen'in arkası oynamayı kabul edecek bir santrafor.
0: Güzel.
2: Doğru bir
0: bu, şey. Ha, bu yani arada evet konu... Gençler Birliği Volkan Demirel'le yollarını ayırdı. Sıcak bu bir gelişme. Şey son iki hafta yani. Kala Gençler Birliği'nde yaşanan
3: yine. Bir kez geldi, gitti, geldi,
2: karar,
3: gitti.
2: Kırmızı kart gördü, atıldı. Belki ya. Maçlarda olmayacak. Atıldı maçta. Atıldı,
1: size evet. Garip bir şey söyleyeyim mi?
3: Atıldı da takımı için atıldı canım yani. Kendi
1: şey
3: keyfinden mi atıldı?
0: Nedir hocam?
1: İki maçlığına bir de kupa maçı var. Metin Diyadini getirirse de şaşırmayın.
3: Metin Diyadini yolladılar ya
0: hocam.
1: Ama işte Volkan Demirel'i de yollamışlardı. Metin Diyadin ki bak Volkan Demirel ayrılıncaya kadar performansı iyiydi.
3: Evet iyiydi.
1: Sonra ayrıldı Volkan kendi isteğiyle. Metin Diyadin geldi. Metin'in performansı da iyiken onu da ayırdılar şimdi.
3: Niye ayrıldığını biliyor musun hocam?
1: Bilmiyorum.
3: Yani oyuncuların parasını ödeyelim, taksitlerini, ücretlerini ya, ödeyeyim diye başkanla söyleyince arada böyle bir şey oluyor ve ayrılıyorlar.
1: Muhakkak bir nedeni vardır. Gelelim Fenerbahçe'nin durumuna.
0: Gelelim hocam.
3: Seçime gelelim hocam.
1: Seçimi...

0: Yani şu dediğini, Fenerbahçe başkan adayları şu anda zaten büyük bir görüşmeler, kendileri ne hazırlayacaklarına emin oldukları insanlar hazırlık aşamasında olsa bile her başkanın görüştüğü bir tane sporcu vardır. Ha bunu mevcut yönetim görüşüp de diğerlerine tavsiye ederse onlar da bakar yani, onların da eğer portföyüne uygunsa onlar da görüşür.
1: Girassi şimdi gibi bir isim hocam biraz şu anlamda zor olabilir. Şimdi Dünya Kupası olacağı için bonservisi var tabii ki.
0: Bonservis bedeli ne kadar? Var. Yani nasıl yani onu alıyor oradan?
1: Yani bonservisi herhalde varsa 25, 30, 35 hocam, bilemiyorum. Kaç, yani kaç o civarlarda bir şey düşecek.
2: Şerife hocam santrafor olarak.
0: 22 milyon euro.
2: Hani bir insaf ya. Ona vermişken keşke bunu önce de verseydin.
0: Ay şu anda Fenerbahçe'nin alacağı oyuncu söyleyeyim. Bunun üstünden söyleyeceğim.
1: Cümleyi tamamlayayım hocam. Şöyle, Dünya Kupası olacağı için de evet yine katılmıyor yani. Dünya Kupası'na gitmeyecek Girassi. Fakat Dünya Kupası'ndan sonra dalgalanma var ya, transferler, yerler boşalıyor, kaymalar. O kaymaları bekleyebilir oyuncular.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin öncelikle bir başkanını seçmesi lazım. Arkasından
2: patron olmadan bu transferleri konuşmamak lazım.
0: Bravo. Arkasından seçilecek başkan, seçime girecek ve seçilecek başkan Fenerbahçe'ye bu süreç içerisinde yapacağı tek şey net transferler yapmak.
1: 40 milyon euro piyasa değeri.
0: Ya bak şimdi şu anda Fenerbahçe'nin gelecek sene özellikle santrofor mevkisine bence paranın hesabı sorulmayacak. Oraya parayı yatıracak kim olursa olsun. Kim seçilirse seçilsin. Yani bu yanlıştan bir an önce dönmesi lazım. Şu mevcut yönetimin neden bu santroforsuz Fenerbahçe'yi bıraktı? Çok büyük bir muammaydı.
1: Evet.
0: En-Nesyri gibi bir oyuncuyu hediye ettiler. Sırf Kante'yi almak için böyle bir şey yapıldı. Şimdi şu anda kim seçilirse seçilsin Ömer, Fenerbahçe'nin hücum hattında 3 tane oyuncuya var ihtiyacı var. En az 2 tane santrofora ihtiyacı var. Eğer Asensio...
2: Hocam kimler gider onları da söyle. Değişim olur mu yani?
0: Gidecek oyuncular.
2: Olur mu hocam? Ben... Onları da söyle. Bak saniye, mesela biz Galatasaray'dan olasılıkları söylüyoruz.
3: İstemi açayım size.
0: Size söyleyeyim. Siz gazetecilisiniz.
4: Murat aynı zamanda kalabalık bir liste çıkacak gibi bak, böyle.
2: Ya Murat söylesin, bilgi varsa gazete yapıyor.
0: Ama şimdi bak, ben orada bir sorumlu gibi davranmak istemem. Şöyle, siz gazetecisiniz, aldığınız bilgiyi sunarsınız. Ama ben şu, bana kalsa orada ayrılacağım çok sayıda oyuncu var. En az 5-6 tane minimum.
2: Tamam hocam, bunu sordum.
0: Ha, minimum.
2: Sen olsan ayrılırız mı diyorum. Ayrılırım
0: en
2: diyorsun.
0: En az minimum 5-6 tane. Evet. Şu, kimse Fenerbahçe ah vah kötü şu bu demesin. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadrodur. İyi takviyeler yapıldığı zaman bak 4 tane 5 tane hücum hattında bir kere 2 tane santrofor şart. Deminden beri ne diyor Levent Zaman? Galatasaray'a bir... Ya Fenerbahçe'de eskiden kimlerle oynuyordu ya? Şey, Musa Sow, dikkat...
1: İşte Vebo, Sow kaç zaten yani? Sonsuz
0: Vebo,
1: şampiyonluk.
0: Yani böyle şampiyon olduğu kadroya bak sen ya. Tabii. Ya bunlarla oynuyordu. Fenerbahçe böyle santrforsu oynuyor. Bak en az 2 tane santrfor.
2: Kim aldı Vebo Sow kaydı?
0: He?
2: Kim aldı onları? Az Bey aldı değil mi?
0: Az Bey'in dönemi.
2: Bu kadar basit.
0: Şimdi Az Bey de o konuda çok şeydir. Yani diğer adaylar da açıklarsa, yani Az Bey olursa 2 tane ne santrfor. Bak kanat. Net kanat, net. Yani öyle Nene gibi soru işareti bir kanat değil.
1: Nene'ye 3 tane teklif var bu arada. Bu nesil.
0: Ha, Nene'nin şöyle bir avantajı var. Nene 23 yaş altı olduğu için yabancı kontenjanında onun yerini alabilecek bir oyuncunun yerine Nene'yi takas edip başka birisini alabilirsin. Sıdıkı Şerif var. Yaştan dolayı kalabilir. Ama hücum hattında 2 forvet bir kere şart. Bir stoper var ya, 2 tane stoper. Ben önceden tek stoper diyordum Ömer. 2 tane stoper şart. Neden şart? Bir kere Osterwald ile gelecek sene Fenerbahçe stoper mevkisinde onu alternatif olarak düşünmeli. Osterwald'i de Fenerbahçe sol bekte değerlendirmeli. Buraya geldiği mevki sol bek. Çünkü 2 senedir yaklaşık burada oynuyor ve çok ileri gidecek yerde hata sayısını çoğaltıyor. Orada aklı başında Skriniar var. Takımı toparlayan, dengeleyen bir stoper var. Ama onun yanına en az 2 tane daha stoper lazım. 2 tane santrofor lazım. Ha, kaleci konusu var. Ederson bu kafayla gider.

0: giderse Fenerbahçe'de gelecek sene kalma şansı olmaz.
1: Ama sözleşmesinden çünkü, de hocam çıkmak kolay değil herhalde.
0: Şöyle anlaşacaksın. Yani. Şimdi Ederson'un son maçlardaki görüntüsüne baktığın zaman ben buradan gitmek istiyorum gibi bir hava estiriyor. Tabii çocuğun içindeki duyguyu biz bilemeyiz. Onu da sormak, soruşturmak lazım. Belki
2: doğru.
0: Ayrılmak istiyordur. Ha, ayrılırsa bir kaleci almak şart. Fenerbahçe'nin dolu olduğu yer ortası. Ortasaya bir şey almaya gerek yok. Bak şimdi. Bazıları diyor ki 8 numara mesela. Ya en son maçta 8 numara kim oynadı Fenerbahçe'de? Fred oynadı. Biz az önce ne konuştuk? Fred olmazsa Fenerbahçe duman oluyordu İsmail Kartal'ın. Fredli, Fredsiz. Ya Fred'i maalesef Mourinho da bunu söyledi geçen sene. Fred bir anda yok oldu. Fred'i yok saydık. Şimdi Tedesco gitti, Fred ortaya çıktı. Şimdi kalan iki maçta da büyük bir ihtimalle Zeki Murat Göl'e Fred'i oynatacak. Ya Fred'in yaşı daha 32 ya. Niye Fred'den duruyor? Fred'in sözleşmesi biter gider, o ayrı bir şey. Genduzu, Kante, İsmail, santrofor iki tane alırsan Talisca'yı santroforda unut.
1: Peki hocam, sana Yusuf'tan çok güzel bir soru geldi. Hocam iyi söylüyorsun, güzel söylüyorsun da yeni yönetim 6-7 Haziran'da seçilecek. Temmuz'da Fenerbahçe muhtemelen ön eleme maçlarına çıkacak. Bu kadar transfer bu Temmuz'da nasıl yetişecek diyor Yusuf.
0: Fenerbahçe yetiştirir kardeşim. Bak hep o örneği veriyorum. Galatasaray şampiyon olmadan önce 13. sıradaydı. Takır takır transferleri yaptı. 13.lükten gelip şampiyon oldu.
3: Son dakikada geldi Icardi.
1: Icardi aynen öyle Eylül'de geldi.
0: Son dakika geldi, ilk dakika geldi.
3: Hocam,
0: geldi
3: burada mi? Önemli şöyle olan şu bak.
1: Galatasaray'ın Avrupa'sı yoktu o sezon.
3: Tabii Ömer, bir daha. Bravo. Ömer. Avrupa'sı yoktu. Bir de Murat'ta bu işlerin listesi var büyük bir ihtimalle. Oyuncuların gitmesi
0: ya
3: konusunda
0: demek
3: da.
0: Demek ki geliyormuş vardı. Yani. Icardi son dakikada olsa Fenerbahçe'de alacaksın.
3: Avrupa yoksa Galatasaray'ın hocam.
0: Ya olmasın, Avrupa'da Fenerbahçe'de olmuyor gibi görünsün. Var ama yok gibi. Olan mevcut kadroyla gitsin.
3: Nasıl olacak? 8 maç kafadan oynayacak kaldığında.
0: Anlatamıyorum. Fenerbahçe zaten onu oynayacak bir kadrosu var. Oraya kadar gelecek başkan zaten bunları bilerek Fenerbahçe'ye gelecek. Şu andaki başkan adaylarının zaten o kabiliyeti, o gücü var. Hepsi bunları yapabilecek güçte. Öyle Fenerbahçe'ye geleyim, santroforsuz devam edeyim diye bir şey başkan adayı ortaya çıkmış.
1: Ya herhalde olmaz yani.
0: Ya iki santrofor, iki tane stoper alacaksın. Bak bir tane de eğer sağ bekte Semedo ile devam edeceksen Semedo'nun alternatifini üreteceksin. Mert bunu hocam. İçeriden veya dışarıdan artı yerli oyuncu sayılarını çoğaltacaksın. Fenerbahçe gibi aidet duygusu, Fenerbahçe'yi benimseyecek oyuncuları sahaya süreceksin. Burada bak geçen sene mesela bu sene pardon oynamayan bir Kerem var. Belki seneye Kerem'i şahlandıracaksın.
3: Belki de gönderecek yeni yönetim.
0: Bak bilemiyoruz işte.
3: Bilemiyorsun
0: soru işareti vermedin bir şey. Evet. Bu kadar para mı harcandı sana? 50 milyon euro az bir para değil.
3: Evet.
0: Belki karşılığı var mı? Karşılığı yok.
3: Belki yetişen teknik direktör istemeyecek. Benim abi, planıma uymuyor diyecek.
0: Bravo,
3: çünkü
0: Mustafa
3: çok
0: var.
3: Büyük hocalarla görüşüyorlar deniyor.
0: Şimdi sol bekte. Archie Brown'la devam edecek misin?
1: Teklif var.
0: Teklif varsa onun yerine alternatif. Bak dedim Osterwold'i kaydıracaksın. İki stoper öyle alacaksın oraya. Sağlam duran stoper alacaksın.
1: Osterwold'e de hocam. Yani...
0: Osterwold'e sol bekte Fenerbahçe'de fayda olur. Ben bu iddiadayım.
1: Emin değilim.
0: Ona bir alternatif sol bek alırsın. Archie Brown'u yollarsın. Semedo'nun alternatif olarak Mert Müldür'le mi devam edersin? Bir tane bulur musun? Ama yerlilerden faydalanmak kaydıyla yerli oyuncularını tutarsın. İrfan Can var Kasımpaşa'da oynuyor. Orada takır takır oynuyor. Ya bu oyuncuların çoğunu maalesef ve maalesef o giden arkadaşlarımız Türk oyuncuları yok ettiler.
3: Hocam 19 yabancı geliyor Fenerbahçe'ye. 19 yabancı.
1: 20.
0: Kiralıktan
1: dönenlerle.
0: Kiralıktan dönenler. Şimdi bunların hepsini satabilirsin. Bak iyi bir pazarlamayla dönen oyuncuları satacaksın. Fenerbahçe'nin artık bu saatten sonra hata yapma riski yok. Gelecek olan başkan Ömer.
4: Oyuncu var 20'si yabancı.
0: Söylüyorum. Nokta atışı en az 4 tane 5 tane transfer yapması lazım.
1: Murat abi o sayıları senden alalım.
4: Ya şimdi bir kere kim gelirse gelsin.
0: Aynen
4: işi,
0: öyle.
4: İşi kolay değil. Yani hocam...
0: Çok zor. Ama anlattı, başarılı olacak bir durum değil.
4: Ya bir zaman lazım. Yani bu kısa, evet, kısa

0: vadede bir mucize gerçekleştirmesini kimse beklemese, şimdi zaten 35 tane oyuncu, 20 tane yabancı var geleceklerle beraber. Yani dönecekler. İşte Livakovic dönüyor. Kaleci İrfan Can Eğirbayt dönüyor. Diego Carlos dönüyor. Omer Fayat mı? Fayet mi? Fayet. Dönüyor. Bertu dönüyor. Emre Demir, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder.
1: Ya bu oyuncular yani bunlar, çok yabancıları sayı.
2: Tesis bile görmeden muhtemelen kulüpten yani, ayrılacak bu,
0: yani. Yani onun dışında zaten bunlar işte öyle. Ederson, Mert filan, her Livakovic 2028, ya Şikirhan 2029, Yiğit, herkesin bir kere çok uzun sözleşmeleri var. 2028, 2029, 2030. Böyle sözleşmeler var. 20 tane yabancı var. Sen bunun üzerine 5-6 tane de iyi oyun yabancı alacaksan, ki alacaksın, eder sana 25 tane diyelim.
3: Tabii.
0: Sen bu 25 yabancıdan da 15'inden vazgeçeceksin. Niye? Yabancı sayısı 10 artı 4 önümüzdeki sezon.
1: Değişiyor.
0: 10 artı 4 olacak. 10 tane şey, 4
1: belki
0: tane de...
1: Belki o da Futbol Federasyonu bir değişim yapabilir. Değişim.
0: Yok, 10 artı 4.
1: Kesin mi bu yani?
0: Kesin, 10 artı 4. Kesin. Yani bir ciddi bir mühendislik lazım. Yani bir binayı baştan aşağıya tekrar yapacaksın. Bir, iki, listenin birinci sırasına şunu yazacaksın. Olmazsa olmaz şu, ben şampiyon olmalıyım. Başka bir şeyim yok benim, seçeneğim yok.
2: Yıllardır İhtimalim o yazıyor zaten yok. Listenin ilk sırasında.
0: Tamam da şimdi yani hep oldu geldi. İşte biraz önce isimlerden konuşuldu. Bana göre Mehmet Ali Aydınlar'la Aziz Yıldırım birbirlerini bekliyorlar şu an. Eğer Mehmet Ali Aydınlar aday olmazsa ben Aziz Yıldırım da aday olacağını düşünmüyorum. Mehmet Ali Aydınlar aday olursa Aziz Yıldırım aday olacak. Yani birbirlerinin karşısına çıkacaklar.
1: Fakat ya, ne Yıldırım isimler çıkacak. Geçiyor Murat? Bana geliyor şimdi
0: yani,
2: gövdeli oyuncular diyorsun abi.
1: Hayır, yönetim olan.
2: Yani yönetim kurulu var.
0: Şimdi mesela Nihat Özdemir'in Mehmet Ali Aydınlar'a
1: Aziz Yıldırım'dan dediler.
0: Yok, ben Mehmet Ali Aydınlar'a
1: ben şeyi duydum, Mehmet Ali Aydınlar doğru mu Hamdi Ulukaya?
0: Onu bilmiyorum, onu duymadım.
1: Kobani'nin sahibi değil mi o?
2: Burada bir lise tabii evet.
0: Ya şimdi
2: lise savaşları da var.
0: Burada tabii yani iki tarafın bütün herkes şu anda aslında birbirini şey yapıyor, biraz yokluyor. Yani
1: Hamdi daha nasıl ediliyor?
0: Tam ısınmadı. Yani herkes bir şekilde çıkıp bana göre iki ya da üç adaylı bir seçim olur.
1: Dört adaylı
0: burada,
1: olacak.
0: Burada önemli olan teknik direktör. Gerçekten bu çok önemli. Yani
2: en hızlı işte, karar verilmesi gereken nokta.
0: En hızlı ve seçimin olduğu günün öncesinde ya da cumartesi yapılan son konuşmalarda çıkıp başka adayı diyecek ki benim teknik direktörüm şu. Bakacağız edeceğiz demeyecek. Bu çünkü kendisine bir nevi seçim kazandıracak belki de. Bu ihtimal. Şimdi bununla ilgili Mehmet Ali Aydınlar çalışıyor. Zaten medyada yansıdı. Bir Klopp'la işte bir görüşme, kendisi değil de başkaları üzerinden bir görüşme oluyor ama benim zaten anlaşmam var diyor. O başka bir
1: Conte diyorsun. Var galiba değil mi?
0: Yani Conte'nin ismi gündeme geliyor. Sonra şeyin ismi gündeme geliyor. O da kabul etmemiş. Chelsea'den ayrılan
2: Maresca.
0: Evet.
2: O City'yi bekliyorum.
0: Evet.
2: Diyor. Zaten aynen de öyle demiş. Muhtemelen Guardiola'dan sonra Maresca olacak yani.
0: Dün işte şey başkan adaylarından bir tanesi toplantı yaptı ya, basın toplantı. Genç olan, unuttum ismini.
2: Barış Göktürk.
0: O hani diyor ya işte yerli ve yabancı gibisinden. Onun gönlünde Montella yatıyor. Bana göre de Montella Fenerbahçe için harika bir seçim olur.
2: Kerem Aktürkoğlu'nu yani. Santrafor oynatmaya eğer devam birisi, eder mi?
0: Efendim?
2: Kerem Aktürkoğlu'nu santrafor oynatmaya devam
1: yandı.
2: Eder mi?
1: Şenol Uslu Ömer santrafor almayacak.
2: Aynı soru abi, aynı soru aklımdan geçti şu anda yani.
0: Ama tabi bu teknik direktör meselesi önemli bir mesele. Artı bu kadro mühendisliği çok çok önemli.
1: Evet ya hocam.
0: Üyelere bir şeyler, üyelere ya. Anlatmak önemli ve ekonomik güç çok önemli.
2: Kesin.
0: Para.
2: Kesin.
1: Vallahi Mehmet Ali Aydınlar'da bu para var.
0: Şunu da söyleyeyim de. Borç 27 milyar 293 milyon TL şu anda. Yani 515 milyon euro Fenerbahçe'nin borcu var. Eğer biraz önce bahsettiğim operasyonları, yabancı oyuncular, sözleşmeden çıkış, artı winner oyuncular almak, teknik direktör almak, vallahi onun için de 200 mi lazım, 300 mü lazım, milyon euro para lazım, sıcak para.
1: Mehmet Ali Aydınlar'da var ama değil mi? Sana Mehmet Ali Aydınlar'da bu para var.
4: Sana şunu söyleyeyim.
1: Geçmişte de Ali Koç'ta vardı.
2: Hakan Safi de öyle. Büyük yatırımdan bahsediyor.
4: Fenerbahçe'ye şu anda konuşulan bütün başkan adaylarının hepsi bu paraları verecek güçteler.
3: verecek güçte olmasa da hiçbirisi Fenerbahçe'ye aday olmaz. Hepsi değerli insanlar, önemli insanlar. Bunlar bunu biliyorlar, her şeyi araştırıyorlar. O güçleri olmasa zaten başkan adayı olmazdı.
0: Doğru söylüyorsun.
3: Bu zorlukların içinden kalkacak, güçlü bir şekilde çıkacak profiller hepsi. Ben hepsinin de hangisinin aday olursa olsun, hangisi kazanırsa kazansın Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracağını düşünüyorum.
4: Yani bakalım nasıl bir seçim olacak ama ben de yani 2-3 aday kesinlikle. Yani 3'ten aşağı çok olmaz gibi geliyor ama tabii birleşenler farklı karar sonunda çekilenler.
1: Bizim isimleri tek tek sorduğumda Şenol Hocam'a 4 isimden bahsetti öyle değil mi? Barış Bey'den bahsetti. Hakan Bey'den, Hakan Safi'den, Mevlid Ali'den, Aziz Bey 4 başkan
3: aday. Evet, 4 tane aday var.
1: Ödev var.
3: Aday şu an için evet. Aday adayı diyelim. Adaylıklarını açıklamamışlar. Tabii, anladım, oldukları anladım. İçin.
1: Ama bunlar medyada dolaşıldığına göre.
3: Konuşulduğu için.
1: Çünkü bir sürü görüşmeler yapıyorlarmış. Başka adayları belirli teknik adamlarla.
3: Ya tabii ki Murat'ın söyledikleri de burada çok değerli aslında.
1: Tabii.
3: Yani bu iş öyle kolay bir iş değil. Yani bu kadar travmalar geçirmiş. Kaç senedir hep ikinci oluyorsun. Bir de bu sene santroforsuz başlıyorsun. Ya burada yani seçilecek başkanın da işi kolay değil ama bu işi kolay aşmanın yolu da güçlü bir liderlik lazım oraya. O güçlü liderliğini koyacak bir başkan. Bunların, bu başkan adaylarının içerisinde hepsi böyle bu güçlü bir karakterler. Onun için ahlar vahlar bağlamaya gerek yok. Fenerbahçe bu tür şeylerin altından kalkmıştır. Yine bu başkan adayları doğru hamleleri yaptığı takdirde yine de kalkacak.
0: Hocam bir soru sorabilir miyim? Zamanımız var mı?
4: Var abi, ondan önce çünkü kısa bir şey söyleyeceğim sana. Buyurun. Bırakacağım. Fenerbahçeli taraftarlar da hani yazmışlar, doğru, onların da hakkını yemeyelim o anlamda. Fenerbahçe'de Nottingham'ı deplasmanda yenmiş dedim ya ben, Samsunspor Vallecano'yu yendi, Vallecano final oynayacak belki diye.
1: Nottingham'da
4: finale gidiyor, onu da söyleyelim, hatırlatma
1: doğru
4: geldi.
1: Doğru, ben de söylemiş olayım. O şeyin yani hatası. Tedesco'nun hatası. Değil mi? Nottingham beraber oynadılar onunla.
4: İlk maç tabii.
1: İlk maçta maç. Burada 3 orta sahayla o 2 ile oynadı. 3 ile orada oynadı. 2 mi ne? Halbuki burada yense turu geçerdi tabii yani.
4: Orada farklı oldu. Abi bir dakikamız var mı, sana bırakıyorum.
0: Hocam soracağım. Aziz Bey adaylığını resmen açıklarsa hoca adayı kim olur diyeceğim.
3: Oğlum belli adayı. Yani hiç uzaklara falan
1: Aykut Kocaman mı?
3: Uzaklara gitmeye gerek yok. Yani Aziz Bey açıklamadı ama yani sosyal medyada şurası burası onu gösteriyor.
4: Şenol Hocam bugün bulmaca gibi.
1: Aykut yani Kocaman mı abi?
4: Ser verdi sır vermedi yani.
3: Yani şunu söyleyeyim. Yani bence yani Aykut Kocaman doğru bir aday. İsmail Kartal doğru bir aday. Şimdi dediğiniz isimlerde Fenerbahçe'yi ayağa kaldırabilecek başka bir tane yabancı olursa, doğru bir aday olursa eyvallah, biz burada Jesus'un doğru aday olduğunu defalarca söyledik. Pereira'nın söyledik. Ama şimdi Mourinho'nun çok iyi bir teknik adam olduğunu ama Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmadığını abi söyledik.
1: Yönetim hatası. Yönetim kendi düşünceleri onunla seslenmedi. Olur mu öyle?
3: Detayına şey girmiyorum. Evet. Tedesco doğru aday değildi.
4: Peki.
3: Son doğru aday olmadığı hocam için de ayrıldı. Fenerbahçe'de başkan seçilecek kim olursa olsun onun yolu izi açık olsun.
4: Tamamlıyoruz artık futbolu. Levent Tüzemen, Şenol Uslu Ömer ve Murat Özbostan, ağzınıza sağlık diyelim bu keyifli 2 saat için. Sağlık, teşekkürler. Programın sonuna geldik. Mutlu akşamlar.
5: İşaret geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Korner kullanıldı. Geldi orta. Kafa vuruşu savunmadan. Bir kez daha içeriye. Zimzim attı. Gol! Yine attı. Buldu Zimzim attı. Allianz'da Haydinem rüzgarları esmeye devam ediyor. Maçın başından bu yana İstediği oyunu sahaya yansıtamadı Bayern Münih. Tabi bunda rotasyonun da epey bir payı var. Oyuncular ısınmaya gidiyor. Kimlerin olduğunu henüz tam göremedik. Bu arada savunma arkasına Eren geçti kaleciyi. Eren gitti, gol! Eren attı. Eren Dinci yarım saat geride kalırken Bayern Münih iki farklı geriye düşüyor yine. Faturayı çok ağır kesiyor Frank Schmidt. Aydın Anglar inanamıyor olan bitene. İnanılmaz. Üst üste iki maçta geriye düşüyor Bayern Münih. Allianz Arena geri dönüşün ateşini bekliyor. Goretzka vurdu gol. İşte o ateş. Leon Goretzka. 44. dakika sezonun ilk free kick golü Leon Goretzka'dan geliyor. Olise kullandı köşe vuruşunu. Leon Goretzka geri dönüşü tamamlıyor Bayern Münih. Goretzka Bayern Münih'i sırtına aldı. Tek başına beraberliği getirmeyi başarıyor. Allianz Arena ayakta. Goretzka'nın golü skora dengeyi getiriyor. 2-2. Goretzka kaldırı topu. Kafayla karşılıyor savunma. Goretzka açıldı önü. Leon Goretzka 3 kişi önünde. Kimmich önce düzeltti, sonra denedi. Kaleyi direkten döndü. Sekti top. Luis Diaz çalımı atamadı. Kimmich vurdu bir kez daha. Buş dönüyor geriye Ramay. Bayern Münih kaleye tehdit olmaya devam ediyor. Elle hareketlendirdi oyunu. İbrahimovic sol kanada bırakıyor topu. 3 kişi de geliyor Aydın Ayem. Ceza sahası Zivzivatse. Zivzivatse! Zivzivatse! Mükemmel gol. Dakika 76. Aydın Ayem bir kez daha önde. İnanılmaz. 2024 ruhu canlanıyor. Aynı skor. Aydın Ayem Bayern Münih karşısında 3-2 önde. Olise. Olise baktı kaleye. Olise gol! İnanılmaz bir son. Bir klasik. Bayern Münih dönüyor. Olise'nin golüyle. Ne adam ama. Ne maç ama. Michael Olise. Bir kez daha şaşırtmıyor Bayern Münih. Son nefeste, son dakikada Schmidt'in, Heidenheim'in bir şehrin umudunu dindiriyor Bayern Münih. 3-3, 6 gollü maç.
6: İlk düdük maça Gladbach başlıyor. Schöger. Yerden Stöger yine. Stöger dönerek vurmak istedi. Önü çok kalabalık. Atak sürüyor. Skelly. Kobel. Önünde seken topu iyi çıkardı Kobel. Stöger kesti içeriye. Bomboş vuruş ve topu alardı elveda offside. Çizgiyi çok önde kurdu Dortmund. Bu frikikte bakalım tuzağa düşürdüler mi Elvedi'yi? Evet. Evet. O pas. Hedefi bulmadı ama yine Gladbach'ta kaldı. Wright. Wright. Sert bir top. Kobel çıkardı. Tabakovic. Çok yaklaştı golü. Şimdi orta. Arkaya doğru geldi. Kafa gol. Gol geldi. Hayır. Oo, özür dilerim. İlk kez başıma geliyor. Gerçekten tamamen gol sandım. Yani böyle iç direğe, fileyi tutan yerdeki direğe çarptı sandım. Kamera tripoduna çarpmış sanırım. Çok son bir atak. Zabitzer, Rierson. Yerden kesti Rierson. Inacio vurdu ilk şutunu. Devre biterken çekti Dortmund. Bu arada Inacio yerde. Bir VAR incelemesi olur mu? Honora. Honora çevirdi ortaya. Tabakovic dışarıya gidiyor. Top süzüldü, süzüldü, dışarıya gitti. Reggiani bozuyor pozisyonunu. Girassi. Şimdi Brandt. Çok güzel geçti Brandt. Çaprazda Brandt. Kötü vurdu. Fabio Silva arkaya doğru çevirdi. Brandt dokundu Salih. Salih yüzünü dönemedi. Fabio Silva son anda. Bir dokunuş var mı kaleciden? Hayır, out.
7: Morin verdi pasını bir Verkaç. Geriye doğru çıktı top. Şut şansı, vuruş dışarıya. Engelhardt. Bomboş kaldı. Ancak dışarıya vurdu Engelhardt. Elvedi'den Onora'ya, Onora yerden çok iyi noktaya vuruş dışarıya. Bu da kaçtı Wright. Son anda kayarak dokundu Wright. Şimdi aradan pas, çok güzel pas. Tabakovic karşı karşıya. Tabakovic top ağlarda. Ama offside, offside. Sanki bir adım öndeydi. Tekrar bakacağız. Bakalım. Gol. Gol geldi. Gladbach Tabakovic'le öne geçiyor. Hak ettiler bu golü. Ve son dakikada geliyor, 90'da geliyor gol. Gladbach da bu golle beraber artık kümede kalmayı garantileyecek. Kazanırsa tabii, tutunursa skora. Dertli geçen, inişli çıkışlı geçen bir sezonda Bundesliga'ya tutunuyor bu galibiyetle. Dortmund'u 1-0 yendiler. Tabakovic'in golü.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Serhan Türk ve Taner Karaman stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ne hafta ama yani. Belki de bugün burada şampiyonluk konuşacaktık ama Trendyol Süper Lig bu sezon sürprizlerle dolu ve diyor ki ben bitmiyorum. Son ana kadar heyecan devam edecek diyor. Biz burada daha çok konuşalım, daha çok sohbet edelim, daha çok hesaplar yapalım diye belki de. Biz gazeteciler severiz tabii ki. Yarış sonuna evet. kadar devam etsin değil mi? Sürsün diye. Heyecan devam etsin diye. Enteresan sonuçlar. Hep konuşacağız hepsini. 3 saat birlikteyiz ama önce bir konuklarıma döneyim bakalım. Nasıllar, iyiler mi? Taner?
3: Gayet iyiyiz. Ne düşen belli, ne şampiyon belli. Geçtiğimiz haftayı da Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu için böyle İstanbul'dan uzakta geçirmenin verdiği bir futboldan uzak kalmanın rahatlığıyla bugün buradayız. Yine çok güzel bir organizasyon izledik Türkiye'de.
0: Evet.
3: Dünyanın her yerinden sporcunun olduğu, izleyenin olduğu, külliyede finalin yapıldığı, ilk kez yapıldı final külliyede. Müthiş bir Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu izledik. Hafta sonunda da yine müthiş bir ligle de süreç devam ediyor. Yeni haftada artık bir tarafta küme düşme hattında olacak gözümüz. Çünkü ligin sonuncusunun bile düşüp düşmeyeceği hala son iki hafta belli değil.
0: Ya, o da enteresan. Orayı da ayrıca konuşuruz
3: evet,
0: bu arada.
3: Şampiyonluk yarışında da küme düşme hattında düşmemek için daha doğrusu mücadele veren Antalyaspor Galatasaray'la oynayacak. Böyle enteresan bir rekabet ortamı var. Ve aslında şöyle kalan maçlarda bakıyorsunuz alt taraftaki takımlar Fenerbahçe ile Eyüpspor'un maçı var. Gençlerbirliği'nin Trabzonspor maçı var. Antalyaspor'un Galatasaray maçı var derken böyle rekabet altta da üstte de birbiriyle bağlantılı devam edecek gibi.
0: Serhan sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
2: Aslında Taner şey içindekini söyleyemedi. Biliyorsun Taner Kayserili. Kayseri'nin durumunu merak ediyor aslında.
3: Ben dün yayında
2: o yüzden o yüzden benim kafam rahat. Çünkü benim Kırşehirspor'um daha Süper Lig'lere gelemedi. Kırşehirspor PK Süper Lig'e gelirse
3: İnşallah
2: o zaman gelir. Düşünürüm. Şu an Taner Karakara düşünsün ne olacak diye.
3: Evet, Allah'ta
2: yardımcınız olsun. Bu açıdan öyle bakmak lazım. Zaten ilk önce düşecekleri söylüyor. Çıkacaklar, şampiyon olacakları evet, söylemedi.
0: Evet. Evet.
2: Yani bu hafta hayal kırıklığı olan bir hafta. Yani bir düğün evinin zehir olması gibi bir haftası söz konusu. Ama diğer taraftan da kafası rahat olanların da güzel geçirdiği bir haftadan bahsediyoruz. Yani biz de çalıştık. Bu hafta daha da yoğun çalışacağız. Bakalım mesaimiz nasıl olacak merak ediyorum ben de.
0: Ben de merak ediyorum. Bir yandan hafta içi de yoğun Ziraat Türkiye Kupası.
3: Evet.
0: Biliyorsunuz hatta bir saat sonra maç gününe girmiş olacağız. Beşiktaş'ın Konyaspor karşılaşması. Onun heyecanı finalde ilk finalist belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda. Diğer tarafta hafta içinde Şampiyonlar Ligi heyecanı var. Hı hı. Orada da rövanş maçları yine finaller belli olacak. O yüzden yine çok hareketli bir hafta hem sizi hem bizi bekliyor. Şimdi takımların sondan bir önceki hafta Trendyol Süper Lig'deki maçları, maçlar aynı saatte zaten oynanıyor. Yani büyük bir heyecanla sahne olacak hafta sonu da. Herkesin diğer maçta kulağı olacak bir yandan da yani. Hepsini konuşacağız. Bu hafta Galatasaray evinde Antalyaspor karşısında galibiyet alıp şampiyonluğunu ilan eder mi? Bu maç hangi sonuçlara gebe, neler olur? Biraz bunun üzerine de konuşacağız. Kutlamalar olası şampiyonlukta Serhan Türk'e soracağız neler planlıyor.
2: Hiç konuşmuyorlar bile şu an.
0: Onu şu an biz şu an bir dakika diyorlar.
2: Şu an onu bile konuşmuyorlar yani. Hatta
0: biz bunları bir konuşalım.
2: Bu
0: onu konuşalım. Bir yandan tabii ki bunu da yine sizin yorumlarınız önemli. Ex hesaplarınızda son sayfa etiketine yazın. Yani Samsun Spor deplasmanı Galatasaray'ın aldığı ağır mağlubiyeti nelere bağlıyorsunuz? Bunu da son sayfa etiketinde konuşmak istiyorum. Merak ediyorum. Şimdi bu kadar bahsettik. Yarış ne durumda? Bir haberim var. Haberimizde bir bakalım o şampiyonluk hesaplarına. Sonra sohbete başlıyoruz.
4: Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluk yarışında heyecan sürüyor.
5: Şut pozisyonu Torreira ve gol!
4: Fenerbahçe'nin 7 puan önünde Samsun deplasmanına çıkan Galatasaray kazanması halinde mutlu sona ulaşacaktı. Rakibine 4-1 mağlup olan Sarı Kırmızılar Fenerbahçe'nin de Başakşehir'i 3-1 yenmesiyle hedefini gerçekleştiremedi. Sarı lacivertlerin 4 puan önünde son 2 haftaya giren Galatasaray hala büyük bir avantajı elinde bulunduruyor. Sarı Kırmızılar cumartesi günü Ramspark'ta Antalyaspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray olası bir puan kaybında da son hafta Kasımpaşa deplasmanına lider çıkacak.
5: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
4: Galatasaray'a şampiyonluk için bir galibiyetin yanı sıra iki beraberlik de yetiyor. Sarı Kırmızıların Antalya Spor ve Kasımpaşa ile berabere kaldığı, Fenerbahçe'nin ise iki maçını kazandığı senaryoda iki ezeli rakip sezonu aynı puanda bitirecek. Bu durumda rakibine ikili averajda üstünlük sağlayan Galatasaray mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe ise şampiyonluk için deplasmanda Konyaspor ve Kadıköy'de Eyüpspor'u yenip Galatasaray'ın en az 5 puan kaybetmesini bekleyecek.
5: Gendouzi ve gol! Matteo Gendouzi!
4: Sarı lacivertlerin iki maçın birinde berabere kaldığı senaryoda sarı kırmızılar iki maçını kaybetse dahi ipi göğüsleyecek. Üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'sa Göztepe beraberliğiyle şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan

0: iki takımın sezonu aynı puanda bitirmesi durumunda ikili averajda üstün olan Sarı Lacivertliler rakibini geride bırakacak.
1: Ne hesaplar, ne hesaplar. Şimdi ama iki taraftan da bakacağız. Şimdi Trabzonspor şansını kaybetti. Tamamen şampiyonluk şansını. Artık ikincilik için de zora girdi aldığı sonuçla birlikte. Ama onu yine ikincilik hesapları üzerinden konuşuyoruz. Ama şampiyonluk kısmına gelince iki taraf kaldı. Fenerbahçe matematiksel olarak şanslı oynayan ve Galatasaray. Ama öyle bir durumda ki yani Galatasaray'ın işi gerçekten kolay. Hayır, rakibinden bağımsız zaten bu maçı kazandığı an şampiyon oluyor ama Fenerbahçe'nin yapacağı puan kayıpları Galatasaray maçlarını kaybettirse dahi şampiyon yapıyor. Burada şunu konuşalım. Taner, seninle başlayacağım. Buyur. Fenerbahçe en son hat-trickli, Talisca'nın hat-trickli galibiyetini aldı. Şunu demiş midir? Ki demiştir eminim. O derbiyi kazansaydık.
2: Tabii.
1: O Rize maçında son dakika golü yemeseydik.
2: Kara Gümrüğe yenilmeseydik.
1: Bütün bunlar. Şimdi Tedesco 3 maç kala gitti. Yani Tedesco'ya mı bağlanmalı? Tedesco'yla daha mı erken yollara ayrılmalıydı? Alakası yok mu? Biraz o taraftan başlayacağım seninle.
2: Şimdi birincisi sondan geleyim, Tedesco'yla yolların ayrılmaması lazımdı. Yani ayrılacaksa da yollar, yeni yönetime bırakması gereken bir Fenerbahçe vardı. Çünkü 3 maçın sonunda ligi Şampiyonlar Ligi playoff'unda da bitirebilirsin. UEFA Avrupa Ligi playoff'unda da bitirebilirsin. Bir şekilde şampiyon da olabilirsin. Bu kadar sanki hedefsiz kalmışçasına hocayı 3 maç kala göndermek zaten çok büyük bir riskti. Fenerbahçe yönetimi bu riski aldı. Finalinde de şimdi Samsun Spor yenilgisi, ben Galatasaray'ın Antalya Spor karşısında şampiyonluğu ilan edeceğini düşünüyorum. Fakat UEFA Avrupa Ligi playofflarına da kalabilir Fenerbahçe.
1: Evet.
2: Şimdi bir anda Şampiyonlar Ligi hedefinden UEFA Avrupa Ligi hedefine dönen bir Fenerbahçe'ye konu giderse bu sefer Tedesco ile yollar neden bu kadar aceleyle ayrıldı sorgulanır. Birincisi bu. İkincisi ben şunu söylüyorum, Galatasaray, Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray'a hediye ediyor. Etti daha doğrusu. Galatasaray iyi oyun oynamadı son dönemlerde. Evet, oynadığı maçlar var ama bir rehavet var. Bir Avrupa dönüşünde yorgunluk var. 60'ın dakikadan sonra Okan Hoca'nın takımı bir türlü fiziksel olarak toparlayamadığı gerçeği var. Kulübe cevap vermedi. Sakatlıklar hocanın biraz daha elini daralttı. Özellikle santrfor mevkisi ve savunma Samsunspor maçında da yani 1.5 civarında gol beklentisinde kalenizde 4 gol görüyorsunuz. Bu da işte Uğurcan sonrası ve savunmayla ilgili de problem yaşadığınızı gösteriyor. Ve fiziksel anlamda da Samsunspor maçında da gördük ki Galatasaray ikili mücadele kazanma üstünlüğü elde edemiyor. Driplinglerde 10'da 8 kayıp. İkili mücadelelerde ciddi bir kayıp var. Rakibin ayağından top çalamıyor, giremiyor ata ve Samsunspor gayet de hakkıyla bir galibiyet elde etti. Galatasaray adına devamı gelir mi? Ben bir yol kazası olarak göreyim. Antalya Spor karşısında Galatasaray evinde oynadığı bir maçta taraftarın önünde şampiyonluğunu ilan edecektir. Ama bu süreç Galatasaray'da bence yönetimin zihninde şunu canlandırıyordur. Galatasaray yenilenme ihtiyacı var. Bu yenilenme böyle 2-3 oyunculuk bir yenilenme değil. Oyun olarak yenilenme. Sistem olarak yenilenme. Hocanın geleceği Galatasaray'a dönük olabilir ama kendi kararı ne olacak bakalım. Çünkü teklifler alacaktır hoca mutlaka. Böyle bir 4 senenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar iyi oyunlar ortaya koyan bir teknik direktöre mutlaka teklifler gelecektir. Ama Galatasaray'ın 4. yıldan sonra bir dönüşme ihtiyacı var.
1: Şimdi dediğin yerden Serhan'a döneceğim. Geçen sezonlara bakınca Serhan Türk iyi bir Fenerbahçe hani, ama ondan çok daha iyi bir Galatasaray olduğu için daha çok şu konuşuluyor. Ya sen her şeyi yapsan da Galatasaray gerçekten fark yaratıyor. Yarışılamayacak bir hale geldi diye konuşuluyordu. İşte puan rekoru da kırsa Fenerbahçe bir level üstüydü Galatasaray. Ama bu sene Galatasaray çok hata yaptı. Bilmiyorum katılıyor musun? Ama Fenerbahçe de bu sefer daha çok hata yaptı.
3: Sana katılıyorum. Bu sene ligin sonuna geldiğimiz zaman kötü olan Galatasaray, daha da kötü olan Fenerbahçe vardı.
1: Evet.
3: Ama son 3 haftaya girdiğim zaman kafası daha rahat olan Fenerbahçe, kafasında şampiyonluk işte kutlamaları yapan, şampiyonluk kutlamalarında şarkısını seçen oyuncuların çıktığı bir maç, Samsunspor maçında oynayan Galatasaray şeklinde ayırabiliriz. Ya bir de şu enteresan, yani hani mesela hep Okan Hoca'yı konuşuyoruz, Okan Hoca'yı tartışıyoruz ya. Yani boş boşuna tartışıyoruz. Onunla ilgili çok önemli bir şey.

0: şeyler söyleyeceğim de biraz kendimi biraz daha rahatlatayım, öyle söyleyeyim. Çünkü zamanda hocanın yanına yaklaşamayanlar, röportaj almak için peşine koşan insanların hepsi şu an hocanın arkasından sallar hale geldiler. Sallayalım, biz de sallayalım. Eleştirelim, biz de eleştirelim. Ama hocalığına laf söylemek kimsenin haddi değil. O röportaj için peşinden koşanların hiç haddine değil. Bunu da söylemek istiyorum. Bir de şimdi ligin son haftalarına geldiği zaman seyir anlamında şunu söyleyebiliriz. Fatih Tekke dedi, biz üçüncü olduk dedi. Üçüncülü oluruz dedi. Zeki Murat Göle de dedi ki biz ikinciye olduk dedi. Bu anlamda zaten oyuncuları nasıl hazırlayacaksın? Her iki takımdan bahsediyorum. Nasıl oyuncuları motive edeceksin? Galatasaray'ın zaten kendi evindeki Antalya Spor maçı hem kendini gösterme karşılaşması hem taraftarıyla tekrar şampiyonluk kutlaması ve taraftarın önünde şampiyonluk için çıkılan bir maç olarak görebiliyoruz. Antalya'nın kaybedeceği çok şey var. Galatasaray'ın da kazanacağı çok şey var ama Galatasaray'ın da kaybedeceği çok şey var. Çünkü çok fazla tartışılan, Samsun Spor maçına çok fazla eleştirilen, haklı bir şekilde eleştirilen, kesinlikle hak veriyorum. Yani bu oyun bu olmaması lazım. Galatasaray'ın oyununda bu olmaması lazım. O zaman şu mantıkla gidersek, Galatasaray Fenerbahçe'ye kendi evinde kaybetseydi şu an neyi konuşurduk? Aynı şey Fenerbahçe için de söylüyorum. Doğru. Fenerbahçe için neyi konuşabilirdik? Yani insanlar ellerindeki nimetin nimetin değerini bilmiyorlar. Elindeki o cevherin değerini bilmiyorlar. Elindeki o cevheri aldıkları zaman da insanlar umursamıyorlar. Keza Fenerbahçe için, keza Galatasaray için bu. Şimdi Okan Hoca için gelirsek, Okan Hoca 4 senenin teknik direktörü, şampiyon teknik direktörü. Bana sorarsan Galatasaray şampiyon. Yine şampiyon diyorum. Belki bir hafta bunu teyir etti ama Galatasaray 2025-26 yılının şampiyonu. Ama oyun anlamında baktığımız zaman ben haftalardır söylüyorum.
1: Tabii çok sürpriz olur.
0: Yok Melike, bak seninle olan yayınlarda da söylüyorum ben. Yani şimdi herkes söylemeye başladı. Şimdi herkesin dilinde Galatasaray kabuk değiştiriyor. Ya ben bunu 3 hafta önce söyledim, 4 hafta önce söyledim. Galatasaray kabuk değiştirecek. Doymuş oyunculardan, isteksiz oyunculardan ve şampiyonluğu daha fazla aç ve daha fazla kendini göstermek isteyen oyuncu topluluğuna ihtiyacı var mı? Var. Ben buna katılıyorum. Hocanın kendisini geliştirmeye ihtiyacı var mı? Var. Hocanın yardımcılarını daha fazla yardımcı destekleyecek yardımcılara ihtiyacı var mı? Var. Hocanın form durumuna baktığımızdan son haftalarda biraz formsuzluğu var mı? Var. Ama hoca Galatasaray'ın hocası değil. Böyle bir şey mi olur? Bak hocanızı görüyorsunuz şekilde yazılara ben katılmıyorum.
1: İşte bir arkadaşımız
0: analiz etmiyor diyor Samsun Spor maçını. Al işte Burhan Can Terzi kardeşimiz çok güzel bir röportaj yaptı. Şöyle bir şey yok dedi. Galatasaray'ın analizini söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi diyor ya. Biz böyle bir şey yapabilir miyiz? Koskocaman Galatasaray'dan bahsediyoruz. İşte geldiğimiz noktada hoca sen bu malzemeleri verirsen olmaz. Ya biz mesela işte maç esnasında tamam Güney'i yuhlayabiliriz. Güney'e kötü performans göster diyebiliriz. Osman'a ne diyeceğiz? Belki günahının bedeli Osimhen'in yaptıkları olabilir. O kesin öyle yani. Osimhen o pası, saçma sapan pası vermeseydi biz Günay'ın farklı bir durumunu konuşurduk. İlk golde hatalar var mı? Var. Niye? Çünkü elimizde iyi bir Uğurcan olduğu için biz şu an Günay'ı çok fazla eleştiririz. Diğer tarafta hoca Sané'yi alıyorsun. Sané'yi aldığında bizden eleştiririz. Çünkü Sané de dedi hoca beni niye alıyorsun? Oyun anlamında baktığı zaman çift forvet olan Samsun Spor elini kollayarak sallayarak geldi. Orta sahadaki kurguyu çok fazla tartışırsın. Stoperdeki Davinson Sanchez'in 5,5 milyon euro alan Davinson Sanchez'in performansını tartışırsın. Ama o konucuya tartışmamız için o konucuya bu şu anki geneliyle, şu anki son durumuyla tartışmamak lazım. 4 sene boyunca yaptıklarını da konuşmak lazım.
1: Tabii.
0: O yüzden diyorum 4 sene boyunca röportaj için peşinden koşanlar, 4 sene boyunca hocam hocam deyip de bir şeyler kapmanın peşine koşanlar şimdi sallamanın peşine gidiyorlar. Ben de burada şerhimi koyuyorum.
1: İstikrar diye bir şey var. Şimdi bugün bir paylaşımda gördüm. Dört büyüklerin 2022'den bu yana hoca çalıştıran hocalar.
2: 15-16 hoca.
1: Tek başına Okan evet. Hoca. Tek başına bu süreçte yani. Bu bir başarı. Başarının da ötesi bir şey. Yani doğru. Artık efsaneleşmiş bir figür oldu Galatasaray'da teknik direktör olarak bana göre Okan Hoca. Bu sene ki yani çok düşük bir ihtimal. Olamasa bile şampiyon başarısını bu perdeleyecek bir şey değil. Tabii ki büyük haber olur, büyük olay olur. Yıllarca konuşulur belki ama bu geçmişte yaptıklarını silecek bir şey değil. Şimdi maça dönelim. Biraz Taner sana oradan geleceğim. Tabii. Mesajlarınızı not aldım, okuyorum ve

0: Onlara da döneceğim. Son sayfa etiketine yazmaya devam edin. Samsun Spor maçı çok hikayesi olan bir maç oldu.
1: Doğru.
0: Günay'ın kartı olsun, Samsun Spor'un farka gitmesi olsun. Bu arada Samsun Spor'un da başarısını hafife almayalım. Sadece Galatasaray'a karşı değil, şu son virajda rakiplerini özellikle büyük takımlara yaptığı Trabzonspor'la kupada da gerçekten büyük bir performans örneğiydi. Penaltılara giden karşılaşmada, yani bu kadar da yorucu bir tempo içerisinde ligde de iyi sonuçlar alan bir Samsun Spor'dan bahsediyoruz. Beşiktaş'ı da mağlup ettiler. Yani gerçekten bu sezon vurgulu bir şekilde konuşulması ve övülmesi gereken bir Samsun Spor var. Hocalar değişiyor ama takım değişmiyor. Konferans liginde de iyi bir serüven geçirdi. Daha da iyi olabilirdi. Ligde keza öyle. Kupada da çok ileriye gidebildi. Yani bir Samsun Spor gerçeği de var. Bu da gölgede kalmasın diye o taraftan girdim. Haklısın. Biraz maçı konuşalım seninle de Taner.
1: Şöyle, yani maçla alakalı Samsun Spor tarafı bir kere dersine çok iyi çalışmış. Yani Okan Hoca'nın bu maçı analiz etmeme ihtimali yok. Sadece diğer taraf, Okan Hoca'ların karşısında olan Samsun Spor tarafı, hocanın tezlerini önden öngörüp çok rahat bir şekilde antitezleri sahaya sürdüler. Ve birinci dakikadan son dakikaya kadar neredeyse, ki olay 4'ten de öteye gidebilirdi bu arada Samsun Spor için. Yani bu bir gerçek. Ve bu tablonun ortaya çıkmasına sebebiyet veren etkenlerden bir tanesi de Samsun Spor'un bu maça çok iyi hazırlanmasıydı. Çok motive çıktılar ve onlar için de çok önemli bir vitrin karşılaşmasıydı. Çünkü evlerinde Galatasaray'a şampiyonluk kutlatmak da istemeyecek bir camia var aynı zamanda.
0: Şimdi kim Samsun olsa, Spor hangi gibi, takım olsa istemez tabii.
1: Özellikle
0: ki
1: yani Samsun gibi bir köklü bir camia bunu hiç istemez. Ve
0: en son nerede oldu bu? Hangi takım başka bir statta şampiyonluk kutladı? Yani, hatırlatın bize.
1: Anadolu'da kimin hatırlayamadım şu anda. Anadolu'da nerede şampiyon?
0: Anadolu'da var birkaç örneği. Var, benim var de aklımda var ama en yakınını soruyorum. Ben çalıştığım dönem Beşiktaş'ın Gaziantep'te var. Oradaydı.
2: Galatasaray'ın her yerde bir şampiyonluğu var yani.
0: Orada bir garanti değil.
1: Bu çok
0: Fenerbahçe'nin var eski, yine Samsun'da.
1: İşte bu çok istenecek bir şey değil.
0: Değil.
1: Ve Samsun Sporlular çok motive bir şekilde çıktılar. Doğru oyun oynadılar. Galatasaray'ın defolarını iyi gördüler. Serhan Türk de bahsetti. Bir kere Galatasaraylı oyuncuların da akıllarının bir şekilde daha fazla sahada olması gerektiğini düşünüyorum.
2: Mesela yani Galatasaray Konya'da ve Ankara'da oldu.
0: Evet.
2: Bir de Samsun'da olmasını bekliyorduk.
1: Yani burada Galatasaray yaptı. Akılların daha fazla sahada olması gerekirken muhtemelen bazılarının aklı Dünya Kupası'nda, bazılarının aklı şampiyonluk kutlamalarında, işte bazılarının aklı hangi şarkıyla sahaya çıkacaklarıyla alakalı farklı farklı düşünceler. Okan Hoca'nın da eleştiri noktasında dönemlik performansları eleştirilebilir ama 4 yılın bütününe bakacaksak, şimdi 4 sene üst üste şampiyonluk elde etme potansiyeli olan bir teknik direktörün de tarihi bir başarı elde ettiğini unutmamak lazım.
0: Evet.
1: Ben Okan Hoca'nın yerinde olsam 5. seneyi de görürüm.
2: Okan Hoca'yı zaten görmek istiyorum.
1: Rekoru kırarım. Ama Okan Hoca'nın niyetini değiştirebilecek teklifler de geleceği kesin. Yani bugün daha kapısını çalmamış olan Premier Lig'den takımlar ya da Serie A'dan takımlar Dünya Kupası öncesinde hocaya hocam acaba mı diye gelebilirler.
0: Evet.
1: O zaman işte akıldaki niyet bir anda değişebilir.
2: Aman Taner, bunları söyleme, linç ederler.
1: Yok, ben öyle bir kaygım
2: yok. Aman.
1: Bu futbolun gerçeğidir. Yani, o yüzden
2: futbolu bilmeyen adamlar bin tane şey yazıyorlar.
1: Süper Lig'den bir teknik direktöre, Premier Lig'den, Serie A'dan bir teklif gelirse de büyük gurur duyarız. Okan Hoca da bunu sonuna kadar hak ediyor.
2: İşte Arda Hoca'nın yaptığı.
0: Baksanıza Arda Hoca'nın yaptıkları. İki kulvarda da yani inşallah.
1: İnşallah. O yüzden yani gidişat buraya doğru gidiyor. Yani burada Galatasaray taraftarları da Okan Hoca'yı tabii ki sarıp sarmalayacaklar. Ama hocayı bu performansıyla tutmak da bir yerden sonra kolay olmayacaktır. Ama eleştiri olur. Dünya Kupası'ndan döndüğümüz zaman 2002'de Şenol Güneş'in kıyafetleri eleştirildi burada.
0: Evet. Doğru.
1: Avrupa'dan takımla oynanmadı ama diyen hala o dönemlerde yazarlar vardı.
0: Hala diyorlar.
1: Anlatabiliyor muyum? O yüzden eleştiri hep olur. Hani bir söz vardır ya, kimin söylediği diye. Ona bakmak lazım. Ve bugün Galatasaray'ı eleştireceksek evet, dönemlik eleştirelim. Galatasaray şuna bakması lazım. Neden bugün Fenerbahçe, hatta Trabzonspor son dönemdeki puan kayıplarını yaşamasa bu haftalara daha stresli girecek bir Galatasaray senaryosuyla karşı karşıya kalabilirdi Galatasaray'ı. Kendi içinde sorgulaması lazım. Bunu sorgulamazsa önümüzdeki sezon zor geçer Galatasaray'da. Galatasaray bugün bir gerçek var. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hediyesi var şu bugün Galatasaray'a.
0: Tabii.
1: Kaybettiği puanlarla.
0: Yani şey diyoruz ya, maç maç sayıyoruz. Evet. Her

0: sene vardı ama 1-2 maç ve Galatasaray kayıpsız da büyük ölçüde çok az ve özellikle sezon başı biraz bocalayan bir Galatasaray, sonra hiç kayıpsız giden bir sürekli yukarı. Şimdi çok inişli çıkışlı ama bunu rakipleri değerlendirebildi mi? Hayır.
1: Ve şunu söyleyeyim. Devre arasında Fenerbahçe tarihinin en kötü transfer dönemlerinden birini geçirmeseydi.
0: Doğru.
1: Birinci sınıf golcüden...
0: İyi başlayıp çok kötü gitti.
1: Üçüncü sınıf santifor pozisyonuna kadar düşen bir Fenerbahçe son adam pozisyonu olmasaydı bugün Galatasaray'ın yarıştaki durumu da daha böyle baş başa olabilirdi. Ya Galatasaray bunu da hesaba katması lazım. Yani bugün gelinen noktadaki performans mıdır Galatasaray'ı sadece liderliğe iten? Hayır. Rakibin ne yaptıkları da Galatasaray'ı bugün lider yaptı.
0: Doğru.
1: Trabzonspor'un üst üste son haftalarda kaybettiği anlam veremediğim puan kayıpları.
0: İnanılmaz yani beraberlik, mağlubiyet, yine beraberlik.
1: Son 3 haftası takım lider
0: olacak belki. 3 beraberlik bir mağlubiyet
1: de
0: olması lazım.
1: Fenerbahçe'nin keza aynı şekilde Karagümrük'le başlayan serüveni ve Tedesco'yu göndermeler, santiforlarını göndermeler. Yani biraz Galatasaray burada şans faktörünü de yanında olduğunu bence hissetmesi lazım. Ve bugün Galatasaray eğer ki senaryo şimdi şöyle tersten yazalım. Galatasaray bu performansını sergiledi. Aynı puanda, aynı oyunları oynadı vesaire. Trabzonspor'un son 3 haftada 3'te 3 yaptığı senaryoyu düşünelim. Çok zor bir şey değildi bu.
0: Evet, hiç değil.
1: Ya da Fenerbahçe'nin daha kayıpsız geldiğini düşünelim. O zaman bugün Galatasaray'la alakalı konuşulanlar ne olacaktı? O yüzden biraz bu işin doğasında durumları da değerlendirmek, süreçleri de değerlendirmek varsa ben süreci değerlendireyim. Galatasaray adına sürecin son dönemi biraz daha rakiplerinin yapamadıklarıyla gelen bir liderlik senaryosudur. Bu yüzden de yaz transfer dönemini nedenleri iyi görerek geçirirse Galatasaray önümüzdeki sezon rakiplerinin ne yaptığına bakmadan yine liderliğini devam ettirir.
2: Ya söylemeyeceğim ya ki. Düşün, Taner'den alıyorum pası.
0: Al, güzel.
2: Düşün, Fenerbahçe'deki kendi evinde Fenerbahçe'yi kaybediyorsun. Ardından da Samsun deplasmanını kaybediyorsun. Taş üstünde kalmazdı. Her 3 sene boyunca şampiyon olan, 3 sene boyunca başarılı olan ne hoca kalırdı ne yönetimi kalırdı. Ama şu anki geldiğimiz noktada yani 4. senesine giren bir Galatasaray var ve en fazla eleştiren de Galatasaray var. Aslında Galatasaray'ın oyunu değiştirmesi lazım, kabuğunu değiştirmesi lazım. Ben buna katılıyorum. Ama diğer anlamda Galatasaray'da biraz da takdir edilmeyi hak ediyor. Tamam kötü oyun ama bu sene de çok zordu. Onu da görmek lazım yani.
0: Şimdi biraz izleyicilerimizin sorularına bakalım. Onlar neler düşünüyor? Yine sohbete devam edeceğiz. Benim Süper Lig'deki diğer takımların da bu yarışa etkisi üzerine size sorularım olacak çünkü. Selman Bey diyor ki hocam analiz yapıp 4-1 kaybettiysek daha da kötü. Keşke şampiyonluk modunda analiz yapmadan çıkıp kaybetseydik. Samsun Spor biraz daha isabetli şut atabilse 7-8 olabilirdi şeklinde bir yorum yapmış.
1: Ya karşı tarafta maça onlar da analiz yapıyorlar. Bu iş bir satranç müsabakası gibi aynı zamanda.
0: Kim kime hükmedecek?
2: Ya bir de şöyle görmek lazım. Samsun'da iyi bir Alman ekolü var.
0: Yani doğru ve devam ediyor.
2: Giden geleni öneriyor. Yani şu an gelen hocaya öneriyor. Bir de fizik kondisyonları çok iyi. Bir de şunu görmek lazım şimdi. Samsunspor hem şampiyon bir Avrupa'da hem de kendi bizim Süper Lig'de mücadele ediyordu. Oyuncuların çoğu sakatlanmıştı. Bir de sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Bir anlamda maç kaybeden bir Samsunspor haline geldi. Sonra toparlandı. Toparlandıktan sonra da Galatasaray karşısına geldi. Galatasaray'da Samsunspor maçını çok fazla önemsedi. Ben nasıl şampiyon olurum dedi. Fenerbahçe'de ben olmasam da Fenerbahçe puan kaybeder. Ben yine şampiyon olurum dedi. Sonrasında da ezimeti yaşadı yani Galatasaray'ın durumu.
0: Sorun oyuncularda değil. Her gelen futbolcu düşüyor. Bunun sebebi idman yok. Çalıştırmıyor takımı Serhan ya abi. 4 yıldır ne oynadığı belli değil takımın. 6 ayda bir süper yıldız alıp kurtarıyor Dursun Başkan Okan Buruk şeklinde Yavuz Karaçoban'dan bir eleştiri var Okan Hoca'ya. Okudum.
1: Haksızlığın da olduğu bir eleştiri olduğunu düşünüyorum.
0: Bence de.
1: Yani şöyle yani bir kere şunu söyleyeyim. Amili takımın kondisyoneriyle Galatasaray'ın kondisyonu aynı kişi. Vural Hoca. Amili takımdaki kondisyonel pozisyonunda olan kişiyle takım böyle mükemmel fiziksel performanslar, oyunlar ortaya koyuyor. Güç seviyesi ortadayken bir şey mi değişti? Mükemmel bir ekip var Galatasaray'da. Ha, takviye gerekiyor mu? Muhtemelen gelecektir ama öyle çalışmamalar, analiz etmemeler, böyle bir şeyin zaten bu seviyede olma ihtimali yok. Karşı tarafta da bir takım var. Onlar da elbette ki çalışıyorlar. Onlar için de

0: çok önemli bir vitrin maçı olduğu için de daha iyi hazırlanmışlar. O bir gerçek.
1: Mehmet Ürkü demiş ki Melike Hanım, Serhan Bey'e sorar mısınız?
2: Soralım.
1: Her büyük maç sonucu bir sonraki maçta takımını ya puan kaybetmesi ya da kötü futbol oynaması sadece motivasyonla açıklanabilir mi? Şimdi derbi sonrası, Şampiyonlar Ligi sonrası diye hesaplıyor. Tamam. Genelde böyle bir durumu var Galatasaray'ın. Evet, buyurunuz.
2: Ya tabii ki bu futbolun doğasında olan bir şey. Bunu söylemek lazım. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi Osimhen'le Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray'ı ikiye ayırdık. Ne oldu? Osimhen vardı, ne oldu? Ya bir de öyle konuşmak lazım. Yani futbolun doğasında var. Ne zaman iyisin? Karşına rakibinden daha iyi olduğun zaman iyisin. Rakibin iyiyse yapacak bir şeyin yok. Yani Galatasaray'ın geri dönüşleri tabii ki sıkıntılıydı. Özellikle Avrupa geri dönüşlerinde toparlanamayan bir Galatasaray vardı. Ama ben bu derbi maçından sonra toparlamayan Galatasaray'ı bir rehavet olarak açıklayabilirim. Yani öteki tarafta insanlar yazıyor işte, arkadaşlarımız yazıyor. O konuca takım iyi çalıştıramıyor, antrenman yapmıyor. Ya ben göremedim ki siz nereden gördünüz Galatasaray'ın antrenman yapmadığını. Ya tamam, 60 dakikadan sonra düşen Galatasaray var mı? Var, bunu görüyorum. Ama 60 dakikaya kadar da işini bitiren Galatasaray vardı, bunu da konuşmak lazım. Ya tamam, Galatasaray'ı eleştirelim. O konucayı yerden yere vuralım. Ya tamam, eyvallah, ama yani şunu da görelim yani. Şu Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu, 24. şampiyonluğu, 23. şampiyonluğu kim yaptı? Yani yoldan gelen Ahmet Efendi mi yaptı? Taner mi yaptı? Taner sen mi yaptın? Okan Hoca yaptı.
0: Parmağım yani. Yok.
2: Belki sen yapmışsındır belki.
1: Benden her şeyi bekleyin.
2: Ha, kondisyonlar senden.
1: Benden her şeyi bekleyebilirsiniz. Evet, güzel. Yani bazı eleştiriler tabii ağır ama...
2: Eleştirelim, hiç sıkıntı yok. Hakaret etmeyelim. Bir, ikincisi ise... Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim.
1: Yunus Emre ve Akif var, rejide editör arkadaşlarım. Akif'in de hatırlatması oldu. Şampiyonlar Ligi oynayan takımlar, Akif dedi mi hatırlatan, yanlış söylemiş. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların genel düşüşü de söz konusu bu haftalarda. Bir tek Galatasaray için de geçerli değil bu. Bu açıdan da bakmak lazım. Hatırlayın yani bu seviyede zaten çok olamıyoruz. Olduğumuz zaman da o takımların mutlaka ligde performansına yansıyor buna. Ve bu kadar ilerlemeye rağmen şampiyonluğu gösterse de Galatasaray, yani yine büyük başarı deriz.
0: Ya şöyle, tabii takımların, ben iki gün önce program... larımızdan bir tanesi de ifade etmiştim. Birincisi mental olarak ciddi bir yorgunluk var. Ve burada Şampiyonlar Ligi serüvenini yaşamış takımların hedefini bir yere koyduktan sonra buradan liglerine döndüklerinde bunu biraz tükenmişliği elbette oluyor. Bu yani tükenmişlik sendromu denilen konu aslında bunun altında yatan sebeplerden biri olma ihtimali var ama bunu daha detaylı bakmak lazım. Ama bir ikinci nokta ise yorgunluklar. Kolay değil. Mayıs aylarına kadar tempoyu hep yukarıda tutabilmek. Bugün Okan Hoca da ifade ediyor. 60 dakikadan sonra evet. Yani oyun çözülüyor fiziksel olarak. Ama kolay bir tempodan bahsetmiyoruz. Bu kadar uzun süre ve sakatlıkların da verdiği etkiyle beraber kadroda revizyonları birincisi yapamıyorsunuz. İkincisi de bazı oyuncuların takımın içerisindeki ilk 11 performansını tam olarak ortaya koyamamasının etkisiyle beraber kadroda değişimlere gidemeyen bir Okan Buruk da var. Bu da tabii ki o yoruyor. Yani oyuncular şimdi normal şartlarda ne yaparsınız? Şimdi işte zaman zaman kesti hoca. Ne yaptı? Lemina'yı kenarda bekletti. Torreira'yı biraz kenarda bekletti. Sakatlıklar vardı. İlkay'ı oynattı. Fakat oyunun kimliği oyuncuların değişimiyle birlikte bambaşka bir yere gittiği için ve bunun üstüne bir de sakatlıklar eklendiği zaman mecbur kalıyorsunuz bazı adamları oynatmadan eski oyununuzu devam ettirmeye. Galatasaray'ın transfer döneminde belki de dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi bu olacak. Birincisi Mertens tarzında bir 10 numarayı Galatasaray'ın yakalayamamış olması sezon içinde problemdi. Yunus Akgün'ün sakatlığı burada ikinci bir problemdi. İlkay Gündoğan'ın bir türlü Galatasaray seviyesinde bir ilk 11 performansı ortaya koyamamış olması üçüncü bir problemdi. Şimdi bu üç problemin üstüne bir de orijin olmayan bir sağ bek problemi yaşayınca, yani orada Singo'dan, işte Sasha Boy'dan, Şalay'dan, şimdi Şalay'ı getiriyorsunuz, performans alıyorsunuz ama Şalay'ı oraya getirdiğin için ön taraftan adam eksiltiyorsun. Önde bir sıkıntı yaşıyorsun. Şimdi Singo sakatlık problemi istediğini veremiyor. Sasha Boy'u getiriyorsun, istediğini veremiyor. İlkay Gündoğan'ı getiriyorsun, senin asıl istediğin oyunu ortaya koyamıyor. Mertens'ten sonra benim elimde Yunus Akgün var, onunla ben hücumu organize ederim diyorsun. Yunus da sakatlık yaşadığı için orada da problem yaşıyorsun. Bu sefer bu kadar fazla denklemde sorun yaşadığın zaman doğal olarak oyun 60'tan sonra çözülüyor.
1: Ben de şuradan geleceğim. Şimdi az önce soracağım dediğim soruya geleceğim. Yine seninle başlayıp öyle Serhan'a döneyim. Bir kere geçen yıl Bu kadar çok Anadolu takımı var mıydı Galatasaray'a zorluk çıkaracak seviyelerde top oynayan, ya da Fenerbahçe'ye, ya da Beşiktaş'a, ya da yine Trabzonspor'a dahil ediyorum. Şimdi ben sayınca bakıyorum, puan kayıpları yaşanan maçlara, hepsi için geçerli değil bu arada. Özellikle Galatasaray'ın yaşadığı. Şimdi bir Kocaeli Spor'dan bahsediyoruz.
0: Tamam.
1: Bir Samsun Spor apayrı tutuyorum zaten. Göztepe ayrı. Konya Spor. Böyle bir Konya Spor var mıydı geçen sene mesela? Hayır, yoktu. Alanya Spor yine inişli çıkışlı da olsa. Bu takımların sayısı artınca bu sezon bence bunun da etkisi oldu. Puan kayıplarına bakarsan yani yanılmıyorum bence. Konya Spor mağlubiyeti, ki Konya Spor şimdi hani Trabzonspor'dan da aynı şekilde puan aldı. Eledi Fenerbahçe'yi. Yani bu takımların da bu sezonki ekstra performansı bence aldıkları puanlar hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe bu arada hiç beklenmeyen maçlarda da puan kaybı yaşadı ama özellikle Galatasaray'ın kayıpları biraz ligin, bana göre bilmiyorum, takım bazında kalitesi son geçen 2-3 sezona göre biraz daha iyi.
0: Şimdi şöyle, birincisi saydığımız takımlar birer camia.
1: O da var.
0: Şimdi Konya Spor bir camia, Göztepe, Kocaeli Spor, Samsun Spor, bunlar devasa camialar.
1: Evet.
0: Bu kadar büyük köklü camialara karşı oynamak elbette birincisi kolay bir iş değil. Deplasmanda oynamak hiç kolay bir iş değil. Galatasaray'ın ilk puan kaybı yenilgisi Kocaeli Spor.
1: Kocaeli Spor.
0: Deplasmanıydı. Yani 12 adamla oynuyorlar. Samsun Spor 12 adamla oynuyor. Ya böyle bir camialarla oynamak birincisi kolay bir iş değil. İkincisi bu takımların hepsi bir hedefe oynuyorlar bu sezon. Geçtiğimiz yıla göre bu sezon işte son 2 hafta ne düşen belli ne şampiyon belli. Herkes bir hedef doğrultusunda oynuyor. Küme düşme hattında 7-8 tane takım var. Acaba düşer miyim diye son haftalara giren. Bu kadar fazla takımın hep hedefte olması da doğal olarak müsabakaların seyrini de değiştiriyor. Kimse avlu atmıyor. Herkes oyunun içerisinde kalmaya çalışıyor. Düşmemek için 7-8 tane takım oynadığı maç. Şimdi mesela şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı var. Galatasaray'ın Antalyaspor maçı var. Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı var. Bunlar hep küme düşme hattı maçları. Aşağıdaki takımlarla maçlar. Ve bunlar da çok zorlu geçecek. Yani geçtiğimiz yıla göre bir, ligdeki camiaların sayısı, köklü takım sayısı arttı. İki, hedefler hep devam etti. Kimse havlu atmadı. Hedefsiz takım sayısı neredeyse belki 2 belki 3.
1: Evet.
0: Bu da tabii ligin akışını biraz etkiledi. Güzel de oldu.
1: Serhan, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu sezon Anadolu takımlarının aldığı puanlar büyüklerden. Bu ekstra analiz yapılabilir bununla ilgili.
2: Yok, ekstra analiz yapmaya çok fazla gerek yok. Yani biz mesela Fenerbahçe'nin çok saçma bir şekilde puan kayıplarını çok fazla konuştuk. Galatasaray'ın puan kayıplarını çok fazla konuştuk. Ama şunda bir gerçek, herkes büyük olan ve favori olan takımları yenmek ister. Bu anlamda da iyi performans gösterir. O maçları iyi hazırlanamaması da takımların hem mental olarak hem de fiziksel olarak eksiklerini ortaya çıkartır. İki takımın da defoları vardı. O defoları da değerlendiren hocalar olarak görmek lazım. Mesela bu hafta Karagümrük'ün mücadelesini düşünmek lazım. Bak, Karagümrük her ne kadar düştü, tamam eyvallah, ama mücadele anlamında bir varlık göstermeye çalışıyor. Antalya Spor'a bakalım, mutlak puan kazanması lazım kendi evinde. Ama Alanya Spor'u puan kaybediyor. Yani evet. Bunları çok fazla konuşmak lazım. Ama en önemlisi ise yani hani Galatasaray'dan puan, bu puanları kaybetmez dediğimiz Galatasaray çok fazla puan kaybetti. Bu Fenerbahçe bu puanları nasıl kaybeder dediğimiz Fenerbahçe'de bu anlamda saç baş olurdu. İşte dedik ya, en basitini söyleyelim. Bırak şeyi, Kasımpaşa maçını, Rize maçını, Karagümrük maçını. Sen Galatasaray kendi evinde yenseydin o derbi karşılaşmasında çok farklı bir senaryo konuşabilirdik diyebilirim.
1: Ya tabii oralara baktığımızda bütün ligin tamamında şöyle işte Fenerbahçe açısından bakınca evinde Kadıköy'de kazanabilirdi derbiyi. Berabere bitti.
2: En basitinde yakın gelecekten bahsettim. Yakın geçmişten bahsettim.
1: Hadi Rams Park'taki o statta maç kazanmak kolay değil ama Okan Hoca'ya bu kadar yüklenilmesi doğru değil. Mehmet Tarık Parlak'ın mesajı. Çünkü Galatasaray o kadar maç yaptı. İllaki performans düşüşleri yaşanabilir. Rehavet de olabilir. Ama sonuçta şampiyonluğa giden bir Galatasaray var
2: ya,
1: diye bir
2: Okan Hoca yorum. Rekor kırmış. Rekor. Rekorlar kırmış Okan Hoca Galatasaray tarihinde de. Kendi
1: şimdi şampiyon
2: rekorlar
1: olduğu
2: kırmış.
1: Takdirde yine rekoru egale edecek.
2: Geçen sezon rekor kırmış bir hocadan bahsediyoruz. Ve Türkiye tarihine baktığımız zaman 8 şampiyonluğuyla Fatih Terim, 5 şampiyonluğuyla Okan Buruk olacak. Ardından 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özdezci oluyor. Yani hem kendi rekoru

0: rekorunu kırmış, hem kulüp tarihi rekorunu kırdı geçen sene. Ben Okan Hoca'nın bu sene çok formsuz olduğunu, sona doğru geldiğimizden formsuz olduğunu, çok demeyeyim, formsuz olduğunu ve takımın da şampiyonluk havasına girdiğinden dolayı böyle puan kayıpları ve böyle hayal kırıklığı oluşturduğunu düşünüyorum. Yani bence haftaya bütün her şey çözülür, haftaya barışmalar olur. Kendi evinde o şampiyonluğu kutlayan Galatasaray'da Okan Hoca da bağıra basılır, oyuncular da bağıra basılır. Ama herkesin bir defteri kitabı olacak. O defter kitabı sezon sonu, o da herkesin defteri açılır. Ona göre artılar, eksiler yazılır. Ama ben tekrarlıyorum ve yaklaşık 3 haftadan beri tekrarlıyorum. Arkadaşlarımız bir haftadır tekrarlamaya başladı sosyal medyada da, haber bazında. Bir kabuk değişecek, kabuğu da göreceğiz. Bir de mesela bu haftanın şöyle bir artısı daha vardı. Ben bunu da söyledim. Şimdi Galatasaray'ın şampiyonluk primi 5 milyon euro. Eğer Galatasaray şampiyon olursa oyunculara 5 milyon euro dağıtılacak. Ama Fenerbahçe maçının soyunma odasına girdiği zaman hoca, başkan 5 milyon euro prim vaat etti. Sırf Fenerbahçe maçını kazandıkları diye. Ve 5 milyon euronun 2,5 milyon euronun hemen çarşamba günü yatırıldı. O haftanın çarşamba günü hesaplarına yatırıldı. Yani motivasyon bu olması lazımken bu bile motive edemediyse, o zaman oyuncu şunu düşünüyor. Ya ben şampiyonluk kutlamasına çıktığı zaman podyumda yürürken hangi şarkıyı çaldırsam? Poçiyi mi çaldırsam? Koçiyi mi çaldırsam? Ya bunları düşünüyor.
1: Var mı bir şey?
0: Var.
1: Var mı şarkı? Tüyo
0: ya,
1: versene.
0: Ya var.
1: Kim hangi şarkı?
0: Yok şu an herkesin kafası karıştı yani. Kafası karıştı.
1: Şu an şarkı
0: ya bile değişik adamlar çıkıyor. Bu şimdi sushi bir arkadaşlar çıkıyor. Bizi yalanlamak adına gidiyorlar.
1: Ne?
0: Bilmiyorum işte Sushi mi diye bir tane şey var. Sosyal medyada bir herif var. Osimhen'in
2: şeyi. Osimhen'in ülkesindeki gazeteci.
0: Ben de diyorum ki arkadaşım, kısa özür diliyorum ama sen kısa donla Nijerya'da dolaşırken ben Lagos'ta dolaşıyordum. Ben o zamanlar Lagos'ta zaman geçiriyordum. Kahvemi içiyordum. Zırhlı arabalarla senin o şeyle kısa donla dolaştığın yerlerde dolaşıyordum derim ve kapatırım konuyu.
1: Lafı da çok buradan güzel yerine oturttu buradan. Selam olsun. Galatasaray'ın yenilme kredisi vardı ancak oyun ve skor seyircilere hayal kırıklığı yaşattı. Samsun deplasmanı, Trabzon deplasmanı sonrası en zor ikinci deplasman. Galatasaray mental olarak iyi hazırlanmamış. Serhan abi geçen hafta tebrik etmiştim. Tebrik bir hafta rötar yaptı. Evet. Mehmet Bey'in yorumu. Burak Bey de diyor ki ülke futbolu bu yüzden gelişmiyor. Muhtemelen 4 sene üst üste şampiyon olacak adam eleştiriliyor. 99 puan alan adam gönderiliyor. İsmail Kartal'dan bahsediyor. Takıma hiçbir şey vermemiş. Tedesco kahraman gibi yollanıyor. Hadi biraz o konuyu da konuşalım. Geçtim Fenerbahçe'ye.
0: Fenerbahçe'ye geçmeden önce özür diliyorum. Bak mesela Okan Hoca'nın istatistiklerine bakıyorum. 2022 yılında 4 maç kaybetmiş bir Galatasaray var. 2023 yılında 2 maç kaybetmiş bir Galatasaray var. 2024 yılında 1 maç kaybetmiş Galatasaray var. 2005 yılında 4 maç kaybetmiş bir Galatasaray var. 130 maçta 11 maç kaybetmiş bir Galatasaray var. Ya bu istatistik de bence yani insanlar yerin dibine koymasınlar, alkışlasınlar yani.
1: Güzel bir istatistik de verdi. Peki şimdi Tedesco konusuna bir gelelim.
2: Evet.
1: Buradan bir geçiş yapalım. Yine döneceğim Galatasaray'a. Bir transfer iddiaları da var. Kim ayrılacak, kim kalacak vesaire. O konular ayrı. Onları da konuşacağız ama Tedesco'nun gidişi şimdi dedi ya izleyicimiz, kahraman gibi gönderiliyor. Ne düşünüyorsunuz? Ne karşılanıyor?
2: Yani şöyle, elimde bir done yok ama bir organizasyon var gibi gözüküyor. Bu organizasyonu kim yaptı, neden yaptığı bilmiyorum. Ama bir done yok elimde. Benimki varsayım. Çünkü şimdi Tedesco evet mükemmel diye benim gözümde çok iyi bir teknik direktör. Bundan sonrasında çok iyi yerlere gelecek ve Fenerbahçe'de de yollara ayrılmasa belki seneye daha farklı bir Tedesco görürdük. Hatta transfer dönemini iyi geçirseydi Fenerbahçe belki şampiyonluğu kovalayacaktı. Daha farklı yerlere gidebilirdi olay. Bu organizasyon hem Türkiye'deki hem de Almanya'daki bu karşılamalar, sosyal medyada atılan mesajlar açıkçası beni çok şaşırttı. Yani beklemediğim şeylerdi. Yani ben burada tabii ki bir bilgi dahilinde bir şey söyleyemem. Bilmiyorum çünkü. Yani bunu birisi mi organize etti, taraftarları, dernekler mi topladı oraları onu bilmiyorum açıkçası. Ama Fenerbahçe yönetimi de çok şaşkın. Mevcut yönetim bu uğurlamaya ve bu karşılamaya, oradaki karşılamaya çok şaşkınlar. Hatta aday, potansiyel adaylardan bir tanesinde Tedesco'yu tekrar göreve getirmesiyle ilgili bile iddialar konuşuldu.
1: Yani bu... Şimdi ben şunu merak ediyorum. Biz şimdi A-Spor birçok kitle tarafından takip edilen, en çok izlenen kanallardan biri, hatta en çok izlenen kanal bana göre. Bizi de izleyen ve bu karşılamalara, bu vedalara gidenler vardır. Yazın bize yani. Biz gittik, biz birlikte organize olduk, gittik, biz Tedesco'cuyuz. İlla ki burada da bir kitle oluşacaktır. Hani bir organizasyon olduğunu düşünüyorum dediğin için söylüyorum. Yani, aksini evet. De burada tabii ki bir canlı yayındayız, kanıtlayabiliriz. Tabii çok mu önemli, artık gitti işte, seviliyordu. Sadece şunu düşünüyoruz. Buraya çok teknik direktör geldi. Başarılı olup bile böyle giden yani çok azdır. Yani Mourinho ayrı bir hikaye. Mourinho yapayalnız gitti. Onunki zaten eksi çok. Tabii ki Tedesco daha iyi izler bıraktı. Bir kere figür olarak daha pozitif bir figür ama böyle uğurlanacak, şampiyonluğu kaybeden takımın taraftarları tarafından bu kadar kırılmaya müsait bir tarafta bulunan taraftarların, ben böyle bir durumda Tedesco'yu veda ile uğurlayacak bir psikolojide olmaları bana da çok garip geldi. Serhan?
0: İşte içinde farklı şeyler var. Aslında bunu açıklamaları lazım. Bence bunu açıklayacaklardır da. Şu anki mevcut başkan ve yönetimde, yöneticilerin bu konuyla ilgili bence bildikleri de var. Bununla ilgili de açıklama yapacaklarını düşünüyorum. Ama sanki bir PR çalışması gibi görüyorum ben şu anki bu vedalaşmayı. Tedesco ne yaptı? Fenerbahçe şampiyon mu yaptı?
1: Süper Kupa'yı aldı.
0: Tamam.
1: Şimdi kupası var. Artık Tedesco'nun girdiğinizde o şeye, İyi internet sitesine, orada kupası var Fenerbahçe'yle. Bu bir gerçek. Yani Fenerbahçeliler bununla yetinir mi? Bunu kabul eder mi? Hayır.
0: Yetinsin ya.
1: Etmez.
0: Yetinsin ya. Fenerbahçe'nin hedefleri var. Fenerbahçe'nin hedefi şampiyonluk. Tedesco, ben de o zaman tersten devam edeyim. Sen Kasımpaşa maçını kazansaydın, Karagümrük maçını kazansaydın, Rize maçını kazansaydın, Derbi maçını kazansaydın şampiyon yapacaktın. Bunu yapamadın, başarısızsın. Ya başarısız olan teknik adam bu şekilde mi gönderilir? Bir de şu, Tedesco iyi bir hocam mı tartışılır. Ama çok büyük yanlışları vardı. Oyuncu seçimlerinde, mevki seçimlerinde. Özellikle oyuncu tercihlerinde çok büyük hatalar yaptı.
1: Ya konsantrasyonunun...
0: Yani. Hata yaptığında gidecekti.
1: Kaybolduğu
0: yani
1: da konuşuluyor.
0: Sürekli diken üstünde olan bir Tedesco vardı. Sürekli bu hafta mı gitsin, önümüzdeki hafta mı gitsin. Kolay harcanabilen bir teknik adamdı. Ya ne oldu? İletişimi iyiydi. Kimle iletişimi iyiydi? Türk futboluyla iletişimiydi. Bir önceki biliyorsun şey gibi getirdik, dünyanın en iyi hocası diye getirdik.
1: Mourinho.
0: Şey çıktı ya, çakma hoca çıktı ya. Gerçekten çok kötü bir karakter, çok kötü bir hocalık başarısızlığı gösterdi bize. Onun üstüne bu hocanın gelmesi bizi biraz rahatlattı. Niye? Çünkü iletişim iyiydi.
1: Doğru.
0: Sonuçta maç içerisindeki pozisyonları ya da maç içerisindeki durumu rakip hocalara atmıyordu, rakip takımlara atmıyordu, ülke futbolunu kötülemiyordu. Sadece işini yapıyordu ama şurada bir gerçek, hocanın hatası hem oyuncu seçimleri hem de oyuncuların mevki seçimleri.
1: Hani bize de yazın yani, ben karşıladım ya da karşılamaya gidildiğini biliyorum, biz taraftar grupları olarak organize olduk diyenler yazabilirler, bunu konuşalım yani. Bir araya gidiyoruz ama aranın ardından devam.
3: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Zielinski, Barella ortaya girdi. Ceza sahası, Esposito döndü. Barella direkten topu alana mı gidiyor Suzuki? Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Büyük bir tehlike Parma kalesinde. Şimdi Zielinski. Zielinski aradan Turam, karşı karşıya Turam! Marcus Turam atıyor. İlk yarı sonunda kilidi kırıyor Inter. Marcus Turam. Çok iyi geldiler. Tam soyunma odasına gidilecekken Parma kilidini kırıyor Inter. Yine Turam, yine Turam. İsek. İsek arada Martinez'e, çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi, Mkhitaryan. İkinci gol Mkhitaryan. Baktım yardımcıya verdi golü. Mkhitaryan'la koşar adımlarla şampiyonluğa gidiyor Inter. Martinez aldat dedi. Mkhitaryan, artık dakikalar kaldı şampiyonluğa. Şimdi Almqvist hareketli. Elfeşe'nin Almqvist şimdi götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeşe ve gol. Fark biri iniyor ama bayrak havada. Bayrak havada.

Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci. Suzuki bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor Frattesi. Topa ilk temasında 3'ü atacaktı. 21. şampiyonluk için her şey hazır. Her şey hazır der.

0: Allianz Stadyumunda Juventus Verona maçı başlıyor. Kalulu. Kalulu'dan bir ortadan kafa vuruşu, top direkten dönüyor. Bremer kafayı vurdu, top direkten döndü. Bremer. Büyük hata. Bovi ve gol. Çok büyük hata savunmada. Bovi topu ağlara yolluyor. Verona bir geldi bir geldi. Tek kale oynayan Juventus topu ağlarında görüyor. Vlahovic. Vlahovic ve gol. Sakatlıktan golle dönüyor. Free kickten harika bir gol atıyor Vlahovic. 62. dakika, çözüm üretemeyen Juventus beraberliği yakaladı Sırp golcüsüyle. Vlahovic. Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha Edmundson. Radaric kafayı vurdu. Cambiaso, bir orta daha. Cambiaso'dan Conceição vurdu, Montipo ardından Frenze korner atıyor topu. Yine Conceição, yine Montipo. Boca. Top kaybı. Karşı atak başlayabilir ama yine kazandı Boca ile Juventus. Şimdi Jegrova. Jegrova cezalını. Jegrova! Top direkten döndü. Jegrova direkten döndü. Montipo'ya çarptı, kaleye gitmedi. Şans anı Verona için. Jegrova, işaret verildi. Jegrova topun başında. Jegrova yaptı ortasını tek yumruk Montipo'dan. Ve maç bitti diyor hakem. Juventus Verona ile 1-1 berabere kalıyor.
1: Fabio Maresca başlatamadı maçı. Düdük çaldı Sassuolo. Milan mücadelesi başladı. Keyifli seyirler. Torşvet birebir mücadele. Torşvet zorladı. Yaşari düşürdü. Sürüyor oyun. Torşvet frenledi şimdi. Destek bekledi. Yerden pas. Tek dokunuş. Şut şansı. Ekstra pas. Gelişine gol. Sever Milan'ı. Domenico Berardi onun adı. Sassuolo 1 Milan 0. Muhteşem bir başlangıç. Şimdi aradan gördü Fofana Rabiot'u. Rabiot'un pası Salamaker. Hemen içeri ortama müdahale defanstan. Hitzes. Tomori. Loriente çaldı topu. Tekrar aldı pası. Loriente, Tomori faul yaptı. Kart bekliyor haliyle Loriente ve bu ikinci sarı kart. Tomori atıldı Milan 10 kişi. Dakika 24. Fabio Maresca atıyor Tomori'yi oyundan.

0: Çok sinirlendi Tomori. Şimdi tek pas. O pas yerini buldu Lipane. En sola genişletti ucumu. Loriente. Aradan iyi bıraktı Torş ve tekrar Loriente. Muhteşem bir gol. İkinci golü de buluyor Sassuolo. Loriente. İlk gol de asisti yaptı. İlk yarıya başladığı gibi uçarak giriş yapıyor. İkinci yarıya da Sassuolo. 2-0. Saatini kontrol etti Maresca. Ve son düdük çaldı. 3 puan Sassuolo'nun.
1: Bologna ve Cagliari karşı karşıya gelecek birazdan. İlk düdük Bologna. Cagliari mücadelesine başlayan taraf Bologna. Bologna teknik direktörü ekranda. Obert. Obert Öndri'ye doğru kullandı. Top yükseklik kazandı. Odgaard'ın müdahalesiyle. Ceza sahası gol pozisyonu. Mücadele devam ediyor ve top çizgiyi geçti. Mücadelenin hakemi offside diyor. Offside. Offside. De Jola gelmişti. Bakalım. İşte burada Odgaard istediği gibi uzaklaştıramadı. Atağın devamı. İşte burada. Offside pozisyonunda. Dossena. Derin pas geçmedi. Bir kez daha geliyor Bologna. Bernardeschi vurabilir. Vurdu Bernardeschi. Capri ile kornere çeliyor. Bernardeschi. İki gol, iki asisti var bu sezon. Bernardeschi'nin burada kaleyi yokladı. Topu kornere gönderdi Capri ile. Gaetano, ondan pas, Esposito, Esposito, sol ayak, Esposito vurdu, iki hamle, kaleci Pessina'dan. Jonathan Rowe, Jonathan Rowe, Folonuş'a da geldi, Jonathan Rowe, De Silvestri, top istiyor, Jonathan Rowe pozisyonu zorladı, ceza sahası dışı, şut şansı, Moro vurdu, kaleciden döndü, Odgaard alabilir mi, alamadı, Zé Pedro taca atıyor topu, bu arada hakemin eli havada. Pozisyona bakacağız. Odgaard için zannediyorum ki offside. Bayrağı kalktı burada. Adopo topu kaybetti. Santiago Castro aldı şimdi. Castro topu taşıyor. Castro. Yerimina karşısında. Castro vurdu. Kaleci Capri ile ikinci pozisyon. Santiago Castro. Castro sakladı topu. Castro çok oynadı topla. Out. Santiago Castro'nun şutu. Obert kullandı. Bir voley. Florenço çift yumruk geldi Pessina'dan. Florenço bir kez daha doldurdu. Ceza sahası gol pozisyonu, inanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Zé Pedro. İnanılmaz bir pozisyon harcadı Zé Pedro. Ve son düdük geliyor. Son düdük geldi. Mücadele golsüz tamamlandı. Bologna 0, Cagliari 0. Maçın sonucu.
2: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: ve seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sayfada ikinci dilime girdik. Ya biz böyle tam araya giderken Tedesco'nun ayrılığını konuşuyorduk. Onu yine sizin yorumlarınızı merak ediyorum. O konuyu yine bir masaya yatıracağız. O yoğun ilgi, o vedalar vesaire. Bir yandan da ama Fenerbahçe'nin yoğun gündemine geçiş yapalım. Siz de merak ediyorsunuz seçim. Kimler aday, ne olacak, ne bitecek? Bunlar da söz konusu. Bir haberimiz var. Kesin aday olacak isimler. Kimler? Bir onlara bakalım haberimizde, öyle bir başlayalım. Siz de son sayfa etiketine yine görüşlerinizi, sorularınızı yazın. Fenerbahçe'nin şu anda evet belki son iki hafta hala şampiyonluk şansı devam ediyor ama önemli bir gündemi de seçim. Adaylar kimler? Bir bakıyoruz.
2: Fenerbahçe'de seçim gündemi hareketleniyor. ...6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek Sarı Lacivertliler'de gözler başkan adaylığına hazırlanan isimlere çevrildi. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, uzun yıllardır birlikte hareket ettiği ekibiyle birlikte başkanlığa aday olacak. Yönetim kurulu listesini büyük oranda oluşturan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman'ı düşünüyor. Yıldırım'ın başkan adaylığını açıklayan ancak kendisine aday ol çağrısında bulunan Barış Göktürk'ü de listesine alacağı konuşuluyor. Aziz Yıldırım'ın bu hafta içerisinde adaylığını duyuracağı ifade ediliyor. Fenerbahçe'de daha önce özellikle voleybol takımıyla önemli başarılara imza atmış Mehmet Ali Aydınlarsa çalışmalarını hızlandırdı. Aydınlar yönetim kurulu listesini oluşturmaya çalışırken diğer taraftan da transfere dair görüşmelerde bulunuyor. Mehmet Ali Aydınlar'a yakın bir ekip teknik direktör ve transfer konularında adımlar atıyor. Aydınlar da düzenleyeceği bir lansmanla adaylığını duyurmayı planlıyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi de başkan adaylığı için kararlı bir şekilde

0: ekibinde çalışıyor. Safi yönetim kurulu listesini %80 oranında tamamlarken Futbol AŞ'de yer alacak isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Bir süredir Fenerbahçe başkanlığını hedefleyen Hakan Safi, transfer çalışmaları içinde önemli oyuncularla temas kurdu. Safi teknik direktör tercihini netleştirip adaylığını duyurmak istiyor.
1: Evet, Aziz Yıldırım, Hakan Safi ve Mehmet Ali Aydınlar, özellikle bu isimler üzerinde duruluyor. Onu söyleyebiliriz. Yine sizinle konuşmak istiyorum. Bir Aziz Yıldırım dönemi daha görür mü Fenerbahçe bu kadar zaman sonra? Efsane başkanı Fenerbahçe'nin.
2: Tabii.
1: Taner Karaman, seninle başlayayım.
2: Valla zor bir seçim süreci Fenerbahçe adına, camia adına. Sebebi de şu. Önümüz Dünya Kupası. Gelecek olan hangi başkan olursa olsun bu kadro yapılanmasını sağlaması biraz zor olacak. Röterli olacak. Şampiyonalar genellikle transfer dönemlerini Ağustos aylarına iten sebeplere neden olur. Çünkü kulüpler bekler, oyuncular bekler. Oyuncu almak istersin, der ki Dünya Kupası'ndan sonra görüşelim der. Bir oyuncusu vardır Dünya Kupası'nda. Onun dönmesini bekler vesaire vesaire. O yüzden Fenerbahçe için yapılanma adına çok zor bir yaz dönemi olacak. Birincisi bu. İkincisi, maddiyat Fenerbahçe'nin konusu değil zaten. Fenerbahçe camiası bugün ben paraya ihtiyacım var dese muhtemelen böyle 10 dakika içinde milyonlarca euroyu çok rahatlıkla bulabilecek bir camia gücüne zaten sahip. Önemli olan bu isimlerin ya da başkanlık koltuğunda oturacak olan ismin nasıl bir futbol yapılanmasıyla gelecek oldu? Demokratik bir anlayışla mı gelecek, otoriter bir anlayışla mı gelecek? Şimdi bunlar ve kimleri getirecekler? Yine sahaya müdahale mi edecekler yoksa açıklamaları ile birlikte bambaşka yerlere mi gidecek? Sayın Aziz Yıldırım'ın geçmiş dönemlerinden bildiğimiz yönetim tarzı mı olacak? Biraz daha federasyonlar, biraz daha böyle masaya yumruğunu vuran bir tarz mı olacak? Yoksa biraz daha olayı farklı yerlerden değerlendiren bir... Yani bunların hepsi açıkçası Fenerbahçe'nin geleceğini belirler. Ama bugün konuşulan isimlere baktığım zaman, teknik direktör için konuşulan adaylar, isimler... Fenerbahçe'nin yine bir bile bile Lades'e doğru gittiğini görüyorum. Yine çok prime isimlere, yüksek bütçeli isimlere, bir Mourinho vakasını bu kadar yakın bir zamanda yaşamış Fenerbahçe'nin mutluluğu yine Mourinho gibi yüksek bütçeli teknik direktörlerde arıyor olmasının ben açıkçası biraz garip karşılıyorum. Fenerbahçe'nin
1: bu kadar yine star bir isim.
2: Evet. Fenerbahçe'nin 360 derece baştan aşağı daha doğrusu her şeyiyle değişime ihtiyacı var. Teknik direktörlük koltuğu değil asıl mevzu. Fenerbahçe'nin dere ağzından samandırasına bütün her şeyle bir değişime ihtiyacı var. Ve bu değişimi yapacak olan bir başkan adayına ihtiyaç var Fenerbahçe'de. Ve bu değişimi yapacak olan kişi de seçimde en fazla oy alan kişi olmayacak. Bu değişimi yapacak olan kişi o oya alıp da altında kimi görevlendirdiği kişi olacak. Yani ikinci adamlar olacak, futbolu yönetenler olacak, ona verilen yetkiler olacak. Yani parayla saadeti arayan bir Fenerbahçe göreceksek Galatasaray muhtemelen 6. yıldız takar zaten kısa süre içinde. Yani bile bile yine parayla saadet elde etmeye çalışan bir Fenerbahçe mi göreceğiz? Yok arkadaş, ben doğru yapılanmayı kuracağım ve buradan bir başarı elde edeceğim diyen bir Fenerbahçe mi göreceğiz?
1: Bugünden yarına yani gelir mi başarı sorusu geliyor akla, ama ben de şuradayım. Aslında Fenerbahçe kötü bir kadro kurmamıştı. Sonra doğru. O kadroyu daha iyi hale getirecekken
2: bozdu.
1: Eksiltti. Ve bozdu.
2: Ve açıklamalarla da şimdi teknik direktörünüze gidip de basın önünde hocaya ultimatom verdik diye bir başkan açıklama yaparsa o teknik direktörden çok da hayır beklemeyeceksiniz. Artı teknik direktör de kendisine ultimatom verdim diye basın önünde açıklama yapan bir başkana rağmen o koltukta kalacak durumda bir teknik direktörse o teknik direktörden çok hayır beklemeyeceksiniz. O ağırlığı koyması lazımdı Tedesco'nda. Başkan ne olur mu öyle şey deyip o gün ayrılması lazımdı, ama maddiyatlar ve bazen kontratlar iş biraz farklı yere gidebiliyor. Yani masada bir anda istifa edip milyonlarca eurodan olmak istemeyecek bir teknik direktör varsa o söylemlerden sonra da sineye çekip yoluna devam etmeyi tercih edebilir. Anlayabilirim.
1: Serhan Türk, senden de başkan adayları ile ilgili görüşünü alayım. Aziz Yıldırım'la başlamıştım Taner Karaman'la konuşmaya. Sen ne düşünüyorsun?

0: Fenerbahçe'de de bunu gördük. Aslında Fenerbahçe'de ihtiyacı olan bir birlik beraberlik. Ve buradaki birlik beraberlikten kastım şu. Amaç Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaksa, amaç Fenerbahçe'yi iyi bir yerlere getirebilmekse bence herkesin bir şekilde birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok aday iyidir. Demokrasi, demokratik anlamda iyidir. Demokrasi için iyidir. Bu kadar adayın çıkması. Ama şu da bir gerçek. İşte bir Aziz Yıldırım faktörü var. Aziz Yıldırım hala adaylığını açıklamadı değil mi? Şu an listesini yapıyor. Ya da çıkacak, açıklayacak şekilde söylenmeler de söz konusu. Aziz Yıldırım dönemi çok çetin geçti. Ve Fenerbahçe hakları çok fazla kullanılır bir şekilde geçti. Ama talihsizlikler de başını bırakmadı. Daha sonra Ali Koç dönemi geçti. Şampiyon olamadı Fenerbahçe. Çok fazla para harcadı. Çok iyi bir takım kurdu. Kötü bir hoca getirdiler. İsmail Hoca dönemine baktığımız zaman gerçekten iyi bir puan topladı. Ama kendinden daha iyi olan bir Okan Buruk Galatasaray'ı vardı. Bundan dolayı talihsiz bir şekilde ayrılık gerçekleşti. Şimdi Aziz Yıldırım'a bakıyoruz. Aziz Yıldırım gelirse, Sayın Başkan gelirse Aykut Hoca'nın ismi geçiyor. Aykut Hoca defansif bir takım oynattığı için sürekli eleştirilen ve uzun süreden beri de takım çalıştıramayan bir teknik adam anlamında. Yabancı hoca gelirse böyle ismi, cismi ve kariyeri belli bir hocanın gelmesi lazım. Şu aşamada böyle bir durumda Türkiye böyle bir hoca daha gelir mi? Parayı bastırırsan gelir. O kadar paralara yine sıkıntılı bir süreç mi olur? Çünkü para veriyorsun, emek veriyorsun ve ardından da çok büyük başarıları bekliyorsun. Gelmeyince de stres oluyorsun. Fenerbahçe bu stresi yıllardır çekiyor. Mehmet Ali Aydınlar'ı uzun zamandan beri görmüyorduk. İşte biraz önce görüntüde var. O görüntüde de ben de vardım. Kosova'ya gelmişti. Milli maçımızı izlemişti. Orada gördüm. Çok yaşlanmış ama bir anlamda da diri bir şekilde Fenerbahçe'nin başına geçmeyi bekliyor. Hakan Safi haftalardır konuşuluyor. Tabii ki bir acemilik dönemini atlattı yönetici anlamında. Artık ustalık dönemini başkan olarak yapmak istiyor. İyi bir güç ve çok fazla konuşulan bir isim. Ve maddi anlamda da büyük bir borcun altına, büyük bir paranın altına imza atabilecek bir güçte. Diğer tarafta Barış Göktürk var. O da iyi bir hazırlanmış. Geçen hafta da bir açıklama yaptı. Yani bu kadar çok seçimde adayın olması demokratik anlamda iyi ama Fenerbahçe için bence birlik beraberliğin daha fazla ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. İsmail Kartal'ı da getiren başkan başarılı olacağını düşünüyorum.
1: Biraz izleyici yorumlarına bakalım, sonra devam edeceğiz. Bu kısır döngü Aziz Yıldırım'la başladı, onunla bitecek demiş Burak Bey. Onunla bitmese Yaz Yıldırım'la bitecek demiş. Aziz Yıldırım'ın kızını işaret etmiş. Yavuz Bey'in bir eleştirisi var Aziz Yıldırım dönemlerine bir eleştiri. Fenerbahçe'de efsane olarak anılan Aziz Yıldırım'ın 20 yılda 6 şampiyonu var ve 500 milyon dolar borç bırakıp gitti. Ali Koç'a inat dönmek istiyor. Bu bence efsane olmak için yeterli değil. Çok garip bir durum diye bir yorum yapmış Yavuz Bey'in böyle bir eleştirisi.
2: Orada bir alta bir çizgi atayım. Şunu söylemem lazım. Şimdi 500 milyon dolar borç bıraktı ifadesini Aziz Yıldırım dönemi için kullanırsak da bir haksızlık olmuş olur. Sebebi de şu. Elde edilmiş olan o dönemki varlıklar, işte topuk yaylası gibi ya da buna benzer yapılmış olan tesisler, alınmış araziler, bunların değerlerini topladığımız zaman ise aslında borç değil, aksine artı bir varlık katmış gibi gözüküyor Sayın Aziz Yıldırım dönemi Fenerbahçe.
1: Ben de sana katılıyorum. Fenerbahçe'nin başarıya ulaşması için Galatasaray'ın son seçim modelini örnek alarak başkan adaylarının ortak çatı altında birleşmesi gerekiyor demiş Mehmet Bey. Ama Fenerbahçe'de muhalefet her zaman var, ancak başkanlığa geçince başarı göremiyoruz. Ortak akıl şart şeklinde bir yorum yapmış. Buradan şuna geleceğim.
0: Galatasaray öyle bir şey olmadı ama. Bir yandan ortak çatı altında buluşmadılar. Sadece başkanın iyi olduğunu düşünerek şu an karşısına aday çıkmadı.
1: Çıkmadı ya, onu kastediyor herhalde.
0: Bir de 13 yıl sonra ilk defa başkan tek başına seçime giriyor. Daha önce Ünal Aysal'ın ikinci döneminde yine bir tek başına tek bir aday vardı. Şimdi de tek aday olarak Sayın Dursun Özbek çıkıyor. Ben alırım.
1: Yok, ben alacağım. Fenerbahçe her zaman çareyi eskilerde aramaktan vazgeçmeli demiş Selman Bey. Bu başkanlık konusunda da teknik direktör konusunda da geçerli. Hala Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'dan medet ummak bana mantıklı gelmiyor demiş. Size göre, yazın son sayfa etiketine, Fenerbahçe'de şu anda en doğru hoca profili kim? İsim de yazabilirsiniz. Ya bir profil de çizebilirsiniz. Yazın
0: doğru
1: bunu.
0: Başkan profili ya,
1: burada gerçekten hoca bence bulmak, hoca zikretmekte çok zorlanılan bir süreci var Fenerbahçe'nin. Bir teknik direktörle yollar ayrılıyor. Sonra bir bulunamama

0: durumu ve gelen hiçbir zaman tatmin etmiyor. Yani o zaman siz söyleyin ya, kim kimi istiyorsunuz Fenerbahçeliler, yazın işte Aykut Kocaman'a doğru değil diyen var, İsmail Kartal'a değil diyen var, yabancı isimlere artık o isimlerde çare olmamalı diyen var, bir yazın bakalım en çok ne çıkacak, çok merak ediyorum. Yani ortak bir payda da buluşulamadığını düşünüyorum çünkü bu anlamda. Mesela Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da bu aday isimleri daha çok çıkıyor ve ortak bir payda da buluşulabilen figür isimler var. Yani Fenerbahçe'de bir türlü bu isim netleşmiyor. Ya camia ile bütünleşmiş çok fazla isim var ama kimse tarafından kabul görmüyor. Merak ediyorum ya, en çok ne gelecek? O yüzden soruyorum. Yazın son sayfa etiketine. Gerçekten duymaya ihtiyacım var bunu. Şimdi şuna geleceğim. Mevcut yönetim aday olmayacak. Yani Saadettin Saran aday olmayacak. Ama şu anda bir yandan transfer çalışmaları yapılıyor.
1: Doğru.
0: İlgilenilen. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Merak ediyorum Tana.
1: Ya tabii burada çalışmayı yapıp bir dosya hazırlayıp o dosyayı aslına bakarsanız yeni yönetime sunmayı gerçekleştirmesi gerekiyor Saran yönetimi. Yani burada Fenerbahçe yönetiminin transfer çalışması yapıyor olması bence anormal değil. Bu transferi finalize etmesi anormal olan. Yani Saran yönetimi bugün Fenerbahçe'nin kaybedecek vakti yok. Transfer çalışmaları yapıp prensip anlaşmalarına hatta varıp ama kontrat imzalamadan bir dosya hazırlayıp yeni yönetimin önüne paket halde sunması lazım. Evet. Yani biz size zaman kaybettirmedik. Çalışmalar yapıldı. Buyurun, takdir sizindir deyip bu dosyayı sunması gerekir. Çünkü bugün Fenerbahçe'nin içindeki sorunu en iyi görecek olanlar mevcut yönetim. O teşhisi koyup buna göre de bir liste çalışması yapıp yeni yönetime bunu sunmaları gerekiyor. Yeni yönetimin futbol aklı bu dosyayı doğru bulur bulmaz. İçinde isimleri doğru bulur bulamaz, bilemem. Ama yeni yönetimin, ya daha doğrusu eski yönetimin ya da mevcut yönetimin daha doğrusu en doğru yapması gereken şey transfer çalışmasını yürütüp bir dosya halinde hiçbir transfere imza atmadan mevcut yönetimi yeni yönetime bir dosyayı sunmasıdır. Bu doğru olan ve zaman kaybını önler.
2: Onu yapacaktır zaten yani. Ya biz Saadettin Saran Başkan'ın Fenerbahçeli'nden hiçbir şüphemiz yok. Ve Fenerbahçe için çok fazla başkanlık için uğraşan ve sonunda başkanlığa da nail olan ve şu an en fazla eleştirildiği nokta Sayın Başkan'ın işte niçin işte santrafor noktasında istenilen transferi yapamadı diye.
0: Evet.
2: Santrafor noktasında istenilen transferi yapsaydı biz neyi konuşacaktık, neyi tartışacaktık, başkanın hangi ne yanlışını konuşacaktık yani başkanlık modeli anlamında.
0: Bir de şimdi yani Saadettin Saran yönetimi de bir önceki yönetimin aslında yaptığı transferler ve hocasıyla yola çıktı.
1: Ama bu yola çıkarken de seçime bu yola böyle çıkacağınızı bilerek girdiniz.
2: Tabii ki yani.
1: Ve şampiyon olamazsam da kongreye gideceğim diyen de Saran yönetimi var. Şimdi söylenenler şu. Şimdi siz eski yönetimin bıraktığı kadro ve teknik heyet üstünden seçim vaadi olarak şampiyon olmazsak bu sene kongreye gideceğiz diyorsanız demek ki kendi ekibinizde teşhis koymuşsunuz, demişsiniz ki arkadaş bu kadro, bu hoca şampiyonluğu görür.
2: Ama görmek
1: ya da ben bir şekilde kış transfer döneminde üstüne eklerim, şampiyonluğu alırım demişsiniz. Şimdi o zaman mevcut kadroyu da kabullenmiş oluyorsunuz. Ya da seçime girerken diyeceksiniz ki
2: kabul
1: bu kadro bizim kadromuz olmaz. Biz yaz transfer dönemi, kış transfer dönemi kadroyu revize edeceğiz, toparlayacağız, büyüteceğiz, geliştireceğiz. Önümüzdeki yıl yolumuza bakacağız. Eğer şampiyonluk vaadiyle giriyorsanız sezona da mevcut kadroyu da demek ki şampiyonluk için yeterli gördünüz ki kongreye şampiyon olacağız dediniz.
2: Ya Fenerbahçe'nin asıl sıkıntısı ne biliyor musun? Galatasaray'ın bu güzel oyunu, Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklar, başarılar Fenerbahçe'yi strese getiriyor. Çünkü ne seyircilere ne de camiada bekleme ve sabır yok. Bekleme ve sabır olmadığı için de panik getiriyor. Panik getirdiği için de şu anki durumu net bir şekilde özetliyor. Ben Saadettin Saran'ın yönetiminin yeni gelecek yönetimin önünü açması açısından tabii ki transfer görüşmeleri yapacaklar. Tabii ki bunun için bir rapor sunacaklar. Ama rapor sunmanın ilerisine gideceklerini düşünmüyorum. Ve böyle bir durum olacağını da düşünmüyorum. Zaten iyi de bir yönetim var bu konularda. Sayın Torunoğulları, Sayın Saadettin Saran bir yerde hareket ediyorlar ve bunun planlaması yapacaklar.
0: Ve çalışmalar yapacaklar. Yapıyorlar. Rapor yok. Sunacakları.
2: Şimdi Haziran'ın kaçında? Haziran'ın ortasında değil mi?
0: Var.
2: Haziran 16'sında mı?
1: O olması lazım. Evet.
2: Yani seçimi olan bir Fenerbahçe var.
1: Tabii.
2: Ve var. Milli takımımız biliyorsun Dünya Kupası var.
0: Evet.
2: Şimdi
0: tam da o
2: sen Temmuz ayında ligi açman lazım.

0: Çünkü Temmuz'un ortasında Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayacaksın, ikinci ön eleme oynayacaksın. Bu anlamda hocayı getirmen lazım, transferleri yapman lazım. Kiralıktan dönen oyuncular var. Sana mali yükü fazla olan oyuncular var. Onlardan vazgeçmen lazım. O yüzden bence aklı seçim, selim bir şekilde herkesin bir şekilde planlama yapması gerektiğini
1: Şimdi
0: düşünüyorum.
1: Şimdi sordum ya, çok şey sordum da şunu. Uygun teknik direktör profili sizce kim, isim de verin diye yazanlar var. Onları okuyacağım. Erol Bey, Bülent Uygun şu anda Fenerbahçe için en ideal hocadır. Teknik, taktik
0: Yılmaz
1: bir
0: Vural
1: yere kadar
0: hocam.
1: Değil. Ruh önemli. Yılmaz Vural dedi.
0: İkinci
1: Serhan
0: İkinci de Güvenç Kurtar. Hocam gitse
1: Güvenç
0: de
1: Hoca bizi izliyor şu anda
0: hocam
1: bu arada.
0: Gitse, hocam bir Fenerbahçe'ye hoca olursanız.
1: Burak Bey diyor ki İsmail Kartal. Fenerbahçe hep sezonun sonunda getirdi.
0: Özledim
1: sadece bir kere sezon başında getirdi. 99 puan topladı. Açık ara İsmail Kartal demiş. Mehmet Ülkü, en ideal aday Abdullah Avcı demiş. Bakalım bakın hep farklı isimler geliyor.
0: Ben İsmail Kartal'a katılıyorum. Gerçekten yeni bir yeni sezona tekrar İsmail Kartal'la başlamaları lazımdı. Hocaya haksızlık yaptıklarını düşünüyorum.
1: Ben
0: İsmail Kartal'ın böyle gelişinin daha böyle hayırlı olacağını düşünüyorum eğer gelirse.
1: Bakalım Gasperini yazmış mesela bir izleyicimiz en doğru isim diye. Yabancı gelenleri de okuyacağım. Fenerbahçeli bir sayfa ismi yok. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal'dır. Bu ülkede 20 senedir yerliler şampiyon oluyor. Bu artık bir istatistik değil, bir veridir. Dikkate almak lazım. Zaten son 12 senede şampiyon takım futbol oynayan tek hoca İsmail Kartal'dı. Yabancı hocalardan medet ummamak lazım. Atalay Bey diyor ki Sergen Hoca Beşiktaş'a imza atmadan Fenerbahçe'ye önermiştim. Şimdiki önerim başarısı olmamasına rağmen Volkan Demirel. Çünkü oynatmaya çalıştığı futbolu izliyorum. Henüz karşılığını bulmamış olabilir ama Fenerbahçe'ye ilaç olur. Bence bir gün zaten Volkan Demirel Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak.
2: Volkan Hoca da bugün Gençler Birliği ile dün havalarına yırdı.
0: Ama nasıl olacak şimdi? Bak bir tarafta Arda Hoca'nın yapmış olduğu başarıyı konuşuyoruz. Diğer tarafta Volkan Hoca'nın durumunu da çok fazla tartışıyoruz. Bu arada Güvenç Hoca bana bir şey atmış ama hocam okuyacağım. Bir de şöyle özetlemek
1: lazım. Kontrol et de öyle oku.
0: Fenerbahçe 28 yılda 6 şampiyonluk ama 3 başkan. 28 teknik direktör, 200'e yakın futbolcu değişimi. Hala tekrar aynı kişilerden yönetici ve teknik direktörler aranıyor. Bu düşünceyle başarılı olacağını ben düşünmüyorum. Bir an önce bunu değiştirmek gerekiyor. Zaten bunu değiştirdiğin zaman Fenerbahçe'nin kimyası değişeceğini düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'nin tek kurtuluşu reçetesi Aziz Yıldırım ve Erkut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başında olması.
0: Bak hocam çok güzel bir şey
1: gelmiş.
0: Yapmış. Hocam
1: İsimsiz
0: diyor,
1: yine.
0: Güvenç hocam diyor ki ben göreve talibim diyor. Kocaeli'de diyor tesis yok, kimse yok, antrenman sahası yok, para yok. Ve puan durumunu atmış. 40 puanla lider olan zamanı atmış. Hocam oyum sana.
1: Hocam sevgiler, selamlar.
0: Özledim hocayla ya. Yayın yapmıyoruz.
1: Bana beni aradı bugün dedi. Ayrı düştük dedi. Evet görüşemiyoruz son günlerde hocam. İnşallah görüşeceğiz. Fenerbahçe hep eski sevgili gibi aynı kişiler, aynı vizyon oluyor. Rakiple değil kendileriyle uğraşmalılar. Her şeye bahane dış etken olmaz. Sorunu kendinde aramalı. Hoca olarak Thomas Tuchel olmalı. Yeni vizyon, yeni yapılanma olmalı. Yabancı hoca isimleri de çok geliyor bu arada. Aykut Kocaman demişti. Az önce izleyicimiz isimsiz dedim. Kim gelirse gelsin sezon sonunu tekrar hüsran olur. Fenerbahçe için en iyi yıllarını Fenerbahçe Aykut Kocaman'la yaşadı demiş. Bir başka izleyicimiz Uğur Bey, Aykut Kocaman'a bir sezon borçlu bu Fenerbahçe yorumunu yapmış. Süleyman Bey diyor ki Fenerbahçe'nin yeni başkanı yüksek ihtimalle Mehmet Ali Aydınlar olacaktır. İşin garibi yönetim listesinde Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a yakın
0: yabancı
1: kişiler olacaktır.
0: Getirmesinler teknik direktör. Benim Tolga Kaya diye
1: üst
0: çok sevdiğim bir arkadaşım var.
1: Üst düzey bir yabancı olur Klopp gibi diyor.
0: Tolga Kaya adında çok sevdiğim bir arkadaşım var, dostum var. O da zaten büyük kulüplere sponsorluk yapıyor. O da diyor ki sürdürülebilir başarı için diyor Fenerbahçe'nin diyor bir o yerli hocadan yana karar kılması lazım. Yabancı hocayı getireceksin, takımı tanıyacak, bir yıl geçecek, iki yıl geçecek. Bak diyor o zaman Galatasaray alır götürür diyor, üstüne şampiyonluklar da kazanır diyor. O yüzden diyor stres yapmaması lazım, yerli teknik direktörü getirmesi lazım, yerli teknik direktörü arkasında durması lazım. Bu anlamda İsmail Kartal biçilmiş kaptan.
1: Şimdi bunları konuşacağız. Az önce bir izleyicimizden Abdullah Avcı önerisi geldi. Abdullah Avcı'yla da özel röportajımız var. Hem Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Hem A milli takım hakkında da yine A Spor'a özel açıklamalar diyorum.
2: Yani Fenerbahçe dönemi Ne zaman başlayacaktı hocanın? İsmail Kartal önce

0: öncesi miydi, Mourinho öncesi miydi hatırlayamadım ama bayağı her şey tamamlanmış. İşte Montella öncesi de zaten evet.
1: Mourinho öncesiydi.
0: Mourinho öncesi.
1: Montella ile konuş,
0: Montella dönemi yoksa vardı falan. Bayağı bir süreç götürüldü. Şimdi Abdullah Hoca ile alakalı bir kere kendini aday isimler arasında bence en hazır tutan teknik direktör olabilir. Ve zaten çok, çok yakın bir zamanda elde ettiği bir şampiyonluk var. Üstüne bir de gerçekten de Beşiktaş'ı, Trabzon'u derken Başakşehir bence çok böyle modern futbolu çok yakından takip eden bir isim. Ve Fenerbahçe konusunda da uzunca bir süredir Fenerbahçe camiasının içerisinde adı konuşulan bir isim. Neden olmadı kısmıyla alakalı bir grup Fenerbahçe'de İsmail Kartal diyor. Bir grup Aykut Kocaman diyor. Bir grup yabancı diyor derken doğal olarak da bir bölünmüşlük var içeride. Burada Fenerbahçe'de yeni yönetim kim olacaksa sosyal medyanın dilini değil biraz daha futbol aklı olarak getirecekleri ismin dilini kullanması lazım. Ve burada da kadroyu en iyi oynatacak olan teknik direktör. Şimdi bir gerçek var ki Fenerbahçe çok devasa transferler yapamayacak. Bu revizyonu yapmak için vakti çok fazla yok. Temmuz ayı gibi sezon açacaksınız. Dünya Kupası var ve transferler gecikecek. Mevcut kadroyu ve kiralıktan dönen oyuncuları da hesaba kattığımız zaman bu yapıyı mevcutta kimi kullanabiliri teşhisini yapıp bu Abdullah Avcı ise Abdullah Avcı, İsmail Kartal ise İsmail Kartal ya da başka bir isim bu şekilde yola çıkmak zorunda. Çünkü tekrar söylüyorum kimse Fenerbahçe'ye Haziran ayı geldiğinde dünya ünlü yıldızları kapısına sermeyecek.
2: Doğru.
0: Bu sezon şampiyona sezonu. O yüzden de mevcutu en iyi oynatacak teknik direktörün teşhisini Fenerbahçe'nin yapması lazım. Dediğim gibi bu İsmail Kartal'sa İsmail Kartal. Aykut Kocaman'sa Aykut Kocaman. Ama bunu ezbere yapmamak lazım. Yani Aykut Kocaman ismi çok önemli bir isim. Ve Fenerbahçe'yi beklediğini hoca zaten kendisi de çok sıklıkla ifade ediyor. Ama romantizme kapılıp da mevcut kadro üstünden değerlendirmezse Fenerbahçe camiası hataya düşer. Ama değerlendirdik ve yine Aykut Kocaman çıktı diyorsa Aykut Hoca gelsin. Ya bu kadronun en iyi oynatabilecek tarzı Aykut Hoca da var deniliyorsa Aykut Kocaman gelsin. İşte bu teşhisi koyacak kişi yönetimler değil. Onların atadığı profesyoneller olması lazım. Ama o profesyonel atarken de biraz daha doğru seçim yapmaları gerekiyor. O seçimi yaparken eğer Ali Koç döneminin yaptığı hatalar gibi deneyim anlamında gerçekten de henüz bunu tartacak deneyimde olmayan isimlerle yol alınırsa bu biraz hatalar getirebilir. Ama ben 3 başkan adayının da belki 4 adayın da aynı hataları yapacağı kanısında değilim. Fenerbahçe'nin şansı şudur. Şu anda İsmail Kartal boşta. Aykut Kocaman boşta. Abdullah Avcı boşta. Yani boşta olan teknik direktörler var elinde seçenek olarak. Yani bugün Aykut Kocaman bir takımı çalıştırıyor olsaydı, İsmail Kartal bir takımda olsaydı, Abdullah Avcı bir takımda olsaydı bir çıkmazın içerisinde kendisini belki de yabancı hiç istemediği bir teknik direktörde bulacaktı Fenerbahçe. Elinde en azından alternatifli bir teknik direktör seçim havuzu var. Bunu da fırsata çevirmesi için de hangi teknik direktörün kadro için en doğru tercih olduğunu
2: ve oyun tarzı.
0: Oyun tarzı.
2: Fenerbahçe'de yani, bu da çok tartışılıyor.
0: Ben biraz
2: yani
0: şurada hücum ayrılıyorum. Fenerbahçe'nin son 10-15 yılın en başarılı teknik direktörü İsmail Kartal'dı.
2: Evet.
0: Fakat İsmail Kartal'ın bu performansı bundan sonra takım aldığında da aynı çizgide devam edip etmeyeceğiyle alakalı bize bir veri oluşturmuyor. Çünkü kadro değişti. Başkan değişti, yönetim değişti, her şey değişti. Yeniden bir teşhis konması lazım. Yani o gün kullandığın ilaç sana bugün fayda etmeyebilir. O yüzden hala aynı hastalık mı var? Önce bunun bir teşhisini koysun Fenerbahçe. Sonra
2: çok zor şeyler.
0: Teknik direktörün kim olduğunu belirleme kısmı kolay olur.
2: Çok zor iş. Biz Serhan Türk, sen ne diyorsun?
1: Biz hep teknik direktör belirliyoruz değil mi? O zaman benim de teknik direktörüm Klopp.
2: Klopp'u getirsinler.
1: Yazmışlar onu da. Klopp'u getirsinler, kafaları rahat bir şekilde dursunlar. Bir de adam güzel bir adam. Mourinho gibi oyuncuları egoları üzerinden tatmin edecek bir davranış sergilemiyor. Ya da oyuncuları sıkıntıya sokmuyor. Gayet oyunculara dokunabilen iyi bir teknik adamdan bahsediyoruz. Klopp gelirse çok farklı bir şey olur. Bir de İsmail Kartal yerli olarak bana sorarsan biçilmiş kaptan olarak görüyorum. Ama şu da bir gerçek. Biz kendi evlatlarımızı daha

0: fazla böyle sıkıntıya sokabiliyoruz, daha fazla eleştirebiliyoruz, daha fazla yıpratabiliyoruz. Bu anlamda kim gelirse gelsin hem sosyal medya hem biz medya mensupları hem yorumcular hem camia çok fazla yıpratacağını düşünüyorum. Yabancı hocanın öyle bir artıyla geldiğini görebiliyoruz. Bir de şu bir gerçek, biz mesela teknik direktör üzerinden bakıyoruz. Aslında Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı atanın tutanın olmaması. Bak tutanın da yok elinde, dünyanın en iyi kalecisi Ederson olsa bile tutanı yok. Artık bu saatten sonra o kimya gitmiş, atan da, kimya bitmiş. Atanın tutanı olmayan Fenerbahçe ile konuşmamız lazım. Atanın tutanı olan Fenerbahçe başkan adaylarının konuşması lazım. Atanın tutanı olmayan Fenerbahçe de atanın tutanı olan transferler üzerine bir vaatle gelmeleri lazım gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda eğer Fenerbahçe tarafı yani Fenerbahçe kongreleri başkanların hoca seçimlerinden çok kadro seçimlerinde bu fazla bu sene devre arasından sonra Sidiki Şerif'i getirdi diye yerden yere vurduğumuz Sarettin Sarı'nın performansını göstermemesi için bir an önce iyi isimler üzerinden görüşülüp ve bunun üzerinden de PR çalışmaları yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi devam edeceğiz. Siz de hoca profilleri yazdınız, hoca isimleri yazdınız. Kim olur, kim olmaz yazın. Ama bir ben kimim olasın. Şimdi ona cevaplar yazın. Bakalım bilebilecek bakalım misiniz? Geldi. Milli takımımla kendi kıtamızda iki önemli zafer kazandım. Antrenmanda beni en zorlayan oyuncu Burak Yılmaz'dı. 7 farklı ülkede top koşturdum. Ole Gunnar Solskjaer çalıştığım en farklı teknik direktörlerden birisidir. Yaşım 38 oldu ama kariyerim hala devam ediyor. Ben kimim? Telefonlara bakmıyoruz. Kopya almıyoruz. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. VAR koltuğunda yönetmenimiz Ali Şengün var. Evet. Avar'da da editörümüz Akif var. Yani her şey gözetim altında, haberiniz olsun. Hem VAR hem Avar. Gerçi günümüzde onlara da güven yok ama ben de buradayım kulaklığımla, mikrofonumla. Evet, bekliyoruz son sayfa etiketine cevaplarınızı. Doğru yanıt yok henüz. 7 farklı ülke ya, 7 farklı ülkede top koşturdu. Kim acaba? Yaşı 38, yani 38'de kariyerin devam etmesi çok şaşırtıcı değil. Bakayım doğru cevap var mı?
2: Antrenmanda beni en çok zorlayan Burak Yılmaz'dı. Burak Yılmaz teknik direktör olarak olabilir. Teknik direktör aman.
1: Elim sıkıştı.
2: Ya.
1: Küçük bir kaza oldum.
2: Düşenler.
0: Nereye sıkıştı?
1: Ya bu bilgisayar bana bunu hep yapıyordu. Bu sefer elim sıkıştı.
0: Nereye
1: ya.
0: Nereye sıkıştı?
1: Şöyle katlandı ya.
0: O, orası çok kötü acıtır ha.
1: Doğru cevap var mı? Sayfayı da yenileyim. Of.
2: Ben Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta olduğu dönem, teknik direktör olarak daha doğrusu Burak Yılmaz'ın olduğu dönemden bir oyuncu herhalde bu. Solskjaer'le de çalıştı. İkisinin kesişimi gibi düşünüyorum.
0: O bir Mikel mi?
1: Soğuk. Hayır. Ya, acı çekiyorum bir anda. Henüz doğru yanıt yok.
2: 8 oldu kariyerim.
1: Sesimi yükseltmeyi de ihmal etmiyorum.
0: Galatasaraylı mı?
1: Hayır.
0: Denay Yer değil değil mi?
1: Hmm, Güney Amerikalı mı yazmış? Hayır.
2: Beşiktaş'tan mı?
0: Onu da söylemiyor.
2: Beşiktaş'tan.
1: Olabilir.
2: Tamam, en azından.
1: Mevlüt Erdinç değil. Bir yabancı.
2: Yabancı. Burak Yılmaz.
0: Beşiktaş'tan mı?
2: Muhtemelen Beşiktaş'tan ya.
0: Tam ne oynadığını söylüyor.
1: Bilmiyorum.
0: Defans mı oynuyor, forvet mi oynuyor?
1: Hemen söylemeyeceğim onu.
2: Güney Amerikalı değil dedin değil mi?
1: Hayır, öyle bir şey demedim. Olabilir. Yabancı dedim.
0: Şey mi?
1: Hemen cevap vermeyin. Gidiş yolunuzdan gidin. Şimdi
0: gidiş
1: bakıyorum.
0: Yolumuz yok yani. Beşiktaş'tan ben bir tane oyuncu sallayacağım.
1: Öyle yok. Nasıl ben Beşiktaş demedim bu arada. Mesela Solskjaer'le nerede?
2: Ben Beşiktaş'ta diye düşünüyorum.
1: Sen nereden bulacaksınız? Hadi bakalım.
2: Burak Yılmaz ve Solskjaer aynı.
0: Manchester.
1: Bir kere Solskjaer'le Manchester değil. Ama Beşiktaş'ta değil.
0: He. Burak Yılmaz da Beşiktaş mı?
1: Burak Yılmaz'la Beşiktaş.
0: Paulista mı?
1: Hayır. Alex Telles değil, Rodayaga değil, Nani değil, Marcelo değil, Vida değil.
0: Peki sen bununla yakın zamanda röportaj yaptın mı?
1: Hayır. Aa, onunla ilgili de bir
0: Quaresma
1: şey
0: var. Quaresma mı?
1: Hayır, değil.
2: Kariyeri devam eden.
1: Quaresma olsa bilirdin ya.
0: Ben ne bileyim ya.
1: Emir Yazıcı, bildin. Tebrik ediyorum. Stoper de oynar, 6 numara da oynar. Bir Güney Amerikalı.
2: Medel mi?
1: Medel.
2: Ya lütfen. Benim aklıma M ile mi diyecektim de.
1: Yakın zamanda olmasa da geçmişte röportaj yapmışımdır. Yani öyle söyleyelim. Ama yakın zamanda değildi. Bak, geri medel.
2: Geriye de yaslandım. Sıfır kopya. Arkama döndüm.
1: Ahmet İskender.
0: Valla bana çok güzel kopyalar gelmiş. Bilen. Atilla, teşekkür ederim Atilla Kurt. Dimitri Payet demiş. Bütün yanlış cevap verenlerin hepsini ifşa ediyorum. Tolga Ciğerci, Lens demiş. Ricardo Quaresma demiş. Colin Kazım, Richard demiş Mustafa. Hepinizi.
1: Güzel ama çok doğru cevap geldi. Şimdi Copa Amerika.
0: Abdullah abim bilmiş ama. Abdullah
1: milli takımıyla yaşadığı iki önemli zafer. 2015-2016'da Copa Amerika var. Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonunda Burak Yılmaz'la birlikte. Solskjaer'le Cardiff'te çalışmış. Yaşı bu arada 38 ama kariyeri hala devam ediyor gerçekten.
2: Nerede oynuyor Medel?
1: Hemen ona bakacağım ben. 7 farklı ülkeyi de söyleyelim. Şili, Brezilya, Arjantin, İspanya, Türkiye, İtalya, İngiltere. Wow.
0: Baba hem gezmiş hem oynamış. Ne güzel ya. Böyle bir hayat var ya. Şili. İnşallah Taner için de öyle bir hayat olur ya.
1: Abi biz... Bu arada Copa Amerika'yı da Messi'ye karşı kazanıyor. Evet, Messi'nin milli takım. Şu kafa attığı değil mi ya?
2: Şili'de şu an. O maç. Şili'de diyorum. Şili'de.
1: Tamam, hatırlıyorum ben o maçı ya. Evet evet, kafa atmıştı Messi'ye. Geri medal o boyuyla. Onu ben hatırladım şu anda. O,
2: ülkesindeymiş.
1: O evet, ülkesinde değil mi? Baktın mı?
2: Ülkesinde.
1: Evet, ülkesinde, Şili'de.
2: Katolika'da.
1: Ondan önce de Boca zaten.
2: Evet, Boca. Arjantin. Seviyor gezmeyi.
1: Evet, gezmeyi seviyor.
0: Mehmet Topal yazmışlar, Chamberlain'i yazmışlar.
2: Hiç doğru.
1: Ya, çok, ama çok arada bir
2: şey, yani medal yazan
1: enteresan
2: yok.
1: Bulmuşuz bunu. Hani böyle sanki çok eski gibi ama o kadar değil. Burak Yılmaz'la da oynaması falan. Solskjaer şaşırtmaca, güzel soru.
2: Ben şey deniyorum bu arada. Bu
1: tebrikler.
2: Kim bilir'i Cemilay çok evet. Güzel çözüyor, yapay zeka.
0: Bu arada Selman'ın hakkını yemişsin Melike, Selman Numan'ın.
1: İlk mi bilmiş?
0: İlk ben bildim diyor.
1: Özür diliyorum ama siz i̇lk zaten ben... her programı ilk biliyorsunuz.
0: Ya Selman abi, yani sen zaten master'ını yani. Yaptın Selman.
1: Şimdi
0: yani.
1: Beşiktaş'ın Konya maçı var. Ziraat hı-hı. Türkiye Kupası'nın yarı final karşılaşması. Ona bir geçiş yapalım ama sadece onu konuşmayacağız. Aspor'da biliyorsunuz Ricardo Quaresma'yla bir röportaj yapmıştım. O röportajın perde arkası da var. Başka konuşulanlar da var. Onları da anlatacağım. Önce ama bir maçı konuşalım. Bir Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi öncesi iki takımdan son notlar var. Haberimizi de izleyelim.
3: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor.
4: Mourinho yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Toure.
3: Yarı finalde Beşiktaş'la Tümosan Konya Spor karşı karşıya gelecek.
4: Ederson kalesinde Yevtoviç, topu alanda gol! Yevtoviç attı. Konya Spor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
3: Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmeyi geçen takım finale yükselecek. Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş, kupayı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
4: Mourinho, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Milot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
3: Siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nın sonuncusu 2024'te olmak üzere 11 kez müzesine götürdü.
5: Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın.
3: Ligde 40 puanla 9. sırada bulunan Konyaspor'da tüm odağını kupaya verdi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen

0: Yani yeşil beyazlılar Beşiktaş'ı da geçerek finale yükselmeyi hedefliyor.
1: Uzun gönderiyor. Nagalo orada. Meli İbrahimoğlu indirdi topu önüne. Meli. Muleka geldi. Muleka! Bu nasıl bir klas? Enfes bir gol. Jackson Muleka.
0: Konyaspor 2017'de finalde Başakşehir'i penaltılarda yenerek ilk ve tek kupasını kazanmıştı.
2: 55. Zira Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un.
0: İki takım Türkiye Kupası'nda 9. kez karşılaşacak. Beşiktaş ve Konyaspor birbirlerini 3'er kez mağlup ederken iki müsabakada berabere bitti. İki takım son olarak 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde mücadele etmiş. Siyah beyazlılar penaltılarda rakibini geçmeyi başarmıştı.
2: Abdülkerim, Abdülkerim dışarıya attı. Beşiktaş yarı finalde. Beşiktaş adını yarı finale yazdırıyor. Penaltı vuruşlarında İttifak Holding Konyaspor'u saf dışı bıraktı. Beşiktaş yarı finale yükseldi. Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.
0: Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-0, Dolmabahçe'de ise 2-1 mağlup etti. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı 20.30'da başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Finale yükselecek takım 13 Mayıs Çarşamba günü Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.
2: Taylan orta şansı yaptı ortasını, kafa topalarda gol. El Bilal Ture.
0: Zira Türkiye Kupası'nda final heyecanı 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya stadında yaşanacak.
3: Evet, şimdi bir bakalım. Muhtemel 11'lere, onun üzerine konuşalım. Beşiktaş çektiği kura gereği maçlar tek maç eleme usulü, biliyorsunuz ki ev sahibi olmuştu. Evinde oynayacak bu mücadeleyi de. Nasıl bir 11'le çıkmasını bekliyoruz? Var mı muhtemel 11'imiz arkadaşlar? Getirebiliyorsak getirelim. Biraz onlar üzerine konuşalım, maçı değerlendirelim. İki takım da zorlu bir çeyrek final sürecinden geçti. Özellikle Konyaspor Fenerbahçe'yi eledi ama az önce de söyledim, Konyaspor'un gerçekten ciddi anlamda bir yükselişi var. Bu da yansıdı, kupaya da yansıdı, lige de yansıdı İlhan Hoca'yla. Beşiktaş da aslında ligde artık her şeyi bir kenara bıraktığı için bütün odağı kupa, bunu da biliyoruz. Öyle bakıyor bütün maçlara. Bir moral de buldu son Gaziantep deplasmanında aldığı galibiyetle. Onu da söyleyebiliriz. Şöyle bir bakalım. Beşiktaş'ın muhtemeline önce kalede Ersin, sağ bekte Murillo, Agbado Emirhan, Rıdvan sol bekte, Endidi, Orkun Olaytan, Çerni, El Bilal ve Ohengyu'yu bekliyoruz. Hemen Konyaspor'u da paylaşalım. Üzerine ikisini de konuşuruz. Kalede Bahadır, savunma üçlüsü Uğurcan, Nagalo, Adil. Kenarlarda, kanat beklerde Anzuana ve Berkan var. Melih, Yevtoviç, Deniz, Bardi ve ileride Muleka. Taner, seninle başlayayım.
4: Evet, yani Konyaspor'da senin söylediğin gibi Melike, İlhan Hoca ile beraber neredeyse yenilmeyen bir takım durumuna geldiler.
3: Evet.
4: Yani bir tarafta bir önceki teknik yapı içerisinde galibiyet göremeyen takımdan bir anda yenilmeyen bir takım haline gelen bir Konyaspor var. Ligdeki pozisyonları gereğince de tamamen kupaya adapte olmuş olan bir Konyaspor şu anda mevcut. Beşiktaş'ın da Konyaspor'un da bu kupayı alma konusunda mücadelesi olacak. Bir önceki turda da iki takım da iyi oyunlar oynayarak geldiler zaten buraya. Ve İlhan Hoca'nın kariyer zirvesi olur Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak doğal olarak. Ve bu kupayı kazandıktan sonraki kariyer çizgisi de Okan Hoca'nın Akhisar kariyerine benzeyebilir. Bazen böyle çıkışlar, şimdi ligde çıkış yakalıyorsunuz, görece çıkışlar, ama bunu kupayla taçlandırmak bir yerden sizin kariyerinizde yeni bir sayfa açmanız anlamına geliyor. Okan Hoca da böyle olmuştu. Akhisar sonrası serüven bambaşka yerlere gitti. İlhan Hoca için de Ziraat Türkiye Kupası bu vitrini yaratabilir. Buna ihtiyacı var kariyerinde, ama benzer bir durum Beşiktaş için de geçerli. Böylesine bir sezonu kupayla kapatma isteği de Beşiktaş'ta elbette ağır basacak. Merak ediyorum yani oyunun nereye gideceğini, ama tabii ki İbre biraz daha Beşiktaş'a dönük. O da kadro kalitesinden dolayı. Yani kulübe kalitesi, ya daha doğrusu oyunun teknik açısından belki Konyaspor kulübesi biraz daha ağır basabilir. Oyuncu kalitesi olarak da Beşiktaş biraz daha öne çıkıyor.
3: Serhan sen ne diyeceksin?
5: Evet, burada Beşiktaş'ın hedefini ön plana çıkarmak lazım. Çünkü Beşiktaş konferansına mı gitmek istiyor yoksa UEFA'ya mı gitmek istiyor? Bu açıdan önemli karşılaşma.
3: Doğru.
5: Ve Beşiktaş'ın da iyi bir kadro yapılanması var ve sonucunu almaya başladı. Tabii ki buradaki sonucuyla beraber de yeni sezonunda farklı bir Beşiktaş göreceğiz, o bir kesin. Ama Konyaspor'un da güç kazandığını görebiliyoruz. Özellikle İlhan Palut Konyaspor'a iyi geliyor. Hatta hep o üçgende gidiyor. Anadolu kulüplerinde iyi bir işler yapan bir İlhan Palut var. Konyaspor'a tekrar bir direnç kazandırdı ve tekrar maç kazanma ritmi getirtirdi. Bir de rakipleri için de korkulu bir takım haline getirtirdi. Oyunu iyi analiz ediyor, takımları iyi analiz ediyor ve karşısında da iyi bir oyun sergiliyor. İki takım da bu kupayı çok istiyor. Bu açıdan çok önemli bir karşılaşmaya gidiyor ama Beşiktaş kendi evinde oynamanı vermiş olduğu avantaj. Artı bu kupayı daha fazla istiyor çünkü Beşiktaş'ın önümüzdeki sene gideceği yer konferans olmaması lazım. Çok büyük bir camiadan bahsediyoruz. Bu anlamda hedefleri olan bir camiadan bahsediyoruz. Ne kadar iyi bir kadro yaparsan yap, nasıl ne kadar şampiyon, önümüzdeki sene şampiyon olma yolunda gitmek istiyorsan git. Gideceğin yer Beşiktaş'ın UEFA olması gerekiyor.
3: Devam edeceğiz. Şöyle bir maç özetlerimiz var. Hatırlatmak adına da onları getirelim ekrana. Ama bir yere ayrılmayın. Dönüşte hem maçı konuşacağız hem söylediğim gibi Barajma röportajının perde arkası var. Onun haricinde Galatasaray'da olası transferler, ayrılıklar, olası ayrılıklar.
5: Kim gidiyor?
3: Kim gidiyor, kim kalıyor? Bunları
5: kim
3: konuşacağız.
5: Kim eşyalarını topladı?
3: Kim eşyalarını topladı? Bakın bu çok önemli. Hepsini aranın ardından konuşacağız. Bir yere ayrılmayın.
2: Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Çok güzel bir futbol akşamı, çok güzel bir özel bir güne denk geldi. Ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde son yarı finalist bu maçın ardından belli olacak. İlk vuruş, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden yarı finalist olsun. Altıncı dakikanın içindeyiz. Elbilal Ture'nin bulunduğu bölgeye doğru. Elbilal indirdi. Yang Yo gidiyor. O vurdu yandan dışarıya. Yang Yo'la şansını aradı Beşiktaş. Ümit sol tarafa doğru İbrahim'in olduğu noktaya. İbrahim'in yerden bir pas, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale var orada Emirhan'dan. Çok kritik hamle Emirhan. Güney Koreli oyuncusu, Kore'nin Dolanya Spor'un çok hareketli bir oyuncu Wang Yo. Böyle girmişti pozisyona. Orkun karşıladı Maestro'yu. Şimdi Lima. Bıraktı Janvi'ye. Güven kaçmıştı, ona göndermedi. Sağ tarafta Adel Conay var. Karşılayan Rıdvan. Adel Conay yerden bıraktı. Kale sahasına doğru yatarak müdahale. Yine Emirhan. Yeniden Akbadu. Orkun. Emirhan. Rıdvan. Olaytan. Üç Alanya sporlu çevresindeydi Orkun. Yeniden Junior Olaytan. Elbilal, Olaytan. Seri paslaşmalar. Yang Yo. Şimdi Çerni aldı. Sağda Murillo hata destek verdi. Murillo yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Kaleci Ertuğrul ve gol. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Elbilal Ture. Ertuğrul'un müdahalesi yeterli olmadı. Elbilal Ture ile golü buldu Beşiktaş. Tribünler golü kutluyor. Siyah beyazlı futbolcular golü kutluyor. Seri paslaşmalarla geldi Beşiktaş. Çerni bıraktı. Murillo ortaladı. Elbilal Ture vurdu. Ertuğrul'un müdahalesi yetersiz kaldı. Müzik bu golle 1-0 öne geçiyor. Korenin Alanyaspor karşısında Beşiktaş.

Beşiktaş. Savunmaya da çarpan top Ertuğrul'u böyle yanıltıyor ve filelerle buluşuyor. Olaytan yine topun olduğu bölgede. Agbadu. Agbadu savunmanın arkasına. Elbilal Ture gitti. Kontrolü de iyi ama biraz açtı ayağından ikinci pozisyon. Ersin'de Ertuğrul'da kaldı top. Yan Hyo topu boş alana taşıdı. Destek bekliyor arkadaşlarından. O yerden Orkun'a doğru çıkarttı. Olaytan. Şimdi Rıdvan. Rıdvan vuracak üstten dışarıya. Out. 26. dakikanın içindeyiz. Rıdvan'ın şutu bir kez daha geliyor görüntüye. İbrahim. Sağ tarafa doğru. Karşılayan Elbilal Ture Adel Cona'ya gelmeden. Olaytan kendisini göstermişti, ona vermedi. Orkun yanında. Orkun ara pası yankıyor. Kaleci Ertuğrul. Bu arada bayrak havada. Offside. O için kalktı. Offside bayrağı. Pozisyon bu. Şerni Endidi. O aldı. Orkun. Atak yönünü sol kanada çevirdi. O bölgede Olaytan var. Rıdvan bindirme yaptı. Son çizgi. Rıdvan'ın ortası. Şimdi Çerni. Geride Orkun ısrarla top istiyor. Olaytan. Ortası. Kafa vuruşu yandan dışarıda. Yang Yuo. Alkış alıyor siyah beyazlı tribünlerden bu atak.

Şimdi İbrahim aldı. Soldan Ruan atak katılıyor. Ruan karşılayan Černý. Beşiktaş savunması yerleşti. Ümit. Ruan. Yeniden Ümit. Gambiye. Fatih de ileri çıktı. Çizgide Adel Jonay var, ona göndermedi. Fatih pası iyi değil Ersin. Adel Jonay neden bana gelmedin diyor. João Pereira kızdı oyuncusuna. Emirhan. Agbadu. Murillo. Černý bıraktı. Olaytan, onun pası. Yankıyor. Ters taraftan Elbilen Ture geliyor. O vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gidiyor. Fatih orada ters kademeye gelen isimdi. Maestro yerden. Şimdi İbrahim aldı. İbrahim yaptı, ortasına Ersin yattı ve topu bloke etti. Eliyle Agbadu'ya. Az önceki pozisyon İbrahim. Ersin tehlikenin büyümesine izin vermedi. Ümit. Pasında isabet yok. Murillo. Endidi. Orkun. Orkun'un pası Yang Yo. Sağ kanatta boşluk. Oh gidiyor. Yang Yo ortası Lima'dan döndü. Oh yeniden ceza sahasında Yang Yo. İki oyuncunun arasında tehlikeyi uzaklaştırıyor Ruan. Rıdvan. Orkun aldı şimdi. Maestro ile mücadelesi. Endidi. Solda Olaytan boş. Olaytan. Olaytan gidiyor. Elbilal. Olaytan dışarıya vurdu. Etkili geldi bir kez daha Beşiktaş. Olaytan görüntüde. Siyah beyazlar bu pozisyondan, bu ataktan keyif aldı. Alkışlarla destek verdi takımlarına. Şimdi geliyor Alanyaspor. Van bıraktı. Hader, Jonay vurdu Ersin.

Adel Coğunay. Yayının başında da söylemiştim, bu sezon kariyer sezonu yaşıyor. İleri çıktı, vuruşunu yaptı, direğin dibinde Ersin topu kornere çelmeyi başardı. İkinci yarıya Beşiktaş başlıyor. Orkun. Korendon Alanyaspor bir kez daha yüklenecek. Adel Jonay. Savunmanın arkasına, Wang'ın bulunduğu bölgeye, ceza sahası Wang vurdu yandan dışarıya. Joao Pereira'yı heyecanlandıran bir pozisyon oldu bu. Orkun. Orkun birinci hamlede sıyrıldı rakibinden. Top hala Orkun'da. Bekledi. Rıdvan sol taraftan kendisini gösterdi. Şimdi onun bulunduğu bölgeye. Rıdvan yerden orta. El Bilal vurdu. Savunmadan dışarı gidiyor. Rıdvan ve El Bilal Ture. Ümit Aktağ rakip alana geçti. Savunmanın gerisine. Steve Mounié. Mounié gidiyor. Kaleci Ersin. Bu arada bayrak da kalktı. Offside bayrağı havada. Steve Mounié burada hareketlendi. Kritik bir pozisyon. Mounié vurdu. Ersin karşılamıştı. Roan bıraktı. Mounié geriye doğru döndü. Ümit Aktağ. Lima. Fatih. Adel Jonay. Janvier. Pasında isabet yok. Endidi. Olaytan kafayla indirdi. El Bilal Ture. El Bilal Ture gidiyor. El Bilal Ture pasını verdi. Şimdi Černý. Ondan gelmedi Orkun'a. Tekrar Černý. Vaxav Černý. Arka direğe doğru. El Bilal Ture dışarıya. Savunmanın müdahalesi var. Korner diyor. Cihan Aydın. Fatih o bölgede. El Bilal Ture'yi rahatsız eden isimdi. İşte El Bilal ve Fatih. Sol taraftan köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş 60. dakika. Orkun topun gerisinde. Ertuğrul kalede dikkatli. Orkun geliyor. Orkun vurdu Ertuğrul. Orkun Kökçü biraz da kendisine kızdı. İzzet bıraktı Janvier'e. Ondan Fatih'e. Sağ çizgide Adel Jonay. O Mounié ile oynadı. Steve Mounié. Pası. Fatih vurdu dışarıya. Savunmanın müdahalesi var mı? Yardımcısıyla göz göze geldi. Ve köşe vuruşunu işaret etti. Cihan Aydın. İşte Fatih böyle çıktı ileriye. Akbadu. Orkun Kökçü. Raşitsa'nın koşu yoluna doğru. Raşitsa gidiyor. Ceza sahasında Raşitsa son anda müdahale. Çok kritik müdahale Lima'dan. Hemen kullandı Korendon Alanyaspor. Baskı var ön alanda Beşiktaşlı oyunculardan. Endidi kazandı topu. Yankıyor gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul. İkinci hamle, şimdi Orkun aldı. Orkun'un pası. Bu arada offside bayrağı havada, oyunu durdurdu. Cihan Aydın. Hemen kullandı endirek vuruşu, bir hata da. Gol pozisyonu ve gol. Çok büyük bir hata. Korendon Alanyaspor'dan affetmeyen o. Beşiktaş 2-0 yapıyor. Yanyo yine atıyor golünü. Korendon Alanyaspor savunmasında çok büyük bir hata. Beşiktaş 2-0 önde işte. Aldı atlıyor ve Yanyo farkı 2'ye yükseltiyor. Ertuğrul'un büyük hatası. Gerçekten büyük bir hata ama futbolda bunlar da var. Olaytan bugün çok çalıştı. Onun meyvesini de işte bu pozisyonda aldı. Olaytan ve Yang Yo golü böyle.

kaydetti. Sergen Hoca da böyle sevindi. İkinci gole. Golde aslan payı Olaytan'ın şüphesiz. Baskı karşılığını aldı. İzzet'in baskısı vardı. Sağda Murillo. Rashica savunma arkasına hareketlendi. Milot Rashica yaptı ortasını. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü! Beşiktaş 3-0 önde. Son derece organize bir atakla geldi Beşiktaş. Rashica'nın ortasında Orkun topu ağlara gönderdi. Beşiktaş farkı 3'e yükseltti bu golle. İşte golün oluşumu. Milot Rashica ve Orkun Kökçü. Farklı açılardan tekrar tekrar görüntüye geliyor Beşiktaş'ın 3. golü. Asist Rashica'dan, gol Orkun Kökçü'den. Goller arka arkaya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş yarı finale koşuyor. Sol kanat Enes yaptı ortasını. Savunmadan seken top. Köşe vuruşu diyor Cihan Aydın. Köşe vuruşuna izin vermedi. Karşılaşmanın hakemi son düdüğünü çalıyor. Zira Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Beşiktaş oluyor. Yarı finalde Gençler Birliği Trabzonspor ve Beşiktaş Konyaspor maçları oynanacak.

0: sayfada son dilime girdik bile. Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasını konuşuyorduk. Nitekim devam da edeceğiz. Şimdi finalin adı ne olur? Haftaya da Gençler Birliği-Trabzonspor karşılaşması var. Daha favori bu mücadelede Beşiktaş'ı gördüğünüzü söylediniz ikiniz de. Ama işte Ziraat Türkiye Kupası öyle bir turnuva ki gerçekten sürprizlere açık. Çeyrek finalde kimse herhalde Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin eğleneceğini söyleyemezdi. Şöyle ilginç bir durum oluştu. Bu kupayı kazanan bütün takımlar var yarı finalde. Yani hepsinin bir Ziraat Türkiye Kupası var. Gençler Birliği de Konyaspor'da kazandı. Zaten Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın kupaları var. Acaba bu sefer kim alacak? Gerçekten heyecan verici. Ben bol gollü bir maç bekliyorum. Uzar mı uzamaz mı? Son maçı hatırlayın. Trabzonspor'la Samsunspor'un maçını. İnanılmaz bir karşılaşmaydı. Hatta yani böyle bir taraftan Beşiktaş-Alanyaspor maçı başladı. Diğer taraftan hani o maça nasıl bitecek diye bakıyoruz. Öyle bir heyecan vardı geçen hafta çeyrek finalde. Şimdi uzar mı bu maçlar? Önce tabii diğer maç haftaya Gençler Birliği-Trabzonspor. Biraz Beşiktaş-Konyaspor maçı üzerinden konuşalım. Mesela uzar mı Taner Karaman?
1: Neden olmaz? Yani ben de gollü maç bekliyorum.
0: Ben de.
1: Çünkü maçın kilidi muhtemelen erken açılır. Bir şekilde iki takımdan bir tanesi skoru ben hızlı bulacağı kanısındayım. Bu sefer riskler artacak ve oyun muhtemelen gollü geçecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'ın özellikle devre arası transfer harekatıyla birlikte skor bulma konusunda kendisini ileriye taşımış olması. Diğer tarafta skor bulmakta zorlanan Konyaspor'un İlhan Palut'la birlikte biraz daha oyunu 3. bölgeye yıkmaya başlayabilmiş olması. Son 7-8 haftadır bunu çok rahat bir şekilde yapıyorlar. Açıkçası burada dişe diş bir mücadele göreceğiz. Ve İlhan Hoca muhtemelen şunu isteyecektir. Eleneceksek bile iyi oyunla, kendimizi vitrine çıkartacak oyunla elenelim mesajını oyuncularına verecektir. Ve burada ben Konyaspor'un da Beşiktaş'la dişe diş bir mücadele vereceği kanısındayım. Dediğin gibi bu kupayı kazanan takımlar, bu ekipler. O yüzden de kupa alışkanlıklarını devam ettirmek adına da bu maça ayrı önem vereceklerdir. Ve maçın ATV'de açık kanalda yayınlanıyor olması da normal bir lig maçına göre çok daha fazla insanın izleyeceği anlamına geliyor. Ve bu kadar fazla hanelere

0: bir maçın da oyuncular üstündeki etkisi muhtemelen ekstra bambaşka olacaktır.
1: Olacaktır. Evet, katılıyorum. Serhan Türk, sen ne diyorsun? Uzar mı maç?
2: Evet, ben uzayacağını düşünüyorum. Çünkü iki takım da temkinli olacağını düşünüyorum. Bir de dedik ki Eylem Palut'un Konya'sı tehlikeli bir takım. Sergen Hoca'nın da inşa sürecini tam anlamıyla bitirdi diyebiliriz. Ama yine de birkaç eksikleri var. Yine de böyle maçlar biliyorsun zorluk seviyesi yüksek ve hedefi çok büyük olan maçlar. Bu maçları biraz daha iki takım da birbirlerinin hatalarını bekleyen durum haline gelir ve iki takım da hata yapma noktasında kendini sıkarlar. Yapmama noktasında kendini sıkarlar. Bir de gerçekten iyi bir karşılaşma izleyeceğiz. Her ne kadar Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın olmadığı bir kupadan bahsetsek bile kupa artık çok önemli bir yere geldi. Evet. Ve o kupayı kazanan çok büyük vaatleri var. Çok büyük yani ödülleri var. Bu açıdan baktığımızda önemli bir kupa ve önemli bir kupanın da önemli karşılaşması olarak görüyorum.
1: Şimdi Mehmet Bey'in bir yorumu var. Beşiktaş Konyaspor maçının uzatmalara gitmeye şansı çok yüksek. Sonu penaltılar bile olabilir. Orada avantaj sizce kimin diyor? Şöyle bir şey de eklemiş. İlhan Hoca'nın kazanmak için en büyük silahı diri bir Kramer. İkinci yarı son 20-25 dakika kala yorulmuş bir Beşiktaş defansına karşı kesin oyunu alacak demiş. Durumu şüpheliydi. Ne oldu en son bilmiyorum Kramer'i. Yani en son öyleydi. O olmayabilir yani. Ama böyle bir yorum yapmış ama herkes de bir uzar penaltılara bile gidebilir görüşü var. Penaltılara gider mi bilmiyorum ama uzayacağını düşünüyorum.
0: Sebebi de baskın bir taraf yok bu maçta. Evet. Yani Beşiktaş'ı evet Beşiktaş iyi oyun oynuyor ama Konyaspor da buraya kötü gelmiyor.
1: Tabii ki.
0: O yüzden de baskın bir tarafın böyle yoğun bir şekilde olduğu bir karşılaşma olmaması da bir de Ziraat Türkiye Kupası'nda uzayan maçlar meşhurdur.
2: Tabii.
0: Ve bu turlarda özellikle de takımlar maçı uzatma eğiliminde olabiliyorlar. Ve iki takım için de şöyle bir gerçek var. Ligdeki senaryoları 3 aşağı 5 yukarı netleştiği için takımların.
1: Evet.
0: Şimdi normal şartlarda şimdi Gençlerbirliği cephesinden olaya baksam uzaması Gençlerbirliği'ne yaramaz. Ligde çok kritik bir maça
1: evet
0: çıkacakları için.
1: Doğru.
0: Trabzonspor'la yine. O yüzden bir an önce 90 dakikada işi bitirmek eğiliminde olmalarını tercih ederler. Ama burada iki takım da oyunu olabildiğince yüksek tempoda uzun uzun böyle yaşayacaklar gibi gözüküyor.
1: Şimdi bakalım bu arada muhtemel 11'leri tekrar bir isteyelim mi? Kadro üzerine konuşalım. Mesela Jota ve Aslani kesinlikle 11'de olmalı demiş Burak Bey. Ayrıca bugün rakip Fenerbahçe olsaydı bir şey değişmezdi. Tek maç İnönü ve kapalı gişe. Buradan kim bizi eleyebilir diye de eklemiş. Büyük ölçüde ideal 11'i var. El Bilal'i ki bence döndü sakatlıktan ve iyi döndü. Kademeli olarak hocanın kadroya önce yedekten sonra 11 kattıktan sonra son çeyrek final maçında çok iyiydi. El Bilal Ture öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsun. Çerni'de bir düşüş var. Orada belki farklı bir tercihte bulunur mu bilmem Sergen Hoca. Ama beklediğimiz 11. Bu

0: yaşın artık çözülmesi değil, 5 yaşın maç kazanması durumuna gelebildi. Zaten 5 yaşın Başakşehir maçından sonrası ve Başakşehir maçından öncesi olarak konuşmak lazım. Başakşehir maçından önce bir hafta siyah, bir hafta beyaz olan Beşiktaş'tan artık beyaz günlerin öne geldiği ve siyah günlerin unutulduğu bir Beşiktaş olmaya başladı. Çerni en fazla hocanın beğendiği ve takım içerisinde çok fazla sorumluluk verdiği oyuncu pozisyonunda. Defansif anlamına baktığımız zaman sol bekte Rıdvan o sakatlığını atlatıp daha fazla sorumluluk almaya başlamasıyla beraber oradaki Beşiktaş'ın kırılganlığına da son verdiğini düşünebiliyoruz. Agbadu iyi bir stoper tandeminde olağanüstü işler yapıyor. Ersin'in de hocanın güvenmesiyle beraber iyi bir kaleci performansı gösterdi. Ama Beşiktaş'ın önümüzdeki sene takım kurması açısından çok fazla zorluğa ihtiyacı yok. Ama bir kaleci pozisyonu itibariyle bir transfer yapmasını da bekliyorum.
1: Evet, ki Jorgensen ismi yine geçiyor.
0: Ben hala Onana'dan ısrarcıyım.
1: Trabzonspor.
0: Ben hala ısrarcıyım o konuda.
1: O tarafta da
0: daha
1: şimdi...
0: Daha sonra Senan söylemiştir dersin.
1: Ha. O konuyu da ayrı konuşuruz. Bu arada bahsedeceğim dedim, bahsedeyim. Biliyorsunuz Aspor olarak Ricardo Quaresma ile bir röportaj yaptık. Bu arada Quaresma bir organizasyon için geldi Türkiye'ye. Golaz organizasyonu için ve röportaj vermedi kurumlara. Çok küçük bazı işbirlikleri haricinde kırmadığı için röportajımızı bir kez daha teşekkür ediyorum, röportaj teklifimizi. Tabii biraz perde arkası da var. Tam da Beşiktaş'ın kadrosunu konuşurken oradan bahsetmek istiyorum. Quaresma biraz şahsına münasır biridir. Az çok bilirsiniz, evet. Siz de. Böyle biraz sert bir mizacı var gibi gözükür. Ama aslında öyle değildir. Ben daha önce de ilk Beşiktaş'a geldiğinde program yapmıştım. Yani çok sevdiği birinden bahsederken bile yani donuk bahsedebilir aslında. Bu birazcık imaj korumayla ilgili aslında ve tarzıyla ilgili. Bununla da alakalı, onunla ilgili böyle bir görüş olduğunu da konuştuk aslında kamera arkasında. Ama bunu sevginin farkında, sevgiye karşı büyük bir aslında mutluluk duyuyor. Ama tabii ki bir koruması gereken de bir imajı var. O yüzden de öyle bir profil çizmiş kendine. Bazıları çünkü onu çok sorguluyor. Hani mutlu mu, mutsuz mu diye. Gayet mutlu bu arada. Türkiye'ye geldiği için de çok mutluymuş. Organizasyondan da Beşiktaşlılarla yeniden buluştuğu için de. Hatta Serdal Adalı ile buluştu. Biliyorsunuz ilk gelişinde yönetici olduğu dönem etkili olmuştu Serdal Adalı. Çok ayrı bir sevgi duyuyor ona karşı. Ama Beşiktaş'ın durumuyla ilgili... savaşçı oyuncuları yok dedi. Bir kere röportajımıza da bunu söyledi. Yürekten savaşan oyuncuları yok dedi.
2: Evet.
1: Kendi döneminden bahsederken, iki şampiyonluk da yaşadığı Şenol Güneşli dönemden bahsederken, röportaj haricinde de bahsettiği bir konu var ki o da Rafa Silva. Yani Rafa Silva ile ilgili zaten oyuncunun da onu hatırlatan bir röportajı vardı. Quaresma gibi olmak istiyorum Beşiktaşlılar için demişti ama sonra iş çok farklı yere evrildi. Bununla ilgili de konuşmuşlar ve Beşiktaş taraftarı için çok iyi şeyler söylemiş Quaresma Rafa Silva'ya ve yapma demiş. Hani bu taraftarın bu sana olan sevgisi hiçbir yerde göremeyeceğim bir sevgi. Bunun kıymetini bil gibi bir konuşma geçmiş aralarında. Yani kaba tabirle uyarmış onu, yani ne yapıyorsun sen diye, ama tabii hikaye aynı olmamış bu noktada. Evet. O yüzden de hiç yanına bile yaklaşamadı kariyerinde ve taraftar nezdindeki o sevgi bakımından Rafa Silva Quaresma'nın, ama böyle bir konuşma geçmiş aralarında. Bundan da bahsetti. Tabii her şeyi kameraların önünde konuşmadı belki ama söyleyebileceğim kadarını söylüyorum ben de. Daha fazlasını da söyleyemem elbette. Ama çok farkında gördüğü ilginin ve sevginin hepsinin ve oyuncu takibi, oyuncu yetiştirme işiyle ilgileniyor şu anda da ülkesinde ve dünyadan yetenekler keşfetmeye çalışıyor. Daha sık gelecekmiş Türkiye'ye bu arada.
2: Güzel. Yani imajını koruyor olması ve zihinlerde hala böyle yer ediniyor olması çok kıymetli. Bir kere etkileşim çok kuvvetli Türkiye'de. Çok. Quaresma'nın. Yani hala daha kendisini bu anlamda çok yukarıda tutuyor. Bu da imajını korumasıyla alakalı bir durum. Beşiktaş'taki döneminin finalinde dönem dönem çok spekülatif söylemler olmuştu. Evet. Ama onların da üstesinden geldi ve onları unutturdu. Davranışlarıyla, söylemleriyle, çizgisini bozmayarak, evet, toparlayarak. Muhtemelen Beşiktaş'la yolu bir şekilde kesişecektir ileride.
1: Yani bu anlamda Rafa Silva'ya akıl vermiş olması da...
2: Rafa ne dedi acaba? Onu merak ediyorum.

0: hareketi.
1: O konuda hani
0: çok ver burada şey, gibi sanki.
1: Çok net bir şey söyledi ama onu uyardığını ve ona evet. yani ne yapıyorsun sen hani hı-hı. şeklinde tırnak aptallık etme gibi bir tavırla uyardığından bahsediyor. Yani bu taraftarı kıymetini bil şeklinde ama yani ne demiş olabilir ki? Zaten hani iletişim aşım Sergen Hoca gibi konuşmuyor. Adam konuşmuyor değil
2: mi? Ama aynı dili konuşuyorlar onlar.
0: Konuştu.
1: Evet işte zaten o yüzden bu uyarıda bulunuyor tanıdığı ve bildiği için yani hem de hikaye olarak yani benzer bir hikayeyi yazmak isteyen bir Rafa Silva vardı en başta.
2: Vardı ama hani biz hep hikayeyi bu taraftan dinledik. Sergen Hoca'nın basın toplantısını dinledik. Sayın Başkan'ın açıklamasını dinledik. Rafa Silva'nın tarafını da dinlemek lazım.
0: Hiç konuşmadı.
2: Ama vallahi. Rafa Silva ne konuşsa konuşsun bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Çünkü konuşmak değil eylemi yanlış yaptı o. Sen evet. o eylemi yapamazsın. Beşiktaş gibi bir kulüpte bunu yapamazsın. Ve sen profesyonel futbolcusun. Milyonlar euro aldığın kulüpte bu şekilde bir tepki yapamazsın. Yaptığın zaman da gidersin işte sessiz sedasız bir şekilde. Gittiğin takıma da ayrın olmaz. Bundan sonra kendine de ayrın olmaz.
1: Evet şimdi buradan nereye geçiyorum? Ne yazmışak Burak Bey? Cristiano Ronaldo gibi bir egolu bir star Quaresma benden daha iyi bir futbolcudur. Ben çalışarak onu geçtim demiş. Yani başka ne denebilir ki onun için? Yani
0: saf yetenek.
1: Evet
0: yani doğal yetenek. Yani çalış. Ne kadar çalışma disiplini vardı bir şey diyemem ama yani doğuştan yetenek.
1: Çok yetenekli gerçekten.
0: O kesin.
1: Peki şimdi söz verdiğim gibi Galatasaray'da neler oluyor? Zilimiz çaldı. Zil sorumuz da var burada. Çok işimiz var ya daha durun. Vaktimiz az. Hemen hızlıca her şeyi konuşmamız lazım. Bakın Galatasaray'da bir isim var ki.
2: Yok bir şey yok ya. Yok daha bir şey.
1: Eşyalarını toplamış gidiyor. Söylemiyor Serhan Türk kim olduğunu.
0: Hayda.
1: Söylemeyecek de ama bir gün söyleyecek. Yani bugün söylemiyor kim olduğunu. Öğrenemedim. Ama
0: biliyoruz,
1: yazın kim olabilir? Ya bunu da yapayım artık. Bir isim var ki eşyalarını topladı.
0: Evet bize söyledi ama biz de kendisine...
1: Bize söyledi ama demeyecek.
0: Söylemeyeceğiz deyince sustuk yani şu an.
1: Bütün sırrı bozdun Taner. Evet,
0: biz biliyoruz şu anda ama.
1: Evet.
0: Saran kim?
2: Bir sonraki yani Melike'yle
1: kim soru işareti? Sizce kim? Bence bulmak çok zor değil
2: evet,
1: biliyorsunuz.
2: Galatasaray'ın iyi bir planlaması olacak. Önümüzdeki sene tabii kabuğunu değiştirecek olan Galatasaray var. Tabii transfer dönemi de biraz hareketli geçecek ama hareketli geçmesinden çok transferde kim olacak? Artık kimin daha fazla ön plan çıkacak onu da göreceğiz. Ama şu bir gerçek Okan Hoca 5'te 5 yapmak için bütün varını yoğunu koyacak diyebiliriz. Tabii ki Taner'in de söylediği gibi başarılı bir teknik adam var. Başkalarına göre başarısız ya da röportaj vermediklerine göre başarısız. ya da
0: kim bu röportaj vermedi?
2: Ya var var ben sana bilahare anlatırım zaten.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Çok sabah yani yayının başından bu tarafa 4-5 kez.
1: Ben bunu biz niye sormadık arada? Ben hiç dedikodu sevmiyoruz.
0: Hiç aklıma gelmedi gerçekten.
1: Hiç sevmiyoruz dedikodu.
0: Millet neler neler konuşuyor.
1: Mehmet Hekiman çok zor bir isim değil. Baş harfi iyi demiş. Bilmiyorum.
2: İsmail mi?
1: Bilmiyorum.
2: Yerli mi yabancı mı?
1: Galatasaray'da eşyalarını toplamış artık kapıya bakan oyuncu kim sizce? Kim? Bu arada Saray'a konudan bağımsız Premier Lig'den talipler
2: evet arkadaşlar,
1: varmış.
2: Arkadaşlar Icardi ile ilgili yakın zamanda bir gelişme olmasını bekliyorum. Icardi'nin biliyorsunuz bu sene sözleşmesi bitiyor. Ve nasıl bir durum alacak ya da Galatasaray Kulübü'yle nasıl bir durum olacak söz konusu daha hala bilemiyor biliyoruz. Ama şu bir gerçek, ben Icardi ile önümüzdeki sene Galatasaray'ın bir devamlı olacağını düşünmüyorum. Bu anlamda zaten Icardi de eşyalarını topladı ve Milano'ya doğru gönderme yolunda da hazırlıklarını yaptı. Eşyalarını, Türkiye'deki özel eşyalarını Milano'ya doğru gönderiyor. Kendi evine, Milano'da evi var, oraya gönderiyor. Bunu da söyleyelim, bakalım ama Icardi'nin de son durumunu netlik kazanacak. Ama dediğim gibi Galatasaray ile Icardi'nin önümüzdeki sene bir birliktelik olacağını düşünmüyorum ben.
1: Icardi eşyalarını toplamış Milano yolcusu dedi Serhan Türk. Peki Antalya maçında bir veda yapılır mı o zaman taraftar seyirci önünde?
2: Antalya maçı şampiyonluk kutlamaları daha süreç. Kasımpaşa maçı bir süreç. Onları öyle görmek lazım. Ama şu da bir gerçek. Yani Icardi yeni neslin Galatasaraylı olmasının en büyük sebebi. Osimhen olmasaydı biz Icardi'yi çok farklı konuşurduk. Elinde Osimhen olan Galatasaray çok farklı bir takım haline geldi. Icardi'nin burada öz eleştiri yapması lazım dedik defalarca. Ama bu bir süreç. Icardi buraya gelişte morali bozuk bir Icardi'ydi. Rehabilitasyon süreci oldu. Biz o zaman dedik ki Icardi'yi Galatasaraylılar çok sevdi. Van'dan ara bile Icardi'yi bu kadar çok sevmedi demiştik.
1: O zaten sevdi.
2: İşte o sevgi karşılıklı hale geldi ve Galatasaray'da o yaşı tuttu. Şampiyonluklara çok büyük faydası olan, çok büyük eser olan Icardi. Çok güzel bir şekilde de veda edileceğini düşünüyorum. Icardi'li bir dönem vardı diyeceğiz ve o dönemde gerçekten çok iyi diyeceğiz. Ve Galatasaray'da son zamanlarda taraftar artışının, genç taraftar, çocuk taraftar artışının en büyük sebebinin Icardi olduğunu üstüne evet. basa basa konuşacağız.
1: Kesinlikle ya çok iyi izler bıraktı ne olursa olsun bu arada son dönemi az oynaması vesaire yine az oynamış Icardi'nin bile gol sayıları ortada. Ama şu bir gerçek ki kendisi bunu devre arası zamanlı yaptığı paylaşımda da imha etmişti. Özlersiniz, ararsınız beni demişti. Nitekim yolcu eşyaları göndermiş, gönderiyor ya da toplamış. Taner sen nasıl yorumlayacaksın? Serhan'ı gaza getirdik ağzından canlı yayında aldık lafı.
0: Dayanamadı haberciliği.
1: Habercilik evet. işte.
0: Evet. Şey haber çorba gibidir sıcak yenir diye bir söz vardı. Evet. Burada da haber gelmişken paylaşılmış oldu. Zirvede bırakmak kıymetli. Yani burada Icardi'ye bir vefa gösterelim kontratını uzatalım deyip bir yanda 3. santrafor pozisyonuna sokmak hatta performans veremeyeceği belki de fiziksel durumdayken onu oyuna atmak zorunda kalmak onu taraftarla karşı karşıya getirirdi. O yüzden zihinlerde zirvede bir yerde ayrılıyor olması Icardi'nin az önce Quaresma örneğinde verdiğimiz gibi uzun yıllar Galatasaray'da hatırlanmasına sebebiyet verecek. Ve bence en büyük artısı kazandırdığı puanlardan da ziyade çok fazlaca taraftar kazandırdı Galatasaray'a. Serhan Türk de evet. bahsetti. Genç jenerasyona hitap etti. Çok güzel bir marka PR'ı oldu. Galatasaray markasıyla Icardi markası çocukların ilkokullarına kadar girdiler. Ve orada çocuklar Galatasaray taraftarı oldular. Bir jenerasyonu yakalamak için böyle sempatik duruşlara ihtiyaç vardı. Sportif başarı gelir. Icardi olur, Ahmet olur, Mehmet. Bir şekilde o sportif başarıyı yakalarsın ama her zaman okullara kadar giremezsin. Galatasaray bu dönemde Icardi ile birlikte milyonlarca çocuğa dokundu. Ve bu Galatasaray'da belki 10-15 yıl sonra tribünlerdeki kitleleri oluşturacak bir altyapı. Ve zirvede bırakması kıymetlidir. Ben daha önce de Icardi ile ilgili yorumlarım bu çerçevede olmuştu. Fiziksel performansı şu an Galatasaray için ideal seviyede değil. Osimhen'in yokluğunda da vitrin maçlarda işte Trabzon maçı gibi örnek veriyorum. Galatasaray'ı fiziksel olarak taşıyamayacak durumda. Sakatlığı çok ciddi bir sakatlıktı çünkü. O sakatlıktan sonra eski Icardi'yi göremedik. Yani Kayseri Spor'a karşı, Alanya'ya karşı, Rize'ye karşı evet oyunuyla skor üreten bir Icardi var ama Şampiyonlar Ligi vitrininde Trabzonspor, Fenerbahçe gibi vitrin takımlara karşı fiziksel anlamda zorlanmaya başladı. Önümüzdeki yıl bu çizgi daha da geriye giderse bu sefer belki de Kayseri'ye karşı da benzer oyunu oynayamayacak. Ligde kalacak Kayseri Spor gibi konuştu ama Kayseri Spor, Alanya vesaire ama zirvede bırakması bence zaten oyuncu için de çok kıymetli bir duruş.
1: Icardi ile iyi bir yaz kampı yapılıp bir yıl daha kadroda tutulmalıdır bence diye bir yorum geldi bu arada.
2: Olmaz o iş.
1: Artık bitti diyorsun.
0: Oyuncuya da yazık bu arada. Yani oyuncunun da fiziksel durumunun belki taşıyabileceği takımda olması, ülkesine gitmesi, çocukların yanında olması belki daha isabetli olabilir. Çünkü her verilen arada Arjantin'e gidip çocuklarını görmeye çalışıyor. Yani bir baba figürü de var bir tarafta.
2: Ben geçen gün şey izledim, bir tane Reels izledim. Annesiyle babası çocuğuna diyor ki anne de diyor, anne diyor. O diyor baba de diyor, baba söyle diyor. Yani ilk söyle ağzından çıkmasını hı hı. istedikleri kelimeyi. O diyor ki anne de diyor, o baba de diyor. Daha ufacık daha. Kaç aylık? 5-6 aylık, 4 aylık. Çocuk diyor ki Mauro Icardi diyor.
1: Bu seviye.
2: İşte bu Mauro Icardi bunları yaptı işte. Bu çocukları bu sevgiyi kazandırdı. Bu çocukları Galatasaraylı yaptı. Yani şu an bir 20 sene sonra ben Galatasaraylıyım diye böyle göğsüne göğsüne gere gere dolaşacak çocukların Galatasaraylı olmasının en büyük sebebi Mauro Icardi.
1: Icardi'dir kesinlikle. Neşemizi alıp gidebilecek birisi değil. Rövşan Bey, Icardi tabii ki ısınmıyor bile takımla artık maçlarda diyor. Anladık son maçta diye de eklemiş.
2: Ya bunu söylerken bile tüylerim diken diken oldu.
1: Ya.
2: Zor. Valla şu an bile...
1: Ağlar mısın?
2: Yok ağlamam ben ya.
1: Gidersin yani, giderken.
2: Ya ben yalnız ağlarım.
1: Peki şimdi Tedesco nasıl gitti? Ben hadi bakalım. Bak, Icardi nasıl gider?
2: Bak ben yalnız alırım.
3: Icardi de.

0: da vardı. Uğurlanır. Büyük uğurlanır hemen.
1: Arkadaşlar Icardi'nin uçak saati kesin Serhant'ın onu da paylaşır.
2: Paylaşacağım, paylaşacağım.
1: Ya belli var. Olunca yani şimdi değil de hani ayrılıyor diyelim, temelli gidiyor
2: hatta
1: diye.
2: Hatta o eşyalarda giderken bir tane de detay var.
1: Kupa. Yani fotoğraf
2: ya sende var. Hiçbir şey sürprizde şey olmuyor. Onu ben yani paylaşacağım.
1: Evet, bir detay var, artık takipte kalın yani. Ben de her şeyi istiyorum. Ama sen de söyledin, ne yapayım ya?
2: Melike ya, ben de sana dost
1: bir daha da bir şey söylemeyeceğim.
2: Bir daha da bir şey söylemeyeceğim.
0: Fotoğraf karesi mi?
2: Yani
0: belki yarın paylaşacağına ver, ekrandan paylaşalım şimdi, işte biz bizeyiz burada.
2: Şimdi paylaşmam da yarına bırakalım. İşin güzelliği o,
1: tamam,
2: olsun.
1: Ben şunu soruyorum.
2: Başka bir detay daha var.
1: Söyle.
2: Yarın paylaşacağım.
1: Allah Allah.
2: Çok önemli bir detay daha var.
1: Detaylar detaylar. Ben de şunu soruyorum işte. Tedesco'nun konuştuk ya, yazın derim. Kim o? Yazmadı kimse bu arada. Ben uğurlamaya gittim diye. Yani bir kişiyle denk gelmedi yani burada. Bu kadar yorum geliyor. Yani, yaz, arkadaşının arkadaşı da gittiyse yaz. Arkadaşının arkadaşının arkadaşı da gittiyse yaz. Ama Icardi Türkiye'den ayrılırken nasıl veda edilir? Nasıl gönderilir?
0: Yani gelişi kadar şaşalı olur.
1: Bence de.
0: Gidişi de. Ve muhtemelen Antalya maçı şampiyonluk maçı olursa da maçın sonrasında tribünleri gezerek de bir veda
1: yapmalı.
0: Evet, onu hangi futbolcu Beşiktaş'ta yapmıştı hatırlarsınız. Bir veda yapmıştı bir Beşiktaşlı oyuncu. Benzer bir şey. Icardi de yapacaktır zaten. Kasımpaşa maçına bırakmaz. Antalya maçından sonra
1: evindeki
0: yani ben
1: maçta
0: gidiyorum deyip bir Metin Oktay selamıyla tribünlere gider.
1: Icardi de duygusal, ağlar kesin.
3: Ağlar.
1: Ağlar, duygusal
2: ağlar ya.
1: Çok.
2: Yaramazsın.
1: Çok
2: herkes
1: etkileniyor
2: ağlar
1: bu arada sevgi ve ilgiden.
2: Herkes
1: yani
2: ağlar. Herkes ağlar çok yani. Orada o
1: duygu
2: dolu bir durum olacağını kesinlikle
1: eminim ben.
0: Görevini
1: de
0: yapan oyuncu işte. Daha ne yapsın?
1: Şimdi ne yazmış Selman Bey? Maalesef baskılar sonucu Icardi'den sonra Torreira'nın başı da yenildi diyor. İnşallah ben yanılırım yahut yok, zaman işler değişse de ikisi kalsa, zira Torreira'nın yeri parayla dolmaz.
2: Ya şimdi şöyle bir şey, Torreira'daki durum şu. Galatasaray Torreira'ya devam etmek istiyor. Ama Torreira Galatasaray'a devam etmek istiyor mu? Yani şu Galatasaray'a kastım şu. Yurt dışında kendi ülkesine gitmek mi istiyor? Çünkü onun kendi ülkesine gitme gibi bir özlem var. Bunu geçtiğimiz yaz döneminde özel röportajda bana da söylemişti. Ben bunu yayınlamıştım. Torreira'nın öyle bir durumu var. Ama böyle durumlarda oyunculara biraz zam yapıyorsun. Özlemlerini bir sene daha öteleyebiliyorlar. Belki Torreira'nın durumu da bu olabilir yani. Şu an 3 milyon 750 bin euro maaş alıyor. Ve 4,5 milyon euro maaş alan bir Davinson Sanchez var.
1: Evet.
2: Ağladı. Pardon, ağladı demeyeyim de. O da biraz dert yandı. Sonra 5,5 milyon euroya kadar çıktı maaşı. Torreira'nın da ya maaşını yükselteceksin ya da özel hayatındaki o tekrar bir aşık olacak. Onu bekleyeceksin. Öyle bir durumu söz konusu.
1: Aşamadı o.
2: Aşamadı.
1: Bu arada İbrahim Uslu da arkadaşımız, bu haber arkadaşımız bizi izliyor. Weghorst değil mi?
0: Weghorst bir de beklenmeden, çok teşekkürler İbrahim'e de. Weghorst'u beklemiyorduk bir de hatırlarsanız giderken.
2: Öyle yaptı ya.
0: Kimse beklemezken veda etti.
1: O bildiği yani kendisi dedi.
0: Veda ettiği de sonradan anladık zaten.
1: Evet,
0: vedaymıştı.
1: Icardi gibi bir hikayesi yok bu arada Beşiktaş'ta yani. Hani
0: o hikayeyi yazabilirdi. Ama o hemen gitmeyi tercih etti.
1: Evet, bu ne arada oldu gitti de.
0: Icardi mesela hikayeyi yazmayı tercih etti. Çünkü Icardi de gidebilirdi. Teklif aldı Icardi.
1: Doğru.
2: Bu arada Galatasaray'da güzel şeyler de oluyor. Özellikle bir yöneticiden bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok seviyorum, beğeniyorum ve takdir ediyorum, Selçuk Göç. Galatasaray'da kadın basketbolu olan sorunlu yönetici. Euroleague finalist, Avrupa ikincisi, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası finali oynayan bir takımın yöneticiliğini yapıyor. Çok da güzel işler yapıyor. Ben buradan Selçuk Göç yöneticimizi de kutluyorum. Gerçekten adına ve şanına yakışır bir şekilde Galatasaray'da iyi bir temsiliyet gösteriyor. Bundan dolayı tebrik ediyorum.
1: Bu arada voleybol finalini de unutmayalım. Şampiyon Vakıfbank'ı da tebrik edelim. Eczacıbaşı'nı da tebrik edelim. Zaten çok konuştuk. Hani ikisi de finale yükselince zaten kupa bizim diye övdük. Ama sporcularımıza tebrik etmeyi ihmal etmeyelim. Yani, alıştırdılar bizi. O yüzden belki böyle şaşırmıyoruz ama çok büyük bir başarı aklıma gelmişken.
0: Federasyonunu da, evet, kulüpleri de, bu yapılanmaya imza atan herkesi de yürekten kutluyorum. Türk voleybolunu ya da Türk sporunu temsiliyet açısından da voleybolun dünyadaki yeri
2: geldiği nokta
0: bambaşka bir yer ve bizi şu an dünya genelinde spor branşı olarak temsiliyete baktığımız zaman

0: voleybol burada hani 1-2 hani o bantta gider.
1: Doğru.
2: Federasyon başkanına çok tebrik ediyorum. Gerçekten olağanüstü işler yapıyor.
0: Müthiş bir yapılanma kurdular. Federasyonu dediğim gibi kutlarım. Hani ikinci bir branş düşünüyorum. Yani şu branşta da hep işte güreş.
2: Basketbol biraz.
0: Güreş orayı zorluyor. İşte iyi gidiyoruz güreşte de her zaman. Evet. Zaten milli sporumuz gibi bir durumumuz var. Yani harika işler yapacağız. İşte atıcılıkta yine son biliyorsunuz güzel işler yaptık.
2: İnşallah futbol olarak Dünya Kupası'nda beklentimiz yüksek.
0: Beklentim benim Dünya Kupası'nda çıkması gruptan çıkmak zaten. Grubun bence
2: favorisiyiz
0: zaten.
2: Gruptan çıktık da.
0: İnşallah
2: sonrasını merak ediyorum.
0: Orada da bir dünyada Türkiye'nin sporunu konuşturacağız gibi gözüküyor. Türk sporunu.
1: Bir kez daha tebrik ediyoruz.
0: Olimpiyatlara.
1: Evet tabii ki o en büyük. Zaten oradaki hedeflerimiz hep yüksek olup böyle bir tık altında kalıyoruz.
0: Evet.
1: Aslında daha iyilerini hedeflediğimiz halde. Orada da şöyle göğsümüzü gere gere bol altınlı bir olimpiyat geçirmemiz dileğiyle. Ama gerçekten çok haklısınız. Voleybolda zirvedeyiz gerçekten. Şimdi bir zil sorumuz var.
0: Nedir bu?
1: Şimdi sen hiç yapmadık değil mi sen?
0: Hiç yapmadık, bana hiç denk gelmedi.
1: Şimdi şöyle bir tek cevaplı soru değil bu, bir liste oluyor. Yani isimler soruyoruz ama ilk basan saymaya başlıyor, öyle söyleyeyim.
2: Kocaeli Spor'un efsane teknik direktörleri diyorsun.
0: Ben zilin sebebinin bu olduğunu bilmiyorum.
1: Güvenç Kurtar diyorsun. Birilerini susturmak için.
0: Ben Salim Manav'ı susturmak için kullanacaktım.
1: Artık
0: ama.
1: Son sayfanın bir figürü haline geldi o zil. Evet, bazen evet. Tartışma çıktı mı susturmak için de kullanıyoruz.
0: Mantıklı.
1: Doğru.
0: Çok güzel.
1: Genelde Serhan Türk kullanıyor bunu.
0: Salim'in de kulaklarını çınlatmış olayım burada.
1: Evet, Salim'e selamlar buradan. Bazen evet tamam bir dur diye.
0: Salim'i durdurmak için bazen gerekir. Radyoculuk kimliği olduğu için Salim evet. Bazen böyle non-stop 10 dakika konuşabilecek potansiyele sahip.
1: Konuşabilir, gerçekten
2: ben
1: yapabilir.
2: Ben kurtardım değil mi?
1: Sıkıntı. Hazır mıyız?
0: Çok iyi.
1: Soru geliyor o zaman. Bu çok basit bir şey. Bugün Ziraat Türkiye Kupası günü. Saat oldu 1.30. Ve sorumuz geldi. Türkiye Kupası'nda gol kralı olmuş 10 futbolcu söyleyin.
0: Onun da saymamız mı gerekiyor?
1: Aklına bir tanesi geldiğinde ben olsam zile basarım, arkası gelir.
0: Cagne, Burak Yılmaz, ondan sonra Umut Bulut. Bulut.
1: Şimdi sen say, ben var yok diyeceğim.
0: Okay. Cagne, Burak Yılmaz, Umut Bulut.
1: İkisi de yok bu arada.
0: Üç tane saydım.
2: Hande.
0: Biri var mı?
1: Bakalım.
2: 10 tane mi dedik? 10 mu dedik?
1: Pandev de yok.
2: 10 mu dedik?
1: 10 tane sayabiliyorsun. Ne kadar Cagne sayabiliyorsun?
0: Fatih Tekke.
1: Sayın bakalım.
0: Fatih Tekke.
2: Tanju Çolak.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda. Tanju Çolak var. Beni de teyit edin bu arada.
0: Ondan sonra Pandev yok dedik.
1: Yok.
2: Ümit Karan.
1: Var. İki mi oldu? Daha diğer saydıklarından. Şu an iki tane şey Serhan Türk gidiyor.
2: Sercan Yıldırım.
1: Bakalım.
0: Makukula.
1: Yok.
0: Fatih Tekke yok dedin.
2: Komis.
0: Umut Bulut yok. Burak Yılmaz yok.
2: Komis var mı?
0: Ya,
1: kupada çok oynamadığı için.
0: Hatırladım ben geçtiğim birisi var.
2: Batshuayi.
1: Batshuayi gol krallığı var mı? Umut Bulut varmış bu arada, özür dilerim. 3-3 oldu şu an.
0: 3-3 mi olduk?
2: Batshuayi.
1: Batshuayi'nin olmaması lazım. Var mı? Var. Saydık. Hem de 2 sezon varmış Batshuayi.
0: Hmm.
1: Evet doğru, 22-23.
0: Şöyle
2: Mario Gomez.
1: Mario Gomez de yine kupada oynamadığı için çok. Çok böyle bir nöbetçi golcü diye hep...
0: Semih Şentürk.
1: Semih Şentürk var.
2: Sörlot.
1: Sörlot var mı kupada? Varmış.
2: Kaan Dobra, Dobrovski.
1: Onu bulmadık daha değil mi? Kaan Dobra yok. Kim var ama biliyor musun?
2: Fatih Tekke.
1: Onu saymadık. Var
0: Gekas
1: mı?
0: Gekas var mı? Aksar.
1: Fatih Tekke yok da.
0: Aksar Gekas doğru.
1: Gekas da yok.
2: Nasıl yok? Bakan bu mu?
1: Beşiktaş'ın bir Brezilyalısı vardı.
0: Bobo.
1: Bobo var.
0: Niye Kayserispor'un Beşiktaş'ın Brezilyalısı?
1: Kim
0: Bobo?
1: Var bir de? Bakan bu. Var.
2: Bakan bu var. Necati Ateş.
1: Necati Ateş var.
2: Şota.
1: Şota var mı? Şota da varmış. Kaçı oldu arkadaşlar? Onu bulduk sanki.
2: Onu bulduk
1: sanki.
0: Alex evet, var mı?
2: Alex de Soza.
1: Orada kimler var başka?
0: Alex olması lazım.
1: Zorlot'u söyledik değil mi? Söyledik. Şöyle farklı isim, akla gelmeyen isim var mı?
0: Alex olması lazım. Alex'i ekleyebilir misiniz?
1: Alex ben? Var tabi. Cenk Tosun da
2: Fatih
1: var.
2: Fatih Çetingay'a ne yazdın anlamadım. Fatih Çetingay'a ne yazdın anlamadım.
1: Geçtik. Evet. Almeida var.
0: Hugo Almeida.
1: Hugo Almeida Beşiktaş'ta var. Başka başka farklı böyle.
2: Selman Luma Alex'e Soza demiş.
1: Onu söyledik. Cenk'i de söyledik. Şu farklı birisi var mı diye bakıyorum kupada.
2: Metin Oktay, Okan Yılmaz.
0: Atıf Şeşu Sivas'tayken olmuş muydu?
2: Cenk Tosun.
1: Cenk'i söyledik.
0: Atıf'ın lig şampiyonluğu, lig gol krallığı vardı.
1: Bu arada Hami Mandıralı
2: var. Ya.
0: Atıf Şeşu.
2: Aykut Kocaman var mı?
1: Oktay Derelioğlu da var. Hami Mandıralı da var. Aykut Kocaman da var. Bunları
2: tamam,
1: da
2: geçtik o zaman.
1: Saydık bence 20'yi de bulduk yani.
2: Oktay Derelioğlu da vardır muhtemelen.
0: 20 oldu.
1: Tabii değil mi? Birden fazla da var. Peki. Vallahi bravo. Şimdi ne durumda bu arada?
2: Kim olacağı saydık zaten.
1: Şimdi ne durumda bu arada gol krallı? Ona da bir bakın. Ben kimim de yapalım. Evet, güzel bir ben kimim sorusu var. Zor.
0: Hadi bakalım.
1: Gelsin.
2: Gelsin. Gelsin.
1: Mini takımın farklı kategorilerinde toplam 37 gol attım. Thorsten Fink'le antrenmanlarda şut çalışırdık. Süper Lig'deki ilk asistimi Sergen Yalçın'a yaptım. Vicente Del Bosque çalıştığım en sistematik hocalardan biriydi. Kariyerime 1,5 yıl ara verdikten sonra radikal bir kararla kendimi Güneydoğu Asya'da buldum.
0: O neymiş? Güneydoğu Asya.
1: Nereden Burak, buldunuz
2: bunu? Burak Hoca mı?
1: Hayır.
0: Güneydoğu Asya.
1: İnanamıyorum yani. Evet. Eskilerden bir isim.
2: Okan mı? Okan Koç mu?
1: Hayır. Ya Güneydoğu Asya diyoruz.
0: Toplam 37 gol attım. Fink Beşiktaş.
1: Son sayfa etiketine şey cevaplarınızı bekliyorum. Çok zor.
2: Delgado olabilir mi?
1: Hayır. Türk bu arada.
2: Türk. Güneydoğu Asya'ya gitmiş. Richard Kazım Richard.
1: Hayır.
0: Del Bosque'de çalıştım en sistematik hoca. Beşiktaş'taki ilk asist Sergen Yalçın. Türk oyuncu.
1: Türk.
2: Yıldıray Baştürk
1: mu? Şu an 45 yaşında.
2: Yıldıray Baştürk.
1: Hayır.
2: Ali.
1: Gurbetçilerden tam diyelim.
2: Gurbetçiden yürüyorum zaten. Ali Güneş mi?
1: Hayır.
2: İbrahim Akın.
1: Kim acaba?
2: Tümer Metin değil abi. Tümer Metin 50 yaş.
1: Bulmanız o kadar zor ki.
0: O zaman bir ipucu falan bir şeyler daha ekleyelim.
1: Vereceğim.
2: Tamam buldum ya. İlan, İlan Mansız.
1: Ne alakası var? Hayır. Ya
2: nasıl
1: ne
2: alakası
1: bu Asya
2: var
1: ya?
2: Tamam, İlan Mansız nerede oynadı?
1: Ne oluyor?
2: O tat. Nerede oynadı?
1: Tamam da o burası nerede direkt oynadı, oynadığı nerede yer diye düşünerek cevap verdim.
0: Dünya Kupası'ndan
1: söylemeyeyim
0: dolayı.
1: Neyse. Tayland ya. Tayland var mı Yamaz? Ne Doğu Asya.
2: Tamam, seyahate gitmiş.
0: Tayland'a falan giden Beşiktaş'tan oyuncu kim vardı? Şey, gurbetçi, Tayland.
1: Doğru yanıt yok bu arada. O kadar zor ki.
0: Tayland.
1: Bu arada Del Bosque ile Beşiktaş.
2: Tamam, tamam, onu biliyoruz zaten.
1: Evet.
0: Sergen Hoca ilk asist. Tayland. Tayland'da oynayan Beşiktaş oyuncu.
2: Ya ben geçen gün onu gördüm. Hatırlıyorum da bir yerlerden.
1: Orada Fink ile Bayern Münih'te.
0: Bayern Münih'te de oynadı.
2: Oynadı, oynadı.
1: Bayern Münih. Bu arada Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Bu arada bu ismin Galatasaray'ı da var.
2: Berkant Gökhan.
1: Evet.
2: Tamam.
0: Berkant.
1: Vallahi bravo.
0: Ben Berkant'ın Tayland'ını hiç hatırlamıyorum.
1: Tolgay Arslan yazmış. Ya takımın adı ne bu arada? Ha şu mu? Muangthong United. Tayland'ın en iyi takımlarından biriymiş. Bu gurme bilgiyi de alın, ne yapıyorsunuz?
0: Ortamlarda satmalık bilgi. Berkant'ın ailesi
1: hatırlamıyordur. Tüm golleri alt yaş kategorilerinde toplamda 65 maçı var. Finkle 98-2001 arası Bayern

0: işte Bayern Münih'te oynamış. Galatasaray İmpaş Yozgatspor 23 Aralık 2001 3-3'lük maç. Bu da şey değil mi? Sergen Yalçın'a asisti. Derboski dedik. Beşiktaş'ta 2004-2005 sezonunda ve Muangthong United'da Tayland ekibi. Yani gurme bilgilerle dolu bir ben kimim. Bulanda yoktu bu arada yani. Ben bakana kadar. En bilinebilir Tolga Arslan yazan çıkmış.
1: O da Japonya'ya gittiği için.
0: Yok. Peki logolarımız var, çok güzel. Oo, logoların da bir anlamı var bu sefer. Bunu sorduk daha önce ama bugün sormamızın başka bir anlamı var.
1: Everton yok.
2: Everton 1885. Leicester.
0: Hayır.
2: Değil Leicester, değil ya.
1: Anlamı var öyle mi?
0: Doğru yerlerde geziyorsunuz. Yok,
1: çok İngiliz duruyor
0: İngiliz,
1: da.
0: İngiliz evet.
2: İngiliz. İngiliz.
1: Renkten direkt bir Everton'a gittim, geri adım attım sonra. Düşünmeden.
2: Daha önce sormuştun sen bunu değil mi? Millwall değil mi bu?
0: Millwall. Biliyorsunuz Hull City'de playoff'taki rakibi.
2: Millwall.
0: Özellikle de o yüzden sormak istedik. Hani böyle şey olur. Bizimle bir bağlantısı olunca böyle takımların ekstra doğru bir destekliyoruz. İşte Arda Hoca Shakhtar'da. İşte Acun Ilıcalı Hull City'de. Bu takımlara karşı bir ekstra sempatimiz oluyor. Bizden başarı olsun. Bizim
2: ben
0: başarımızı sayıyoruz diye.
2: Sen İngilizceden telaffuz ediyorsun.
0: Efendim?
2: Çık.
0: Efendim?
2: Ders. Yok, sen telaffuzu İngilizce yapıyorsun, ben Türkçesini yapıyorum yani.
0: Evet, Hull City diyorsun değil mi sen?
2: Hull City. Asıl olan
0: doğrusu Hull City'ymiş ya.
2: Millwall, Millwall.
0: O yüzden. Peki ikincisi gelsin.
1: Atalanta mı?
2: Yok be. İsviçre takım değil mi bu?
0: Ama İtalya'dayız.
1: Direkt Atalanta'ya gittim ama.
0: İtalya'da giderseniz nereye gidersiniz? Nerede Venedik, fotoğraf çektirirsiniz mesela? Başka?
2: Brescia. Brescia. Atalanta değil.
0: Oha, çok üzüldüm.
2: Ya tamam, ben bunu buldum ya.
1: Pisa.
0: Çok özür dilerim ya.
1: Adam üstüne kuleyi koymuş biz burada.
0: Ali beni bir anda şok ettin, özür diliyorum. Çok özür diliyorum.
1: Yalnız büyükten bakınca Pisa Kulesi'ni gördüm.
0: Ya burada Pisa Kulesi var, siz bir saattir
1: ben
0: dinlersiniz.
1: Buradan bakıyorum, görmüyorum kuleyi. Ya ben ama dönünce gördüm, bir anda Pisa dedik.
0: Son logo gelsin.
1: Kendi içinde gizliymiş cevabı.
2: Heh.
1: Yumurta gibi şey geldi.
0: Bunu nereden? Bunu renkten bulursunuz bu arada.
1: Evet.
2: Inter.
1: Bu, şey.
0: Bu renk çok bütünleşmiş bu takımla. Bu takım Avrupa'da değil.
2: Moldova takımı mı?
0: Hayır.
1: Ya şey...
0: Kimin takımı bu?
2: Bodo.
1: Şey ya, Pereira'nın takımı değil mi bu?
0: Kimin takımı?
1: Nottingham Forest değil mi?
0: Hayır. Ya Avrupa'da değil.
1: Avrupa'da değil.
0: Şampiyonluğa gidiyor. Şu ya renkler, şöyle bir düşünün. Arabistan'a gidin.
2: El Ahly.
1: El Ahly.
0: El Nasr. El Nasr ya tabii ki. Yani en az Pisa kadar şoke edecek bir çok özür diliyorum.
2: Hollanda'dan Fatih Çetinkaya, Utrecht'ten. Kardeşim lütfen sen biraz daha ileri al bunu. Biraz ileri al. Biz şeye geçtik. Şu an.
0: Geriden mi geliyor? Peki.
2: Çok geriden gidiyor. Bana isim yazıyor.
0: Tanı beniler var. yine.
1: Bir dakika, seni sabote etmeye çalışır gibi cevaplar
0: sana
1: geliyor.
0: Sana yanlış
1: sürekli
0: cevaplar veriyorsun.
1: Sürekli yanlış
0: çok,
1: cevaplar
0: çok geliyor. Çok tehlikeli cevaplar gelebilir oradan.
2: Kaka.
0: Hayır. Ama çok... Brezilya.
1: Oldu.
2: Tamam, kakayı bulduk. Juninho.
0: Güzel. Juninho.
1: Bravo.
2: Bildin mi?
0: Çok güzel forma.
2: Aa, ne güzel bu ya.
0: Peki ikincisi gelsin. Forma bağırıyor
2: Oktay,
0: zaten.
2: Oktay şey, Oktay Yakışlı.
0: Hayır.
1: Mustafa Uyumlu.
0: Hayır.
2: Mustafa Eski Yerlaç.
0: Hayır.
2: Şey bu ya. Dur.
0: Ercan. Kim?
2: Uğur Demirok mu?
0: Niye yanlış şeyler?
2: Uğur Demirok mu?
0: Hayır. Trabzonspor olduğunu anladınız zaten.
1: Evet, cevaplarımızdan belli.
2: Kaptan mıydı, baksana kaptan.
0: Eski bıraktı, şu an aktif değil.
2: Ya bu şeyde Mehmet şeye gitti. Yok yok yok, yabancı ya.
0: Hayır. Mehmet Yılmaz değil.
2: Yabancı bu. Ercan.

0: Ercan... En son Bursa'daydı. Hadi, hadi bu ipucunu alsın.
1: Hadi Ercan Torunoğulları bekliyorum.
0: En son Bursa'daydı dedim. Alman. Yani Alman. Türk Alman. Türk. Almanya'dan.
2: Gurbetçi.
0: Gurbetçi. Özer Urmacı'ydı.
3: Bilemedik.
2: Doğru. Kirli sakın.
0: Özer Urmacı.
2: Doğru.
1: Bizi Ercan
0: zordu.
1: Bizi Ercan Torunoğulları izliyor.
0: Çok selamlar. Çok
1: şimdi
0: sevgiler.
1: Ercan Torunoğulları'na söylüyorum. Beşiktaş'tan bir yönetici oldu. Torunoğulları'ndan. Fenerbahçe'den bir yönetici oldu. Galatasaray'dan kim geliyor?
0: Allah Allah.
1: Onu da söyle vardı. Ya da sen Beşiktaş'a yönetici olabilirsin belki yakın zamanda.
0: Kim?
1: Ercan Torunoğulları.
0: Bilemeyiz bakalım. Bu seçim gündemleri çok yoğun. Özellikle Galatasaray'da seçim Mayıs sonu değil mi?
1: Yok. Tabii 23'ü. 23'ü.
0: Onu da hatırlatmış olduk. Geldi. Galatasaray demişken.
1: Ömer. Yok bu şey ya bizim Muhammed. Muhammed.
0: Diğer adı?
2: Muhammed Demirci mi?
1: Yok ya. Muhammed neydi bu çocuğun ismi ya?
0: Ya Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Ya ne enteresan.
1: Muhammed'i bildim Mustafa işte.
0: Muhammed. Ne biliyorum canım şaka yapıyorum.
2: Ne kafaları
0: var. Mustafa Muhammed ne kadar değişik bir kariyeri oldu değil mi Galatasaray'da?
1: Evet. Yani
0: ne beklendi, neler umuldu, ne savaşlar verildi transferi.
2: Çok kafa golleriyle ünlüydü. Dediler müthiş kafalar atar. Ben de demiştim.
0: Dedin ama.
2: Fırsat bulamadı.
0: Olmadı.
1: Aileli çok Galatasaraylı yok diyor. %90 Beşiktaşlıyız diyor. %10'da Fenerbahçe'yiz.
0: Evet. Peki. O zaman ne yapalım? Golü koklayalım. İlk pozisyonumuzu istiyoruz.
2: Yani. Yemesin ama bunu da kaleci.
0: Gol mü değil mi?
2: Ben değil diyorum.
1: Ben de gol diyorum.
2: Yani şuraya da uzansın. İzah et.
0: Yani son cevaplar.
2: Ben değil diyorum.
1: Gol diyorum.
0: Taner Karaman gol değil dedi. Serhan Türk.
1: Gol.
0: Gol. İzliyoruz.
4: Takım boşta kaldı top. Son anda Herrera.
0: Son anda.
4: Korner kullandı konuk takım. Boşta kaldı top. Son anda Herrera.
0: Değil.
2: Değil.
0: İkinci pozisyon gelsin. Gol mü değil mi?
1: Gol.
2: Ben de gol diyeceğim. Sanki bacak arasından yemiş.
1: Tamam gol değil.
2: Bak, sanki bacak arasından yedi gibi golü.
0: Gol değil mi?
2: Ben gol diyorum.
0: Serhan Türk değil diyor.
1: Aynen.
0: İzliyoruz bu gölgelerin karanlıklaştırdığı ışıkta.
1: Gölgelerin gücü adına.
4: Kay Larin yine ceza alanında. Aynen. Larin vurdu Ramiro.
0: Larin yakışmadı.
2: Larin olmadı Larin'den.
0: Değil. Son pozisyon. Gol mü değil mi?
2: Oo. Ama bunu da kurtardı bence kaleci. Değil diyorum ben.
1: Gol diyorum ben de.
0: İzliyoruz.
4: Hermoso ceza alanına gönderdi. Griezmann. Griezmann bıraktı. Oh. Vuruş geldi. Lino'dan. Güzel. Kaleci Guaita başarılı.
0: Bugün isimler
2: topladık golü.
0: Sona ulaşamıyor. Şimdi bir mesaj gelmiş onu okuyacağım. Berkant cevabını Atalay Bey ya da Selman Bey ilk bilmiş ama akışa düşmemiş. Olabilir. Böyle teknik aksaklıklar olabiliyor. X'de bazen sayfayı yeniliyorum yenilenmiyor ya da mesajlarınız düşmüyor. Ama bu demek değil ki siz mesajlarınızı göndermekten vazgeçeceksiniz. Şimdi evet çok özür diliyorum şu an düşmüş mesela ama evet dakikalar önce üstelik gelmiş ama benim önüme düşmedi doğru cevaplarınız. Sizden özür diliyorum artık hanginiz önce söylediyse Atalay Bey, Selman Bey. Siz alışıksınız zaten hepiniz doğru cevapları
1: hepsi
0: biliyorsunuz.
1: Hepsi lider, yani. Hepsi şampiyon.
0: Şimdi bugün son sayfadan akılda ne kaldı denecek olursa bir Icardi eşyalarını toplamış. En çok akılda bu kaldı.
2: Doğru.
0: İki Tedesco'yu kim uğurladı? Soru işareti.
2: Hala bilmiyoruz.
0: Şimdi. Üç Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Bu da soru işareti.
1: O ajansın numarasını alacağım ben.
0: İddia ben bir şey demiyorum. Ve 4. Beşiktaş Konya Spor maçı ne olur? Skor tahmini almadan veda etmeyeceğim. Taner Karaman.
2: Penaltılara kadar gider.
0: Oo. Peki nasıl biter penaltılar? Hani gollü beraberlik mi?
2: Gerçekten o kısım artık bir şey diyemiyorum. Gollü beraberlik penaltılara kadar gider.
0: Yani biz 90 dakika artı
2: Evet, bayağı uzun.
0: Yani 120 dakika golsüz geçmez.
2: Futbola doyarız diye düşünüyorum.
0: Karşılıklı goller olur yani, diyorsun.
2: Penaltılara kadar da gitsin.
1: Golsüz beraberlik.
0: Gol izlemeyeceğiz mi? Sonra?
1: Güzel oyun izleyeceğiz.
0: Güzel oyun izleyeceğiz. Sonra uzatmalar.
1: Uzatmalar devam.
0: Yine gol yok.
1: Yine gol yok. Penaltılar devam, yine gol yok.
0: Uzayacak.
1: Tabii.
0: Oo, bize mesai severiz.
1: Hem kazanan
2: hem uzun maç.
0: Kim olur? Kim geçer? Kim ilk finalist olur? Hadi.
2: Ben cevap vermiyorum.
0: Aa.
2: Politik yaklaşıyorum.
1: Ben politik değilim ya.
0: Söyle canım.
1: Konya kazanır.
0: Konya kazanır diyorsun. Bakalım. Yok mu?
2: Yok. Penaltılara gider diyorum işte. Kalecisi şanslı olan kazanır.
0: Kalecisi Beşiktaş şanslı kazanır, olan. Beşiktaş mı diyorsun? İyi olan kazansın. Güzel bir maç olsun. Aynen. Bol gol izleyelim. Keyifli olsun, hatırlarda kalsın, yarı finale yakışır olsun sevgili izleyicilerimiz. Biz son sayfayı noktalıyoruz şimdi. Ama gün boyu Konya Spor ile Beşiktaş'la Konya Spor'un oynayacağız. Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi. Gün boyu bütün maça dair gelişmeler A-Spor ekranında olacak. Stattan erken saatlerden canlı yayınlarımız, canlı bağlantılarımız olacak. Akşama kadar, maç saatine kadar maç ATV ekranlarında yayınlanacak ama siz gün boyu A-Spor'dan ayrılmayın. Maça dair bütün haberler, bütün gelişmeler an be an bu ekranda olacak. Takip edebilirsiniz. Biz sadece şimdilik noktalıyoruz son sayfayı. Yarın maç heyecanı olacak bu ekranda. Türkiye Kupası heyecanı olacak bu ekranda. Yine yayınlarda görüşürüz diyelim. Hoşçakalın.
3: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Tribünlerde 35 bin civarında bir seyirci topluluğu var ki taraftarlar tribünleri doldurmaya da devam ediyor. 44 bin bilet satıldı. Dolayısıyla bu rakam artacak.

0: takımlar sahaya geliyor değerli futbol severler. Fenerbahçe tribünlerinde biriz, birlikteyiz, şampiyon olacağız pankartı. Beşiktaş misafir takım tribünlerinde Boğaz'ın efendisi, İstanbul'un sahibi pankartı ve iki takımın oyuncularının ellerinde Filistin yalnız değildir pankartı ki gerçekten çok önemli. Vicdan sahibi, akıl sahibi herkesin mutlak destek vermesi gereken bir gerçek bu. Gerçekten orada Filistinli kardeşlerimiz büyük bir trajedi yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Dakikaya Fenerbahçe başlayacak. İki takım oyun alanındaki yerini aldı. İlk düdük. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kerney topu aldı. Şimdi etkili atak. Gol pozisyonu. Son anda ayağa kaydı orada bir Fenerbahçeli oyuncunun, top dışarıya gidiyor. Jurasek geldi. İlk tehlikeli atakta Beşiktaş'tan geldi. Jurasek görev bölgesine dönüyor. İşte onun vuruşu bu şekilde yandan avuta gitti.
1: Charlie'nin pası. Orkun topla buluştu. Baskı var Orkun'a. Orkun düştü kalktı. Topu kaybetmedi. O topu kazandırdı takım arkadaşına. Şimdi devrim. Orta şansı. Orta şut karışımı cezalarına gelen top. Gökhan kafayla yükseklik kazandırdı. Tarık çıktı aldı. Bir sakatlık var. Bekleyin maçın hakemi. İşte bu pozisyonda Orkun düştü kalktı. Sonrasında bu müdahalede yerde kaldı. Oğuzhan Çakır da oyunu durdurdu. Ardından itirazlar vardı. İsmail şimdi yanına Çerni. O bölgede itirazlarını sürdürüyor. Fenerbahçe topun sahibi. Bomboş bir alan. Uzaktan şut şansı. Şut dışarıya. Etkili bir şut gelmiyor. Takımda organize bir atak geliştirmekte zorlanıyor. Şimdi Çerni ile topu sahibi Beşiktaş. Orgun Kökçü. Çerni

0: sol tarafa gönderdi. Skriniar tehlikeyi sezdi. Zamanında müdahale etti o topa. Takımını da şimdi hücuma çıkarıyor. Defans arkasına atılan bir top etkili geldi. Fenerbahçe Szymański ile Szymański. Dışarıya. Bir anda ceza alanına girdi. Sonrasında kaleyi düşündü. O topa auta gidiyor. Farklı açılardan pozisyon ekranlarınızda. Bu da bir başka açı. Böyle vurdu Szymański.
1: Bartu zaman zaman stoperlerin arasına giriyor. İsmail pasını da verdi Kerem. Sıyrıldı rakibinden Kerem. Sağ taraf Mert Müldür. Bir kez daha Kerem. Kerem vurdu. Kötü vurdu. Out. Aslında topu kontrol edebilecek zamanı ve alanı da vardı. Ama o gelişine bir vuruş yapmayı tercih etti. Top da farklı şekilde dışarı gitti Kerem. İşte böyle sıyrılmıştı Jurasek'ten. Sonrasında Mert, yeniden Kerem ve out'a giden top.
0: Beşiktaş taraftarı da gürültüye geldi kendilerine ayrılan bölümünde. Tarık. Gökhan. Salih, Abraham topla buluştu. Abraham, şimdi Şerni, cesarında, çaprazda Şerni. Topalarda gol. Beşiktaş derbide Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol geldi. Beşiktaş'tan geldi gol. Skor 1-0. Cana atıyor. Beşiktaş 1-0 yapıyor. Büyük sevinç siyah beyazlı futbolcularda, saha içinde ve Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de seviniyor. İşte Beşiktaş'ın golü.
1: Abraham'ın da hakkını teslim edelim. Çerni de Fenerbahçe maçlarını seven bir oyuncu. Rangers'ta oynarken de hatırlayacaksın. Fenerbahçe'ye karşı iyi performansı vardı. Burada da Tame Abraham'ın asistinde çok net bir gol vuruşu yaptı Václav Çerni.
0: İşaret geldi. Kerem ceza alanına gönderdi. Kafayla uzaklaştırılan top. Salih Hacıvertler hakeme baktı. Bu pozisyonda Mert yerde kalmıştı. Top da kaleci Tarık'a geliyor. Hakem oyunu durdurdu. Bekleyin dedi. O pozisyona bakılacak şu anda.
1: Abdullah Buğra Taşkınsoy. Riva'daki var merkezinde
0: izleme tavsiyesi
1: geldi.
0: Penaltı beklentisi, pozisyona izleme tavsiyesi geldi. VAR incelemesi yapılıyor. Burada da Abraham, pozisyonun içindeki isim Beşiktaş'ın santraforu. Oğuzhan Çakır pozisyonu izliyor.
1: Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Tame Abraham ve Mert Müldür arasındaki mücadele üzerine.
0: Futbolcular da monitörün önündeydi. Oğuzhan Çakır inceledi. Karar penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor Oğuzhan Çakır. Beşiktaşlı futbolcuların şimdi itirazı var. Sergen Yalçı da görüntüye geliyor. Abraham sarı kart gördü. Bir sarı kart daha çıktı. Baştaki üçüncü sarı kartı Abraham gördü. Fenerbahçe penaltı vuruşu kullanacak.
1: Kerem Aktürkoğlu topu aldı, penaltı vuruşunu o kullanacak. Kerem Aktürkoğlu bıraktı. Marco Asensio kullanacak penaltıyı Fenerbahçe'de. 43. dakika. Ersin kalesinde dikkatli. Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio. 1-1'lik beraberlik var.
0: Matador golünü atıyor. İspanyol ezgileri Çoban Stadında. Gol Asensio'dan. Eşitliği yakalıyor Fenerbahçe. Beşiktaş karşısında. Skoru 1-1'e getirdi Asensio. İşte böyle kullandı penaltıyı. Top ve kaleci ayrı köşelerde. Fenerbahçe devre biterken eşitliği yakalıyor kritik bir dakikada.
1: Şerni kullandı serbest vuruşu. Bir kafa arka taraf gol pozisyonu. Etkili geldi Beşiktaş Tarık. Raşit Say'la gole çok yaklaştı. Beşiktaş.
0: İkinci yarı başlıyor Kadıköy'de. İki takıma da başarılar diliyoruz.
1: Levent bir ara pası beklemişti. Osterwold'e şimdi Levent Belcan'a. Şerni onu karşıladı. Sağ sahasına doğru Şimanski indirdi. Son anda bir müdahale var. Levent Mercan atak yapmıştı. Emirhan kalesindeki mutlak bir gol pozisyonunu işte bu şekilde araya girerek engelledi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafayı Jalo vurdu. Uzaklardan bir şut. Üstten dışarıya gidiyor Bartu. İşte Bartu'nun çıkarttığı şut bu şekilde yansıyor ekrana. Tabii Ederson'un o ayak hakimiyeti bu anlamda çok önemli. Tarık zaman zaman hatalar yapıyor. Bu arada İsmail'den hata geldi. Orkun vurdu, Tarık çıkarttı.
0: Müthiş bir pozisyon. İki güzel hareket. Orkun Kökçü'nün şutu. Tarık iyi uzandı, iyi çıkardı. Topu kornere gönderdi. Sergen Yalçın'ın tepkisi ve ardından pozisyon ekranlarınıza böyle yansıyor. Bir anda topu önünde buldu. Doğrudan kaleyi düşündü Orkun Kökçü. Tarık gol izni vermedi. Altı oyuncu cezalandı Beşiktaş'tan ön direğe. Karambol anı Kerem uzaklaştırdı. Şimdi Beşiktaş atak tazeliyor. Bir kez daha Orkun Kökçü topla buluştu. Orkun yaptı ortasını cezalanına. Kafa vuruşu yine Tarık. Son anda Tarık topu kornere gönderdi. Emirhan vurdu. Tarık çeldi. Kornere gönderdi topu. Şimdi Beşiktaş bir kez daha aynı noktadan, aynı köşeden, daha doğru bir tabirle köşe vuruşu kullanacak. Gökhan. Çerni çizgide boştu, onun oynadı. Çerni aldı topu. Çerni kaleye doğru yaklaşıyor. Çerni. Şimdi Gökhan yerden cezalanına. Raşit Sağ, Tarık.
1: Arka arkaya çok güzel kurtarışlar Tarık'tan. Sağ taraftan iyi geldi Beşiktaş. Tarık bu pozisyonun sonunda Gökhan'ın ortasında işte Raşitsa'nın bu vuruşuna yine çok iyi bir müdahaleyle golü engelledi.
0: Ön alanda baskı yapıyor Beşiktaş, o baskı sonuç verdi. Raşitsa, Orkun Kökçü, Orkun'un pası, Salih şut açısı alanı bulamadı. Sonrasında o top kaleci Tarık'ta kalıyor.
1: Osterwolde'nin pası İsmail Yüksel'e. Bir kez daha Osterwolde. Önündeki boş alanı değerlendiriyor. Osterwolde gidiyor. Osterwolde son anda bir müdahale, korner. Bu tarz ileri çıkışları var Osterwolde'nin. Avrupa'da böyle bir golü de vardı hatırlarsanız. Asensio yerden. Şimdi pozisyon Şimanski için. Yerde kaldı Şimanski. Oğuzhan Çakır baktı. Oyunu devam ettiriyor. Penaltı bekledi bir an için. Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler. Ersin Jalo ile oynadı. İşte Şimanski. Az önceki pozisyon. Şimanski ve Jalo. Pozisyon bu. Taç atışıyla oyun başlasın diyor Oğuzhan Çakır. Şimanski ellerini iki yana açtı.
0: Cezalar içi kalabalık. Çerni baktı o noktaya. Çerni kullandı. Cezalarına kafa. Şimdi Raşitsa farklı biçimde avuta gidiyor top. Rıdvan'a da baskı var Şimanski'den. Rıdvan'da kaldı top. Rıdvan Şimanski geldi, faul yapıyor. Serbest vuruş Beşiktaş kullanacak, serbest vuruşu. Fenerbahçe'yi de sol tarafı kullanıyor. Jalo geldi, müdahale yaptı. Kerem'in önünde kaldı top. Kerem ceza alanında. Kerem o topun sahip olma mücadelesi, Gökhan arasındaki mücadele. Emirhan da o bölgede, top Beşiktaş'ta kalıyor. Faul düdüğü çaldı. Tribünlerden de tepki var çünkü Kerem'in ilk pozisyonunda Göster maçın hakemine çevrilmişti. Oyun devam etti. Beşiktaş'ta kalıyor top. Oğuzhan Çakır da şimdi Kerem'le bir diyalog halinde, pozisyonda ekranlarınıza geliyor. Gökhan Oğuz mücadelesi çizgi üzerinde. Gökhan sıyrıldı Oğuz'dan. Gökhan gidiyor. Gökhan yerde kaldı. Var bekledi. Oyun devam ediyor. Levent de çıkıyor Fenerbahçe. Bu defa top Beşiktaş'ta kaldı. Fenerbahçe faul bekledi. Orta cezalarında Abraham kafayla indirdi. Gol pozisyonu. Kafa vuruşu gelmedi. Faul, penaltı beklentisi var.
1: Beşiktaşlılar bu kez penaltı bekliyor. Az önceki pozisyon için. Gözler Oğuzhan Çakır'da. Orkun'un yerde kaldığı pozisyonda. Şu Tamer Abraham'ın pozisyonu. Tamer Abraham kafayla indirdi. Osterwolde o pozisyonun içindeki iki isimden biri. Orkun Osterwolde. Pozisyon bu. Tekrar tekrar izliyoruz.
0: Taç atışı kullanılsın diyor Oğuzhan Çakır. Pozisyona bakıldı. Devam kararı geldi. Vardan bir müdahale gelmedi.
1: Yerden Şimanski bıraktı. Ama rakibe bıraktı. Şimdi bir kontra şansı. Tamer Abraham bıraktı. Çerni gidiyor. Vaclav Çerni. Çerni gidiyor. Çerni gol pozisyonu ve gol! Çerni'nin golü. Beşiktaş 2-1 yakalıyor Kadıköy'de. Vaclav Çerni. 90+1 değerli futbol severler. 33 Çerni. 90+1 Çerni. Beşiktaş seviniyor. Beşiktaşlı taraftarlar seviniyor. Top kaybı Şimanski'den. Çerni sağ tarafta bomboş kaldı. Ve işte böyle yaptı golü. Raşi ise topu gönderdi. Tamer Abraham bıraktı. Çerni Osterwolde'den sıyrıldı. Ve topu böyle gönderdi ağlara. 33 Çerni, 90+1 Çerni. Beşiktaş Kadıköy'de 2-1 önde. Tekrar tekrar görüntüye geliyor Vaclav Çerni'nin kaydettiği gol. Ve Tedesco'nun üzüntüsü. Oğuzhan Çakır'ın son düdüğü geldi. Yılın son derbisini Beşiktaş kazandı değerli futbol severler.
0: Başkan temsilcisinin vuruşuyla mücadele başlıyor Abdullah Buğra Taşkın soyun düdüğüyle. Demireke uzak mesafe şut açısı aradı. Önü kapandı, vurmadı. Şimdi Çerni. Çerni. Çerni gidiyor. Top hala kendisi de. Topuna da müdahale geldi ama top yine Çerni'de. Sol tarafa Rıdvan'a. Rıdvan orta şansı. Yaptı ortasını. Kafa. Top havada gol. Temi Abraham. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Dakika 15. İşte Beşiktaş'ın golü. Çerni ile başlayan atak, Rıdvan'ın ortası, şık bir kafa vuruşu Abraham'dan. Beşiktaş'ın golcüsü Temi Abraham iş başında. Çerni yerden gönderdi. El Bilal Ture kaleci Emre. İki güzel hareket. Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Rıdvan kullandı. Raşitsa kafayla indirdi. Kartal onun pası. Taylan topla buluştu. Uzak mesafe. Taylan vurdu. Farklı biçimde auto gidiyor top. Abdullah Buğra Taşkın soyun düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Beşiktaş'ın baskısı var. Demirege tıklas. Çerni. Jalo. Jalo'dan Taylan'a. Taylan orta şansı yaptı, ortasını kafa topala.

Celal Ture'nin. Kupa'dan geldi. O topun sahibi oldu. Çerni'ye verdi. Çerni geçti rakibini. Kaleyi düşündü dışarıya. Emre uzun gönderdi. Fernandez yükseldi. Jalo yükseldi. Jalo vurdu kafayı. Sonrasında top Beşiktaş'ta kalacak mı? Yine yüksek bir top. El Bilal Ture. Topla birlikte dripling halinden Lilcan'ı geçti. El Bilal Ture cezalarına girdi. El Bilal Ture çıkardı. Gol pozisyonu. Diaby dışarıya kornere gönderiyor. El Bilal Ture böyle çıkardı topu. Diaby kornere gönderdi. Kartal Jalo ile oynadı. Taylan yerden verdi. Çerni cezalıda. Çerni vurdu. Kalecide kaldı. Emre. Az önceki pozisyonu izliyoruz. Şimdi Hüseyin gidiyor. Orta şansı. Hüseyin'in pası. Fernandez. O da pasını verdi. Cezalının teki. Şut. Ersin. Orkun gidiyor topla birlikte. Orkun sol taraftan Jota Silva'ya. Jota Silva cezalandı, çevirdi. Çerni kaleci son anda. Pozisyon devam ediyor. Emre'de kaldı top. Son anda Çerni'nin şutunda. Kaleci Emre'nin dokunuşu. Ardından da bu top uzaklaştırıldı. Jota Silva. Taylan. Çerni ile oynadı. Çerni. Diaby var kasta, ondan sıyrıldı Çerni. Uzak mesafe. Çerni vurdu. Kaleci Emre. Rıdvan. Orkun. Sekti top. Salih şimdi. El Bilal Ture. El Bilal'in pası. Jota topla buluştu. Jota cezalarına girerken pasını verdi. Gol pozisyonu. Top ağlarda gol. Cengiz Ünder. Offside. İşte VAR'dan gelen görüntü. Yine pasta hata var. Top yine Beşiktaş'ta kaldı. Cengiz'in pası. Salih. Salih cezalarını da gönderdi. Kartal! Kartal gibi uçtu vurdu. Beşiktaş 3-0 öne geçiyor. İşte gol ekranlarınızda. Salih'in ortası. Mükemmel bir gol. Kartal Kayra. Asit Salih Uşan'dan, gol Kartal'dan. Farklı açılardan izliyoruz siyah beyazların 3. golünü. Maçı bitiren düdük geldi. Abdullah Buğra Taşkın Soy'dan. Beşiktaş 3, Ankara Keçiören Gücü 0. Karşılaşmanın sonucu. Jota Silva dokundu. Maç başladı. Taylan taç atışını kullandı. El Bilal'e doğru gelmiyor ona. Yüksek bir top, El Bilal yerde kaldı. Oyunda devam ediyor. Şimdi direnç Tonusluoğlu faulü belirledi. Bu arada yaşanan bir gerginlik. Jota yerde. Muharrem'le Jota. İki oyuncu arasında yaşananlar. Jota ve Muharrem. İki futbolcu da çok sinirlendi. Sonrasında Jota yerde kaldı. Direnç Tonusluoğlu uyarılarda bulunuyor iki oyuncuya da. Ve centilmence birbirlerinden özür diliyor. Muharrem'le Jota. Muharrem gidinledi ceza sahası arkadaşlarına, uzun kullanacak. Öyle de yaptı. Ceza alanına gönderdi. Kafayla uzaklaştırılan top. Gelişine bir vuruş. Yine defansın müdahalesi var. Baskı devam ediyor Kocaelispor adına. Elle oynama itirazı var. Oyun devam etti. Şimdi Taylan. Direnç Tonusluoğlu. Bekleyin dedi. Pozisyonu izliyoruz. Endidi'den dönen topa itirazları vardı. Ev sahibi ekibin. Şimdi izleme tavsiyesi geldi. Monitöre gidiyor. Karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu. Onur Özlü Toprak VAR merkezinde görev yapıyor. İzliyor pozisyonu. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu. Direnç Tonusluoğlu izledi pozisyonu monitörde.

0: şimdi sahaya dönüyor. Karar penaltı. Kocaelispor penaltı vuruşu kullanacak. İşaret geldi. Serdar Dursun penaltı vuruşunu kullanıyor. Serdar topu başında. Serdar topu alarda gol. Dakika 18. Serdar Dursun attı. Kocaelispor Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyor. Şimdi sol tarafı kullanıyor Beşiktaş. Orta ceza alanına arka direkte Daylan dokunamıyor. Bir kez daha izliyoruz. Devrim topla buluştu. Kartal uzak mesafeden vurdu. Kaleci top dışarıya gidiyor. Korner Gökhan'ın müdahalesi. Jalo. Kartal kaydı, topa sahip olamadı. O top Kocaelispor'da kaldı. Şimdi Tayfur gidiyor. Tayfur'un pası. Cezaladı tehlike. Gol pozisyonu Ersin. Jorginho vurdu. Ersin'de kaldı top. İşte Kocaelispor tribünleri. Dakika 42. Şov var Kocaeli stadında. Oleitan aldı rakibini karşısına. Geçti. Yerden pası verdi Mustafa. Oleitan yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Topsuz alanda yerde kalmıştı. Pozisyon ekranlarımızda Jack Steele ile Oleitan arasında yaşananlar. Kartal Kayra korneri kullandı. İçeriye doğru defansı müdahalesi. Boşta kalan top şut. Karambol anı tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor o top. Az önceki karambol anı Beşiktaş'ın gol aradığı anlar. Şimdi Akiye'ye doğru. Akiye'yi topla buluştu. Yasin var karşısında. Akiye'yi süre üstte gitti onu. Son çizgiye çevirdi içeriye. Gol pozisyonu. Direk. Sekti top. Sonrasında kornere gönderiliyor. İkinci gole çok yaklaştı Kocaelispor. Korner. İşte bu pozisyon. Beşiktaş kalesinde yaşananlar. Serdar Dursun Akiye'yi Endini takip ediyor. Akiye gidiyor. Ceza alanına girdi. Son çizgiye indi. Yerde kalıyor Akiye'yi. Out kararı geldi. Penaltı beklentisi vardı. Kocaelisporlu futbolcuların 85. dakika mücadelede 1-0 önde Kocaelispor. Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golle 18. dakikada. Korner kullanıldı. Ceza alanına gelen top çift yumruk uzaklaştırdı Gökhan. Penaltı kararı verdi Direnç Donuslu. Penaltı kararı geldi. İtirazlar var, bir yandan da ona bakıyorum. Kart mı çıkacak orada? Evet, bir sarı kart çıktı. Gökhan'dan kaleye geçmesini istedi. Dördüncü hakem kulübe için çağırdı. Kırmızı kartıyla geliyor. Kırmızı kart çıktı. Kulübeye doğru. Selçuk İnan'ın bu itirazları. Penaltı kararı geldi. Selçuk Hoca da tribüne gidiyor. Orkun Kökçü topalarda gol. 1-1. Orkun attı. Beşiktaş eşitliği yakaladı. 2 penaltı, 2 gol. Akiye'yi. Rıdvan var karşısında. Akiye'yi. Çok hızlı Akiye'yi. Akiye'yi yaptı ortaya. Arkadaşı kafa dışarıya. Net bir pozisyon. Farklı açılardan ekrana geliyor pozisyon. Rivas orta ceza alanına. Penaltı beklentisi var. Sağ içi bir anda karışıyor. İşte yaşananlar ekranda. Bu pozisyonda gözler maçın hakemine çevrilmişti. Out atışının kullanılmasını istedi Direnç Donuslu. Uzatmanın son dakikasında saha bir anda karıştı. Bu pozisyon sonrasında. Ve son düdük geliyor Direnç Donuslu'ndan. Kocaelispor 1, Beşiktaş 1, maçın sonucu.
1: Oh.
0: mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası C grubunda son maçta Beşiktaş Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bugün Dolmabahçe'de sadece bir maç yok. Eşsiz bir hatıraya selam. Milli tarihimize bir vefa var. Beşiktaş bugün 123. yılını kutluyor. Bugün tribünler Beşiktaş'ın neden bir spor kulübünden çok daha fazlası olduğunu, neden Türk sporunun temel taşı olduğunu da resmediyor. İşte Beşiktaş'ın kareografisi. İşte tribünlerde açılan dev pankart. Bu pankart çok şey ifade ediyor sevgili seyirciler. Pankartta Mustafa Kemal Atatürk var ve Beşiktaş'ın kurucuları var. Bir numaralı kurucu üyesi 105'i Fuat Balkan Bey var. Dördüncü hakem Gürcan Asola'dan tamam işaretini aldı Kadir Sağlam. İşaretini verdi. Beşiktaş Çaykur Rizespor mücadelesi başladı. Müthiş bir destek tribünlerden Beşiktaş'a. Top Çaykur Rizespor'da. Taç. Emrecan. Bomboş bir alanın önünde. Emrecan topla birlikte gidiyor. Piero içeri top istedi. Emrecan ona doğru. Piero vurdu kafaya Ersin. Agbadu. Olaytan. Ceza alanına gönderdi. Salih topla buluştu. Salih döndü vurdu golü attı. Offside bayrağı kalktı. En direkt vuruş kullanacak Çaykur Rizespor. Bu pozisyonda bayrak kalkıyor. İşte Riva'daki VAR merkezinden gelen görüntü. Offside bayrağı kalkmıştı. Mourinho. Mourinho bomboş bir alan buldu önünde. Topla birlikte ilerliyor. Mourinho olaydan sağ tarafta destek veriyor. Mourinho baktı ona. Uzaktan vurdu. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Beşiktaş Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç tribünlerde. Beşiktaş 1-0 önde. İşte Beşiktaş'ın golü. Mourinho böyle vurdu. Topu alanda buluşturdu. Siyah beyazlar skoru 1-0 yapıyor. Mourinho'nun attığı golle. Salih Uçan. Salih topu ayağından biraz açtı. Zekeriya hemen kazandı. Piero'nun pası etkili geldi şimdi Çaykur Rizespor. Augusto. Augusto gidiyor. Augusto cezalarına girerken vurdu. Top direkten döndü. Çaykur Rizespor gole çok yaklaşıyor Augusto'yla. İlk taşıdı Augusto topu. Sonrasında vuruştu. Defansını çarptı. Ersin kontrol bir de kalmıştı. Direkt gole izin vermiyor. Agbadu. Bir kez daha Arko Gökçü topla buluştu Beşiktaş'ta. Olaytan. Sağ tarafa Raşisa'ya, Raşisa topla buluştu Beşiktaş'ta. Raşisa'nın pası, Salih, şimdi Olaytan çaprazdan vurdu yanağlarda. Etkili geldiğine Beşiktaş. İşte Beşiktaş'ın bulduğu pozisyon, Olaytan'ın şutu yanağlarda. Raşisa, orta şansı, Raşisa ortasını yaptı. Salih cezalandı, toparladı, gol! 2-0 oldu, Salih attı. Beşiktaş Çaykur Rizespor karşısında bir gol daha buluyor. Gol Salih Uçan, skor 2-0. Böyle selamlıyor tribünlere Salih. Orkun'a doğru. Orkun topla buluşan isim. Orkun uzak mesafeden vurdu. İkinci pozisyon topu alandı. Gol! Yang Yuo attı yine golünü Güney Koreli. Bu defa kupada attı. 3-0 oldu. Gol yeniden ekranlarınızda. Beşiktaş'ın 3. golü. Kaleciden dönen top. Yang Yuo topu filelerle buluşturuyor. Kadir Sağlam'ın düdüğü ikinci yarı başlıyor.

Recep Uçar öğrencilerini uyarıyor. Olayten Beşiktaş Çaykur yer alanına yerleşti. Endidi şimdi Mourinho'ya. Mourinho cezanı da çevirdi. Orkun şimdi gelerden bir vuruş çizgi üzerine müdahale Asili topuna. Beşiktaş 4. golü aradı. Köşe vuruşunu kullanacak siyah beyazlar. İşte pozisyon. Orkun okunamadı. Yasin vurdu. Çizgi üzerinde kritik müdahale Emir'den. Augusto olaydan baskı yapıyor. Augusto top onda kaldı. Augusto dripting halinde. Augusto gidiyor. Augusto ceza alanına girdi. Augusto Yasin'in müdahalesi karar penaltı. Hakem beyaz noktayı gösteriyor Kadir Sağlam. Pozisyon hemen ekranlarınıza geliyor. İşte Yasin bu pozisyonda Augusto'yu düşürüyor. Bir kez daha izliyoruz. Kadir Sağlam'a izleme tavsiyesi geliyor. Şimdi pozisyonu izleyecek Kadir Sağlam. 56. dakika karşılaşmada. Pozisyonu monitörde izledi Kadir Sağlam. Ve penaltı iptal. Beşiktaş oyunu başlatıyor. Yerinden kullanılmasını istedi. Ali Dervişoğlu ve Olavoy'in oyuna girme hazırlığı yapıyor Çaykur Rizespor'da. Çaykur Rizespor'da kaldı top. Papa Nikolaou onun pası. Augusto topla buluştu. Cezalarına girdi. Gol pozisyonu Augusto vurdu Ersin. Çok kritik bir kurtarış. Karşı karşıya pozisyonda Ersin'den. Mebude geri oynadı Taha'ya. Moci. O da kaliste döndü Ertem. Mustafa Ekimoğlu baskısını sürdürüyor Mustafa. Top oynanını tuttu şimdi Cengiz'in pası. Gol pozisyonu. Karton Kayra top ağlarda gol. 4-0. Dakika 81. Beşiktaş bir gol daha buldu. Beyazlı futbolcular golün sevincini yaşıyor. Kara Kartalı Kartalı attı golünü yine kupada. Kartal Kayra Yılmaz 4-0. Kaleci Ertem'in büyük hatası. Agbado sinirler bir anda gerildi. Taylan ve Endi Deniz'de yaşananlar sarı kart çıkıyor. Kadir Sağlam hemen o bölgeye gitti. İtirazlar var. Taylan ve Endide arasında yaşananlar. Sarı kart Taylan'a. Ersin büyük bir hata. Top ağlarda gol. Papa Nikolaou. Çaykur Rizespor golü buluyor. 85'te skor 4-1 oldu. Ersin büyük hata yaptı ama tribünler moral veriyor ona. Papa Nikolaou topu sahibi oldu. Sonrasında da fileleri havalandırıyor. 4-1 önde Beşiktaş. Namağlup bitirecek grubu Halil. Dayanak bir müdahale. Maçın hakemi sarı kartla gidiyor o bölgeye. Sonrasında sinirler gerildi. Halil Dervişoğlu uzaklaştırılıyor. Agbado, kaleci Ersin olayları yatıştırmaya çalışıyor diğer futbolcular. Elinde sarı kartı var. Agbado da sarı kart gördü. 3 sarı kart çıkıyor. Halil de sarı kart gördü. Zekeri de sarı kart gördü. 3 oyuncuya sarı kart çıktı bu pozisyon sonrasında. Ve son düdük geliyor. 5

0: Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor 1. Beşiktaş gruptan çıkıyor. Çeyrek finale adını yazdırıyor.
1: İlk vuruş, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden yarı finalist olsun. Altıncı dakikanın içindeyiz. Elbilal Ture'nin bulunduğu bölgeye doğru. Elbilal indirdi. Yang Yuo gidiyor. O vurdu yandan dışarıya. Yang Yuo'la şansını aradı Beşiktaş. Ümit sol tarafa doğru, İbrahim'in olduğu noktaya. İbrahim en yerden bir pas, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale var orada Emirhan'dan. Çok kritik hamle Emirhan. Güney Koreli oyuncusu, Kore Endonezya Spor'un çok hareketli bir oyuncu Wang Yuo. Böyle girmişti pozisyona. Orkun karşıladı Maestro'yu. Şimdi Lima. Bıraktı Janvi'ye. Güven kaçmıştı, ona göndermedi. Sağ tarafta Adel Conay var. Karşılayan Rıdvan. Adel Conay yerden bıraktı. Kale sahasına doğru yatarak müdahale. Yine Emirhan. Yeniden Akbatu. Orkun. Emirhan. Rıdvan. Olaytan. Üç Alanya sporlu çevresindeydi Orkun. Yeniden Junior Olaytan. Elbilal, Olaytan. Seri paslaşmalar. Yang Yuo şimdi Çerni aldı. Sağda Murillo hata destek verdi. Murillo yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Elbilal Ture. Ertuğrul'un müdahalesi yeterli olmadı. Elbilal Ture ile golü buldu Beşiktaş. Tribünler golü kutluyor. Siyah beyazlı futbolcular golü kutluyor. Seri paslaşmalarla geldi Beşiktaş. Çerni bıraktı. Murillo ortaladı. Elbilal Ture vurdu. Ertuğrul'un müdahalesi yetersiz kaldı. Bu golle 1-0 öne geçiyor. Kore'nin Alanya Spor karşısında Beşiktaş. Savunmaya da çarpan top Ertuğrul'u böyle yanıltıyor ve filelerle buluşuyor. Olaytan yine topun olduğu bölgede. Akbadu savunmanın arkasına. Elbilal Ture gitti. Kontrolü de iyi ama biraz açtı ayağından ikinci pozisyon. Mersin'de Ertuğrul'da kaldı top. Yang Yuo topu boş alana taşıdı. Destek bekliyor arkadaşlarından. O yerden Orkun'a doğru çıkarttı. Olaytan. Şimdi Rıdvan. Rıdvan vuracak üstten dışarıya. Out. 26. dakikanın içindeyiz. Rıdvan'ın şutu bir kez daha geliyor görüntüye. İbrahim. Sağ tarafa doğru. Karşılayan Elbilal Ture Adel Conay'a gelmeden. Olaytan kendisini göstermişti, ona vermedi. Orkun yanında. Orkun. Ara pası Yang Yuo. Kaleci Ertuğrul. Bu arada bayrak havada. Offside. O için kalktı. Offside bayrağı. Pozisyon bu. Çerni Endidi. O aldı. Orkun. Atak yönünü sol kanada çevirdi. O bölgede Olaytan var. Rıdvan bindirme yaptı. Son çizgi. Rıdvan'ın ortası. Şimdi Çerni. Geride Orkun ısrarla top istiyor. Olaytan. Ortası, kafa vuruşu yandan dışarıda. Yang Yuo alkış alıyor siyah beyazlı tribünlerden bu atak.

Şimdi İbrahim aldı. Soldan Ruan atağa katılıyor. Ruan karşılayan Černý. Beşiktaş savunması yerleşti. Ümit. Ruan. Yeniden Ümit. Gambiye. Fatih de ileri çıktı. Çizgide Adel Jonay var, ona göndermedi. Fatih pası iyi değil Ersin. Adel Jonay neden bana gelmedin diyor. João Pereira kızdı oyuncusuna. Emirhan. Agbadu. Murillo. Černý bıraktı. Olaytan onun pası. Yankio ters taraftan Elvilen Ture geliyor. O vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gidiyor. Fatih orada ters kademeye gelen isimdi. Maestro yerden. Şimdi İbrahim aldı. İbrahim yaptı, ortasına Ersin yattı ve topu bloke etti. Eliyle Agbadu'ya. Az önceki pozisyon İbrahim. Ersin tehlikenin büyümesine izin vermedi. Ümit. Pasında isabet yok. Murillo. Endidi. Orkun. Orkun'un pası Yangyo. Sağ kanatta boşluk. Ok gidiyor. Yangyo ortası Lima'dan döndü. Oh, yeniden ceza sahasında Yangyo iki oyuncunun arasında tehlikeyi uzaklaştırıyor. Ruan. Rıdvan. Orkun aldı şimdi. Maestro ile mücadelesi. Endidi. Solda Olaytan boş. Olaytan. Olaytan gidiyor. Elbilal. Olaytan dışarıya vurdu. Etkili geldi bir kez daha Beşiktaş. Olaytan görüntüde. Siyah beyazlar bu pozisyondan, bu ataktan keyif aldı. Alkışlarla destek verdi takımlarına. Şimdi geliyor Alanyaspor. Wang bıraktı. Hader, Jonay vurdu Ersin. Hader Jonay. Yayının başında da söylemiştim, bu sezon kariyer sezonu yaşıyor. İleri çıktı, vuruşunu yaptı, direğin dibinde Ersin topu kornere çelmeyi başardı. İkinci yarıya Beşiktaş başlıyor. Orkun. Korendon Alanyaspor bir kez daha yüklenecek. Adel Jonay. Savunmanın arkasına, Wang'ın bulunduğu bölgeye, ceza sahası, Wang vurdu yandan dışarıya. João Pereira'yı heyecanlandıran bir pozisyon oldu bu. Orkun. Orkun birinci hamlede sıyrıldı rakibinden. Top hala Orkun'da. Bekledi. Rıdvan sol taraftan kendisini gösterdi. Şimdi onun bulunduğu bölgeye. Rıdvan yerden orta. Elbilal vurdu. Savunmadan dışarı gidiyor. Rıdvan ve Elbilal Ture. Ümit Akta rakip alana geçti. Savunmanın gerisine. Steve Mounié. Mounié gidiyor. Kaleci Ersin. Bu arada bayrak da kalktı. Offside bayrağı havada. Steve Mounié burada hareketlendi. Kritik bir pozisyon. Mounié vurdu. Ersin karşılamıştı. Ruan bıraktı. Mounié geriye doğru döndü. Ümit Akta. Lima. Fatih. Hader Jonay. Janvier. Pasında isabet yok. Endidi. Olay

0: finalist belli oluyor. Beşiktaş mı? Tüm Ozan Konya Spor mu? Yarı final mücadelesi nefes kesecek. Heyecan gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın coşkusu.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı gün boyu A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Artık Futbol'a hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Şampiyonluk hesapları bir sonraki haftaya kaldı. Galatasaray Samsun'dan ağır yaralı bir şekilde çıktı. Ama tabii ki hala büyük bir avantaj var. Bu ağır yaralı tabiri cumartesi için geçerliydi. Ama pazar günden itibaren yeni haftaya bakan bir Galatasaray var. Fenerbahçe'nin de umutları son iki haftaya kaldı. Trabzonspor şampiyonluk yarışındaki umutlarını kaybetti. Ama Trabzonspor da ikincilik yarışına bir yandan devam ediyor tabii ki. Açıkçası hesaplar son iki haftaya kaldı. Ligde tablo belli mi, karışık mı, kişiden kişiye değişiyor. Artık futbolda geçen haftadan bugüne kalanları konuşacağız ve tabii ki önümüzdeki haftayı konuşacağız. Kupada yarı finaller de başlıyor. Beşiktaş Konyaspor'la oynayacak. Tabii ki bu da gündem maddelerimizden bir tanesi olacak diyelim. Levent Tüzemen, Şenol Uslu Ömer ve Murat Özbosan'a da iyi akşamlar dileyelim. Hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoş bulduk.
2: İyi akşamlar.
0: Valla cumartesi herkes bir hazırlandı şampiyonluk için. Özellikle Galatasaray taraftarı tabii ki. Ama olmadı ki iki yıl önce de Levent abi bir Fenerbahçe derbisi öncesinde yine böyle bir süreçten geçmişti Galatasaray. Ama bir hafta sonra gelmişti şampiyonluk. Antalya Spor'la oynayacak Galatasaray. Evet, Antalya Spor'da küme düşmeme yarışında ama açıkçası yine çok favori olduğu bir maça çıkacak sarı kırmızılı takım. Sadece bir hafta ertelendi olarak mı bakıyorsun Samsun Spor maçına? Yoksa o maçtan bu haftaya Galatasaray adına daha mı olumsuz görüntüler gördün Levent abi? Resme baktığında çerçeveyi nasıl yorumlarsın?
1: Tabii ki herkes Samsun Spor yenilgisinden mutlaka ders alacak. Antalya Spor maçını daha ciddi bir şekilde hazırlanacaktı. Ama işte ben bunlara çok şaşırıyorum. Özellikle Fenerbahçe galibiyetinden sonra Galatasaray futbolcularının şampiyonluk havasına girmeleri, Samsun'u nasıl olsa yeneriz diye düşünmelerinin ne hale getirdiği takımı hep beraber gördük. Bu bir. İkincisi, şunu yaptılar. Kutlamalar yapıldı. Doğrudur ama efendim yok kupayı Antalya maçına getirsinler. Oradan sonra kutlama yapalım versinler. Beyler, doğmamış çocuğa doğum biçmeyin. Önce şampiyonu sonra kupayı alın. İşin gerçeği bu. Bu iş ciddiyet ister. Ben şöyle bakıyorum. De benim ölçüme göre Okan Burun en doğru tespiti budur. En doğru tespiti budur.
0: Dediği de oldu zaten.
1: Oldu tabii. Gördü tehlikeyi. Çünkü oyuncuyu ne yaparsan yap, oyuncu dışarı saldın mı geceliğin kontrol edemiyorsun. O eskiden de eski dönemde teknik direktörler kapıları çalarlardı falan. Ne yapıyor futbolcular bir maç öncesiydi? Ben bunu canlı yaşadım genç muhabir olarak. Erkan Velioğlu vardı. Göztepe'nin antrenörüydü şampiyon olduğu sene. Şimdi futbolcunun isimlerini vermeyi kapıyı çaldık. Ya içerisi güzel ortam. Dışarı çıktık. Hoca dedi ki çakmağımı unuttum. Bir daha geldik. Kalkan masa yine kurulmuştu. Şimdi işin gerçeği bu. Bu şimdi bu zaman bu evdekiler var. O dönem geride kaldı abi.
0: Tabii.
1: Onun üzerinden çağlar geçti abi bu üzerinden değil mi? Yıllar geçti, seneler geçti. Bu işte böyle şeyler olmaz. Ama yabancı futbolcu olsan işin ciddiyeti yok. Şampiyon olmamışsın. Sen tabanca gibi gideceksin. Hazır oynayacaksın. Hani dinli çalışmamışlar diye hocama bir soru soracağım. Murat'a da sordum. Bir hafta çalışmamış oyuncu düşer mi hocam fizik olarak?
2: Düşer.
1: Düşer mi?
2: Düşer. Üç yani gün çalışmasa bile düşer yani. Şöyle, fizik olarak sıfırı inmez.
1: Evet.
2: Ama çok performans düşer yani.
1: Tamam hocam, düşer. Bunlar oynamışlar en azından.
2: Ama oynamadığı zaman zaten biraz önce anlattığın şeyler oluşuyor. Kendine bakmadığı bir dönem olduğu için.
1: Evet.
2: O oynamadığı dönemde ne yaptığı önemli.
0: Hocam ona da şöyle bir şer koyabiliriz bence. Ankara Gücü maçından sonra o maçta şampiyon olan Galatasaray Fenerbahçe'yi iç sahada 3-0 yendi ki yani o maçtan önce.
1: Gençler Birliği maçı.
0: Tabii.
1: Kupada.
0: Ankara Gücü ilk şampiyonu, ikinci şampiyonu Okan Buruk.
1: Adam ya orada yendi.

0: Evet.
1: Ankaragücü deplasmanında şampiyon oldu abi Galatasaray. Evet. Döndü geldi burada George Jesus'un takımı olması lazım. Fenerbahçe 3-0 mağlup etti ki hani bir hafta boyunca kutladı yani Galatasaray. Kutlamalardan sonra Fenerbahçe'yi mağlup etti.
2: Ama orada demotive bir şekilde gitmemişlerdi. Yani o onu nasıl olsa.
0: Burada demotive gitmediler. Fenerbahçe galibiyetinden gidiyor.
2: Aynı burada doğru. Çok motive gittiler.
1: Maç mı önemsemedi acaba? Senin dediğin
0: motive mi?
2: Hani çok motive gittiler. Neye biliyor musun?
0: Evet.
2: Senin dediğine katılıyorum.
0: Evet.
2: Fenerbahçe'yi yendik, iş bitti dediler. Rahatladık, şampiyon olduk dediler. İşte Okan Hoca'nın
0: bu.
2: Verdiği demeç de
0: ben
2: çok
0: adamı
2: değerli.
0: Dışarıda halledeyim. Ben onu o yüzden söyledim.
2: Okan Hoca hissetti onu.
0: Kampı al takımı dedim. Çünkü Avrupalı bu futbolcu. Avrupalı gibi hep deriz ya Avrupa disiplinden bahsederiz. Disiplinden uzaklaşmış bir topluluk var. Başkan gelmiş ya. Başkan özel geliyor. Sizinle görüyorsunuz başkanı. Hiç mi bakmıyorsunuz? Bir dediği iyi etmemişsin. Primlerinizi yatırmış, paralarınızı yatırmış bu işlerde. Bir o başkan tribünde görüyorsunuz. Bir bakın ya. Adam gibi koşun, adam gibi mücadele edin ya. Ben bir söyleyeyim, maçın 4-1'de bitmesi Galatasaray'ın şansı. Tarihe geçen yenilgi de alabilir. Bravo. Altılık yedilik de olurdu. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela Günay'a yapılan ıslıklamayı ben de eleştiriyorum. Ama Günay da hiç geçen seneki gibi kendini bu sonraki Uğurcan sonrası hiç hazırlanmamış. Süper Kupa yediği goller. Yediği gol kendi üzerine vuruş kapattığı köşeden. Gençler Birliği maçında yediği goller hatalı. Bu maçta da birinci golde hatalı. İkinci terse yatıyor. İkinci golde hatalı, açıkta yakalanıyor. Sonra oyundan atılıyor. Ya ben şimdi yapılanları doğru bulmuyorum. Ama bu kadar mı yüksek konsantrasyon olur? Vallahi dolayısıyla Galatasaray taraftarları da evinde oynayacak bu maçı tam olarak hazırlanacaktır. Galatasaray futbolcular da herhalde bu ağır yenilgiden gerekli dersleri fazlasıyla almıştır.
2: Sana şöyle söyleyeyim. Bak çok güzel anlattı. Özet bu zaten. Çok net bir özet. Ama şu gerçeği de görmek lazım. Galatasaray son haftalarda oynadığı maçların hiçbirinde iyi oynamıyor. Fenerbahçe maçı hariç. Galatasaray'ın en büyük şansı o Tedesco'lu Fenerbahçe ile oynamaktı. O maçı kazandı rahat. Bak ondan önce Kocaeli ile berabere kaldı. Konya Spor'a mağlup oldu.
1: Gençler Birliği maçında da zorlandı.
2: Gençler Birliği'nde maçı. Son haftalarda Galatasaray'ın performansında acayip bir düşüş var. Bu düşüşün en önemli şeyi de aktörü de Osimhen. Bak son iki maçtır Osimhen bayağı düşüş içerisinde. Çok sinirli hareket ediyor. Gergin hareket ediyor. O da böyle olunca zaten Galatasaray kötü oynayınca kazanıyor. Önceden Galatasaray kötü olduğu dönemlerde Osimhen devreye giriyordu. Galatasaray'ı kurtarıyordu.
1: Ama bir sakatlık dönüşü de var hocam ya.
0: Fenerbahçe maçı Osimhen devreye girdi.
1: Tabii tabii.
2: Bak kazandığı
0: çok
2: maçlarda...
0: Çok net doğru söylüyor.
2: Kazandığı maçlarda kötü oynarken bile Osimhen devreye girdi. Ama bu maçlarda Osimhen de devreye giremedi. Çünkü... Yani Fenerbahçe maçını yönü. Ondan önceki maça bak yine agresif ama Osimhen bir tehdit. Her zaman büyük bir tehdit rakip için ama o da artık saha içerisinde çok sinirli, gergin davranıyor. Sıkıntı yaratıyor. Yani Galatasaray'ın belli bir düşüşü var. Son bir aydır yani bu Nisan ayı içerisinde, Nisan Mayıs'ta falan hep Galatasaray iyi olurdu ama bu sefer tersi oldu.
1: Zorlandı.
2: Burada Fenerbahçe'nin hatta Trabzonspor'un da biraz ikramları var. Galatasaray kaybetişi onlar da kaybetti. Yani bu telaş, bak ben sana söyleyeyim, bu telaş kolay kolay bitecek bir telaş değil. Bak iki hafta kaldı. Şu anda o kadar güzel özetledi ki her şeyi. Okan Hoca bence hala uyarıyordur oyuncuları. Antalya maçına tedirgin çıkacaklar. Ha, Galatasaray'ın en büyük avantajı ne biliyor musun? Ransbach'ta o seyirci kazandıracak maçı belki onlara. Belki oyuncuların o modda olmayabilirler. Onun farkındalar. Bu şoku atlatabilirler. Şoku atlatmanın tek yolu Antalya maçı kazanmaktır. Antalya Spor'u kazanmaktır. Ama ben Galatasaray takımının dengesinin bozulduğunu düşünüyorum. Oyun olarak da bozuldu. Çünkü yeni değil bu. Bu Samsun maçı değil sadece.
0: Yani bence çok, yani Samsun'daki Osimhen'in kötü oyunu nedeni de takımın kötü oynaması.
2: Ama kötü oynadığı zaman da Osimhen hep devreye giriyordu. Orada
0: şimdi
2: da giremedi.
0: Bende son 10 maçı var Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın. Liverpool'u 1-0, Başakşehir 3-0 yenmiş. Buralarda Osimhen var. Doğru mu? 1-0'lık
2: evet,
0: maçta.
2: Evet doğru. Var. Sen çıkardın şimdi.
0: Şimdi 4-0 Liverpool'a mağlup Osimhen oyundan çıktı. Ama ona eksküzü var, özrü var. Sana anlattım. Sonra Trabzon maçı kötü oyun. Mağlupsun, Osimhen yok. Göztepe 3

0: Yunus'un nasıl yendiğini gördük. İkinci yarı bir tek atağım var. Ceza sahasına girmiş. 3 olmuş. Öyle goller kaçırdı, gösterip mağlup çıkabilirdi Galatasaray.
1: Boş kaleye gol atamadı.
0: Osimhen yok. Hoca'yla 1-1 kalıyorsun. Yine Osimhen yok. Direkten döndü Kocaeli'nin. Orada Okan Hoca'nın söylemleri hatalıdır. Rakibi öfkelendirmesi, hırslandırması hatalıydı. Dönüyoruz Gençler Birliği maçı. Golü sayılmadı, kabul edeyim, 3-0 olacaktı. Doğru. Coğrafya offside diye bir şey uydurdular. Tamam. Maç 2-1. 2-1'den sonraki dakikalar hiç bitmedi Galatasaraylılara. Kötü oynadı. Hakim olamadı oyuna. Gençler Birliği 2-0. Türkiye Kupası mağlupsun. Bunlar Galatasaray'ın oyuncusu. Ne kadar rotasyon yaparsan yap. Değil mi? 2-0 mağlup olmamalı diye düşünüyorum. 3-0 Fenerbahçe maçı. Osimhen'in dönüşü. Tribünlerin havası, ambiyansı. Takımın coşkusu.
2: Derbi motivasyonu.
0: Orada bir şans da var. O, Talisca penaltıyı kaçırdı.
2: Ha, tabii o da.
0: O Fener'i yıkarken Galatasaray'ı güçlendirdi. Ondan sonra momentum maç içinde Galatasaray'ı eline geçirdi. Bunu sonra Samsun maçı 4-1 mağlup. Yani kaç Liverpool başa 10 maç.
1: 10 maç işte.
0: 10 yani. Maçın 8'inde Galatasaray, 8'inde Fenerbahçe maçı, 7'sinde top oynamadı Galatasaray takımı. Gerçek bu ya. Görünen köy kılavuz istemiyor. Ben Amerika'yı keşfetmeyeceğim yeniden. Dolayısıyla bunun hesabında mutlaka ki sezon bittiği zaman Galatasaray büyük ihtimalle şampiyonluk gözüyle bakıyorum. Bunun analizini Dursun Başkan seçileceği için yeniden bir gözden geçirmesi gerekir. Hem oyuncu bazında hem teknik heyet bazında gözden bir defa geçirmesi lazım.
2: Şenol Hocam,
1: yani
2: size
1: gerilen nokta o yani. Bak ne güzel maçları da çıkardı. Ben maçları çıkarmadan geçmiş maçları düşünerek, baz alarak söyledim. Performans iyi değil Galatasaray'da.
2: Değil. Bence yani taraftara da sorsak,
1: camiye
2: de sorsak.
1: Yani kendi sahasında da olsa, deplasmanda da olsa Galatasaray 3 sene önce, yani 3 sene üst üste şampiyon oldu. Hiç bu kadar kötü Nisan aylarına girmemişti. Bu sene bu kadar kötü girdi.
2: Nisan Mayıs acaba dedirtmiyordu Galatasaray?
1: Dedirtmiyordu. Nisan'da falan full gidiyordu zaten. Hep kaybediyordu ama bu
3: diğerleri
1: sene
3: de kötü hocam.
1: İşte sıkıntı orada. Sıkıntı Fenerbahçe'nin burada ve Trabzonspor ya son 4 maçta çok iyi giderken kazan. Fenerbahçe zaten üst üste Tedesco ile doğru düz kazandı.
2: Şöyle sorayım hocam.
1: Onun için şuraya geleceğim. Antalya sizce maçını çantada keklik görmesinler. Niye biliyor musun? Antalya iyi olduğu için değil.
3: Tamam, iyi bitti Antalya.
1: İyi bir Galatasaray. Burada. Bak iyi bir Galatasaray Antalya'ya ya zaten düşünmez bile.
2: Antalya Spor, Alanya
1: ama
2: Spor
1: bak bazı şeylerde psikoloji bozuluyor Ömer.
2: Çok farklı bir sonuç alması lazım.
1: Oyuncuların içinde
2: normal hepsinde, şartlar altında.
1: Oyuncuların içinde hepsinde ya acaba mı? Acaba mı dediğin zaman gol vuruşunu yaparken bile tedirgin yaparsan. Ben mesela Sanchez'i bu kadar kötü oynadı. Maçlarda görmedim. Ya Fenerbahçe maçında bile yenmesine rağmen Sanchez'in ben bu kadar düşük performansını görmedim.
0: Hocam sezon başından beri düşük. Evet.
1: Ha, ben yani
0: ben sezon başından beri söylüyorum.
1: Sen daha şey yap.
0: Sanchez sezon başından beri düşük.
1: Ya ben Fenerbahçe'nin
0: Abdülkerim'in tecrübesine rağmen hız problemi var. Ağırlığı var. Bunu net olarak görüyoruz. Galatasaray'ın oyuncuları konusunda sıkıntıları vardı bu maçta.
1: Hocam orada Singo var yani, mesela ondan da faydalanabilirsin.
0: 30 şey milyon aldın, oynatmıyorsun abi.
1: Yani o tür şeyler de oluyor Ömer'cim. Yani
0: şey
1: ben tamamlamak istiyorum. Buyur şimdi sen bana.
2: Sizce bitti mi hocam, matematiksel olarak mı devam ediyor? Yani siz Galatasaray Antalya Spor'u yener şampiyon olur mu diyorsunuz? Yani Fenerbahçe'nin şansı ben hala kağıt üzerinde mi diyorsunuz?
1: Ben öyle demiyorum. Ben Galatasaray'ın Antalya, ben şimdi bak düne kadar mesela Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesine kadar hep şunu diyordum. Galatasaray puan kaybetse bile Fenerbahçe puan kaybeder diyordum. Hiç de yanıltmadı beni. Şimdi tersini söylüyorum. Galatasaray'ın ben önceden Galatasaray hep kazanır diye görüyordum. Mesela şeyleri çıkarıyorduk ya önümüzdeki 5 maç şunlar bunlar. Bakıyorduk ben Galatasaray'a hep favori. Ben bundan sonraki maçlarda Galatasaray'ı favori görmüyorum. Bak Antalya Spor'la içeride oynamasına rağmen görmüyorum. Galatasaray taraftarı da öyle görmüyor büyük bir olasılıkla. Bak şimdi çıkardı 10 tane maçı çıkardı.